0: üzerinde durulmasını söyledi. Bu yeni toplum anlayışının yıprattığını söyledi. Bence bunlar önemli sosyolojik değerlendirmelerdi. Evet, biz şimdi CHP'ye de gireceğiz ilerleyen zamanlarda, ama önce şu İsviçre'deki toplantıyı anlayarak programa başlıyoruz.
1: Sevgili seyirciler, şimdi hakikaten İsviçre'de bir görüşme oluyor ve bu görüşmede İran'la Amerika'nın barışacağı söyleniyor. Hürmüz Boğazı'nın açılacağı söyleniyor ve bütün bunlar söylendiği zaman borsalarda acayip dalgalanmalar oluyor. Birileri çok büyük paralar kazanıyor. Tabii birileri çok büyük paralar kazanırken birileri de çok büyük paralar kaybediyor. Bu gerilim başladığından beri benim burada söylediğim şey, İsrail mi kazandı, Amerika mı kazandı, o mu kimi bombaladığından daha önemlisi bu tedarik zincirlerinin çökertilme amacı olmasıydı. Şimdi bugün bunu tartışacağız. Acaba işler bu yönde mi ilerliyor? Yoksa sahiden, gerçekten bir barış ihtimali var mı? Bütün bunları konuşacağız. İlk önce bir Kemal Hoca'ya soralım. Nedir son durum? Hürmüz Boğazı açıldı mı? Barış görüşmeleri ne durumda? Şimdi sahada durum nedir?
2: Pakistan'da yapılan görüşmelere benzer görüşmeler şu anda Cenevre'de gerçekleşiyor. Aynı ekipler, Galiba bir tarafta, Arakçı bir tarafta, diğer tarafta da Vance var ve onun ekibi var. Dolayısıyla ekip aynı, yer farklı. Fakat masa kuruldu. Arabulucular biraz farklı. Pakistan'ın yanında Katar'da var. İsviçreli yetkililer de arabuluculuk yapmaya çalışıyorlar bir taraftan. Fakat iki gelişme var. Bunlardan bir tanesi İsrail'in Lübnan'ı tekrar bombalaması.
1: Bunun üzerine ne zaman oldu bu?
2: Dün sabah bombaladılar. Yani müzakereler esnasında bombalandı. Dolayısıyla İranlı heyet bir söylentiye göre masadan kalktığı söyleniyor. G.D. Vance da masadan ayrılmış sözde. Bu arada tabii Trump da, ikinci konu, Trump da tehdit etti İran'ı. Dedi ki eğer tekrar bu görüşmeler konusunda bir sıkıntı olursa biz İran'ı geçen haftadan çok daha sert bir şekilde bombalayacağız. Pezeşkian çenesini tutsun. Bir şekilde daha sert bir şekilde önümüzdeki haftalarda bombalayabiliriz dedi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla böyle bir ikili didişme, kakışma devam ediyor Cenevre'de. Evet. Bir sonuç çıkmadı şu ana kadar. Çıkacak gibi de gözükmüyor açıkçası. Evet. Hürmüz de şu anda kapalı.
1: Evet. Murat Hoca, ne anlıyoruz? Gerçekten barışmaya mı çalışıyorlar, yoksa piyasaları silkelemeye mi çalışıyorlar?
3: Şimdi başından beri ben bu anlaşmayı şöyle değerlendiriyorum. Gerçekten Donald Trump burada belki bir geri dönüş yapmak istiyor. Çünkü Amerikan kamuoyuna baktığınız zaman özellikle bu petrol fiyatlarının yükselmesi ve İsrail için, sadece ABD'nin İsrail için savaşa girdiği algısı ABD kamuoyunda çok ciddi tepki oluşturuyor. O yüzden Donald Trump 3 Kasım ara seçimlerinde düşünerek buradan bir başarı hikayesi uydurup geri dönüş yapmak istiyor. Fakat hani hep şunu tartışıyoruz. Donald Trump neden sık sık çelişkili açıklamalar yapıyor? Bana göre bu, hani birileri şöyle diyor, işte şirket mantığıyla devleti yönettiği için efendim işte çok da böyle diplomatik davranmıyor. Bilerek yapıyor. Başından beri burada bir konvansiyonel savaş yürüyor. Buna paralel olarak bir de ekonomik savaş yürüyor. Ve bu ekonomik savaşta gerçekten de Trump'ın etrafında konuşlanmış ve onu kuşatmış o oligarşi, sermaye oligarşisi ciddi anlamda burada kazanç sağlıyor. Şimdi savaş öncesine baktığınız zaman çok ciddi bir altının yükselmesine dönük beklenti oluşturdular. Yani Türkiye'de de belki yanlıştı. Birçok insan evini sattı, arabasını sattı, gitti altını aldı. Normalde savaş öncesi ya da öngörülemez dönemlerde, kaos ortamlarında altın yükselir. Bu savaş tarihine baktığın zaman bütün savaşlarda böyle olmuştur. Ama şimdi savaş başladı. Savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatları yükseldi. Birileri herhalde o alana kaydırdı parayı. Çünkü altının düşeceğini
1: hesaba kattılar. Ama günlük yaptılar bunu. Yani vuracağım diyor düşüyor, çekeceğim diyor çıkıyor. Çünkü o arada bakın, haftalık yaptılar yani.
3: Kesinlikle günlük yaptılar.
1: Günlük yaptılar.
3: Günlük yaptılar. Şimdi diyor ki mesela yarın barışacağız. Barış görüşmelerinde olumlu gelişme var diyor. Orada mesela hemen altın fiyatları yükseliyor. Orada küçük mesela 100 liralık, 200 liralık artış bile çok yüklü
1: miktarda. Sonra piyasa buna tepki vermemeye başlayınca bu sefer de farklı gittiler İsviçre'de buluşup daha hani ciddiymiş yani, gibi mi yapmaya kalktılar?
3: Tavandan aldırıyor, tavandan sattırıyor, tavandan evet. sattırıyor, tavandan aldırıyor. Evet. Yani burada ciddi anlamda bir ekonomik soygun oldu. İkincisi de burada taleplere baktığınız zaman hem İran'ın hem İsrail'in hem ABD'nin taleplerinin birbirleriyle uyuşması söz konusu değil. Çelişkili açıklamalar evet. var. Bakıyorsunuz 14 madde. Şimdi İran farklı konuşuyor, Amerika farklı konuşuyor. İsrail zaten masada hiç yoktur. Yanaşmıyor da

0: ABD'nin yapmış olduğu her türlü girişimi de sabote ediyor. Dolayısıyla burada taleplerin uyuşmaması söz konusu. Yani
1: buradaki soru şu: amaç barış mı yoksa piyasayı silkelemek?
0: Amaç burada bir, öncelikle bir soygun. Küresel bir soygun.
1: Küresel bir, şey
0: bir çete burada Hürmüz Boğazı'nı kullanarak burada bir soygun yapıyor ve ciddi anlamda da vurgun yaptılar.
1: Evet. Bekir Hoca, ne anlıyoruz bütün bu yaşananlardan?
2: Tabii yani
1: bir yere vardık mı?
2: Birkaç açıdan bakmak lazım. Bir siyasi açıdan, daha önemlisi ekonomik açıdan. Bir de gerçekten sizin de demin buyurduğunuz gibi, Murat Bey de söyledi, Kemal Bey de demin hemen hemen aynı konulara değindiler. Şimdi burada aslında savaşı bilinçli bir şekilde yürütüyor iki tarafta. İki taraf derken İran'da, ABD ile İran arasında, bir de onların müttefikleri. Bakın, müttefikler derken de çok ilginç. Eğer incelediniz mi 14 maddelik
1: İran ne isterse oluyor gibi bir durum var değil mi?
2: Aynen
1: orada?
2: Ama daha da ilginci, çok ilginç. Şimdi şartları 14. maddeyi alalım. En son madde ne diyor biliyor musunuz? Efendim, İran ve müttefikleri, ABD ve müttefikleri. İran müttefikleri kim?
1: Hizbullah.
2: Hizbullah müttefik mi? Haçlı Şabi müttefik mi? O zaman bunlar daha sonra, hatta bu maddenin sonunda da Birleşmiş Milletler'in onayına gidilecek. Eğer bunlar müttefikse ve Birleşmiş Milletler'in onayına gidilecekse, o zaman bunlara siz efendim terör, çete,
1: MET'e dediğiniz... Onlar da meşrulaşmış oluyor.
2: Tabii ki. Şimdi dersiniz ki bu anlaşmanın maddelerini sıralarken olabilir mi yani bu kadar bilinçsiz bir şekilde ABD, İran bunları yazıyor 1, 2, 4, 14'e kadar bilmeden.
1: Yani olmayacağı belli mi bunun demek? Bunu mu anlıyorsunuz?
2: Tabii burada? Bakın ne diyorlar, bir atasözü vardır. Olmayacağı şeyden bellidirler ya. Yazı üzerinden belli, böyle bir atasözü vardır. Yani daha
1: benim
2: için,
1: bildiğim ağzını büzüşünden Ömer diyeceği belliydi diye bir şey
2: var. Bir atasözü mesela var yine, evet, buna. Dolayısıyla her şey açık. Hem de bakın İsrail'e de çok ilginç. Hem müttefik diyorsun,
1: hem de düşman mısın? Nedir?
2: Hem de
1: en
2: düşman Muhammed
1: İsrail oldu.
2: Evet. Hem de Netanyahu ile Trump'ın arasındaki yıllarca, ne derler, abi kardeş demeyelim, ikisi tek bir düşünceye sahipken şimdi
1: İrfan'ın,
2: ayrı düştüler.
1: İrfan öyle değil ayrı diye düştüler söylüyordu uzun zamandır, evet, ama şimdi İrfan'a da gelmedi.
2: Peki önce gerçekten ayrı düştüler mi? Bunu bir İrfan Bey'den dinleyelim.
1: Kurtuluş ne diyor bu konuda?
3: Yani ben katılmıyorum genel olarak bu ifadeler, düşüncelere. Yani burada o ortada olan bu süreci anlamıyoruz yani.
1: Ne döndüğünü anlayamadın mı sen daha?
3: Ben bunun küresel soygun, işte piyasalar bunun çok ikinci, üçüncü, hatta dördüncü, beşinci boyutu olduğunu düşünüyorum. Burada çok önemli bir gelişme var. İran'la ABD arasında, Trump arasındaki bu anlaşma İsrail'i bölgede inanılmaz derecede bu bölgesel güç, kuvvet, hedeflerden düşürmüş durumda. Şu an İsrail'de, İsrail parlamentosunda, İsrail medyasında korkunç bir kaos ve bozguna uğramışlık hali söz konusu.
1: Bir moral bozukluğu var tabii.
3: Yani çok korkunç bir şekilde Trump bizi sattı diyor. İran'la anlaşarak
1: PKK ile aynı konuma mı düştü İsrail?
3: Tabii
1: şimdi?
3: Tabii şu an yani o, aslında daha önce de burada konuştuk. İsrail'in son oyunu bu dedik. Kullanıp atacaklar onu.
1: Kullanıp atılacaklar.
3: Bu İsrail'in şu an mevcut durumu ve psikolojisi de bu. Bakın İran'ın kağıt üzerinde 14 tane kağıt üzerindeki maddeler İran açısından zaten mevcut zaptın imzalanıp hemen imzalanmasının ardından çok ciddi getirileri var. Zaten şu getiri şu fiiliyatta devam ediyor. Yani İran açısından devam ediyor. Burada İsrail'in Lübnan üzerinden bu işi sabote etme girişimlerine rağmen İsviçre'de, bak, birkaç gündür erteleniyordu, toplandılar. Trump'ın da bir anlaşma iradesi var. İran'da bu irade biraz dağınık. Evet. Kendi iç dengelerinden kaynaklı. İsrail şu değerlendirmeyi yapıyor: Türkiye'yi karşımıza çıkardı. Trump bize öyle bir oyun oynadı ki şu an Türkiye'yi bizim karşımıza çıkardı, üstümüze çıkardı. Bizi güçsüz durumda bıraktı bu anlaşmayla. Şimdi bu anlaşmada da Trump'ın bu sert çıkışlarında ben İran'ın bu meseleyi anlayamamasından öte koordine olamamasıyla ilgili çok korkunç.
1: Bir başsızlık var değil mi
3: İran? Başsızlık var. Yapamıyorlar yani. Yapamıyorlar. Trump altın tepside onlara bir anlaşma sunmuş. İran'a altın tepside bir anlaşma sunmuş.
1: Kapı götürmesi lazım İran'ın
3: ya
1: değil mi?
3: Ya tek mesele ne biliyor musunuz? Şu an İsviçre'de ne görüşülecek? Aslında 2015'ten beri kaç yıllık? 11 yıllık bir altyapısı hazır nükleer müzakere. 11 yıl yapılmış aslında bu müzakere.
1: Bitirecekler. Ay.
3: Bitirecek. Zaten kendisi taahhüt etmiş. Demiş evet. ki ben asla nükleer silah sahibi olmayacağım İran demiş. Trump onlara şunu demiş. Balistik füze hakları vardır. Nükleer zenginleştirme evet. hakları vardır İran'ın. Bunu bile beyan etmiş açıkça.
1: Yani bu İran aklını başına toplayıp götüremiyor. Şimdi İrfan yani. Sapmaz'a gidelim. İrfan, sen uzun zamandır söylüyorsun bu Trump Netanyahu'dan nefret ediyor diye. Şimdi İsrail PKK konumuna mı düştü? Yani Türkiye'deki nasıl Amerika PKK'yı sattı, İsrail de mi satıyor? Böyle bir durum mu var?
4: Kurtuluş'a %100 katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zaten aylardır burada konuştuğumuz meselelerde çok güzel özetledi. Şu anda Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak J.D. Vance'le birlikte İsrail'i inanılmaz şekilde bir cephe almış vaziyette. Zaten açıklamalarından görüyor. Çünkü bunların geleceği, gerek Donald Trump'ın 3 Kasım ve 2,5 senesi kaldı ve gerekse J.D. Vance'in 2028 başkanlık seçimlerine oynamasının arkasındaki en önemli etkenlerden birisi. Dikkat ederseniz İsrail'i suçluyor. Donald Trump'ın sürekli olarak İsrail'e karşı attığı bu adımlarla aslında onlara yardım ettiği yönünde, yani onların hayatta kalması yönünde çok ciddi destek verdiği yönde. Ama artık saflar netleşti. Aylardır zaten konuşuyoruz burada. Yani magacılar içerisinde reytingler hem Donald Trump cephesine baktığımız zaman hem de J.D. Vance cephesine baktığımız zaman inanılmaz şekilde yükselmiş vaziyette. Şimdi bu iyi polis kötü polis meselesini zaten ben her zaman karşı çıktım ama bugün Donald Trump ve J.D. Vance'in Cenevre'de iyi polis kötü polis oynadığını söyleyebilirim. Yani Donald Trump burada kötü polisi, J.D. Vance iyi polisi oynuyor.
1: Ama J.D. Vance de hiç iyi polis gibi konuşmadı. Çok ağır konuştu yani. İki tane kötü polis
4: hayır,
1: gibi oldular sanki.
4: Çok ağır ama hayır şu açıdan söylüyorum onu. İran'a karşı iyi polis ya da kötü polis. İsrail'e karşı.
1: İsrail'e karşı onu. Anladım.
4: Evet. O açıdan şimdi burada bugün işte CNN son haberlere göre Beyaz Saray'dan sızdırılan haberlere göre şu an henüz daha İran heyetinin orayı terk etmediği yönünde.
1: İrfan şunu söyleyebilir miyiz? Trump şu anda İsrail'den çok İran'a yakın. Yani İsrail'den çok İran'ın dediğinin olmasını istiyor gibi bir durum çıkıyor. Ya ben fazla mı hayal görüyorum? Tabii Trump'ın da
4: hayır.
1: Bir gün bir dediği diğer dediğini tutmuyor ama an itibariyle sanki öyle değil mi?
4: Kurtuluş Üstadım çok güzel özetledi. İran tarihi bir fırsatı yakaladı. Altın tepsi içinde sundu Donald Trump İran'a bunu. Tabii İran'ın içerisinde de çok ciddi çatışmalar var. Onlara çok hızlı bir şekilde değinip geçmek istiyorum. Malum geçen hafta ben Donald Trump'ın J.D. Vance'i göndereceğini ancak Donald Trump'a fırsat çıkarsa Donald Trump'ın bizzat Vance'in gitmeye hazır olduğunu söylemiştim. Sorun şuydu. Peki İran'dan kim? İlk kez biz bunu A Haber ekranlarından duyurduk. Ben Mesut Pezeşkiyan'ın hazır olduğunu ve kesinlikle Donald Trump'ın gelmesi durumunda görüşmeye gidebileceğini söylemiştim. Son anda görüşme iptal edildi. Ama Galibaf imzalayacak derken zaten Mesut Pezeşkiyan'ın imzalayacağını biz A Haber ekranlarından tüm dünyaya duyurmuştuk. İmzalamıştı. Şimdi içeride Tahran içerisinde Mesut Pezeşkiyan'la Galibaf ve onun arkasındaki devrim muhafızları içerisindeki bir grup Mesut Pezeşkiyan'ı saf dışı etme çabaları içerisinde. Bütün savaş şu anda Tahran'da bunun üzerine gidiyor. Onun için de dikkat ederseniz Müştebi Hamene'yi yaptığı açıklamalarla bir anlamda orta çizgiyi tutturmaya çalışmıştı. Sanki tam Mesut Pezeşkiyan'ın yanında görülmek istemiyor evet. gibi bir tavırla hem Mesut Pezeşkiyan'ı yanına almak hem de işte devrim muhafızlarının o sert kesmene. Bu bir. Şimdi siz çok önemli bir konuya geldiniz. Onu da çok hızlıca bir geçmek istiyorum. Dediniz ki bu piyasalardan kimler faydalanıyor? Tabii işte Reuters'ın geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı bir son dakika açıklaması vardı. İşte bu piyasalardaki onların biraz detaylarına geleceğim. Yükselişlerden veya düşüşlerden Donald Trump ve ailesinin zaten bu bir sır değil. Donald Trump ailesinin 2.3 milyar dolar bir kar elde ettiği yönündeydi. Tabii burada şimdi özellikle ABD medyasında özellikle de petrol fiyatlarındaki yükselişten dolayı büyük enerji şirketlerinin gelirlerinde artış olduğu sık sık yorumlanıyor. Özellikle ExxonMobil, Chevron ve büyük kaya petrolün elinde bulunduran Shell üreticilerinin yüksek fiyatlardan fayda sağladıkları belirleniyor tabii. Onun için de bununla üzerinde oynuyorlar. Ama ben hep altını çizdiğim şey vardı. Savunma sanayi şirketleri, Donald Trump İsrail'e karşı ABD'deki bu dev savunma sanayi şirketlerini yanına alarak bir anlamda onlara fatura çıkartmak zorunda diyordum dikkat derseniz hep. Gazze evet. meselesinde İsrail'i desteklediği bu Amerikan savunma şirketlerini çekmek için Venezuela'ya çekti. Şimdi İran meselesinden Küba'ya yönlendirmeye çalışıyor. Yani Amerika'daki özellikle Lockheed Martin gibi işte RTX dediğimiz Raytheon, Northrop Grumman ve General Dynamics gibi şirketler Amerika'nın savunma sanayi şirketlerinin evet. kalbi bunlar. Şu anda işte Donald Trump onlara bu faturayı peşin ödedi. Hep bunu söylüyorum. 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkardı Pentagon bütçesini. Son 5 CEO'yla evet. yaptığı görüşmede 250 milyar dolarlık dev bir bütçe daha çıkardı. Yani bu çok uzun bir mesele. İşte deniz taşımacılığı ve sigorta şirketlerinin buradaki fayları MT6
1: şimdi biz biraz daha İrfan daha girmek istemiyorum. Kısa vadeli şimdi birazcık anlamaya çalışacağız. Mesela
4: evet, ben şimdi şunu söylemek istiyorum.
1: Hürmüz açılır mı açılmaz mı? Sen özetle bir iki cümleyle bize onu yorumla. Hürmüz
4: açacaklar. İran'ın açacaklar. İran'ın da şu anda başka bir çaresi yok. Şu anda içeride çok ciddi bir savaş var. Onun için Donald Trump burada işte ben iyi polis oynuyor derken Donald Trump içeride İsrail uzantıları gruplara karşı bir anlamda ben evet İran'da bir masaya oturdum ama ben size de destek veriyorum mesajı ama evet. Donald Trump'ın gerçek niyeti her halükarda bunu anlaşmayı imzalamak. J.D. Vance aynı şekilde. Onun için de içeride de tabii Donald Trump'a karşı İsrail lobilerinin çok ciddi evet. bir rahatsızlığı olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. İran'ın başı yok. Evet. Karar verebilecek bir mekanizması yok diyor Kurtuluş. Ne diyorsunuz o?
2: Var aslında. Niye
1: var mı?
2: Var tabii. Yani bakın burada görüntüde yok. Ama içeride var. Bir defa Müştaba Hamani...
1: O bir fırsat diyorlar yakalayamıyor. Müthiş bir altın tepsiyle koyulmuş.
2: Tabii de ama şimdi aslında altın tepsiyle asıl burada kazanan Trump'tır. Niye asıl Trump'tır? Trump'la İran'ın yani ABD ile İran'ın aslında çıkarları örtüşüyor. Burada örtüşmeyen çıkarları aslında Netanyahu İsrail'in özellikle. İsrail'e de Trump diyor ki biraz... Uzak dur. Sizi daha sonra kullanacağız. Siz işimize yarayacaksınız ama şu seçimi bir kazanalım. 5-6 aylık bir süre var. Bakın ben İran'a bu kadar taviz verdim. Bu anlaşmayı seçime kadar götüreceğim. Seçimi kazanmam lazım. Ara seçimden bahsediyorum. Bu ara seçimi kazandığım zaman biraz da parayı da götüreceğim. Küresel çete işi para yani ekonomik açıdan
1: parayı
2: da.
1: Parayı zaten götürdüler. Çok fazla.
2: Ama daha da götürecek.
1: Parasal bir sorunları yok.
2: Şimdi burada İran'da para verecekler ya. İran'da şimdi petrol satışından o paraya da fazla baskı yapmayacak. Çünkü demin Erfan Bey çok güzel bir noktaya değindi. Ne dedi? Hürmüz açılacak dedi. Açılmak zorunda.
1: Açılacak mı?
2: Evet. Doğru söylüyor. Niye doğru? Çünkü İran'ın da işine geliyor. Burada ortak çıkarlar söz konusu. Ama burada en büyük problemi...
1: Yani mesela Hürmüz'ü açtık dediği sırada İsrail, Lübnan'ın Lübnan'ı evet, bombalarsa Hürmüz'ü kapanmaz mı?
2: Demin işte 14. maddeyi onun için size izah ettim. Hemen konuyu kapatıyorum. Şimdi orada bunu kullanmak isteyecek tek yer İsrail. Ama İsrail'e de çok ilginç defense... Efendim hatta oranın New York'un belediye başkanı bile ne yaptı? İBE'ye ver yansın yaptı dünden beri. Yani bütün Demokrat Partiler, Cumhuriyetçiler hepsi ne diyor? Yeter İsrail'e artık. Birlikte ateş açtılar. Dediler ki siz bizim işlerimizi...
1: Yeter artık.
2: Evet ya. Yani buraya kadar biz sizi bakın son 3 ayda İran sizi yok etmek üzereydi. Biz sizi kurtardık. Siz hala bize red çekerseniz kaybedersiniz. Dolayısıyla bu süreyi atlatmamız evet. lazım. Ama burada kaybeden yani artık üzeri çizilmiş birisi varsa Netanyahu.
1: Evet, Netanyahu bitti.
2: Ama pardon bir noktaya daha değineyim. Aslında Netanyahu'nun gitmesi evet. hem ABD'nin işine hem İsrail'in işine evet. yarıyor.
1: Netanyahu yeni Covid mi? Yani piyasaları kitlemek için yeni Covid mi Netanyahu?
0: Şimdi,
1: soru
0: COVID
1: bu.
0: Değil mi? Onun cevabını vereyim ama.
1: O soru bu. Önce onun cevabını.
0: Şuna, şu. Covid'den daha ziyade Netanyahu ile Donald Trump arasındaki ilişkiye çok iyi bakmak lazım. Başından beri ben şunu söylüyorum. Ya işte bunlar birbirine sövüyor, küfrediyor. Bir şey soracağım. Bak somut bir şey söyleyeceğim. Ya bunların danışıklı dövüş yaptığını artık herkes biliyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e res çekme. Bakın çok ciddi söylüyorum gücü yoktur. Yani gücü yok derken askeri anlamda söylemiyorum. Hocam asker
1: anlamda. Psikolojik olarak, kesinlikle. Ahlaki olarak.
0: Ya içeride lobi gücünü, teknolojik gücü, istihbarat gücünü. Bir şey söyleyeceğim. Madem ki Donald Trump gerçekten Netanyahu'yu bir kenara atmak istiyor. Gerçekten İsrail'i bir kenara atmak istiyor. Şimdi şu anda bakın kongrede görüşülen bir yasa tasarısı var. Büyük ihtimalle de kanunlaşacak, yasa olacak. Nedir o biliyor musunuz? Ortak istihbarat. Pentagon'a ortak koordinatör atıyorlar ya. Koordinatör. Buna nasıl bir şey yapıyor ki? Yani İsrail'i öteliyor
1: ama
0: ki.
1: Ama bir yandan da CIA. Hayır,
0: şu anda.
1: Bir dakika ben de bir şey söyleyeyim. Bu
0: söyleyin ama.
1: CIA bütün eski yani CIA'nin içinden çıkmış bütün ajanlar diyor ki Amerika'nın CIA'nin bir numaralı düşmanı Mossad'tır diyor. Çünkü hangi odada toplantı yapsak dinlemek
0: hemen,
1: lazım.
0: Ama her yere yani. Sızmış zaten yani ekibini, şu anda bu görüşme bilinç... ekibini dinliyor bir. İkincisi de eğer madem ki gerçekten Netanyahu'dan rahatsızsa Donald Trump ve ekibi Allah aşkına ya şu İsrail'e vermiş olduğu silahları bir kessin. Her yıl hibe olarak vermiş ya oldukları Ukrayna'ya yaklaşık 4 milyar doları bir kessin. Lübnan'a saldırı yapıyor daha yeni. Her anlaşma yaptığında efendim karışmayın etmeyin dediğinde gidiyor inadına Netanyahu Lübnan'ı vuruyor. Gazze'yi vuruyor. İstediği her şeyi yapıyor. Şey, gerçekten fiili bir şey yapmıyor. Şey, sadece
1: aynı
0: söylemde
1: şey Rusya'da
0: kalıyor.
1: Da olmadı
0: o yüzden
1: aynı,
0: bir dakika, söylemle eylem aynı şey, aynı Rusya, şey değil.
1: Rusya'da da oldu. Durduracağım dedi. Yok. Ondan sonra Ukrayna'ya giden
0: orada
1: silah
0: da, orada da Putin'le danışıklı dövüş var. Orada da danışıklı dövüş var. Alaska'da oturdular, paylaştılar, anlaştılar. Donald Trump da aynı şekilde
1: kimle danışıklı dövüş var?
0: Putin'le. Evet, orada da Ukrayna'nın kıymetli madenlerine çökmek için beraber çalışalım dedi. Orada da var. Evet. Şimdi şu var. İsrail küçük bir devlet. Askeri olarak elbette Amerika'ya karşı koyacak bir güce sahip değil. Fakat elinde Netanyahu'nun da dediği gibi çok önemli enstrümanlar var. Bir kere lobi gücü var. Ya bütün kongre üyelerini Allah aşkına senatörleri zaten şey çok iyi bilir İrfan Bey. Hepsini fonluyor. Zaten paraları tamam, onlar veriyor.
1: Tamam,
0: bir, iki. Şimdi şu anda da Donald Trump'ın etrafına baktığınız zaman zaten müzakere ekibinde iki tane Yahudi ajan olduğunu da söylüyorlar. Evet. İşte birisi Witkoff, Steve Witkoff, diğeri de Kushner. Ya bunlar yapıyor. İsviçre'ye de bunlar gidiyor. Evet. Rusya'ya da bunlar gidiyor. Başka Lübnan'da bunlar gidiyor. Kurtulmuş. İran bir şey daha söyleyeyim. Bir, o da şu. Şimdi dediler ya Kurtuluş Bey dedi ki tepsiyle sunuyor altın tepsiyle. Bakın Hürmüz Boğazı'ndaki asıl tehlike şu. ABD açmak istiyor fakat çok önemli orada bir ayrıntı var. O da şu. Hürmüz Boğazı'nın en yakın birbirine boğazı 39 kilometre ya da 33 kilometre. En uzunu da 97 kilometre genişliğinden bahsediyorum. Şimdi 12 mili, 6 mili alırsanız diğer kıyı devletlerinde ortada bir uluslararası su yolu var. Bu uluslararası su yolunu esasında normalde herkesin rahatlıkla ücretsiz geçmesi gerekiyor. Hocam çok daha iyi bilir.
1: Bunu defalarca konuştuk.
0: Ama şimdi bakın Amerika buraya çökmek istiyor. Diyor ki biz de diyor buradan para alacağız. Ücretli geçiş yapacağız. İran'a ücretli verirken Türkiye.
1: Yok yok boğaz, öyle yapmadık.
0: Evet öyle diyor. Bakın bugün yapmış olduğu açıklama o. Biz de artık ücret alırız. Beraber yönetelim diyor. Amerika'nın derdi burada İran'a Hürmüz Boğazı'nı açtırmak falan değil. İsrail'le ne yapıyor? İsrail diyor ki sen biraz dur diyor. Ben zaten oyalayacağım.
1: Trump geçidi mi yapacak Hürmüz geçidini ya? Amacı o mu?
0: Ben bu anlaşmanın nihayete ereceğini düşünmüyorum. Oyalama anlaşmasıdır. 14 maddeye evet. Baktığınız zaman zaten bu bir anlaşma metni değil. Evet. Anlaşmakta anlaşmak için yapılan bir müzakere evet, bir şeydir.
1: Evet. Danışıklı dövüş mü sence yoksa Netanyahu ile
3: yok bu danışıklı yani birinin öldüğü şeyde sonuçta biri ölüyorsa o danışıklı
1: dövüş değildir.
3: Dövüş değildir. Yani burada Netanyahu
1: ölecek
3: kaybetti diye Haaretz manşetten attı. Bugün Netanyahu'nun canını alacaklar şeyde İsrail'de. Burada Trump Netanyahu'yu İsrail'i mi çizdi diyor. Hayır yani aktör olarak Netanyahu bir defa gitti ama İsrail'i de güçsüzleştirdi. Burada Netanyahu'nun Lübnan'a ilişkin saldırganlığı şuna dayanıyor. Aslında İran'dan bir mutabakatı bozmaya çalışıyor Netanyahu. Diyor ki
1: İran arıza çıkarsa.
3: Tabii İran arıza çıkarırsa eğer bu kez çok savaş çok daha büyük dönecek. Yani ben de onu o izlenimim o. İran'ın burada hani görünürde hani diyoruz ya İran tamam dini lideri var, gruplar anlaşıyorlar falan filan. Hayır yani. Şimdi bir devletin bir görüş birliği sağlaması için her konuda ayrı ayrı görüşler var. Lübnan konusundaki görüş, kardeşim biri çıkar der ki, Kalibaf der ki, ya siz bu Lübnan'ı İsrail'in tahriklerini gerekçe ederek bu anlaşmayı geri tepmeyelim der. Öbürü der ki hayır olur mu Lübnan'ı kaybediyoruz falan. Yani burada demek istediğim görüş ayrılıkları arızanın çıkma ihtimali İran tarafında çok yüksek. Ve Netanyahu da buna evet. Oynuyor. Eğer İran biraz daha abartırsa bu işleri Trump daha büyük savaşla İsrail'le tekrar geri döner.
5: Burada bir şey ilave edeyim müsaadenizseniz. Şimdi rakam vereceğim birkaç tane. Şimdi İran'da 158 milyar varil petrol var. Rezerv. 34 trilyon metreküp de doğal gaz var. Dünyanın %17'si. Petrolde %12'si dünyanın. Bu adamların, yani İran'ın 300 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası var. Buradaki rezervlerle çok orantısız bir geliri var.
1: Ortada ya paraya çeviremiyor rezervlerini.
5: Yani çok doğru. 24 milyar dolarlık adamların kanıtlanmış şey var, dondurulmuş varlıkları var. 6 milyar dolar Katar'da var.

0: 300 milyar dolarlık da bir tazminat talep ediyor. Şimdi 58 milyar dolar Körfez'in kaybı yıkıntılardan dolayı, 29 milyar dolar Amerika'nın kaybı var. Dünya ekonomisi %2.9'dan 2.5'e geriledi. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman Hürmüz'ün ne kadar kritik olduğunu anlıyorsunuz. Yani adamın elinde 158 milyar varillik petrol rezervi var. Bunu dünya piyasasına aktaramıyor.
1: Geçen programda tartışmıştık sizle. İran neyi kazandı? Askeri olarak baktığı zaman, askeri olarak bir alanı kazandığın zaman kazanmış oluyorsun. İran Hürmüz'ü kazandı diye konuştuk ama İran da Hürmüz'ü kazanamadı aslında. Amerika ablukayı koyduğu için.
0: Biz önceki statüden dolayı biraz kazandı.
1: İran Amerika'da ablukayı koyunca İran aslında hiçbir şey kazanmamış oldu. Yani o Hürmüz'den kendi anda, geçebilirken.
0: Şu anda 14 maddeyi masaya yatırdığımız zaman hayata geçerse, ki imkansız. Bakın hepsini söylüyorum tek tek. 14 maddenin hepsini inceleyin, hayata aktarmak mümkün
2: değil. Mümkün değil böyle bir anlaşma.
0: Birinci madde zaten bütün cephelerle savaş durma koşuluyla diyor 2, 3, 4, 5'i.
2: Tabii.
0: Birinci koşul zaten daha dün ihlal oldu. Yani
1: Lübnan'a vurdu.
0: İki taraf imza attılar. Yani Pezeşkian'la Trump karşılıklı dijital imza attı ve
2: ona rağmen gitti bu.
0: Ona rağmen girdiler. Dolayısıyla burada aslında artık iş pratiğe dönmüş durumda. Karşılıklı oturup böyle esnaf pazarlığı yapıp, ya şu Hürmüz'ü açarsak İran'ın elindeki rezervler, depolar bir şekilde uluslararası piyasalara akacak. Doğalgaz aynı şekilde. Borularla aktarılan miktar %20-25 civarı bu petrol ve doğalgazın. Geri kalanların hepsi tankerlerle aktarılıyor. Onun için buradaki Hürmüz'ün kritikliği buradan kaynaklanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn gibi ülkeler zaten ekmeklerini buna muhtaçlar. Yani doğalgaz ve petrol satamıyorlar şu anda. Kilitlenmiş durumda her şey. Dünya piyasası düşünün. 2.9'dan 2.5'e düşmesi 0.4 şeyden, 6 ayda müthiş bir rakam.
1: Kemal Hoca şu maddelerin üstünden bir gidelim.
0: Olur olur.
1: Hangileri bakın, olur hangileri olmaz bir onun üstünden şey yapalım.
0: Yani ben bir olur tablosu çıkarttım aslında.
1: Hatırlarsınız
0: tabii madde madde.
1: Bakalım bir
0: ama
1: orada.
0: Ama kilitlenen noktaları açmak için farklı mucizeler gerekiyor.
1: Evet şimdi birden başlayalım.
0: Evet. İç bütün cephelerde diyor bakın. Tüm cepheler sayayım mı cepheler istersen?
1: Cepheler nedir?
0: 7 cephe doktrini var İsrail'in. Bunların 4'ünü açtı şu anda. Hepsini kapsıyor. İran cephesi 1. cephe. Lübnan 2. cephe. Gazze, Batı Şeria. Hadi ikisini ayırmışlar onlar ama biz tek cephe yapalım. Tek Filistin cephesi. Bir de Yemen cephesi var. Yani bu cephelerin hepsinde savaşın durmak...
1: Zaten Lübnan'da dün bombalandı.
0: Evet.
1: Gazze'de bir şeyin durma ihtimali yok zaten. Değil
0: Husiler mi? Husiler biraz sessiz. Belki o civardaki hani şu anda ateşkes söz konusu. Ama diğer bütün cephelerde, hatta Lübnan cephesi en kritik cephe. Çünkü Lübnan 10 milyonluk bir nüfusa sahip bir ülke. 5 milyonluk nüfusa sahip bir ülke. 10 bin kilometrekarelik bir ülke. Yani küçücük bir ülke. İlk lokmayı orada yutacağız diye düşünüyor İsrail. O bir kere olmayacak.
1: Taraflar birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterecek. Kim, bu olamaz
0: mı? Birbirleri kim?
1: Yani İsrail.
0: ABD ve İran.
1: ABD ve İran.
0: Sadece bunlar ya şimdi.
1: Taraflar bunlar mı?
0: Tabii.
2: Anlaşmayı yapan iki taraf.
0: İki taraf.
1: Öyle mi?
2: Ama İran'ın toprak bütünlüğüne saygı göstereceğim demek ne demek? Yani zaten göstermek zorundasın ya. Böyle bir maddede oraya koymak bile abesle iştigal yani. Parçalansın o zaman. Yani demek istiyor yani. Parçalayacaksın.
0: İştigal vardı ya hocam.
2: Ya bu önemli. Çok önemli. İran için çok önemli bir şey bu.
0: Burada
2: bir içeriden
0: şey
2: bölme. Yani evet. Irak gibi yapma taahhüdü veriyorsun. Yani Irak gibi yapmayacaksın. Rejim değiştirme. Anladım. Olmayacak.
1: Normal olması gerekeni yazıyorlar.
0: Ama burada İran şunu kastediyor. Bu İran'ı da kapsıyor ya. İran diyor ki Hizbullah'ın olduğu topraklar benim toprağım. Bakın Hizbullah'ın olduğu topraklar benim toprağım diyor. Neden? Çünkü Hizbullah öyle vekil mekil de değil.
1: Herhalde Amerika'nın Teksas'tan ayrılması falan yok burada değil mi?
0: Asla öyle bir şey yok tabii ki. Amerika'nın toprak bütünlüğü tartışılmaz elbette ama İran'ın da tartışılmaz. İran ama biraz daha böyle bölgesel şey yapıyor, hegemonik davranışlar sergiliyor. O yüzden diyor ki mesela Hizbullah dediği yapı Kudüs gücünün altında bir yapı. O yüzden organik kuruluşunun adamı. Ya biz vekil mekil diye tanımlıyoruz da aslında vekil değil onlar. Gerçekten
1: direkt bağlı
0: Kudüs'e
1: değil mi?
0: Kudüs gücüne bağlı güç. Üçüncü maddeye
1: 60
0: bakın.
1: 60 gün daha bunu sürdürecekler. Yani
0: çok uzun.
1: Şimdi,
0: çok uzun.
1: Şimdi mesela bu 60 gün daha açılmayacak mı Hürmüz demek?
0: 30 gün açılmayacak.
2: Ay şu
0: 30
2: an
0: gün.
2: Açıldı. Sadece kapasite meselesi.
1: Var mı Berkay şu Hürmüz'de ne geçiyor ne geçmiyor onu bir koysana
2: Hürmüz'de
1: buraya.
2: Hürmüz'de şu an İran bandıralı tankerler gidiyorlar.
1: Aha bak burada işte Hürmüz.
2: Vance de açıkladı. Trump da Amerika'da.

0: açıkladı. Hürmüz kapalı değil, açık.
1: Kemal Hoca, ne anlıyoruz?
0: Sadece kapasitesi kapasitesi arttırmayla ya, ilgili kurtulmuş, yavaş yavaş.
1: Bak burada duruyor işte. Hocam yok, İşin açıldığı şey ya. Yok.
2: Yani Hürmüz şu an kapalı iki taraftan. İran ve ABD tarafının. ABD ablukayı kaldırmadı. Bir, sadece operasyonları durdurun talimatı verdi.
3: Şu Hürmüz Boğazı'nın hocam açılması o kadar basit bir şey ki esasında, bak bunu bile açmamak için ellerinden gelen
1: vurmaz,
3: her şeyi yapıyorlar.
1: Açılır, çok
3: şimdi
1: basit.
3: Amerika Birleşik Devletleri dese ki ya tamam ben şuradan ablukayı kaldırıyorum, zaten İran bunu açmaya zaten dünden razı. Dolayısıyla Amerika burada aslında tam olarak Boğazı açmak istemiyor. Hürmüz Boğazı'nı açmak istemiyor. Burayı kontrol etmek istiyor. O yüzden de uzatabildiği kadar uzatıyor. Yoksa yok, İran, bakın bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması en çok İran'a zarar vermiyor mu? Hocam söyledi.
1: Amerika, Trump bu Hürmüz'ün kapandığına şaşırdı. Öyle bir kontrol etme şeysi yoktu. Adam bunlar vuruyormuş, kapatıyormuş diye şaşırdı. O sonra geldi. Sonra iş yürüdü. Ya madem İran kapatıyor, biz de kapatalım bari dediler.
0: Bak, iki gün önce CENTCOM Hürmüz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. Zaten mutabakat zaptında da geçen bir ifade. Burada İsrail'in Lübnan'ı bombalaması üzerine İran'ın İran ben kapattım dediği zaman fiili olarak orada gemi ticareti korkudan duruyor. Bakın bunu engelleyen Amerika Birleşik Devletleri değil. Hocam, bunu şu an İran durduruyor.
2: Şöyle diyor bak, 30 gün ve 62 süre var. 30 günlük süre şu. 30 gün içinde açacak deniyor. Ve 30 günlük süreyi ne için istiyorlar?
1: Şu anda kapalı neyse.
2: Şu an kapalı, net kapalı. 30 günde şunun için istiyor İran. Orada ben mayınlar döşedim. Onların bir kısmını kaldırmam lazım. Parmağını kıpırdatmadı. Evet. Tek bir mayını bile
1: almadı. Maddelere geri gelelim.
2: Dolayısıyla
1: ne
2: şu
1: diyor
2: an
1: Bekir
2: kapalı.
1: Hoca diyecek?
4: Şimdi Trump bir açıklama yapmış biraz önce. Tehdit ediyor. Kimi tehdit ediyor? İsviçre'deki İran heyetini. Eğer diyor ki açmazsanız buradan çıkamazsınız, gidemezsiniz. Açık ve net. Yani bir nevi üstü kapalı ölümle tehdit ediyor.
1: Ya ilk başta da dedi açın şu Allah'ın tabii, cezası şeyi diye şu, zaten. Ama demek, öyle olmuyor iş yani.
4: Demek ki şu anda bu ne olursa olsun açılacak. Onu açık söyleyeyim
1: ben size. Öyle düşünmüyorum tam.
4: Evet.
1: Ben tam öyle düşünmüyorum ama.
2: 60 gün süresini açıklayayım isterseniz. 30'u söyledik. Evet. Mayın temizliği vesaire. 60 günde diyor ki 2 ay boyunca imza atıldığı tarihten itibaren teknik heyetler, maddelerin her biri için teknik heyet kuruluyor. Her bir teknik heyet masaya yatırıp 2 ay boyunca bunları tartışacaklar, olgunlaştıracaklar ve nihai anlaşma yapılacak. Bu ilk ön anlaşma, ne diyelim buna, iyi niyet samimiyet anlaşması diyelim ama nihai anlaşma sayfalarca sürecek olan bir anlaşma ya da tutacak olan anlaşma metni olacak. Şimdi
1: ABD deniz ablukasını tamamen kaldıracak ve 30 gün içinde geri çekilecek. Evet. Yani şu an duruyor. Daha olmamış kurtuluş. Daha 30 gün içinde olacak. O abluka kalktı diye bir şey yok.
0: Yok, abluka kalktı. İran kapattı şu an. İsrail yüzünden kapattı. İsrail zaten yüzünden. Tepkisi yani Trump'ın o bahsettiği bahsedilen tepki, hani bu İran'ı vuracağız tepkisi, kapatmayın diye, bundan kaynaklanıyor. Yani İran bunu engelledi. Amerika Birleşik Devletleri ablukayı koruduğu için Hürmüz kapalı değil şu an.
1: Evet.
0: İran açmadı.
2: Hocam
0: İran...
2: bak şimdi ablukayı kurmak haftalar sürer. Çok kolay bir iş değildir askeri terminolojiye göre söylersek. Ve o ablukadan da ayrılmak öyle bir günde olmaz. Kademeli bir çekiş olur, çekiliş olur. Yani öncü birlikler kalır, öncü gemiler kalır. Ana gemiler belli bir mesafeye çekilir. Sonra bakılır ki karşı tarafın koşullara uyuyor mu? O da koşullu çekilecek. Evet. Mesela diyor ki nükleer konusunda atacağı adımlara göre ablukanın derecesi azaltılacak. Yoksa gemiler hayda evinize dön, öyle bir şey olmaz.
1: Bir de şöyle bir şey var yani. Ben geçirmiyorum dediği zaman abluka koysa da koymasa da kimse geçmeye cesaret edemiyor oradan.
2: Şu an öyle.
0: İran'ın şu anki pozisyonu
1: İran'da, Amerika'da herhangi birisi.
0: İran kapatıyoruz dediği için fiili hiç olarak bitiyor. Duruyor. Amerika bunu engellemedi demek istediğim. Amerika ne dedi Trump? Haydi bütün tankerler tam gaz.
1: Ya Amerika'nın yani zaten sözde hani Trump'ın derdi onu açmak.
0: Evet.
1: Ama ne kadar samimi onu anlamaya çalışıyoruz. Hmm.
2: Ticari gemiler sadece biliyorsunuz geçiş yapabilecek, açılsa bile askeri gemiler geçemeyecek. Demek ki Amerika'nın askeri gemileri
1: içeri giremeyecek.
2: Bahreyn'deki, Katar'daki üst bölgeden dönüş yapamayacaklar anlamı çıkıyor. İlk etapta ama. 300 milyar dolarlık ekonomik kalkınma planı. Bu da finans desteği, yani aslında yatırım desteği taahhüttü diyelim. 300 milyar doları böyle trink sayıp da İranlıların eline kimse vermiyor.
1: Gazze'yi yapacağım diyordu Trump. Trump'a da İran'a da yapacağım
2: daha
1: diyor.
2: Daha önce örneğini verdim. İşte Kılıçdaroğlu Londra'dan 300 milyar dolar alıp geleceğiz gibi bir şey bu. Dolayısıyla burada 300 milyar dolarlık bir anlaşma İran'ın yeniden yapılanmasıyla ilgili Amerikan şirketlerinin orada yapacağı yatırımlar aslında.
1: Ya hakikaten şimdi bunu da hiçbirisi bunun olacak işte. Ne 300 milyar dolar İran'a verilir. Ondan sonra
2: ne 30 gün içinde
1: 30 gün içinde bunların hiçbiri olacak işte, gibi değil.
2: Mayın temizleyecekler.
1: Yani.
2: Orada koridor açacaklar. Orada yeni bir takım teşkilatlanmalar, gümrük açacaklar falan. Ücretsiz geçiş konusu var. Ücretsiz geçiş konusunu İran şu an kabul etmiyor. Amerika'ya bakarsanız ücretsiz geçiş kabul edildi diyor. Pakistan da iyi niyetli. Katar da bugün söylemlerinde her şey mükemmel gidiyor diyor ama İran pratik hayatta baktığımızda hiçbir şeyi yerine getirmiyor. Mesela diğer 7. madde var.
1: İşte ücretsiz geçiş yerine yani bu paraları verelim sana sen ücreti alma diye Amerika ikna ediyor onları değil mi? O yani şimdi her gemiden kaç para alacak? 2 milyon dolar, 1 milyon dolar. Şimdi 20 milyar dolar toplamak için epey bir gemiden şey alması lazım. Diyor ki sen alma işte. Verelim parayı falan herhalde öyle bir anlaşma
2: orada
1: var.
2: Orada mutabakat yok ama o konuda. Yani 24 milyar dolar benim param diyor. Zaten alacağım onu diyor. Ama her varilden 1 dolar da geçiş hizmeti.
1: Zaten alacağım diyor. Ama ben zannediyorum ki o ücretsiz geçiş bu işin asıl orada, pazarlığı.
2: Bir orada anlaşılabilir belki.
1: Bence asıl o pazarlık da, orada. Tek pazarlık orada.
2: Kesintili bir süre. Yani geçici bir süre belki. Mesela der ki 24 milyarlık ben serbest bırakıyorum. Onu da 3 taksit galiba bildiğim kadarıyla işte 7 milyar dolar, 12 milyar dolar falan gibi. Bu taksitlendirme esnasında serbest geçiş sağlanacak. Dolayısıyla orada o 24 milyar dolar tamamlanınca belki tekrar ücret almaya başlayacaklar. Evet. O da uzun
1: bütün
2: bir süre.
1: Bütün yaptırımlar kalkacak deniyor.
2: Bakın ABD, işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı taahhüt edecek. Yani ABD'nin İran'a yapmış olduğu yaptırımlar
1: bütün korkunç yani her şeyi kitlemiş durumda.
2: Tabii bütün dünyayı etkileyen bir yaptırım paketi.
1: En çok bize faydası olur bunun herhalde.
2: Muhakkak bizim ticaretimiz tekrar normalleşir.
1: Ama bu da olacak
2: belki. Olacak gibi gözükmüyor çok doğru. Burada nükleer silah üretmeyeceği. Bakın burada İran şöyle bir atıfta bulunuyor. Bunu daha önce de
1: fayda. Zaten üretmiyordu.
2: Ne o tartışmalı o 450 kilogramlık bir 60 üstü var ya. Orada diyor ki İran NPT anlaşması gereği 5. maddeye atıfta bulunuyor. O madde gereği benim zenginleştirme hakkım zaten var diyor. 68 tarihli şey bu anlaşma 70'te yürürlüğe girdi. Dolayısıyla bu NPT'yi atıp da bulunduğunuz zaman doğrudan zenginleştirme şeyiniz var, hakkınız var. Artı sadece silaha dönüşecek oranı.
1: Tamam, bunda anlaşabilirler bence.
2: Burada biraz anlaşma
1: bunda anlaşabilirler. Evet. Bunda da anlaşabilirler. 9'da da anlaşabilirler.
2: Evet. Mevcut durumu koruyacak.
1: Mevcut
2: zaten
1: durumu
2: bir
1: koruyacak
2: şey yok.
1: Zaten, mevcut değil mi? Durum. Bekir Hocam devam var ediyor. Mı?
4: Ben şöyle görüyorum pardon. Yani bu anlaşma metinlerini hepsini incelediğimizde ABD'nin İran'la anlaşmak için değil sadece süreyi uzatabilmek
1: zaman
4: için.
1: Zaman çalmaya çalışıyor.
4: Evet. Çünkü İran için de önemli bu. İran'ın işine de geliyor. Çünkü İran daha henüz pazarlık yaparak kazanımlar elde edeceğini düşünüyor. Ama ABD'de bu ara seçimlere kadar bu işi böyle kel topal götürmek zorundadır yani.
1: Evet. Stüdyodaki genel görüş olmayacak bir anlaşma, olmayacak bir 14 madde üzerinden konuşulduğu üzerine. Bu arada Kurtuluş'ta bize Hürmüz gerçeklerini anlatmaya karar verdi.
3: 14 maddelik anlaşma İran için altın tarihi bir fırsat.
1: Onun son 3 maddesine
3: tarihi
1: geleceğiz
3: fırsat,
1: şimdi.
3: Evet. Şunu söyleyeyim. Ya bu geçiyor mu geçmiyor mu meselesi şu ana kadarki verileri söylüyorum. ABD verileri şu 20 Haziran'da 55, 21 Haziran'da 67 ticari gemi Boğaz'dan geçti. Yani bunu ABD doğruluyor. 3 dev süper tanker ve 3 Hint bandralı tanker dahil olmak üzere birçok gemi Umman kıyısına yakın.
1: O 2 gün içinde mi olmuş bu?
3: 20-21 Haziran.
1: 2 günde olmuş bu sadece. Ondan sonra
3: 3 günde oldu. 3 günde İran bandralı 3 gemi çıktı şeye.
2: Peki savaştan
3: daha
2: önce
3: vereceğim.
2: Kaç gemi geçiyormuş günlük?
3: 100 gemi. Onu da vereceğim. Onu da vereceğim.
1: 100 gemi geçiyor.
3: Onu da veriyor. 120.
2: 120. 150 arası.
3: Umman kıyısına yakın Güney Koridoru'nu takip ediyorlarmış bunlar çıkış için.
1: Yani o şurası oluyor.
3: ABD şöyle. Merkez Komutanlığı'nın verdiği bilgiye göre 20 Haziran'da sadece 17 milyon varil
0: petrol boğazdan geçtiğini söylüyor.
1: Ya iki gün geçirmeyi
0: söylüyor.
1: Becermişler. Söylediğim bu sonunda.
0: Evet evet. İki bu gün. İran

0: Evet, İran İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını gerekçe göstererek şey yapıyor, kapattım diyor. Fakat buna rağmen gemi geçişleri devam ediyor.
1: Bugün ayın 24'ü.
0: İran geçişleri devam ediyor deniliyor.
2: 21'i bugün.
1: 21'i bugün. Bu, yani bugün mü olmuş?
0: Buradaki
2: bugün.
0: Tabii bugün aktif diyor. Yani bugün yani verilen kapalı değil. Evet, dün bugün. Dün ve bugün. Şöyle söylüyor. Siz diyor, biz buradan hani canlı takip ediyoruz ya. Bunlara diyor şey yapmayın. Konum sinyallerini kapatarak geçiyorlar. Gemiler konum sinyallerini kapatarak geçiyorlar.
1: Bir şey var. Onları kapatarak geçiyorlar.
2: Bu doğru değil. Yani bu bilgi doğru değil bence. Neden doğru değil?
0: Bu CENTCOM, Amerika Merkez Komutanlığı'nın, CENTCOM'un verdiği bilgiler bunlar.
2: Hocam, yani CENTCOM öyle bilgiler verdi ki geçmişte bize. Yani
1: bu iki günde geçmiş olamaz mı bu kadar? İki gün açmışlardır yani.
0: Geçti, İran'ın üç tane büyük tankeri geçti oradan
2: İran
0: bir defa.
2: İran ne diyor hocam buna? İran ne diyor?
0: Geçti, İran şey yapmıyor ki. İran şu ana kadar zaten geçiş vardı. 100 günde 120 şeye geçiyor normalde. Şu anki geçiş şeyi 7.
2: Şimdi bakın şöyle 7, söyleyeyim.
0: Bak 7,5 yani önceki
2: bu açıldı demek göre, değil hocam.
0: Değil, tamam. Bu bak, şundan bahsediyoruz.
2: Açılmanın bakın tanımını yapalım hep beraber. Bak. Ondan sonra
0: şunu demek istiyoruz. Yani İran aslında Hürmüz nasıl savaşta kapalıysa bugün de kapalıdır. Değildir demek istiyorum ben. Yani kapalı değildir. Günde 7-8 geminin geçtiğini doğru
1: yani diyor. Normal kapasitesinin %70 kapasitesinde iki gün açabilmiş.
0: Tabii. Hayır, iki
2: o gün kapalı değil. Demektir.
0: Zapt imzalandıktan sonra açıldı. Üç gemi geçti. Toplam diyor ki 17 milyon varil gemi, 17 milyon
1: yani varil. Ne demek istiyorsun sen burada?
0: Şunu demek istiyorum. Ağır aksak
2: anlatıyor mu şimdi?
0: Bakın şunu söylemek istiyorum. İsrail engelliyor.
1: Yoksa açılacak diyorsun.
0: Açılacak diyorum. Ben onu diyorum. Şu an zaten bu veriler şunu gösteriyor. Aslında açılacak ama...
1: Zaten İsrail engelliyor bunu yani. Zaten İsrail kışkırttı Amerika'yı bomba. Zaten sorun İsrail.
0: Lübnan'a yönelik bombalamaları bunu sabote ediyor. İran'da bence kendi içerideki uzlaşma... Yani
1: ya İsrail olmasa bu Hürmüz kapanır mıydı? Kapanmazdı değil mi?
0: Ama o çok genel bir soyutlama.
1: Genel olarak yani genel olarak da özel olarak da öyle.
0: Lübnan'ı vurmasaydı açılırdı.
1: İran'ı vurmasaydı kapanmazdı.
3: Hayır. Şimdi Cemil Bey, Hürmüz'ü İran niye kapattı? Önce ona bakmak
1: lazım.
3: Şimdi Hürmüz'ü İran niye kapattı? Bir kere Körfez ülkelerini Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapması için orayı bir koz olarak kullandı. İki, saldırılar durursa ben burayı açacağım dedi. Şimdi saldırılar durdu mu? Durdu. Hürmüz'ün kapalı olması en çok kime zarar veriyor? Bir, önce İran, sonra Körfez ülkelerine. Dolayısıyla İran şu anda bunu açmak istiyor.
1: Şu anda
3: istiyor.
1: Hürmüz'ün kapalı olması bütün dünyaya zarar veriyor. Bize veriyor.
3: Dünyayı da etkiliyor. Ama İran...
1: Bizim yani İran bizim insanlığın adına bir şey uyguluyor. İnsanlığı aç bırakıyor. İnsanlığı
3: tamam,
1: petrolsüz
3: bırakıyor. Dünyayı da etkiliyor.
1: Bırakıyor.
3: Petrol fiyatlarını etkiliyor. Fakat İran diyor ki bana saldırmazsanız ben burayı açarım zaten. Şu anda niye açılmıyor? Şu anda İran diyor ki bu anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan saldırılarını durdurmanız gerekiyor. İsrail Lübnan'a saldırdığı müddetçe bu anlaşmanın gereği olarak ben bunu açmıyorum. Bu, şu anda mesele bu. Yoksa
1: ya zaten
3: Amerika
1: mesele İsrail
3: istediği
1: değil
3: zaman
1: mi?
3: Zaten orada kendi kontrolündeki gemileri bırakıyor ya da içeriye gemi alıyor. Yani orada Boğaz'ın kapalı olduğu dönemde de Amerika Birleşik Devletleri bazı gemilere izin veriyor. Yani bazı gemilere izin vermesi şu anda Boğaz'ın açık olduğunu göstermez. Onu demek istiyorum.
1: Tamam.
3: Şu anda kapalı.
2: Başka bir şey daha söyleyelim burada. Bakın şimdi Çin'le Amerika bir anlaşma içerisinde değil mi? Dolayısıyla buradan geçen tek tük gemilerin Çin'e gittiği kanaatindeyim ben. O yüzden sinyaller kapatılarak uluslararası kamuoyuna bazı özel ve özerk yani öncelikli bir takım ülkelere gemilerin gidişinin saklandığını tahmin ediyorum. Bu çıkan gemilerin miktarı da çok büyük ihtimalle dediğim gibi öncelikle Çin'e giden bazı gemiler, bir de giriş çıkışlar var burada. Giriş ve çıkışlarda da bazı ticari mallar var. Yani Amerika'nın çok da önemsemediği bazı mal ve hizmetler geçiş yapabiliyor. Bunlar aslında bu gemiler bunlar. Burada önemli olan enerji akışkanlığını tam ve kesintisiz yapmak. Bu yapılıyor mu? Hayır. 17 milyon varil mi dediniz hocam?
0: Evet.
2: 17 milyon varil çok büyük bir rakam.
1: Yani şimdi İsrail...
2: Yani bu rakamı eğer ulaşmışsanız ben açık derim.
0: Yani şimdi... Var. Yani bu, bak,
2: ya ben buna açık derim.
0: Sadece
2: ama...
0: 20-21 değil. Bakın diğer öncesi de var. 18 Haziran'da Perşembe günü Boğaz'dan 25 ticari gemi geçmiş. Tamam, bu sayı 10-14 Haziran arasında 24.
1: Sen diyorsun ki İsrail olmasa açılacak burası diyorsun.
0: Şu an bakın burada
1: sorun. Ama zaten sorun İsrail. Hayır. Yani böyle

0: bir şey yok. İsrail.
1: İsrail etkili değildi. Yani Kurtuluş Bey burada kendisiyle biraz da çelişmiyor mu? Hani İsrail etkili değildi. Amerika çok güçlüydü. G.D. Vance dur diyordu. O zaman İsrail kim ki boğazın açılmasına, kapanmasına sebep oldu?
0: İsrail de İran kadar güçlü. Biz de mesela oturup bütün Akdeniz'i, boğazları, hatta Süveyş'i bile kapatırız vuruş gücümüzle. Yani bu o bütün her yeri ele geçirebileceğim manasına gelmiyor.
1: İsrail'in bu kadar gücü var mı Hürmüz'ün açılmasını
0: İsrail'in
1: Amerika koskoca Amerika açsın o zaman yani o yüzden diyorum ki işte burada mesele yani bu sözde kalıyor eylemle söylem farklı. Amerika madem bu kadar güçlüyse İsrail engelliyorsa bu boğazın geçişini bırak kardeşim tamam der bitirir. Demek ki diyemiyor yani şimdi burada bir çelişki var.
0: Var.
2: Evet. Şimdi Hürmüz Boğazı ile ilgili tartışmalar aslında çok boyutlu tartışmalar.
0: O anlaşmalara geri gelelim.
2: Tabii yani burada Hürmüz Boğazı'nın şu anda tekrar toparlayalım o konuyu. Zaman zaman geçişler yapılıyor olabilir. Ama dediğim gibi kesintisiz savaş öncesi dönemdeki gibi statüsüz.
3: Yok o kadar açık değil yani.
2: Evet
3: yani
2: uluslararası sularmış gibi oradan geçiş varsa o zaman açık.
0: ABD İran petrolü sigorta ve taşımacılık faaliyetlerinin ne muafiyet sağlıyor.
2: Yaptırımlar kalkınca bu otomatik olarak zaten devreye girecek. Zaten. Petrokimya ürünlerini özellikle petrol.
0: İran'ın dondurulmuş varlıkları ve fonları kademeli olarak serbest bırakılacak.
2: Tamam onu taksitlendirerek aktaracaklar.
3: Nihai anlaşmaya bağlı olarak.
2: Bir komisyon istiyor İran. Yani ortak bir komisyon kurulsun diyor. Onlar bu maddelerin pratik hayatta uygulandığını gözlemlesinler, rapor versinler diyor.
0: Evet devamı iki madde daha vardı evet. Galiba değil mi?
2: O 13. madde nihai anlaşmayla ilgili.
0: İran 4, 5, 10 ve 11 maddelerin uygulanacağına dair güvence aldıktan sonra nihai anlaşma görüşmesi
3: başlayacak. Evet,
2: hatırlatalım 4. madde ablukaydı. ABD'nin kaldırılması gerektiği. Mayınların temizlenmesiyle ilgili 5. madde. 10. madde ihracat muafiyetiydi. Biraz önce petrokimya ürünleri. 11. madde de dondurulmuş varlıklardı. Bunlar olursa diyor nihai anlaşma görüşmesine başlayacağız.
0: Oturacağız diyor. O da 30 gün sonra mı oluyor?
2: 60 gün.
0: 60 gün sonra.
2: 60 gün sonra. Bu da BM'nin Güvenlik Konseyi'nden garantörlük istiyor.
0: Evet.
2: İran tarafından istek bu. Dolayısıyla bakın ne kadar...
3: Daha önce de BM Güvenlik Konseyi onaylamış.
0: Şimdi bir de bu Vance'in, İsrail'le ilgili söylediklerini dinleyelim. Masada biraz konuşalım.
4: And so I do think that sometimes, you know, advocates of Israel make, or pro-Israel people in the United States, make two critical mistakes. One, on the one hand, is not delineating between America's interests and Israeli interests, because they're not always the same. But the second is always conflating criticism of a particular government with Jew hatred. Because if everything is Jew hatred, then nothing is Jew hatred. I actually think Jew hatred is very bad, which is why I think we have to be very careful about not calling every, it's kind of like how progressives for 20 years called everything racist. And if everything is racism, nothing is racism.
0: Evet, şimdi İrfan Sapmaz'a gidiyoruz. İrfan, benim şimdi takip ettiğim kadarıyla hem bu Trump'ın hem de bu J.D. Vance'in Siyonizme karşı yaklaşımından dolayı bütün karizması gitmişti. Hatta J.D. Vance'in ileride başkan olabileceği bile konuşulurken bu ihtimalin bile yok olduğu söyleniyordu. Trump da işte bütün MAGA tabanı, demokratlar herkes eleştirirken sanki bir anda hava döndü mü? Bunların lehine mi döndü? Yani Amerikan halkı bunların Siyonizme karşı tavır aldığını mı düşünüyor artık?
5: Kesinlikle döndü. Yani Amerika Birleşik Devletleri demek 350 milyon Amerikan toplumunun tamamıyla İsrail'i desteklediği anlamına gelmiyor Cem Bey. Yani burada hep altını çizdiğim konu petrol fiyatları. Yani burada petrol fiyatları Amerikan toplumunu vururken ayrım yapmıyor da bunlar İsrail severler ya da İsrail sevmezler diye. Çünkü şu an itibariyle 350 milyon 200 milyonu insanlar yollarda tatile girdi. Üniversiteler kapandı. 1 Kasım ara seçimleri start verdi. O açıdan da ekonomi ciddi şekilde etkilendi. Ve şu anda tabii ben hem aracıma günlük olarak petrol aldığım için petrol fiyatlarını çok yakından takip ediyorum. Bir de günlük olarak özellikle aktarıyorum. Şu an itibariyle petrol fiyatları yaklaşık 5 dolarlardan 4 dolarlara düşmüş vaziyette. Bugün arabamın benzinini doldurdum. Yaklaşık 3.50-3.60 civarındaydı.
0: İrfan yani, niye elektrikli araba önemli. Tercih etmiyorsun? Elektrikli daha ucuz değil mi?
5: Güzel bir soru aslında. Hanımı almayı düşünüyordum ben. Elektrikli bir araç aslında. Ama benzin daha kolay.
0: Ya bu şöyle, kadar şikayet edeceğine bir elektrikli al evde şarj
5: şöyle,
0: et.
5: Şöyle şöyle benim hayır benim tabii dışarıda arabayı şarj etmek bazı yerlerde zor olabiliyor. Çok ama zor eviniz olabilir. Müstakil bir eviniz varsa garajına arabanızı sokun, bir sistem var, kuruyorsunuz. Gece akşam yatarken arabanızı şarj ediyorsunuz. Sabahleyin de alıp götürüyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Ama ben çok hareket halinde olduğum için her yerde benzin istasyonları olduğu için birinci evet. derecede benzini tercih ediyorum. Şimdi o açıdan şu anda Amerika'da her şey değişti. Bunu Donald Trump ve J.D. Vance de gördüğü için açık açık işte biraz önce de J.D. Vance'in konuşmalarında dinledik. Açık açık eleştiriyorlar. Eskiden bu eleştirme de yoktu. Ben şu anda 7. yılındayım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Korkardı Amerikan devlet başkanı.
0: Bu Trump'ı ve J.D. Vance'i eleştiren yok o Tucker Carlson, işte o Young Turk falan filan. Sanki onlarda da bir yumuşama var değil mi?
1: Var var.
0: Yani
1: var,
0: onlar bir rahatladılar böyle o İsrail'e tavır koyabilir.
5: Onların istediği kesinlikle Joe Kent mesela. Tucker Carlson ve diğer birçok Bannon bunlar çok eleştiriyorlardı. Şimdi tamamıyla aynı saftalar şu anda. Yani şunu söylüyor bunlar haklı olarak. Neden bizim vergilerimiz İsrail ordusuna gidiyor? Neden bizim vergilerimiz İsrail ordusunun silahlarıyla başka insanları, günahsız insanları, çocukları, okullardaki çocukları, işte Gazze'de 80 bin kişi. Bunu sorguluyor şu anda Amerikan toplum ve bunun karşısında duramıyor şu anda. J.D. Vance de duramıyor. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump da duramıyor. Şu anda son 100 yılda çok önemli bir aşamaya gelindi. İran'ın burada hakkını vermeliyim. İran burada çok önemli bir rol oynadı. Yani Hürmüz Boğazı Donald Trump ve J.D. Vance dolayısıyla Amerikan toplumu için İran'ın nükleer bombasından çok daha tehlikeli bir hale geldi. Onun için Donald Trump bunu ön plana çekti, Hürmüz Boğazı meselesini. O açıdan da bundan sonraki süreçte bunu kimsenin durduracağını zannetmiyorum. Artık saflar netle çok açık şekilde tartışılıyor artık.
0: Anlaşma...
5: Yani İsrail'e karşı olan tepkileri durdurabileceğini hiç düşünmüyorum şu anda Amerika'daki. Bu tepkiler her geçen gün büyüyor. Peki. Netanyahu bunda çok önemli bir rol oynadı ve zaten J.D. Vance de bunu söylüyor. Herkes işte Donald Trump da J.D. Vance diyor ki bütün dünyayı düşman edin şu anda tek dostu Amerika Birleşik Devletleri kaldı diyor. Amerika'da derken de tabii belirli çevreler tüm Amerikan toplumu değil. Evet buyurun Can Bey.
0: Evet Kemal
2: yani, Hocam. İrfan Bey şimdi Gazze saldırıları olurken ya da Batı Şeria işgale devam edilirken Lübnan'da katliamlar yapılırken bu ABD silahlarıyla yapılıyordu. ABD mühimmatlarıyla yapılıyordu. Hala onlarla yapılıyor. İran'a yapılan saldırılar da onlarla yapılıyor. İsrail, Suriye vesaire gibi bölgelerde Amerikan silahlarını kullandı, uçaklarını kullandı. Amerika halkı, Amerikan halkı üniversitelerde, bazı sivil toplum kuruluşlarında, bazı medyada çok az da olsa bir takım sesler çıkıyordu. O zaman etkili olmadı da şu anda Amerikan halkı masum insanların kendi silah ve mühimmatlarıyla öldürülmesi konusunda nasıl bir reaksiyon gösteriyorlar ki İsrail'e karşı özellikle bu çok inandırıcı gelmedi. Amerikan halkınız çok
5: hayır tabii. Amerikan toplumunun cebine dokunmaya başlarsanız ya işte, karşısında hiç kimseyi tanımaz Kemal Hocam.
0: Ben bir cevap vereyim ona.
5: Amerikan toplumunun ortada. Cebine dokunmayacaksınız.
0: Ben bir cevap vereyim.
5: Sanki masum insanları toplumuna öldüren, bu çok tehlikeli olur.
0: Kemal Hoca şöyle evet. bir şey oldu. Suyu şimdi ısıtırsınız 80 dereceye gelir bir şey olmaz. 90 olur bir şey olmaz. 95'te bir şey olur. 99'da bir
2: kurbağa
0: şey olur.
2: Kurbağa örneği işte. Evet.
0: Bir koyarsın kaynar. Evet. Şimdi Amerikan
5: Kemal
0: toplumu
5: hocam, ben burada,
0: bu kaynama noktasına evet. geldi.
2: Evet, hocam bana çok bir de şu
5: Amerikan
2: var.
5: Amerikan toplumunun.
2: Çok özür dilerim.
0: Bir dakika İrfan'ı bir dinleyelim.
5: Özür diliyorum Kemal Hocam. Amerikan toplumunun Gazze'ye karşı, İran'a karşı samimiyetini ya da samimiyetsizliğini sorgulamıyorum ben. Bunda Amerikan toplumunun cebine dokunulup dokunulmadığı meselesinde nasıl bir motivasyona geçti Amerikan toplumunun onu söylemeye çalışıyorum Kemal Hocam.
2: Evet.
5: Ona
2: masum
5: bakarsak Biden döneminde
2: yani mesele burada.
5: Şimdi, evet Biden döneminde bak şunu çok net ve açık söylüyorum. Biden döneminde Gazze'ye gösterilen tepki halk tarafından üniversitelerde en yakından izledim ben bunu Washington'da. Biden döneminin Dışişleri Bakanı'nın evinin önünde ben sürekli geçerdim orada McLean taraflarında çadırlar kurulurdu. Şu anda Donald Trump bunlara isim bile vermiyor. Yani Donald Trump'ın da böyle bir cephesi evet. var. Yani biz burada ben A Haber muhabiri olarak bir taraf değilim. Ne görürsem onu anlatıyorum. Ama şu an itibariyle İran Donald Trump için son derece önemli. İran'dan çok Hürmüz meselesi çok önemli. Evet. Neden? Ekonomik nedenlerden dolayı hiç şüphesiz. Evet. Onun için de Netanyahu'ya karşı bir cephe oluşmuş vaziyette. Hem Donald Trump tarafından evet. hem J.D. Vance tarafından.
0: Evet Murat.
1: Şimdi burada tabii ki G.D. Vance'in bu tarz söylemleri önemli. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenlerden bu tarz cümleleri duymak önemli bir şey. Onu kesinlikle hak veriyorum. Fakat burada bütün dünyada İsrail'e karşı bir duyarlı

0: Lütfen bir dakika.
1: Çok özür diliyorum.
0: Efendim?
1: Cemil Bey çok özür diliyorum. Çok haklısınız. Bu küresel çetenin hep bunun altını çiziyorum ben. Onun için Donald Trump bu küresel çete dediğimiz ABD Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu savunma sanayi şirketleri dünyanın en büyük küresel çetesi bunlar. Sadece evet. Bunlar savunma sanayinde değil. Dünyanın bütün yatırım alanı her yerde varlar. Bunların hiç umurunda değil. O açıdan Donald Trump bunları durdurabilmek adına evet. Bunları Netanyahu'nun üzerine gönderiyor. Evet. Nasıl gönderiyor? Bunlara diyor ki gelin ben sizin silahlarınızın para işte 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkardı. 250 milyar dolar bir saatlik toplantıda.
0: Savaşa falan. Lüzum yok alacağım ben diyor silahları.
1: Fakat evet burada... kesinlikle Donald Trump buradaki oyunun evet. Nasıl oynandığını çok iyi biliyor.
0: Evet.
1: Yani Netanyahu'nun yanındaki bunları savunma sanayi şirketlerine, dünyanın en büyük fon şirketlerine, BlackRock gibi, Stacey gibi, Vanguard gibi bunları yanına evet. Çekmesi gerekiyor ki Netanyahu'yu durdurabilsin. Evet. Nasıl çekecek? Ceplerine fatura koyacak. Evet. Bu kadar
2: i̇şte
1: açık.
2: Tamam, burada bir tepki oluştu. Hem dünyada hem Amerikan kamuoyunda. Fakat burada... Amerikalı siyasetçiler Donald Trump Netanyahu ile bazen telefonda tartışıyor işte yok küfür ettiler vesaire bunlar oluyor. Belli ki evet tabii ki Netanyahu'nun bu şımarıklığından bu çılgınlığından rahatsız Amerikalı siyasetçiler Donald Trump da rahatsız ABD kamuoyu da rahatsız. Fakat burada sadece söylemde kalıyor. Mesela bir örnek vereyim. Netanyahu şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir kişi değil mi? İşte burada bir savcı çıktı bir tutuklama emri çıkardı. Bu savcı şimdi adını da unuttum. Yani Pakistanlı bir. Şu anda bu savcı görevden alındı. Mesela orada İsrail istihbaratının düzenlemiş olduğu bir kumpasla görevden alındı. Amerika Birleşik Devletleri bunun hesaplarına el koydu. Şu anda tamamen kritik.
0: Ya biz de FETÖ ile mücadele ediyoruz. İşte FETÖ operasyon işte yapıldı. Hala kalıntıları pislikleri devam ediyor.
2: Aynı şey orada
0: ediyor.
2: Da var. İşte şunu demek istiyorum. Bir, Batı Şeria'da şu anda bu yerleşimciler dedikleri esasında işgalciler sürekli Batı Şeria'da Filistinlerin evlerini, arabalarını yakıyorlar. Oradan çıkarıyorlar. Mesela Joe Biden ki onun döneminde de Gazze'de en büyük katliamlar oldu vesaire filan. Ama şu var en azından Batı Şeria'da mesela bir ilke koydu. Dedi ki buradaki işgalcilerin mallarına el koyacağız, girişlerini yasak. Bunu kaldırdı. MK-84 bombalarını mesela hiç olmasa Joe Biden vermiyordu. Donald Trump verdi. Yani söylemler güzel. Keşke eyleme dönüştü. Evet. Diyorum işte Lübnan'a gidiyor şu anda hala katliam devam ediyor. Kardeşim dur dediği zaman gerçekten de tavrını ortaya koysa vermiş olduğu silahları kesse evet. Gazze'de kontrol %70'e çıkmış mesela. Ya buna dur demesi lazım. Evet. Bu söylediklerini bir de eyleme geçirirlerse eyvallah deriz tamam.
0: Kurtulur.
2: Bu iş biter deriz.
0: Şimdi buradaki o sümüklü papaz gebermiş sümüklü papaz evet. Bir beddua etti. Ayyuka çıktılar değil mi?
2: Evet,
0: ve ondan
2: evet.
0: Sonra temizlik başladı Türkiye'de FETÖ temizliği.
2: Evet.
0: Tabii. Şimdi Amerika'ya ve İsrail'e bu açıdan bakacak olursak İsrail'in de bir ayyuka çıktı evet, değil evet, mi? Evet. Bedduası insanlar artık soykırım yapıyor.
2: Evet.
0: O karşılaştırırsak neresinde evet, temizliğin evet. Amerika sence?
3: Şimdi tabii herhalde bir darbe girişimi biraz daha yukarı çıkacak da Amerika'da tümden tavır alabilsinler. Yani
0: bunu, daha iyice gözlerine tabii, mi sokulması
3: tabii, tabii,
0: lazım?
3: Daha iyice gözlerine bir görmeleri gerekiyor. İrfan Bey'in o bahsettiği gibi yani Amerika'nın o toplumun inanabileceği bir olayın daha net yaşanması gerekiyor. Burada çok kuşatmışlar bürokrasi. Her yeri çok kuşatmışlar. Trump da bunun farkında. Ama kullanayım mı? Bana faydalılar mı? Ne zaman? Yani bana döndüler
0: zamanlama
3: mi? Ne zaman?
0: Mesela.
3: Ya zamanlama meselesi. Eğer Trump devam ederse bence çok ciddi anlamda bu İsrail'in Amerika'daki şeyi etkisi evet. Zayıflayacak.
4: Ben bir soru sorabilir
0: miyim? Tabii tabii. Evet. Bir, Bekir Hoca'nın bir sorusu var. Sorsun buyurun, istiyorsan buyurun, ona buyurun, ekleyerek buyurun. Söylesen.
4: İyi akşamlar İrfan Bey. Şimdi efendim özellikle Trump'ın açıklamaları hatta birçok yetkilinin son zamanlar İsrail yanlısı açıklamaları hep değişik bir versiyonla karşısına dikildiler desek doğrudur. Özellikle Cumhuriyetçi kanat son dönem. Yalnız acaba New York Belediye Başkanı'nın daha önceki açıklamaları bir de dün yine bir ilginç açıklaması vardı. İBEK'i suçlayarak işte efendim bunlar katildir bunlar işte insan şey yani hayvan sürüsü gibi bazı terimler kullandı. Bu da biliyorsunuz aday olacağı iddia ediliyor demokratların adına. Yani Trump şunu görüyor özellikle önümüzdeki seçimlerde hem ara seçimlerde hem genel seçimlerde G-Fans'e eğer aday olacaksa demokratlar bir nevi ön planda İsrail

0: gayri hedef olarak görmelerinden dolayı bunu bir nevi dengelemek için mi biraz İsrail'e son zaman Cumhuriyetçi kanat böyle fazladan üzerine gitmeye çalışıyor gibi bir izlenim var bende. Acaba sizde de bunu orada nasıl görüyorsunuz? Evet. Özellikle demokratlar burada bir adım öndeymiş gibi bir hava sezinliyoruz. Bu doğru mu?
1: Bu İsrail konusunda demokratlarla magacılar birleşti sanki, değil evet. mi? İrfan Sapmaz.
2: Şimdi demokratlara sormak lazım. Madem bu kadar İran aşıkısıydınız ya da Gazze aşıkı. Peki neden siz Biden döneminde buradaydım ben. Beyaz Saray muhabiriydim. Peki neden bunu durdurmadınız diye sormak lazım. Tamamen de siyaset yapıyorlar. Ama ben şunun altını öncelikle çizmek istiyorum. Şöyle bir hayale kapılmayalım. Amerika Birleşik Donald Trump ya da Donald Trump'tan sonraki bir diyelim ki işte iki dönem, üç dönem, J.D. Vance geldi iki dönem, sekiz sene, iki buçuk senesi de bu kaldı, on sene diyelim ki İsrail'e karşı başlatılan bu tepkileri devam ettirip tamamıyla İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkilerini kırabilecekleri hayaline kapılmayalım lütfen. Bu mümkün değil. 100 yıldır Amerika Birleşik Devletleri değil sadece dünyanın tüm kılcal damarlarına sizin çok güzel özetlediğiniz gibi yani küresel çete diyorsunuz. Bunlar bir küresel çete şu anda. Amerika tamamıyla ekonomik anlamda, siyasi anlamda aklınıza gelebilecek her alanda varlar bunlar. İşte Amerika'da yaşıyorum ben. Bir sağlık sigortası. Milyonlarca insan sağlık sigortası olmazsa hastaneye düşerse ne olacağını çok iyi biliyor. Arkasına bakıyorsunuz kim çıkıyor? BlackRock çıkıyor. State Street, Vanguard çıkıyor. Araba sigortaları, ev sigortaları aklınıza gelebileceğiniz her yerde varlar bunlar. Onun için şöyle bir hayale kapılmayalım. Lütfen ya Donald Trump bunu neden durduramıyor? Durduramaz Donald Trump. Donald Trump bunları durduramayacağını bildiği için en azından yönlerini değiştirmeye çalışıyor. Onun için Gazze örneğini verdim. Gazze'den bunları çekebilmek adına bu savunma sanayi şirketlerini işte ismini saydığım BlackRock, Stasis, Vanguard sadece 27 trilyon dolar. Bunları dolayısıyla oradan Venezuela'ya çekmeye çalışıyor. Şimdi İran üzerinden Küba'ya çekmeye, bir başka gün bir başka cepheye. Bunları durdurma gibi bir şansı yok Donald Trump'ın. Sadece Donald Trump değil, evet. Hiçbir Amerikan başkanının şu anda. Ama Donald Trump'ın hakkını vermeliyim. Bir süreci başlattı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugüne kadar siz İsrail'e karşı, İsrail'in başındaki bir başkana karşı, başbakana karşı, bir Amerikan başkanının, bir Amerikan başkan yardımcısının ya da işte cumhuriyetçiler içerisindeki en etkin magacıların hiç bu kadar sert açıklamalarda bulunduğuna biz şahit olduk mu şu ana kadar?
1: Ama bir olmadı. De şöyle bir şey var yani İsrail'in kullanım süresi doldu. Şimdi bugüne kadar ne vardı? Terör örgütleri vardı. Ondan sonra vekalet devletleri vardı. Şimdi artık terör örgütleri kalktı bir kere ortadan. Ne PKK'sı, ne IŞİD'i, ne OSU, ne BUS'u bunları duymuyoruz. Vekalet devletleri de kalktı. Zaten Covid'de gördük ki insanlara korku salmak için silaha bile gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Zaten korkutabiliyorsun. Yani İsrail'in son kullanım, son yarattığı kriz bu. Bundan sonra İsrail'in bir işlevi kalmayacak gibi duruyor. Öyle görüyorum ben. Sen
2: şimdi Cemal Bey, bu İran meselesi neden önemli biliyor musunuz? Donald Trump İran'ı durdurursa dolayısıyla işte vekil güçleri de durdurabilmesinin belki önü açılacak. Bunu en çok kim kullanıyor? Netanyahu en çok tehdit algısı olarak hangi ülkeyi gösteriyor? İran. İran'ı Netanyahu'nun elinden, İsrail'in elinden alırsanız geride ne kalacak?
1: Türkiye kalır, Türkiye Donald kalır. Türkiye kalıyor geride.
2: Onun için de çok güzel, teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ona geleceğiz zaten o konuya. Geldiniz.
2: Evet, şimdi onun için ben ayrılmadan önce de vakit ne kadar var bilmiyorum. Türkiye çok büyük bir tehdit. Donald Trump bunu çok iyi biliyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı işte ben Beyaz Saray'daydım o gün. Eğer bir sorunun varsa Sayın Erdoğan'la benim çok iyi dostum dedi. Ben halledeyim bunu dedi. Şimdi, sürekli Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın gücünü İsrail'e karşı kullanıyor Donald Trump. Biliyor Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Türkiye'den ne kadar korktuğunu. Donald Trump burada çok evet. ince bir çizgide yürümeye çalışıyor. Tekrar altını çiziyorum. Bu 2,5 seneyi sağ salim çıkartır mı? Bilmiyorum evet. Donald Trump. Şu ana kadar yaklaşık 5 kez neredeyse bir suikast girişimi var.
1: Elimizde bir ses var sevgili seyirciler. Douglas McGregor. Bu Douglas McGregor bir asker, albay. İlk dönemde Trump hükümetinin birinci hükümetinde savunma bakanlığı danışmanıydı. Şimdi ise Trump'a karşı duruyor. Çünkü bu Siyonizmle vesaireyle ilgili tavırlarını beğenmiyor Trump'ın. Ama şimdi ne demiş Türkiye ile ilgili, İsrail ile, İran'la ilgili? çok çarpıcı şeyler söylemiş. Tam bu İrfan Sapmaz'la konuştuğumuz şeylerle de alakalı. Şimdi onu dinliyoruz.
3: The two powers that are going to emerge from this war and will dominate the Middle East for decades to come, maybe longer. One is Iran, there's no question about that, and the other is Turkey. They are not the same. They are very different people, very different states with very different histories. And I spent many years of my life visiting Israel back and forth, and I tried to tell them on more than one occasion, you're barking up the wrong tree, as we say. Your existential threat is not Iran. Iran, Persian civilization, the Persian world and Persian culture, those things aren't your enemy. You've got a real problem further north and to the east, and that's called the Turks. They're very different. This is a resolutely martial people, people of great courage who are innately inclined to fight. These are natural soldiers. I mean, I've seen them, and I had the good fortune to work with the Turks. I think the world of them militarily. They are great people, but you do not want to go to war with them. In Iran, you're dealing with someone who is rational. Whether they like to think so or not in Israel, they are. They will coexist with you. You can talk to them and do business. But if you provoke the Turks, it's a fight to the finish. I don't think President Trump wants to be involved in that. And I don't want to be involved in that. And the Turks are certainly not looking for the fight at this point. But if you don't think they're ready to go, you're making a very, very serious mistake. And who dominated the Arabian Peninsula? Who dominated the Levant? Who dominated all the way to Egypt and into North Africa for centuries? We know who. Now, do they want to do that again? That's something that's beyond my knowledge. I can't comment on that. What I'm trying to get people to understand in the West, forget NATO. That's dead on arrival. It's a dead man walking proposition. It's meaningless. That's going to go away along at some point with this thing called the EU. The Turks are on the rise. The Iranians are on the rise. India, despite all of its problems, is rising, and it's got some serious problems right now as a result of the Persian Gulf closure. China is rising. Russia is rising. These are the great nations, the great powers, the great peoples of the ancient and medieval worlds. In other words, if you and I stepped into the time machine and went back to the year 1050, what would we find? We'd find little Europe up here, a group of states killing each other, and no one else gives a damn because it doesn't matter. And everything else in the world on a different track.
4: One quick question on Turkey. I did see they've announced, I knew I saw it, I just checked it now, they've announced a fifth generation fighter jet this year. They've announced a few drones they've developed as well. How effective or how powerful is their military at the moment?
3: I would rate it certainly in the top five in the world.
4: Okay, well.
3: And remember that it's a mistake to look exclusively at technology and firepower. Those things are immensely important. You have to look at the human material. The Turk is a very tough soldier. You know, you talk about the Koreans, whether it's North or South, the Korean is a very tough soldier. Mm. I mean, if you start stacking up these various peoples next to each other, go back and look at their history for hundreds of years. You know, you're dealing with different kinds of people, and some people make excellent soldiers. Not everybody does. That's one of the reasons many people like me were happy to see the draft go away, because you were bringing in too many people that were never going to be good soldiers anyway. It was better to have the people that wanted to be soldiers. And the Turks, they have a song they sing at every funeral for a Turkish soldier. Every Turk is a soldier, is what it's called.
4: Interesting.
1: Evet, Kemal Hoca.
2: Ara verseniz konuşturamazsınız. Muhteşem bir konuşma. Evet. Çok iyi anlatmış. Evet. Amerika, Donald Trump onun için Türkiye üzerinden İsrail'e sopa gösteriyor. Onun için Ankara'ya işte Temmuz'un önümüzdeki en iki haftası gelecek. Gelmesinin en arkasındaki en önemli nedir biliyor musunuz? Netanyahu'ya ve İsrail'e mesaj vermek. Başka bir şey değil. NATO'yu hiç zaten umursamadığını biliyor Donald Trump'ın. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü çok iyi biliyor. Ben çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. Ya ben 35 yılım, 43 yılım, 35 yılım savaşlarda geçti. Çok önemli bir şeye değindi. Silahların ya da tek,

0: sonucunun bir önemi yok dedi, insan unsurunun. Ben bu Afganistan'a 6 yıl Sovyetler Birliği'ne karşı savaşı izlerken gördüm. Ellerinde av tüfekleri bile yoktu. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına neden oldular. Onun için çok önemli bir röportaj.
1: Şimdi bir Kemal Hoca'ya soralım, bir asker gözüyle, askerden askere. Yani, ne diyor yani Douglas MacGregor?
2: Amerikalı askerlerle ben de çok çalıştım yakından. Onlar bizi bilir, biz de onları biliriz. Bu tabii güç parametreleri üzerinden bir analiz yapıyor. Teknoloji gücü, ekonomik güç ya da işte militer güç, psikolojik güç, bir de beşeri güç var parametreler içerisinde. Bunların hepsini, yani beşeri gücü büyük bir çembere koyun, içindeki güçte, diğer güçleri içine yerleştirin. Yani beşeri güç kapsayıcıdır, hepsini içine alır. Beşeri güç sağlam değilse bu içteki tüm güçlerin kıymeti harbiyesi kalmaz. Kısmi başarı elde edersiniz. Dolayısıyla beşeri insan gücü bir de motivasyon ve ahlaki değerlerle güzelce bezenirse çok daha muazzam bir karakter ortaya çıkar. İşte Türk milletinin karakterini analiz etmiş bu
1: anlar. Ama İran'la Türkiye diyor farklı şeyler diyor. Yani farklı canlılar bunlar, aynı
2: tamam,
1: şey değil
2: işte
1: diyor.
2: Asıl tehdit aslında şöyle söylüyor. İran'la baş etmeniz mümkündür diyor aslında.
3: Ama Türklerle,
2: Türklerle baş edemezsiniz diyor. Yani evet, karıştırmayın İran'la Türkiye'yi diyor.
3: Evet.
2: Aynı coğrafyadalar hep fakat farklı
4: farkları
2: kültürler.
4: Farkları ne peki o zaman hocam?
2: Ya İran Pers İmparatorluğu günümüze kadar inceleyin tarihlerini. Bir de Türk tarihini inceleyin hocam. Tek tek koyun. Bak 1050 tarihine atıfta bulunuyor. Biz ne zaman Anadolu'ya geldik?
1: 1071. Malazgirt.
2: Değil mi? Yani adamın atıfta bulunduğu tarih bile tarih bilgisi olduğunu gösteriyor.
1: Türkiye'yi çok yakından tanıyorum.
5: Tabii. MacGregor gerçekten çok iyi analizle, benden de yakından evet, takip ediyorum. Gerçekten
4: ama başka açıklamaları da var Türkiye ile ilgili. Ya bu ilk değil, daha önce de.
2: Sıklıkla iyi formüze evet, etmiş. O yüzden evet, Türk askeri, Türk milletinin içinden çıkan bir cevherdir. Dolayısıyla cisimleşmiş halidir. Onun için Türk milletinden Türk askerini ayıramazsınız diyor. Ve bir şey olduğunda, o şey ne? Kritik bir şey olduğunda diyor, anlamadığınız şekilde milyonlar harekete geçebilir diyor. Ve herkesin asker olduğu bir toplumdayız evet, diyor. Kadın ve erkek fark etmeksizin. İşte demek ki Kurtuluş Harbi öncesi sistemi de incelemiş. Yani ta Alparslan evet, döneminden günümüze kadar Osmanlı'yı da kapsayan Türk devletlerini ve milletini analiz etmiş, getirmiş. Bir de inançlı, Müslüman.
1: Amerika'da da çok entelektüel askerler var yani demek ki, değil mi böyle?
2: Var. Zaten bakın bu savaşlardan askerler çok rahatsız Pentagon'da. İstifalar var biliyorsunuz bir sürü. Ondan dolayı istifa ettiler. Şu, hiç unutmuyorum bir karışık bir ülkeler bile müşterek bir yerde çalışırken ilk Trump'ın seçildiği günün ertesi sabahı Amerikalı bir hava pilot albayla karşılaştık. Trump seçildi, hayırlı olsun dedim. Demokrasi yaptı. Yapacak bir şey yok dedi. Yani siz tahmin etmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Yani aslında askerler gerçekten çok teknik donanımı yüksek gruplar var Pentagon içerisinde. Ama
1: bizde de öyle değil mi? Bazı askerler çok entelektüel.
2: Evet
1: oluyor,
2: yani
1: bazıları.
2: Tabii tabii bizim ordumuzda bütün harbiyeyi bitirmiş olan askerler, subaylar entelektüel seviyesi oldukça yüksektir.
1: Yani ya Amerika'yı adilleriyle o, çünkü Magnus Dekrager'ın bizi takip ettiği gibi Amerika'yı takip bravo, eden askerlerimiz tabii var değil mi?
2: Bizim tamam, zaten Milli Savunma Üniversitemiz var. Ve Silahlı Kuvvetler Akademimiz var. Orada entelektüel subaylar yetişiyor. Yani sadece taktik, teknik, operatif meseleler değil, stratejik ve politik konular da uluslararası ilişkiler anlamında. Evet. Ben de o hocalardan biriyim, derse gidiyorum oraya. Dolayısıyla orada çok boyutlu savaş doktrini inceleniyor. Evet. Ve bunun içerisinde hibrit savaş da var, asimetrik savaş da var. Bütün ülkeler halkların nezdinde analiz ediliyor.
1: Şimdi mesela bu MacGregor diyor ki, Amerikan ordusu diyor geçen yüzyılda kaldı diyor. Çünkü geçen yüzyıl uçak gemileri, işte uçaklar falan gitti mi diyor. Bir şey veriyordu şu anda diyor, diyor. Öyle bir şey yok diyor. Yani
2: çok doğru söylüyor. Yani şunu hesaba katmaları gerekiyor. Bir ordu nispi olarak bir gücünü başka topraklara yansıtabiliyorsa o teknoloji gücü. Ya da oraya bir güç biriktirebiliyorsa teknoloji gücü. Ateş gücü çok önemli. Hava, deniz, kara domainlerinde. Uzay yetenekleri çok önemli. Ama onu kullanacak olan birinin, bir insanın varlığı gerekli. Ve bütün bu hepsinde yapay zeka yüklü. Füzelerde yapay zeka var, uçaklarda yapay zeka var. Hiçbir şey karışmadan operatör bir uçağı evet, kaldırıp gönderip orada bir saldırı yaptırabilirsiniz. Ama neticede bütün o başka boyutlarına baktığınız evet, zaman savaşların insan faktörü çok kıymetli. Evet. Türk ordusundaki insan faktörü şu anda uluslararası arayında bir numara. Her açıdan. Bakın hiçbir ülkeyi ayrı tutmuyor. Ne Ruslar, ne Amerikalılar, ne İngilizler ki İngiliz subayları çok iyi yetişen subaylardır. Onların biliyorsunuz çocukluktan

0: itibaren seçerler ve bir soya bağlı olmaları gerekiyor.
1: Peki FETÖ'cüler nasıl barındılar? Böyle bir yüksek seviyeleri varsa ordunun içinde. Şimdi
0: FETÖ'cüler en başta...
2: Nasıl sızdılar böyle şöyle, bir orduya?
0: Şöyle söyleyelim. FETÖ'cüler çok küçük yaşlarda, liseye başlangıçtan itibaren sorular verilerek, artı ilerleyen yaşlarında rütbeler alındıkça yine bazı imkanlar sağlanarak
2: personel dairesini ele geçirdiler. Bitti zaten,
0: evet,
2: iş
0: yani,
2: değil mi yani?
0: Belli
2: orada
0: kademeleri ele geçirdiğiniz zaman, çünkü bizler mesela o dönem biz de askerdik, muazzaf subaydım ben de, etrafımızda olan biteni fark ediyorduk, fakat öyle şeyler oluyordu ki konduramıyorsunuz. Çünkü askerlerin üstleri çok önemlidir. Mutlak itaat kültürü vardır. Tabii ki konu suç olduğu anlar itibaren bu itaat kültürü sorgulanır ama yine de soru çalarak ya da belli personel daireleri gibi daireleri ele geçirerek bazı kendi adamlarını bir noktalara yerleştiriyorlar. Ama şunu fark ettik biz. Son dönem çok liyakatsız generaller türemeye başladı. Çok liyakatsız yerleri.
2: Ya işte o, garip garip o liyakatsız generaller varken Süleyman Şah Türbesi'ni korumak yerine kaçırdık yani. Bu kadar basiretsizlik apar olur mu yani, dedi, değil mi?
0: Tabii, evet.
2: Yani ya FETÖ yüzünden olmadı mı?
0: Şöyle düşünün ya. Ya
2: şimdi o bütün o bölge Türk bizi hakimiz yani. Neyi tabii kaçırdık yani?
0: Ya bir bakıyorsunuz yurt dışı göreve gidiyorsunuz.
3: Bir de bizim kendi öz toprağımız orası.
0: Konuşamıyor, dili yok. Soru çalmış. Zamanında vermişler daha doğrusu. Dil notu almış. Ama konuşamıyor. Bir gidiyorsunuz güvenlik harekat bölgesine. Bazı misyonlarda da vardı bu, sadece askerlerde değil. İSKİ Güvenlik Harekat Bölgesi'ne bir talimat verecek, veremiyor. Yani kriz anlarında soğukkanlı kalıp karar veremiyor. Çünkü yetişememiş, liyakat da gelmemiş o noktaya. Yani bir sürü zayiatlar.
2: Ya o Zeytin ya Dalı mıydı ilk operasyon? Saklanıp, o zamana kadar Türkiye sınırı dışında tek bir operasyon yapamadık biz.
0: Evet.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: 15 Temmuz'da.
0: Yani 15 Temmuz'dan ertesi sabah işte oradaki 14 generalin 14'de Güneydoğu'daki terörle mücadelede görevli 14 generalin tamamı FETÖ'cü çıktı.
2: Evet.
0: Yani siz şimdi bunu nasıl kontrol edebilirsiniz ki? Yani başınıza atanmış bir tane general.
1: Ama liyakatla kontrol edilmiyor mu işte? Siz diyorsunuz.
2: Soruları çalmış. Liyakatla işte soruları çalınca
0: ama
2: liyakat kazanıyor.
0: Kalınca aradaki kademelerden geçse bile istenilen seviyeye gelmemiş. O yüzden gerçekten arınma oldu. O yüzden o 4 büyük harekat 2016 sonrası mükemmel seviyede başarılı oldu.
2: Evet. Sen ne diyorsun bu askerin dedikleriyle ilgili?
1: Bu şeyin mi?
2: Evet.
1: Çok doğru buluyorum. Yani şimdi Türkiye hem kendine başka bir yer buldu, hem de İran'la Türkiye arasında pek çok fark var. Sosyolojik fark var, tarihsel fark var. Türkiye ile başa çıkmak Amerika için her zaman zordu. Şimdi daha da zor diye düşünüyorum.
2: Evet.
3: Bir de mesela ben söyleyeyim Cemil. Direkt söyle konuyla ilgili, hani İsrail'e öğütte bulunuyor ya. Yani Türklerle bırakın yani şimdi karşı karşıya gelmeyi.
2: Yanlış duvara havlıyorsun diyor İsrail'e. Evet. Yanlış ağaca havlıyorsun
3: yani
2: diyor.
3: Yani tabii İsrail'in de planları yok değildi. İsrail'de 1948, yani eskiyi bırakıyorum, 1948'den sonra bir iş yapıyordu burada. Türk ordusuna sızıyordu. İsrail'de bunun çok farkında olmayan bir beyne sahip değil. Türk ordusuna sızıyordu. Zaten FETÖ'nün ordudan temizlenmesini İsrail'in müttefikleri ordudan.
2: Zaten yani, deniz kuvvetlerine yapıldı ne casusluk operasyonuyla bütün deniz kuvvetlerini mahvetti.
3: Yani Sayın Cumhurbaşkanı orduyu FETÖ'cülerden temizlediğine, buna en büyük aslında darbe İsrail'e vurulmuş oldu.
2: Evet Murat Hoca.
4: Şimdi McGregor gerçekten dediğim gibi benim de takip ettiğim bir kişi, önemli analizleri var. Özellikle Türkiye dönük analizleri, İsrail-Türkiye ilişkileri. Şimdi daha önce mesela bizzat Netanyahu'nun talimatıyla kurulan bir Nagel komisyonu vardı. Yani İsrail'de bir Nagel komisyonu, resmi komisyon kurdu ve Türkiye-İsrail olası savaşını tartışmak için kurdular. Şimdi hep tartışılıyor ya, olası bir Türkiye-İsrail savaşı olur mu? Ben de naçizane görüşüm şu, İsrail elbette Türkiye'ye saldırmaz, cesaretini gösteremez.
2: En korktuğu
4: yani,
2: şey.
4: Ya mutlaka hocam, değerli hocam burada yani askeri kuvvet çarpanlar açısından baktığınız zaman hani Türkiye ile İsrail'i karşılaştırmak abesle iştigal diyebilirsiniz. Fakat İsrail kendine güvenerek Türkiye'ye bunu yapmaz ve doğrudan Türkiye'ye saldırmaz.
2: Amerika'yı kışkırtacak.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasına
2: ama yapmaz diyor işte, bak generaller, şöyle, Trump falan hiç.
4: Bunu aynısını İsrailli emekli akıllı generaller de söylüyor. Yani Türkiye ile İsrail'in bir olası savaşa girmesi İsrail'in sonu demekti. En çok korktukları
5: bir şey İsrail
4: şu,
5: diyorlar.
4: En çok korktukları şey de şu. Yani Suriye üzerinden bir kara harekatından korkuyorlar. Ben takip ediyorum. Hani şimdi hava gücüne güveniyorlar. Hava üstünlüğümüz var diyorlar şimdilik ama kara. Suriye üzerinden

0: Özellikle Türkiye'nin telavüve girebileceğini, 3 saat sürebileceği tartışmaları yaşanıyor.
1: Ya mesela, biraz darbe alırız, 1-2 tane köprümüz falan yıkılır ama İsrail'de alırız, aynen, biter
0: şimdi,
1: değil mi?
0: Neftali Bennett de mesela benzer ifadeler kullandı. Şimdi diyor ki bizim için diyor İran'dan daha fazla büyük tehlike Türkiye diyor. Yani Türkiye İran'dan çok daha tehlikeli çünkü sadece Orta Doğu ile ilgilenmiyor. Afrika'da karşımıza çıkıyor, Orta Asya'da karşımızda, Balkanlar'da. Yani şimdi George Friedman var bir de. O da Amerikalı bir jeopolitik öngörü uzmanı. Gerçekten de birçok kuruluşa danışmanlık yapan kişi. Hani Gelecek 100 Yıl isimli bir kitabı vardı. Çok önemlidir o da. O da Türkiye'nin gelecekte mesela Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da ve Balkanlar'da ciddi anlamda bir Hitlerlanti olduğunu ve dolayısıyla eninde sonunda İsrail'in eğer bölge ülkelerini sindirebilirse, bölge ülkelerinde çim biçme dedikleri yani büyük devletleri ordusuz hale getirip Türkiye ile karşı karşıya gelirse diyor en büyük tehdit işte o zaman İsrail, evet, için olur. O yüzden de ben bu söylediklerini çok önemli buluyorum. Ya, akıllı İsrailli siyasetçilerin Türkiye'ye karşı mesela söylemleri olabilir. Böyle taşkınlıkları olabilir. Ama ben akıllı, evet, bir siyasetçinin, İsrailli siyasetçinin Türkiye'ye karşı gerçekten fiili bir hamle yapacağını düşünmüyorum.
2: Bu albay şunu da biliyor Sayın Hocam. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Kestim sözünüzü ama Türkiye'nin savunma konseptini de çok iyi biliyor.
0: Evet.
1: Biliyor.
2: Neden biliyor musun? Türkiye'nin savunma konsepti yok. Yani onu çok iyi biliyor. Çünkü Türkiye bir harekat yaptığı zaman başkente
1: zaman
2: kadar gider.
0: Tabii.
2: Bakın onu unutmayın. Gittik mi gitmedik mi? Dört büyük harekete nereye gittik?
0: İsrail'li generaller de onu söylüyor.
2: Şam'a kim gitti? Yani İsrail'le ilgili Türkiye askeri anlamda karşı karşıya kaldığında Türkiye'nin savunma konsepti Tel Aviv'dir.
0: Evet.
2: Onu çok iyi biliyor bu arkadaş.
1: Evet.
2: Onun için diyor dikkatli olun. O yüzden İsrail yok olur ve yıkılır diyor. Bir de Amerikalıların öyle dönüşüm mönüşüm hikayeleri çok hantal. Dediniz ya Soğuk Savaş
1: bitmiş
2: döneminde. Onlar reaktif dönüşüm uyguluyorlar. Yani bir savaşa giriyorlar. Alınan dersleri çıkartıyorlar.
1: Şimdi İran'dan ders çıkartıp onu uyarlayacaklar.
2: Bir de kongre onayı gerekiyor onlarda bu dönüşümü yapmak için. Türkiye proaktif dönüşüm yapıyor şu anda.
0: Bu, evet. Ama burada tehlikeli
1: kurtuluşu dinleyelim.
3: İsrail medyası bu İran anlaşmasından sonra şöyle bir tartışmanın içine girdi. Aslında medya şunu konuşuyor. Türkler diyor muazzam bir ordu kurdu. Modern bir ordu kurdu. Bunun %80'ini kendisi yapıyor. Kendi savunma sanayisine sahip. Bunlar çok önemli. Yani aklınızdan dahi geçirmeyin bu Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi. Ana tehdit olarak ise Türk Deniz Kuvvetleri'ni görüyorlar. Akdeniz'de deniz üstünlüğü Türklerin tartışmasız.
1: Biz de deniz kuvvetlerimizi güçlendirmemiz lazım diyorlar.
3: Ve bu Mavi Vatan yasasıyla ilgili de İsrail'in müttefikleri olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin daha da zayıflayacağı,
1: evet,
3: değerlendirmesini yapıyorlar.
4: Evet. Ben şimdi tabii yani bizim bu askerin açıklamaları başka bir açıdan da ele almak lazım.
1: Ne,
4: yani başka
1: alacağız
4: bir açıdan derken, şimdiye kadar savaşların hepsini incelediğinizde Türklerde çok ilginç bir özellik vardır. Nedir özellik? Metehan'dan günümüze kadar disiplini çok güzel uyguluyorlar. Nitekin Türklerle çalışmış asker, özellikle asker köy ve biliyor ki Türklerde biliyorsunuz savaşmak bir ibadet gibi.
1: Trump yani, da söyledi. Öğlenin düğüne gider gibi savaşa gidiyorlar dedi.
4: İşte
1: değil
4: bu
1: mi?
4: Çok önemlidir. Bir, bunu niye söylüyorum? Bakın niye söylüyorum, neye dayanarak? İsrail'le Mısır, Suriye, Irak ve Ürdün defalarca savaşa girdiler. 1948, 1967 ve 1973 ve daha sonra da arada bir böyle çatışmalar Lübnan dahil. Oradaki savaşlarda hep şunu söylüyorlardı. Efendim, savaş başlayacağı zaman ön sırada Türk kökenliler, oralarda biliyorsunuz Türk azınlıklar var, Türk kökenlileri öne sürün. Niye öne sürün? Herkes diyor ki onlar önce ölsün diye. Hayır. Önce ölsün diye değil. Aslında bir savaşın başladığı anda bir cesaret gerekiyor. Yani o saldırı anı, ilk saldırı anında bir
1: psikolojik savaş.
4: Evet. Eğer siz bir üstün ve disiplinli bir savaşı, daha doğrusu bir atağı geliştirdiğiniz anda siz o savaşı kazanma şansınız daha yüksek olur. Bu bütün savaşlarda öyle. Ve dolayısıyla Türk kökenliler bu savaşlarda ön sırada yer aldılar. Özellikle Mısır'da. Suriye'de de aynıdır. Ve Irak'tan da hatta gelen bu Kerkük'ten bir komutan vardı. Çok yani bayağı bir üne de kazandı. Ve dolayısıyla bunların bırakmış olduğu izler çok önemlidir. Tabii ki demin de komutanım da söyledi. Yani şimdiye kadar yapılan savaşlar özellikle ikili yani ABD ile Türkiye NATO'da olsun.

0: NATO'nun dışında bütün o savaşlar Türk askerinin ne kadar disiplin, ne kadar evet. savaşa yani savaş
1: denetimizde bir şey var yani.
0: Hayır, savaşı benimsemiş, özümsemiş. Yani evet. bir Türk dediğin zaman savaş onun için adam sanki hacca, ümreye veya namaz kılmaya gidiyor gibi bir ibadet evet. tarzıdır.
2: Diğer ülkelerden ayıran temel özelliklerden bir tanesi hocamın dediğinin dışında şu var. Türk askeri bir yere gittiği zaman sivil öldürmez. Kültürel konutlara, işte binalara saldırı düzenlemez. Medikal noktalara, yani ilk yardım noktalarına, hastaneleri yıkmaz. Okullara dokunmaz.
1: Çocuk İsrail kadınlara ne yapıyorsa tam
2: asla
1: tersi.
2: Temas etmez, ama, tam tersini yapar.
3: Ama sömürmez ama talan eder. Yani sömürge yapmaz, gittiği yeri fetheder ve şeyini alır.
0: Talan olayı şeydir ama talan şöyle bir şey vardır. Yani oraya gittiğimiz zaman orası yani. Artık mubahtır. Evet. Yiyebiliriz, evet. alabiliriz.
2: O eski gelenek tabii.
1: En son şimdi İrfan'a gidelim evet. Şey reklamdan önce.
4: Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Kemal Hocam çok güzel bir konuya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivillere, çocuklara, kadınlara saldırmadığı yönde. Ben şimdi Zeytindalı Operasyonu 3 ay boyunca bir Özgür Suriye ordusuyla birlikte takip ettim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğinde ve sürekli yüzüm kapalıydı tabii, tanınmayayım, gazeteci olduğumu anlarlarsa işte uzaklaştırırlar diye. Onun için ben birebir sahada nasıl çalıştıklarını gördüm. Bir gün bir tepenin arkasından bir grup insanlar gelmeye başladı. Ben de işte o arada 2-3 tane sniperlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden subaylarımız, askerlerimiz, ben de oradayım ama benim yüzüm kapalı olduğu için beni görmüyorlar. Dürbünle bakıyorlar. Diyor ki hayır, bekleyin, çocuk var, bekleyin, kadın var. Ben bizzat buna şahit olmuş birisiyim. Evet. Onun için de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bana göre en büyük gücü iman gücü. Bana evet. göre bu iman gücü taşıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. O açıdan da özellikle bunu örnek vermek istedim. Şunu da son olarak söylemek istiyorum. FETÖ'nün arkasında İsrail'in olduğunu asla unutmamamız gerekir.
1: Evet. Evet, İrfan Sapmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir sesi vardı. O sesi de verelim, ondan sonra reklama gidelim.
5: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık.
1: İran'la Amerika anlaşır mı, senaryo mu yapıyorlar, kayıkçı kavgası mı yapıyorlar? Bu küresel çetenin senaryolarını konuşuyoruz. Şimdi bu küresel çetenin senaryoları yeni başlamadı. Aslında ilk defa bu ne zaman başladı? Birçoğumuz hatırlıyordur, birçoğumuz yaşamamıştır. Bir Türk terörist gidip Papa'yı vurduğu zaman başladı.
6: Oh.
1: İlk algı operasyonu buydu dünyada. Ne oldu burada? 1900. Bir Türk, bir Müslüman vahşidir, saldırır. İşte hatta Papa'yı bile vurur. İlk algı operasyonu bununla başladı. Ondan sonra bu 9-11 2001 şeysi geldi. Daha radikal İslam'ı öne çıkardılar. Ve bir yandan o sümüklü papazı da Amerika'da gebermiş sümüklü papazı da ılımlı İslam'ın bir temsilcisi olarak önümüze sürdüler. 9-11 ile binaları yıkıp 3 tane ülkeyi işgal edip Afganistan, Irak falan filan böyle devam etti. Ondan sonra bu algı operasyonları bir sürü şekilde devam etti fakat Covid de doruğa çıktı. Yani bu sefer bir terörist yoktu. Ondan sonra bir terör yapan bir ülke de yoktu. Aslında ortada ne olduğu belli olmayan bir şey vardı. Ve bütün dünyayı bu algıyla kitledi.

0: korkuttular, oturttular yerine. Ondan sonra arkasından ne geldi? İşte Ukrayna şeysi geldi. Ukrayna'daki Putin'i, Covid'in yerine Putin'i koydular. Şimdi de Putin'in o Covid'in yerine Netanyahu'yu koydular. Fakat bu arada da Tulsi Gabbard, yani Amerika'nın eski ulusal istihbarat direktörü, Covid'le ilgili her şeyi itiraf etti. Biz burada hem A Haber'de söyledik o Covid zamanında nasıl bir senaryo koyulduğunu, hem Murat Hoca ile sosyal medyada bu konuda herkesi bilgilendirmeye çalıştık ve bir şekilde bütün dediklerimizin aslında doğru olduğu, bu Covid denen şey nasıl bir senaryo olduğu Tulsi Gabbard tarafından itiraf edildi. Şimdi o sesi dinliyoruz. Grafik mi var? Peki grafiği dinliyoruz. O zaman Murat Hoca, bunun üstünden biz gidelim.
1: Olur.
0: Beraber bir anlatalım. Covid'de nasıl bir kazık yedik ve nasıl ortaya çıktı? Bir konuşalım.
1: Şimdi siz de bahsettiniz. Gerçekten o dönemde sizi de biz çok konuşmuştuk. Çok da emekleriniz geçti bilgilendirme adına. Özellikle de bu Covid nedeniyle, Covid'i bahane ederek korku salmanın, korkutarak insanların bağışıklık sisteminin nasıl düşürüldüğünü ve o korkunun dünyaya yayarak nasıl bir rant elde ettiklerini,
0: nasıl bir genetik deneye bütün insanlığı kobay yaptıklarını,
1: net olarak siz de anlattınız, biz de anlattık. Ve o dönemde dikkat ederseniz bunlara birileri hep komplo teorisi dedi. Her zaman şunu söylüyoruz, yani komplo teorisi ayrı bir şey, şarlatanlık ayrı bir şey, ama maalesef ve maalesef bahsettiğiniz o küresel çetenin tezgahlamış olduğu bazı oyunlara komplo teorisi diyerek birileri bunun üstünü örttü. Şimdi Tulsi Gabbard çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 istihbarat örgütünün koordinasyonunu sağlayan ve ortak havuzda o bilgiye sahip olan bir kişi.
0: Bütün bilgilere sahip.
1: Yani bunun söyledikleri ve gösterdiği belgeler çok önemli. Ne diyor? Koronavirüs laboratuvarda üretildi. Biz de aynı şeyi söyledik değil mi? Yani bu bir üretilmiş virüs dedik. Bu virüsü ürettiler. Sonuçta bunu laboratuvardan sızdırdılar ve bütün dünya yayarak burada...
0: Şimdi bunu bir açıklayalım. Evet. Ne yapıyorlar laboratuvarda? Diyorlar ki koronavirüs diye bir virüs var. Bunu daha etkili ve daha güçlü hale nasıl getiririz diyorlar. Ve bunu Fauci denen şaklaban, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki hain adam paraları veriyor ve bu virüsü geliştiriyorlar.
1: Orada, şimdi onu da nasıl yapıyorlar Cemil Bey? Şöyle yapıyorlar. İşlev kazanımı diye bir şey var. Yani bilim
0: daha
1: insanları...
0: Daha öldürücü, daha bulaşıcı oluyor.
1: Tabii ki bilim insanları patojenler üzerinde, işte virüsler üzerinde çalışması lazım. Gelecekte nasıl seyredecek, insanlar üzerinde nasıl etki yapacak gibi gibi. Ama son yıllarda bunu şeytanlaştırdılar. Özellikle bahsettiğiniz Anthony Fauci ki Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 yıl memuriyet hayatı olan ve hiçbir ABD başkanının görevden alamadığı, en sonunda da Joe Biden'ın bilim danışmanı olarak...
0: Joe Biden bir de ona pardon yaptı. Evet, yani hiçbir suçtan yargılanamayacak.
1: Koruma altına aldı, yargılanamaz diye bir yasa çıkardı, af yasası getirdi. Şimdi dolayısıyla burada Tulsi Gabbard diyor ki bir, bunu finanse eden Amerika Birleşik Devletleri ve Anthony Fauci ABD halkının paralarını götürdü. Çin laboratuvarlarında bu virüsü ürettiler. Sonra buradan sızdı dedi.
0: Şimdi burada sızdı. Virüs laboratuvardan sızdı. Bu sızma kasıtlı mıydı değil miydi?
1: Şimdi burada
0: orada soru
1: mesela
0: var.
1: Tulsi Gabbard burada çok ince bir dil kullanıyor. Niye? Çünkü kasıtlı dese Amerika Birleşik Devletleri de işin içerisine girecek. Çin de bu kasıt derse dünyada bir tazminat davası açılır.
0: Tam emin değiliz ama kasıtlı olduğundan değil mi?
1: Şimdi,
0: belki kazayla da
1: olmuş olabilir. Ayrı bir şey. Ya ama
2: dünyayı
1: ben kaza
2: kapatıyorlarsa
1: olduğunu
2: dünyayı kapattılar.
1: Evet.
2: O zaman niye kaza olsun yani?
0: Aynı şeyden vazife
2: dünyayı kapattılar.
0: Durumdan vazife çıkartalım diye yapmış olamazlar.
2: Yok. Dünyayı kapatma gibi o hadise yaşadık mı yaşamadık?
0: Yaşadık.
2: Kapattılar. O zaman yaptılar? Zaten kasıtlı sızma bir şey yani. Üretimi kasıtlı. Abi. Sızması kasıtsız.
1: Yani
2: olmaz yani.
1: Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 trilyon dolar o dönemde el değiştirdi para.
0: Şimdi araya giriyorum ya sevgili seyirciler. Bu Covid'de başımıza ne geldiğini anlamadan şu anda dünyadaki dönen hiçbir olayı anlamamız mümkün değil.
1: Kesinlikle.
0: Yani o yüzden bunun altını çiziyoruz burada. Burada nasıl bir algıyla bütün insanlığın korkutulup evlere kapatılıp tedarik zincirlerinin batırıldığını, nasıl yapıldığını, bütün insanların nasıl kobay yapıldığını anlamadan şu anda dünyada dönen hiçbir şey anlamayız.
1: Real politik sistemi de anlayamayız, düzeni de anlayamayız. Şimdi virüs ABD ve Çinli bilim insanlarının birlikte ürettiği bir şeydi. Mesela isim de veriyorum ben. Peter Daszak denen bir adam var. Yani zoolog. Bu gerçekten de uzun süreden beri bunlar üzerine çalışıyor. Yine Çinli Shi Zhengli denen var ki Çin istihbaratıyla içli dışlı

0: olduğunu Çinliler bile yazıyor. Bir de yine başka bir bilim insanı daha var, Amerikalı, aklıma geldiği zaman söylerim. Bunlar birlikte bu virüsün üzerinde çalışıyorlar. Koronavirüs üzerinde uzun süreden beri çalışıyorlar. Anthony Fauci de kendi düzeni içerisinde burayı fonluyor ve dolayısıyla o koronavirüsü daha etkili hale nasıl getirebiliriz? İnsan vücuduna, yani
1: daha akciğer, zararlı, daha bulaşıcı
0: hale, daha bulaşıcı hale nasıl getirebiliriz?
1: Bunun insanlık suçu yapıyor. Bu.
0: İnsanlık suçu tabii. Evet. Yani sözde insanlık adına yapıyorlar.
1: İnsanlık adına.
0: Çünkü yapıyorum. Küreselciler bir doğrunun yanına dört tane yanlışı ekliyorlar. Bütün propagandalarını o doğru üzerinde yapıyorlar. Şimdi virüs laboratuvardan sızdı diyor.
1: Bizzat. Bunu gizliyorlar, evet.
0: Bunu gördüm. Gizliyorlar. Ve diyor ki, Tulsi Gabbard diyor ki, bunu CIA ve FBI uzun süre gizledi diyor. Halktan gizledi,
1: evet,
0: diyor.
1: Gizlediler.
0: Bunu diyen kişi kim? Sıradan bir kişi, evet, değil. Bunu diyen kişi 16 istihbarat
1: örgütü. Anthony Fauci sahte bilimsel makale yazdırarak
0: bu çok önemli,
1: virüsün doğal olduğunun propagandasını,
0: şimdi,
1: yaptı.
0: Bizim televizyonlarda ekranlara çıkan işte doktor
1: o yarasalardan bulaştı falan dediler, evet, değil mi hepsi?
0: Sonra işte pazardan, ıslak doktorlar, pazardan bulaştı, şuradan geldi, bu doğal dedi, virüs üretilmez dedi, üretilen virüs olmaz falan dediler. Ama şimdi diyor ki virüs diyor üretildi ve dolayısıyla bu virüsün doğal olduğunu anlatmak için Anthony Fauci diyor sahte makaleler yazdırdı. Sahte makaleler yazdırdı. Hem istihbarat örgütlerine sızdı, onları ikna etti. Hem de halka...
1: Doktorları ikna etti.
0: Doktorları
1: şimdi
0: ikna etti, medyayı ikna etti diyor.
1: Ben. Doktorlar bilmiyorlar mıydı bunun şeyini? Yani bütün doktorlar nasıl alet oldu?
0: Şimdi o dönemde siz de söylediniz, biz de söyledik. Dedik ki bu koronavirüs sadece bir hastalık falan değildi. Bu dünyada yeni bir düzenin oluşturulması için bir aslında sosyal deneydi. Yani korkuyla ve aynı şekilde o virüsü kullanarak, insanları öldürerek insanlar doğal olarak devleti yönetenler...
1: Şimdi doktor, mesela ben bir doktor görüyorum. Aa şey yapıyor, şimdi bazıları var. Onları hiç şey bile yapmıyorum. O mRNA deneyi süper bir şeydi diyen doktorlar var. Onlarla hiç konuşmuyorum bile ben. Yani adam yerine koymuyorum. Ama bazıları da var diyor. Diyor ki evet diyor, biliyorum ben diyor. Bu çok şey ama diyor, mecburen oldum ben diyor.
0: Çünkü ölüyor insanlar, korkutuyorlar.
1: Gitmek için diyor, konferansa
0: mecbur
1: gitmek
0: bıraktılar.
1: İçin. Ya bir doktor mecburen kendine zararlı bir şey nasıl olur ya? Yani böyle konferansa gitmek için insan kendini hasta eder mi? Böyle bir saçmalık olur mu?
0: Şimdi o dönemde çok, mesela bir doktor, anestezi uzmanı profesör bize geldi şöyle, bizi de şikayet etmiş o dönemde Sağlık Bakanlığı'na, bunlar işte insanların kafasını karıştırıyor diye. Sonra 5 doz o dediğiniz şeyden olmuş, sonra yoğun bakıma girdi, emboli attı, sonra geldi bizden özür diledi vesaire filan. Şimdi burada Tulsi Gabbard'ın söyledikleri çok önemli şeyler daha var. Diyor ki Anthony Fauci'yi kullanarak diyor, işte hem basın etki altına alındı, hem istihbarat dünyası, hem de bilim insanları etki altına alındı. Çünkü
1: bütün sosyal medyayı susturdular.
0: Susturdular, itibarsızlaştırdılar. Farklı insanları, farklı şeyler söyleyenleri itibarsızlaştırdılar. Sonra biz ne oldu?
1: Robert Malone diye bir adam var.
0: Robert Malone, evet.
1: Bu mRNA teknolojisinin
0: mucitlerinden bir tanesi.
1: Adamı sansürlediler.
0: Sosyal medya hesaplarını kapattılar ve adama dediler ki kardeşim sen bundan anlamazsın dedi. Adam dedi ki bunun mucitlerinden birisi benim mRNA'nın dedi. Ya bu dedi terapi. Bu aslında şey değil dedi yani.
1: Aşı maşı değil.
0: Aşı maşı değil dedi. Adamı aforoz ettiler. Sosyal medya, evet, hesaplarını kapattılar. Kim? Anthony Fauci. O yüzden bu çok önemli.
1: Bill Gates tabii.
0: Bir şey, bir itiraf daha bulundu. Şimdi Tulsi Gabbard çok önemli bir itiraf daha bulundu. O da şu, biyolojik silahlar konusunda. Bu genetiği değiştirmiş sivrisinekler şu anda inanılmaz derecede. Mesela Kolombiya'da, Brezilya'da milyarlarca genetiği değiştirmiş sivrisinek.
1: Ne yapmaya çalışıyorlar bunlar?
0: Şunu yapmaya çalışıyorlar. Tıpkı o dediğiniz hani vurdukları şey var ya, bunu gönüllü olarak bakın yaptıramadıklarına sivrisinekler yoluyla yaptırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyorum. Şu anda da aynı şeyi Covid'de olduğu gibi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle biz diyor hastalıkları, denk ummasıydı, sarılma işte bir takım sivrisinek kaynaklı hastalıkları önlemeye çalışıyoruz. Peki genetiğini değiştirdikleri...
1: Benim duyduğum ama şuydu, sivrisineklere o şey gibi kısır sivrisinekleri salıp sivrisineklerin sayısını azaltmaya çalışıyorlar diye duydum.
0: Normalde ben az önce bir şey söyledim. Hı. Bir doğrunun yanına dört tane yanlış katıyorlar. Onu bahane ederek...
1: Onu yapıyorlar bir, ama
0: abi yapıyorlar. Kolombiya ve Brezilya'da şu anda 11 ayrı ülkede genetiği değişmiş sivrisinek üretim var merkezleri var. Fabrikalar var, üretiyorlar. Bırakın onu, çok önemli bir yazılım şirketi Google daha geçtiğimiz günlerde 32 milyon sivrisineği doğaya saldı. Yani böyle bir garip durumla karşı karşıyayız. Bunu niye yapıyorlar? Bir, doğadaki her şeyin genetiğini değiştirerek aslında o ilahi döngüyü kendi kontrolleri altına almak istiyorlar.
1: İnsanlık sorun bunlar için. İnsan olmasa dünyada sorun yok, değil
0: kesinlikle,
1: mi?
0: Kesinlikle.
1: İnsanların olmaması.
0: Dolayısıyla mesela bazı bilim insanları diyor ki bu sivrisineklerin genetiğini değiştirir değiştirirseniz, bu genetiği değiştirilmiş sivrisinekler farklı

0: şeye bürünür, farklı bir yapıya bürünür, farklı hastalıklar evet. oluşturur ve o sivrisinekleri kullanarak evet. bir biyolojik saldırı da yapabilirsiniz diye.
1: Evet, şimdi Kemal Hoca, yeni Covid Netanyahu.
2: Evet.
1: Anlaşılıyor değil mi burada?
2: Tabii. Evet. Yani şimdi bu kitle imha silahları var ya, bunlar nükleer silahlar, biyolojik ve kimyasal silahlar var. Biyolojik silahların içerisinde bu koronavirüsü dahil etmek mümkün gibi gözüküyor şu anki verilere baktığımız zaman. Yani belli bir laboratuvarda sünni olarak üretilmiş. Eskiden de vardı biliyorsunuz. Bir takım
1: ama biyolojik silahın ötesinde psikolojik silah olarak.
2: Etkisi psikolojik elbet. Yüksek.
0: Pentagon'a sundular hocam zaten. Biyolojik silah olarak Dreyfus adı altında koronavirüsü Pentagon'a biyolojik silah önerisinde bulunuyor. Peter Daszak isimli bu bilim insanları. Pentagon bunu kabul etmiyor. Bu insanlık için tehlikeli diye kabul etmiyor.
2: Doğru.
0: Bunu götürdü başka şey için kullandılar. Sızdırdılar laboratuvarda. Maalesef.
2: Doğru yani. Şimdi tabii bazı okumalara baktığımız zaman şöyle şeyler de var. Değişik insan tipleri yaratmak için laboratuvarlar oluşturuyorlar. Yani dayanıklılığı yüksek. Ne bileyim böyle işte
1: askerler
2: ağır, ağır basınç ortamında yaşayabilecek hayvan genetik kodlarından alıp
1: onları insana aktarılıyor. Şu anda Çin'deki bir takım laboratuvarlarda
2: Çin yapıyorsa Amerika'da
1: insan kopyaları, insan hayvan karışımları vesaire bütün bunların
2: daha çok genetik karışım yapılıyor.
3: Evet.
2: Mesela bazı hayvan türleri var. Radyoaktif radyoaktiviteden etkilenmiyor. Aman radyasyon etkilenmiyor.
3: Ya yani deniz altındaki balıklardan aldıkları bir sürü şey sonsuzluk
2: genetik kod evet, var, DNA var.
3: Organ üretmek üzerine balıklardan bile genetik alıyorlar.
1: Ama şimdi bu biyolojik silah olarak bakacak olursak oyunu anlayamayız. Buradaki işin psikolojik tarafına bakmak lazım. Yani oturup insanların en büyük korkusu mikroplarmış. Bir kere bunu ne yükseklik korkusu, ne kedi, ne köpek.
4: Tabii.
1: Mikrop korkusu en
4: çünkü
1: fazla.
4: Çünkü görünmediği için.
3: Vallahi mesela, bu öyle ya.
1: Mesela o elini sürekli yıkayanlar var. İyileşmeleri çok zor. Yani
2: fobi yani bu.
1: Bu fobiyi alıp insanın şimdi bir başka fobi nedir? Netanyahu işte insanlık soykırım yapıyor. Soykırım.
2: İşte dedi,
1: yani
2: onu
1: çok farkı
2: hocam.
1: Yok yani
2: yok,
1: bunun.
2: Yani bir kitle imha silahıdır Netanyahu. Kitle imha silahıdır.
1: Kitle
2: yani,
1: imha silahı.
2: Hakikaten biyonik bir tiptir. Ve atomik yapısı var. Bunun mutlaka incelenmesi lazım. Bunun genetik kodları ne var bakmak lazım.
4: Ama Netanyahu tek mi ama hocam? Yani böyle biz
2: Netanyahu
4: bir
2: üzerinden
4: onun
2: siyonist yapıyı
4: anlatıyoruz. Başkaları da hepsi daha kötü yani. Onlar ondan daha iyi değil ki yani.
2: Hocam işte
4: İsrail'de,
2: bunlar,
4: ama İsrail'de
1: anda,
4: 5 milyon insan
1: şu anda yani. Küresel küresel medyanın odaklandığı şey Netanyahu.
4: Ama işte bir kurban görünüyor. Onu da Netanyahu.
1: Tamam öbüründe de ama Covid arkasındaki vardı. Ondan sonra Putin çıktı. Yani evet. onu ne olduğu önemli
2: şimdi,
1: değil.
2: O Netanyahu ismi üzerinden bu tip yapıları analiz edebilirsiniz. Yani evet. Netanyahu katilin teki. Yani onu evet. masum falan demek doğru değil.
1: Koronavirüsten daha değerli bir şey değil yani.
2: Değil. Virüsten çok daha zararlı virüsler de var. Onda virüslere de haksızlık etmeyelim. Ama bir taraftan da bu kitle imha sağlayacak adam tipinden bir tanesi. Bunlardan var epey. Bu siyonist yapı da örgütlü hali bunun. Yani Netanyahu ve onun türevlerinin çatı altında birlikte planlar yaptığı örgüt siyonizm. Bunun da Amerika'daki karşılığı evanjelizm. Bunlar teokratik olarak birlikte hareket ediyorlar. Maalesef politik olarak da şu anda birlikte müşterek hareket ediyorlar. İşte onları kurtarmak lazım. Dediniz az önce evanjelistleri ya, orada bir inanışsa eğer bu siyonist yapıdan kurtarmak lazım. Mesela G.D. Vance ne dedi az önce? Vergi mükellefleri. İfadesi bu. Kim bu vergi mükellefleri Amerika'da? Kim bu? Amerikan tipolojisi.
1: Amerika'da mı öyle bir bilinç vardır? Bizim vergimizde bunu yapıyor. Bizim vergimizde işte çocukları öldürüyorlar
2: tamam,
1: diye bir
2: kabul,
1: söylem.
2: Kabul. Biz de öyleyiz. Biz de vergi veriyoruz. Biz de hükümetimize gerektiğinde iktidar olan kimse hesap sorabiliyoruz vatandaş olarak. Niçin, neden, ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Ama burada şu var. Şimdi vergi mükellefi dediğiniz adam şu. Bir, Lehman Brothers'ta çalışan adamlar ya da Goldman Sachs'ta çalışan adamlar ya da Silicon Valley'de çalışanlar, Wall Street'te çalışanlar ya da ne bileyim işte New York Times'ta çalışan adamlar. Bunların hepsine baktığınız zaman patronları Yahudi. Şimdi sen Yahudi finansman grubundan aldığın parayla İsrail'e destek veren iktidara benim vergimle oraya niye silah veriyorsun?
1: Bir de New York borsasında vergi yok. Yani orada istediğin kadar para kazan, orada vergi yok.
2: Demek ki orada şöyle bir şey var. Düşünün patron Yahudi, ben çalışanım, beyaz yakalıyım, 10 bin dolar maaş alıyorum. Şimdi İsrail'e Amerikan hükümeti

0: veriyor. Masum insanları öldürüyor. Maaşımı aldığım Yahudinin bağlı olduğu Siyonist yapıya hesap soruyorum. Ya bu da bir çelişik durum yani. Çoğu şey, çoğu şirket Amerika'da enerji, silah, medya, eğlence sektörü, değil mi? Film vesaire gibi bütün hemen hemen lobicilik faaliyetleri,
1: hepsi.
0: Teknoloji, bakıyorsunuz arkasında ya ortaklık ya doğrudan sahiplik açısından Yahudi sermayesi
2: yani bir
0: var.
2: Bir virüs gibi yayılmış aynı demek şey esasında ki, yani virüs yayılıyor bütün hücrelere yayılmış.
0: Sizin
2: ya.
0: Söylediğinize geliyor işte küreselciler dediğiniz bunlar.
3: Ya bundan
0: küreselci
3: sonra...
0: dediğimiz bu adamlar işte bu patronlar, bu adamlar finansı ister manipüle eder, ister spekülete eder, ister alır dağıtır hepimizi, lafı meclisten dışarı tabii, satın almaya çalışır. İstihbaratçılar yapamazsa finansçılar yapıyor.
2: Hocam özür dilerim.
0: Şimdi bu virüsü yaratanlar da bunlar.
2: Tam hocam oraya geldi. Mesela şimdi Peter Thiel denen bir adam var biliyorsunuz.
3: Kimmiş bu?
2: Şimdi bu Palantir yapay zeka teknoloji firmasının çok önemli bir şeyi, 10 milyar dolara hükmeden bir kişi. Donald Trump'a da çok yakın. Pentagon'la şu anda bütün yapay zeka destekli savaş unsurlarını oluşturan silah sektöründeki kişi.
4: Tabii.
2: Şimdi bu kişi Yahudi. uzun süreden beri ne yapıyor biliyor musunuz? Deccal isimli konferanslar veriyor. Bakın hiç ummadığınız
3: Deccal isimli.
2: Deccal evet. Şimdi daha yeni yine Tulsi Gabbard buna da değindi. Deccal isimli ve en son vermiş olduğu konferans Armageddon. 3. Dünya Savaşı toplantısı sızdı diye bir haber çıktı. Şimdi bunun içerisinde kim var? Mesela son toplantıda NATO'nun Avrupa komutanı, yüksek komutanı. Sonra işte FED başkanı. Ondan sonra ya dünyadaki etkili bürokratlar burada yer alıyor ve bunlara diyor ki işte Armageddon savaşı çıkacak Orta Doğu'da.
4: Evet.
2: Dolayısıyla buna hazırlık yapın diyor. Ve Deccal dediği şey de şu, diyor ki Orta Doğu'da, ki kendisi çok önemli evangelistlerin başında geliyor. Böyle bir adam, 10 milyar dolara hükmeden adam Deccal konferansları veriyor. Roma'da verdi, San Francisco'da verdi ve Paris'te verdi. Şimdi 3 toplantı. En son toplantıyı da yapacakları sırada sızdı. Armageddon toplantısı. Burada diyor ki Orta Doğu'da bir büyük savaş patlak verecek. Dolayısıyla kıyamet savaşına hazırlık yapın. Deccal ortaya çıkacak. Bu Deccal da diyor aslında Deccal kötü bir şey. Fakat diyor şimdi kıyamete, Tanrı'yı kıyamete zorlayacağı için biz onu iyi bir şey görüyoruz diyor.
3: Zaten kıyamete zorlamaya çalışıyor.
2: Şimdi bu İsrail'in durumunu anlatıyor. Ya demek istediğim şey şu. Biz bu adamlara çok akıllı, bunlar parası var, bir şey yapmaz falan diyoruz ama bu devletlerin kılcal damarlarına kadar sızmış gerçekten bir çete var. Yani sermayeyi kullanıyorlar, teknolojiyi kullanıyorlar, lobiyi kullanıyorlar. Bunlar elbette ulus devletler önemli. Devletleri yöneten liderlerin iradesi de önemli. Ben her şeyi bunlar yapıyor demiyorum ama bu devlet dışı aktörler dediğimiz devletler üstü yapılanma bir oligarşi var. Bir küresel oligarşi var. Bunlar da neyi kullanıyor? Sermayeyi kullanıyor. Bunlar medyayı kullanıyor kontrolünlerinde.
3: Ya her şey elinde bombayı patlatıyor, evet. Savaşı çıkartıyor, borsa elinde alıyor, satıyor, her şeyi
2: yoksa
3: yapıyor.
2: Askeri yok bunlar. Şimdi bazıları diyor ki ya bunları çok abartıyorsunuz. Abartmıyoruz, bunları da dikkate alın diyoruz. Yani non-government organization dedikleri şey bu esasında. Parayı kullanıyorlar. İşte Amerika'nın sorunu bu, Trump'ın sorunu bu. Trump elbette Netanyahu'dan rahatsız, elbette İsrail'den rahatsız.
3: Evet.
2: Ama çevresinde mesela Larry Fink denen bir adam var. Şimdi Yahudi kökenli bir adam. Tam 13 trilyon dolara hükmeden bir adam. Bu adam her gittiği yerde Donald Trump'ın yanında işte bir takım bağlantıları var. Hocamın söylediği gibi Amerika'da birçok şirketi yönetiyor. Çok ünlü şirketleri yönetiyor. Binlerce çalışanı var. Şimdi dolayısıyla hani Mayer Amschel Rothschild diyor ya, Rothschild'lerin dedesi. Ülkelerin ekonomisini bana verin. Kanunlarını kim yaparsa yapsın. Yani bu tarzda işleyen şimdi, bir sistem var. Buna dikkat etmek
3: şimdi
2: lazım.
3: Şimdi ben merak ediyorum bundan sonra nasıl bir senaryo çıkar? Yani mesela uzaylılar mı gelir işgal eder? Veyahut da yapay zeka bir ayaklanma çıkartıp mesela insanlığa mı saldırır? Nasıl bir şey olabilir sence kurtuluş bundan sonra?
4: Evet, yani çok olağan dışı bir senaryo görünmüyor. Olağanın
3: ya
4: içinde...
3: Olağan dışı mesela Amerika'daki ikiz kulelerin çökeceği olağan bir senaryo aklına gelir miydi?
4: Tabii.
3: Yani yaptılar.
4: Zaten bu şekilde bir takım hadiseler yaşayabiliriz. İran'a nükleer silah atılabilir. Yani Orta Doğu'da
3: uzaylılar gelemez mesela, bir sürü UFO haberi çıkıyor.
0: Öyle bir haber var ya, Elon Musk uzaylı aslında diyorlar. Mars'a vatanına dönmeye çalışıyor, koloni kuracak orada.
2: Uzun süreden beri belgelerini yayınlıyorlar işte. Mesela Trump onun belgelerini de gizli belgeleri açıklayacağız dediler. Onu da açıklamıyorlar, onu söyleyeyim. Yani üzerinde gizli kaldırılacak dediler belgeleri.
4: Bir şey yok olsa
2: açıklayacaklar. Bir şey yok. İşte yani, yok yani. Hayır
3: ama
4: yok
3: bir
4: aslında.
3: Bir şey çıkar yani bir zaten bir

0: Belki yani de
1: daire olmadığı
0: yani.
1: Belli de ne senaryo koyacaklar onu anlamaya çalışıyor.
2: Alternatifler nedir yani?
1: Veyahut da bu şimdi yapay zeka konuşuluyor. Diyecekler ki yapay zeka saldırdı bize. Bütün elektrikler susabilir, internet şey yapabilir. Yani böyle bir
3: siber saldırılar çok önemli hale geliyor. Mesela hatta nükleer silahları nükleer silahların kullanımını işte kademeli olarak yapay zekaya teslim edeceklerini söylüyorlar. Yani bin bir çeşit kötülüğü yapıp dediğiniz şekilde her yere yapay zeka
2: hayır, beklenmedik bir şeyi ortaya atabilmek yapay için bunlar yani.
3: Ya şimdi bak, İspanya'da biz 3-4 gün
1: ne olabilir?
4: Mesela hani klasik ekonomide açıklarız ya, emek, sermaye, toprak deriz. Toprağı insana bırakacaklar. Yani topraksız bir ortam, havasız bir ortam. Suya da ihtiyaç duyulmayacak. Yani oksijene ihtiyaç duyulmayacak. Bir de emeği yapay zeka doğrudan teslim edeceğiniz bir ortam. Yani artık dünyanın bu saymış olduğumuz temel iktisadi girdilerinin dışında yeni girdiler.
1: Ya o Fauci'nin...
4: Ya emek kim olacak mesela?
1: O Fauci'nin tabi olduğu küresel şeytani çetenin kodları var. Bunların kodlarına göre en büyük düşman insan. Yani ne diyorlar? Nüfus artmasın.
4: Tüketen
1: yani
4: bir grup.
1: Karbon salınımı diyorlar. Yani karbon salınımı demek ne? Nefes almak. Yani karbon salmayacaksın diyor.
2: Evet.
1: Nefes almayacaksın diyor. Yaşamayacaksın
2: peki
1: diyor.
2: Peki kazancı nasıl yani edecek o zaman?
1: Bunu zaten Elon Musk da söylüyor. Bir tane evet. diyor şeytani bir yapı var diyor. Bu insanlığı yok etmeye çalışıyor diyor.
2: Evet.
1: Elon Musk da kendinin onlarla mücadele ettiğini iddia ediyor. Evet. Ne kadar ediyorsa.
4: Ya evet. Tür olarak insan türü elbette yok olmayacak ama İnsan türünün
1: 500 milyon yeter diyorlar.
4: Tırnak içine söylüyorum.
2: Evet, kısıtlama getirmek
4: tüketen
2: istiyor.
4: Tüketen kısmı, üretmeyen kısmı ve fazlalık olan kısmıyla ilgili planlar var. Yani onları nasıl ortadan kaldırılabilir?
3: Ortadan kaldırmaktan
4: var.
3: Daha ziyade hocam pasifize, asıl duruma getirmek
4: pasifize
3: istiyorlar.
4: Etmek yani, diyelim, tamam.
1: Pasifize yerine... etmek değil. Şu anda yani önüm 5 yıldan sonra insan gücüne de ihtiyaç kaldı. Evet. Ne tarım için, ne üretim için. Yani
3: İnsanımsı insan, robotlar artık
1: insanın
3: üretiliyor.
1: İnsanın gücüne de ihtiyaç kalmıyor. Dolayısıyla
4: fiziki güce zaten ihtiyaç yok artık.
1: Biz olalım diyorlar. Onlar artık nasıl bir şey kurdularsa nasıl bir yapı kurdularsa.
4: Çok enteresan. Bu yapıyı düzenleyenler de teokratlar. Yani dini referans alan insanlar.
3: Şimdi bakıyorsunuz işte, bu son dönemde
4: Katolik
3: özellikle bu evangelistler gerçekten de mesela bugüne kadar çok dikkate alınmazlardı. Yani Siyonistler ve diğer işte mesela İsrail bazlı Siyonistler falan ön plana çıkardı. Evangelistler genelde böyle arka planda kalır, çok fazla göze batmazlardı. İşte bu son dönemde özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte ki ciddi destek verdiler. Burada evet. gerçek anlamda Beyaz Saray'da bir kabul gördüler. Ve şu anda işte mesela İsrail'in, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mark Huckabee, mesela Donald Trump çeşitli Netanyahu ile farklı şeyler söylüyor. Diyor ki ABD olmasaydı İsrail olmazdı. Elçi diyor ki tersiniz İsrail olmasaydı ABD olmazdı. En büyük evangelistlerden bir tanesidir. Evet. Mesela Pete Hegseth aynı şekilde Pentagon'u yöneten kişi. Adam inkar etmiyor. Ben evangelistim diyor. Ve ona göre de bütün işin tuhaf yanı şu. Yani real politiği bir kenara bırakıp gerçekten de teopolitik stratejiyle hareket ediyor. Ve bunu inkar etmiyor. Ve vücuduna,
2: çok açık.
3: Vücuduna yapmış olduğu dövmelerle.
2: Ama Netanyahu da aynı diyor.
3: Netanyahu da aynı
4: biraz
3: diyor.
4: Önce,
3: da Siyonist evangelist
4: hocam,
3: birleşimi.
4: Hocam söyledim ya artık o genel sistemik yapıda değişiklikler olacak elbette ama dediğim gibi canlılarda bir değişiklik olacak. Yani işe yaramayan türlerin ortadan kalkacağı o doğal seleksiyonun dışında yapay seleksiyon. Yani bazı insan türleri, daha doğrusu hayvan türleri, bazı toplumlar.
1: Şu anda zaten
4: özellikle şu anda
3: Neuralink projesi gibi. Hocam sizin dediğiniz şimdi, işte dediniz ya insan türü.
4: Yeni bir insan tipini ortaya çıkartacak girişimler.
1: Şu anda zaten doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon insanlarda yok çünkü ne oluyor doğada? Daha uyumlu olan daha çok çoğalıyor. İnsanlarda böyle bir şey yok. Herkes iki çocuk yapıyor. Milyarderi de iki çocuk yapıyor. Şeysi de iki üç çocuk yapıyor. Yani şu anda
2: hatta iki,
1: doğal seleksiyon işi zaten bitti. Onların
4: o zaman güç ne? Güç
1: onların
4: ne?
1: Elinde şu anda seleksiyon.
4: Tamam işte yani dedik ya askeri güç, ekonomik güç, teknoloji. Güç ne şu anda?
3: Hocam güç,
4: bilgi
3: hocam.
4: Değil mi? Bilgi çağındayız ve güç bilgi şu anda.
3: Bilgi ve teknoloji fakat şu anda. Birleşmiş Milletler diyor ki ilgili birimi mesela dedi ki bu teknoloji üreten firmalarla ilgili ulus devletler Birleşmiş Milletler çatısı altına gelip bir karar almalıdır. Bir standart getirmeler gerekir. Çünkü diyor ki Birleşmiş Milletler'in ilgili birimi bütün teknoloji firmaları, küresel firmalar diyor bir teknoloji üretiyor. Dolayısıyla bunu ulus devletlere pazarlıyor ve tahakküm altına alıyor. Yani kontrolsüz bir şekilde teknoloji üretilip ve bunun sonuçları

0: sahip olacak ki artık herkes bir şekilde çip taktırmak
1: ya
0: zorunda. Taktırırsalar insanın hackleme dönemi başlayacak.
1: Herkesin çip taktırmasına lüzum yok.
0: Bu el var elimizde.
1: Ama
0: bu tamamen artık beyine takılacak. Yani bir şekilde sizi işaretleyecek ve sizi uzaktan takip etmekten tutun. Bütün hastalıklar an, falan bundan takip ediyorlar. Doğru ama.
1: Şu anda çipe lüzum yok. Yapay zeka. Nerede hangi kamerada görse tanıyorsa
0: onu fiili olarak vücuda nerede eklemek istiyorlar yani şu anda o projeyle.
2: Şimdi o nöral ağlarda hocam şey var biliyorsunuz, bu giriş katmanı var, bir de gizli katman var ve çıkış katmanı var. Giriş ve çıkış katmanları açık, yani giriyor input, veri alıyorsunuz. Gizli katmanda bir proses kısmı var, o insanımsı yapı, yani öğrenme yapısı. Aldığı şeyi insan beyninin tüm fonksiyon, hemen hemen tüm fonksiyonlarını yerine getirip çıktığı böyle mucize şeklini ortaya koyuyor. İşte nöral ağlar onlar.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler artık 5 olmak üzere, gelişmelerle karşınızdayız. ABD ve İran heyetleri müzakere sürecini görüşmek üzere İsviçre'deydi. Ancak taraflar arasında oldukça büyük bir güven problemi yaşanıyor. İran ve ABD heyeti arasında ufak çapta bir krizin çıktığı da gündemde. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
1: ABD ile İran arasında İsviçre'nin Bernstorff bölgesinde başlayan memorandum görüşmeleri gün boyunca yaşanan sert tartışmalara rağmen tamamen çökmedi, ancak taraflar arasındaki güven sorununun hala çok derin olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Görüşmelerde ABD heyetine başkan yardımcısı J.D. Vance liderlik ederken İran tarafında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Meclis Başkanı Muhammed Bakir Galibaf yer aldı. Masada Katar ve Pakistan da arabulucu olarak bulundu. Günün başında J.D. Vance son birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik diyerek oldukça iyimser bir tablo çizdi. Washington'ın hedefi geçen hafta imzalanan memorandumun uygulanmasına yönelik somut adımları belirlemek ve İran'a daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın temelini atmak. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Başkan Trump'ın yaptığı sert açıklamalar tansiyonu yükseltti. Trump, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmaması halinde baskının artırılabileceğini söyledi. İran tarafı bu açıklamaları müzakere masasına yönelik baskı olarak değerlendirdi. Ardından İran heyetinin görüşmeleri protesto ederek toplantıyı terk ettiği yönünde haberler yayıldı. Buna rağmen diplomatik kaynaklar sürecin tamamen sona ermediğini belirtiyor. Katar ve Pakistan'ın yoğun arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğü, tarafları yeniden aynı masada tutmaya çalıştığı ifade ediliyor. Bu nedenle Washington'daki genel değerlendirme, kriz var ama diplomasi bitmedi şeklinde özetleniyor. ABD ana akım medyasında dikkat çekici yorumlar öne çıkıyor. Reuters, Associated Press ve Bloomberg görüşmeleri Trump'ın ikinci dönemindeki en önemli diplomatik sınavlardan biri olarak değerlendiriyor. Özellikle petrol piyasaları, Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik başlıklarının yalnızca Orta Doğu'yu değil küresel ekonomiyi de doğrudan etkilediğine dikkat çekiliyor. Bir diğer önemli tartışma ise Trump'la J.D. Vance'in farklı tonları. J.D. Vance masada uzlaşma ve ilerleme mesajları verirken Trump'ın kamuoyu önündeki sert açıklamaları Washington'da iyi polis, kötü polis stratejisi mi uygulanıyor sorusunu gündeme getirdi. Bazı uzmanlar bunun bilinçli bir müzakere taktiği olduğunu savunurken bazıları ise Beyaz Saray içinde farklı yaklaşımların bulunduğunu düşünüyor. İsrail faktörü de sürecin üzerinde gölge oluşturmaya devam ediyor. Lübnan'daki gelişmeler ve İsrail'in operasyonları İran'ın en önemli şikayet başlıklarından biri haline gelmiş durumda. J.D. Vance Netanyahu'ya yönelik doğrudan eleştiriden kaçınsa da Lübnan dosyasının görüşmelerde önemli yer tuttuğu anlaşılıyor. Washington'da şu an en çok sorulan soru şu: Trump'ın baskı politikası İran'ı taviz vermeye mi zorlayacak, yoksa Cenevre'de başlayan diplomatik süreci raydan mı çıkartacak? Önümüzdeki 24 saat içinde İran heyetinin masaya dönüşü, olası ortak açıklamalar ve Trump'ın yeni mesajları bu sorunun cevabını belirleyebilir. Şimdilik ortaya çıkan tablo şu: Cenevre görüşmeleri ciddi bir krizden geçti, ancak taraflar henüz köprüleri tamamen atmış değil. Diplomasi ile gerilim arasındaki ince çizgide yürüyen süreç hem Orta Doğu'nun geleceğini hem de Trump yönetiminin dış politika mirasını şekillendirebilir.

0: Ankara yeni haftaya Başkan Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısıyla başlayacak. Takvimler 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ayarlanmışken MKYK'da son hazırlıkların ele alınması bekleniyor. Orta Doğu'da son durumla terörsüz Türkiye'de hızlanan adımlar da diğer kritik başlıklar arasında yer alacak.
1: Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.
2: Takvimler 7-8 Temmuz'a ayarlandı. Ankara o tarihlerde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ise bu sıcak gündemle toplanacak.
1: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
2: 32 NATO ülkesinin liderlerini ağırlayacak olan başkentteki son hazırlıklar gözden geçirilecek, ilave tedbirler görüşülecek. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatla Orta Doğu'da bir nebze olsun düşen tansiyonda MKYK gündeminde olacak.
1: Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye süreci de değişmez bir diğer başlık.
1: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
2: Terör örgütünün silah bırakma sürecinin tamamlanarak yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için trafik hızlandı.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Haziran ayının son haftasında örgütün silah bırakma süresini tamamlayabileceği, böylece yasal düzenleme takviminin işlemeye başlayacağı beklentisi yüksek. MKYK gündeminde ilk 6 aylık ekonomik göstergeler de yer alacak. Enflasyonla mücadele sürecinde son veriler mercek altına alınacak.
3: Gençler, babalar gününüzü kutlamaya gelmişler. Biraz gelin.
2: TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılan Erdoğan'a program çıkışı gençler sürpriz yaptı. Erdoğan'a Babalar Günü için AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan bir de tablo hediye edildi.
4: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
5: Tüm evlatlarımız gençler adına.
0: CHP'de kürsü krizi yeni haftaya da taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından bu kez meclis başkanlığına resmi başvuru yaptı. Grup kürsüsü üzerindeki tasarruf yetkisi genel başkanda dedi. Özgür Özel cephesi ise meclis çoğunluğuna güveniyor. Şimdi herkes salı gününü bekliyor.
6: Ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
7: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
2: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse bir kez daha salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yeni bir kürsü savaşı yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi.
8: Efendim, mahkeme kararı var. Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum. 38. kurultayı iptal etti. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya.
2: Kılıçdaroğlu bu kez erken davrandı. Kürsü yetkisi için milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da resmi dilekçe verdi. Dilekçede kürsü üzerinde tasarruf yetkisinin genel başkana ait olduğuna dikkat çekti. Salı günü için hem MYK hem parti meclisi çağrısı da yaptı. Grup başkanı genel başkana bağlı diye de hatırlattı.
9: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında

0: itimarımız çiğnensizliğe mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
1: Özgür Özel cephesinin de geri adım atmaya niyeti yok. Özel ve ekibi, meclis çoğunluğu da, grup yönetimi de bizde diyor. Genel merkezin aksine kürsü üzerindeki nihai karar grup çoğunluğunun iradesiyle şekillenir görüşünü savunuyor.
2: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
1: Bir yandan Kılıçdaroğlu yönetimi arınma hamlesini de tam gaz sürdürüyor.
3: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
1: İl başkanlıklarında gerçekleşen ihraçların ardından yeni atamalar yapıldı. Bayrak değişiminin adreslerinden biri Erzurum oldu. CHP Erzurum İl Başkanı olarak atanan Mahmut Edebali'nin devir teslim töreninde Özel'in fotoğrafını indirmesi ise dikkat çekti.
4: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması derinleşiyor. Operasyonda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Akyılmaz verdiği ifadede hesabına 500 bin lira gönderen ismi tanımadığını iddia ederken, tanımadığı birinden gelen yüksek meblağı neden kabul ettiği sorusuyla yüzleşti. Akyılmaz o soruya, paranın depremzede bursu olarak gönderildiğini hatırlıyorum diyerek yanıt verdi. Ancak MASAK raporları öyle demiyor. Aynı paranın 1,5 saat sonra Veli Ağbaba'nın hesabına gönderildiği bilgisi dosyada yer alıyor. İşte detaylar.
1: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına aktarılan yüz binlerce lira, depremzede öğrencilerine burs kılıfı, rüşvet trafiğini gözler önüne seren para akışı, hepsi MASAK raporlarıyla belgelendi.
5: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın hafiyetiyle nasıl oynanır kardeşim? İnanamıyorum ben.
1: CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Milyonlarca liralık rüşvet iddialarıyla başlatılan soruşturmada belediye personeli ve Ağbaba'nın danışmanı olan Özlem Akyılmaz tutuklandı. Verdiği çelişkili ifadeleri ise belgelerle yalanlandı.
6: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
1: Soruşturmada ilk itiraf gazeteci Evrim Ataman'dan geldi. Ataman, isken karşılığı alınan rüşvetin 500 bin liralık kısmını belediye başkan yardımcısının talimatıyla Özlem Akyılmaz'a gönderdiğini itiraf etmişti. Özyılmaz önce Ataman'ı da pehlivanı da kesinlikle tanımadığını iddia etti. Tanımadığı kişiden gelen 500 bin lirayı neden kabul ettiği sorusuna ise depremzede öğrencilere burs olarak gönderildiğini hatırlıyorum diyerek yanıt verdi. Ancak MASAK raporları depremzede bursu olduğu iddia edilen 500 bin liranın yalnızca 1,5 saat sonra Ağbaba'nın şahsi banka hesabına gönderildiğini belgeledi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
1: Tutuklu eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Güney'in de Akyılmaz'a 500 bin lira gönderdiği belirlendi. Akyılmaz ifadesinde o paranın da depremzede bursu olduğunu iddia etti, ancak onu bizzat Nermin Güney yalanladı. Paranın depremzedeler için değil, seçim çalışmaları ve ofis giderleri için gönderildiğini itiraf etti. Paraların çantalarla, poşetlerle ve kapalı zarflarla elden teslim edildiği de iddialar arasında. İtiraflarıyla soruşturmanın seyrini değiştiren Evrim Ataman, eski belediye meclis üyelerine yeniden aday gösterilmemeleri karşılığında 500 bin lira ödendiği, bazı siyasi isimlere ve aracılara da para aktarıldığını iddia etti.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde bölgesel denklemlerin değişmesiyle birlikte köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlanması bekleniyor. Buna paralel olarak da yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınacak.
8: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
9: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girildi. Ankara-İmralı-Kandil hattında silahların bırakılıp yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için trafik hızlandı.

0: Türkiye'nin en önemli iç güvenlik ve toplumsal barış başlıklarından biri olan terörsüz Türkiye sürecinde arka arkaya önemli adımlar atılmaya başlandı.
1: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
0: Bölgesel denklemlerin değişmesiyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlanması bekleniyor. Buna paralel olarak da yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınacak. Terör örgütü kendini feshetme kararı almasına karşın bugüne kadar gereğini yerine getirmedi. Önce Suriye'deki gelişmeler, ardından Irak ve İran'da yaşanan gelişmeler sebebiyle silah bırakmakta direnen terör örgütü PKK'nın planları tek tek çöktü. İsrail arkasını alıp bir takım hayaller kuran terör örgütü, İran'da savaşın seyrinin hafiflemesiyle birlikte bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Ancak Suriye, Irak ve İran denkleminin çökmesi ve İmralı'da bulunan Öcalan'ın baskısıyla terör örgütünün önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakmayı hızlandırması bekleniyor. Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde yasal düzenlemelerin meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor. Beklenen eşiğe ulaşılamaması durumundaysa meclis tatile girecek, gerek duyulursa olağanüstü toplantı çağrısı yapılacak. Ayrıca kulislerde konuşulana göre önümüzdeki dönem için İmralı'nın hem Kandil hem de DEM Parti'ye çatlak ses çıkmasın, silah bırakma hızla tamamlansın mesajı göndereceği belirtiliyor.
2: Malatya'da yaşayan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'dan 3 aydır haber alınamıyordu. Her yerde aranan genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Acı haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: ...19 yaşındaki genç kadın evden çıkmış, bir daha geri dönmemişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek aylardır her yerde aranan genç kadının cinayete kurban gittiğini açıkladı. Eski erkek arkadaşı dahil 4 şüpheli gözaltına alındı. 19 Mart sabahı Malatya'da yaşadığı evden çıkan Aysel Yıldırım geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Yapılan incelemede 19 yaşındaki Yıldırım'ın bindiği taksiyle arkadaşı Aykut Aslan'ın evine gittiği belirlendi. Ama binadan çıkış görüntüsü yoktu. İddiaya göre Aslan o sabah genç kadına gömü var diye mesaj atmış, paylaşmak için eve çağırmıştı. Kamera kayıtlarında Aslan'ın o gece ticari bir araçla apartmana geldiği ve binadan bazı eşyalar yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı görüldü. Sonrasında ise genç kadına ait telefonu satmaya çalıştığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aylardır her yerde aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. 4 şüpheli gözaltına alınırken şimdi her yerde genç kadının cansız bedeni aranıyor.
2: İstanbul'da yaşanan trafik kavgasında taraflardan birinin tam anlamıyla gözü döndü. Dakikalarca küfürler savuran kadın sürücü hızını alamadı. Otomobilin kapısını açıp karşısındaki sürücüyü tekmeledi. Bakın o anlarda neler yaşandı.
3: Öfkeden deliye döndü, küfürler savurdu, yetmedi. Otomobilin kapısını açıp sürücüsüne saldırdı. İstanbul Kağıthane'de yaşandı kavga. Bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü atışma bir anda büyüdü, kadın sürücü öfkeden çılgına döndü.
4: Dostum, boş ver, uğraşma.
5: Ay kimsin, bana saldırıyorsun ya?
6: Sen kimsin?
4: Kanka bak.
3: Tartışmaya çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da motosiklet sürücüsü araca doğru yönelip şoföre saldırdı. Uyarılara rağmen bir türlü sakinleşmedi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından motosikletli Maganda'ya 185 bin lira para cezası kesildi. Motosikleti de 60 gün trafikten men edildi.
2: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kamuya açık alanlarda park ücreti talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
1: İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir şahıs düğünde istediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı. Evinden pompalı tüfekle geri dönen şahıs rastgele ateş açtı. Olayda 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken ikisi ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralananların arasında şahsın eşi de bulunuyor.
0: İstediği şarkı çalınmayınca terör estirdi. Rastgele ateş açtı. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay 20 Mayıs akşamı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin ve Yağmur çiftinin düğün eğlencesi sırasında Erşan Dereli şarkı isteğinde bulundu. İsteği yerine getirilmeyince 43 yaşındaki saldırgan evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Düğün alanına geri gelen şahıs rastgele ateş açtı.
2: Kurşunların hedefi olan 12 yaşındaki Ayaz Çimen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
0: Erşan Dereli 12 yaşındaki Ayaz Çimen'in ölümüne eşi dahil ikisi ağır, 4 kişinin yaralanmasını sebep oldu. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekibince kırsal alanda yakalandı.
1: Ankara'da yaşayan 10 yaşındaki Merve Sena Sümer'in öksürük şikayetiyle götürüldüğü klinikte hayatı karardı. Yapılan antibiyotik iğnesinin ardından alerjik reaksiyon geçiren küçük kız %98 engelli kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Çocuk doktor hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
3: Biz sapasağlam götürdüğümüz evladımızın cansız bedenini çıkardık oradan. Ben yandım, başka anneler yanmasın.
4: Basit bir öksürük şikayetiyle gitti. Hayatı alt üst oldu. Onu yatağa mahkum eden doktor için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
3: Bu yıl 4. sınıftan mezun olacaktı. Arkadaşları mezuniyet fotoğraflarını paylaşıyor, aileleri. Benim kızım yatakta. Sadece 2 ay okula gidebildi.
4: 10 yaşındaki Merve Sena Sümer 28 Ekim 2021 tarihinde öksürük şikayetiyle özel çocuk sağlığı kliniğine götürüldü. Burada yapılan antibiyotik iğnesinin ardından alerjik reaksiyon geçirdi ve kalbi tam 35 dakika durdu. 69 gün yoğun bakımda tedavi gören Merve %98 engelli kalıp yatağa bağımlı hale geldi.
3: 4,5 seneye geçti. 4,5 senenin 3,5 yılını ben hastanede geçirdim. Geçen sene 17 Mart'ta girdim, bu yıl 17 Mart'ta hastaneden çıktım evladımla birlikte. Evladım acı çekiyor, biz karşısında çok çaresiziz.
4: Ailenin şikayeti üzerine çocuk doktoru hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaklaşık 4,5 yıl süren soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede doktorun taksinle yaralamaya neden olma suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
5: Devlet büyüklerimizin sesini duymasını istiyoruz.
3: Kesinlikle adaletin tecelli etmesini istiyorum. Ben yandım, bir başkası yansın istemiyorum.
1: Özellikle belirli yaş üstünde olan erkeklerin vazgeçemediği yerlerden biri de kahvehaneler. İşten gelince ya da izin günlerinin tamamını kahvehanelerde geçirenler var. Ancak tam da böyle yaşayanlara Yargıtay'dan kötü bir haber geldi. Yüksek Mahkeme vaktinin büyük bölümünü kahvehanede geçiren erkeği ağır kusurlu saydı ve eşinden boşadı. Üstelik nafaka dışında tazminata da mahkum etti.
6: Sabah 12-1 gibi giriyoruz, akşam 12-1 gibi çıkıyoruz.
7: Eşiniz ne diyor buna?
6: Eşim ister istemez şikayet eder. Kendisiyle vakit geçirmesini ister biraz. Biz de ona göre bir gün burada, bir gün orada.
8: Yargıtay'dan kahvehane kararı. Yüksek Mahkeme Bursa'da kahvehanede vakit geçirip eşini ihmal eden kocayı kusurlu buldu, 100 bin lira tazminata hükmetti.
7: Bir boşanma davasına ilişkin temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli eşini evde yalnız bırakan ve vaktinin çoğunu kahvehanede geçiren erkeği kusurlu kabul etti. Erkeğin eşine

0: bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
1: Kahvehanelerde vakit geçirerek evine ve kendisine zaman ayırmadığı nedeniyle açmış olduğu boşanma davasında davalı erkeği daha ağır kusurlu bularak tazminata mahkum etti.
2: Kararı haklı bulanlar olduğu gibi bu cezanın kendilerini caydırmayacağını söyleyen müdavimler de var.
3: 100 bin lira çok değil de aslında bir ortam için 100 bin lira değer yani. Veririz yani, bu ortamı nereden bulabileceğiz ki yani.
0: Mahkeme karar verse 200 bin lira verir misin?
3: Dur şimdi işimizden ayrıldık.
4: Düğün vardı baldızımın o zaman. Onlar gittiler, ben kahvedeydim, ondan sonra gittim ben.
0: Sizin doğum gününüzde ya da kardeşinizin düğününde, kıraathanede olsa.
4: Ya şimdi öyle bir şey yapmaz.
5: Eşim çok anlayışlı birisi olduğu için hafta sonuma hiç karışmıyor. Tabii ben de 12'ne karışmıyorum ama belli saatler içerisinde izin alabiliyorum. Çünkü mutlu olduğum tek yer burası.
6: Uşanırım direkt. Yani öyle bir insan zaten hayatıma almam öncelikle. Ailesi baksın ona.
7: Biz vermeye hazırız yani. Hiç sıkıntı yok bizim için.
8: Türkiye bu yıl önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. NATO zirvesi, COP31 ve Uluslararası Astronotik Kongresi için yaklaşık 120 bin ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tabii bu oran turizme de yansıyacak. Etkinlik zamanı otellerin doluluklarının %100'e ulaşacağını belirten turizmciler, 2026'nın zirveler yılı olacağını ifade ediyor.
9: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
10: NATO zirvesi, COP31, Uluslararası Astronotik Kongresi. Bu üç dev organizasyon için Türkiye'ye 120 bin kişi gelecek. Bu yıl üç büyük küresel organizasyona ev sahipliği yapacak olan Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelecek devlet liderlerini, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları ağırlayacak. Etkinliklerin hem şehir ekonomilerine katkı sağlayacağını hem de otel doluluklarını %100'e taşıyacağını söyleyen turizmciler, 2026'nın zirveler yılı olacağını belirtiyor. Başkent Ankara an itibarıyla 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlanıyor.
11: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Dev NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkent Ankara tarihinin en büyük turizm yoğunluğunu yaşıyor.
12: Temmuz ayında NATO zirvesinde otellerimiz full durumda. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu.
10: NATO zirvesine NATO'nun 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları katılacak.
13: Tarihi zirve dolayısıyla başkentte 40 bin kolluk kuvveti görev alacak. Ankara genelinde MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. Ankara'nın hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Liderler başkente geldiğinde Ankara adeta kale gibi olacak.
10: 196 ülkenin temsil edildiği COP31 ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
9: COP31 zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
10: Konferansın ana merkezi Antalya'daki Expo alanı olacak ve Türkiye ilk kez COP'a ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda devlet liderlerinden yatırımcılara, bilim insanlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesi Antalya'da buluşacak.
14: Gıda güvenliğidir.
10: Yine önemli etkinliklerden biri de 77. Uluslararası Astronotik Kongresi. Kongre 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 77 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'de düzenlenecek kongreye uzay ajansları, teknoloji şirketleri, akademisyenler ve astronotlar katılacak. Türkiye'nin bu yıl 3 büyük küresel organizasyona ev sahipliği yapması hem şehir ekonomilerine katkı sağlayacak hem de kongre turizminde ülkenin uluslararası görünürlüğünü artıracak. Etkinlik zamanı otellerin doluluk oranlarının %100'e ulaşacağını belirten turizmciler, 2026'nın zirveler yılı olacağını ifade ediyor.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman İstanbul'daki gazetecilerle buluştu. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin planları hakkında değerlendirmeler de bulundu.
15: Eğer 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaksa bunun yolu kültür ve sanattan geçmektedir. Bu inançtayız.
16: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kültür Sanat Gazete

0: Seyircileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Yayman yeni dönemde kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.
1: Kültür sanatı bir ayrışma vesilesi değil, kültür sanatı bir birleşme ve kültür sanatı milletimizi ileriye götürecek bir faaliyet olarak mütalaa etmekteyiz.
0: AK Parti'nin çalışmalarına hız verdiğini belirten Yayman, kuruluşunun 25. yılına özel yeni projeleri açıkladı. Gençlere ulaşmak için genel sekreterlikle ortak projeler yürütüleceğini duyurdu.
1: AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünde biz de makale yarışmaları, şiir yarışmaları, kısa film yarışmaları ve bu konularla ilgili çalışmaları AK Parti Genel Sekreterliğimizle beraber yürüteceğiz.
0: Dijital dünyanın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu söyledi. Yeni nesil kültür politikalarında dijitalleşmenin baş aktör olacağını belirtti.
1: Dijitalleşme hayatın gerçeği. Yapay zeka ile beraber bu artık inkar edilemez. Tam sizin tabirinizle oksijeni pozisyonunda.
2: Hatay'da Gölbaşı Gölü'ndeki adada yıllardır yalnız yaşayan 93 yaşındaki Halime Sual için Türk Kızılay ekibi harekete geçti. Kayıkla adaya ulaşan ekipleri gören yaşlı kadın duygu dolu anlar yaşadı.
3: Gölün ortasında küçük bir ada, adanın içinde tek başına süren bir hayat.
4: Hoş geldin be, hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk.
6: Buraya ben senin için geldim, hoş senin için kalacağım buradan.
4: Bana seni.
6: Buradaki hayatından memnun musun nene?
4: Sen burada oturuyor, başım rahat.
3: Görüntüler Hatay'ın Kırıkan ilçesinden. 93 yaşındaki Halime Sual, Gölbaşı Gölü'ndeki adada derme çatma bir barakada yıllardır tek başına yaşıyor. Neredeyse dış dünyayla hiçbir bağı yok.
6: Gece buradan korkmuyor musun? Ne yapıyorsun bütün akşam?
4: Akşam korkuyor ki, niye korkmuyor kızım? Kimse bana gelmiyor ya kızım, ne yapmak? Anne bir şey gelmez.
3: Türk Kızılay ekibi de yaşlı kadının yalnızlığına ortak olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için bu kez küreklere sarıldı. Yardım kolileri kayığa yüklendi. Nilüfer çiçeklerinin arasından adaya doğru zorlu ama umut dolu bir yolculuk başladı. Kayık kıyıya yanaştı. Ekipler yalnızca yardım malzemesi değil, ellerinde çiçeklerle Halime nineye sürpriz yaptı.
6: Sana çiçek getirdim.
4: Eyvallah, eyvallah.
6: Beğendin mi?
3: İyilik ve vefa yine engel tanımadı.
6: Bundan sonra senin burada oğulların, kızların var. Biz geleceğiz.
4: Hoş geldin. Çok
6: ya canım seni. Benim. Bundan sonra hep yanındayım
4: senin. Hoş geldin. Kızılay her şey bize gönderiyor. Her şey. Allah razı olsun.
3: Gönüllüler adadan ayrılırken arkalarında hiç bitmeyecek bir dostluk sözü bıraktı. Halime nine artık o adada yalnız olmadığını biliyor.
2: Milli Savunma Bakanlığı MSB Mobil uygulamasını tanıttı. Uygulamayla bakanlığın faaliyetlerine, duyurularına ve birçok interaktif içeriğe hızla erişim sağlanabilecek.
7: MSB Mobil, Mehmetçiğin dijital platformlardaki sesi oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen MSB Mobil uygulaması, vatandaşlarla bakanlık arasında dijital bir köprü kuruyor. Bakanlığın faaliyetleri, duyuruları ve güncel gelişmeleri artık tek bir uygulama üzerinden takip edilebilecek. Tamamı Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama, sürekli güncellenen içerikleriyle dikkat çekiyor. Uygulamada sadece haber ve duyurular yok. Anıtkabir ve Harbiye Askeri Müzesi için sanal turlar, çocuklara özel eğitici ve eğlenceli içerikler de yer alıyor. Boyama kitapları, yapboz oyunları ve videolarla hazırlanan çocuk köşesi minik kullanıcılara da hitap ediyor. Uygulamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise podcast servisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Harp Tarihi, Kahramanlık Destanları ve Şehitlerin Hikayeleri sesli içeriklerle anlatılıyor. Podcastler bakanlık personelinin gönüllü katkılarıyla hazırlanıyor. Seslendirmelerde hem Türkçe hem de İngilizce içerikler yer alıyor.
8: Milli Savunma Bakanlığı personeli olarak büyük bir emek ve özveriyle hazırladığımız podcastlerimizi Milli Savunma Bakanlığı

0: mobil uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Sahada aktif olarak hizmet veren personelimize burada ses ve nefes oluyor. Çünkü biz şunun bilincindeyiz ki savunma yalnızca sahada değil, sesin ve bilginin ulaştığı her yerde yapılır.
2: Uygulamada askerlik çağındaki gençler için de pratik bilgiler bulunuyor. İlker Eğitim Birliklerinin adresleri, iletişim bilgileri ve çeşitli rehberlik hizmetleri kullanıcılara sunuluyor.
3: Bu uygulamada duvar kağıdı çalışmaları, haberlerin en güncel hallerini sunmaktayız. Çocuklara yönelik içerikler ve daha fazlası var.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için ordu evleri ve eğitim merkezlerine ait bilgiler de uygulamada yer alıyor. Bunun yanı sıra İngilizce sözlük ve askeri terimlerin öğrenilmesine yönelik dijital araçlar da kullanıcılarla buluşuyor.
4: Trabzon'da 4 gün önce pencereden düşen Tom isimli kedi her yerde aranıyordu. Mutlu haber geldi. Tom evinden kilometrelerce uzaklıkta çalılıklar arasında bulundu.
5: Gece saat 2.06'da atlamış, kamera kayıtlarını izledik.
6: Gece açık bırakılan pencereden atlamış, binaya girmeye çalışsa da başaramamıştı. 4 gündür her yerde aranan Scottish cinsi kedi çalılıkların arasında bulundu.
5: Yeğenim hani kedi sesi açtı. Kedi sesinden sonra aşağı geldi. Amca Tom dedi. Yani sarılmak ve kavuşmak bir anda oldu yani.
6: Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu'nun bordo mavili forma giydirip sokaklarda gezdirdiği Scottish cinsi kedisi Tom, 4. kattaki evin penceresinden aşağı atlamıştı.
5: Eve girmeye çalışıyor, çıkıyor merdivenlerden ama kapıyı açıp içeri giremiyor.
6: Evren Yolcu her yere baktı ama kedisine dair bir iz bulamadı. Tom'u bulana ödül verileceğini duyuran Yolcu'nun beklediği haber kayboluşunun 4. gününde geldi. Kayıp kedisi Ortahisar ilçesinde çalılıklarda görülmüştü.
5: Telefonu kapatmanla oraya inmem bir oldu. Duyguseli yaşadık. Çok mutluyuz.
6: Kontrol amaçlı veterinere götürülen Tom'un sağlık durumu da iyi.
5: O kadar yüksekten bir düşecek yani yaşamadık herhalde. Maşallah, sübhanallah.
7: Sen aslanların en büyüğüsün. Aslanların en büyüğü.
4: Erzurum'un eşsiz coğrafyası bu yılda Azrail'in tutkunlarının buluşma noktası oldu. Terörsüz Türkiye vizyonuyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Planextrem 2026 Çat ilçesinde muhteşem bir startla başladı. 6 ülkeden gelen 160 sporcu etkinliğin ilk gününde kıyasıya yarıştı.
8: 3, 2, 1 ve başla!
9: Doğu Güneydoğu inleri doğa ve macera sporlarının uluslararası merkezi haline geldi. Adres bu kez Erzurum'un Çat ilçesi. İçişleri Bakanlığı himayelerinde düzenlenen Planextrem 2026 organizasyonu verilen coşkulu startla Çat Baraj Gölü kıyısında başladı.
10: Terörsüz Türkiye vizyonuyla gerçekleştirilen Planextrem Doğa Sporları Festivali'nde 10 ülkeden 140 sporcunun katıldığı koşu yarışması düzenlendi. İlçe halkı yarışmayı büyük bir heyecanla takip etti.
11: Rakipler güçlü ama biz de güçlüyüz. Buraya eğlenmeyi değil kazanmaya geldik. Tüm rakiplerime başarılar diliyorum. Güzel bir manzaraya karşı koşuyoruz. Bu insanı biraz daha motive ediyor.
12: Tüm Türkiye ve yaklaşık 10 ülke Erzurum'a kilitlenmiş durumda. Terörsüz Türkiye vizyonuyla buradayız ve bunu devam ettireceğiz. Halkımızda, milletimizde, devletimizde. En iyi yere taşıyacağız.
9: Koşu etabının hemen ardından yarışmacılar kanolarla Çat Barajı'nın sularına açıldı. Dereceye girebilmek için kürek çeken sporculardan birinin kanosu dengesini kaybederek devrildi. Kıyasıya yarışta heyecan zirvedeydi. Erzurum Valisi Aydın Baruş etkinlikler sayesinde bölgenin saklı kalmış güzelliklerinin dünyaya tanıtıldığını vurguladı.
13: Planextrem yalnızca bir spor organizasyonu değildir. Erzurum'un sahip olduğu doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini ve müstesna misafirperverliğini dünyaya tanıtan önemli bir organizasyondur.
9: Kaya tırmanışından sal yarışlarına kadar çok sayıda zorlu göreve ev sahipliği yapacak olan Dev Festival 27 Haziran'a kadar devam edecek.
4: Piknik sezonuyla semaveri olan talep de arttı. Onlarca yıldır semaver üreten ustalar hem yurt içine hem de dünyanın dört bir yanına çay kültürünü taşıyor.

0: Yaz mevsiminin gelmesiyle piknik sezonu da hareketlendi.
1: Yaz ayının gelmesiyle birlikte piknikçilerin de semaveri olan ilgisi de arttı. Peki semaver nasıl yapılıyor? Gelin yakından bakalım.
0: Semaver üretimi paslanmaz krom saçların halkalar halinde kesilmesiyle başlıyor. Daha sonra bu parçalar pres makinelerinde şekillendiriliyor.
2: 2008 yılından beri üretiyorum. Ortalama 20 seneye yakın, 18 sene oldu üretimimiz. Semaver ilk önce paslanmaz sacımızı disk haline getiriyoruz. Sonra pres baskılarda, sonra da parlatma aşaması, bazı parçalarımız sıvama yapılıyor. Sonra da en sonunda montaj yapıyoruz.
0: Son bölümde ise tüm parçalar bir araya getiriliyor.
1: Burası da son bölüm. Burada artık montajlar yapılıyor. O şekil verilen parçalar bir araya getirilerek semaver oluşturuluyor ve ardından da paketlenerek Türkiye'nin farklı noktalarına ve dünyanın farklı noktalarına bu semaverler gönderiliyor.
0: Atölyede günde ortalama 300 ila 500 arasında semaver üretiliyor. Semaverler sadece Türkiye'ye değil, çay kültürünün yaşadığı tüm ülkelere gidiyor.
2: Yurt içine, bazen de talebe göre yurt dışından, Rusya pazarı da olsun, gurbetçilerin ağırlıklı yaşadığı Fransa, Almanya, oralara gönderiyoruz. Çay kültürünün olduğu yerlere gidiyoruz.
3: İnsanlık tarihin en ileri teknolojilerine sahip olduğu bir çağda yaşıyor. Yapay zeka hayatın merkezine yerleşiyor. İnsanlık yeniden Ay'a gitmeye hazırlanıyor ama aynı anda dünyanın dört bir yanında sirenler çalıyor. ABD, İran'la İsrail arasında peş peşe gelen saldırılar, Gazze'de dinmeyen acılar, dördüncü yılına giren Ukrayna-Rusya savaşı, Afganistan-Pakistan sınırında yükselen gerilim. Peki neden? Neden modern çağın savaşları artık kesin olarak sona ermiyor? Neden her ateşkes kısa bir molaya dönüşüyor? Neden barış masaları kuruluyor ama silahlar susmuyor? Analiz haberimiz var. Sırada bülteni noktalayacağız.

21. yüzyıl, teknolojinin zirveye ulaştığı, yapay zekanın hayatın merkezine yerleştiği, insanlığın Ay'a yeniden gitmeye hazırlandığı bir çağ. 3, 2, 1, booster ignition and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.

Ama aynı zamanda savaşların da hiç bitmediği bir çağ. Bir cephede ateşkes ilan edilirken başka bir cephede sirenler çalıyor. Bir ülkede silahlar susarken bir başka ülkede füzeler gökyüzünü yarıyor. Ve insanlık artık şu soruyu sormaya başladı. Bu savaşlar neden sona ermiyor? Neden barış her defasında yarım kalıyor? Tarih Haziran 2025. İsrail ile İran arasında tarihe 12 gün savaşı olarak geçen çatışma yaşandı. İlk saldırılar askeri tesisleri, komuta merkezlerini, nükleer altyapıyı hedef aldı. Ancak savaş kısa sürede büyüdü. Misillemeler geldi, füzeler havalandı. Bölge yeni bir belirsizliğin içine sürüklendi. Ardından Şubat 2026, bu kez Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonları başladı. 40 gün süren savaş sonrası ateşkesler yapıldı. Diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Ama çatışmalar tamamen sona ermedi. Bugün hala zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

ve kuzeyde ise başka bir savaş vardı. Ukrayna-Rusya Savaşı. 2022 yılında başlayan çatışma 4. yılına girdi. Cephe hatları değişiyor, teknolojiler değişiyor, silahlar değişiyor ama savaş devam ediyor. Ve güneyde. Dünyanın gözleri yine Gazze'de. 2023 yılında başlayan İsrail'in Gazze katliamı, aradan geçen zamana rağmen tam anlamıyla sona ermedi. Ateşkesler ilan edildi. Müzakereler yapıldı. Uluslararası toplum defalarca çağrıda bulundu. Ancak her ateşkesin ardından yeni saldırılar geldi. Şehirler yıkıldı. Hastaneler zarar gördü. Milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze, modern çağın en büyük soykırımının sembolü haline geldi. Ve Asya'da uzun yıllardır istikrarsızlığın gölgesinde yaşayan Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim de yeniden tırmanıyordu. Sınır hatlarında çatışmalar yaşanıyor, karşılıklı suçlamalar yapılıyor, iki ülke arasındaki güven krizi her geçen gün daha da derinleşiyordu. Durant hattı boyunca yaşanan gerilim sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgenin güvenliğini etkileyen yeni bir risk unsuruna dönüşüyordu. İsrail, İran, Gazze, Ukrayna, Afganistan, Pakistan. Farklı coğrafyalar, farklı aktörler. Ama aynı sonuç. Durmak bilmeyen çatışmalar, bitmeyen krizler ve her geçen gün daha da kırılgan hale gelen bir dünya. Peki neden? Ama neden artık hiçbir savaş kesin olarak sona ermiyordu? Bazı uzmanlara göre bunun nedeni sadece askeri hedefler değil, dünyanın ekonomik yapısıydı. Modern dünyanın damarlarından enerji akıyordu. Petrol, doğalgaz, lojistik hatları, deniz ticareti ve küresel üretim zincirleri. Orta Doğu'da yaşanan her kriz sadece bölgeyi değil, dünya ekonomisini de etkiliyordu. Bir füze ateşlendiğinde petrol fiyatları yükseliyor, risk algısı değişiyor, piyasalar dalgalanıyordu. Yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor, milyonlarca dolarlık sermaye birkaç saat içinde el değiştiriyordu. İşte insanlığın gözünden kaçırılan büyük resim tam da burada gizleniyordu. Dünyada savaşlar artık dinlene dinlene devam ediyordu. Çünkü bu kirli düzende kazanan ne devletler ne de halklar oluyordu. Kazanan tek bir odak vardı. Küresel sermaye ve çok uluslu silah enerji şirketleri. Sistem öyle bir vahşi çark üzerine kurulmuştu ki, silahlar patladığında petrol fiyatları fırlıyor, altın fiyatları çakılıyor, silahlar sustuğunda sahte bir ateşkes ilan edildiğinde petrol düşüyor, altın yeniden yükseliyordu. İşte bu kanlı süreçte küresel sermayeye yön veren o gizli eller, oturdukları sırça köşklerinden sadece alsat yaparak milyarlarca insanın kanı ve gözyaşı üzerinden milyarlarca dolar kazanıyordu. Savaşlar bitirilmiyor, sadece dinlendiriliyordu. Ve küresel baronların kasası dolana, insanlığın umutları tükenene kadar bu çark dönmeye devam edeceğe benziyordu.

Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Tam 18 saat süren bir müzakere süreci kısa bir süre önce sonlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Pakistan ve İran İsviçre'de bir araya geldiler ve 18 saat krizlerle çöken, son anda toparlanan görüşmeleri sonrasında taraflar uzlaşıya vardı. Peki şu an itibariyle ne biliyoruz? Taraflardan gelen açıklamalara baktığımızda yüksek düzeyli bir komite kurulacak. Bu kurulacak komite özellikle iletişim hatlarını sağlayacak ve Hürmüz konusunda taraflar arasında bir iletişim hattı oluşacak. Malum Hürmüz hala kapalı. İran, İsrail'in saldırılarını gerekçe göstererek Hürmüz'ü kapatmıştı. Bu kapatmaların önüne geçmek amacıyla bir iletişim hattı kurulacak. Lübnan'da gerilim düşürülecek ve bu gerilimi düşürmek amacıyla Lübnan'daki gelişmeler yakından takip edilecek. Bir hücre adı verilen bir sistem oluşturuluyor. Petrol ihracatına muafiyet getiriliyor. Bunu İran Dışişleri Bakanı Arakçı açıkladı. Petrol ihracatı konusunda kısıtlamalar kaldırılıyor ve İran'ın bazı varlıkları da serbest kalacak. Bunlar en önemli başlıklar. Bu başlıklarla birlikte 18 saatlik süreç bitti. Ancak görüşme turu devam edecek. 60 günlük sürecin ardından ise nihai bir anlaşmaya varmayı hedefliyor ABD ve İran. Peki geceden itibaren neler yaşandı? Yeni güne dünya uzlaşıyla başlıyor. Hemen detaylandıralım. İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Katar ve İran yetkilileri bir araya geldi. Taraflar yaklaşık 18 saat süren görüşmenin ardından Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanlıkları üzerinden açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalarda görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilerlediği belirtildi ve 60 günlük bu teknik görüşmeler süreci sonucunda bir nihai anlaşmaya varmaya hedeflendiği belirtildi. En önemli madde Hürmüz'de bir iletişim hattı kurulacak. Aynı zamanda Lübnan konusundaki İsrail'in saldırganlığı ise sona erdirilecek. Lübnan'daki gelişmeler yakından takip edilecek. Ve diğer bir başka başlık, İran Dışişleri Bakanı Arakçı görüşmelerin ardından sosyal medya hesabına yapmış olduğu açıklamada özellikle İran'ın petrokimya ve petrol ürünleri ihracatı konusunda kısıtlama muafiyetlere sahip olacağı belirtildi. Ve daha da önemlisi bundan sonraki süreçte yapıcı olarak sürecin devam edeceği belirtildi. Hürmüz'ün durumuysa henüz belli değil. Bir iletişim hattı kuruluyor. Ancak devrim muhafızlarından henüz yeni bir açıklama gelmedi Hürmüz'ün açıldığına dair.

0: Özellikle bu 18 saat süren görüşmeler öncesinde görüşmeler bir başladı ama başladığı anda hem İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hem de ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen o tehditler neredeyse süreci çökme noktasına getirdi. İran görüşmelerden kısmi olarak çekildiğini açıklamıştı. İsrail saldırılarını durduracak, Trump'sa geri adım atacak demişti ki bu 18 saat süren müzakerelerin ardından hemen hemen her iki noktada da ilerleme sağlandı. Peki dün gün boyunca İsviçre'de neler yaşandı? ABD ile İran nasıl aynı fotoğraf karesi içine girmekten imtina etti? Taraflar birbirlerine ne mesajlar verdi? İşte çözülen o krizin öncesi.
1: ABD ile İran heyetleri İsviçre'de bir araya geldi, dünya gözünü tarihi görüşmeye çevirdi.
2: Başkanın bizden istediği şey, İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak. Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldü.
1: ABD ve İsrail saldırganlığının sona ermesi için adres İsviçre'ydi. Taraflar Bürgenstock kasabasında bir araya geldi. ABD'yi Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner temsil etti. İran tarafındaysa Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı yer aldı. Arabulucu olarak da Katarlı ve Pakistanlı heyet hazır bulundu. Görüşme öncesi bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Zirve iki kademeli gerçekleşti. Heyetler önce Pakistanlı ve Katarlı arabulucularla bir araya geldi. Daha sonra dörtlü zirve başladı. İran medyası detay verdi. Tahran heyetinin ABD'li grubu

0: elini sıkmadığı iddia edildi. Beraber fotoğraf vermek istemediği öne sürüldü. İlk görüşmelerde gündemde Lübnan vardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İsrail'in ihlallerinin görüşüleceğini söylemişti. Ayrıca dondurulmuş varlıkların, İran'ın petrol satışı konusundaki gerekli izinlerin masaya yatırıldığı açıklandı. İlk açıklamalarsa görüşmeler sırasında yapıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Trump'a teşekkür etti. Eve döndüğümüzde elimizde çok güzel bir anlaşma olacak dedi.
1: Bence burada harika görüşmeler yapacağız ve umarım bu görüşmeler ilerleyen zamanlarda çok verimli sonuçlara yol açacaktır.
0: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de konuştu. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Orta Doğu'da barışı ve istikrarı sağlamak istiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Bölgesel istikrarsızlıktan çıkacağız. Herkes birlikte çalışacak. Barışı ve refahı herkes için teşvik edebileceğimiz bir gelecek görüyoruz.
0: Vance Lübnan'da soruldu.
1: Bence Trump ve ABD Lübnan'daki çatışmayı durdurmak için dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir hükümetten daha fazlasını yaptı. Barış asla kolay değildir. Barış her zaman çaba gerektirir. Çalışmaya devam edeceğiz.
0: İsviçre'deki görüşmelerden olumlu sinyaller geldi. Ancak bu defa Trump'la Pezeşkiyan arasında gerilim de yaşandı. İran Cumhurbaşkanı zenginleştirme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz dedi.
1: Zenginleşme hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kalacaklar.
0: Trump'ın tepkisi sert oldu. Pezeşkiyan sözlerine dikkat etsin dedi. Vekil güçlerinizi durdurmazsanız saldırıları yeniden başlatacağım mesajını verdi. Trump, ABD medyasına da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anlaşma yapmazlarsa Hürmüz Boğazı'nı ele geçiririz tehdidinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın koruyucu meleği olabilir ve petrolün %20'sini alabilir. Gerekirse boğazı da ele geçirebiliriz. Onları yerle bir edeceğim. Anlaşma yapmazlarsa geçiş ücreti alacağız.
2: İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Pakistan ve İran arasında o görüşmelerin yaşandığı sırada Mısır'ın başkenti Kahire ise dörtlü bir zirve ev sahipliği yapıyordu. Pakistan, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ise dördüncü kez bir araya geldi. Gündemde ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yaşanan o mutabakat süreci, ondan sonrası atılacak adımlardı. Aynı zamanda dışişleri bakanları Mısır Devlet Başkanı Sisi ile de bir araya geldi.
3: Köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabot etmeyi bekleyen.
4: Dört arabulucu ülkenin bakanları Mısır'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Kahire'deki toplantıda ABD-İran anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulandı.
3: Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım.
4: Tüm dünya ekonomisini etkileyen ABD-İran savaşı tarafların mutabakatıyla sona erdi. ABD ile İran, İsviçre'de yeni müzakere turu için görüşme gerçekleştirirken, Mısır'ın başkenti Kahire'de de önemli bir toplantı vardı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar, bölgesel gelişmeleri ve mutabakatın uygulama sürecini ele aldı.
3: Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
4: Toplantının ardından ortak bir açıklama yayınlandı. İslamabad mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi. Gelişmenin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret için önemli riskler oluşturan bir çatışmayı sona erdirmeye ve gerilimi azaltmaya yönelik yapıcı bir adım olduğu ifade edildi.
3: Teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabot etmeyi bekleyen.
4: Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de görüştü. Daha sonra Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile de ikili bir görüşme yaptı. İki ülke ilişkileri değerlendirildi. Bölgesel gerilimlerin azaltılmasında yürütülecek ortak

0: eylem konuşuldu. Ayrıca Sudanlı mevkidaşı Salim'le de bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Biz Orta Doğu'yu konuşuyoruz ancak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta da son günlerde giderek artan bir şiddetlenme var. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova şu ana kadarki en büyük saldırılardan birini yaşamıştı. Dünse Kırım Yarımadası'na yönelik Ukrayna insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi. Hedefte yine enerji tesisleri vardı.
0: Ukrayna Kırım'a yönelik saldırılarına hız verdi. Karadeniz'deki savaş 4 yılı aşkın süredir devam ediyor. Ukrayna dronlarının hedefi bir kez daha Rusya'nın ilhak ettiği Kırım oldu. Kerç Yarımadası'nda enerji altyapıları ve stratejik noktalar hedef alındı. Vurulan yerlerde yangınlar çıktı. Kara dumanlar yarımada semalarını kapsadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kerç'te bir petrol deposunun vurulduğunu ve bazı Rus hava savunma ve radar sistemlerinin havaya uçurulduğunu açıkladı.
2: Her şey Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesiyle başladı ve o zamanlar güçlü bir liderlik olsaydı bu savaşın tamamı asla yaşanmazdı.
0: Bölgeye düzenlenen bombardıman sonucu hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi yaralandı. Rus medyasına göre Ukrayna dronlarından biri de Kerç Boğazı'ndaki bir feribota çarptı. Bazı yerleşim yerleri de saldırıda hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kırım ve çevresinde gece boyu 239 İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Kiev yönetimi bir süredir Kırım'ı Rusya'nın lojistik ve ikmal ağından kopararak yarımadayı fiilen izole etme stratejisi izliyor. Bu kapsamda Kerç Köprüsü, Rus petrol tankerleri ve Moskova'nın petrol ihracatına destek sağlayan deniz trafiği sık sık hedef alınıyor. Ukrayna bu hamlelerle Rusya'nın Kırım'daki askeri varlığını sürdürmesini zorlaştırmayı ve Moskova'nın ekonomik kaynakları üzerinde baskı oluşturmayı planlıyor.
1: Yeni haftaya başladık. Peki bugün gazete manşetlerine 22 Haziran'da hangi haberler yer alıyor? Hızlıca tüm gazetelerimizi açıp bir hızlıca gazete manşetlerine bakacağız. Ardından Sabah gazetesiyle başlayacağız gazete turuna. Sabah hızlıca baktığımızda rüşvetin itirafı ses kaydına. Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesine şok ses kaydı deniliyor. Detaylandıracağız. Takvim gazetesine baktığımızda ise yarım kalan hayallere ikinci şans. Üniversiteye dönüş kapısını açacak düzenleme hazırlık dahil tüm sınıflarda ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri kapsıyor. Yüz binlerce kişinin beklediği öğrenci affı bu hafta mecliste denilmekte. Yeni Asır gazetesi diyelim. Düğünde dehşet. İzmir'in Ödemiş ilçesinde komşularının düğününde eşiyle tartışan öfkeli koca Erşan Dereli otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alıp önce eşini başından vurdu. Ardından piste dans eden kalabalığa ateş açtı deniliyor. 14 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti. Birazdan bakacağımız haberlerden biri. Türkiye gazetesinin manşetine baktığımızda ise paraya bulaşana özel takip, inkar yerine denetim zamanı. Rüşvet ve yolsuzluğa karışan CHP'lilere kapıyı gösteren Kılıçdaroğlu, belediyelerin denetimi içinde özel bir kadro kuruyor denilmekte. Türk Gün Gazetesi, Netanyahu'nun fişi çekildi. ABD Başkanı Trump eski dostunu defterden sildi. ABD Başkanı Trump yönetimi Lübnan'a saldırılar nedeniyle İran'la müzakereleri tehlikeye atan, Beyaz Saray'ın talimatlarına uymayıp kendi kafasına göre takılan ve Ekim'de yapılacak seçimde hezimete uğrayacağını düşündüğü Netanyahu'yu gözden çıkarttı deniliyor. Akşam gazetesine baktığımızda Özel'in troll çiftliği. CHP sosyal medyada 1900'lü FETÖ bağlantılı 34 bin troll hesabının manipülasyon için çalıştığını tespit etti deniliyor. Hürriyet gazetesinin baktığımızda manşetimizde kim o demeden tuşa basma bir özel haber. Jandarma siber izleme ve değerlendirme biriminin yöneticilerinden jandarma binbaşı Hakan Çakır Hürriyet'e konuştu. Çakır sosyal dünyada çocuklara yönelik tehlikelerle ilgili çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Tabi tüm gazetelerimize Amili Futbol takımımızın yenilgisi ve ondan sonra yaşanan gelişmelerde manşetlerde yer alıyor. Milliyet gazetesine baktığımızda İsrail meclisinde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi. Türkiye haddini bildirdi. İsrail'in muhalefet lideri Lapid Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtti deniliyor. Bütün bu gazetelere tek tek bakacağız zaten. İlerleyen dakikalarda 3 saatlik uzun bir maraton içerisindeyiz. Ama öncelikle Sabah gazetesini biraz daha detaylandırarak bakalım. Sabah gazetesine baktığımızda Çuraçağ'a kadar olamadık. Öncelikle spor. Türkiye 2 maçta 0 çekip Dünya Kupası'na havlu attı. Sadece 155 bin nüfuslu Çuraçağ'a Ekvator'la berabere kalınca ilk kez katıldığı turnuvada puan almayı başardı. Milliler Karayip Denizi'ndeki küçük bir ada ülkesinin bile gerisinde kaldı ki zaten turnuvayı 47. sırada tamamladık. Manşete baktığımızda ise rüşvetin itirafı.

0: Ses kaydında deniliyor Sabah gazetesinin manşetinde. Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesine şok ses kaydı damgasını vurdu. Bir saatlik kayıtta belediye yetkilileri rüşvetten toplanan paranın CHP genel merkezine gönderildiğini itiraf ediyor. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in de içinde bulunduğu 63 sanıklı davanın 862 sayfalık iddianamesinde şok detaylar var. Bozbey'e yakın paravan şirketler üzerinden rüşvet alışverişinin yapıldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda toplanan o paraların CHP genel merkezine gönderildiği de itiraf ediliyor. Şimdi bir başka haber. Başkan Erdoğan'a milletin güveni tam. Vatandaşlara yöneltilen bu liderlerden hangisi refaha kalıcı kılabilir sorusuna ne cevap? Sorunları yine Erdoğan çözer oldu denilmekte. Türkiye yüzyılını huzuru büyüterek inşa edeceğiz. Nevşehir'de MHP lideri Bahçeli'nin başladığı arsada inşa edilen Cevevi Muharrem iftarında ev sahipliği yaptı deniliyor. İsrail'den ABD'ye 11 Eylül tehdidi. Bu da yine Sabah gazetesinin manşetine aktaracağımız haberlerden biri. Bu hafta siyaset konuşacağız. Siyaset konuştuğumuzda tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine de bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde sıcak başlıklar var ama en fazla tartışma konusuysa yarın yaşanacak gibi duruyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kez daha grup toplantısı belirsizliği olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 23 Haziran Salı günü haftalık mesaisine başlıyor. Gündemde hem milyonları ilgilendiren kritik bir kanun teklifi hem de Sayıştay Başkanlığı seçimi var. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan 26 maddelik torba kanun teklifinin 13 maddesi kabul edilmişti. Teklifle polislik eğitimini tamamlayıp sağlık şartları nedeniyle memuriyetten ilişiği kesilenler genel idare hizmetleri sınıfına atanabilecek. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının ticari plaka devir işlemleri katma değer vergisinden muaf tutulacak. İl özel idareleri ve belediyelere ait taşınmazların satış bedelleri artık peşin veya taksitle ödenebilecek. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görev süresi 25 Haziran'da sona erecek Sayıştay Başkanı'nın yerine yeni başkan seçilmesi bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta yapılan seçimde mevcut Başkan Metin Yener'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık aday olarak belirlenmişti. İki adaydan biri genel kurulda yapılacak gizli oylamayla Sayıştay'ın yeni başkanı olacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan üzücü olaylar ve internet dünyasındaki siber tehlikeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Çocukları korumak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda eğitimle ilgili kuruluşlar sunum yapacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak. Son 3 haftadır olduğu gibi bu haftada gözler CHP'nin grup toplantısında olacak. CHP grup toplantısı geçen hafta yapılmamıştı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, salı günü grup toplantısının gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın genel başkan sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonunda grup toplantısını yapmasıdır. Dolayısıyla biz salı günü grup toplantımızı bu olan ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceğiz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık dosyalarında terör, adam öldürme ve cinsel suçlar dışındaki fezlekeleri gündeme almama eğilimi hakim. Bu kapsamda Özgür Özel hakkında şaibeli kurultayla rüşvet iddialarını içeren dosyaların dönem sonuna ertelenmesi bekleniyor.
1: Mecliste fezleke mesaisi başlıyor. Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu bazı CHP'li milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyaları için gözler AK Parti'nin alacağı karara çevrildi. Gündemdeki Antalya fezlekesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı karşılığında para alındığı iddiaları yer alıyor. Bir diğer dosyadaysa CHP'nin 38. olağan kurultayında delege iradesine fesat karıştırıldığı suçlaması var.
3: Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler.
1: Peki AK Parti bu dosyalar karşısında nasıl bir yol izleyecek? Edinilen bilgilere göre iktidar kanadı dönem başında aldığı ilkesel karara sadık kalacak. Adam öldürme, terör ve cinsel suçlar gibi toplumda infial uyandıran ağır suçlar dışındaki dosyaların dönem sonuna ertelenmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları mevcut dosyalar için şu aşamada bir işlem yapılmayacağına işaret ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise fezlekeler konusunda net. Partiden ihraç edilen isimlerin yargılanması gerektiğini savunuyor.
4: Benimle ilgili böyle bir iddia.

0: Olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
1: MHP'ye bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki yenilenme süreci de devam ediyor. Bu kapsamda İzmir kongreleri başladı. 30 ilçede gerçekleştirilecek kongrelerin ilki Karabağlar'da yapıldı. İlçe kongresine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
2: MHP Büyük Kongre Maratonu'na İzmir'den devam ediyor. İzmir'de ilk kongre Karabağlar'da yapıldı. MHP'nin 15. Olağan Kurultayı da 7 Mart 2027'de olacak.
3: MHP'de kongre maratonu İzmir'den başladı. 30 ilçede gerçekleştirilecek kongre sürecinin ilk adımı Karabağlar'da atıyor. İzmir'deki ilk kongre partinin üst düzey isimleri de katılırken kongre maratonunun ilk durağında verilecek mesajlar 30 ilçeyi kapsayacak.
2: Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
4: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in terörsüz Türkiye iddiasının ne kadar güçlü kabul gördüğüne dün şahit olduk. O İzmir'e çok büyük bir moral getirmiş. Vatandaşlarımızın bu iç cepheyi güçlendirme stratejisinin Türkiye'de ve dünyada bölgedeki etkisini çok iyi anladıklarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duydum.
2: Adan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin ortaya koyduğu 3 başlığında hayata geçtiğini vurguladı.
4: Bunun bir tanesi terör örgütünün silahı bırakması. İkincisi komisyonun kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Üçüncüsü de devlet politikasına dönüşmesi. Her üçü de tahakkuk etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kendi görevini yapmıştır. Bir siyasi parti hariç bütün siyasi partiler terörist Türkiye konusunda bir mutabakat sağlamışlardır. Bu çok ciddi bir kazanımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bunu devlet politikasına dönüştürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla şunu müjdelemek isterim ki Türkiye'ye bir daha asla hiç kimse terörü getiremez.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin toplumun her kesiminde karşılık bulduğunu belirten Adan, bu sürecin ekonomiye de olumlu yansıyacağını ifade etti.
4: Milletimizin %99 değil, %100'ü terörist Türkiye referansının arkasındadır. Bütün ilçelerde, bütün Türkiye'deki vilayetlerimizde terörist Türkiye ortak referansa dönüşmüştür. Bu Türkiye ekonomisini güçlendirecek çok önemli bir gerçektir.
2: Yoğun katılımla gerçekleşen MHP Karabağlar İlçe Başkanlığı Kongresi önümüzdeki günlerde 30 ilçede devam edecek.
1: Milyonlarca öğrencinin tam bir yıllık sınav maratonu sona erdi. Yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu da dün tamamlandı. Sınavın ardından stresli dönemi atlatan öğrenciler de aileleri de rahat bir nefes aldı.
5: Son saniyeler arkadaşlar, gelecekler.
6: Çok rahatladım.
7: İnşallah herkes emin karşılığını alır.
8: Bir yıllık maraton sona erdi. Üniversite sınavından çıkan ve artık stresi geride bırakan gençler de, aileleri de rahatladı.
9: Yani şu an aşırı rahatlamış hissediyorum. Sonunda bitti yani.
6: Evet, YKS bittiği için çok mutlu oldum. İçimden büyük kurtulduğu için mutluyum.
10: Üniversite sınavı heyecanı bugün de devam ediyor. Üniversite adayları dün TYT sınavına girmişti. Bugün de alan yeterlilik testi ve yabancı dil sınavlarına girecekler. Ve saatler 10-15'i gösterdiğinde istedikleri bölüm, istedikleri üniversite için ter dökmeye başlayacaklar.
11: Uzun bir maratondan sonra yani gerçekten asıl sınava ulaştık sonunda.
12: Dilerim güzel geçer. Hepsi çok heyecanlı. Torunum da çok heyecanlıydı.
13: Geç kalmayalım diye bayağı erken geldik. Bakalım, göreceğiz sonuçları.
14: Bugün Babalar Günü. Ondan bir Babalar Günü hediyesi bekliyorum bu sınavda.
8: 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu için sabah saatlerinde yollara düşen üniversite adayları her sene olduğu gibi bu yılda tüm uyarılara rağmen benzer manzaraları yaşadı.
15: Dışarıda öğrenci kalmasın. Kapılar kapanıyor. Son 3 dakika.
16: 5 dakika sonra kapılar kapanıyor.
8: Geç kalanların yardımına polis ve zabıta ekipleri yetişti.
17: Helal olsun, vallahi yetişti.
8: 2 saat süren sınav sonunda zorlanan da vardı, sınavı kolay geçen de.
18: Vallahi biraz zordu ya.
7: Yani

0: çok şey yapamadım.
1: Bazı sorularda kalem oynatırmayacak kadar zorlayıcı sorular vardı.
2: Ya, matematiği çok zor geldi bana. Kafam ağrıdı artık.
3: Çok daha iyi hissediyorum kendimi şu anda.
4: Kapıda bekleyen ailelerde sınav sonrası çocuklarını çiçeklerle, alkışlarla karşıladı.
5: Morali tavan aldı bu. Zaten iyiydi ki bu.
6: Cuma günü yine sabah ajansı sırasında bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili olarak yaşanan o gelişmeleri. Karaal bulunmuştu. Ardından da tabii ki yeni gözaltı işlemleri de yaşandı. Süreçte soruşturma devam ederken gözaltı sayıları da 12'ye yükseldi.
7: İBB yöneticisinin kaçırılmasında operasyonlar sürüyor. Gözaltı sayısı 12'ye çıktı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de evinin önünden kaçırılmasına ilişkin soruşturmada operasyonlar devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler fidye ve infaz planı kuran çeteden iki kişiyi daha kıskıvrak yakaladı. Yeni yakalanan şüphelilerle birlikte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Karaal Tuzla'da elleri kolları bağlı halde eski bir fabrikada bulunmuştu. Karaal'ın kaçırılmasının arkasında yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidyenin olduğu iddia edildi. Şüpheliler Karaal'ı önce Fatih'e ardından da Tuzla'daki boş bir fabrikaya götürdü. Karaal'ın başına ise Balıkesir'den özel olarak getirilen 27 yaşındaki tetikçi dikildi. Tetikçiye verilen talimatta biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz, vermezlerse kafasına sıkarsın, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar dediği öne sürüldü.
6: Şimdi trafikte yaşananlara bakacağız. Ancak bu kez taraflardan biri bir kadın. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan kadın sürücü öfkesine hakim olamadı. Hakaretler yağdırmaya başladı. Ardından da otomobilin kapısını açıp karşısındaki sürücüyü tekmeledi. Ve bakın sonra neler oldu.
4: Öfkeden deliye döndü, küfürler savurdu, yetmedi. Otomobilin kapısını açıp sürücüsüne saldırdı. İstanbul Kağıthane'de yaşandı kavga. Bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü atışma bir anda büyüdü, kadın sürücü öfkeden çılgına döndü.
8: Boş ver, uğraşma.
9: Ay, kimsin bana saldırıyorsun ya?
5: Sen kimsin?
8: Hangi var?
4: Tartışmaya çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da motosiklet sürücüsü araca doğru yönelip şoföre saldırdı. Uyarılara rağmen bir türlü sakinleşmedi.
5: Duydun mu?
4: Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından motosikletli Maganda'ya 185 bin lira para cezası kesildi. Motosikleti de 60 gün trafikten men edildi.
6: İstanbul'da Sultan Gazi'de 4 katlı bir binanın sensörler çatısına yangın çıktı. Ancak rüzgar etkiliydi ve rüzgarın etkisiyle yangın 3 binaya daha sıçradı. O anlara bakalım.
7: Çatı yangını büyüdü, alevler kısa sürede yan apartmanlara sıçradı. İstanbul Sultan Gazi'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bitişikteki 3 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı.
10: Yangın şurada başladı. Güneşten herhalde, bilmiyorum. Otlar falan başladı. Ondan sonra 2 dakika içinde çoğaldı. Rüzgar da vardı. Ondan sonra patlamaya başladı. Çatı niye patladı anlamadım. Çatı patlamaya başladı. Patlayınca öbür tarafa da sıçramadı. Sıçrayınca 5 dakika olmadı. 5 dakika içinde 4 tane bina yanmaya başladı.
7: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
11: Hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelene kadar 10 dakika sürdü. 10 dakikada itfaiye geldi. Ondan sonra yukarı çıktılar.
7: Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

0: uyuşturucu mücadelede kararlıyız.
1: Uluslararası uyuşturucu şebekelerine ağır darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 saatte 3 dev operasyona imza atıldı. Operasyonların ilk ayağı uluslararası uyuşturucu kuryeliği yapan ve Nikita lakabıyla bilinen Ukrayna asıllı zanlının yakalanmasıyla başladı.
2: Nikita dediğimiz aslında hatırlarsınız böyle 1990'lı yıllarda bir Fransız filmi vardı. Hı hı. Orada da yine bir suçlu bir kadın orada uyuşturucu falan satışı yapıyor. Tabii sonrasında onun hikayesi değişiyor ama bunun hikayesi değişmiyor. İlk olarak Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu maddeyi alıyor. İspanya karalarına getiriyor ve oradan da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den de İstanbul'a geliyor. İstanbul'da ilk olarak Bağcılar'da uyuşturucu satış alımını yapacak olan kişiler tarafından gönderilmiş bir ticari taksi geliyor. Hı hı. Taksiye veriyor ve ardından taksi o malı alıp gidiyor. Burada önemli detay şu, alıcıyla satıcı birbirini hiç görmüyor aslında. Zaten. Beylikdüzü'ne gittiğinde tam da malı teslim alan kişi malı aldım derken ne oluyor? Narkotik polisi operasyonu gerçekleştiriyor.
1: Uyuşturucuyu bir taksiye bırakarak izini kaybettirmeye çalışan zanlı polisin teknik takibiyle yakayı ele verdi. Operasyonun ikinci aşamasındaysa uyuşturucu dünyasının baronları tek tek deşifre edildi.
2: 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 ton 452 kilogram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. 20 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınıyor ve suçun can damarı kesildi. Nasıl diyeceksiniz? 6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.
1: Operasyonun son ayağındaysa İran üzerinden Türkiye'ye sokulan ve İstanbul sokaklarına dağıtılması planlanan 134 kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: İstanbul polisi İran'dan Türkiye'ye girdiği an itibariyle sabırla bunları takip ediyor. Evet. Ardından nereye geliyor? Tekirdağ'a. Tekirdağ'da operasyon yaptıklarında tır dorsasına saklanmış İran'dan gelen 134 kilogram uyuşturucu madde şu anda İstanbul sokaklarına getirilecekti. Ama bırakın İstanbul sınırlarına, daha Tekirdağ'dayken İstanbul polisi yaptığı operasyonla aldı.
3: Gazete manşetleri diyelim. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Şimdi Milliyet'in sür manşetinde spora ilişkin iki tane haber var. Biri tabii ki bizi çok üzen ve amili futbol takımımız. Milliyet değerlendirdi. Kalsın mı, gitsin mi? Milliyet yazarları Avustralya ve Paraguay maçlarındaki hezimetin ardından milli takım teknik direktörü Montella'yı masaya yatırdı. Bilal Meşe teknik adamın Türk olması konusunda görüş belirtti. Cemal Elsen ve Halil Özel kalsın. Erbatur Ergenekon ve Veli ise değişim dedi. Ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da az önce Amerika'da açıklamalarda bulunmuştu. Şu an için bir teknik direktör değişimi yönünde bir mesaj vermedi. O beklenen mesaj gelmedi. Sultanlar 4'te 4 yaptı. Evet, futbolda üzülüyoruz ama voleybolda ise hepimizin yüzü gülüyor. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, Fransa ve Almanya'nın ardından dün Çin'i de devirdi. Ankara etabını 4'te 4 ile geçen Ay Yıldızlar 8 Temmuz'da Japonya etabında Polonya ile karşılaşacak. Yüzümüzü güldürüyor kadın voleybol milli takımımız Filenin Sultanları. Manşete baktığımızda ise Türkiye haddini bildirdi. İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtti. Erdoğan ders verdi. Lapid 20 Haziran'da İsrail Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada Netanyahu öngörülebilir Türk tepkisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı. Ankara'nın bölgesel gücünü ve Washington'daki karar alıcılar üzerindeki nüfuzunu tamamen küçümsedi. Sonuç ne oldu? Erdoğan ona adeta bir ders verdi. Onu terbiye etti deniliyor. Trump da bırakıyor. ABD yönetimi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu desteği azalıyor. İyi polis, kötü polis. Dün gerçekleşen İsviçre'deki görüşmeler. Kahire'den ortak memnuniyet mesajı. Avrupa sıcakları bize geliyor. Biraz daha meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız. Avrupa bu haftadan itibaren kaynamaya başlayacak. Sıcaklıklar rekor kıracak. Mutlak süreci buzdolabına. CHP'de iç savaş derinleşiyor. Özgür Özel'in yeni sağ stratejisi göğüs hizasından vatandaşla temas olacak. Özel miting yerine çarşıya, tarlaya gidecek. Olağanüstü kurultaya kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu'nun ise B planı belli oldu. Kılıçdaroğlu yaz boyunca milletvekilleriyle yakın temas içinde olacak. Mutlak süreci adeta buzdolabına bırakılacak deniliyor. Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberlerden biri de buydu. İstanbul Eyüp Sultan'la devam edelim. İstanbul Eyüp Sultan'da sahile vuran askeri mühimmat jandarmaya alarma geçirdi. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan mühimmat incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.
4: Askeri mühimmat sahile vurdu. Jandarma bölgeyi ablukaya aldı. İstanbul Eyüp Sultan Ağaçlı sahilinde piknik ve

0: Kamp yapmak için sahile gelen vatandaşlar deniz kenarında kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim fark etti.
1: Arkada göründüğü tarafta bir mühimmat gördük. Yani bize göre bir füze dedik biz kendi anlamımıza ya da bir torpil falan.
0: Askeri mühimmatı görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi.
1: Jandarmaya haber verdik. Jandarma da sağ olsun hemen intikal ettiler yakın oldukları için. Geldiler burayı şerit çektiler. Şerit halinde kapattırdılar bize.
0: Olay yerine gelen ekipler şüpheli mühimmat üzerinde titiz bir inceleme yaptı. Kriminal laboratuvara götürüldü.
2: Çocuklar yüzmeye gitmişler. İleride bir cisim bulmuşlar. Ondan sonra jandarmayı aradık. Jandarma, sahil güvenlik hepsi geldi.
3: Hiç şüphesiz ki Cuma günü İstanbul'u ilgilendiren en önemli gelişme Halkalı Arnavutköy metro hattının İstanbul'dan hizmetine açılmasıydı. Metro hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki hafta sonunda metro hattını kullananlar metro hattından memnun muydu? O metro hattı İstanbul'da o bölgedeki ulaşımı rahatlattı mı? Yanıtına bakalım.
4: İstanbul'un en uzun metrosu açıldı. Havalimanı 30 dakikaya düştü.
5: Şu an İbn Haldun Üniversitesi'ne gidiyorum. Bizim bir etkinliğimiz var şu an. Şu an gerçekten çok kısa bir mesafeyle gidiyorum ve çok mutluyum bu açıdan. Gerçekten çok iyi bir hat yapılmış.
4: İstanbul'da Halkalı Arnavutköy hattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.
6: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
7: Hayırlı olsun.
8: İstanbul'da. Bulunduğumuz istasyon şu anda Kayaşehir, Başakşehir istasyonu ve bu istasyondan İstanbul Havalimanı'na gitmek yalnızca 20 dakika.
4: Peki vatandaşlar metro hattı hakkında neler düşünüyor?
9: Teşekkürler her şey için, emeklerin için sağ olsunlar.
8: İlk defa mı kullanıyorsunuz bu metroyu?
9: Evet, ilk defa kullanıyorum.
8: Hayırlı olsun diyelim mi?
9: Diyelim, hayırlı olsun.
8: Ne yapacaksınız peki?
9: Güzel.
8: Nereden geliyorsun?
10: Başakşehir'den geliyorum. Olimpiyat'a kadar geldik. Olimpiyat'tan da buraya kadar.
8: Ne diyorsun?
10: 1,5 saat.
8: Gerçekten.
10: Evet, 1,5 saat yol buluyordu. Şimdi ise yani neredeyse bir saati bulmuyor. 50 dakika falan.
8: Daha kısa sürüyor.
10: Evet, daha kısa sürüyor.
8: Yeni hizmete girmiş olan Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattı 31 Temmuz'a kadar da ayrıca ücretsiz. Kaç dakikaya gidiyordun? Ne kadar sürede gidiyordun?
5: Yani gerçekten yarım saate falan gidiyordum. Şu an sadece bir durağa binip oraya 5 dakikada gidebiliyorum.
3: Dün Babalar Günü'ydü. Hiç şüphesiz ki Babalar Günü'ndeki en hüzünlü noktalardan biri de bir kez daha şehitliklerdi. Biricik evlatlarını vatan uğruna feda eden babalar, onlara gelemeyen çocuklarını kabirleri başında andılar. Şehitlikteki en büyük hüzünse babaları daha onlar anne karnındayken şehit düşen çocuklarındı.
11: Saat 11'den beri buradayım. İşte çocuğuma geldim, erkenden kalktım.
12: Her özel gün aynı hüzün, aynı acı. Bir yanda gurur, diğer yanda gözyaşı.
13: Oğlumun babalar gününü kutlamaya geldik.
11: Vatan için kızım, her şey vatan için. Vatan sağ olsun diyoruz.
14: Çaremiz yok, başka şey değil. Bakın ben, annem de var, babam da var, kardeşlerim de var. Senede bir kere ya giderim ya gelmem. Beni doğuran anama bile gitmiyorum. Ama 32 senedir her cuma pazar günü buradayım ben.
12: Babalar günü çoğunlukla ya bir yemekle ya da hediyeyle kutlanır. Ancak şehitlikle, gözyaşlarıyla buruk bir gururla anılıyor. Evlatlarının sesine hasret kalan binlerce baba, babalar gününü şehitlikte geçirdi.
11: Özel günler acı veriyor kızım bize. Yani bayramlar, babalar günü, anneler günü. Buruk.
12: Kimi 30 yılı aşkın süredir evladından ayrı, kimi ise hala yokluğuna alışamamış. Hepsinin ortak noktası ise vatan uğruna can veren evlatlarına duydukları tarifsiz özlem.
11: 95 yılından beri 30 sene oldu, 31 sene oldu şehit olanı. Tek oğlumdu benim zaten. Oğlum olsaydı zaten gelirdi bana ziyaretime, hediyemi de getirirdi. biz geldik oğlumuza.
14: 73 yılında Cumhuriyet'in 50. yılında doğdu benim oğlum. Cumhuriyet Bayramı çocuğudur. Sosyal hayatımız yok. Evden şehitlik, evden şehitlik. Başka hiçbir şeyimiz yok. Biz şehit anne babaları, evet yaşıyor, nefes alıp nefes veriyor. Yiyor, içiyor ama aslında yaşamıyor.

0: yaşamıyor.
1: Babayken evladını, sevdiklerini geride bırakıp vatan için kendini feda eden azı şehitlerimiz var.
2: Babalarını hiç göremeyen şehit çocuklarının ise hasreti bambaşka.
3: Şehit verdiğimiz günü mesela bir bebeği doğdu.
1: Kendisi 4 aylıktı vefat ettiğinde. Şimdi kızı 4 yaşında. Sadece Burak değil, bütün kahraman şehitlere buradan rahmet diliyorum.
4: Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tanınan süreyi uzattığını açıkladı.
5: ...2027 yılı hac başvurularında süre uzatıldı. Hacı adaylarına ek fırsat tanındı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar Diyanet'ten geldi. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen süre uzatıldı.
6: Kutsal topraklara gitme hayali kuran milyonlarca vatandaş öncelikle anlaşmalı bankalardan ön başvuru ücretini ödeyecek. Ardından E-Devlet üzerinden başvuru adımına geçilecek.
5: Daha önce başvurusunu tamamlayamayan ya da kaydını yenileyemeyen hacı adayları için yeni bir fırsat doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başvuru ve kayıt yenileme işlemleri 26 Haziran mesai bitimine kadar devam edecek. Her yıl yüz binlerce kişinin başvurduğu hac organizasyonunda süre uzatımı, başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzmanlar ve yetkililer yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler çağrı merkezlerinden ve ille ilçe müftülüklerinden alınabilecek.
4: Ve dünyanın konuştuğu haber, Breaking Bad dizisinin ünlü oyuncusu Giancarlo Esposito İslam'ı seçti. Suudi Arabistan'da bir film çekimi için bulunan Esposito'nun namaz kılarken görüntüleri de paylaşıldı.
7: My name is Gustavo, but you can call me Gus. Hi, I'm Giancarlo.
5: Gus Fring Müslüman oldu. Namaz kılarken görüntüsü paylaşıldı. Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinin ikonik karakteri Gus Fring'i oynayan Giancarlo Esposito İslam'la şereflendi. Suudi Arabistan'a 7 Köpek isimli bir filmin çekimleri için giden Esposito burada İslam'dan etkilendi. Film çekildiği sırada Müslümanlarla da yakın dostluk kuran Esposito İslam'ı seçmeye karar verdi. Haberi Suudi Arabistan Spor ve Eğlence Bakanı Turki Elşeyh sosyal medya hesabından duyurdu. Namaz kılarken görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde Esposito'nun soldan ikinci sıradaki safta namaz kıldığı görülüyor. Çeşitli yapımlarda rol alan Esposito özellikle Breaking Bad ve devam dizisi Better Call Saul'den tanınıyor. Esposito bu yapımlarda Gus isimli saygın bir restoran zinciri işletmecisi gibi görünen uyuşturucu baronu rolünde oynamıştı.
4: Meteoroloji uyarmıştı. Yayınlarımızda meteoroloji uzmanımız Adil Tek de defalarca kez tekrarlamıştı. Avrupa özellikle bu haftadan itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek diye birçok başkentte termometreler 35 derece hatta 40 dereceyi göstermeye başladı. Peki Avrupa'da kırmızı alarm verilmesine neden olan sıcaklarda son durum ne? Yanıtına bakalım.
8: Kavurucu sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına aldı. Çok sayıda ülke alarm verdi. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa'yı vurdu. İspanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve Hollanda'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı.
9: Küçük fanlar var. Bence iyi çalışıyorlar. Soğuk içecekler de var. Ve tabii ki herkes soğuk olan yerlere sığınacak.
8: Fransa'da 60 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
9: Açıkçası genelde iç mekanlarda duracağım. Gölgede saklanacağım ve mümkünse yüzmeye gideceğim.
8: İtalya'da da 8 kent için kırmızı alarm verildi. Meteoroloji yetkilileri rekor sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu. Sıcaklıkların İspanya, Portekiz ve Fransa'da 40 derecenin, İtalya, Almanya, İsviçre ve Balkanlarda ise 35 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.
4: Sokak köpeklerinin ayılarla tutuştukları kavganın görüntülerine bakacağız.

0: Sokak köpekleri ve ayıların kavgası kameralara işte böyle yansıdı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuk Su Milli Parkı. Başıboş köpekler dağdan yola inen ayılarla kavgaya tutuştu. İki ayı etrafını saran köpeklerin arasında kaldı. Köpeklerin havlamalarından korkan ayılar yeniden geldikleri yere dağa doğru kaçtı ve karanlıkta kayboldu. Geride ise işte bu ilginç görüntüler kaldı.
1: Şimdi balık tezgahlarına bakma zamanı. Evet, avlanma yasağı var ama özellikle havaların ısınması, deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte tezgahlar da yeniden şenlenmeye başladı. Haziran ayı özellikle yağlanmaya başlayan küçük ve lezzetli balıklarla çiftlik üretimi olan türler için tam bir lezzet şöleni sunuyor.
2: Balık ne dedi?
3: Balık beni ye dedi.
2: Hem güzel hem dersleri güzel. Annesini çok seviyor, babasını çok seviyor. Neden? Balık yedirdiği için.
4: Güzel ülkemiz Türkiye'mizin dört bir yanı denizlerle çevrili ve şüphesiz ki en lezzetli balık da bizim denizlerimizden geliyor. Peki bugünlerde vatandaşlar hangi balıkları tüketiyor ve tezgahları süsleyen balıklar hangileri?
2: Efendim, balık sevda. Balık bambaşka bir şey. Balığın 32 çeşit şu anda balık var. Birisi hamsi seviyor, birisi uskumru seviyor, birisi levrek seviyor. Her damak tadına uygun balıklarımız var.
5: Balık çok zevkli.
4: Balığa doyamıyor musun?
5: Doyamıyoruz abi.
4: Ne kadar çok versek yersin mesela?
5: Abi çok yerim ya.
4: Çok yer misin?
5: Yerim.
4: İddia var mı ortada peki?
5: Abi tam iddia yok ama yerim ya.
4: 2 kilo hamsi yer misin?
5: Yenirim. Ben 1 kilo yerim abi.
4: 1 kilo yersin.
5: Yerim abi. Tamam.
4: O zaman çekimden sonra yer miyiz hep beraber?
5: Yeriz.
6: Olur abi, yeriz.
2: Balık ne dedi?
5: Ye beni dedi abi.
2: Balık beni ye dedi. Yiyelim arkadaşlar.
5: Yiyelim abi.
7: Ben balığın her türünü severim. Günde 3 öğün olsa yerim. Şu an lüfer aldım. Fırında muhteşem olur.
3: Balık çok sevdiğim için sürekli canım çekiyor zaten. Denizin böceklerini ben biraz daha çok seviyorum. Kalamar gibi, karides, ahtapot gibi. Onlar biraz daha çok hoşuma gidiyor.
2: Yurt dışından talep var. Kime? Türk balıklarına, Karadeniz balıklarına. Tonlarca hamsi Amerika'ya, Rusya'ya.
4: İşte buradan mı gidiyor diyoruz?
2: İşte buradan. İşte hamsi. İşte çupra, işte levrek ve mührünü vuran Türk somonu.
8: Balığı çok seviyorum. Genelde devamlı balık yemeye çalışıyoruz. Ekmek arası balık arıyorum. Bilmiyorum hangi balık çok da lezzetli.
2: Uskumru çok lezzetli. Evet. Her şeye doydum, balığa doyamadım. Balık ekmek ne demek? Balık ekmek yemek gerek. Balık ekmek keyif demek. Niçin? Sağlığımız için.
4: Neler pişiriyoruz ustam şimdi?
2: Allah'ım, senin verdiğin nimetlere şükürler olsun. Karadeniz'i verdin, Marmara'yı verdin, içinde de hamsileri verdin. Uskumru, Türk somonu, Türk hamsisi. Eski sisteme paydos. Yani tavayı bol yağ doldurmaya paydos. Her tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Balık kendi yağında pişecek. Bir tarafı pişmeden çevirmiyoruz. Neden? Çünkü balık gevrek etli olduğu için bir tarafı pişmeden çevirirsek balık dağılır.
4: Aynı zamanda uskumrunun da zamanı galiba. Uskumru da çok güzel görünüyor.
2: Balık oldu mu? Anlamı nedir? Balığın zamanıdır. Bakın hamsi. Bunun yalanı yok. Hamsi, omega 3 deposu. Yani ne demek? Sağlık, sağlık. Nar gibi kızarmış. Kardeşimiz sıcak sıcak ya, eli yandı. Balığı yemek lazım.
4: Balığın zamanı yok mu diyoruz?
2: Balığın zamanı yok. Yaz, kış, her zaman balık.
1: Ankara'da yaşayan kültürel miras sanatçısı Sultan Öz Ateş Altınköy Açık Hava Müzesi'nde başkentlerle bir araya geldi.

0: çeyiz kültürü yaşayan miras olarak anneannelerimizin, dedelerimizin, nenelerimizin geleneğinin mührü ve imzasıdır. Şimdi çemberler çıkmış. Vay efendim, bu Ukrayna sanatı, Yunan sanatı, Bulgar sanatı. Hayır efendim, Türk sanatı. Sadece biz patent yememişiz. Ben Türk dünyasına Türk el sanatlarını çıkarıp sergisini yapan ilk öğretmenim.
1: Çeyiz bir dönem genç kızların en büyük heyecanıydı. Her ilmek gelecekte kurulacak yuvanın umudunu taşırdı.
2: Bir zamanlar genç kızların yıllar önce hazırlamaya başladığı çeyiz, şimdilerde günümüzde kültürel mirasın önemli parçalarından biri. Bugün Türk kültüründe çeyizin yerini konuşacağız. Yanımda Sultan Özateş var. Tüm detayları kendisinden öğreneceğiz. Sultan Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Efendim, bugün sizlerle Türk kültüründe çeyizin yerini konuşacağız. Türk kültüründe çeyiz ne demektir, ne anlam ifade eder?
0: Öncelikle hoş buldum. Sultan Özateş, kültürel miras taşıyıcısı olmaya gayret ediyorum ahilerinizin de. Özellikle Türk çeyizine sahip çıkmaya çalışıyorum. Çeyiz, bir genç kızın baba evinden evlendiği zaman koca evine götürdüğü malı mülkü demek kısaca. Nedir bu mal mülk? Elemi, göz nuru, ilmekler ve yaşayan motiflerdir. Bunun içerisinde yaşayacağı, evde kullanacağı örtülerden tutun eşyalara kadar işleme sanatı, nakış, dantel, örgü ve dekoratif el sanatlarıdır.
2: Bir çeyizde olmazsa olmaz nedir?
0: Öncelikle kızın yatak odası. İlk oradan başlanır. Bir çeyizde ilk sırada gelen yorgandır, kilimdir. Hani derler ya, bir kilimim bile yoktu, üstüme atacak yorganım dahi yoktu, yerdeki kilimi attım diyen yokluk içindeki nenelerimizi bilirsiniz, dedelerimizi bilirsiniz. Türk kültüründe çeyizde şimdi Maraş işi olarak bilirdik. Kasnak gerilir, sim sırma sanatını biz yapamazdık çeyizlerimize. Neden? Çok zengin ailelerin kızları yapardı. Onların babalarının ekonomik durumu iyi olduğu için otomatikman daha iyi yerlerden ipler, kadifeler alınırdı. Köyün ağasının kızıyla işte nedir? Dağ köyünde yaşayan kızın geminisi farklıdır. Çiçeği de farklıdır. Bu normal. Halkın aldığı, kızların suya bakraçla gittiği yemeni ise ağa kızı noyasıyla gider.
1: Değişen yaşam koşullarıyla birlikte çeyiz geleneği de eski önemini büyük ölçüde kaybetti.
2: Çeyiz anlamını yavaşça kaybediyor gibi. Neler düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Aslında kaybediyor değil, kaybetti. Fakat şöyle, çeyiz kültüründe şu vardı genç kızlığımızda. Biz birinin çeyizi serildiğinde, yani artık evlenecek, bir hafta önce çeyiz serilir. Sandığın üzerine kardeş oturur. Kayınvalide o kardeşe altın ya da para verir. Kardeş kalkar, içeri kayınvalide ve erkek tarafı girer. Çeyize maşallah, maşallah, subhanallah derler. Felak, nas, dua okurlar. Ve kayınvalide elindeki Kur'an-ı Kerim'i bir seccade ve tesbihle öperek bir Türk bayrağıyla geline verir. Altınını takar.
1: Çeyizdeki motifler ise yalnızca süsleme amacı taşımıyor. Hepsinin bir anlamı var.
0: Mesela pembe. Daha henüz evlenmemiş nişanlı kıza verilir. Bu nişanlı kız çeyizine koysun diye. Mor renkli ise kız nişanlı demek. Pembe bekar demek. Ya da kırmızı verdiğinde sevdiğine vermişler ispatıdır. Mesela burada biliyorsunuz ki yukarı bakar, laleyi temsil eder. Eğer böyle bir kanefçe yatak odasına 3 etek, 2 yastık şimdi var. Eskiden uzun yastık. Bir yastıkta kocayın derdini. Nenelerimiz gelinler kayınvalideyle beraber otururlardı ve sofralar birdi. İşte ne yapar?

0: gelin o sofraya gelirken yemenisinin oyasıyla kendini anlatırdı. Eğer kırmızı takmışsa hem mutlu hem de kayınvalidesi ve gelin geldiği ev ona saygılı anlamına geliyor. Siyah ya da koyu renkler, koyu yeşil takıyorsa kız kendi ailesine mesaj verir, der ki mutsuzum.
1: Genç kızın sandığında onlarca havlu, yemeni, patik ve seccade bulunurdu. Bunların her biri gelen misafirlere hediye edilmek üzere hazırlanırdı.
0: Bir kızın çeyizinde kesinlikle 100 tane yemeni, 100 tane patik, 100 tane seccade ekonomisine göre. Bunun adı dürülüktü. El öpmeye kız gelin olduktan sonra çıkarken kendi çeyizinden havlu, yemeni, patik götürürdü ve anne ayırırdı. Dürülüklerin renkleri farklı, erkeklere ayrı, kadınlara ayrı. Ve kızımız gelin gittikten sonra hamile mi kaldı? Bunu söylemezdi. Bunu taktığı yemeniyle, sardığı yatak örtüsüyle. Mesela elimdeki motifi bir kırlent ya. Mesela anne bayramda kırlentlerini değiştirirdi. Neydi? En büyük bir tane pembe ise, büyük kızı evli, iki tane torunu var, iki kız. Dört tane daha torunu var. Kırlentlerle anlatılırdı. Örgüden minik bir battaniyemiz var. Bakın orada şalımız var, örgü şal. Mutlaka nenelerimizin, annelerimizin kış oldu mu omuzlarında şalla gezerlerdi. Bir de o şalla hava atarlardı. Annem gelirdi mesela, ay gördün mü sultanım, Sakine'nin omuzunda bir şal vardı. Kız nereden ellem almış gibi, benim bulmam lazım. Ben yapsam daha güzel olur. Böyle bir tatlı rekabet vardı, tatlı yarış vardı.
1: Bugünse geçmişten kalan bu el emeği ürünler hem sergilerde tanıtılıyor hem de yeni nesillere aktarılmaya çalışılıyor.
0: Çocuklar sadece dondurma yemesin. Hemen öğrencileri davet ediyoruz. Aa, annemin de böyle bir şeyi var. Aa, babaannem böyle yemeniden kullanıyor diyor. İşte biz yavaş yavaş maziye doğru giderek kültürümüzü korumak zorundayız. Burada da görev biraz bizlere düşüyor, büyüklere.

Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri Sabah Ajansı'na aktarmaya devam ediyoruz. Önemli haberlerimiz var. Son dakika gelişmelerimiz var ama öncelikle geceden gelen başlıkları hızlıca bir bakalım. İlk durak noktamız İstanbul olacak. İstanbul Avcılar'da 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Hemen ekranlara getirelim. Görüntülerimizin adresi İstanbul Avcılar. Avcılar'da 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almaksa tam 4 saat sürdü. Yangının sonrasında ise olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak daire kullanılamaz hale geldi. Tem otoyolunun Bolu kısmında ise seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Alev hızla büyüdü, tüm aracı sardı. Neyse ki can kaybı yok ancak tır kullanılamaz hale geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde bir tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hızla emniyet şeridine çekti ve durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından büyüyen alevler kısa süre sonra tırı sardı, tır kullanılamaz hale geldi. Kayseri'de ise torpil patlatma nedeniyle çıkan tartışma tekmelerin sopaların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Melikgazi ilçesinde iddiaya göre torpil patlatarak çevrede gürültü yapan bir grupla sokak üzerindeki bir apartmanda ikamet edenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi satırla, iki kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazete manşetlerini bu saat dilimde aktarmaya

Devam edelim. Hürriyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Bakalım Hürriyet Gazetesi manşetinde hangi haberler yer alıyor? Bu yıl YKS ezber bozdu. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu olan alan yeterlilik testleriyle yabancı dil testi oturumları dün tamamlandı. Adaylara göre AYT önceki günkü TYT'den daha kolaydı ama sorular yorum değil bilgi ağırlıklıydı deniliyor. Şimdi manşete bakalım. Daha doğrusu manşette iki tane haber var. Montella kararı dönüşte. Dünya Kupası'na ikinci maçta veda eden Amirli futbol takımımız teknik direktörü Montella İtalya'nın geleceği ABD dönüşü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk toplantısında belli olacak. Gidecek mi, kalacak mı? Burada soru işaretleri var. Şimdiye kadar 3 yenilgi aldı. Elbette onunla devam edeceğiz diyerek desteğini verenler de var. Ama aynı zamanda Montella'dan memnun olmayanlar da var. Gerçekleri görün, bizi kandırmayın. Mehmet Arslan'ın köşesindeki manşeti de öne çıkartılır. Bugünse Arjantin, Avusturya ile Fransa ise Irak'la karşı karşıya gelecek maçlarda. Kim o demeden tuşa basma. Bir uyarı. Jandarma Siber İzleme ve Değerlendirme Biriminin yöneticilerinden Jandarma Binbaşı Hakan Çakır Hürriyet'e konuştu. Çakır sanal dünyada çocuklara yönelik tehlikelerle ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu. Dedektifler takip ediyor. Dijital risklere dikkat. Çocuklarınızı yalnız bırakmayın. Özellikle sosyal medya ve internet kullanımında çocukların yalnız kalmaması konusunda uyarılar var. Meğer Aysel'i katletmişler. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın kaybolduğu gün Aykut Aslan adlı iki kişinin ikamet ettiği binaya girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi. Olayla ilgili Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Yaz bitmeden terörsüz Türkiye, Fatih Çekirge'nin köşesi. Son bir haber aktaralım. CHP'de gözler yine salıda. Yarın grup toplantısı ne olacak sorusunda konuşmaya, yanıt aramaya devam edeceğiz. Şimdi iki tane önemli görüntümüz var ama aslında 18 saat süren de çok yoğun bir müzakere. Dün adeta Amerika Birleşik Devletleri İran arasına varılan o mutabakat kelimenin tam anlamıyla gitti ve geldi. Konuşacağız ama iki tane görüntü olacak. Şimdi ilk görüntümüz bize göre sağ tarafta yer alan görüntü İsviçre'de gerçekleşen o görüşmeler öncesinde İran Meclis Başkanı Galibaf'ın yapmış olduğu paylaşım. Galibaf İsviçre'ye gitmeden önce bu sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Bu paylaşım aslında yapay zeka ile hazırlanıyor ama 28 Şubat tarihinde İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarda malum ilk saldırıda okul hedef alınmıştı. O okul saldırısına hayatını kaybedenlerin anısına bu paylaşım yapıldı. Sizlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz dedi. Gerilim aslında ilerleyen dakikalarda daha da artmaya başladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump malum Cumartesi günü Hürmüz Boğazı yeniden trafiğe kapatıldı ve dün tam da görüşmelerin başladığı sırada çok sert bir açıklamada bulundu. İran'ı yok ederiz dedi ve o giden heyet İran'a geri dönemez dedi. O mesaj görüşmelere bomba etkisi yaptı ve işte Katar, Pakistan ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bir arada olduğu o görüşmede İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yanına geldi ve dediği net bir mesaj verdi. Biz bu görüşmelere katılmıyoruz dedi. İşte o an o görüşmelerden çekildiklerini ilettikleri anda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ne olduğunu anlayamadı ve o andan itibaren o yaşanan endişe dolu anlarda özellikle Şahbaz Şerif'in yüz ifadesindeki o endişe dolu anlarda kameralara böyle yansıdı. Arakçı'nın salonu terk ettiği o anlar ardından da işte hem J.D. Vance'in ne olduğunu anlayamadığı hem de birazdan ekranlara getireceğiz Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in o yüzündeki endişe dolu anlar. İşte onları da ekranlara getiriyoruz. Ama ne oldu? 18 saat süren o görüşmelerin ardından bir uzlaşı çıktı. Dünya yeni güne nasıl başlayacak sorusunun yanıtı da belli oldu. Taraflar anlaştı. Özellikle Hürmüz konusunda bir iletişim hattı kurulacak. İsrail'in Lübnan saldırıları durdurulacak ve aynı zamanda İran üzerindeki yaptırımların bir kısmında kaldırılması konusunda anlaşma var. En azından İran tarafından gelen anlaşmalarda bu şekilde. Peki detaylarında neler var? Ona da bakacağız. Bütün bu süreçte aslında tıkanan konu Lübnan. Tam taraflar anlaşmışken özellikle 107 günlük o süreci bitiren mutabakata imza atılmışken şimdi 60 günlük teknik görüşmelere başlandığı sırada İsrail Lübnan'ı özellikle Beyrut'u hedef almaya devam etti. Daha dün özellikle İsviçre görüşmelerinin başladığı sırada da yine Beyrut'tan dumanlar yükseldi.

0: Lübnan'dan çekinmeyeceğiz dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgale devam mesajı verdi.
1: Medinat İsrail,
2: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız.
0: İşgalci Netanyahu düzenlenen bir törende konuştu. Gündeminde İran Savaşı ve Lübnan vardı. Tahran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi.
2: İran'la ilgili olarak siyasi gelişmeler ne olursa olsun İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu olmayacak.
0: Katliamcı Başbakan'ın gündeminde Lübnan'da vardı. İran-ABD anlaşmasının maddelerinden biri olmasına rağmen Lübnan'dan çekinmeyeceğiz diye konuştu.
2: Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız. İsrail Başbakanı olarak bu konuda ısrar ediyorum ve hiçbir şey değişmeyecek.
0: Trump'sa İsrail'e tepkili. Bir televizyon kanalına konuşan ABD Başkanı İsrail Hizbullah'ı yok edemedi dedi. Tüm binaları yıkmadan bir şey yapamıyorlar ifadesini kullandı. Hizbullah konusunu Suriye'ye devredebilirim mesajını verdi. Ateşkese ve anlaşmaya rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. Bu kez hedefte Nebatiye kenti vardı. İşgal güçlerinin saldırısında çok sayıda bina yerle bir oldu. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4106'ya ulaştı. İsrail saldırılarına rağmen Lübnanlılar evlerine dönmeye devam ediyor.
2: Umarım bu meseleler çözülür. Köylerimize, evlerimize, geçim kaynaklarımıza ve işlerimize dönebiliriz. Güvenli ve istikrarlı bir hayat yaşayabiliriz.
3: Diğer yandan İngiltere diyelim. Şimdi bugün gündemimizde dünya başlıkları biraz daha ağırlıklı. İngiltere'de ise istifa bilmecesi yaşanıyor. Malum geçtiğimiz haftalarda yerel seçim sonuçlarında ağır bir yenilgiye uğrayan İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Starmer üzerindeki baskılar zaten vardı ama özellikle hafta sonu bu baskılar artık zirveye ulaşmış durumda. İngiliz basınına göre başbakanlıkta Starmer'ı artık destekleyen kimse kalmadı. Donald Trump da dün akşam üstü saatlerinde sosyal medyasına yapmış olduğu paylaşımda Starmer istifa edecek dedi. Ama şu ana kadar İngiltere Başbakanı'ndan konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmemesi istifa iddialarını güçlendiriyor.
4: İngiltere siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Keir Starmer'ın görevden ayrılmaya hazırlandığı iddiası Londra'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Düşen kamuoyu desteği, parti içinde büyüyen rahatsızlık ve arka arkaya gelen eleştiriler Starmer üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Krizin fitilini ise İşçi Partisi içinde adı sık sık liderlik yarışıyla anılan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın yükselişi ateşledi. Macclesfield'daki ara seçimin ardından Londra kulisleri hareketlendi. Ancak Starmer hükümetin önemli başarılar elde ettiğini savunuyor.
5: 2 yıl önce insanlar bana muhafazakarların bıraktığı neredeyse 1 milyon olan göç seviyesini düşürmenin mümkün olmadığını söylediler. Biz bunu 5'te 1'e indirdik. 2 yıl önce insanlar yaşananlar göz önüne alındığında AB ile çok daha yakın, daha iyi bir ilişki kurmanın mümkün olmadığını söylediler. Biz bunların hepsini başardık. Yani çok büyük bir başarı elde ettik. Daha yapılacak çok şey var ve ben de buna odaklanmış durumdayım. Seçilme amacım da bu. Yani ülkeme hizmet etmek.
4: İngiliz basını ise başbakanın sayılı günleri kaldığını yazıyor. The Observer gazetesinin haberine göre Starmer, eşi ve en yakın kurmaylarıyla birlikte olası bir istifa sürecinin takvimini değerlendiriyor. Gazetenin aktardığına göre İşçi Partisi içindeki en güçlü rakip olarak görülen Andy Burnham, şimdiden Starmer'ı görevden düşürebilecek çoğunluğun desteğini arkasına almış durumda. Londra kulislerinde 201'den fazla milletvekilinin Burnham'a destek verdiği konuşuluyor. Burnham ise partisine açık değişim mesajı verdi.
5: Ama kendi partime şunu söylüyorum, bu değişim için son şans. Yüzlerce kapı önünde durduğumda insanlar bana doğrudan bunu söylediler. Bunu duymalıyız. Buna göre hareket etmeliyiz ve doğru yapmalıyız.
4: Şimdi gözler hem İşçi Partisi'nden gelecek açıklamalarda hem de Starmer'ın vereceği kararda. Çünkü İngiliz basınındaki iddialar gerçeğe dönüşürse Birleşik Krallık son 10 yılda 7. kez yeni bir başbakanla yola devam edecek. Öte yandan Burnham'ın geçmişte katıldığı bir programda başbakan olmam halinde ilk yurt dışı ziyaretimi İsrail'e yaparım sözlerini kullanmış olması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. The first foreign visit I would do as leader of the Labour Party would be to Israel.

0: Burnham'ın bu sözleri olası bir liderlik değişiminde İngiltere'nin dış politika rotasının da tartışmaya açılacağı yorumlarını beraberinde getirdi.
1: Diğer yandan bize göre uzak bir coğrafya ama yeni bir kriz alanının oluştuğu alanlardan biri Kolombiya. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı gece saatlerinde ve seçimin sonucunda Kolombiya'da sandıktan sağın zaferi çıktı. İlk belirlemelere göre, ilk sonuçlara göre Abelardo de la Estrella, yani Trump'ın desteklediği aday seçimi kazandı. Ama neden kriz diyoruz? Çünkü Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını tanımayacağını ya da seçim sonuçları şu ana kadar kabul etmeyeceğini belirtiyor. Sonuçlara da itirazlar var. Kolombiya'da halk Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. İkinci turda ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteklediği sağcı aday Abelardo de la Estrella sandıktan zaferle çıktı. Oyların yapılan şu ana kadar yapılan sayıma göre %49.65'ini alarak sandıktan birinci çıktı. İktidardaki sol ittifakın adayı Ivan Cepeta ise %48.7'de kaldı. İki aday arasındaki oy farkı ise %0.3. Ancak mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sonuçları tanımadığını ilan etti. Oy sayımında düzensizlik olduğu da iddialar arasında. Gelelim artık Türkiye'nin gündemindeki başlığa. Bugün AK Parti'nin gündeminde Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak MYK toplantısı olacak. MYK toplantısının gündeminde ise tabii Türkiye'ye ilişkin önemli başlıklar olacak. Ama bir yandan da artık iyiden iyi gözlerimiz 7 ve 8 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda.
2: Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.
3: Takvimler 7-8 Temmuz'a ayarlandı. Ankara o tarihlerde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ise bu sıcak gündemle toplanacak.
2: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
3: 32 NATO ülkesinin liderlerini ağırlayacak olan başkentteki son hazırlıklar gözden geçirilecek, ilave tedbirler görüşülecek. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatla Orta Doğu'da bir nebze olsun düşen tansiyonda MKYK gündeminde olacak.
2: Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
3: Terörsüz Türkiye süreci de değişmez bir diğer başlık.
2: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
3: Terör örgütünün silah bırakma sürecinin tamamlanarak yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için trafik hızlandı.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
3: Haziran ayının son haftasında örgütün silah bırakma süresini tamamlayabileceği, böylece yasal düzenleme takviminin işlemeye başlayacağı beklentisi yüksek. MKYK gündeminde ilk 6 aylık ekonomik göstergeler de yer alacak. Enflasyonla mücadele sürecinde son veriler mercek altına alınacak.
4: Gençler, babalar gününüzü kutlamaya
3: TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılan Erdoğan'a program çıkışı gençler sürpriz yaptı. Erdoğan'a Babalar Günü için AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan bir de tablo hediye edildi.
5: Efendim, Babalar Günü kutlu olsun.
6: Tüm evlatlarımız gençler adına.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde ise bu hafta tabii ki önemli gelişmeler olacak. AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi çalışmaları tamamlandı ve bu hafta artık meclis gündemine gelecek. Peki 12. yargı paketinde neler değişecek? Hangi önemli başlıklar?

0: değişiklikler olacak. Yanıtına bakalım.
1: Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa süreye sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
2: Davalar hızlı sonuçlanacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. IBAN paylaşana hapis cezası gelecek. Türkiye gündeminin en çok merak edilen konularından biri olan ve AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi meclise geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte yargı sisteminde önemli değişiklikler olacak. En dikkat çeken düzenleme davaların daha hızlı görülmesi için getiriliyor. Bu kapsamda hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Mahkemeler ancak zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla iki duruşma arasında 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Bir diğer yenilik ise e-duruşma sistemi için geliyor. Düzenleme ile hali hazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Dolandırıcılığa karşı sert tedbir de pakette yer alıyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık müstakil bir suç haline getiriliyor ve hapis cezası da yolda. Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de genel af çıkacak mı sorusuydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce net bir açıklama yapmıştı. İnfazla ilgili bir düzenleme yok demişti. Yani 12. yargı paketinde genel af veya infaz değişikliği öngörülmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
3: Değerli milletvekilleri,
0: şimdi belediyelerde neler oluyor sorusuna da bir yanıt arayalım. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması derinleşiyor. Operasyonda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyıldız tutuklanmıştı. Hatırlayacaksınız, Akyılmaz verdiği ifadede hesabına 500 bin lira gönderen ismi tanımadığını iddia ederken tanımadığı birinden gelen yüksek meblağı neden kabul ettiği sorusuyla yüzleşti. Akyılmaz o soruya paranın depremzede bursu olarak gönderildiğini hatırlıyordum diyerek yanıt verdi. Ancak MASAK raporu öyle demiyor. Aynı paranın 1,5 saat sonra Veli Ağbaba'nın hesabına gönderildiği bilgisi de dosyada yer alıyor.
4: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına aktarılan yüz binlerce lira, depremzede öğrencilerine burs kılıfı, rüşvet trafiğini gözler önüne seren para akışı, hepsi MASAK raporlarıyla belgelendi.
5: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın hasiyetiyle nasıl oynandı kardeşim? İnanamıyorum ben.
4: CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Milyonlarca liralık rüşvet iddialarıyla başlatılan soruşturmada belediye personeli ve Ağbaba'nın danışmanı olan Özlem Akyılmaz tutuklandı. Verdiği çelişkili ifadeleri ise belgelerle yalanlandı.
6: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
4: Soruşturmada ilk itiraf gazeteci Evrim Ataman'dan geldi. Ataman, isken karşılığı alınan rüşvetin 500 bin liralık kısmını belediye başkan yardımcısının talimatıyla Özlem Akyılmaz'a gönderdiğini itiraf etmişti. Özyılmaz önce Ataman'ı da pehlivanı da kesinlikle tanımadığını iddia etti. Tanımadığı kişiden gelen 500 bin lirayı neden kabul ettiği sorusuna ise depremzede öğrencilere burs olarak gönderildiğini hatırlıyorum diyerek yanıt verdi. Ancak MASAK raporları depremzede bursu olduğu iddia edilen 500 bin liranın yalnızca 1,5 saat sonra Ağbaba'nın şahsi banka hesabına gönderildiğini belgeledi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
4: Tutuklu eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Güney'in de Akyılmaz'a 500 bin lira gönderdiği belirlendi. Akyılmaz ifadesinde o paranın da depremzede bursu olduğunu iddia etti ancak onu bizzat Nermin Güney yalanladı. Paranın depremzedeler için değil seçim çalışmaları ve ofis giderleri için gönderildiğini itiraf etti. Paraların çantalarla, poşetlerle ve kapalı zarflarla elden teslim edildiği de iddialar arasında. İtiraflarıyla soruşturmanın seyrini değiştiren Evrim Ataman, eski belediye meclis üyelerine yeniden aday gösterilmemeleri karşılığında

0: 500 bin lira ödendiği, bazı siyasi isimlere ve aracılara da para aktarıldığını iddia etti.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte ne yazık ki istemediğimiz haberleri de vermeye başladık. Orman yangınlarından bahsediyoruz. Balıkesir'de orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Edirne, Muğla, Siirt ve Mardin'den de yangın haberleri geldi. Şimdi yangın haberlerine bakalım. Haberlerimizin hemen ardından da güne ve haftaya nasıl başlıyoruz? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız.
2: Bir kıvılcımla başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Tayneyli mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadansa çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin sarp arazide verdiği zorlu mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Edirne'de de otogar yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü. Yangın bölgesinde kalan bir kaplumbağa itfaiye eri tarafından güvenli alana götürüldü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Siirt ve Mardin'de de alevlerle mücadele vardı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle her iki yangın büyümeden söndürüldü.
1: Peki bugün nasıl bir havaya başlıyoruz? Yeni hafta nasıl olacak? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Gökhan, teşekkür ediyorum.
1: Nasıl bir güne başlıyoruz bugün?
3: Yangın haberinin ardından evet sıcaklıklar var. Yangın dönemi girmeye başladı artık. Yani dikkatli olmak gerekiyor artık. Bundan sonra daha hassas olmamız gerekiyor. Yani kasıtlı olmasa bile bazen farkına varmadan bu yangınları tetikleyebiliyoruz ki özellikle güney bölgelerimiz ısınmaya başladı. Yani kuzeyde her ne kadar o Avrupa'daki kadar çok sıcak havaları hissetmiyor olsak da güney bölgelerde sıcaklık değerleri işte 35 derecelerin üzerine çıkmaya başladı. Özellikle dedi Güneydoğu Anadolu. Yani gördüğünüz gibi haberde de vardı zaten Mardin oralarda yangınlar vardı. Oradaki sıcaklık değerleri artık 37-38 derecelere kadar çıkıyor.
1: Artık tamamen turuncu
3: evet,
1: rengi.
3: Yani, evet turuncuyu görüyor. Güneydoğu Anadolu'muz çok ısındı. Kuzeyde hala yine serin hava devam ediyor. Biraz batıya geldiğimizde mevsim normalleri değerlerimiz. Ege'de de her zaman bu yaz aylarının sıcak bölgesi Manisa, İzmir, Aydın ve Denizli Muğla üçgeni. Buralarda sıcaklık değerleri, Antalya'da sıcaklıklar artmış vaziyette. Beraberinde çok şey olmasa da yurdun kuzey doğusunda yağışlar var. Hemen diğer haritamızı da açarsak
1: evet,
3: onu bakalım.
1: Değiştirelim.
3: Sıcaklıklar gördüğünüz gibi renkler nerenin neresi olduğunu böyle uzaktan seyircimiz de baktığı zaman evet, kendilerini görebiliyor her yerde. Bugün gün içerisinde özellikle şu saatlerde Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin civarında özellikle sahil şehrinde bir yağış var. Çok kuvvetli değil. Gün içerisinde de bu yağışlar, Karadeniz'deki yağışlar devam ediyor olacak. Zaman zaman Batı Karadeniz'de çok kuvvetli olmayan yağışlar var. Akdeniz'de de yine her zaman olduğu gibi özellikle Toroslar civarında denizden gelen nemli hava Toroslarla birlikte yükselmeye başlayınca buralarda yağışlar oluşturuyor ki daha sonraki günlerde bu yağışları yarından sonraki günlerde de görüyor olacağız.
1: Ama
3: özellikle
1: daha sakin sanırım bugün değil mi hocam yağış konusunda?
3: Bugün evet yani biraz daha sakin. Gün içerisinde Doğu Karadeniz yağmurlu. Öğleden sonra işte İç Anadolu'nun doğusu yine şöyle şu hat boyunca aslında yani Adana'dan başlayıp Erzurum'a kadar uzanan hat boyunca ama bunlar çok kuvvetli yağışlar değil. Yani.
1: Hayatı etkileyen yani yağışlar.
3: Yok, etkili yağışlar değil. Yarından itibaren birazcık özellikle yine Akdeniz'de özellikle Antalya'nın batısı yani Teke Yarımadası diye adlandırdığımız kısım yine Taşeli Platosu diye adlandırdığımız kısım bu Anamur'un üst kısmına doğru oralarda yağışları görüyor olacağız. Yine Doğu Karadeniz'deki yağışlar devam ediyor, evet, gözüküyor. Biz mevsim normallerinde yani biraz zaman zaman altına da düşse de böyle bir yazı şu anlık kadar şöyle söyleyeyim Haziran'ın sonuna kadar devam ettiriyor olacağız gözüküyor.
1: Tür gördük. Bugün özellikle hafta sonu sosyal medyada da konuşuldu. Şimdi birazdan illerimize geçeceğiz ama önümüzdeki günlerde Avrupa'daki yoğun sıcaklar Türkiye'ye gelecek. Isınıyoruz haberleri de görmeye başladık. Bu gerçekçi mi? Biz sizinle geçen hafta da konuşmuştuk.
3: Ben çok katılmıyorum. Evet, sıcaklıklarda bir artış olacak ama yani o Avrupa'daki örneğin Fransa'da okullar tatil oldu. 38-39 derecelere kadar çıkmaya başladı. Dün özellikle. Hatta bugünden sonraki günlerde o sıcaklıklar devam edecek. O sıcaklık yerleri bizde değil. Sadece Güneydoğu Anadolu'da, Ege'de.

0: güneyinde. Diğer bölgelerimiz birkaç derecelik artışlar var ama bunlar böyle çok aşırı, tabii yazın bir sıcaklığının verdiği bunaltıcılık var ama öyle çok aşırı geçen seneki kadar ekstrem değerler çıkacak gözükmüyor. Hemen bölgelerimize bakalım.
1: O zaman illerimize başlayalım. Marmara bölgesiyle başlayacağız. Yurt genelimizde tablo bu. Şimdi özeline bakalım, Marmara bölgesinde genel olarak güneşli bir güne başlıyor.
0: Hafta sonu ile aynı değerler İstanbul'daki değerler. Yani İstanbul'da 28 diyoruz ya, aslında şu var. Bir 2 derece aşağı 2 derece yukarı. Kuzeyde bir yani 25-26 derecelere kadar iniyor kuzey kısımlar. Güney kısımlarda bu 30 derecelere kadar çıkıyor. Ki gördüğünüz gibi İstanbul'da da sıcaklık değerleri birkaç derecelik oynamalar var. Cuma'dan itibaren biraz daha sıcaklıklar 2-3 derecelik artış gösteriyor. Çok yüksek bir artış değil. Ve yakın planda da İstanbul için çok kuvvetli bir yağış gözüküyor. Yalnız yarın öğle saatlerinde çok kısa süreli böyle bazı yerlerde zayıf bir yağış ihtimali olabilir. Yani çok kuvvetli bir şey değil.
1: Çok hayatımızı etkileyecek bir tablo yok. O zaman isterseniz tatil bölgeye gidelim. Ki artık tabii Ege'ye geçtiğimizde Marmara'dan bahsederken biraz da deniz suyu sıcaklıklarını da araya ekleyelim. Ege'de şu an deniz suyu sıcaklıkları
0: yani
1: kaç derece?
0: Yani Ege'de sıcaklıklar yani 24 derecelere kadar çıktı artık. Yani kuzeyinde birazcık daha şöyle ki Edremit Körfezi biraz serin olur her zaman. O Akçay tarafları o Kaz Dağları'nın etkisinden dolayı biraz denizin serinliğini hissettir. Çok çabuk ısınmaz. Oralarda 21-22 derecelere kadar düşüyor ama genel olarak yani Ege'de diyebiliriz ki Kuzey Ege'de 22-23 derecelerde. Güney Ege'de bu 24-25 derecelere kadar çıkıyor. Evet. Genel şey olarak da yağış bölgelerimizde yok. Yarın sadece ilerleyen gün yani yarın ve sonraki günlerde özellikle Tekirdağ Yarımadası dediğimiz kısımlarda iç kesimlerde yağışlar olacak.
1: Hemen
0: İzmir'e bakalım.
1: 5 günlük sıcaklık tahminde. Çok kayda değer bir değişim yok
0: yani,
1: gibi duruyor.
0: Bugün 34, dün de o civarlardaydı. 33-34 dereceler civarındaydı ve İzmir'de de çok sıcaklıkta önemli bir
1: ama
0: değişim.
1: Ama dediğiniz gibi hafta sonu sanırım biraz daha sıcak günleri göreceğimiz.
0: Biraz daha
1: olacak.
0: Yani artık yazı birazcık hani o iliğimiz kemiğimiz ısınacak dediğimiz öyle bir eskilerin tabiridir o. Evet, bir önümüzdeki hafta sonu onu biraz daha fazla hissetmeye başlayacağız gözüküyor.
1: Ege'de tablo bu. Akdeniz'e hemen bakalım. Akdeniz'de nasıl bir tablo bizi bekliyor? Hemen tüm bölge güneşli.
0: Antalya'da birazcık yani Poyraz'ın etkisi var. Evet. Sıcaklıklar 36 dereceler civarında. Gördüğünüz gibi Kahramanmaraş 37 derece. İçeride kaldığı için o gün içerisindeki ışınımdan dolayı sıcaklıklar çok artıyor. Şu var, artıyor derken 37 dereceler bir yüksek basıncın şey etkisi var. Yani yüksek basınç Avrupa üzerinde ama bizde de o sırt bölgesi dediğimiz bölge var. Buralarda hava çok biraz daha kararlı. Yani çok hareketli değil. Hemen Antalya'da bakalım.
1: Antalya hafta sonuna göre, geçen haftaya göre bir 8 derecelik bir artış var şu an Antalya'da sıcaklıklar.
0: Antalya aslında kuzeyden estiği için az önce söylediğim gibi sıcaklıklar yükselmeye başladı ama Antalya'da örneğin sıcaklık 28-29 derece. Peki niye 28-29 derece? Soğuk hava mı geliyor? Hayır. Antalya'da denizden esmeye başlayacak ve nem değerleri yükselecek. Bu 28 derecelik sıcaklıklarda nem değerleri Antalya'da %60-%70'lere çıkacak. Şapır şapır dediğimiz hani dışarıda
1: Antalyalılar için zor günler başlıyor.
0: Evet, yani daha doğrusu Akdeniz için başlıyor ama Akdeniz'in yerlisi Toroslara çıkar. Biz kuzeylere güneye ineriz, orada Akdeniz'de ısınırız. Yani Akdeniz'in o sıcağına gidiyor, özlüyoruz ama orası birazcık daha tabii ki yaşlar açısından zor yerler.
1: Zor.
0: Özellikle yaz ayında. Kışın çok güzel.
1: Evet. Şu an o zaman Antalya bugün 36 derece, hafta sonu 28 olacak ama 28 ama hissedilen yine 36-37'ler civarında olacak gibi
0: çıkmış olacak gözüküyor.
1: Antalya'yı da tamamladık. Akdeniz bölgemizde tablomuz bu. İç Anadolu'ya bir bakalım. İç Anadolu tabii başkent Ankara güne nasıl başlıyor sorsam bakacağız. 27 derece Ankara ama genel olarak sadece bir Kayseri ve Niğde'de yağışı görüyoruz. Onun dışında güneşli.
0: Ankara'da şu saatler itibariyle sıcaklıklar, gezi sıcaklıklar çok düşüyor. 12 derece. Şu saatlerde 15-16 dereceye kadar çıkmış vaziyette. Sıcaklıklar genel olarak gördüğünüz gibi yani 25 derecelerle 28 dereceler arasında değişik gece sıcaklıkları. Birazcık o iç kesimlerdeki o gece soğumasının etkisinden dolayı yani bir sistem gelişi falan yok. Hemen başkent Ankara'ya da bakalım. Çok yakın plan için başkent Ankara'da yağış gözükmüyor. Ya bugün her ne kadar 27 olsa da çıkacağı en fazla yüksek Perşembe günü 31 derecelere kadar çıkıyor. 3-4 derecelik bir artış hafta sonuna doğru. Genel olarak o yaz havası başkentte de sürüyor olacak gözüküyor.
1: Ankara'yı tamamlayalım. Şimdi Karadeniz diyelim. Karadeniz'e baktığımızda nasıl bir tablo
0: yağışlar
1: var?
0: Yağışlar geliyor tabii ki.
1: Evet,
0: orada
1: şimdi burada
0: var.
1: Doğusunda başka, batısında başka bir tablo var.
0: Evet, yani batısında yağış yok zaten. Sıcaklıklar yine hani az önceki diğer illerimizde olduğu gibi çok büyük değişiklikler olmuyor. Yağışı görmüyoruz. Karabük'te 28 derece, Bartın 29, Kastamonu 26 derece ama doğusuna gittiğimizde özellikle Samsun'dan itibaren hatta şu saatler itibariyle Rize Artvin civarında yağış var. Gün içerisinde burada öğleden sonra Batı'daki sahiplerde de Karadeniz'deki yağışlar devam ediyor olacak. Karadeniz önümüzdeki günlerde de yağışlı. Ama sıcaklıklara bugün için baktığımızda çok büyük değişiklik yok. Çok aşırı bir soğuma

0: oluşturduğu yağışlar var. Onların meydana getirdiği yağışlar var.
1: O zaman isterseniz Karadeniz'i tamamlayalım. Bir Güneydoğu diyelim. Güneydoğu Anadolu bölgemize bakalım ki en sıcak, hiç bulutun bile olmadığı, tamamının güneşli olduğu tek
0: Az önceki ilk başlangıç haritamızda da zaten sıcaklıklar burada 38-39 derecelere kadar çıkmıştı. Ki bu değerler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bugün Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi, yani geçtiğimiz günlerde olduğu gibi ve yaz aylarında her zaman olduğu gibi bu değerlerde. Güneydoğu Anadolu'da dam günleri başladı. Yani dam yatma günleri başladı diyebiliriz.
1: Bir Şanlıurfa'ya bakalım. Şanlıurfa çok
0: yani önemli, çok değişiklik yok. Yani açık hava, güneş, gece sıcaklıkları 24-25 derecelerde, gece üşüme yok. Sadece biraz, yani Güneydoğu Anadolu biraz da kuru tabii. Nem değerleri çok yüksek olmadığı için de gece rahatlıyor, gündüz birazcık ısınmaya başlıyor.
1: 40 derece sınırına dayandık artık.
0: Evet, yani kurutulacak ürünler yapılmaya başlamıştır orada.
1: Şimdi de son olarak Doğu Anadolu diyelim. Bakalım. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda karışık bir tablo var burada da.
0: Yani kuzeyinde, yani Karadeniz'deki yağışların benzeri yağışlar. Yani o sistemin oluşturduğu yağışlar. Aslında şu Avrupa'daki yüksek basınç basıyor. Birazcık da kuzeyden akışları getiriyor. Batı bölgeler biraz yani o şey sistemin biraz batısında kalıyor. O kuzeyden Ukrayna üzerinden, Rusya üzerinden akışlar, o şeyler var. O baskının etkisi var ve burada konvektif yağışlar. Öğleden sonraki yağışlar bunlar daha çok. Yani kuzeyinde bu yağışları görüyoruz. Güneyinde ise o Güneydoğu Anadolu'ya yaklaşan değerleri görüyoruz. Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yağışlar bugün, yarından sonraki günlerde de o yağışları görüyor olacağız. Erzurum'a da bakarsak.
1: Bir de son olarak Erzurum'a bir 5 gününe bakalım. Yani, çok kaydeder bir değişiklik birkaç
0: derece. Ama yağışlar, Doğu Anadolu'daki yağışlar özellikle kuzeyindeki yağışlar yarın ve daha sonraki günlerde devam ediyor olacak. Sıcaklıklar çok fazla bir değişiklik göstermeye yakın.
1: Tablo bu. İlgeni yurt genelimize bir kez daha açtığımızda zaten tüm bölgelerin hemen hemen güneşli olduğunu, Karadeniz'de de yağışlı olduğunu görüyoruz. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz elimize katıldığınız için. İyi bir gün ve iyi bir hafta
0: diliyorum.
1: Havanın durumunu konuştuk ama gündemimizde başka başlıklar da var tabii ki. Karabük'e gideceğiz. Karabük'te 31 Mayıs'ta kaybolan üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ailesi umutla oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.
2: İnşallah çocuğumuzu çıkıp gelmesini bekliyoruz.
3: Günlerdir evladından gelecek iyi haberi bekliyor. Kayıp üniversite öğrencisi için ekipler aralıksız mücadele veriyor. 22 yaşındaki Hamza Duras İstanbul'da bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisiydi. 31 Mayıs'ta okula gitmek için Karabük Safranbolu'daki evinden çıktı. Ailesi o günden beri gence bir daha ulaşamadı.
2: Devlet imkanlarını kullanıyorlar. 3 gündür ama herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir durum yok. Her tarafta aranıyor.
3: Arkadaşlarına ormanlık alanları gezeceğim dediği öğrenilen gencin cep telefonu sinyali son olarak 9 Haziran'da Kent Ormanı bölgesinden alındı. Bölgeyi abluk altına alan çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
2: Herhangi bir eşyasına bir şeyine rastlanmadı. Onun için ümidimiz var yani bir yerlerden çıkmasıyla ilgili. İnşallah olumlu bir sonuç bekliyoruz yani.
3: Sarp kanyonlar, mağaralar ve kuyular didik didik ediliyor. Ailesi 22 yaşındaki oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.
1: Ve konuşulan günün olayı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir şahıs düğünde istediği şarkı çalmayınca dehşet saçtı. Evinden pompalı tüfekle geri dönen şahıs rastgele ateş açtı. Olayda 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken ikisi ağır, 4 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında o şahsın eşi de bulunuyor.
4: İstediği şarkı çalınmayınca terör estirdi. Rastgele ateş açtı. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay 20 Mayıs akşamı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin ve Yağmur çiftinin düğün eğlencesi sırasında Erşan Dereli şarkı isteğinde bulundu. İsteği yerine getirilmeyince 43 yaşındaki saldırgan evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Düğün alanına geri gelen şahıs rastgele ateş açtı.
5: Kurşunların hedefi olan 12 yaşındaki Ayas Çimen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
4: Erşan Dereli 12 yaşındaki Ayas Çimen'in ölümüne eşi dahil ikisi ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekibince kırsal alanda yakalandı.
1: Peki dün gün boyunca ve geceden

0: Sabah Türkiye'nin dört bir yanında başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde Demirbahçe kapısından çıkan ses komşuları birbirine düşürdü. İki komşu arasında tartışma çıktı. Kapı gıcırtısı tartışmasında 62 yaşındaki Osman Küçükgüzel av tüfeğiyle 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ı ateş açtı. Çocuklarının göz önünde vurulan Çalışkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı komşu Hüsa tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya'dan gezi amacıyla Isparta'ya gidenleri taşıyan tur otobüsü dönüş yolunda kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 5 ağır, 26 kişi ise yaralandı. Kayseri'de alkollü sürücünün kullandığı araç kontrolden çıktı, refüje çarptı. Refüjden kopan taş parçaları tramvayın camını kırarak içeri girdi. Tramvayda bulunan 4 yolcu yaralandı. 25 bin lira para cezası kesilen alkollü sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Bu görüntülerde Mersin'den bir sürücü yolu kontrol etmeden dönüş yapmaya çalışınca kazaya davetiye çıkardı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Motorlu yamaç paraşütüyle sahilden kalkış yapmayı planlıyordu. Yaptığı hesap hatasıyla sahilde oturanların arasına daldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kayda geçen paraşüt kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
0: Şimdi taksicilerle ilgili tartışmalar çok uzun bir zamandır devam ediyor. Malum en son geçtiğimiz günlerde artık Türkiye sınırlarını aşan bu tartışmanın sebebi Amerika'da İstanbul'da gerçekleşen Travis Scott konseri sonrasında Amerikalı bir yayıncıyı alan taksicinin Amerikalı o yayıncıdan 7500 lira gibi bir rakam talep etmesiydi. O taksici tutuklandı ve cezaevine gönderilmişti. Ama tartışmalar bitmiyor. Hemen hemen benzer bir olay. Bu kez Antalya'da yaşandı. Antalya'da bir taksi sürücüsü turistten 2 kilometre için tam 50 euro para istedi. Tabi olayda tartışmada yeniden alevlendi. Şimdi bu sorunlar nasıl çözülecek? Önlemler nasıl alınabilir? Buna ilişkin çözüm arayışları var. Singapur modelinden bahsediliyor. Peki nedir bu Singapur modeli? Bu bahsettiğim tartışmaları sonlandırabilecek bir model mi? Ekranlara getirelim.
2: Küçük bir taksici tarafından nasıl dolandırılmaya çalıştığımızın hikayesi.
3: Bizim gibi hakkaniyetle çalışan insanlar bu sürede ekmeksiz kalıyor yani.
1: Sadece 4 dakikalık mesafeydi ama karşısındaki turist olunca hiç acımadı. İngiliz turistten 2 kilometrelik yol için 15 euro istedi. Para üstünü vermeyince uyanık taksici kısa mesafeye 50 euro aldı.
2: 2 kilometreden daha kısa bir mesafeye taksiyle gidecektik. Yanımızda hiç euro yoktu. Bunun üzerine kocam otelin ATM'sine gidip 50 euro çekti. Bu gidiş, dönüş ve biraz fazlası için yeterli olacaktı. Şoföre ne kadar tuttuğunu sorduğumuzda 15 euro dedi. Taksici para üstünün olmadığını söyledi. Yani aslında 4 dakikalık bu yolculuk için 50 euro istemiş oldu. Bu noktada ona 50 euroyu vermek zorunda kaldık.
1: Taksilerde mağduriyet yaşayan turistlerin sayısının artması taksiciler odasını harekete geçirdi. Bu kez gündemde Singapur modeli var.
4: Dünyada taksiciliğin en verimli olan ülke Singapur. Biz kendimize Singapur'u rol model olarak belirledik.
5: Taksiler için geliştirilen Singapur modeliyle birlikte bugüne de kullanılan ve yüksek komisyonlar talep eden taksi uygulamalarının dönemi de bitecek. Onun yerine yerli ve milli olarak üretilen taksi uygulaması kullanılacak.
6: Burada kaybeden hem taksici hem yolcu, hem taksici komisyon veriyor hem de yolcu komisyon veriyor. Yerli olması doğru bence.
4: Bu uygulamanın içinde mesela yaş almış abilerimiz ve ablalarımızın

0: işte daha konforlu, daha kolay seyahat etmelerini sağlayacak özel taksi çağırma bölümü var. Taksi çağırma uygulamamızda call center olacak. Call center'la anında odaya bağlanabilecekler.
1: Yoldan çevrilen taksiler de tıpkı uygulamadan çağrılan taksiler gibi sarı hatla denetlenebilecek.
0: QR kodla araca yorum yapabilecek, puan verebilecek.
2: Yolcunun işte profiline bakıp almayan yolcu şeyler var, taksi esnafımız var. Bunlar da bir en azından bir ayıklanış gibi bir şey olur.
1: Singapur modeli taksi uygulamasının bir ay içinde hayata geçmesi planlanıyor.
3: Singapur modeliyle birlikte şeffaf koruma kabinleri de tasarlandı. Bu kabinler yolcu ve şoför arasındaki kısma konulacak ve hem yolcunun hem de şoförün güvenliği sağlanacak.
0: Can güvenliği olayından dolayı biz bunu hayata geçirdik. Şu anda numunemiz hazır. Yakında seri üretime geçip isteyen bütün araçlara montaj yapacağız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Yeni haftaya başlıyoruz ama bir de cebimizi ilgilendiren o tabloya, yani piyasalara bakacağız. A Para Haber Müdürü Yardımcısı Uğur Korkmaz bizlerle birlikte. Uğur, günaydın, hoş geldin.
6: Günaydın, hoş buldum, iyi yayınlar.
5: Yine çok hareketli bir hafta sonuydu. Özellikle dün İran-ABD arasındaki mesajlar çöktü, çöküyor, oldu, olmadı derken yine gerilimin fazla olduğu bir gündü. Peki piyasalar nasıl etkileniyor bu durumda?
6: Aslına bakarsak Brent petrolde epey bir desteklenen fiyatlamayı görüyoruz. Özellikle son 10 gündür bu mutabakat saptının imzalanması ve artık nihai barışın geleceğine ilişkin başlıklar petrolde daha gevşek seviyeleri beraberinde getirdi. 27 Şubat'ta 73 dolar seviyesindeydi Brent petrol. Şu an oradan yaklaşık 8 dolar yukarıda fiyatlamalar devam ediyor. Yani savaş öncesi seviyelerine yaklaşmış durumda. Evet. Zaten biz 80 ila 90 dolar aralığında dengelenen bir petrol piyasası bekliyorduk. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrolün geçtiğini Donald Trump ifade etti. Bundan sonraki gelişmeler tamamen yapılacak olan açıklamalar ve bu anlaşmanın ne kadar kısa sürede gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı olarak ilerleyecek. Şayet hemen nihayete inen biz mesajlar görürsek ve imzalar görürsek petrolde kademeli olarak daha dengelenen bir periyot söz konusu olacaktır.
5: Bu süreç uzarsa, yani dünkü gibi böyle gitgeller fazla olursa, biz bir süre daha böyle 70 dolarları çok telaffuz etmeyecek miyiz sence?
6: Piyasa tabii bundan nasibini alır. 70 dolarları bırakalım, tekrar 90 dolar civarındaki fiyatlamaları da görmemiz mümkün olabilir. Çünkü hafta sonu Trump tekrar aba altından sopa gösterdi. İran'ı sert bir şekilde vurabileceğinin sinyalini verdi. İran'da Hürmüz Boğazı kartını tekrar masaya getirdi. Zaten bu gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı vurması sonrasında piyasalarda bu fiyatlamaları getirmişti.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. En para, en para, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
7: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes...

0: Vakıf.com. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. Q&B'ye geçer. Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Garanti BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo.
5: Anı geldiğinde ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı. ATV motorun içine kurulan yuvayı gören işletme sahipleri doğanın bu sürprizine kayıtsız kalmadı. Minik misafirlerin huzuru bozulmasın diye aracı kullanmayı erteledi.
6: Yaz bakımı için motorlarımızı atölyemize çektiğimizde bir ot ve bir kuşun aralıkla da girip çıktığını fark ettik. O arada motorun motor kısmını açtığımızda orada çok, o anda çok biz de şaşırdık. Kuşlar yumurtlamış, 4 tane yumurtası var. Annesi girip çıkıyor şu anda. Çocuklar çok şaşırıyor. Çünkü bunların ağaçta olduğunu her zaman için biz de ağaçta olduğunu bilirdik. Ama bu sefer çok bir değişik bir şey olduğu için motorun içine o yapmış annesi. Biz de buna saygı duyuyoruz. Bu Erciyes özel bir su kuşu denilen, yani göl üstünde, ilerideki tekir göletimiz üstünde yaşayan bir kuş türü. Küçük, narin, zarif bir kuş.
7: İşletme sahipleri yavrular yumurtadan çıkıp uçabilir hale gelecekleri güne kadar yuvaya dokunmayacaklarını söyledi.
6: Bu sene, bu sezon için bu motoru kullanmamaya karar verdik. Yavrular çıkana kadar annesiyle birlikte onlara burada ev sahipliği yapacağız. İnşallah yavrularla annesini Erciyes'in doğasına tekrar kavuşturmayı düşünüyoruz.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Günün manşeti Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de Pakistan ve Katar'ın katılımıyla gerçekleştirilen o görüşme. Çok hareketli bir gündü ve o hareketli günden geriye neler kaldı dediğimizde müzakere, tehdit ve ardından Trump'tan gelen açıklamalar. Peki geceden sabaha hangi başlıkları taşıyoruz? Hemen ekranlara getirelim.
1: Başkanın bizden istediği şey İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak. Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldü.
2: ABD ve İran, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de bir araya geldi. 18 saat süren üst düzey görüşmenin ilk oturumu yapıcı bir atmosferde tamamlandı. Müzakerelerin ardından Katar ve Pakistan'dan resmi açıklamalar da geldi.

0: Duyuruya göre taraflar 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen somut bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Daha ileri teknik görüşmelerin derhal başlaması kararlaştırıldı. Alınan karara göre arabuluculuk sürecini siyasi olarak denetleyecek bir üst düzey komite de kurulacak. Baş müzakereciler bu komiteye bağlı çalışacak. Ayrıca gerilimi ve yanlış anlaşılmaları önlemek adına ticari gemilerin Hürmüz'den güvenli geçişini sağlamak amacıyla taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattı da kuruldu. Lübnan'a saldırıların sonlandırılmasını güvence altına almak amacıyla taraflar çatışmayı önleme hücresi oluşturulması konusunda mutabık kaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise müzakere sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Petrol ihracatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı ifadelerini kullandı.
1: Haberimizde ekranlara getirdik. Bir uzlaşı sağlandı. En azından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz konusunda bir iletişim hattı kurulacak. Daha da önemlisi Lübnan'daki gerilimin düşürülmesi için adımlar atılacak. Peki bu yaşananlar, özellikle 18 saatlik bir müzakere, bu yoğun tempo, Trump'tan gelen tehditler Tahran'da nasıl yankılanıyor? Nasıl bir günden bahsedeceğiz? Bu başlıklar nasıl hayata geçecek? Bu sorunu yanıtan bakalım. Hemen Tahran'a kameralarımızı çevirelim. Anadolu Ajansı ekibinden Tolga Akbaba bizi bekliyor olacak. Tolga günaydın. Kolaylıklar dileyim. Neredeyse çöktü deniliyordu. Arakçı görüşmeleri terk etti. Bu iş bitti dediğimizde 18 saatin sonunda yeniden bir uzlaşı var. Nasıl yankılanıyor? Neler söyleyeceğiz bugüne dair?
2: Aslında görüşmeler çökmedi. Nitekim İran basını Trump'ın tehditleri üzerine İran'la müzakere heyetinin müzakere alanından ayrıldığını ifade etti. Ancak bunun arkasını getirmedi. Sabah saatlerinde bir açıklama geldi İran basınında. İlk 80 dakikalık görüşmenin ardından, yani İran tarafının müzakereleri terk ettiği iddiasının ortaya atılmasından sonra yine ABD ve İran heyetleri arasında mesaj alışverişinin devam ettiği ifade edildi. Aslında bir tam anlamıyla bir müzakereleri terk etme olayı yaşanmadı. Nitekim çok uzun sürdü. Sabaha kadar müzakereler sürdü. Şunu da ifade etmek lazım. Müzakereler yalnızca ana heyetler arasında değil, teknik heyetler arasında da devam etti. Nitekim petrol ihracatına yönelik, İran'daki petrol ihracatına dair kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler devam etti ve hatta nihai taslağında sona erdirildiği açıklandı bir İranlı yetkili tarafından. Dediğim gibi müzakereler terk etme olayı tam olarak yaşanmadı. Alt düzeyde görüşmeler devam etti, teknik görüşmeler devam etti. Müzakereler sabaha karşı sonuçlandı. Katar ve Pakistan'dan geldi açıklamalar. Elbette İran tarafına şu an için tam anlamıyla ne yansıdığını söylemek oldukça zor. Çünkü dün gece İran ve Belçika milli futbol takımlarının maçı vardı.
1: Evet.
2: Dünya Kupası kapsamında. Aslında bugünden müzakerelerin önüne geçti İran'da, öyle diyebiliriz. Ancak İran tarafı umutlu, görüşmelerden umutlu. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi bir sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı ve Lübnan'da bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti ki bu
1: peki,
2: oldukça önemli.
1: Peki Tolga, şimdi hemen araya gireyim. En fazla merak edilen konu Hürmüz konusu. Cumartesi günü İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz kapatılmıştı. En azından İran tarafından bu yönde açıklamalar var. Şimdi bir uzlaşıdan bahsediyoruz. Peki şu an itibariyle Hürmüz kapalı mı ya da devrim muhafızlarıyla siyasi yönetim arasında bir görüş ayrılığı var mı bu konuyla ilgili?
2: Görüş ayrılığı yok. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ifade ettiler ancak bu ben kişisel olarak bunun uygulandığını düşünmüyorum. Nitekim dün mesela İran limanına ilk kez ablukadan sonra ilk kez bir konteyner yanaştı ki üzerinde 3000 tane konteyner vardı. Eğer İran Hürmüz Boğazı'nı kapatsaydı ABD de ablukasını tekrar devreye sokardı. Ancak bu olmadı. Demek ki Hürmüz'de geçişler devam ediyor. Bu bir blöf olarak değerlendirilebilir İran Silahlı Kuvvetleri'nin. Şu an için kapatıldığına dair net bir bilgi, net bir ifade yok. Sadece anlık bir tehdit olarak karşımıza çıktı o.
1: Son olarak bir de Lübnan'ı değerlendirmeni rica edeceğim. Anlaşmada Lübnan konusunda da yakından takip edileceği belirtiliyor. Lübnan için neler söyleyeceğiz? İsrail sence uyacak mı bu sürece?
2: Kişisel görüşüm İsrail'in uymayacağı yönünde. En azından kısa vadede belki uysa da uzun vadede bu anlaşmaya riayet etmeyeceğini düşünüyorum. Zaten İran'da da bu endişe var. Nitekim tüm odak noktası Lübnan üzerine kurulmuş artık görüşmeler.

0: Bunu İranlı siyasetçiler de dile getiriyor. Abbas Araghchi de bir tweet paylaştı ve Lübnan'da bir ilerleme sağlandığını söyledi. Bunun gerçek bir test olacağını söyledi. Yani Lübnan'daki çatışmaların durdurulmasına ilgili hükmün denetlenmesiyle ilgili bir birim kurulacağı belirtildi ve bu birimin bir test olacağını ifade etti. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde tekrar bu anlaşmanın en önemli maddesi, odak noktasının Lübnan ve Lübnan'daki çatışmalar olacağı kesin.
1: Tolga Akbaba Tahran'dan bize gelişmeleri bildirdi. Tolga, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Kolaylıklar dilerim. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'nde İran arasındaki o görüşmeleri konuştuk ama aynı zamanda İsrail cephesi var. İsrail ne kadar bu sürece uyacak uymayacak, az önce Tolga da söyledi. Çok ihtimal verilmiyor ama diğer yandan Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'de bir seçim var. O yaklaşan seçimler öncesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iyiden iyiye Netanyahu'yu gözden çıkartıp muhalefet liderleriyle teması arttırdığı kulislerde çokça konuşulmaya başlandı. Peki gerçekten Trump'la Netanyahu arasında ipler tamamen koptu mu? Yanıtına bakalım.
2: 107 günlük İran savaşı Netanyahu'yu gözden düşürdü.
3: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
2: Çarpıcı iddiayı İsrail basını ortaya attı. Tel Aviv merkezli Mariv gazetesinde yayınlanan bir analiz, Trump'la Netanyahu arasında iplerin kopma noktasına geldiğini ortaya koydu. Gazeteye göre Trump artık Netanyahu'yu kapalı kapılar ardında değil, kamuoyu önünde eleştiri ve tehdit yağmuruna tutuyor. ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya yönelik bu tutumu İsrail basınında açık bir güç gösterisi olarak yorumlanırken Trump'ın da bundan keyif aldığı belirtildi. Öyle ki son günlerde ABD Başkanı İsrail'e yönelik iğnelemelerini artırdı.
3: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
2: Analizde ayrıca Trump'ın sadece Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde değil, İsrail'in güvenlik ve dış politika kararlarında da etkili olduğu öne sürüldü. Hali hazırda Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi isimler tarafından iç politikada baskı altında olan Benjamin Netanyahu'nun siyasi varlığını sürdürebilmek için ABD'ye bağımlı olduğu da kaydedildi. Netanyahu'nun tarihin en kolay sıkıştırılabilir başbakanlarından biri haline geldiği belirtilen analizde, başbakanın İsrail'in değil kendi çıkarlarına hizmet ettiği belirtildi. İsrailli gazete, ABD başkanının öngörülemez politikalarının Tel Aviv'i uzun vadede yalnız bırakabileceğine de vurgu yaparken, Kanal 12 televizyonu ise daha çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Netanyahu'yu gözden çıkaran Donald Trump'ın Tel Aviv muhalefetiyle ilişkilerini güçlendirme arayışında olduğu öne sürüldü. Söz konusu isimlerin soykırımcı başbakanın en dişli rakiplerinden olan eski başbakan Naftali Bennett'le eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot olduğu kaydedildi.
1: Hemen kuzeyimizdeki savaş da tüm hızıyla devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı, dün Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik özellikle Kırım'a yönelik saldırıları vardı. Son durum ne? Rusya'dan da açıklamalar var. Çünkü gece boyunca da drone saldırılarının devam ettiği belirtiliyor. Haber ekibine Akşin Kışı'ya Moskova'da bizi bekliyor. Moskova'da gün nasıl başladı? Bu sorunun yanıtını Akşin'den alalım.
4: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, Moskova'da da son günler olduğu gibi yine de Ukrayna'nın insan savaş araçlarının saldırılarıyla başladı. Ukrayna'nın insan savaş araçlarından özellikle de son günler Kırım Yarımadası ciddi şekilde etkileniyor. Şöyle ki Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yarımadası savaşın 5. yılında artık Ruslar için ulaşılamaz adaya dönüşmeye başladı. Son günler Ukrayna'nın Kırım ve çevresindeki askeri ve enerji altyapılarına yönelik saldırılarını önemli ölçüde artırması Rusya'nın bu yaz mevsiminde Yarımada'yı tamamen kaybedeceği risklerini de beraberinde getirdi. Kırım 21 Haziran gecesi son dönemin en ağır insan savaş aracı saldırılarından birine sahne oldu. Ukrayna'ya ait insan savaş araçları Kerç Yarımadası'ndaki çeşitli hedefleri vururken saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılar sırasında Kerç Boğazı'ndaki 3 feribot ile Krasnodar bölgesinde bulunan petrol terminali hedef alındı. Güvenlik gerekçesiyle Kerç Boğazı'nda feribot seferleri durduruldu ve Kırım'a giden bazı trenlerde de gecikmeler yaşandı. Kırım yönetimi güvenlik ve enerji tasarrufu gerekçesiyle özel kişi ve şirketlere akaryakıt satışını tamamen durdurma kararı aldı. Yakıtın yalnızca kentin güvenliği ve temel hizmetlerinin sürdürülmesinden sorumlu devlet kurumlarına verileceği açıklandı. Ayrıca vatandaşlara elektrik tüketimini de azaltma çağrısı yapıldı. Elektrik sıkıntısı yüzünden Yarmada'da ayrıca sokak aydınlatmalarının kapatılması, büyük alışveriş merkezleriyle marketlerin sınırlı saatlerde hizmet vermesi, tüm hava açık hava etkinliklerinin ise iptal edilmesine karar verildi. Son olarak şunu diyelim ki işte Kırım'ın durumu gerçekten Rusya hükümeti için oldukça endişe verici ve bu Rusya hükümetine büyük baskı kuran bu durum nedeniyle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı durdurma kararı alabileceği de istisna edilmiyor.
1: Akşin Kışeve, notları için teşekkür ederim. Gelelim gazete manşetlerimize. Gazete manşetlerinde Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi manşetine bakalım. Hangi haberler yer alıyor? Şu dakika itibariyle manşetlerde hangi haberlerimiz var? Türkiye Gazetesi'nin manşetinde paraya bulaşana özel takip, inkar yerine denetim zamanı haberi var. ÖSYM bu görüntüleri inceliyor. Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS'de bu yılda okul kapılarında yaşanan zamana karşı yarış beraberinde dramatik anları getirdi. Son birkaç saniye kala kapıların kapandığı o anlara ilişkinde tabii ki bir incelemenin de başlatıldığı belirtiliyor. Fizik terletti. YKS'nin röntgenini çektik. TYT ve AYT tamamlandı. 2,5 milyon adayın artık tercih heyecanı bekleniyor. Eğitim uzmanları ise 2 günlük sınavın maratonda dersleri analiz etti. Fizik terletti deniliyor. Son bir haber. Venedik'te mahzun bir Osmanlı mirası. Masal şehrinin en ihtişamlı binası Türk izleri taşıyor. Bu da Türkiye Gazetesi manşetini aktaracağımız haberlerden. Peki Ankara'nın gündeminde neler var? Hemen kameralarımızı Ankara'ya çevireyim. A Haber ekibinden Arzu Fidan verdi bizi bekliyor olacak. Söz hemen İstanbul'dan Arzu'ya bırakalım.
5: Gökhan, günaydın. Ankara'nın aslında başkentin bugün programı oldukça yoğun geçecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün iki önemli programı olacak. Hemen bahsedecek olursak özellikle Erdoğan ilk olarak saatler 14'ü gösterdiğinde partisinin il danışma meclisi toplantısına katılmış olacak. Aslında bu toplantı sadece bir istişare toplantısı değil, yine AK Parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının değerlendirildiği önemli bir toplantı niteliğinde olacak. Başkan Erdoğan'ın da özellikle burada teşkilatın saha çalışmalarına, vatandaşla temas noktasına ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili detaylı bir istişare yapmış olması bekleniyor. Yine bu noktada baktığımızda aslında Ankara teşkilatı üzerinde yapılacak bu değerlendirmelerde yerel çalışmalar, üye yapısı, saha organizasyonu ve elbette partinin gelecek dönem hazırlıkları ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulmuş olması bekleniyor. Öte yandan baktığımızda aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı sadece bununla sınırı kalmayacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde AK Parti MKYK toplantısında da Başkan Erdoğan başkanlık etmiş olacak. Peki bu toplantıda neler konuşacak? Hangi konu başlıkları ele alınacak? Hemen detaylandıralım. Özellikle toplantıdaki ana gündem başlığı hiç kuşkusuz teröristli Türkiye sürecine yönelik olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrası gözler elbette çıkarılacak. Yasal düzenlemeye çevrilmişti. Çerçeve yasa için şu an için baktığımızda 15 Temmuz'dan önce önemli adımların atılmış olmasını beklediğimizi ifade edelim. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın silah bırakma sürecine yönelik sahadaki son durumuna ilişkin de elde olan raporlar bu toplantıda masaya yatırılmış olacak. Ayrıca baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan ateşkes süreci aslında bu noktada baktığımızda son gelişmelerde MKYK toplantısında tüm bu konuların görüşülmüş olacağını da ifade etmiş oldum. Yine somut aşamaya geldiği belirtilen anlaşmanın yansımaları da hiç kuşkusuz bugünkü MKYK toplantısında da görüşülmüş olacak. Öte yandan baktığımızda aslında 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi içinde tüm hazırlıkların hız kesmeden devam etmiş olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda bugünkü MKYK toplantısında da elbette NATO zirvesiyle ilgili önemli detayların paylaşılacağını biliyoruz. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra özellikle 9 ülke liderinin konuk olarak katılacağı bu zirvede güvenlikler en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Kentte özellikle güvenlik tedbirleri üst seviyede demişken bu noktada tedbirler çerçevesinde 55 bin silahlı polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personelin görev yapacağını biliyoruz. Başkentte aslında bu zirve marjında baktığımızda alınacak önlemlerde bugünkü MKYK toplantısında detaylı bir şekilde konuşulmuş olacak. Ekonomi başlığı da aslında MKYK toplantısında ayrı bir parantez açılacak. Hemen burayı da söyleyelim. Milyonlarca kamu çalışanının gözünün çevrilmiş olduğu memur maaşı zamlarıyla ilgili de bugün MKYK toplantısında bir görüş alışverişinde yapılmış olacağını bu noktadan söyleyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
1: Arzu Finan verdiği notlar için teşekkür ederim. Gelelim yarına ilişkin tartışmalara. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kez daha grup toplantısı tabii salı günü saatler 13.30'u gösterdiğinde gerçekleşecek ama grup toplantısına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim de devam ediyor. CHP Genel Merkezi grup toplantısı konusunda yetkinin Kılıçdaroğlu'na ait olduğuna ilişkin bir yazı yazdı. Tasarruf yetkisi genel başkandadır ifadesi kullanıldı. Peki yarın da tıpkı iki hafta önce yaşamış olduğumuz gibi Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu taraftarları arasında mecliste tansiyon yükselecek mi yoksa ilerleyen saatlerde bir geri adım ihtimali olabilecek mi? Bakalım.
6: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
7: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
8: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse bir kez daha salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında yeni bir kürsü savaşı yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi.
9: Efendim mahkeme kararı var. Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum. 38. kurultayı iptal etti. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya.
8: Kılıçdaroğlu bu kez erken davrandı. Kürsü yetkisi için milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da resmi dilekçe verdi. Dilekçede kürsü üzerinde tasarruf yetkisinin genel başkana ait olduğuna dikkat çekti. Salı günü için hem MYK hem parti meclisi çağrısı da yaptı. Grup başkanı genel başkana bağlı diye de hatırlattı.
6: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
8: Özgür Özel cephesinin de geri adım atmaya niyeti yok. Özel ve ekibi meclis çoğunluğu da grup yönetimi de bizde diyor. Genel merkezin aksine kürsü üzerindeki nihai karar grup çoğunluğunun iradesiyle şekillenir görüşünü savunuyor.
7: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
8: Bir yandan Kılıçdaroğlu yönetimi arınma hamlesini de tam gaz sürdürüyor.
10: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
8: İl başkanlıklarında gerçekleşen ihraçların ardından yeni atamalar yapıldı. Bayrak değişiminin adreslerinden biri Erzurum oldu. CHP Erzurum İl Başkanı olarak atanan Mahmut Edebali'nin devir teslim töreninde Özel'in fotoğrafını indirmesi ise dikkat çekti.
1: Emniyet ekipleri Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek NOTA zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı. Korsan otoparkçılar da ekiplerin radarındaydı. Değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik Ankara'da yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
2: Emniyet NATO zirvesi öncesi değnekçilere göz açtırmadı. Başkentte değnekçilik yaptığı belirlenen 30 şüpheli yakalandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürdürülüyor. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kamuya açık alanlarda park ücreti talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
1: Saatlerimiz 8'e 20 geçiyor. İstanbul'un haftanın ilk gündeki trafiğine bakacağız. Haber ekiminden Merve İzci Özmen bizi bekliyor olacak. Merve günaydın, kolaylıklar dileyim. Nasıl bir gün başladı İstanbul için, neler söyleyeceğiz?
11: Günaydın Gökhan Kurt, iyi yayınlar ve iyi haftalar dileyelim. Evet, İstanbul'da haftanın ilk günü trafikte yavaş yavaş artmaya başlıyor. Öyle ki İstanbul genelinde trafik oranı %63'lere ulaştı. Bu oran tabii iş giriş saatlerinde daha da artış göstermeye devam ediyor. Peki köprülerde ve otoyollarda son durum nedir? Onları da

0: hemen sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşalım. Avrupa yakasında bu oran %54 olurken Anadolu yakasında biraz daha yoğun bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki Anadolu yakasında da bu oran %76'lara ulaştı. Peki köprülerde son durum nedir? Onları da aktaralım. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçecek olan izleyicilerimiz için 15 Temmuz Köprüsü'nde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da durmaya yakın bir trafik oranının olduğunu söyleyebiliriz. Alternatif olaraksa Altunizade'yi tercih edebilirler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Nurtepe, Maslak ve Kavacık'ta yolların açık olduğunu ancak Hastal'da durmaya yakın bir trafiğin olduğunu yine sizlerle paylaşalım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin tamamen açık olduğunu belirtelim. Peki Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde bu oran nasıl? Onları da sizlerle paylaşalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade'de yine yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu köprüyü tercih edecek olan izleyicilerimiz içinse Uzunçayır'ı tavsiye edebiliriz. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Temimraniye, Elmalı, Kavacık'ta da yine bütün yolların trafiğin yani durmaya yakın olduğunu da belirtelim. Bununla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yolların açık olduğunu ancak Avrasya Tüneli'nde de yine yolların açık olduğunu belirtebiliriz. Özellikle İstanbul'da sabah saatlerinde izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize hangi yolların açık olduğunu anlattık diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım Gökhan Kurt.
1: Merve İzci Özmen'e notları için teşekkür ederim. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. Sayın seyirciler, 28 Şubat kafası İstanbul'da bir kez daha kendini gösterdi. Hatice Öncel isimli şahıs sosyal medyada bir video paylaştı. O videoda ise özellikle başörtülü vatandaşlarımıza yönelik açıkça hedef alan ifadeler yer aldı. Ardından da hemen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da Hatice Öncel isimli şahıs metroda karşılaştığı başörtülü bir kadına yönelik imha edilsinler sözleriyle tepki çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma başlatılan Öncel gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alarak imha edilsin ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor. En güçlü bir biçimde kınıyoruz ifadesini kullandı.
2: Bir kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın.
1: Merve Sena Sümers. Henüz 10 yaşındaydı. Öksürük şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Orada bir iğne yapıldı. Ancak bu antibiyotik iğnesi yapıldıktan sonra vücutta alerjik reaksiyonlar gözükmeye başladı ve küçük kız %98 oranında engelli kaldı. Aile yaşananların ihmal olduğunu iddia ediyor.
3: Biz sapasağlam götürdüğümüz evladımızın cansız bedenini çıkardık oradan. Ben yandım, başka anneler yanmasın.
4: Basit bir öksürük şikayetiyle gitti. Hayatı alt üst oldu. Onu yatağa mahkum eden doktor için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
3: Bu yıl 4. sınıftan mezun olacaktı. Arkadaşları mezuniyet fotoğraflarını paylaşıyor, aileleri. Benim kızım yatakta. Sadece 2 ay okula gidebildi.
4: 10 yaşındaki Merve Sena Sümer 28 Ekim 2021 tarihinde öksürük şikayetiyle özel çocuk sağlığı kliniğine götürüldü. Burada yapılan antibiyotik iğnesinin ardından alerjik reaksiyon geçirdi ve kalbi tam 35 dakika durdu. 69 gün yoğun bakımda tedavi gören Merve %98 engelli kalıp yatağa bağımlı hale geldi.
3: 4,5 seneye geçti. 4,5 senenin 3,5 yılını ben hastanede geçirdim. Geçen sene 17 Mart'ta girdim, bu yıl 17 Mart'ta hastaneden çıktım evladımla birlikte. Evladım acı çekiyor, Biz karşısında çok çaresiziz.
4: Ailenin şikayeti üzerine çocuk doktoru hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaklaşık 4,5 yıl süren soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede doktorun taksinle yaralamaya neden olma suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.

0: Devlet büyüklerimizin sesini duymasını istiyoruz. Kesinlikle adaletin tecelli etmesini istiyorum. Ben yandım, bir başkası yansın istemiyorum.
1: Üç aydır konuştuğumuz bir kayıp haberiydi. Aysel Yıldırım, ama artık ona bir kayıp değil, bir cinayetin detayları olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü dün açıklandı, Aysel Yıldırım bir cinayete kurban gitmişti. Peki neler yaşandı? Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet, günaydın. Hoş geldin. Konuştuğumuz, umutla beklediğimiz haberdi ama ne yazık ki gelmedi. Bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Aysel Yıldırım'ın. Ne oldu?
2: Evet, oldukça etkileyici bir olay. Ne oldu? Hemen onu açıklayarak başlayalım. Bir kronolojiye oturtmamız gerekiyor çünkü bu durumu. Önce Aysel Yıldırım'ın ilk kaybolduğu ana bakmamız gerekiyor. 19 Mart günü ilk kaybolduğu, evinden çıktığı gün aslında. 22 Mart günü baba tarafından, baba Ali Yıldırım tarafından ilk defa kayıp ihbarında bulunuyor. Peki 19 Mart'ta ne oldu? 19 Mart'ta aile evinden, aile evindeki Battalgazi Büyük Mustafa Paşa mahallesindeki aile evinden sabah saat 8'de çıktığı belirtiliyor. Hı hı. Bunun devamındaysa önce kuzeninin yanına gidiyor. Kuzeninin yanındaysa bir uyuşturucu temini için Aykut Aslan'la görüştüğü iddia ediliyor ve sonrasında da Aykut Aslan'ın evine doğru yola çıkabilmek için, işte arada bu mesafe var, saat 1.30'da o eve varabilmek için taksiye biniyor. Taksiye bindikten sonraysa hesap hareketleri inceleniyor, hı hı, ekipler tarafından ve bu hesap hareketlerinden görünen şey şu: Aykut Aslan'la bir iletişime geçiliyor ve Aykut Aslan'dan kendisine taksi parası yollaması için bir talepte bulunuyor ve Aykut Aslan kendisine bir taksi ücreti yolluyor ve o göndermiş olduğu taksi ücreti de taksi sürücüsüne veriyor ve Aysel Yıldırım onu son kez göreceğimiz bu noktaya, Aykut Aslan'ın evine gidiyor ve saat 1.30 itibariyle o evde oluyor. Sonrasındaysa çıkış anına dair bir görüntü yok, bunun altını çizelim.
1: Yani eve girdi ve bir daha çıkmıyor.
2: Eve giriyor ve çıkamıyor. Tabii ki
1: hemen
2: burada
1: diğer başkomuza istersen bir geçelim. Çünkü ardından da son sinyalin saat 15'te alındığını söyleyelim. Yaklaşık 70 kilometre uzaklık. Şimdi hemen barkomuzu bir değiştirelim. Evet. Burada neler biliyoruz? Şu an cinayete ilişkin başka neler
2: aldınız? Cinayete ilişkin bildiğimiz şeylerden birisi şu: Aykut Aslan'ın gece saatlerinde eve geri dönmüş olması ve eve geri döndüğü zaman bir ticari araçla apartmanın otoparkına yanaşıyor ve yanaştığı zaman araca şüpheli bir şeyler yüklediği belirleniyor. Gece saatlerinde. Tabi burada bir tanık ifadesi de var. Küçük Kürün Köyü, bu köye gittiğine dair ve saat 0:37'de o köyde olduğuna dair bir tanık beyanı var. Aynı zamanda Aykut Aslan'ın gece saatlerinde, buna çok yakın saatlerde evinde bulunduğuna dair de kamera görüntüleri var. Burada bir çelişki söz konusu. Bu çelişki şöyle ancak aydınlatılabilir: ya tanık beyanındaki saatlerde bir çelişki söz konusu ya da o eve giriş esnasındaki güvenlik kameraları görüntüsündeki saat dilimleri yanlışlık gösterebilir. Öyle ki bazı güvenlik kameralarında bu yanlışları görüyoruz. Hı hı. Ve sonrasında belirlenen o ki o şüpheli şekilde yüklenilen, o aracın arkasına yüklenilen yükün içerisinde ne yazık ki Aysel Yıldırım'ın cesedinin olma ihtimalinin üzerinde duruluyor şu an. Ve sonrasında Küçük Kürün Köyü'nden bahsettik ve Küçük Kürne Köyü'nden bahsettik. Burası Aykut Aslan'ın evine yaklaşık 70 kilometre ve bir yolculuk esası alındığında yaklaşık 1.5 saatlik bir mesafeden bahsediyoruz. Oldukça sarp kayalıklarla çevrili ve çevresinde de, hı hı, çeşitli dere ağızlarının bulunduğu, evet, daha küçük akarsuların bulunduğu bir nokta ve çalışmaların da o bölgede gerçekleştirildiğini belirtelim.
1: Şimdi Ahmet, hemen araya gireceğim. Bir güvenlik kamerası görüntüleri de var, evet, çünkü. Şimdi arkadaşlarımız onu ekranlara geçsin. Bu güvenlik kamerası görüntülerinde neler biliyoruz?
2: Şimdi bu görmüş olduğumuz güvenlik kamerası görüntüsünde, bu hızlı şekilde akan güvenlik kamerası görüntüsünde biz aslında bir kişiyi görüyoruz. Hı hı. Derya Akçaba. Az önceki görüntüde arkadaşlarım gösterirse kendisinin Aykut Aslan'ın kız arkadaşı olduğunu biliyoruz ve muhtemel ki Aysel Yıldırım o eve gittiğinde kendisini karşılayan kişinin de o olduğuna dair, hmm, kuvvetli şüpheler var. Ve bunun yanı sıra işte görmüş olduğunuz bu kişi ve o evden ayrılan son kişi olduğunu biliyoruz. görmüş olduğunuz Derya Akçaba'nın kendisi de yine gözaltına alınanlar arasında. Ve işte bu görüntü hemen şu solda göstermek isteyeceğim. İşte bakın tam bu noktada o yükleme işlemleri gerçekleştiriliyor dakikalarca. Hmm. Bakın.
1: Yani o ceset dedi olarak tahmin ettiğimiz yükleme o görüntü.
2: Ne yazık ki Aysel Yıldırım'ın cansız bedeninin işte bu şekilde bu araca yüklenmiş olma ihtimali söz konusu. Tabii ki bununla alakalı daha net kaynaklar ve daha net deliller.

0: Ulaşan köyün çevresinde çeşitli mezraların, çay mezralarının ve aynı zamanda çeşitli çay yataklarının olduğunu da biliyoruz. Bunlar çok daha küçük noktalar, çok daha sığır noktalar diyebileceğimiz alanlar ve işte bu alanlarda aramaların yoğunlaşmış olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki günler içerisinde de cansız bedenine ulaşıldıktan sonra bununla alakalı daha yeni gelişmelerin de olacağını tahmin edebiliyoruz.
1: Aysel Yıldırım cinayeti diyoruz. Ne yazık ki önce bir kayıptı ama artık cinayete dönmüş durumda. Senin de söylediğin gibi 4 kişi gözaltına alındı. Artık arama çalışmaları cenazenin nerede olduğuna ilişkin odaklanılacak durumda. Ahmet Nazif Ural bizlerle birlikteydi. Ahmet çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığın için yeni gündem başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Yargıtay'dan gelen bir kararla devam edelim. Yargıtay özellikle evlilik hayatını ilgilendiren emsal niteliğinde kararlar vermeye devam ediyor. En önemli ifade ise özellikle erkeklerin kahvehanede geçirdikleri vakitlerine dair. Bir kişi uzun bir süre kahvehanede vakit geçirip evini ihmal edince burada kusur kabul edildi. Peki bu durum mahkemelerdeki boşanma davalarını nasıl etkileyecek? Yanıtına bakalım.
2: Sabah 12.1 gibi giriyoruz, akşam 12.1 gibi çıkıyoruz.
3: Eşiniz ne diyor buna?
2: Eşim ister istemez şikayet eder. Kendisiyle vakit geçirmesini ister biraz. Biz de ona göre bir gün burada, bir gün orada.
4: Yargıtay'dan kahvehane kararı. Yüksek Mahkeme Bursa'da kahvehanede vakit geçirip eşini ihmal eden kocayı kusurlu buldu, 100 bin lira tazminata hükmetti.
3: Bir boşanma davasına ilişkin temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli eşini evde yalnız bırakan ve vaktinin çoğunu kahvehanede geçiren erkeği kusurlu kabul etti. Erkeğin eşine 100 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
5: Kahvehanelerde vakit geçirerek evine ve kendisine zaman ayırmadığı nedeniyle açmış olduğu boşanma davasında davalı erkeği daha ağır kusurlu bularak tazminata mahkum etti.
4: Kararı haklı bulanlar olduğu gibi bu cezanın kendilerini caydırmayacağını söyleyen müdavimler de var.
6: 100 bin lira çok değil de aslında bir ortam için 100 bin lira değer yani. Veririz yani, bu ortamı nereden bulabileceğiz ki yani.
3: Mahkeme karar verse 200 bin lira verir misin?
6: Dur şimdi işimizden ayrıldık.
7: Düğün vardı baldızımın o zaman. Onlar gittiler, ben kahvedeydim, ondan sonra gittim ben.
3: Sizin doğum gününüzde ya da kardeşinizin düğününde, kıraathanede olsa.
7: Ya şimdi öyle bir şey yapmaz.
8: Eşim çok anlayışlı birisi olduğu için hafta sonuma hiç karışmıyor. Tabii ben de 12'ne karışmıyorum ama belli saatler içerisinde izin alabiliyorum. Çünkü mutlu olduğum tek yer burası.
9: Uşanırım direkt. Yani öyle bir insan zaten hayatıma almam öncelikle. Ailesi baksın ona.
10: Biz vermeye hazırız yani. Hiç sıkıntı yok bizim için.
1: Filenin Sultanları'nın hepimizi gururlandıran başarılarıyla devam edelim. Filenin Sultanları Milletler Ligi 2. etap 4. ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Çin Ankara Spor Salonu'nda dün akşam karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 5 set sonucunda mağlup etti ve Ankara etabını da 4-4 ile tamamladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye 12-8 öne geçti. Vargas'la etkinliğini artıran Ay Yıldızlı ekibimiz farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Milli takımımız Çin'in son bölümde farkı erittiği seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de milli takımımız 16-10 öne çıktı. Ancak Çin son bölümde Ay Yıldızlı ekibin hücum ve savunmaya yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 yaptı ve durumu 1-1 berabere getirdi. Maçın sonunda ise kazanan taraf Türkiye'ydi. Filenin Sultanları Çin'i 3-2 mağlup ederek 4-4 yaptı ve yoluna aralıksız bir şekilde, yenilgisiz bir şekilde devam ediyor. Tabii Dünya Kupası, ama Dünya Kupası tabii ki artık bizim için hüzünle hatırlanacak. Türkiye Paraguay'a 1-0 yenilmesinin ardından kupadan elendi. Son maçımız Amerika Birleşik Devletleri. Gözler tabii bundan sonra hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de teknik direktöre ilişkin tartışmalara devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bize göre tabii gece saatlerinde kameraların karşısına geçti. Ve bakın önemli hangi açıklamalarda bulundu.
11: Tabii ki gönül isterdi. Bu kadar özveriyle takımlarına sahip çıkan 85 milyon insana burada başarıyı yakalayıp onları da sevindirmek. Ama her şerde hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır. Cenab-ı Allah nasip etmedi. Çocuklar buradan Öncelikle

0: futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama unutmayalım ki bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Bunların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda oynanacak olan turnuvalarda belki de 3 belki de 4 turnuva bir arada oynayacak çocuklar ve bunlar taşıyacak bizi. Bunlar bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur.
1: Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarını ekranlara getirdik. Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesinde tabii ki son durum ne? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Amerika'ya gideceğiz. Aspor yorumcusu Serhan Türk bizlerle birlikte. Sayın Türk, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Gökhan Bey. İyi günler diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi gönül isterdi ki tabii ki zaferi, zafer sonrasında bir üst tura nasıl çıkabileceğimize ilişkin detayları sizle konuşalım. Planlarımızı o şekilde yapmıştık ama tabii ki olmadı. Federasyon Başkanı'nın açıklamalarıyla isterseniz başlayalım. Hangi vurgular öne çıktı ve tabii en fazla Montella'nın görevine son mu verilecek ya da Montella istifa edecek mi? Beklentisi tartışması iki gündür devam ediyor. Buna ilişkin de Federasyon Başkanı'nın vurgusu nasıl okunmalı?
2: Evet Sayın Başkan, herhangi bir istifa, herhangi bir seçime gitme gibi durumun söz konusu olmadığını dilerim belirtti ve bunu söylerken de şu şekilde söyledi. Biz yola çıktıklarımızı, yola bulduklarımızda vazgeçmeyiz şeklinde de bir kelime kullandı. Daha sonrasında ben tekrar soruyu sordum. Siz ya da başka birisi, profesyonelden birisinin istifası söz konusu mu dedim. Aynı şeyi söylüyorum dedi. Biz yola çıktıklarımızı, yola bulduklarımızda terk etmeyiz dedi. Yani şunu söylemek lazım, tabii ki kırgınız, tabii ki üzgünüz, tabii ki ümitlerimiz gitti, tabii ki iyi başlayacağımızı düşündüğümüz turnuvayı 24 sene sonra gönül burukluğuyla, kalbimiz kırıklığıyla veda ettik. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok, önümüze bakmamız lazım dedi Sayın Başkan. Aslında en önemli durmadan birisi de şuydu, konuşmalarında en önemli maddelerden birisi de şuydu. Gerçekten biz de çok şeyler söyledik. Biz de yorum olarak bazı çok farklı şeyler konuştuk. Ama biz tabii ki burada terbiye sınırlarının dışına çıkmama kaydıyla yorumumuzu yaptık. Tabii. Ama öyle bir durum oldu ki farklı yerlere geldi. Oyunculara farklı şeyler söylenmeye başladı. Bundan dolayı da Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürley'i ricada bulundu. Bununla ilgili bir operasyon yani bir durum söz konusu olmasını dile getirdi. Gerçekten terbiye sınırlarını ve sıkıntılı bir sürecin söylemleri olduğunu dile getirdi.
1: Peki, Sayın
2: Başkan.
1: Sayın Türk, şimdi sizce Amerika Birleşik Devletleri de maçı tamamlandıktan sonra artık formalite maçı ama futbolcularımız ve milli takım Türkiye'ye dönecek. Türkiye'ye döndükten sonra Montella ile yola devam edilme ihtimali ne kadar güçlü sizce? Böyle bir ihtimal olabilir mi ya da Türkiye'ye dönüp biraz oturup dinlendikten sonra artık daha net kararlar verilir mi?
2: Gökhan Bey, şöyle görmek lazım. Tabii ki futbol bu. Yarın ne olacağı hiç belli olmuyor. Avustralya maçına kötü başladık. Dedik ki Paraguay maçı da bunu düzeltiriz. Amerika maçıyla da tap oluruz diye düşünmüştük. Ama şu an geldiğimiz noktada tabii ki kupada elenen boyuta kadar geldik. Ama şu bir gerçek. Başkan biraz nettir. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ben yaklaşık 2-3 seneden beri tanıyorum ve milli takım sürecinde de sürekli beraberiz. Başkan söylemleri net, hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Yani ben dönüşte de Montella'yla devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü başkan biraz dediğim dedik şeklinde hareket eden bir başkan modelinde ve bizim alışık olduğumuz halk dilinden konuşuyor. Bu anlamda baktığımızda da başkan ben Montella'ya devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki buradaki senaryo da çok önemli. Çünkü Amerika ile karşılaşacağız. Amerika için hazırlık karşılaşması, bizim için ise artık bitmiş, evet. Ve bir anlamda kalbimizde kırık olduğu bir karşılaşma. Ama sonuç ne olursa olsun ben Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Montella Hoca ile devam edeceğini düşünüyorum.
1: Son olarak bir de atmosferi alalım. Tabii orada çok fazla Türk vatandaşı da vardı. Maçı izlemek için gelenler de var. Şimdi bundan sonra önümüzde son maç. Son olarak atmosfer için neler söyleyeceğiz? Biraz da tabii futbolcuların aslında durumuna da bakmak gerekiyor.
2: Futbolcuların durumu iyi değil. Yani biz ayrılan 15 dakikalık süre içerisinde futbolcuların üzgün ve mutsuz olduğunu gördük. Elbette ki doğaldır. Çünkü biz de üzüldük, biz de moralimiz bozuldu. Ama en iyi yaptıkları şeyi saha içerisinde yapması gereken oyuncularımız maalesef istenilerini veremedi. Bundan dolayı eleştirmek gerekiyor son dakikadan. Oraya gelen vatandaşlarımızla, Türkiye'den gelen vatandaşlarımızla, dünyanın her bir tarafından gelen vatandaşlarımızla hepsi üzgün ve dargın ayrıldı. Tabii ki ben şu an Arizona'dayım. Ertesi günde yola çıkacağız. Los Angeles'a gideceğiz Amerika maçı için. Ama bu maçın bir reytingini düştüğünü söylemek istiyorum. Yani bizim için de, taraftarlarımız için de, oraya sırf maçın gelenler için de çoğu vatandaşlarımızın uçak biletlerini değiştirdiğine de şahit oldum. Bundan dolayı bizim için formalite karşılaşması, Amerika için de artık grup liderliği karşılaşması, grup lideri ortaya devam edecek.
1: Hiç istemediğimiz, hiç konuşmak arzu etmediğimiz bir tabloyla ne yazık ki karşı karşıya kaldık. A-Spor yorumcusu Serhan Türk bizlerle birlikteydi. Serhan Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki turnuva devam ediyor.
2: Teşekkür ederim. Ben de yayınlandım.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Fonla bugüne kadar 160.598 gence 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği de sağlandı.
3: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.
4: Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278.275'e ulaştı. Böylece evlilik yolundaki 160.598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12.942 çiftimizin 13.126 çocuğu dünyaya geldi.
3: Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yürütüldüğünü vurguladı.
4: 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyde aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden yapabilirler.
3: Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için Ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş, başvuruyu yapan çiftlere sağlanan destek tutarlarına ilişkin bilgi verdi.
4: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz.
3: Bakan Göktaş, fondan yararlanmak için gereken gelir şartının da yükseltildiğini açıkladı. Bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi.
5: Amacımız tabii ki Türkiye'deki evlenmek isteyen gençlerimize yanında olmak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye ve Güney Kore ticari ilişkileri stratejik alanlarda güçleniyor. Ankara'da yapılması planlanan Ortak Komite 6. dönem toplantısında karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol haritasının değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Kore Savaşı'na dayanan güçlü siyasi bağların yanı sıra ticaret, yatırım ve teknoloji işbirliği temelinde gelişiyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
8: Radyo. Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğini

0: Sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
9: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
10: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
15: Bir reklam.
16: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
15: Bir reklam.
17: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik

0: sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği, gücü adında.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Bir reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: arası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Reklam.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri döviz endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.
7: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para bankanın güzeli.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Günaydın, iyi haftalar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Tabii ki ana gündem başlığımız bu barış süreci olacak. Bir müzakere süreci işliyor ama tam olarak ne olduğunu da anlayamadık. Çünkü taraflardan sürekli farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İlk günden, yani savaşın ilk günlerinden bu yana olduğu gibi. Ancak İran'a gözler daha fazla çevrildi bu süreçte. Çünkü çok ustaca yürüttüğü bir müzakere süreci olduğu söyleniyor. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abiciğim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Sizi gördüm, daha iyi oldum.
1: Güzel bir hafta olsun,
0: İnşallah,
1: teşekkür ederim.
0: İnşallah hepimiz için.
1: Haberleri merak ediyoruz.
0: Şimdi,
1: evet, bu
0: yani haberlerime
1: karışık,
0: gerçekten karışık. İlerleyen dakikalarda konuklarımızla da konuşacağız. Size de sorularım var ama şimdi bir araya geldiler, görüntü verdiler, orada bir ikna çabası oldu.
1: Tam Trump o sırada bir açıklama... Trump bir cümle söyledi, İran'ı yok ederim mi dedi, bir
0: evet,
1: şey dedi.
0: Yani daha kötü vururum dedi.
1: Her şey
0: dönecek
1: başa
0: bir
1: döndü.
0: Ülkeniz olmaz dedi ama İran da şunu yaptı bu sefer. Yok öyle dedi. Trump bir öyle bir böyle açıklama yapıyorsa hayır dedi. Bunu göstermiş oldu. Şimdi İsviçre'de 18 saat süren İran-Amerika müzakeresi. Evet. Şu an için sona erdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için mekanizma düzenlemesi üzerinde anlaşıldığı açıklandı. Bu bile tam olarak anlaşılır değil, biliyorum. Nedir bu mekanizma düzenlemesi, nasıl olacak? Yani Hürmüz açıldı mı, kapalı mı? Bunları konuşacağız. Şimdi müzakereden başka hangi sonuçlar çıktığını bir derledi arkadaşlarımız. O sonuçlara bir bakalım, konuşmaya başlayalım.
2: Başkanın bizden istediği şey, İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak. Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldü.
3: ABD ve İran, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de bir araya geldi. 18 saat süren üst düzey görüşmenin ilk oturumu yapıcı bir atmosferde tamamlandı. Müzakerelerin ardından Katar ve Pakistan'dan resmi açıklamalar da geldi. Duyuruya göre taraflar 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen somut bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Daha ileri teknik görüşmelerin derhal başlaması kararlaştırıldı. Alınan karara göre arabuluculuk sürecini siyasi olarak denetleyecek bir üst düzey komitede kurulacak. Baş müzakereciler bu komiteye bağlı çalışacak. Ayrıca gerilimi ve yanlış anlaşılmaları önlemek adına ticari gemilerin Hürmüz'den güvenli geçişini sağlamak amacıyla taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattı da kuruldu. Lübnan'a saldırıların sonlandırılmasını güvence altına almak amacıyla taraflar çatışmayı önleme hücresi oluşturulması konusunda mutabık kaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise müzakere sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Petrol ihracatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı ifadelerini kullandı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın resmen yürürlüğe girmesine rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. İşgali Netanyahu yaptığı son açıklamada Lübnan'dan, işgalden vazgeçmeyeceğini, çekinmeyeceğini duyurdu.
3: Lübnan'dan çekinmeyeceğiz dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgale devam mesajı verdi.
2: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız.
3: İşgalci Netanyahu düzenlenen bir törende konuştu. Gündeminde İran savaşı ve Lübnan vardı. Tahran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi.
2: İran'la ilgili olarak siyasi gelişmeler ne olursa olsun İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu olmayacak.
3: Katliamcı Başbakan'ın gündeminde Lübnan'da vardı. İran-ABD anlaşmasının maddelerinden biri olmasına rağmen Lübnan'dan çekinmeyeceğiz diye konuştu.
2: Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız. İsrail Başbakanı olarak bu konuda ısrar ediyorum ve hiçbir şey değişmeyecek.
3: Trump'sa İsrail'e tepkili. Bir televizyon kanalına konuşan ABD Başkanı, İsrail Hizbullah'ı yok edemedi dedi. Tüm binaları yıkmadan bir şey yapamıyorlar ifadesini kullandı. Hizbullah konusunu Suriye'ye devredebilirim mesajını verdi. Ateşkese ve anlaşmaya rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. Bu kez hedefte Nebatiye kenti vardı. İşgal güçlerinin saldırısında çok sayıda bina yerle bir oldu. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4106'ya ulaştı. İsrail saldırılarına rağmen Lübnanlılar evlerine dönmeye devam ediyor.
2: Umarım bu meseleler çözülür. Köylerimize, evlerimize, geçim kaynaklarımıza ve işlerimize dönebiliriz. Güvenli ve istikrarlı bir hayat yaşayabiliriz.
0: Şimdi son durumu neler konuşulduğunu öğreneceğiz. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba Tahran'da bizi bekliyor detayları aktarmak için. Günaydın.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Neler konuşuluyor? Son durum ne?
4: Son durum, olumlu bir yaklaşım var İran'da. Dün siz de yayında ifade ettiniz. Uzun süren bir görüşme oldu ABD, Katar, Pakistan ve İran arasında. Daha sonra Trump'ın tehditleri üzerine İran tarafı müzakere alanından ayrıldı, ancak mesaj alışverişi devam etti. Nitekim İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, aynı zamanda müzakere heyeti sözcüsü, teknik heyetlerin görüşmeye bugün de devam edeceğini, ancak ana heyetin ülkelerine döneceğini söyledi. Bu teknik görüşmeler uzun süre devam edecek. Nitekim zaten mutabakat zaptı, üzerinde mutabakata varılan maddeler demek. Dolayısıyla bunların teknik ayrıntıları konuşulacak. Genel çerçeve çizildi. Burada Bekay'ın de üzerinde durduğu önemli bir husus var. Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir yapının, bir komisyonun kurulacağını, buradaki geçişlerin güvenliğini sağlamak için. Tabii buna dair ayrıntı paylaşmadı. Muhtemelen Umman'la İran arasında bir mekanizma kurulacak. Buradaki geçişlerin güvenli hale getirilebilmesi için. Şu an Hürmüz Boğazı'nın açılıp veya kapalı olduğuna dair net bir bilgi yok. İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek kapattığını duyurmuştu. Ancak bu fiiliyatta pek uygulanmıyor gibi. Nitekim ABD de zaten deniz ablukasını kaldırdı. Karşılıklı bir gevşeme söz konusu. Tabii burada önemli nokta Lübnan meselesi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Elakçı müzakerelerden sonra bir açıklama yaptı. Lübnan'la ilgili kurulacak bir mekanizmanın test olacağını söyledi. Bunun bir test olacağını söyledi. Ancak bu testin ne kadar başarıya ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu. Nitekim İsrail saldırılarına devam ediyor Lübnan'ın güneyinde. Aslında Dahiye'ye saldırıyor. Ancak İran tepki gösterdikten sonra biraz daha güneye Nebati'ye saldırı düzenlemeye başlıyor. Tabii İran'ın tepkisi önemli. İran tepki gösterdiği zaman Lübnan'a yönelik saldırıların yoğunluğun azaldığı bilgisi geliyor bize zaman zaman o bölgeden. Şu an için teknik görüşmeler devam ediyor.

0: Ana heyetler tekrar bir araya gelecek mi? Buna dair bir bilgi yok. Ancak alt düzeyde görüşmeler devam ediyor. Şunu hatırlatmakta fayda var. Dün Trump, ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan açıklamalarına tepki göstermişti ve ülkeyi, hatta Hürmüz Boğazı'nı alacağını ifade etmişti. Buna bir cevap geldi İran'dan sabah saatlerinde. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi şöyle bir ifade kullandı. Trump'a yönelik şöyle bir ifade kullandı. Siz tehdit edersiniz ancak biz uygularız. Hürmüz Boğazı sizin kumarhaneniz veya arka bahçeniz değil. Burası İran karasularına ait ve buradaki son karar verici İran halkıyla İran Silahlı Kuvvetleri'dir dedi. Nitekim mutabakat zaptına da bakılınca İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki, tırnak içinde söylüyorum, egemenliğinin de tanındığını söyleyebiliriz. Nitekim burada bir mekanizma kurulacak, geçişler düzenlenecek. Ancak 60 gün boyunca bu geçişler ücretsiz olacak. Daha sonrası için çalışmalar devam edecek. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Sözcü İsmail Bekay, İran İşleri Bakanlığı ve müzakere heyet sözcüsü İsmail Bekay, teknik görüşmelerin bugün de devam edeceğini belirtti. Ana heyetlerin bugün içinde ülkelerine dönmesi bekleniyor.
1: Tolga Akbaba, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi stüdyoda da değerli bir konuğum var. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Tolga Sakman hocam bizimle birlikte. Tolga hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş. Ayağınıza sağlık. Hocam şimdi dümdüz başlayacağım. Ne oldu? Yani tamam mı? Müzakere süreci sağlıklı bir şekilde şu an sürüyor mu? Yoksa sürmüyor mu?
2: Şimdi müzakerenin teknik kısmı zaten önemli olan. Yani şunu söylemek lazım. Bu imzalanmış olan metin, tamam, mutabakat muhtırası zaten aslında bu görüşmelerin nereye sonuçlanacağı, evet, ile ilgili. Şimdi buranın teknik kısmının konuşulması da detayların konuşulması siyasetten çok teknik kısmı ilgilendiriyor. O yüzden o ilk başlangıç için çok önemliydi J.D. Vance, Galibaf vesaire bir araya gelmesi. Ama onların ayrılması, İsviçre'den ayrılmasıyla bu süreç sonlandı diyemeyiz. Hatta hala oradan hangi başlıklarda görüşüldüğü, hangi konularda ilerlediğine dair de ufak ufak bilgiler de geliyor. Yani görüşmeler devam ediyor. Ama şu bir kriz olasılığı olarak masanın üstünde. İki tarafta siyaseten söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü iki tarafta bu konuda çok gergin. Yani J.D. Vance de Galibaf da karşı tarafın söylediği herhangi bir şeye tepki vermek üzerine oturuyor masaya.
1: Peki Trump'ın söylemlerine İran'ın verdiği bu üst perde tepkiyi nasıl okuyacağız? Bir dakika dur diyorlar Trump'a açık açık. Öyle gitmeyecek. Yani sen bir öyle açıklama, bir böyle, biz bu masada otururken sana bunu söyletmeyiz diyor İran.
2: Yani aslında İran heyeti Trump'ın bu söylemlerini çok ciddiye almayacaktı bak ilk başta. Çünkü Trump bu söylemleri kendi iç politikası için yapıyor. Çünkü o metni bir şekilde tolere etmesi lazım. Çünkü o metin Amerikan iç siyasetinde, hem siyasette hem toplumda çok iyi karşılanmadı. Yani Amerika burada bir savaş kaybetmiş gibi bir algı oluştu ki 3 aşağı 5 yukarı ben de o noktadayım. O yüzden bunu tolere edecek yüksek perdeden konuşması gerekiyor Trump'ın da. O yüzden İranlı heyet de bunu çok umursamayacaktı. Galibaf hatta yani o savaş çığırtkanlığını çok önemsemeyeceğine dair söylemleri de vardı ama orada da İran iç siyaseti devreye giriyor. İran iç siyaseti de Amerikan tarafının bu kadar yukarıdan konuşmasına izin vermiyor. Hatta yani o iç siyasetle ilgili şu detayı da verelim. Galibaf'ın yani İran heyetinin uçağında biliyorsunuz bu daha savaşın ilk günü vurulan çocukların okulunun...
1: O Galibaf'ın paylaşımını da verelim mi Samet?
2: İsmi mesela uçağa işlendi. O Minnap'tı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, evet.
2: Yani Minap yazıyor uçağın üstünde. Bunların hepsi dışarıya olduğu kadar içeriye de mesaj. Yani biz bu savaşta kaybettiklerimizi unutmadık. Masaya otururken bunları göz ardı etmiyoruz.
1: Bu paylaşımı yaptı bir yandan i̇şte, da. İran'da ölen çocuklar unutulmadı diye bir paylaşım yaptık.
2: Yani o noktada içeriye de bunu hatırlatıyor. Hatta yine hatırlarsanız Pakistan'a giderken de uçakta yine kız çocuklarının fotoğraflarının, çantalarının olduğu bir işte uçakta yer almıştı. Bunların hepsi içeriye de mesaj ve içerisi bu baskıyı yapıyor çünkü. Yani masada otururken Amerikan tarafının üstten bakmasını, Amerika'nın böyle bazı şeyleri masada koparma niyetini vesaire burada engelliyor içeride. Yani İran'da da bunu dengelemeye
1: hocam,
2: çalışıyor.
1: Hocam şu da konuşuluyor, duydunuz mu? Çok ilginç geldi bize. Bu süreçte işte özellikle diplomatik ya da o sinir uçlarıyla oynanan zamanlarda ülkelerine gibi tavırlar sergilediği savaş kadar önemli. Tabii.

0: gördük yani. Savaşta savaş kadar önemli. İran'ın çok meşhur psikologlarını devreye sokup ilk baştaki görüşmelerde Trump'ın işte halini, tavrını, söylemlerini inceleyerek bu müzakere süreçlerini böyle ilerlettiği yönünde artık bunlar bilgi diyebiliriz. Yani söylem değil. Böyle masalar kurulmuş.
1: Ama İran'ın zaten müzakereye kabiliyetini gerçekten Trump da kabul ediyor. Yani
0: bütün dünya kabul etti herhalde bu süreçte, değil mi?
1: Bütün, yani zaten İran'ın o işte satranç mevzusu, bu uzun vadeli görüşmelerde İran'ın başarılı olduğunu biliyoruz. Trump'ın kendi söylemiydi. Hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir masayı da kaybetmedi dedi. Yani o yüzden bu başarısı var. Hatta zannediyorum Galibaf'ındı. Müzakere ile ilgili kitabı da var.
0: Evet.
1: Yani bunların hepsi aslında İran'ın o masaya oturduktan sonra başarılı olabileceğini gösteren konular. Yeter ki masa dağılmasın. Masanın dağılmaması için de yine şunu da söyleyelim. İki heyet de masa dağılmasın diye özel çaba sarf ediyor tüm gerginliğe rağmen.
0: Peki bu çaba varken Trump niye böyle açıklama yapıyor diyor o zaman insanlar?
1: Evet, yani Trump'ın aslında şimdi mesela şu görüntüde bir yemek masasında imzaladığı o metni. Bu mesela bir tören haline getirmemek özel tercihiydi. Çünkü bu metnin içeriği çok olumlu olmadığı için Amerika tarafından önemsemedi, küçümsedi. O işte törenlerle imzalayarak bunu çok parlatarak yukarı çıkarmadı. O orada hemen imzaladı, geçiştirdi. Ve şimdi her seferinde de bir şekilde içeride Trump'a bunun baskısı yapılıyor. Şimdi mesela en önemli, en tartışmalı konular Hürmüz, nükleer konusu ve dondurulmuş varlıklar. Üçünde de konuyu basitleştiren, küçümseyen söylemlerini görüyoruz biz,
0: evet,
1: Trump'ın.
0: Evet.
1: Savaş süresince buralar en önemli konulardı. Bunlar böyle yeniden yok etmek, yeniden vurmak için bahaneydi bunlar. Ama bugün baktığınızda önemsiz gibi gösteriyor. Bunların hepsi işte o da Trump'ın kendi iç politikasıyla yürütmeye çalıştığı diplomasi.
0: Peki hocam, o iki kritik noktayı soracağım. Biri Hürmüz, biri Lübnan. Bunlar iki kritik nokta, bir evet, kenarda kalsın. Ama yapılan açıklamalarda işte bazı varlıkların serbest bırakılacak olması, mesela Pezeşkiyan'ın açıklaması, uranyum zenginleştirme hakkımızdan geri adım atmayacağız ve karşı tarafta bunu kabul etmek zorunda açıklaması, eş zamanlı gelen açıklamalar, bir de bunlar. Burada da mı Amerika o zaman o önemsemediği başlıkları, tamam şu kadarı da olsun ya da şu da şöyle olsun diye mi ilerleyecek?
1: Gördüğüm kadarıyla tüm maddeler öyle. Yani şimdi nükleer konusunda mesela Amerika'nın söylediği şey vardı. 450 kilonun tamamı yurt dışına çıkarılacak ve uranyum zenginleştirme, nükleer faaliyetler duracak. Hatta Umman'daki görüşmeler bu yüzden biliyorsunuz, evet, sonlandı. Şimdi geldiğimiz noktada bu 450 kilonun ki bir kısmı toprak altında, bunu iki tarafta kabul ediyor. Çıkaramıyorlar bunu. Kalanın zenginleştirme oranını düşürmek ve işte fazlasını imha etmek vesaire gibi konuyu çok yumuşak bir hale getirdiler. Uranyum zenginleştirme konusunu durdurmak artık hiç gündemde değil. Çünkü
0: en büyük krizlerden biriydi.
1: Evet. Yani İran şunu söylüyordu. Tamam, biz nükleer silah üretmeyeceğimizi garanti ediyoruz. Evet, bu metinde de Amerika eğer bir şey kazandıysa bu garantiyi, evet, yazılı olarak kazanmış oldu. Ama biz bunu enerji için veya bilimsel araştırmalar için bu nükleer çalışmalara devam edeceğiz demişti ilk baştan beri. Bugün geldiğimiz yerde de aynı şey. Yani nükleer çalışmalar devam edecek. Zenginleştirilmiş uranyumun zenginleştirme oranı düşürülecek ve fazlası İran tarafından, yurt dışında değil, İran tarafından imha edilecek. İran'ın böyle bir teknolojisinin olmadığı düşünülüyor. O zaman da işte üçüncü bir ülke tarafından yardım alma olasılığı var. İşte teknik konular bunlar. Yani sonuçta bu imha edilecek. Nasıl imha edileceği kısmını konuşacaklar.
0: Yine Çin vesaire konuşulacak.
1: Yani çok
0: orada
1: büyük ihtimalle Pakistan, Çin gibi ülkeler ülkelerine götürmeden İran'ın içerisinde bilimsel çalışmalarla bunun imhasını,
0: çünkü
1: sağlayacaklar.
0: Hocam, günün
1: gibi
0: başına gittiğimizde ne konuşuyorduk? Hark Adası'na iniş yapacaklar. Tabii. Amerikalılar uranyumu alacaklar, götürecekler. Çin'e mi verecek? İşte Rusya mı girecek? Bunları konuşurken.
1: Ama bu Hark'la ilgili mesela şunu söyleyebiliriz. Petrol konusunda savaştan önce İran'la Amerikalı bazı petrol şirketleri görüşüyordu zaten. Şimdi bu aslında en hızlı normalleşme adımıydı. İçeride de bu yani çok söylenmiyordu. Çünkü içerideki dinamikler de sonuçta buna her zaman onay vermiyor. Ama o ilerleyebilseydi bugün bambaşka bir şey görecektik. Bugün geldiğimiz yerde de bu kadar

0: Savaşa rağmen Amerikan tarafı yine aynı yere gelmiş gibi görünüyor. Yani İran petrolleri üzerinden petrolün çıkarılması, işletilmesi ve satılmasında İran'a destek olacak bazı Amerikan şirketlerini yakında görecekmişiz gibi görünüyor.
1: Yani burada zaten ilk günden bu yana değişen tek şey, savaş niye başladı o zaman diyor ya Amerikalılar da dünyada. Tek benim görebildiğim bu söylediğiniz, niye başında da aynıydı sonunda da aynı her şey. Bu söylediğiniz farklı, bu da coğrafyayı farklı etkileyebilir.
0: Yani bu söylediğim dahi savaş olmasaydı yapılabilirdi. Yani bu işte petrol Trump konusu bile.
1: Orada
0: yani
1: değil mi?
0: Hürmüz mesela kapandı, açıldı. Nükleer konusu zaten müzakere ediliyordu. Yani burada savaşın sağladığı hiçbir şey olmadı. Sadece işte burada altyapı zarar gördü vesaire. Üstelik bir de İran'a hani savaş tazminatı dememek için her türlü yolu deniyor Amerika ama.
1: Değildi ama hocam baktığınızda, yani o da bir yatırımların devamı gibi sanki.
0: Bu 300 milyar dolar yani hangi yatırım? İran'a böyle bir yatırım planı yoktu Amerika'nın. 300 milyar da çok büyük bir para İran için. İran'ın geçen yılki yurt içi hasılası, evet, 350 milyar dolar. Yani neredeyse bir yıllık yurt içi hasılası kadar bir yatırım ve fondan bahsediliyor. Ve bu İran'ı ihya eder. Bu ihya etme noktasında nerelere bu paralar aktarılacak vesaire, işte bu da yine teknik konu.
1: O ihya ederdi petrol işini devreye sokup yorumluyorlar. Ona ne diyorsunuz?
0: Petrol o hem dondurulmuş varlıkların içerisinde bir kısmı zaten petrol geliri. Oradan da zaten petrolle ilgili destek olacak. Ama evet, 300 milyarın içerisinde çok büyük ihtimalle petrol çıkarma ve işte rafineri faaliyetleri için yapılacak yatırımlar da var. Bu İran'ın da Amerika'nın da üçüncü ülkelerin de işine gelecek. Üçüncü ülkelerden kastım Çin gibi ülkeler. Evet. Hani şunu tartışıyoruz ya, Amerika Çin karşı karşıya gelecek mi vesaire. Ben hep şunu söylüyorum, karşı karşıya gelmeyecekler. Birlikte hareket etmenin yollarını arıyorlar. İşte aslında bu bile İran'a yapılacak olan bu yatırım, petrolün çıkarılması ve oradan, yani İran petrolünün %90'dan fazlası Çin'e satılıyor.
1: Evet.
0: Yani İran'a yapılacak olan bir petrol yatırımının kime fayda sağlayacağını da buradan anlayabiliriz aslında.
1: Şimdi hocam, karşı karşıya gelmez dediğiniz Amerika için, karşı karşıya gelmez dediğimiz Amerika ile baktığınızda şimdi işte Trump, Netanyahu, İsrail ve Amerika karşı karşıya gelmiş gibi görünüyor. En azından gibi diyeyim ben, öyle okuyalım daha doğru olsun, hani karşı karşıya demeyeyim. Şimdi burada Lübnan meselesi önemli meselelerden biri. Netanyahu diyor ki Amerika'da Amerikalılar Trump bana her şeyi yaptırıyormuş gibi konuşuyor. İsrail'de de ben Trump'a her şeyi, öyle bir şey yok. Biz ikimiz de kendi politikalarımızı yürütüyoruz. Bağımsızım ben. Öyle bir durum söz konusu değil diyor. Bir yandan da ekliyor, Lübnan'da bizim işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmek gibi bir durumumuz yok. Orada varlığımız sürecek. Geride bıraktığımız iki günde de saldırının emrini vermişti zaten. Şimdi bu Trump'ın en çok konuşacağımız açıklaması bu. İran Hizbullah'a acilen ateşi kesmesini söylemeli. Aksi takdirde Amerika İran'a karşı daha fazla askeri harekat başlatacak, bir. Ben şaşırdım, İsrail nasıl etkisiz hale getiremedi burayı. Buna da şaşkınım demesi, iki. Bu düğüm nasıl çözülecek?
0: Şimdi bu aslında bir süredir özellikle Lübnan özelinde İsrail'e Amerika'nın yaptığı baskının hani ne diyelim, o gaz alması gibi görüyorum ben.
1: Çok
0: çünkü o kadar çok baskı yaptı ki Trump Netanyahu'ya. Bu sırada o söylediğinizi şöyle bir çerçeveleyelim. Trump ve Netanyahu arasındaki gerilim Amerika ve İsrail arasındaki stratejik bir kopuş anlamına gelmez. Yani yarın öbür gün yine aynı noktadan, aynı Orta Doğu politikası üzerinde hareket edecek bu iki ülke maalesef. O yüzden bu iki lider özelinde bakacağız bugünkü krize. O da İşte Lübnan'daki ateşin kesilmesi, yani saldırıların durması. Washington'da bir anlaşma yaptırdığı iki ülke arasında. Ama orada ben hep şunu söyledim. Konu Lübnan değil. Konu Lübnan topraklarındaki Hizbullah. Doğal olarak Lübnan yönetiminin imza koyduğu herhangi bir metin Hizbullah'ı bağlamıyor orada. Veya İsrail'in Hizbullah'a karşı saldırısını bağlamıyor. O yüzden bu şeklen bir şeyler yapıldı orada ve Lübnan için bir tuzak oluştu ve saldırılar devam etti. Bu metinde de yine Lübnan tabiri geçiyor, ismi geçiyor. Ben o zaman da şunu söyledim, aynı tuzak devam ediyor, İsrail buradan saldırmaya devam eder ki devam etti. Ne zamana kadar? Hizbullah'la İsrail görüştü, anlaştı haberi gelene kadar.
1: Evet.
0: Bu önemliydi çünkü bu son anlaşma Trump'ın çok büyük baskısıyla oldu. Çünkü öbür türlü durmayacak Lübnan saldırısı. Ve Lübnan saldırısı

0: Masada İran asla diğer maddelere geçmiyor. Bu bütün konular ikinci hale geldi. Bütün Lübnan'daki saldırıların durması ilk madde.
1: Hocam aklımda bir soru var, onu da sorayım mı? Peki İsrail, doğru sorayım. İsrail'e karşı ya da bu son anlattığınız denkleme karşı Orta Doğu'da Suriye'yi muhatap alıyor görüntüsünü vermesi Trump'ın. Sanki biraz da oradan bak benim muhataplarım var diyor olması ne anlama geliyor?
0: Trump bölgede aslında neredeyse bütün ülkelerle görüşüp bir şekilde anlaşma derdinde. Yani nispi bir istikrar arıyor bölgede. Yani bu barış güvercini olduğundan değil. Yani o ödüller vesaire peşi, o ayrı bir şey. Ama bölgede o nispi huzur bir şekilde bölgeyle ekonomik faaliyetlerini artıracak Trump'ın ve diğer bölgelerle faaliyetini hızlandıracak. O yüzden mesela Körfez'le veya Orta Doğu'daki diğer ülkelerle böyle kriz oluşturmak istemiyor. Krizi çözmek de istemiyor ama. Dondurmak ve görünmez hale getirmek. Biz bunu Filistin özelinde gördük. Trump'ın o İbrahim anlaşmaları sürecinde Filistin meselesini görünmez hale getirme çabası vardı. Neredeyse başarılı olacaktı İsrail orada saldırılarına başlamasaydı. O yüzden bugün de hem işte Lübnan'da hem Suriye'de benzeri bir faaliyeti yapıyor. Bir şekilde onlarla görüşerek İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önüne geçmeye de çalışıyor Netanyahu yönetiminin. Burada Lübnan kritik, Suriye'den belki daha kritik. Çünkü Suriye'de bugün zaten belli bir oranda istikrar sağlandı. Hı hı. Neyin ne olduğu artık 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama Lübnan'da hiçbir şey belli değil. Lübnan Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı Hizbullah özelinde çok sert ifadeler kullandı. Benim en korktuğum şey, sizinle de konuştuğumuz şey buydu. İçeride artık karşı karşıya gelme olasılığı. Şimdi siyasete bu yansımaya başladıysa yani umuyorum bu İsrail saldırıları devam etmez. Çünkü devam ettikçe içerideki gerginlik artacak ve o iç dinamikler daha çok karışacak. İsrail'in tam istediği nokta o.
1: Bir yaşanmış örneği var.
0: Aynen
1: tüm dünya
0: öyle
1: gördü.
0: Evet.
1: Ne yaptı? Hiçbir şey.
0: Belki bunda şöyle bir şey de olabilir. Yani korkum budur. Lübnan bu sefer geçenkinden daha kırılgan. Yani böyle bir iç savaş halinde Lübnan devletinin ve toplum yapısının tamamen bozulduğunu görebiliriz. Ve bu Suriye'ye, Irak'a ve sonuçta İran'a kadar uzanacak bir istikrarsızlık oluşturacağı için İsrail için çok kıymetli, tırnak içinde söylüyorum. Ve eğer bu olursa bölgeye huzur getirmek için başka platformlar oluşturulabilir. O da kısa vadeli değil. Maalesef ki orta uzun vadeli bölgedeki dinamikleri başka ellere bırakmak demek bu bölge için hiç hayra alamet olmaz.
1: Evet, yani en son Bengivir'in o ahlaksızca açıklamasını gördünüz değil mi? Bir kişi ölüyorsa orada bu kadar kişi
0: tabii,
1: ölmeli.
0: Temizleyelim. O yani soykırım kafası. Onda bu maalesef devam ediyor.
1: Yani o ve onun gibiler.
0: Onun gibiler. Ama İsrail içinde bu siyaset yükseliyor. Bunu da göz ardı
1: evet
0: etmeyelim. Yani Netanyahu yumuşak olmakla eleştiren bir muhalefet var. Ve toplum da bunu destekliyor. İsrail toplumu da sertleşti, şahinleşti. Çünkü yumuşaklar ayrıldı. Daha yumuşak bakanlar, daha savaşa karşı olanlar ülkeden ayrıldı. O yüzden daha da sertleşecek gibi görünüyor. Biraz Trump buna da bunu da görerek hareket ediyor Trump'ın ekibi.
1: O yüzden Trump nefreti de biraz daha körüklendi
0: evet
1: orada. Hocam çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: yine
0: ediyorum.
1: Bekliyorum. Ayağınıza sağlık.
0: İnşallah,
1: sağolunuz.
0: Tabii.
1: Tolga hocam bizimle birlikteydi. Bir haber paylaşayım bu arada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'daydı. Kahire'de Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi Fidan. Toplantıda Amerika-İran anlaşmasının uygulama sürecinde atılacak adımlar ele alındı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edildi.
2: Köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
3: Dört arabulucu ülkenin bakanları Mısır'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Kahire'deki toplantıda ABD-İran anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulandı.
2: Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım.
3: Tüm dünya ekonomisini etkileyen ABD-İran savaşı tarafların mutabakatıyla sona erdi. ABD ile İran, İsviçre'de yeni müzakere turu için görüşme gerçekleştirirken, Mısır'ın başkenti Kahire'de de önemli bir toplantı vardı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati, Suudi Arabistan

0: Pakistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar, bölgesel gelişmeleri ve mutabakatın uygulama sürecini ele aldı.
1: Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
0: Toplantının ardından ortak bir açıklama yayınlandı. İslamabad mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi. Gelişmenin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret için önemli riskler oluşturan bir çatışmayı sona erdirmeye ve gerilimi azaltmaya yönelik yapıcı bir adım olduğu ifade edildi.
1: Teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
0: Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile de görüştü. Daha sonra Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile de ikili bir görüşme yaptı. İki ülke ilişkileri değerlendirildi. Bölgesel gerilimlerin azaltılmasında yürütülecek ortak plan konuşuldu. Ayrıca Sudanlı mevkidaşı Salim ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Şimdi Ankara'da yeni hafta çok hareketli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısıyla başlayacak hafta. Sonra takvimler 7-8 Temmuz'u gösterdiğinde önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek bir NATO zirvesi var biliyorsunuz. Bununla ilgili hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. MKYK'da son hazırlıkların ele alınması da bekleniyor bu konuya ilişkin. Orta Doğu'da yaşananları aktardık. Bir müzakere süreci, işler işlemez, adımlar konuşuluyor. Bu da yine masadaki başlıklar arasında olacak. Muhabir arkadaşımız Kübra Bal Ankara'da hazır, bizi bekliyor. Kübra günaydın, hoş geldin yayına. Oldukça fazla detay var, senden özeti dinleyelim.
3: Cansın Elvacı günaydın. Bugün aslında Ankara'nın gündemi oldukça yoğun diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı iki farklı program bulunuyor. Bunlardan ilki de Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı saatler 14'ü gösterdiğinde Ata Kongrezyum'da gerçekleştiriliyor olacak. Bu program aslında her ilde düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bir programdan söz ediyoruz. Ve bunun başkent ayağına da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor olacak. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesinin özel bir nedeni de bulunuyor. Çünkü AK Parti Ankara İl Başkanlığı bir süredir üyelik kampanyası yürütüyordu ve bu kapsamda da Ankara ili genelinde 1.073.000 üyeye ulaşıldı. Bu da toplam seçmen sayısının yaklaşık %25'ine tekabül ediyor. İşte başarılı olan, öne çıkan ilçelere özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından plaket takdimi gerçekleşiyor olacak. Yine programda dün biliyorsunuz Babalar Günü'ydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü de kutlanmış olacak Teşkilat Başkanlığı tarafından özel bir video hazırlandı. Bu da izletilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları da gerçekleşecek. Özellikle Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda teşkilat çalışmaları, gelecek dönemde atılacak adımları göz önünde bulundurarak aslında birlik beraberlik mesajı vermesi bekleniyor. Yine Türkiye'nin kalkınma vizyonuna ilişkinde mesajlar vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii AK Parti'ye katılımlar da vardı. Hatırlayacak olursanız ilçe belediye başkanları yine aynı zamanda milletvekilleri düzeyinde. İşte bugünkü programda yine yeni katılımlarda bekliyoruz. Özellikle kamuoyunda adı geçen sürpriz isimler, bunların da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetlerine takıldığını göreceğiz. Bugün MKYK toplantısı da var tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları bununla sınırlı değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın bölgeye yansımaları değerlendiriliyor olacak toplantıda. Toplantının ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar bulunacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum Cengiz Han Okutan'a, Kübra Bal'a. İstanbul'da gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi yaptı. Hediye edilen bir tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin yaptığı fedakarlığa değinen anlamlı bir cümle yer alıyordu. Baba bir geceni de bize ayır cümlesi.
4: Bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kızım Esra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii.

0: Ağları nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediğini anlatmış. Kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta baba bir geceni de bize ayır yazdığını ifade etmişti.
1: Büyük kızım Esra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Çünkü onların da hakkı var tabii. Çünkü ben geliyorum, onlar yatıyor. Ben tabii kalktığımda sabah onlar okula gitmiş oluyorlar. Böyle bir durum.
0: Başkan Erdoğan, duygusal anların yaşandığı buluşmada gençlerle sohbet etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Şimdi Ankara'da yeni haftayı biraz konuştuk biraz önce. Yine Ankara'ya uzanalım. CHP'de yeni hafta nasıl olacak? Bir kere yarın kürsüde kim olacak? İlter, günaydın. Hoş geldin yayına.
3: Günaydın Cansel Bacı, teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Bu grup toplantısı bilmecesi anladığım kadarıyla sürüyor. Çünkü bu kez meclis başkanlığına resmi bir başvuru var Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ne olacak, yarın kim olacak kürsüde?
3: Şöyle, yarın Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı ve parti meclisini toplayacak Cansel Bacı. Yani grup toplantısının yapılacağı saatlerde gerçekleşecek bu toplantılar. Önce MYK, ardından saatler 14'ü gösterdiğinde parti meclisi toplantısı olacak ve bu toplantılardan dolayı yarın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayacak. Bu netleşti. Bunu belirtelim öncelikle. Tabii yarının gündeminde neler var? Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı ve parti meclisini neden topluyor? MYK'da bundan sonraki sürece dair yol haritası belirlenecek. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay süreciyle ilgili bir takvimin işletilebileceğini dile getirmişti ve bunun içinde bir komisyon kuruldu. Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra bu olağan kurultay süreci nasıl işletilecek? Bu sürece dair hangi çalışmalar yapılacak ve özellikle mahalleden başlayan bir seçim öngörülüyor. Nihayetinde bir takvim oluşturulması gerekiyor. Buna dair Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunacak. Olağanüstü kurultay olmayacak. Özgür Özel ve arkadaşlarının talebi bu şekilde. Zaten bu yönde toplanan imzalar da genel merkeze teslim edildi. Ancak bir sonuç çıkması beklenmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayı yapamam diyor. Zaten her yayında anlatıyoruz. Tedbir kararı var. Yargıtay süreci devam ederken olağanüstü kurultay hukuken toplanmaz diyor. Ve tabii ki burada özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun parantez açtığı bir husus daha var. Bu delegelerle, yani 38. olağan kurultayda oy kullanan delegelerle yeniden bir kurultayın gerçekleşmesi durumunda partinin bir mutlak butlan kriziyle karşı karşıya kalabileceğini dile getiriyor. Bu riski paylaştı geçtiğimiz günlerde. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayı toplamayacak. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Özgür Özel cephesine baktığımızda bugün saat 11.30'da kurmaylarıyla burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelecek Özgür Özel. Tabii yarına dair nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor bugünkü toplantıdan. Edindiğimiz bilgilere göre kesin olmamakla birlikte, yani kulislerde konuşulan iddia şu ki Özgür Özel de yarın grup toplantısı yapmayacak. Ancak nihai karar bugün saat 11.30'da başlayacak olan toplantıda değerlendirilecek. Özgür Özel kurmaylarına danışacak. Yarına dair nasıl bir yol haritası ortaya koyalım şeklinde buna dair karar da bugünkü toplantıda alınmış olacak. Bugüne dair şu notu da paylaşmakta fayda var Cansel Bacı. Şimdi Rahmi Aşkın Türeli'nin babası vefat etmişti. Feyzi Tunç bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni olacak.
2: Evet.
3: Bu cenaze törenine siyasiler de katılacak haliyle. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in de bu cenaze törenine katılmaları bekleniyor. Yani mutlak butlan kararının ardından ilk kez iki isim bu cenaze töreninde bir araya gelebilirler. Bu tür törenlerde haliyle gözler liderlerin üzerinde oluyor. Malum geçtiğimiz aylarda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından önce İstanbul'da bir cenaze töreninde karşılaşmışlardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e selam vermemişti. O da tabii ki bazı tartışmaları beraberinde getirmişti. Eğer bu cenaze törenine iki ismin de katılımı gerçekleşirse nasıl bir durum ortaya çıkacak, onu da haliyle takip ediyor olacağız. Şu ana kadar gelişmeler böyle Cansel Bacı. Süreç dinamik, takip ediyoruz biz de.
2: İhsan, bu dinamik süreçte bir parantez daha sürem doldu ama onu da merak ediyorum senden.

0: kulis bilgilerim var mı diye. Bu yeni partiye ilişkin son durum ne, kurulmasına ilişkin?
1: Artık bu anlamda macun tüpten çıktı diyebiliriz Şansel Bacı. Yani yeni bir parti kurmayacak. Zaten Cemil Tugay'ın istifasını da hatırlatmakta fayda var. Cemil Tugay da net olarak arka planda Özgür Özel ve arkadaşlarının neyi hedeflediklerini açıkladı. Neden istifa etti? Yeni parti kurulacak ve o partiye geçeceğine dair bir açıklaması oldu. Zaten kulislerde de uzun süredir bu dillendiriliyordu. Olağanüstü kurultay için Kemal Kılıçdaroğlu'na bu yönde çağrı yapılacak. Eğer olağanüstü kurultay talepleri noktasında karşı taraftan bir hamle gelmezse, yani olağanüstü kurultay toplanmazsa, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kuracağı zaten ifade ediliyordu. Hatta Ankara'da bazı binalara bakıldı, bazı binalarla ilgili bir ön analiz, değerlendirme yapıldı. Ancak burada genel merkez uygun değil bu binalar şeklinde bir değerlendirme de oldu. Yani yeni binalarda bakılıyor genel merkez için. Yani bir hazırlık var. Temmuz ayında, önümüzdeki ay, buna dair somut bir gelişme olması bekleniyor. Özgür Özel'e yakın isimlerin de bu şekilde değerlendirmeleri var. Kulislerde konuşuluyor. Partinin adı ne olacak? İstiklal'den bahsedildi, Hürriyet Partisi şeklinde bazı parti isimleri dillendirildi. Bir WhatsApp grubu oluşturulmuştu Direniş adı altında. Şimdi partinin yürüyüş partisi olabileceği ifade ediliyor. Bu şekilde iddialar var, biz de takip ediyoruz.
0: İlter, çok teşekkür ediyorum. Yeni bir gelişme olursa yine konuşuyor oluruz. Sağ olasın. İlter Yeşiltaş bizimle birlikteydi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kişiler var. Adliyeye sevk edilecekler. Detayları bir öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural hazır. Detayları aktaracak. Günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın. Erhan Karaal 17 Haziran günü evinin önünden 21 sıralarında 4 kişi tarafından kaçırılmıştı ve 33 saat boyunca evinden ailesine ayrı bırakılmıştı ve bu süre zarfı içerisinde emniyet ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırmış ve soruşturma bu operasyon kapsamında da çok sayıda lokasyonda, çok sayıda noktada aramaları gerçekleştirmişti ve bu kapsamda gece boyunca o şüphelilerin, Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilerin polise izini kaybettirebilmek adına çok sayıda farklı lokasyona gittikleri, polisi yanıltabilmek için farklı noktalara giderek saklandıkları belirtilmişti ve son olarak da Tuzla'daki bir fabrikada, atıl halde bulunan bir fabrikada kendi izlerini kaybettirmek isterken emniyet ekiplerinin yapmış olduğu o titiz çalışmayla birlikte Erhan Karaal o noktada tutulduğu yerde bulunmuş ve sağ salim bulunmuştu, ailesine teslim edilmişti. Şimdi burada aslında şöyle bir durum söz konusu: bu kişiler neden böyle bir şeyi yaptı? Elbette bu konu kapsamında da yapılan araştırmalar neticesinde bu kaçırılmanın bir fidye sebebiyle olacağı tahmin ediliyor ve ifadelerde yine bunu ispatlar nitelikte. Öyle ki kendisinin, Erhan Karaal'ın işten çıkartmış olduğu bir kişinin şu an için gözaltında olduğunu ve yine bu kapsamda iki müteahhitin de konuyla alakalı gözaltına alınmış olduğunu vurgulayalım. Elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında da Erhan Karaal'ın aynı zamanda tutuksuz halde yargılandığını da hatırlatalım. Bu kapsamda kendisinden fidye istendiğini, daha öncesinden de bir para istenildiğini, ancak istenilen paranın alınamaması sebebiyle devamında da kaçırılma olayının gerçekleştiği ortaya çıktı ve bu kapsamda da yapılan araştırmalar sonucunda sadece kaçırılma değil, hatta bir tetik kişi tutma durumunun da olduğunu belirtelim. Öyle ki Erhan Karaal'ın bulunmuş olduğu Tuzla'daki fabrikada yanı başında bir tetikçi olduğunu ve gerekirse kafasına sıkabilirsin gibi bir talimat aldığını da belirtelim. Bu da oldukça önemli. Konuyla alakalı ilk etapta tabii ki gözaltı sayıları artarak devam etmişti. 2, 5, 7, 8 ve 10, 11 olmak üzere son olarak da 12 kişinin gözaltına alınmış olduğunu vurgulayalım. 12 kişinin arasında kimler var? Onlardan da bahsedelim isterseniz. Çok kısa, özellikle Erhan Karaal'ın kaçırılmasından doğrudan şüpheli olarak sayılan, aracın içerisinde bulunduğu tespit edilen 4 kişi, ardından onlara yardımcı olan 2 kişi, 2 korsan taksi şoförü, 2 müteahhit, bunların hepsi tamamı şu andan itibariyle gözaltında ve bu kişilerin emniyetteki ifade işlemleri artık sona erdi ve önümüzdeki saatler içerisinde bu kişiler adliyeye sevk edilecekler diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Işık'a da, Ahmet Nazif Ural'a da. Şimdi İzmir'de Ödemiş ilçesinde bir kişi düğünde istediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı. Evinden pompalı tüfekle geri dönen kişi rastgele ateş açtı. Olayda 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 yaralı var.
3: İstediği şarkı çalınmayınca terör estirdi. Rastgele ateş açtı. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay 20 Mayıs akşamı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin ve Yağmur çiftinin düğün eğlencesi sırasında Erşan Dereli şarkı isteğinde bulundu. İsteği yerine getirilmeyince 43 yaşındaki saldırgan evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Düğün alanına geri gelen şahıs rastgele ateş açtı.
4: Kurşunların hedefi olan 12 yaşındaki Ayaz Çimen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
3: Erşan Dereli 12 yaşındaki Ayaz Çimen'in ölümüne eşi dahil ikisi ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekibince kırsal alanda yakalandı.
0: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kurulan kahvaltı sofralarında yöresel lezzetler bulunuyor. Sofrada 30 çeşit ürün yer alıyor.

0: Ergan ilçesinde güne kahvaltı yaparak başlıyoruz. Büyük bir restoranın içerisinde bulunuyoruz. Kahvaltı ekranlara taşıyacağız çünkü Ergani'nin kahvaltısı oldukça meşhur.
1: Diyarbakır Ergani'deyiz şimdi.
0: Bize Ergani'nin kahvaltısını anlatabilir misiniz? Ergani masada kaç çeşit kahvaltı var?
1: Tabii 30'a yakın çeşidimiz var. Bu ürünlerin geneli organik. Sebzesi, kavurması, yumurtası.
0: Ekranlara taşıyalım işte. Evinde görmüş olduğunuz Ergani'nin meşhur kavurması. Evet. Nasıl çevre, yapıyorsunuz?
1: Biz yapmıyoruz. Çevre köylerden alıyoruz. Onlar dönem dönem hayvanları kesip kavurma yapıyor ve biz de onlardan alıyoruz.
0: Şimdi bir kısmını Nurullah Bey anlattı. Diğer kısmını da isterseniz siz anlatın.
2: Şimdi biz işletmeci olarak müşterilerimize, gelen misafirlerimize elimizden geldiğince en iyi şekilde en iyi hizmeti sunup en iyi ürünleri meydana çıkarmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz organik. Kendi mutfağımızdan çıkardığımız, aşçılarımızın, ustalarımızın yaptığı birçok ürünü müşterilerimizin, misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Köy yumurtamız, menemenimiz bölge genelinde çok beğeniliyor, çok seviliyor. Kavurmamızın tadı, ağır olmaması, ağrı yapmaması çok misafirlerimiz tarafından çok söyleniliyor.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Ergani ilçesi tarihsel yapısıyla da dikkat çekiyor ve o tarihsel yapılar günümüze kadar ulaştı. Burası Çayönü Hilal Mağarası olarak adlandırılan yer, aynı zamanda da tarihsel süreç boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir lokasyon burası. İnsanların avcılıktan ve toplayıcılıktan sonra yerleşik düzene geçişini en iyi şekilde anlatıyor. Kaya mezarları burada bulunuyor. Bu tarihsel yapı ziyaretçilerini bekliyor. Fahrettin Bey, tabii şu anda Hilal mağaralarının olduğu yerdeyiz. Burası çok kıymetli ve değerli bir lokasyon. Bizi buraya anlatabilir misiniz?
4: Öncelikle Ergani'mize hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Çok tarihi bir yere geldiniz. Çoklu tarihi olan bir yere. Tabii burada Mezopotamya döneminde, daha doğrusu Mezopotamya'yı anlatan bir ruhumuz var. Biz Mezopotamya sürekli konuştuğumuz zaman burada kayalık mezarları var burada. Tabii zamanında buradaki asil insanların yatması demektir yani. İlk ekilen yer burası. İlk yaşanmış yerler burası.

Kızılcası Hilal mağaralarının içi. İnsanlar kendi elleriyle mağarayı oydular ve çeşitli bölümler oluşturdular. Şu anda kameraman arkadaşı Muhammed Enes'in ekranlara taşıdığı yer mağaranın giriş kısmı. İşte eskiden burada toplantılar yapılırdı. Bunun yanı sıra da mağaranın sol tarafında, sağında, solunda çok sayıda bölme var. Kaya mezarları var. Hatta şu anda ekranlara taşıyoruz. İşte burası da bir çocuk mezarlığı.

0: Ergani Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden biri, çok sayıda esnaf burada vatandaşlara hizmet ediyor. Şu anda ayakkabı tamir eden bir iş yerinin içerisindeyiz. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, siz tanıyabilir miyiz?
1: Benim adım Baran.
0: Baran Bey, kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz?
1: Bu bizim baba mesleğimiz. 65 yıldır bu sektördeyiz. Önce imalatçılık, sonra hazırcılık, sonra tamircilik yapıyoruz.
0: Peki şu anda işleriniz nasıl, neler yapıyorsunuz? Eskiden nasıldı, şu anda nasıldı veya eskiden neler üretiyordunuz, şu anda ne yapıyorsunuz?
1: Evet, eskiden babamızın mesleği imalatçılık, kösele ayakkabı yaparlardı. Kişilerin isteğine göre, numarasına göre. Artık o mesleği öldükten sonra işte tekrar tamirciliğe döndük. Şu an her türlü ayakkabının tamirini, valizin tamirini yapabiliyoruz.
0: Baba mesleğini sürdürüyorsun.
2: Babam 58'den beri bu işi yapmış. Bıraktı o, şimdi biz devam ediyoruz. Böyle işte millete yardımcı oluyoruz.
0: Yaş kaç?
2: Yaş 42. Evet.
0: Yani 30 yıldır bu işi yapıyorsun.
2: Yani 12 yaşından beri diyebiliriz.
0: İnşallah Allah güç kuvvet versin. Peki neler yapıyorsunuz?
2: Yani ben dokunduğum her şeyi tamir ederim, öyle söyleyeyim. Yaparım yani, elimden gelir.
1: Ablacığım 70 lira.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2026 yılının Ocak ile Mayıs döneminde 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Türk mutfağının önemli lezzetlerinden yaprak sarmada geçen yılın ilk 5 ayında 9,5 milyon ihracat geliri elde edilirken bu yılın aynı döneminde ise %36,84 artışla 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koordinatör Başkanı Muhammed Öztürk, yaprak sarmada Egeli firmalarının önemli katkısının bulunduğunu belirtti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Anahtar
1: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
2: mutluluk. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı

0: evde yaşayın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
7: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam.
9: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sun.
4: Reklam.
5: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek

0: da futbola doyuyor. TVMugo'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVMugo.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminatta 675 bin lira olarak belirlendi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: A Haber Radyo, canlı yayın.
7: Koruyor. Burada şöyle bir ayrımı yapmak lazım. Yani sen bir araba aldın, sonra onu satmak istiyorsun, tamam. Yani kişisel olarak bunu satabilirsin. Sen, yani bu yılda işte bir tane araba satan, kendi arabasını satan vatandaşı ilgilendiren bir şey değil. Bu daha çok böyle işte yılda 3 ve daha fazla araba satan,
8: araba stokçuluğu yapan. Aynı,
7: yani galerileri ilgilendiren, bayileri ilgilendiren bir kısıtlama. Dolayısıyla buna uymak zorunda herkes. Bu fahiş fiyat stok meselesinde ortadan kaldırmış. Ha, hile yapanlar var mı? Var. İşte arabaların kilometreleriyle oynamak gibi. Demin arkadaşım söyledi, ilanlarda herkes 6001 kilometre yazıyor. Araba aslında o kadar değil. Bunun da denetlemeleri yapılıyor. İhbarlarda, şüpheli durumlarda ve tespit edildiğinde de zaten o ciddi idari para cezaları kesiliyor.
8: Sizin dediğiniz gibi otogaleri işletmelerine 54 milyon lira. Aynen. İlan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulanmış.
7: Evet, ve uygulanmaya da devam ediyor. Bu ilanlarla ilgili de çok önemli tedbirler alındı. Artık sadece ilan veren değil, ilanın yayınlandığı platformlar da bu konuda sorumluluk üstlenecek ve onlar da ceza yiyor zaten.
8: Peki Faruk abi, bu barıştı, müzakereydi derken bir verelim mi Samet rakamları ekrana?
7: Altın
8: ne durumda?
7: Altın söyleyeyim, dipten döndü altın. Tabii ben bir ekran görebilir miyim?
8: Gelecek şimdi. Bir anda istedim.
7: Şöyle, evet. Şu anda da ufak bir düşüş var. Aslında müzakere, o mutabakat, bunlar olumlu gelişmeler gibi görünse de o tedirginlik, panik, beklenti hala devam ediyor. Dolayısıyla bu da rakamlara yansıyor. Şu anda anlamlı bir düşüş yok ama biliyorsun, bak cuma günü seninle konuştuğumuzda 4300 dolarlar civarındaydı. Hı hı. 200 dolara yakın bir düşüş söz konusu olmuş.

0: hafta sonu ki bu kafa karışıklığı sebebiyle orada belki hani bir şeyler imzalanıyor ama artık piyasalarda, siyasette, vatandaşta, insanlarda uygulama görmek istiyor. Ortada bir uygulama yok. Herkes kendine bir zafer ilan etmiş durumda. Özellikle Hürmüz meselesi. Petrol düşüyor. Hani yine 80 doların altında ama hala piyasalarda o tedirginlik devam ediyor. Kim kazanıyor dersen hala savunma sanayi şirketleri kazanıyor. Hala primlerini arttıran sigorta şirketleri kazanıyor. Hala Amerika'da kaya gazını çıkartan enerji şirketleri yüksek fiyatlardan para kazanmaya devam ediyor. Kim kaybediyor? Ölen insanlar kaybediyor. Halklar kaybediyor. Dolayısıyla piyasalarda bunu bu şekliyle fiyatlamak durumunda kalıyor. Anlık fiyat değişimleri söz konusu oluyor. Çünkü siyasette de anlık değişimler oluyor. Anlık açıklamalar oluyor. Şu anda bekleyip görecek yani bu işin sonucunu bir 6 ay mı süre verdiler bu işler için? O 6 ay böyle inişli çıkışlı devam edecek gibi görünüyor. İçerideki altın da söyleyelim 6191 liraya kadar geriledi. 6500 liraya yaklaşmıştı hatırlarsan geçen hafta. Dolayısıyla burada tekrar 6000 o psikolojik sınırına doğru geri gidiyor. Ama şu anda bir dip noktayı görmüş gibi duruyor altın.
1: Peki. Borsaya da bakalım mı?
0: Bakalım. Borsamız geçen haftayı cuma günü küçük bir düşüşle kapatmıştı. Yine küçük bir düşüşle açılmış. Borsa tabii altındaki parametrelerden daha bağımsız bir şekilde ilerliyor. Burada işte bilançolar, şirketlerin performansları daha önemli. Yaz aylarıyla birlikte belki biraz çok hızlı hareketler olmuyor ama eskisi gibi de değil. İnsanlar sat tatile git o mesele ortadan kalktı. Yazın da borsalarda işlem yapmaya devam ediyor insanlar. Bugün ve bu hafta böyle bekle gör durumu olacak. Bak bu petrol yükselmeye başladı tekrar. 80 doların altındaydı. Yeniden 80 doların yukarısına çıktı.
1: Rakamların da kafası karışık.
0: Yani herkesin kafası karışık. O müzakereyi yapanların da kafası karışık. Gelen açıklamalar öyle. Hangi konuda anlaşıldı, hangi konuyu karşılıklı kabul ettiler o da belli değil. Yani orada işte Hürmüz noktasında açıldı, Hürmüz gemiler rahatlıkla geçebilir deniliyor. Sonra hiçbir geminin geçmediğini görüyoruz. Çünkü orada da bir korku var. Dolayısıyla bunlar da elbette piyasalara ve rakamlara yansıyor. Bu haftayı böyle geçireceğiz. Öyle gözüküyor. Yine bakarız.
1: Tamam.
0: Ama inişli çıkışlı bir hafta geçireceğiz. Burada içeride 6000 lira, onsta da 4000 dolar çok kritik seviyeler. Bunların altını görürsek başka şeyler konuşmaya başlarız.
1: Bu arada siz konuşurken tabii ben zor durumdayım. Masayı kilitleyeceğim. Gazetelerimi Faruk abiden koruyorum. Notlarımı Meftun'dan. Notlarımı bulamıyorum tabii. Kim bilir reklam arasında Meftun notlarımı ne yaptı? Gazetelerimi aldınız mı? Onlar duruyor. Sağ olun. Şimdi durum böyleyken Faruk abi diyor ya rakamların da kafası karışık. Bu haftayı böyle sürdürecek gibiyiz. Şimdi İsviçre'de 18 saat süren İran-Amerika müzakeresi sona erdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için mekanizma düzenlemesi üzerinde anlaşıldı, açıklandı. Taraflardan açıklamalar ortada. Ayrıca karara göre 60 gün içinde nihai bir sonuca ulaşmak için bir yol haritası üzerinde uzlaşıldı. Amerika ve İran, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de bir araya geldi. 18 saat süren üst düzey görüşmenin ilk oturumu yapıcı bir atmosferde tamamlandı diyebiliriz genele baktığımızda. Müzakerenin ardından Katar ve Pakistan'dan resmi açıklamalar var, duyurular var. Taraflar 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen somut bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Daha ileri teknik görüşmelerin derhal başlaması kararlaştırıldı. Alınan karara göre arabulucu sürecini siyasi olarak denetleyecek bir üst düzey komite kurulacak. Baş müzakereciler bu komiteye bağlı çalışacaklar. Ayrıca gerilimin ve yanlış anlaşılmaları önlemek adına, ki bu süreçteki galiba en önemli başlık bu, ticari gemilerin Hürmüz'den güvenli geçişini sağlamak amacıyla taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattı kuruldu. Bu en kritik belki de başlık. Çünkü bu süreçte ne gördüysek tarafların karşılıklı açıklamalarının krizi beraberinde getirdiğini gördük. Lübnan'a saldırılarının sonlandırılmasını güvence altına almak amacıyla taraflar çatışmayı önleme hücresi oluşturulması konusunda mutabık kaldılar.

0: bu konuda anlaşılan konular arasında. İran Dışişleri Bakanı Arakçi müzakere sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Petrol ihracatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı. Abluka sona erdirildi. Dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı ifadeleri kuşkusuz önemliydi. Şimdi bu arabuluculuklarla birlikte müzakere masası tamam. Şu ana kadar bu 60 günlük süreci göreceğiz. Nasıl işleyecek, ne olacak? Ama bir yandan da burada biliyorsunuz en kritik meselelerden birine Lübnan. İsrail Lübnan'dan çekilmeyi reddediyor. Özellikle de elde ettiğim noktalardan çekilmem diyor. Tel Aviv'in bu durumu sürdürmesi olası bir barışı sabote etme planı olarak ilk günden bu yana okunmuştu zaten. Peki bölgede son durum ne? Ne gibi açıklamalar var? Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Faruk Hanedar hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına.
1: Günaydın Cansın Elvacı, hoş bulduk, kolaylıklar.
0: Çok belirttiğin teşekkür
1: gibi
0: ediyorum,
1: aslında
0: kolay
1: ilk günden
0: gelsin.
1: Beri, sağ olun, teşekkürler. İlk günden beri İsrail, İran ile ABD arasındaki müzakereleri ve varılan mutabakatı baltalama çabalarını sürdürüyor. Özellikle Lübnan konusu üzerinden İsrail'de büyük bir rahatsızlık devam ediyor. İsviçre'de yapılan müzakereler, görüşmelerde olumlu adımlar atıldığı, bir ilerleme kaydedildiği belirtiliyor ve burada İsrail açısından Hürmüz'ün dışında en önemli gündem maddesi Lübnan. Çünkü İsrail Lübnan'da saldırılarına devam etmek, işgal ettiği bölgelerden çıkmamak istiyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor. Ve dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yine yapmış olduğu iki ayrı konuşmada da Lübnan'daki sözde tırnak içerisinde güvenli bölgeden, yani işgal ettikleri noktalardan çekilmeyeceklerini söyledi. Lübnan'a ek olarak Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri noktalardan da, Gazze'nin çevresinde işgal ettikleri noktalardan da çekilmeyeceklerini ısrarla ifade ediyorlar. Bunun dışında İsrail basınına dün yansıyan haberlerde ABD'nin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini istemesinin an meselesi olduğu yönünde kaynaklara dayandırılarak aktarılan haberler oldu. Yine akşam saatlerinde İsrail Devlet Televizyonu Kan özellikle Şakif Kalesi bölgesindeki güçlerini İsrail'in çekmeye hazırlandığı şeklinde, azaltmaya hazırlandığı şeklinde haberler verdi. Buna karşılık İsrail Savunma Bakanı Katz da kesinlikle Lübnan'daki kuvvetlerimizi azaltmayacağız şeklinde bir açıklama yaptı akşam saatlerinde. Bu hafta ne olmasını bekliyoruz? Aslında bu hafta Lübnan konusunda önemli bir hafta. Çünkü İsviçre'deki görüşmelerde bir mekanizma kurulması kararı çıktı. Ve bu mekanizmada arabulucuların yanı sıra İran'ın da olacağı belirtildi. İsrail'den şu ana kadar, çünkü yeni bir gelişme bu, bir açıklama yok. Nitekim İsrail Başbakanı Netanyahu aslında doğrudan bu konuda açıklama yapmaktan da kaçınıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in yaşamış olduğu gerilim ortada. Öte yandan Netanyahu iç siyasette de köşeye sıkışmış durumda. Çünkü dün yayınlanan bir anket vardı. Ankete göre İsraillilerin %93'ü İsrail'in bu savaşta bir kazanım elde etmediğini ve başarısız olduğunu düşünüyor. Ki bu İsrailliler İran'a saldırılar başladığında %90'a yakın bir oranda saldırıları destekliyordu. İran söz konusu olduğunda İsrail toplumunda bir birliktelik görüyorduk İran'a karşı. Ve şimdi İran'ın dahil olduğu fakat İsrail'in devre dışı bırakıldığı bir mekanizmadan söz ediliyor. Muhtemelen İsrail'den bu konuya ilişkin sert açıklamalar gelecektir. Öte yandan İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler de devam edecek bu hafta. Ve bu hafta yapılacak görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırlamış olduğu bir plan çerçevesinde İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden pilot bölge belirlenerek buralardan çekileceği ve buralara Lübnan ordusunun yerleştirileceği şeklinde bir planlama var. Bu nasıl olacak, neler gelişecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat Lübnan bugüne kadar birçok ateşkesin ilan edildiği fakat hiçbir şekilde İsrail'in bu ateşkeslere uymadığı, karşı taraftakinden saldırı düzenlememesini isterken kendisinin sürekli saldırı düzenlediği bir süreç yaşadık biz ve bu sürekli devam etti. Pazar günü UNIFIL'in açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün açıklamasına göre pazar günü 2 Mart'tan itibaren ilk kez Lübnan'ın güneyinde saldırıların

0: olmadığı bir gün yaşandı. Önümüzdeki günlerde Lübnan konusunun çözülüp çözülemeyeceğini göreceğiz.
1: Falkan Yedar, teşekkür ediyorum. Yine konuşuyor oluruz. Şimdi bir yandan durum burada böyleyken bir yandan ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Avrupa bugünlerde sıcak termometrelerin gösterdiği derecelerle gündemde. Ama Amerikan Başkanı Donald Trump İngiltere ile ilgili bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. İngiltere Başbakanı Starmer ile ilgili gündeme bomba gibi düşen çarpıcı bir paylaşım. Dedi ki İngiltere Başbakanı Starmer İstifa edecek. Bazı konularda, işte göçmenler konusunda mesela, başarısız oldu. Büyük başarısızlık yaşadı. Göç ve enerji politikaları başta geliyor. Kendisine başarılar dilerim ifadesini kullandı. Bir yandan da İngiliz basını kamuoyu desteği nedeniyle koltuğu sallantıda olduğu konuşulan İngiltere Başbakanı ile ilgili hafta başında istifa edeceği iddialarını yansıttı. Muhabir arkadaşım Alparslan Düven hazır. Alparslan, hoş geldin yayına. Uzun zaman oldu, bir araya gelememiştik. Hoş geldin. Ne oluyor? Gerçekten bir istifa mı gelecek?
2: Cansın, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, İngiltere Başbakanı Keir Starmer bugün yerel saatle 9 ya da 10 gibi, biliyorsunuz Türkiye-İngiltere arasında 2 saatlik bir saat farkı var. Yerel saatle 9 ya da 10 gibi bir halka, ulusa sesleniş gerçekleştirecek. Bu konuşması sırasında da istifa edeceğini dile getireceği ifade ediliyor. Çünkü iktidardaki İşçi Partisi'nde uzun zamandır liderlik ve başbakanlık tartışmaları vardı. İşte hemen her gün İngiltere Başbakanı istifa edecek, İngiltere Başbakanı istifa edecek, artık böyle bir dillere pelesenk olmuş bir haldeydi. Çünkü sürekli İngiltere Başbakanlığı koltuğu sürekli değişiyor ve bu nedenle de pek açıkçası orada istikrar sağlanamıyor bir türlü. İşte bu nedenle de başbakanlık tartışmaları, Başbakan Keir Starmer'ın en önemli rakiplerinden biri olarak görülen Andy Burnham, o kendisi Manchester Belediye Başkanı'ydı. Belediye başkanlığını bıraktı ve milletvekilliği için ara seçime girdi ve kazandı. Milletvekili oldu. İşte onun seçimleri kazanmasıyla birlikte zaten koltuğuna kimin geçeceği netleşmişti. İşaret olarak da kendisi gösterilmişti başbakanlık koltuğunda. Eski Manchester Belediye Başkanı'ydı Andy Burnham ve Macclesfield seçim bölgesindeki ara seçimi %55 oy oranıyla kazandı ve en yakın rakibi göçmen karşıtı olan Reform Partisi adayı ise %35'te kaldı. Aslında büyük bir fark atmış durumda kendisi Reform Partisi'ne, ki Reform Partisi'nin de iktidara yakın olması beklenen bir parti. Diğer yandan Andy Burnham İngiltere için yeni bir yol çizmek istediğini söyledi, ancak henüz parti liderliği için aday olacağını açıklamadı. Geçnik yıllarından, yani siyasete girdiği yıllardan bazı görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde de başbakan olur olmak olmaz İlk ziyaret edeceği ülkenin İsrail olduğunu açıkladığı bazı videolar sosyal medyada dolanıyor. Bu nedenle Andy Burnham'ın da Keir Starmer'dan farksız olduğu düşünülüyor. Tabii yapılan o yerel seçimin ardından bazı açıklamalarda bulundu ve Başbakan Starmer da Andy Burnham'ın parlamentoya dönmesinden sonra partide bir liderlik yarışı yaşanması durumunda aday olacağını söyledi. Yani İngiltere Başbakanı böyle bir liderlik yarışı başlarsa yeniden aday olacağını söyledi. Starmer'ın da koltuğu bırakmaya pek niyeti görünmüyor, fakat baskı çok fazla üzerinde. Bu nedenle de bugün istifasını da açıklayabilir. Aksi halde ben yoluma devam ediyorum da deyip herkesi de şaşırtabilir. Bunu da söyleyelim. Sırf ABD Başkanı Trump İngiltere Başbakanı istifa edecek, kötüydü dediği için istifa edecek ceni de sanmıyorum. Bu da var. Bunu da bir kenarda tutalım. Çünkü sürpriz de olabilir. Rakibimle yarışmaya devam ederim de diyebilir. Çünkü kolay koltuğu bırakacak bir isim değil Johnson.
1: Evet, Trump bir süredir zaten başka liderler için de böyle, Macron mesela onlardan biriydi. Böyle cümleler kuruyor. Bakalım son durumu Alparslan bize aktardı. Çok teşekkür ediyorum Alparslan'a, kolaylıklar diliyorum. Yeni bir gelişme yaşanırsa, Alparslan'ın söylediği gibi böyle bir şey de olmayabilir dedi. Yine paylaşıyor oluruz. Şimdi yurda döneceğiz. Biraz siyaset başlıklarına bakacağız. Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan bazı değişiklikler var biliyorsunuz. Teşkilat değişiklikleri. İzmir'de bir gerginliği de beraberinde getirdi bu değişiklik. Yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü'nün parti binasına gelmesiyle iki grup karşı karşıya geliyor. CHP

0: Genel merkezinde görünen görüntüler gibi CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatlarındaki değişim süreci sürüyor. Bir kriz de İzmir'den. Görevden alınan il başkanı Çağatay Güç'ün parti binasındaki nöbeti, yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü'nün gece saatlerinde binaya gelmesiyle gerginliğe dönüşüyor. İl başkanlığı görevine atanan Gümrükçü ve beraberindeki kalabalık grup gece saatlerinde parti binasına gelerek içeri giriyor. Bina içerisinde karşılaşan iki grup arasında gördüğünüz gibi tansiyon hızla yükseliyor. Bu itişmelerin ve gerginliğin ardından yeni başkan makam odasına girmeyi başarıyor.
1: Arkadaşlar gece işte saat 11'de.
0: Şimdi CHP'de kürsü krizi biliyorsunuz geride bıraktığımız hafta sürmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmi başvuru yaptı. Grup kürsüsü üzerindeki tasarruf yetkisi genel başkanda dedi. Özgür Özel cephesi ise meclis çoğunluğuna güveniyor. Şimdi herkes yarını bekliyor.
2: Ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
3: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
4: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse bir kez daha salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında yeni bir kürsü savaşı yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi.
5: Efendim mahkeme kararı var. Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum. 38. kurultayı iptal etti. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya.
4: Kılıçdaroğlu bu kez erken davrandı. Kürsü yetkisi için milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da resmi dilekçe verdi. Dilekçede kürsü üzerinde tasarruf yetkisinin genel başkana ait olduğuna dikkat çekti. Salı günü için hem MYK hem parti meclisi çağrısı da yaptı. Grup başkanı genel başkana bağlı diye de hatırlattı.
2: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
4: Özgür Özel cephesinin de geri adım atmaya niyeti yok. Özel ve ekibi meclis çoğunluğu da grup yönetimi de bizde diyor. Genel merkezin aksine kürsü üzerindeki nihai karar grup çoğunluğunun iradesiyle şekillenir görüşünü savunuyor.
3: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
4: Bir yandan Kılıçdaroğlu yönetimi arınma hamlesini de tam gaz sürdürüyor.
6: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
4: İl başkanlıklarında gerçekleşen ihraçların ardından yeni atamalar yapıldı. Bayrak değişiminin adreslerinden biri Erzurum oldu. CHP Erzurum İl Başkanı olarak atanan Mahmut Edebali'nin devir teslim töreninde Özel'in fotoğrafını indirmesi ise dikkat çekti.
0: Okan Müderrisoğlu günaydın.
7: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz yayına. Şimdi haberi verdik, geride bıraktığımız saat diliminde İlter'le konuştuk. İlter de dedi ki Kılıçdaroğlu'nun bu hafta grup toplantısı yapmayacağını, MYK ve parti meclisini toplayacağını söyledi yarın için. Bugün önümüzdeki dakikalarda yani bir yarım saat sonra Özgür Özel'in mecliste kurmaylarıyla bir araya gelip bir toplantı yapacağının bilgisini verdi bize. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir grup toplantısı yapmayacaksa Özgür Özel'den bir şey bekleyecek miyiz? Bu grup toplantısı çıkmazı ne olacak? Önce onunla en sıcakla başlayalım isterseniz.
7: Tabii ki sinir savaşları devam ediyor ama mecliste grup toplantı salonundaki grup savaşlarında geçici ateşkes ilan edilmiş gözüküyor. Sayın Kılıçdaroğlu yarın saat 11'den başlayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu sonra parti meclisini toplayacağını resmi olarak yazılı olarak açıkladı. 11 ve 14'te programı gözüküyor. Dolayısıyla olağan salı grup toplantısı Kılıçdaroğlu açısından planlanmış.

0: değil. Özgür Özel de kendince ve kendi ekibiyle bir merkez yönetim kurulu toplantısı planlıyor. O da saat 11.30'da gerçekleşecek. Salı gününe gelince Cumhuriyet Halk Partisi bakımından bir yandan partinin içinde mücadele edip bir yandan da yeni parti kuruluşu ile ilgili hazırlıklar var. Dolayısıyla böyle bir grup olacaksa artık başka bir çatı altında olma ihtimali daha yüksek. Yarınki toplantı eğer planlanır da icra edilirse ki bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında onun nihai kararı verilecek. O da artık veda toplantısı mahiyetinde alternatif veya bir korsan toplantı olarak siyasi tarihteki yerini alır, öyle gözüküyor.
1: Peki geride bıraktığımız günlerde bir televizyon programına konuk oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Orada birçok başlık konuşuldu ama mesela ısrarla hep şunu söyledi. CHP'de ben olsam bana bu suçlamalar yapılsa neden karşıt bir dava açmadılar? Israrla bu soruldu. Her ne kadar sorusu ciddiye alınmasa da bir tane karşıt dava benim hakkımdır, bana iftira atılıyor diyen var mı? Ben bu temizliği gerçekleştireceğim, bu yüzden benden korkuyorlar derken kurultayla ilgili de önemli bir cümlesi vardı. 4 ay içinde kurultay toplanacak, hatta davanın geri çekilme süreciyle ilgili de birkaç cümle etti. Eğer böyle olursa bu salı günleri sizin deyiminizde ateşkes ilan edilen grup toplantıları gibi içeride de en azından şu anki duruma göre bir ateşkes olur mu? Özgür Özel ve ekibi bu 4-5 aylık süre için ne der kurultaya?
0: İçeride yüksek ateş var. Dolayısıyla yüksek ateş altında böyle bir ameliyat olmaz. Buradan kastettiğim şey şu: Kemal Bey dolu dizgin gitmeye kararlı görünüyor. Bahsettiğiniz televizyon programını ben de dikkatle takip ettim. Soru sormakla sorgulamak, köşeye sıkıştırıp itirafçı pozisyonuna sokmak arasındaki çok ince çizgide, gazetecilik sınırlarını çok aşan, enteresan, bence ileride ders olarak okutulabilecek nitelikte bir programdı. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu orada olağanüstü kurultayla ilgili tüm talepleri kapıyı kapattı. Geçtiğimiz hafta itibariyle olağanüstü kurultay çağrısıyla kendisine sunulan dilekçeyi ve imzaları da dikkate alarak olağan kurultay süreçlerini başlatacağını ifade etti. Yani bir anlamda sicili bozuk bir ekiple Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir olağanüstü kurultay yapamayacağını, dolayısıyla tepeden tırnağa madem arınmadan bahsediyoruz, sadece kişiler değil yapısal olarak, kurumsal olarak da bu arınma olmalı. İşte bu kurultay sürecini de hızlıca tamamlarız, 4-5 ayda niye olmasın efendim dedi. Bu Kemal Bey'in genel esnek kullandığı bir ifadedir ama biliyoruz ki hani mahallelerden, ilçelerden başlayarak illere kadar uzanan zincirdeki bütün bu delege seçimleri ve büyük kurultay delegelerinin oluşturulması öyle 3-4 aya sıkışacak gibi gözükmüyor. 2027 yılının neredeyse bu aylarını bile bulabilir. O yönüyle bakıldığında Kemal Bey sanki partiyi seçime götürecek şekilde de zamanı lehine kullanmaya çalışıyor. Bence Özgür Özel ve arkadaşları da artık bunu net olarak görmüş vaziyetteler. Kamuoyu önünde zevahiri, durumu kurtarma, mücadele ediyoruz algısıyla kitleleri zinde tutmaya çalışırken aslında yeni ya da kurulmuş bir partinin çatısı altında farklı bir mücadeleyi sürdürmeye dönük hareket tarzı neredeyse kesinleşmiş gibi.
1: Peki şimdi bir yandan geride bıraktığımız hafta yine sizinle konuştuk. Kale yıkıldı CHP'de İzmir'den gelen istifa ile birlikte. Biraz önce sizinle yayına başlamadan hemen önce verdiğimiz haberde işte başlayan teşkilat değişiklikleri İzmir'de nasıl bir gerginliğe neden oldu? CHP Genel Merkezi'nde gördüğümüz görüntülerin bir benzerini o teşkilat değişikliğinde şu an arkadaşlarım da ekrana yansıtıyor verdik. Şimdi İzmir'den gelen o istifa ile birlikte başka belediye başkanlarının da istifa edeceği söylemleri dolaşıyor. Tabii bunun yanında bir parantez açılıyor. Yeni parti meselesi diye. Böyle İzmir kadar etkileyici bir istifa bekliyor musunuz önümüzdeki süreçte? Ve bu yeni parti meselesi için atılan adımlar mı bunlar gerçekten?
0: Önce İzmir'deki tablo çok ibret verici. Ortada siyasi ya da ideolojik değil, aslında tamamıyla bir çıkar kavgasının olduğu çok net ve bu farklı çıkarları temsil eden ama sözde CHP çatısı altında toplanan isimler birbirlerinin yakasına, hatta yeni atanan il başkanının bile yakasına yapışacak kadar uç noktaya gitmiş vaziyetteler. İşte anahtarı saklamalar, partiye almamalar, sonrasında arbede derken işte kolluk güçlerinin devreye girmesi. Bu da tabii son derece bilinçli bir tasarım. İzmir siyasi olarak malum oldukça kemikleşmiş bir kent. Burada hizmetten ziyade bu kemikleşmiş zihniyetin kendince tanımladığı yaşam biçimi üzerinden oluşturulmuş bir yerel siyaset biçimi var. O yerel siyaset biçimi de farklı belediyelerde farklı çıkar dağılımlarının yönetimi üzerine kuruluyor. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle İzmir merkezi bakıldığında uzlaşma da altında tam bir alan dağıtımına dayalı bir yozlaşma var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette farklı ilçelerde, hatta bunu izleyebilecek illerde olduğu söyleniyor. İşte kimisi bu tartışmayı içine sindiremediği için, kimisi butlan kararı üzerinden kendisini ve partisini içine düşürülen bu durumdan kurtarmak için, kimisi yeni kurulacak partiye geçiş için, kimisi ise bu şartlar altında burada siyaset yapma imkanımız kalmadı, halka hizmet imkanımız ise ağır yara alıyor. Dolayısıyla biz yeni bir partiyle, yeni partiden kastettiğim de kurulacak yeni parti değil, mevcut sistemin içindeki partilerle konumumuzu yeniden tanımlayacağız. Örneğin işte AK Parti'ye geçişlerde olduğu gibi ancak hizmet imkanı bulabiliyoruz diye. İdeolojik olarak belki Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinden gelen isimler var içlerinde. Ama onlar da günün sonunda halka hizmetin ideolojinin ötesinde anlam ve değeri olduğunu, bu toplumun fark ettiğini biliyorlar. O nedenle partinin içindeki kavga diye gözüken çıkar çatışmasından sıyrılıp yerel seçimlere doğru da Türkiye, işte önümüzdeki 2 yıl içinde artık hangi performansı gösteriyorsunuz, yerel seçimlere doğru da o performans değerlendirilecek. O zaman da sizin hizmet etme kabiliyetiniz, halkla ilişkileriniz önem kazanacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaseten farklı neden ve gerekçelerle çözülme bekliyorum.
1: Peki Okan Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Artık konuşacak bir maç da kalmadığı için
1: ben söyleyecektim de söylemek istemedim.
0: Size ve programınıza ilişkin tavsiyede bulunmuştum. Elbette eleştiriler olacak. Çok sert eleştiriler olacak. Bunları tabii anlayışla karşılamak lazım. Beklentiyi çok yükseltince çıtanın altından geçmek çok büyük hayal kırıklığı. Maalesef. Bir de mücadele. Biz kaybetsek bile sonuna kadar mücadeleyi seçeriz. İşte kızlarımız diyoruz, Filenin Sultanları 2-0 Ankara'daki maçlarda Almanya'yı geriden gelerek yendi. O Almanya Brezilya'yı yendi. Öyle hafif bir takım değildi. Dün Çin'e karşı muazzam bir mücadele verdiler. Çin'i karar setinde yendiler. Demek ki mücadele olunca toplumun takdiri de oluyor. Kazanma kaybetmek bu denklemin içinde var. Ama sonuna kadar mücadele. Kızlarımıza gurur duyuyoruz. Darısı erkeklerin başına.
1: Darısı, evet, çok umutlanmıştık. Haklısınız. O yüzden bu kadar umutlanmanın bunca yıl sonra verdiği bir hayal kırıklığı oldu. Tabii ki hani burada yenmek de yenilmek de var. Ama verdiğiniz örnek mesela bu kızlarımız şöyle anılacak ileride. Efsane kadro olarak. Çünkü başarı üstüne başarı üstüne ekledikçe onlar gerçekten bambaşka bir boyuta taşıdılar işi. Siz söylerken ben de bir yandan aklımdan geçti, hadi dedim yeniden üzülmeyelim, hatırlatmayayım, ama bir yandan Mehtun'a mesaj attım. Şimdi siz söylemeden önce Filenin Sultanların haberini verelim diye içimi okumuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Görüşmek dileğiyle.
0: İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Sağolunuz. Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da selamlar. Filenin Sultanların haberini biraz sonra vereceğiz, maç haberini. Ama öncesinde bir bağlantımız var. Malatya'da günlerdir kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının cesedini arama çalışmaları devam ediyor. Son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Türel bizi bekliyor, detayları aktaracak. Günaydın, seni dinliyoruz.
2: Günaydın, merhabalar. Evet, Türkiye dün bu cinayet haberiyle sarsıldı. Maalesef ki 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Ve sonrasındaki süreç, 3 aylık süreç gizlilik içerisinde yürütüldü. Jandarma ekipleri, polis ekipleri büyük bir titizlikle konuyu araştırdı ve kamera kayıtlarından aynı gün Aykut Aslan'la görüştüğü tespit edildi. Aykut Yıldırım'ın evine gittiği tespit edildi. Hatta son sinyalin yine Aykut Yıldırım'ın yanındayken yakınca denilen bölgede alındı, tespit edildi. Ve aynı gece Aykut Yıldırım'ın ticari bir araçla eve yanaşıp bir şeyler aldı gece geç vakitlerde ve ayrıldı, yine tespit edildi. Jandarma ve polis ekipleri bu delilleri üst üste koyup hummalı bir çalışma yürüttü ve Akın Gürlek Bakan dün açıklama yaptı, Adalet Bakanı. Maalesef ki genç kızımız cinayete kurban gitti denildi ki orada çok net

0: Perşembe günü yoğun bir çalışmayla buranın arandığı tarandığı bilgisini aldık. Yine su altlarında da arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü sizinle paylaşalım. Malatya'da yine 5 bölgede Aysel Yıldırım'ın cansız bedeni aranıyor ama söylediğimiz gibi yoğunluk Akça'da bölgesini kapsıyor. Bu bölgeyi kapsıyor. Küçük Kürne mahallesini kapsıyor. Her an Aysel Yıldırım'ın cesedine ulaşıldığı bilgisi paylaşılabilir. Bunu da ifade edelim. Büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütülüyor çalışma. İşte sizler de görüyorsunuz. Dağlık bir kesim, 1600 rakımlı Küçük Kürne mahallesi, Akçadağ'a bağlı dağlık bir bölge ve emniyetten, jandarmadan her an genç kızın cansız bedenine ulaştık bilgisi gelebilir diyelim ve noktayı koyalım buradan.
1: Mehmet Türel'e, Turgut Yaman'a teşekkür edelim. Şehre yakın programından bir kesit gelecek ekrana. Bu hafta Van Gürpınar'ın Urartu mirası, akarsuları üzerinde yükselen Değirmen Düzü Mahallesi'ne konuk oldular. Köşk Kaynak Suyu'ndaki doğal akvaryumda balık yetiştiriciliği yapılıyor.
2: Şimdi minik bir oğlağımız var. Mutlarım, arkada da böyle neler yapılıyor şu ağaçlardan? Önce ona bir değinelim.
3: Naz Hanım, şu gördüğümüz ağaçlar soyuluyor. Bunlar evlere döşeme dediğimiz evlerin üst kısımlarını, damlarını oluşturmak için bırakılan ağaçlardır. Bunlar soyulmasa altına örümcekler, böcekler yerleşiyor, ağacı bozuyor. Bunları biz evlerin damlarına bırakıyoruz, üzerine tahta vuruyoruz. Ondan sonra kamış ve toprakla damları kapatıyoruz. Damlarımızın üstü oluyor. Bu hayvanlarımız şu anda genel olarak yayladalar. Bu sona kalanlar, bu sonraki doğumlar, en son kalanlar. Yaylada kalsalar bunlar zayı olabilirler. Bunlar bir sıkıntı yaşamasınlar diye biz burada mahalle içinde bunlara bakıyoruz. 10-15 güne kadar biraz büyüyünce bunları da yaylaya aktaracağız.
2: Ne zaman yaylaya çıkıyorlar?
3: Şu anda bizim mahallenin yaylasındalar. Ama Allah nasip ederse 15 gün sonra Norduz yaylalarına göndereceğiz bu hayvanları.

0: Evet, burası köşk kaynak suyu değil mi? Buzlu doğal su. Zaten Gürpınar suyuyla ön planda. Evet, suyu ve doğasıyla ve şu anda gördüğünüz yer doğal akvaryum olarak geçiyor. Hemen şöyle uzatayım. Böyle buralarda biraz bahseder misiniz muhtarım? Çok güzel, yeşili çok güzel ve gerçekten efsane bir görüntüsü var.
1: Bura Değirmen Düzü Mahallesi. Bura gördüğünüz gibi söylediğiniz üzere doğal bir akvaryum. Köşk akvaryum diye geçiyor burası. Çok güzel, çok doğaldır. Çok ciddi anlamda bir su miktarı çıkıyor buradan. Bu suyumuz bizim ilçemizi besledikten sonra Edremit'e kadar uzanan, tarım ve hayvancılıkta kullanılan çok kaliteli, çok güzel bir suyumuz var burada. Biz de bu sudan her dönem faydalanıyoruz. Dediğimiz gibi güzel bir akvaryum, güzel bir görüntü.
0: Muhtarım, suyun dibinde bitkiler var ve çok güzel taşlar var. Tabii kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama canlı gerçekten görmenizi tavsiye ederim.
1: Kesinlikle dediğiniz gibi çok canlı, doğal, hiçbir şekilde insan eli değmemiş, kendiliğinden oluşan bir yapı var burada. Dediğiniz gibi turistleri, burada vatandaşlarımızı, herkesi burayı görmeye davet ediyoruz, balık yemeye davet ediyoruz.

0: alabalığın üretim noktalarından bir tanesi ve yine burada alabalık üretimi yapan bir işletmecimiz var. Hemen kendisine mikrofonu uzatacağım. Balık üretimi yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, destek aldınız mı, biraz bahsedelim.
1: Tabii ki biz bu alabalık tesisi kurarken destekleri de aldık. Öncelikle her şeyin başında ben Sayın Tarım Bakanımıza canı gönülde teşekkür ediyorum. Allah-u Teala eksikliklerini vermesin. 100 tonluk bir alabalık tesisimiz var. Gördüğünüz gibi işletmemiz devam etmektedir. Allah-u Teala bu günlerimizi aratmasın. Çünkü bu sene de sularımız da iyi. Geçen sene biraz kuraklık yaşadık. Ama bu sene sularımız da iyi. Buna göre...
0: Nasıl, bakım zor mu balıkların?
1: Tabii. Bizim kuluçhane binamız var.
0: Evet.
1: Üretimini yapıyoruz. Araçlarımız var. Senede 100 tonluk, 100 ton alabalık üretiyoruz. Allah şükürler olsun. Buradan tutun başa kadar bizim tesisimiz var. 100 ton

0: kalabalık testimiz var. 3 bölümde oluşmaktadır. Anaçların yeri, yavruların yeri, büyütme yeri, satış yeri. Yukarıda da restorantımız var. Yani yumurtadan tutun sofraya kadar biz üretim yapabiliyoruz.
1: Burada üretimi yapıyorsunuz. Daha sonra kurduğunuz tesiste de yine bunun satışını gerçekleştiriyorsunuz. Restoranınız var zaten. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Buradaki balıkların hani temizliği falan nasıl oluyor? Hani buna bir ayrıca bir doğal kaynak suyu evet ama bunda ayrıca bir temizlik için bir şey gerekiyor
0: tabii,
1: mu?
0: Senede en az 2 sefer ya iş araçlarını getirip temizliyoruz. Kendi imkanlarımız, uzun tırpanlarımız var. Biçiyoruz, temizliyoruz. Bizim çökertme havuzlarımız var. O gelen pisliği orada topluyoruz. Çünkü biz 12 bakanlık ve 12 resmi kurumda biz bu izinleri aldığımız zaman olmazsa olmazıdır çökertme havuzu. Çünkü temizlediğiniz zaman çökertme havuzunu o pisliği topluyorsunuz. Onu bir yere gömüyorsunuz ya onu yani orada çaya akıtmamaya çalışıyoruz.
1: Sularda üretilen alabalık şimdi ise mangalda ve harika görünüyor. Abi ellerine sağlık, çok güzel görünüyor.
2: Afiyet olsun.
1: Biraz sonra onu afiyetle yiyeceğiz değil mi?
2: İnşallah. Afiyet olsun. Alabalığımız Gürpınar'da mangalda yapıyoruz.
1: Mangalda daha lezzetli oluyor değil mi?
2: Evet, mangalda daha lezzetli oluyor inşallah. Biraz sonra göreceğiz farkını.
1: Az sonra biz de alabalığı tadacağız. Evet, balıklarımız mangalda pişti. Şimdi afiyetle yiyeceğiz.

0: Evet, her sabah olduğu gibi bu sabah da Dünya Kupası günlüğü başlığını açacağız. Her ne kadar artık biz serüvenimize son vermiş olsak da Dünya Kupası heyecanı tüm dünyada yaşanmaya devam ediliyor. Spiker arkadaşım Kerem Can Bulat bugün bizimle birlikte. Kerem, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Cansın, hoş bulduk.
0: Heyecan devam ediyor.
1: Heyecan bizim için bizim birazcık için, tabii evet, maalesef yani törpülendi ama futbolu seviyoruz. Futbol sever olarak da tadını çıkarmaya çalışacağız elimizden geldiğince bundan sonrası için.
0: Peki o zaman seni dinleyeceğiz. G grubu galiba.
1: G grubuna bir göz atalım Cansın. Dün gece maçlar vardı G grubunda. Belçika-İran mücadelesi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Mısır ise Yeni Zelanda karşısında 3-1 kazandı ki ilk maçta Belçika'yla da berabere kalmıştı Mısır. İkinci maçlar sonunda Mısır 4 puanla grupta zirvede, bir galibiyet bir beraberlikle. İran iki maçından da eşitlikle ayrıldı. İlk karşılaşmada Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalmışlardı. Belçika'nın da 2 beraberliği var ki bu grubun favorisi olarak Avrupa ekibi öne çıkıyordu. Ama hemen hemen her turnuvada olduğu gibi futbol severlere biraz hayal kırıklığı yaşattılar şu ana kadarki performanslarıyla. Yeni Zelanda ise İran beraberliği sonrasında Mısır'a 3-1 kaybetti. Grupta da 1 puanla son sırada yer alıyor.
0: Kerem, İran özelinde biraz konuşursak bazı sıkıntılar yaşadığı konuşuluyor. Hatta ülkeye girerken de bazı görüntüler paylaşıldı.
1: Evet.
0: O krizler devam ediyor mu?
1: Cansın, kriz şöyle devam ediyor. Meksika'ya gidiyorlar maçlardan sonra. Kamp çalışmalarını orada yapıyorlar. Mücadelelere 24 saat kala Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyorlar ki 4-5 saatlik bir uçak yolculuğuna tekabül ediyor bu. Yani aslına bakarsan en az dinlenen takım Dünya Kupası'nda ve en çok seyahat eden ekiplerden
0: her
1: biri.
0: Her maçtan sonra mı gidiyorlar?
1: Her maçtan sonra Meksika'ya dönüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp çalışmalarına izin yok. Zaten vize süreci de onların çok evet, uzun sürmüştü. Hatta futbol severler hatırlayacaktır. Ülkemizde de kamp yaptılar. Onlara ev sahipliği yaptık. Ama ülke hani savaş ortamında bunu sürekli olarak hissediyor. Bir mücadele, bir direniş ortaya koyuyorlar. Takım da ülkenin karakteristiğine çok uygun bir mücadele şu ana kadar sergiledi. Dün özellikle Belçika karşısında tabii ki favori değillerdi. Bir puan almaları da çok büyük başarı. Kaleci Ali Rıza Beyranvand'ın da turnuva tarihindeki en iyi kurtarışlardan birini yaparak takımına yardımcı olduğunu söylemek isterim. İyi iş çıkardılar şu ana
0: onlar
1: kadar.
0: Onlar için yorucu bir süreç.
1: Yorucu. Desene. Son maçlarında Mısır'a karşı oynayacaklar. Mısır'ın turu garanti gibi final niteliğinde bir mücadele olacak. İlginç bir karşılaşma bizi bekliyor. İstersen H grubuna da geçelim, bir göz atalım. H grubuna baktığımız zaman ilk karşılaşmada Yeşilburun Adaları önünde 0-0'lık beraberlikle turnuvadaki en büyük sürprizlerden birini yaşayan İspanya, Suudi Arabistan karşısında benzer tabloya müsaade etmedi. 4-0 kazandılar. İlk yarıdan zaten 3 gol buldular. İşi ilk 45 dakikada bitirdiler. Uruguay ise Marcelo Bielsa, Arjantinli teknik adam yönetiminde ne yapacağı merak edilen bir takımdı. Onlar da şu ana kadar turnuvada istediklerini alamadılar. Zayıf Yeşilburun Adaları karşısında 2-2'lik beraberliğe razı oldular. İspanya 4 puanla grupta zirvede. Uruguay ve Yeşilburun Adaları ikişer puanla 2 ve 3. basamaklarda yer alıyor. 4. ve son sıradaki Suudi Arabistan'ın da puanı 1. Onlar da ilk maçta Uruguay'dan puan almışlardı.
0: Yeşilburun da bütün dünya olarak biz de kalecisi sayesinde tanımış olduk.
1: Evet.
0: Hafızamıza da kazındı.
1: Yani çok küçük
0: yani
1: bir ada ülkesi, evet, ama hakikaten ülkelerinin tanıtımını belki de tarihte hiç yapmadıkları şekilde yapıyorlar. Yani İspanya'dan, Uruguay'dan puan almış olmaları Cansın, hakikaten çok büyük hikaye Dünya Kupası'nda şu ana kadar.
0: Kaldı geriye? Günün?
1: Bugünün programına bir bakalım.
0: Bugünün, tamam.
1: Bugün de enteresan maçlar var. Fransa turnuvadaki en büyük favorilerden biri. Irak'la bu gece saat 00'da karşı karşıya gelecek. Irak ilk maçında Norveç'e kaybederken Fransa Senegal'i mağlup etmişti. Norveç-Senegal mücadelesi saat 3'te. Bu iki karşılaşma aynı grupta oynanacak. Norveç, Haaland ve Sörloth gibi santrforlarıyla, forvetleriyle dikkat çekiyor. Senegal zaten Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Uyanık kalmak isteyenler varsa gece 3'te bence bu maçı izlesinler. Ama saat 20'de belki de tarihin en büyük futbolcusu Lionel Messi Cezayir karşısında hat-trick yapmıştı. Avusturya önünde bugün nasıl bir performans ortaya koyacağını merakla takip ediyor olacağız ki günün ilk maçı Arjantin-Avusturya mücadelesi olacak. Sabah saat 6'da ise Ürdün ve Cezayir kozlarını paylaşacak. O maçta enteresan olabilir. Cezayir'in özellikle Arjantin yenilgisi sonrası bir reaksiyon vermesini bekliyoruz.
0: Şimdi sen Senegal'i söyleyince ne kadar futbolu sevdiklerini ben gidip orada görmüştüm. Öyle hayatları mi? Futbol yani. Ama şunu da sormadan geçmeyeyim. Sürem yavaş yavaş sonlanıyor ama senin ilk üçün, favori üçün?
1: Favori üçüm, birçok kişinin belki birinci favorisi değil ama ben Arjantin'in turnuvayı kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Fransa tabii ki Dünya Kupası'nın doğal favorilerinden biri. Onları da bu akşam bir kez daha izleyeceğiz. Ve İspanya, kötü başlamışlardı ama dün Suudi Arabistan karşısında kazanarak bir nefes aldılar. Bu üç ülkeden birinin dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum Cansın.
0: Bakalım, heyecanla izlemeye devam ediyoruz. Kerem, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben ayağına teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim.
0: Kerem'le birlikte biz de noktalayacağız bugünü. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 18 Haziran itibarıyla güneşte 26.978 MW, rüzgarda 15.168 MW, hidroelektrik santrallerde 32.314 MW, biyoenerjide 2.140 MW, jeotermal enerjide 1.798 MW ile toplamda 78.398 MW oldu. Türkiye'nin 2035'te 120 bin MW yenilenebilir enerji kurulu gücü hedefi bulunuyor. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: futbola doyuyor. Tivimu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivimu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka

0: danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'la.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol, gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ya Allah aşkına. Hı. Ya kararı veren ben değilim. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Partide arınma sürecini başlattığı için korkanların olduğunu söyledi.
0: Şu soruyu sorayım size.

0: mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
1: Sizce ne olurdu?
0: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak butlanda sadece ben gelmiyorum. Sadece ben gelmiyorum. Parti meclisi olduğu gibi geliyor. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
2: Kılıçdaroğlu yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'deki sorunlara dikkati çekti.
0: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Ya ilkokul mezunu bile bunun doğru olmadığını bilir. İlkokul mezunu bir garibana sor, böyle şey olmaz der. Ama bu ifade ediliyor. Ama hiçbir gazeteci çıkıp ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır demiyorsunuz.
2: Özgür Özel'den bazı belediye başkanlarının aday gösterilmemesini istediğini, şimdi bu isimlerin hapiste olduğunu kaydetti.
0: 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
1: Mesela kim?
0: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi.
2: Yolsuzluğa bulaşanlarla ilgili bir komisyon kurduklarını açıkladı. Yolsuzluğun partisi olmaz dedi.
0: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil. Bütün belediye başkanları ile ilgili. Tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten bazılarını incelemeye de başladı. Yolsuzluğu kim yaparsa bize yolsuzluğun partisi olmaz. Yani A, B, C falan filan yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok yani.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butan kararının çıkacağını biliyor muydunuz sorusu da yöneltildi.
0: Ben kararının çıktığını bilsem böyle bir video yayınlar mıyım?
3: Peki bu tesadüfü nasıl açıklayacaksınız?
0: Hayır ben normal belli dönemlerde videolar çekiyorum zaten. Bir gün bir yargıçla konuştuğumu, bir gün herhangi bir şekilde bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah genel başkanlığı bırakıyorum.
2: Partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceklerini de söyledi.
0: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir öyle diyor hukukçu. Ben hukukçu değilim. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz diyorlar. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
1: Ne kadar sürer?
0: En fazla 4-5 ay sürer. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak mutlan çıkacak. Olur mu? Evet.
2: Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına da yeşil ışık yaktı.
0: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığın kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Damat adayı dehşet saçtı. Nişanlısı ve nişanlısının babasını öldürdü. Olay Hatay'ın Defne ilçesi Koçören mahallesinde bulunan konteyner kentte yaşandı. Lamia Azazi nişanlısıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrılma kararı aldı. Bu karara sinirlenen Üstünçe, depremzede olan Azazi ailesinin kaldığı konteyneri bastı. Damat adayı yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamia Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Baba kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför olan Lamia Azazi'nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

0: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Yeni saate başlıyoruz. Ajans bugün de sıcak gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere dair ekip arkadaşımız önemli noktalarda haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. İsviçre'de Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen 18 saatlik İran-Amerika görüşmelerinin ilk turu tamamlandı. Bir anlaşmaya varıldı mı? Süreç nasıl devam edecek? Fatih Yılmaz Almanya'dan notlarını aktaracak. Savaşı bitirmeye yönelik müzakerelerin piyasalara yansımaları da merak ediliyor. Yeni haftaya başlarken Merve İzci Özmen İstanbul'dan konuğuyla birlikte piyasaların son durumunu ekranlarınıza getirecek birazdan. Rusya-Ukrayna savaşı tekrar kızıştı. Saldırılarını Kırım'da yoğunlaştıran Ukrayna 3000 kilometre menzilli dronları sahaya sürdü. Akşin Kişiev Rusya'dan gelişmeleri aktaracak. Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde iki kişi ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Ahmet Nazif Ural soruşturmaya ilişkin detayları aktarmak için birazdan hazırlıklarını tamamlayacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hazırlıklarda gelinen son aşamayı Şener Çetin paylaşacak. Gelişmeleri aktaracağız diyelim yeni saatle ve notlarımızı ekranlarınıza getirelim. Amerika-İran hattında kritik bir gündü. İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle bir araya gelemeyen heyetler İsviçre'de müzakerelerin ilk ayağını tamamladı. Masadaki sıcak başlıklar İran'ın nükleer durumu, dondurulan varlıkları ve tabii ki Lübnan'dı. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ilk aşamasında olumlu tavır takındı. Hatta Trump yeni bir sayfa açmak istiyor dedi. Ama kısa süre içerisinde bu hava Trump ve Pezeşkian arasında tansiyonun yükselmesiyle yerini gerginliğe bıraktı.
1: Dünyanın gözü İsviçre'ye kilitlendi. Amerika-İran müzakereleri başladı.
2: Tarihi önemde bir görüşme bu. Büyük ilerleme kaydettik. Başkan Trump, İran halkıyla olan ilişkimizi dönüştürmek için yeni bir sayfa açmamızı istedi. Barış hiçbir zaman kolay değil. Çaba isteyen bir şey.
1: Tahran ve Washington heyetleri Birkenstock kentinde Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda doğrudan görüştü. Mutabakat zaptında belirtilen tüm hususlar masaya yatırıldı. Tahran heyetinin öncelikli maddeleri ise İsrail'in Lübnan'a ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar ve İran'ın dondurulmuş varlıklarıydı. İran ve Amerikan heyetleri görüşme sonunda birlikte fotoğraf vermedi. Hatta aynı salonda yan yana dahi gelmediler. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif basın mensuplarının karşısına çıktı. Vance birkaç gün sürmesini beklediği müzakerelerin ilk gününde Lübnan konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.
2: Başkan Trump bölgesel bir ateşkes sağlanması konusunda kararlı. Bu tür süreçler her zaman biraz karmaşık olur. Teknik görüşmeler ilk etapta anlaşmazlığı çözmese de tarihte ilk kez ekipler halinde bir araya gelmemizi sağladı.
1: Ayrıca devrim muhafızlarının aksine Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu Vance. Amerikan Başkanı da aynı saatlerde 60 günlük ateşkes süresince Boğazı'nın açık olduğunu söyledi. Gün boyu hakim olan olumlu hava Pezeşkian ve Trump'ın karşılıklı açıklamalarıyla değişti.
3: Zorlamaya, baskıya ve aşağılamaya boyun eğmeyeceğiz. Uranyum zenginleştirme hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Bunu kabul etmek zorundalar.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian bloke edilen 6 milyar doların serbest bırakılacağını da söyledi. Bu sözlere Trump tehditle yanıt verdi. Pezeşkian ağzından çıkanlara dikkat etsin yoksa ülkenin geri kalanına da el koyarız dedi. Hürmüz'ün kapanması halinde ise İran heyetinin geri dönecek bir ülkesinin kalmayacağını söyledi. Lübnan konusunda da Tahran'a yüklendi. Hizbullah'ı kastederek İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkartmasını derhal engellemeli ifadelerini kullandı. İsviçre'de Amerika-İran heyetleri görüşürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'da 3 ülkeden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Müzakerede gelinen son durumu değerlendirdi.
4: Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Fakat şunu unutmayalım her zaman için. Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir.

0: Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. Tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran, İsviçre'nin önemli bir noktasında müzakere masasındaydı. 18 saat sürdü temaslar. Ardından ilk turun olumlu geçtiği kaydedildi ama sonrasında o gerilimin tırmandığını biliyoruz. Peki neler yaşandı? Bundan sonra hangi adımlar atılabilir? Ekip arkadaşımız Fatih Yılmaz notlarıyla karşımızda olacak. Fatih, kolaylıklar dileyelim. Bu görüşmelere dair yansıyanlar neler? Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
2: Aktan Ünsal, teşekkürler. Tüm dünya dün büyük bir merakla, heyecanla İran-ABD arasında Bürgenstock'ta başlayan müzakerelere kilitlenmişti. Sen de ifade ettin, sabahın erken saatlerine kadar devam etti bu görüşmeler. Taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya giden yolda önemli bir ilerleme sağlanırken müzakerelerin teknik düzeyde hafta boyunca devam edeceği açıklandı. Tabii çok gergin anlarda yaşandı. Hatta bir ara acaba müzakere masası daha kurulmadan dağılıyor mu endişeleri de doğdu. Peki İsviçre'de somut olarak ne kararlaştırıldı? Hızlıca aktaralım hemen. Geçen hafta imzalanan çerçeve anlaşmasının içini dolduracak ayrıntılı bir yol haritası üzerinde anlaşıldı. Daha önce belirlenen 60 günlük süre içerisinde nihai bir anlaşmaya ulaşılması hedefleniyor. ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil şu ana kadar. Anlaşmanın dikkat çeken bir diğer unsuru, Lübnan'daki çatışmaların yeniden tırmanmasını önlemeyi amaçlayan bir kriz yönetim mekanizması kurulması oldu. İran Dışişleri Bakanı Araghchi bu mekanizmanın gelecekteki sürecin başarısı açısından bir sınav niteliği taşıdığını söyledi. Araghchi aynı zamanda görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini de vurguladı. Bu açıklamalar İran heyetinin bir gün önceki sert ve mesafeli tutumuyla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişim olarak nitelendiriliyor. Yine notlarımıza hemen baktığımız zaman bu görüşmelerin olumlu sonuçlanması hiç de kolay olmadı. Biraz önceki VTR'mizde de izledik. Toplantılar sırasında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance son derece uzlaşmacı bir atmosfer oluşturmaya çalışırken Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar bir anda tansiyonu yükseltti, gerilimi arttırdı. Trump İran'dan Hürmüz Boğazı'nı derhal açmasını ve Hizbullah üzerindeki baskıyı arttırmasını istedi. Aksi halde yeni yaptırımlar, yeni askeri adımlar atılabileceği yönünde sert tonlamalarla ifadeler kullandı. Bu açıklamalar İran heyetinde ciddi rahatsızlıklar yarattı. Hatta dün akşam saatlerinde İranlı temsilcilerin görüşmeleri terk edebileceği ve müzakerelerin daha başlamadan bitebileceği endişelerine neden oldu. Buna rağmen taraflar masadan kalkmadı. Çünkü hem Washington hem Tahran açısından müzakerelerin sürmesi son derece önemli. ABD için öncelikli konu küresel enerji ticaretinin can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve bu geçikte yaşanacak bir kriz hem Amerikan ekonomisi için değil yalnızca dünya ekonomisini de çok ciddi şekilde etkiliyor. İran açısından ise olası bir anlaşma uluslararası meşruiyetinin güçlenmesi ve ekonomiyi rahatlatabilecek milyarlarca dolarlık kaynak anlamına geliyor. Taraflar bir yol haritası üzerinde uzlaşmış olsa da uzun yıllardır karşı karşıya olan iki ülke arasındaki diyaloğun hala önemli sınamalar bulunuyor. Hala kırılgan bir zemin üzerinde bu müzakereler yürütülüyor. Gözler şimdi önümüzdeki 60 gün içinde yapılacak bu teknik müzakerelere çevrilmiş durumda diyelim. Haktan Uytal, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi belirterek sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih, çok teşekkür ederiz. Gelişmelere dair ayrıntıları ekranlara taşımayı sürdüreceğiz. Fatih'i uğurladık. Amerika ve İran arasındaki müzakerelerin yeni haftada özellikle ekonomiye ve piyasalara nasıl yansıdığına bakacağız. Şimdi altın ve dövizde son durum ne? Ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen konuyla birlikte çok merak edilen bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Merve, kolaylıklar dileyelim. Gözler hafta sonu İsviçre'deydi ama yeni haftayla birlikte gözler şimdi de rakamlarda. Rakamlar bize ne söylüyor? Piyasa nasıl bir açılış yaptı ve ne bekleniyor? Konuğunla yapacağın yayın önemli. Sözü hemen size bırakayım.
3: Teşekkürler Aktan Uysal. İyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Ancak ABD ve İran arasındaki bu son olan olaylardan sonra piyasalar ne duruma geldi? Cuma günü piyasalar nasıl kapatmıştı? Hafta başında ne durumda? Daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. altın ve piyasa uzmanı Soner Memiş. Yayınımıza hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz efendim. Buyurun.
3: Teşekkürler Soner Bey. Evet, aslında ABD ve İran arasındaki hareketlilik devam ederken gözler yine piyasalara çevrildi. Evet. Vatandaşlarımızın da birçok merak ettiği sorular var. Neler söylemek istersiniz?
4: Efendim, altın cuma gün kapanışı 6300 civarında fiyatladı. Bugün geldiğimizde pazartesi günü haftanın ilk gününde 6350-60 bandında seyrediyor gramı. Gram altının fiyatı. Dolayısıyla altında yön belirli değil. Yani yön belirlemeye çalışıyor altın. Ama bu jeopolitik gelişmelerden dolayı biz bugün 50 lira bir çıkışta beklemiyorduk altında. Uzun vadede altın güvenilir liman olaraktan düşünüyoruz. Ama ihtiyacı olmayan bozdurmasın. Ama ihtiyacı olan da mecburiyetten her gün gelip sormakla yetiniyorlar yani.
3: Evet, genel borsalara da bakalım istiyorum bir yandan. Onlar nasıl, ne yönde ilerliyor? Cuma günü nasıl kapatmıştık? Şu an nasıl başladılar
4: yani
3: haftaya?
4: Döviz olaraktan stabil gidiyor döviz. Dolar, euro stabil gidiyor. Dolarda, euroda herhangi bir hareketlilik yok. Altın kendine yön arıyor. Ama yani bunun anlamı, yani bu hafta gelişecek bir olayı bekliyor. Altın ve döviz piyasası bu şekilde gelişiyor yani.
3: Yani yine ABD ve İran arasında gerçekleşen herhangi bir gelişmeyle birlikte yine tahmin ettiğimiz gibi borsada, altında da hareketlilik sürecektir.
4: Altın ve borsa gerçekten bu son gelişmeleri, İsviçre'deki görüşmeleri bekliyor. Milli maç gibi insanlar bunu merak ederekten izliyor. Ama sonuç böyle de çıkınca, anlaşma ile ilgili çıkınca da insanlar ne yapacağını şaşırdı şu an.
3: Evet, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Altın ve piyasalar uzmanı Soner Memiş bizlerle birlikteydi. Haftaya altının nasıl başladığına dair çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım. Haktan Uysal.
1: Şimdi çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Haktan Bey. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızın bıraktığı noktadan devam edelim. Herkesin gözü Amerika ile İran arasındaki bu görüşme sürecinde. Bir taslak metin belliydi. Onun üzerinden bir müzakere başladı ama çok çetin bir süreç olacağını anlıyoruz. Özellikle Trump'ın mesajının ardından masanın dağıldığına yönelik bilgiler gelmişti ama yeniden o görüşmeler sürdü. Önümüzdeki günlere dair beklentileriniz ne yönde olur? Özellikle İran'ın nükleer kapasitesi konusu yavaş yavaş masaya gelecek. Buna dair yorumlarınız ve görüşleriniz kıymetli. Sözü hemen size bırakayım.
5: Aktan Bey, siz zaten çok iyi özetlediniz. Biliyorsunuz Amerikan Başkanı, ABD Başkanı Trump'ın şöyle bir anlamda takıntı var. İran'la sadece anlaşmak istemiyor. Bunu İran aşağılayarak yapmak istiyor, tehdit ederek ve günün sonunda ben İran'ı yola getirdim falan diyecek. Ama dün bu kriz aşıldı. İşte İran heyetinin masadan kalktığı falan söylendi ama bu kriz aşıldı. Şimdi önümüzdeki sürece dair ne beklememiz gerektiğine ilişkin aslında elimizde çok somut bir veri var. O da şu: arabulucu devletler sıfatıyla Pakistan ve Katar saatler önce bir bildiri yayınladılar. Ayrıntılı sürece dair bir bildiri yayınladılar ve bu bildiri bize çok net fikir verecek, veriyor daha doğrusu sürece ilişkin. Çünkü burada denildi ki iki tarafta, yani Amerika'da, İran'da bu meseleyi barışçıl ve diplomasi yoluyla halletme konusunda bağlılıklarını sürdürüyorlar. Bu önemli. Diğer taraftan yüksek düzeyli bir komite oluşturuldu ki bu J.D. Vance, öbür tarafta Kalibaf, bunların başkanlık edeceği bir komite bu ve müzakereciler devamlı bu komiteyi bilgilendirecek. Sürece ilişkin kesintisiz bir hat oluşturuldu iki ülke arasında ki herhangi bir irtibat, yanlış anlaşılma durumu olmasın. Lübnan'a ilişkin çatışmasızlık, daha doğrusu çatışmayı azaltma odası adı altında bir yapılanma oluşturuldu ki bu en büyük problemlerden bir tanesi. Ve 60 günde bu meseleyi çözüp bir anlaşmaya var mı yönünde kararlılık da burada ortaya kondu. Bu da demek oluyor ki zaten 14 Mart'lık 17 Haziran'da imzalanan önümüzde bir mutabakat vardı. Şimdi bunun nasıl operasyonel haline getirileceğine ilişkin Burgenstock'ta İsviçre'de görüşmeler de yapılmış oldu. İran heyeti ayrıldı bu arada İsviçre'den. Ama şu an için işlerin iyi gittiği, tarafların hakikaten bu mutabakat zaptı esasında müzakereleri sürdüreceğini söyleyebiliriz.
1: Bir de elbette İsrail faktörü var. Masada İsrail yok ama sahada var. Özellikle anlaşmayı bozmaya yönelik yaptığı provokatif saldırılarla, Lübnan'a yönelik saldırılardan elbette bahsediyorum. Geride bıraktığımız hafta hem J.D. Vance hem de Amerikan Başkanı Trump'ın İsrail'e, İsrail yönetimine sert mesajları vardı. İsrail'den de benzer karşılıklar gelmişti. Burada bu süreci sabote etmesi açısından İsrail'in olası adımları hala risk barındırıyor mu? Yoksa Trump İsrail'i durdurabilir mi, ne dersiniz?
5: Şimdi öncelikle

0: Amerika'dan gelen eleştiriler, özellikle ekranlardaki başkan yardımcısı Vance'den gelen eleştiriler herhalde İsrail'e biz de eleştiri yaparken herhalde en temel buna vurgu yapıyoruz. Özetle dedi ki milli güvenlik sorunlarınızı her defasında daha fazla insan öldürerek çözemezsiniz. Yani İsrail'i özetledi aslında Vance. Herkes her şeyi görüyor. Çünkü İsrail hep böyle davranıyor. Bir sorun mu ortaya çıktı? Daha fazla insanı öldüreyim. Ateşkesle bir problem mi var? Daha fazla yeri bombalayayım diye. Buradan bir yol olmayacağını söyledi. Elbette Amerikalılar bunu nasıl kontrol edecekler? Bunu zaman içinde göreceğiz. Şimdi bu 14 maddelik mutabakat Haktan Bey ilk açıklandığında ilk maddesi biliyorsunuz Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın durması. Herkes biliyordu ki süreçte bir problem çıkacaksa buradan çıkacak en büyük problem. Çünkü İsrail masada değil, Lübnan zaten masada değil ve İsrail yetkililer bu bizi bağlamaz dedikleri gibi saldırılarına da devam ediyorlardı. Ancak İran'da şunu gördük. Evet, İsrail vurdu. Hatırlayalım, mutabakattan 10 gün önce 7 Haziran'da İran, İsrail sırf Lübnan'ı hedef aldı diye İsrail vurdu. Şunu gösterdi. Yani benimle anlaşma yapmanız yetmez. Lübnan da buna dahil olacak. Ama şimdi birkaç gündür İsrail'in provokasyonlarına rağmen İran masadan ayrılmadı. Bu şu anlama geliyor bence. Amerikalılar İranlılara dediler ki bu yönde haberler de var. Ya biz Lübnan'ın ne olduğunu farkındayız. İsrail'in bu süreci sabote etmeye çalıştığında farkındayız. Siz her ortaya çıkan aksaklıkta masayı dağıtmayın. Biz bir şekilde süreci kontrol altına alacağız ki zaten az önce de ifade ettiğim gibi çatışma azaltma odası kurulmasının bir anlamda mantığı da bu. İsrail bir problem olmaya kesinlikle devam ediyor ama gördüğüm kadarıyla İsrail'in bu tavrına ilişkin Trump yönetimindeki tolerasyon geçmişe nispetle çok daha azalmış durumda.
1: Son iki dakikam, burada da İran'ı sormak istiyorum. Özellikle İran o 14 maddelik mutabakat zaptında çok güçlü bir şekilde masaya oturduğunu gördük. İstemediği konular o mutabakat zaptında yoktu. İstediği konularda da önemli mesafe kat ettiğini ya da kazanımlar aldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda İran cephesine dair de çok kısa bir yorum alayım, ardından uğurlayayım sizi.
0: Şimdi Haktan Bey, bu yorumu yapabiliriz. Metni ilk okuduğumuzda bu yorum da yapıldı ama biraz daha okumumuzda galiba manzara çok böyle değil. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü ayrıntılara baktığımızda İran'ın bundan ne alacağı anlaşmadan, işte yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıklar meselesi ve 300 milyar dolar vaadi, bunlar çok ciddi şartlara bağlanan hususlar. Yani İran'ın bunlara erişmesi çok kolay değil. Dolayısıyla İran'ın hassasiyetleri yansıtılmış. Evet, ama İran'ın kazanım noktasında şu an bir şey elde etmediğini, müzakerelerin gidişatına göre bir şeyler elde etme durumunda olduğunu söylemek mümkün bence. Şu noktada İran'ın kazandığı somut bir şey yok. Ama şunu söyleyebiliriz elbette, çok kısa teknik bir konu olarak belki. Biliyorsunuz Amerika yönetimi İran'ı uzun süredir şunu söylüyordu. Sen hiç uranyum zenginleştirmeyeceksin. Ki ayrıntısına girmeyeyim, biliyorsunuz belli oranda İran'ın zenginleştirme hakkı vardı. Anlaşma mutabakata böyle bir şeyin eklenmemiş olması, sıfır uranyumun eklenmemiş olması bir kazançtır. Ama diğer bütün potansiyel kazançları İran'ın şartlara bağlandı. Bunu 60 gün ya da tarafların rızasına bağlı olarak daha uzun süre yapılacak olan müzakerelerin neticesi belirleyecek.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Serhan Afacan bizlerle birlikteydi. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Değerli günler, görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayalım. Gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bir diğeriyle devam edeceğiz. Başkent Ankara'da hummalı bir çalışma var. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinde dünya liderlerini ağırlayacak olan Ankara'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Şener Çetin de o hazırlıklara dair notları derledi. Canlı yayın noktamızda da bizi bekliyor. Şener, kolaylıklar dileyelim. Gelişmelere dair notların için sözü Ankara'ya sana bırakalım.
2: Diplomasinin merkezi, NATO'nun en güçlü ittifaklarından biri Türkiye. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO, kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu anlamda da başkentte günler öncesinde o hazırlıklar devam ediyor, başlayan hazırlıklar. Hem ulaşım anlamında hem de güvenlik anlamında o hazırlıkların da artık son aşamaya geldiğini söyleyelim ki başkentin dört bir yanında bazı kritik noktalar kırmızı alan olarak ilan edildi. Bu noktalardan bir tanesi Esenboğa. Bir diğer nokta yine Etimesgut Havalimanı olacak. Zira bu noktada da gelen özel konuklar, devlet başkanları buralardan geçiş yapacak ki bu alanlarda kırmızı alan olarak ilan edilmiş vaziyette. Özellikle Etimesgut Havalimanı'na ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte bazı devlet başkanları

0: ardında inmesi bekleniyor ki bu noktada da kısa sürede geçiş yapacakları güzergahlara bu noktadan ulaşacaklar. Bir diğer kırmızı alanın olacağı noktada elbette NATO zirvesinin kalbinin atacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Burada kritik kararlar alınacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde bu alanda da yine üst düzey güvenlik önlemlerinin alınmış olduğunu söylemek mümkün. Tabii diğer yandan başkentin özellikle Kızılay Ulus gibi işlek noktaları da bu noktalarda da gösteri ve yürüyüş etkinlikleri olmayacak. Buna izin verilmeyecek. NATO zirvesi kapsamında yüzlerce MOBESE kamerasının yanı sıra yine 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kamerasının yerleştirildiğini söylemek mümkün. Başkent 7-8 Temmuz'da adeta kale gibi korunacak. Diğer yandan yaklaşık 40 binde emniyet ve jandarma personeli olmak üzere bu kritik zirve kapsamında başkentte dört bir yanda görevde olacak. Özellikle bir diğer konuysa oteller olacak. Zira devlet protokolünün özel konukların ağırlanacağı otellerde de doluluk oranları %100'e ulaşmış vaziyette. Oteller bölgesinde de yine güvenlik ekipleri tarafından üst düzey önlemlerin alınacağını söylemek mümkün ki görevliler dışında hiçbir giriş çıkışa da izin verilmeyecek. NATO zirvesi kapsamında başkentte o hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Artık tarihi zirveye az bir zaman kaldı. Özel misafirler başkente gelmeye başladı. Bu anlamda otellerde o doluluğun da arttığını gözlemlemekteyiz. 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Başkentte zirve kapsamında adeta kuş uçurtulmayacak diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Şener, teşekkürler. Terörsüz Türkiye sürecinde bölgesel denklemlerin değişmesiyle birlikte köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlanması bekleniyor. Buna paralel olarak da yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınacak.
2: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girildi. Ankara-İmralı-Kandil hattında silahların bırakılıp yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için trafik hızlandı. Türkiye'nin en önemli iç güvenlik ve toplumsal barış başlıklarından biri olan Terörsüz Türkiye sürecinde arka arkaya önemli adımlar atılmaya başlandı.
2: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
3: Bölgesel denklemlerin değişmesiyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlanması bekleniyor. Buna paralel olarak da yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınacak. Terör örgütü kendini feshetme kararı almasına karşın bugüne kadar gereğini yerine getirmedi. Önce Suriye'deki gelişmeler, ardından Irak ve İran'da yaşanan gelişmeler sebebiyle silah bırakmakta direnen terör örgütü PKK'nın planları tek tek çöktü. İsrail'i arkasına alıp bir takım hayaller kuran terör örgütü, İran'da savaşın seyrinin hafiflemesiyle birlikte bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Ancak Suriye, Irak ve İran denkleminin çökmesi ve İmralı'da bulunan Öcalan'ın baskısıyla terör örgütünün önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakmayı hızlandırması bekleniyor. Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde yasal düzenlemelerin meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor. Beklenen eşiğe ulaşılamaması durumundaysa meclis tatile girecek, gerek duyulursa olağanüstü toplantı çağrısı yapılacak. Ayrıca kulislerde konuşulana göre önümüzdeki dönem için İmralı'nın hem Kandil hem de DEM Parti'ye çatlak ses çıkmasın, silah bırakma hızla tamamlansın mesajı göndereceği belirtiliyor.
1: İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması gerçekleştiriliyor. Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet hapis cezası talep ediliyor. Detaylara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural da o duruşmayı takip ediyor. Ahmet Nazif, kolaylıklar dileyelim. Notların değerli, sözü hemen sana bırakalım.
4: Çok teşekkür ediyorum. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde neler yaşanmıştı? Önce onları hatırlayalım. 19 Mart günü Ümraniye'de rapçi olarak bilinen Vahap Canbay'la birlikte Ümraniye'deki bir noktaya ilerlemişlerdi. Buraya gitmelerinin sebebi bir stüdyoydu o nokta. Buraya gitmelerinin sebebi ise Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu'yla soruşturmada da şu an müebbet hapis cezası.

0: cezası istemiyle yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'yla eski bir birlikteliklerinin olduğu ve tekrar sevgili olmak için barışmak amacıyla yanında da Kubilay Kağan Kundakçı'yı götürmesiyle oluşan bir durum ortaya çıktı ve sonrasında Ümraniye'ye gittiler. Ümraniye'ye gitmiş oldukları stüdyoda da kendilerinin hemen bulunduğu aracın yanına çakarlı olduğu iddia edilen bir araç yanaştı ve o araçtan inen kişiler de Vahap Canbay'ın bulunduğu o araca silahlı saldırı düzenli ve düzenlenen bu saldırıda Kubilay Kağan Kundakçı ne yazık ki ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ardından da hayatını kaybetti. Konuyla alakalı tabii ki soruşturma devam etti ve soruşturma kapsamında da çok sayıda kişi iki tarafta gözaltına alınmıştı. Yapılan soruşturmaların ardından artık kovuşturma aşamasına geçildi ve ilk duruşmada şu an itibariyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Anadolu Adliyesi'nde görülüyor. 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hemen mahkeme esnasında neler yaşandığını da anlatalım. Özellikle Vahap Canbay mahkeme duruşma salonuna geldiği esnada Kundakçı'nın ailesi ve yakınlarının kendisine tepki göstermiş olduğunu belirtelim. Bu tepkiyle başladı ve ilk defa sanıklar bugün hakim karşısına çıkacaklar. Peki kimlerden neler isteniyor? Hemen onlardan bahsedelim. Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma, Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaysa kasten öldürmeyi azmettirme suçlarından müebbet hapis cezası isteniyor an itibariyle ve bu kapsamda da şu an delillerin tamamının toparlanması ve bu delillerin incelenmesi hakimlik tarafından yürütülecek. Mahkeme başkanlığı bu noktada sanıkları dinleyecek, yine mağdurlar dinlenecek, emniyet raporları ve geri kalan delillere bakılacak ve bunun sonucunda da bu kapsamda duruşmada bir karar çıkacak. Elbette bu kararın bugün için, bu duruşma için erteleme kararı olma ihtimali de olduğunu hatırlatalım ve bu kapsamda son olarak bir isimden daha bahsedelim. İzzet Yıldızan'ın da suçluyu kayırma suçundan yaklaşık 6 yıllık bir hapis cezası istemi söz konusu. Kendisi geride bıraktığımız aylar içerisinde bu davadan tutuklanmış, ardından tahliye edilmişti. Onun da yine ismi şu an itibariyle o duruşmada geçiyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif, teşekkürler. İstanbul'da Hatice Öncel sosyal medyada video paylaşarak başörtülü vatandaşlar için açıkça imha edilsinler dedi. Bunun üzerine Öncel hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı.
2: Kızımı sınava getirdim de inerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz.
3: Başörtülü kadınları aşağılayıp imha edilsin demişti. Bu sözlerle tepkilere neden olan kadın gözaltına alındı.
2: Kapalılar imha edilsin. Net.
3: İstanbul'da Hatice Öncel metroda karşılaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Öncel, mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleriyle büyük tepki çekti.
2: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor, yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın.
3: Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
2: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza, denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
3: Öncel, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan kısa sürede gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alarak imha edilsin ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.
2: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
1: Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan teşkilat değişikliği İzmir'de gerginliğe neden olmuştu. Görevden alınan il başkanı Çağatay Güç'ün nöbet tuttuğu

0: il binasına yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü'nün gelmesiyle iki grup karşı karşıya geldi. Gece boyunca arbedenin yaşandığını biliyoruz. Yeni güne dair tablo nasıl? Tayfun Er gelişmeleri paylaşmak için bizi bekliyor. Tayfun, kolaylıklar dileyelim. Uzun bir geceydi CHP İzmir İl Teşkilatı için. Neler yaşandı? Son durum ne? Lütfen detayları paylaş izleyicilerimizle.
1: Tabii geçtiğimiz hafta, daha doğrusu çok sıcak geçti, ancak İzmir güne sakin bir şekilde başladı. Şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın önünde durum sakin, partililer buradalar ve içeride de İl Başkanı Utku Gümrükçü bir basın toplantısı düzenliyor. Tabii geçtiğimiz gece o sıcak saatlerde Utku Gümrükçü ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe il başkanlığına geldi, ancak kapılar kapalıydı. Sonra kapılar açıldıktan sonra ancak yukarıya çıkabildiler ve bugün itibariyle de Utku Gümrükçü resmen fiili olarak görevine başlamış oldu. Tabii Utku Gümrükçü'nün il başkanlığına atanması, tabii bir taraftan da işte geçtiğimiz cuma günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aslında ana konularından bir tanesiydi. Çağatay Güç önceki dönemde atanan il başkanı görevine devam etmesini aslında talep ettiler. Ancak bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafında bir karşılık bulmadı. Ve işte Cemil Tugay o saatten sonra da İzmir'de ilk kez bir büyükşehir belediye başkanı partisinden, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı partisinden istifa etti. Ve onun ardından da işte bugüne kadar geçen süreçte özellikle il başkanlığında ayrı, tabii Cemil Tugay cephesinde de çok büyük sıkıntılar yaşandı. Nedenine gelecek olursak, Cemil Tugay önce meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı istifadan önce. Ardından da il başkanlarıyla, il başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Tabii sayısal olarak baktığımızda her iki grupla yapılan toplantılarda da çoğunluk sağlanamadı. Yani Cemil Tugay hem meclis üyelerinden hem de il başkanlarından gerenti desteği alamadı ve partisinden istifa etti. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile bir Çağatay Güç'ün yeniden görevine iade edilmesiyle ilgili bir pazarlık konusu meydana geldi. Ancak Genel Merkez tarafından bu pazarlık konusu dikkate alınmadı ve özellikle Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde yapılan istişarelerde işte o karşılık bulamayınca geçtiğimiz akşam ve ondan önceki bir günde Utku Gümrükçü ve ekibi buraya ulaşmak, içeriye girmek istedi ancak girememişti. İşte akşam saatlerinde o kavgaya dönüşen, hatta şiddete dayanan bir olaylar silsilesi meydana geldi. İfade ettiğim gibi Utku Gümrükçü işte geçtiğimiz akşam işte başta İl başkanı olmak üzere burada koltuğuna oturmuş oldu. Tabii devam eden süreçte neler yaşanacak? Tabii bir tarafta Cemil Tugay yönetimi ve onu tanımayan bir il başkanını tanımaması ve Özgür Özel'le birlikte hareket etme kararının almasının ardından işte il başkanlığı ayrı tarafta, Cemil Tugay'ın da bundan sonraki süreçte Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğini söyledi. Ancak ifade ettiğim gibi şu anda Utku Gümrükçü görevinde ve özellikle genel başkan düzeyinde ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından tanınmış bir ilçe başkanı olarak şu anda görevinin başında. Bir az önce işte gazetecilere bir bina ile ilgili bir tur yaptılar ve orada işte binada herhangi bir hasar verilmediğine dair de gazetecilere açıklama yaptı Utku Gümrükçü. Şu an itibariyle ifade ettiğim gibi İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü görevine başladı pazartesi günü itibariyle ve koltuğuna oturdu. Birazdan basın mensuplarıyla bir toplantı yapacak. Ancak İzmir'deki başta belediye başkanı Cemil Tugay'ın Özgür Özel tarafında onunla birlikte hareket edeceğini açıklamasının ardından bir tarafta il başkanı, bir tarafta büyükşehir belediye başkanı iki farklı cephede şu anda bulunuyorlar. Tabii önümüzdeki günler pek çok şeye gebe, ancak ifade ettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki yönetimiyle eş zamanlı olarak geçtiğimiz akşam Utku Gümrükçü görevinin başında oturdu ve il binasını tamamen işte o

0: şüpheli gözaltına alındı.
1: Emniyet NATO zirvesi öncesi değnekçilere göz açtırmadı. Başkentte değnekçilik yaptığı belirlenen 30 şüpheli yakalandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede sürdürülüyor. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kamuya açık alanlarda park ücreti talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
0: Ticaret Bakanlığı'nın önemli bir düzenlemesi vardı. Haberlerini daha önce de yapmıştık. Hatırlatacağız. Sıfır araçta özellikle otomotiv ticaretinde fiyat istikrarının sağlanması için 6 ay 6000 kilometre kuralı vardı. Bir ilan kısıtlaması düzenlemesine de gidilmişti. Yeniden gündemde bu başlık. Çünkü düzenleme 1 Ocak 2027 yılına kadar uzatılmış durumda. Hemen detaylarını da hızlıca hatırlatalım. Sıfır araçta sadece yetkili bayiler tarafından bir satış yapılacak. Bu önemli. Hemen ikinci ele baktığımız zaman da orada da satış yapmak isteyenler için kriterler belirlenmişti, hatırlayacaksınız. İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ya da 6000 kilometre geçmesi gerekiyordu. 6 ay ve 6000 kilometre kuralı önemliydi elbette. Fiyat istikrarının sağlanması için bununla ilgili de süreç işliyordu. 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı bu başlık. Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. Dünyanın gözü Başbakanlık konutunda 10 numaranın önünde. Starmer'dan bir istifa açıklaması bekleniyor. Açıklama başladı. Şimdi İngiltere Başbakanı'na kulak verelim.
2: Ve İşçi Partisi'nin ofiste de ikinci bir döneme sahip olduğuna emin olacağız. Tüm iş arkadaşlarıma ve insanlara teşekkür etmek istiyorum arkadaşlara. Bu geçtiğimiz 6 sene boyunca yanımda olan hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. And our country's extraordinary civil çalışan herkese ve ülkemizin tüm hizmetlerine ve insanlara yardımcı olmaları bakımından teşekkür ederim. Devlet hizmetlerine. Being the best husband I can to my fantastic wife Finn. Eşime de çok teşekkür ederim tüm bu zaman boyunca yanımda olduğu için. To my beautiful ve olabildiğim en iyi baba olmaya çalıştım çocuklarıma da ve onlar da benim dünyada tek bir birim. Çok teşekkür ederim.
0: İngiltere Başbakanı Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 numara olarak biliniyor. İşte ekranlara da yansıyor. 10 numaraya eşiyle birlikte önüne son kez dönüyor. Başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. İşçi Partisi'nin başbakanıydı. İşçi Partisi'nden başbakandı. İçeride de arkadaşlarıyla, personelle son kez vedalaşacak ve 10 numaradan ayrılacak. Peki 10 numaranın yeni sahibi kim olacak? Gelişmeleri takip edeceğiz. Sizlerle paylaşmayı da sürdüreceğiz. Tekrar edelim. Önemli bir gelişme. İngiltere Başbakanı Starmer beklendiği üzere istifasını açıkladı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bunu bekleyip göreceğiz. Özellikle İngiltere'de geride bıraktığımız son 5 yılda siyasi bir istikrarsızlık en azından başbakanlık düzeyinde yaşanıyor. Birçok isim peşi sıra çok kısa süreler görev yaptıktan sonra ayrıldılar. Başbakanlık görevinden istifa ettiler. Hemen perde arkasını alalım. Londra'ya gidelim. Alparslan Düven telefon attığımızda. Aslında beklenen bir gelişmeydi Alparslan ama yine de notların değerli. Bundan sonrasına dair neler yaşanabilir? Sözü hemen sana bırakalım.
3: Alptan beklenen bir gelişmeydi, doğru. Bundan sonra bir liderlik yarışı yapılacak. Andy Burnham liderler arasında öne çıkacak.

0: tanesi. Ama
1: İlerleyen dakikalarda Alparslan Düven'e döneceğiz. Telefon hattımızda bir küçük problem yaşadık. O ana kadar da AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları var. 12. yargı paketine dair onu ekranlara getirelim.
2: Meşgul edilmesinin önlenmesidir. Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri ve ilk derece mahkemelerince idare aleyhine hükmedilen para, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi yapılması dönemini sona erdiriyoruz. Vatandaşımızın alacağına daha zahmetsiz kavuşması amacıyla icra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılması ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Böylece devletimizin üzerindeki gereksiz mali külfetler ortadan kaldırılıyor. Vatandaşımızın alacağını çok daha hızlı tahsil edebilmesi imkanı getiriyoruz. Pek tabidir ki idareye tanınan bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde cebri icra yoluna giderebilmesi de söz konusu olmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arası öncelikli satış başlığı altında da gerçekten önemli bir düzenlemeye milletvekili arkadaşlarımız imza atıyorlar. Yine mülkiyet hakkını ve ailevi bağları korumak adına ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında uygulamada yaşanan suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırmanın sadece malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların, malın muhammen bedelinin %100'ü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkan sağlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, bürokrasiyi azaltmak ve dijitalleşmenin imkanlarından yargı alanında da en üst düzeyde yararlanmak amacıyla noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi hallerinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz. Bu işlemlerden de hiçbir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayarak tarafları mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına, yargının daha hızlı bir şekilde neticeye varmasına imkan tanıyoruz. Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli bir adım atıyoruz değerli arkadaşlar. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır. Bir başka düzenlememiz, hak arama hürriyetini tahkim etmek adına idari yargıda önemli bir adım atıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle idari yargıda dosyaların usulî nedenlerle mahkemeler arasında gidip gelerek davaların uzaması sorununu çözmek adına yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. bölge idare mahkemelerinin

ilk derece mahkemelerinin kararlarının sonucu şayet hukuka uygunsa, sadece gerekçe hatasından dolayı kararı kaldırmak yerine gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı hızla bitirme imkanını getiriyoruz. Ayrıca bölge idare mahkemelerinin ilk kez esastan verdiği kararlara karşı da Danıştay'da temyiz yolunu açık ve net bir şekilde yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın bu konuda hak arama güvencesini de korumaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Adli Tıp Kurumu'na ilişkin bir düzenlememiz söz konusu. Burada bilimsel ve idari kapasitesini belirlilik ilkesi ışığında kurumun güçlendirmiş oluyoruz. İhtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanmak için tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da alanında doktora derecesi şartını kanunla açıklığa kavuşturuyoruz. Ve bu görevler için grup başkanlıkları, ihtisas dairesi başkanlıkları için görev sürelerinin 4 yılla sınırlandırıldığı hüküm altına alınmış oluyor. Çok değerli arkadaşlar, gerçekten önemli bir ilkeyi de bu konuda kanuni düzenleme ile hayata geçirerek hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmasını açıkça bir disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Hukuki nitelendirme yetkisi münhasıran hakim ve savcıların olduğu için bilirkişilik müessesesi sadece teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlı kalması gerektiği için böyle bir düzenleme ile hakikaten hakim ve savcılarımız tarafından hızlı bir şekilde hukuk bilgisiyle neticelendirilmesi gereken davaların bilirkişiye gönderilmek suretiyle uzamasının önünü alıyoruz ve bu konuda ilgili düzenlemelerle hakim ve savcılarımızın bu konudaki hassasiyetini de bu düzenlemeyle bir esasa bağlıyoruz. Değerli arkadaşlar, özellikle kısıtlılarla ilgili önemli bir düzenlemeyi de bu teklifimizle Yüce Meclis'in takdirine sunacağız. Vesayet altındaki kısıtlı vatandaşlarımıza ait taşınır ve taşınmaz malların satışının tam bir rekabet ortamında ve en yüksek değerden satılabilmesi için UYAP Entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yapılması imkanını getiriyoruz. Böylece vesayet altında kısıtlı olan vatandaşlarımızın menkul veya gayrimenkul mallarının ülke genelinde en yüksek değerden satılması söz konusu olacağından kısıtlı vatandaşlarımızın hukukunu en üst derecede koruma altına almış oluyoruz. Bir başka düzenlememiz değerli arkadaşlar, dijital ve genetik moleküler incelemelerle ilgili bunların imha, saklanma süreleri ve düzenlemelerine ilişkin. Bu Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda temel hak ve özgürlükleri, kişisel verileri koruma altına alan adımlar atarak ceza muhakemesinde moleküler genetik inceleme sonuçlarının ve bilgisayarlarda yapılan arama el koyma neticesinde elde edilen dijital verilerin saklanma, imha ve sınırlandırma usullerini belirlilik ilkesi doğrultusunda yasal güvenceye kavuşturuyoruz. Değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, hukuk yargılamasında hak arama hürriyetini tahkim eden bir diğer önemli düzenleme ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çerçevesinde yaptığımız değişiklikle
istinaf mahkemelerince ilk derece mahkemesi

kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında bir hüküm kurulması halinde bu kararın parasal sınırın üzerinde olması kaydıyla temyiz yolunu açık hale getiriyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın üst mahkemece ilk kez tesis edilen hükmün denetlenmesini talep etme hakkını güvence altına alıyor, yargısal denetim mekanizmasını çok daha hakkaniyetli ve öngörülebilir bir seviyeye taşıyoruz. Ayrıca yargılama süreçlerinin gereğinden fazla uzamasını engellemek ve usul ekonomisini en üst düzeyde gözetmek amacıyla Yargıtay'ın bozma yetkisinde de yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Nedir? Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. İstinaf aşamasında zaten titizlikle denetlenen bu usulî hususların temyiz aşamasında davanın esasına girilmesini geciktirmesinin ve dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz. Bu sayede davaların makul sürede sonuçlanmasını sağlayarak adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi idealimize bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bir önemli düzenleme daha söz konusu değerli arkadaşlar. Uygulamada büyük tartışmalara neden olan belirsiz alacak davasını yürürlükten kaldırıyoruz. Bunun yerine kısmi dava açan vatandaşlarımıza ıslah hakkını kullanmaksızın ve iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın tahkikatın sonuna kadar alacağın kalan kısmını talep etme hakkı getiriyoruz. Zaman aşımının artırılan bu kısım yönünden de davanın açıldığı en başından itibaren kesilmiş sayılacağını bu düzenlemeyle meclisin takdirine sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında da zikrettiğim gibi özellikle yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz. Ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılımının kapsamını genişletiyor. Ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi suretiyle icra edilebileceğini teklif ediyoruz. Birleştirme kararlarına karşı ise esas hüküm beklenmeksizin müstakillen istinaf yoluna başvurulabilmesinin önünü açarak bu şekilde usul ekonomisini de sağlamış oluyoruz. Evet, 29 madde ve bir geçici madde ile toplam 30 maddeden oluşan bu kanun teklifimizle ilgili kısa bir bilgilendirmede bulundum. Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki tabii çok başlıklar var. Birçok konu başlığı var. Bu özellikle kanun teklifimizin başlığı olan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizden de anlaşılacağı üzere bu maddeler belirli bir başlık altında toplanmak suretiyle yargının etkin ve verimli hızlı bir şekilde neticelendirilmesine matuf bir paket ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararlarıyla süresi gözetilerek zorunlu olarak yapılması düzenlenen hükümleri muhtevi bir yargı paketi olarak huzurunuzda, kamuoyunun bu şekilde huzuruna geliyor.
birçok başlık üzerinde.

0: Yerinde değerli milletvekili arkadaşlarımız, ilgili kurullarla da, ilgili bakanlıklarla da oradan teknik destekler de almak suretiyle milletvekili arkadaşlarımızın öncülüğünde bu çalışmalar devam ediyor. Bu başlıklar da bundan sonraki yargı paketlerinde ele alınarak meclisimizin huzuruna getirilecek. Bu bağlamda kamuoyunun bilgisi, ilgisi, talepleri ve milletvekillerimizin, yargı camiamızın, akademi camiamızın, bütün ortak bileşenlerin, paydaşların talepleri doğrultusunda farklı konu başlıklarına ilişkin çalışmalarımız titizlikle, etki analizleriyle beraber devam etmekte. Bu çerçevede bundan sonraki paketlerde de farklı başlıklarla sizlerin huzurunuzda olmaya devam edeceğiz. Zira reform iradesini çok canlı tutan bir AK Parti grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak bu çerçevede vatandaşlarımızın gündemini, taleplerini ve hukuk dünyasının ihtiyaçlarını bu manada değerlendirmeye ve karşılamaya, bunlarla ilgili düzenlemelere devam edeceğimizi de sizlere ve sizler vesilesiyle bütün kamuoyuna da hatırlatmak ve belirtmek isterim. Ben bu noktada emeği geçen ilk imza sahibi değerli milletvekillerimiz ve bu teklife imza koyan, bu teklifte her aşamada çalışan çok değerli milletvekillerimize, bürokratlarımıza, teknik heyetlerimize, akademisyenlerimize, Adalet Bakanlığımızdaki çok değerli bürokrat arkadaşlarımıza verilen bütün desteklere, Yargıtay, Danıştay ve bütün yargı camiası ve bütün akademi camiası, bu konuda sivil toplum kuruluşlarımızdan, avukatlarımızdan, bütün farklı toplum kesimlerinden.
1: Akbaşoğlu'nun açıklamalarının bir bölümünü ekranlara getirdik. Murat Kurum'un da açıklamaları var. Canlı olarak o açıklamaları da paylaşalım.
2: Kurmak için acil bir ihtiyaç. İşte bugün aslında tüm dünyanın yaşadığı bu enerji krizi de bunu net bir şekilde gösteriyor. Bu mesele insanların hangi aracı satın alacağından, evlerini nasıl ısıtacağına ve enerji faturalarını nasıl düşüreceğine kadar günlük hayatın en somut kararlarıyla doğrudan bağlantılı. COP31 bu başlıkları uygulamaya dönük bir yaklaşımla ele almak ve küresel dönüşümü hızlandırmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. COP31 başkanlığı olarak elektrifikasyon konusunda küresel bir tartışma başlatmak istiyoruz. Bu tartışmayı da net, somut, verilere dayalı ve netice alabileceğimiz 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %35'inin elektrikten karşılanması etrafında şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Bu konu çok önemli. 2035'e kadar %35 hedefi ulaşımda, binalarda ve sanayide elektrifikasyonun hızlanmasıyla hayata geçirilecek. Bu hedefi tabii başarısı ise modern şebekeler ve güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesine bağlı. Bu yürüyüşün şimdiden çok sayıda ülke, uluslararası kuruluş ve gönüllü koalisyonlar tarafından sahiplenmesinden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı, ki çok önemli bir birliktelik yapıyoruz, stratejik bir ortaklık yapıyoruz. Yine Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve Küresel Yenilenebilir Enerji İttifakı da bu desteği ortaya koyan yapılar arasında yer alıyor. Women Business Koalisyonu'nun yakın tarihli anketi, yani piyasa ve kamuoyu araştırmasında iş dünyasının bu dönüşüme güçlü bir şekilde hazırlandığını ifade ediyor. Ankete katılanların %90'ı 2035 yılına kadar faaliyetlerinde elektrifikasyona geçmeyi beklediğini

ifade ediyor. Antalya'da 2035'e kadar %35 hedefi önemli gündemlerimizden biri olacak. Ve COP31'in başarısı için ihtiyaç duyduğumuz ivme de tam da budur. Evet, bu salonlarda çok konuştuk. Çok büyük kararlar aldık. Çok önemli kararlar aldık. Ama bugün geldiğimiz süreçte artık kararların uygulamaya dönmesi gerekiyor. Yani eylem, somut sonuçlar ve kararlı adımlar gerekiyor. İşte yapmış olduğumuz

0: Başlıyoruz. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu iki dairede hasar oluştu. Çökme anı kameraya yansıdı. Zarar gören evlerden birinde bulunan çocuk ailesinin hızlı hareket etmesi sayesinde bakın yaşama nasıl tutundu.
1: Kızım burada yatıyordu. Yatağı şuradaydı. Şu taş işte yatağına geldi çocuk burada yatarken. Yani bu başı bu taraftaydı çocuğun. Taş o tarafa geldi.
2: İstinat duvarı böyle çöktü. Çocuk enkaz altında kalmaktan kurtarıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitede yer alan 5 katlı binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Sabah saatleri olduğu için bina sakinleri evlerinde uyuyordu. Büyük bir gürültüyle uyanmak zorunda kaldılar.
1: Gök gürültüsü zannettik. Başta anlayamadık ne olduğunu. Sonra yavaş yavaş buradan tıkırtılar gelmeye başladı. Köpek huysuzlandı.
2: İstinat duvarının çökmesi sonucu iki ev hasar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Kona çıktığımızda malum görüntüyü toprak kaymasının olduğunu gördük ve acil olarak önlem almak için bütün site sakinleri olarak direkt olayın mahalline gelip önlemlerimizi almaya çalıştık.
2: Enkazın bir bölümü Sercan Fehmi Tuğra'nın 2,5 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odaya doğdu. Ailenin hızlı hareket etmesi sayesinde çocuk yaşama tutundu.
4: Çocuğu aldım hemen kaçtım. Sonra burası toz bulutuydu tamamen. Camlar toz bulutu. Sonrasını hiç hatırlamıyorum bile.
1: Çocuğu uyandırmasın diye odaya gidecekken bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldı. Çocuğun yatağı orada zaten. Yatarken oraya taş geldi vesaire.
2: Facianın kıl payı atlatıldığı olayda yaralanan kimse olmadı. AFAD ekiplerinin incelemesi sonucu sitedeki iki blokta bulunan bazı evler tahliye edildi.
1: Bu arada benim kızım burada oyun oynuyor. Biz burada oyun oynarken üstüne tamamen bu gelebilirdi.
0: Tem Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tır tamamen yandı, kullanılamaz hale geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan bir tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hızla emniyet şeridine çekti ve durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından büyüyen alevler kısa sürede tırı sardı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Geride bıraktığımız saat diliminde bir son dakika bilgisi olarak canlı yayında ekranlara getirmiştik. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa ettiğini 10 numaranın başbakanlık konutunun önünden ekranlarınıza getirmiştik. Neden istifa etti? Bundan sonra neler yaşanabilir? Ayrıntıları alacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza uzanalım. Londra'ya gidelim. Ekip arkadaşımız Alparslan Düven notlarını aktarmak için bizi bekliyor. Alparslan kolaylıklar dileyelim. Starmer kralla konuştum. İstifamı verdim dedi. Arada hemen notlara baktım. Son 10 yılda 5. başbakan değişimi olmuş. İngiltere'de siyasi bir istikrarsızlıktan da söz ediliyor. Lider eksikliğinden de söz ediliyor. Nedir notların sözü hemen sana bırakayım.
5: Aktan kesinlikle çok doğru bir ifade kullandın. İngiltere'de artık İngiltere siyasetinde istikrarsızlık artık gündem olmuş durumda ve bütün dünya genelinde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İngiltere'ye başbakan dayanmıyor şeklinde ifadelerle, yorumlarla yapılıyor bütün yapılan açıklamalar.

0: Tabii Keir Starmer'ın istifa etmesi bekleniyordu. Dün de hem ABD Başkanı Donald Trump da bunu ifade etmişti sosyal medya hesabından. İngiliz medyası da son dakika gelişmesi olarak Keir Starmer'ın pazartesi günü sabah yapacağı bir açıklamayla istifasını duyuracağını dile getirmişti. Tabii Keir Starmer, parlamento grubumun İşçi Partisi'ni bir sonraki genel seçime götürmek için en uygun kişi olup olmadığım sorusuna verdiği yanıtı duydum şeklinde bir açıklama yaptı. Bugünkü Lusa seslenişinde bu yanıtı iyi niyetle kabul ediyorum diyerek ekledi ve bu yüzden İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğim. Bu sabah kararımı bildirmek üzere majesteleri kral ile görüştüm diye bir açıklaması oldu. Starmer liderlik yarışının tamamlanmasına kadar başbakanlık görevinde kalacağını ve iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti. Ayrıca halefine tam ve koşulsuz desteğini de vereceğini sözlerine ekledi. Tabii Starmer başbakanlıktan istifası için bir takvim açıkladı ve bu durum için İşçi Partisi'ni liderlik yarışını da tetiklediğini dile getirdi ve bu durumun böylelikle bir parti içerisinde liderlik yarışını da tetiklediğini ifade etti. Starmer ayrıca İşçi Partisi liderliğinden ayrıldığını ve dediğimiz gibi bu kararını da Kral Charles'a bildirdiğini ifade etti. Ayrıca İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden halefinin seçilme sürecini belirlemesini istediğini ve adayların ve adaylıkların da 9 Temmuz'da açılmasının planlandığını da ifade etti. Tabii aynı zamanda İşçi Partisi'nin sicilini savundu İngiltere Başbakanı yapmış olduğu açıklamada ve Starmer'ın personeli ve destekçileri tarafından yüksek sesle alkışlandığını da söyleyelim Başbakanlık konutu önünde. Starmer hükümetteki performansını savunarak konuşmasını başlamıştı ve ekonomi, ücretler, yatırımlar, altyapı, ulusal sağlık hizmetleri servisi ve işçi hakları konularında İşçi Partisi'nin başarılı çalışmalar yaptığını ve kendisinin de başarılı olduğunu ifade etti. Tabii bundan sonra yapılacak olan da Andy Burnham'ın artık başbakanlık için kolları sıvaması gerekiyor ve parti lideri için sonrasında da dediğimiz gibi yeni bir kabine kuracak ve İngiltere yeni bir başbakanla yeni bir kabine ile kaldığı yoldan devam etmeye çalışacak. Bakalım yeni başbakan ne kadar istikrarlı olacak diyelim ve siz tekrar sana bırakalım.
1: Abbasan teşekkür edelim. Önemli bir gelişmeydi. Detayları Londra'dan ekranlarınıza taşıdık. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. İsviçre'de 18 saat süren İran-Amerika müzakeresi sona erdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için mekanizma düzenlemesi üzerinde anlaşıldığı açıklandı. Peki müzakereden başka hangi sonuçlar çıktı? Detayları haberimizle ekranlarınıza getirelim.
2: Başkanın bizden istediği şey İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak. Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldü.
3: ABD ve İran, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de bir araya geldi. 18 saat süren üst düzey görüşmenin ilk oturumu yapıcı bir atmosferde tamamlandı. Müzakerelerin ardından Katar ve Pakistan'dan resmi açıklamalar da geldi. Duyuruya göre taraflar 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen somut bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Daha ileri teknik görüşmelerin derhal başlaması kararlaştırıldı. Alınan karara göre arabuluculuk sürecini siyasi olarak denetleyecek bir üst düzey komitede kurulacak. Baş müzakereciler bu komiteye bağlı çalışacak. Ayrıca gerilimi ve yanlış anlaşılmaları önlemek adına ticari gemilerin Hürmüz'den güvenli geçişini sağlamak amacıyla taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattı da kuruldu. Lübnan'a saldırıların sonlandırılmasını güvence altına almak amacıyla taraflar çatışmayı önleme hücresi oluşturulması konusunda mutabık kaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise müzakere sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Petrol ihracatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı ifadelerini kullandı.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın resmen yürürlüğe girmesine rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. İşgalci Netanyahu yaptığı son açıklamada da Lübnan'dan çekilmeyeceğini duyurdu.
3: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu.

0: yahu işgale devam mesajı verdi.
1: Medinat İsrail,
2: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız.
0: İşgalci Netanyahu düzenlenen bir törende konuştu. Gündeminde İran Savaşı ve Lübnan vardı. Tahran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi.
2: İran'la ilgili olarak siyasi gelişmeler ne olursa olsun İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu olmayacak.
0: Katliamcı Başbakan'ın gündeminde Lübnan'da vardı. İran-ABD anlaşmasının maddelerinden biri olmasına rağmen Lübnan'dan çekilmeyeceğiz diye konuştu.
2: Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız. İsrail Başbakanı olarak bu konuda ısrar ediyorum ve hiçbir şey değişmeyecek.
0: Trump'sa İsrail'e tepkili. Bir televizyon kanalına konuşan ABD Başkanı İsrail Hizbullah'ı yok edemedi dedi. Tüm binaları yıkmadan bir şey yapamıyorlar ifadesini kullandı. Hizbullah konusunu Suriye'ye devredebilirim mesajını verdi. Ateşkese ve anlaşmaya rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. Bu kez hedefte Nebatiye kenti vardı. İşgal güçlerinin saldırısında çok sayıda bina yerle bir oldu. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4106'ya ulaştı. İsrail saldırılarına rağmen Lübnanlılar evlerine dönmeye devam ediyor.
2: Umarım bu meseleler çözülür. Köylerimize, evlerimize, geçim kaynaklarımıza ve işlerimize dönebiliriz. Güvenli ve istikrarlı bir hayat yaşayabiliriz.
3: Gündemin bu sıcak başlığını değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Güngör Yavuz Arslan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Çok uzun bir 18 saatti. Arada masanın devrildiğine yönelik açıklamalar geldi. Trump'ın o çok ağır hatta küfre varan ifadeleri sonrası İran masayı devirip çıkmayı düşündü. Hatta çıktı denilen ifadeler kullanıldı ama sonrasında yeniden masa toplandı. Hem iki riskten söz ediliyor. Biri Trump'ın bu çıkışları, iki İsrail ama 18 saatte neler yaşandı uzlaşıda? Çok kısa hatırlatayım evet. Sonra sözü size bırakayım. Yüksek düzeyli komite kuruldu. Hürmüz için iletişim hattı var. Lübnan'da gerilim düşürülecek. Petrol ihracatına muafiyet ve bazı varlıklar serbest kalacak noktasında uzlaşı sağlandı. Bundan sonrasına dair riskler ve şu anda neler yaşanıyor buna dair yorumlar.
4: Şimdi Trump'ın açıklamalarına rağmen ben şöyle bir yorum yapmıştım. A Haber'de de buna değindik. Eğer İsviçre'ye gelirlerse ve müzakere ederlerse bir şey çıkacak. Çünkü İran Trump'ın bu hakaretlerini kale alsaydı İsviçre'ye o heyeti göndermezdi. Bu bir. İkincisi Aktan Bey... Hem Pakistan'daki birinci görüşme hem İslamabad'daki bu ikinci İsviçre'de ikinci görüşme Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tarihlerin en üst düzey görüşmesi başkan yardımcılığı düzeyinde Kalibaf'ta aşağı yukarı ona denk geliyor İran sisteminde. Onun için buradan bir şey çıkacak. Tersten başlayalım.
3: Buyurun.
4: Müsaadenizle. Bazı varlıkların serbest kalması. Bu İran için anlaşmanın olumlu gideceği gitmesi için bir şart. Bunlar ne? Katar'da bulunan bildiğimi söyleyeyim 6 milyar dolar İran'ın paraları, petrol ya da başka bir paraları. Bu konuda bir uzlaşı zemini oluştu. Çünkü İran Merkez Bankası Başkanı İsviçre'ye geldi ama Katar da oradaydı. Bayrağını gördü. Katar neden orada? Pakistan resmi arabulucu. Katar'la bunu görüştüler. Bunda bir uzlaşı sağlandı. 6 milyar dolar sanırım basamak bırakılacak. Petrol ihracatına muafiyet. Bunun yol haritası belli değil. ABD dedi ki sen petrol satmak istiyorsun. Ben de seninle anlaşmak istiyorum. Benim şartlarıma kabul edecek etmen için seninle petrol muafiyetini konuşalım. Bu konuşuldu. Bunun şeklini bilmiyoruz. Çünkü İran petrol satamıyor. Yani Çin'e ve belirli ülkelere satıyor ve 10 dolar 15 dolar dünya piyasanın altında. Bu muafiyet nasıl olacak şekle? Yani ABD şunu mu diyecek? Sana muafiyet tanıyorum ama Çin'e petrol satmayacaksın. Sana muafiyet tanıyorum ama şu vareli şu şekilde bu şekilde satacaksın. Buna bakacağız. Lübnan'da gerilim düşürülecek. En önemli konu bu. Şimdi ön anlaşmanın iyi niyet anlaşması diyelim. Birinci maddesinde bütün cephelerde çatışmalar duracak ve Lübnan özellikle belirtildi. Şimdi burada Siyonistlerin saldırısı devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Bunu nasıl yapılacak? Yani ABD bunu taahhüt etti. Bunun okuması şöyle. ben Netanyahu'nun ipini çekeceğim, Lübnan'da durduracağım demek için İranlılar bunu bekleyeceklerdir. Bekleyecek. Hani bu işi biraz da taça atmışlar. Topu taça atmak bu konuda

0: Anlaşmaları biraz zor. Siyonist İsrail oraya saldırdığı sürece burada bir problem.
1: Saldırmaktan öte Litani Nehri'ne kadar gitmişlerdi. Geri çekilmeyeceğim.
0: Şimdi
1: aldığım yerlerden
0: İran'ın ilk istediği saldırıların durması. Geri çekilmeyi konuşalım diyor. Yani İran Devrim Muhafızları Komutanı şöyle bir açıklamada bulundu. 2000 yılında da oraya kadar gelmiştiniz. Arkanıza bakmadan gittiniz. Hizbullah sizi yenecek diyor. İşte masada da biz diyor bir mutabakat, anlaşma, yol haritası yapacaksak burada diyor çatışmaların durması lazım. İsrail'in saldırganlarının. Bundan anladım. ABD de bunu taahhüt etmiş. Taahhüt etmiş. Şimdi Hürmüz için iletişim hattı. Şu iki madde çok önemli. Bu gelecek dönemin şifresi. Şu sıcak gündemde bir gerginlikte işte ABD gemisi nerede? Oradan bir gemi geçiyor. İki taraf bir şöyle diyeyim ABD irtibat subayıyla devrim muhafızları irtibat savaşan taraflar telefonda konuşacaklar. Oradan beş gemi geçiyor. Güzergah şu şekilde bize bildirim yapıldı. Bakın buraya çok dikkat edin. Yüksek düzeyli komite kuruldu. Bu çok önemli. Bu komitede İran ve ABD ortak görev alacaksa komiteye bakalım. Bu Hürmüz için yeni bir sistem demek ve Hürmüz için ABD ile İran ortak çalışacak. Bu Türkiye medyası bunu atlıyor. Eğer bu komite kurulursa, çalışmaya başlarsa, yani şöyle mevcut pozisyonu
1: şimdi
0: anlatayım.
1: Şimdi Hürmüz'de bakın, geçişlerin başladığını görüyoruz, yoğunluk başladı.
0: İzleyicilerimiz için anlatayım, bu kırmızılar petrol tankerleri demek, ok şeklinde olanlar hareketli. Diğerleri de yeşiller kuru yük ya da kargo gemileri. Şimdi dünyanın çok dikkat ettiği petrollere bakalım. Sadece müsaadenle Hürmüz'e bakıyorum. Hürmüz'de hareket halinde 4, 5, 6, 7, 8, 10'a yakın şu anda petrol tankeri var. Yansıda da siz görüyorsunuz. Bazıları Hürmüz'ün içine giriyor, Basra Körfezi'ne, bazıları çıkıyor. 2, 3 tanesi de büyük ihtimal İran tankeri stabil. Bir tane de İran'ın adasında hareket halinde tanker var. Yine buraya bakalım. Dışarıdan baktığımızda petrol tankerlerinde ok şeklinde hareket var. Eskiden bu kırmızılar bu kadar değildi. Şimdi bu komite nasıl çalışacak? Bir, komitenin üyeleri kim? Komiteye kimler karar verecek? İşte harita bunu söylüyor. Ekranlardaki harita. Şunu diyebiliriz. Şekli ilan edilmese de Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz'de bir mekanizma kuruyor. Tekrarlıyorum. Bu çok önemli bir durum. Hürmüz için savaştılar. Hürmüz için el sıkıştılar. Komite kurmak ne demek? Haktan'la Güngör Yavuz Aslan komite kuruyor. Ortak çalışacağız. İletişim hattı da kurduk. Artık diyalog da var. Buradan hangi gemi nasıl geçecek? Ne şekilde geçecek? Parası, sistemi, komitenin merkezi neresi olacak? Gemiler nasıl tanımlanacak? Çünkü mevcut durumda Umman Denizi'nde ABD donanması var. İçeride de devrim muhafızları var. Bu iki taraf bu. Bu çok önemli bir nokta. Bu dünyada yeni bir durum demek. Hani İran ısrarla ne diyordu? Hürmüz'ü biz kontrol edeceğiz. Eskisi gibi olmayacak. Trump ne diyordu? Hürmüz'ü size kontrol ettirmeyeceğiz. Nereye geldiler? Hürmüz'ü sen kontrol edeceksin. Ben bari ortak kontrol edelim.
1: Şimdi buradaki bir riskten söz etmek istiyorum. Pozitif tarafları bunlar. Risk olan kısımları ise bir İsrail az önce konuştuk. Trump'ın İsrail'i durdurması bekleniyor ama Trump'ı kim durduracak? Taraflar masaya oturduğunda öyle bir mesaj attı ki yani artık onu yayınlamak, söylemek çok zor, çok ama, ağır ifadeler kullandı. Evet, evet. Hatta İranlılar bunun üzerine gitmeyi düşündüler. Son anda engellendi. Trump'ın tavrı ne? Bir müzakere şekli olarak mı kullanıyor bu dili?
0: Ya masaya baskılamadı da ben şöyle bir şey görüyorum. İranlılar J.D. Vance'i daha muhatap kabul ediyorlar. Benim gördüğüm o. Yani İslamabad'da görüştükleri burada. Eğer Trump'ın bu ağır hakaretine kalasalardı İsviçre'den ayrılmaları gerekir. Ayrılmasalar bile toplantı yerini terk etmediler. Daha çok J.D. Vance'le görüşmeleri, Pakistan'ın kolaylaştırıcı diplomasi İran için daha muhatap. İran anlaşmak istiyor. ABD kadar İran'da anlaşmak istiyor. İran için ne Hürmüz ne Urayim. En önemli olan şey ne biliyorsun? Yaptırımlardan kurtarmak. İran petrol satamıyor. İran dışarıdan bir tane iğne alamıyor. Şu anda yani çok stratejik ürünler için söylüyorum. Bu İran için sürdürülebilir bir durum değil. Petrol altyapısı vuruldu. Dışarıdan bir şey alamayan, satamayan ve petrol satamayan bir İran. Ve en büyük geliri petrol gelirleri. 90 milyona nasıl bakacak? Çok basit bir soru. Nasıl bakacak 90 milyona? Dolar sisteminde yoksun. Petrol sisteminde yoksun. Mal satamıyorsun, alamıyorsun. Bir yıl mı dayanabileceksin? İki yıl mı dayanabileceksin? Diyeceksin. Hatırlar mısınız? Geçen sene ne vardı Aralık ayında? Tahran'da başlayan olaylar. Geçinemiyoruz, esnaf batıyor ve çok ciddi olaylarda 6, 7, 8 ve 20 şehre yayıldı. İran'da anlaşmak zorunda. Bakın maddelerden biri neydi? Yaptırımların kaldırılması. Diğerine Hürmüz çalışacak, mekanizma çalışacak. Burası çalıştıkça kim kazanacak? İran'da kazanacak, ABD'de kazanacak. Onun için bu olumlu gibi gözüken şey, ikisi arasında ne var? Yeni sistemde şifre.

0: ülkelere. Anlaşma ne demek? Sadece alt okuması. Şimdi ABD ile İran burada anlaştı değil mi Hürmüz'de? Petrol neyle satılacak? Dolarla. Yuan'la satılmayacak demek. Aslında Trump bağırıp çağırıp burada sistemi korumaya çalışıyor. Dolardan çıkamazsın diyor. Ürünlerini de dolarla alacaksın, petrolü de dolarla alıp satacaksın. Peki diğer dolarla alıp satan neresi? Körfez. Körfez. Yani ben burada Trump'ın bağırmasının alt okumasını tutuyorum. Trump uranyum için bağırmadı. Dikkatini çekti mi? Sen çok takip ediyorsun. Ama Hürmüz için bağırdı. Bakın tekrarlayayım. Nükleerler olmayacak, artık tozunu alacağız, bize taahhüt ettiler, uranyum bize gelecek, ama orada hiç ağır konuşmadı. Normalde müzakerelerde dediğini dedi. Dedi ama Hürmüz geldiğinde...
1: Muhtemelen şöyle bir başlık da var bununla ilgili. G7 zirvesinin hemen öncesinde bir anlaşmayı açıklayıp gitti Fransa'ya. G7'de çok ciddi bir şekilde dünya liderlerinin, kendisinin dışındaki liderlerin özellikle Hürmüz konusunda baskı yaptıkları, bu enflasyonist baskıya dayanamadıklarına yönelik Amerikan başkanına serzenişte bulundukları,
0: evet,
1: konuşuluyor.
0: Avrupa'dan daha çok içeriye bakalım. İmza atmadan önce ön mutabakat, ön niyet anlaşması o. Bir anlaşma değil, onu da söyleyeyim. Yol haritasını belirlediler. Benzin fiyatları 5 dolarda şu anda 4 doların altına düştü ABD'de. Trump içeriği de düşünüyor.
1: Brent yani petrolde 80
0: ben onun için ne diyorum tekrarlayayım. Uranyum için bağırmadı, Hürmüz için bağırmadı. Yeni dönemlerin şifreleri. Burada Çin'e karşı bir hamle var. İran'la bir mekanizma kurmak. Körfez elinde tutuyor ve Trump'ın asıl yapmak istediği petrodolar dengesini korumak. Peki. Petrodolar dengesini korudukça Trump kazanacak, ABD kazanacak, onun peşinde.
1: Peki, teşekkür ederiz Güngör Yavuz Arslan.
0: Saygılar, başarılar.
1: Gelişmeleri takip edeceğiz elbette. Umarız nihai bir ateşkeste ve barışla sonuçlanır. Sizi uğurlayacağım ama Gazze'ye dair bir haberim var. Onu ekranlara getireyim, öyle uğurlayayım konuğumu. İsrail, Gazze'de süren ateşkese rağmen masum sivilleri ve gazetecileri katletmeyi sürdürüyor. Soykırım güçlerinin kentte son saldırılarında en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Onlarcası da yaralandı. İsrail bombardımanında şehit düşenlerden biri de El Cezire foto muhabiri Ahmet Vişah oldu.
2: Ne kadın, ne çocuk, ne de basın mensubu. İsrail hedef ayırt etmeden Gazze'de Müslümanların kanını döküyor. İşgal devleti 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Soykırım ordusunun son saldırılarında başta Şati mülteci kampı, Han Yunus'un Mevasi bölgesi ve Nasıra mahallesi olmak üzere birçok bölge bombalandı. Vurulan yerlerde çok sayıda masum sivil yaşamını yitirirken birçoğu da yaralandı.
3: Allah'a hamdolsun ki şehitlerin annesi oldum. İlk oğlum, gelinim ve torunum, ardından ikinci oğlum ve şimdi de üçüncü oğlum saldırılarda hayatını kaybetti. Ateşkes nerede? Bize füze yağdırmaya devam ediyorlar.
2: Gazze şeridinde yalnızca siviller değil, görevi başındaki gazeteciler de hedefti. İsrail'in kentin orta kesiminde bulunan Bureç kampında bir eve düzenlediği saldırıda, Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'nin foto muhabiri Ahmet Vişah ve yanında bulunan iki Filistinli şehit oldu. Vişah'ın meslektaşı olan erkek kardeşi de 8 Nisan'da yine bir İsrail bombardımanında öldürülmüştü.
3: Ne yazık ki gazetecilere yönelik saldırılar hala devam ediyor. Gazetecilerin sesini susturabileceklerini düşünüyorlar. 3 yıldır dünya gazetecilerin hedef alınmasını durdurmak için tek bir somut adım bile atamadı.
2: Vişah gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlanırken ondan geriye sadece cenazesinin üzerindeki basın yeleği kaldı.
4: Gazze'de şimdiye kadar 263 gazeteci öldürüldü. İsrail ilk gazeteciyi öldürdüğü andan itibaren uluslararası toplumun sorumluluk alması, bu katliama, bu soykırıma ve İsrail'in Gazze'deki gazetecilere karşı işlediği suçlara bir son vermesi gerekirdi.
2: Vişah'ın ölümüyle birlikte Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden El Cezire muhabirlerinin sayısı 12'ye yükseldi. Ekim 2023'ten bu yana kente hedef alan bombalar 73 binden fazla kişiyi hayattan kopardı.
1: Orta Doğu'da barış umudu belirmişken Karadeniz'deki savaş kızışmış durumda. Kiev yönetimi son dönemde Kırım'a yönelik saldırılarını arttırdı. Ukrayna ordusu 3000 kilometre menzilli insansız hava araçlarıyla yarımadayı hedef almayı sürdürüyor. Gelişmeleri ekip arkadaşımız Akşin Kişiev takip etti. Akşin, kolaylıklar dileyelim. Nedir son durum? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
5: Teşekkürler Haktan Uysal. Evet, Ukrayna Savaşı'nın 5. yılında Rusya ordusu cephe hattında ilerleyemezken bir taraftan da Ukrayna'nın yoğun insan savaş aracı saldırılarının üstesinden gelmekte zorlanıyor. Özellikle de 2014 yılından beri Rusya'nın kontrolüne geçen Kırım Yarımadası'nda durumun kritik olduğu haberler geliyor. Şimdiye kadar zaman zaman benzin kıtlığıyla gündeme gelen Kırım artık elektrik kısıntıları ve ulaşım zorluğuyla da zor günler yaşıyor. Ve son günler Ukrayna'nın Kırım'daki askeri ve enerji altyapılarına yönelik saldırılarını önemli ölçüde artırması Rusya'nın yakın gelecekte Yarımada'yı tamamen kaybedebileceği riskini de beraberinde getirdi. 21 Haziran gecesi son dönemin en ağır insan savaş aracı saldırılarından birine sahne olan Kırım'da 4 sivilin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kerç Boğazı'ndaki 3 feribot ile Krasnodar bölgesinde bulunan petrol terminali de hedef alındığı son saldırılarda saldırılar sonucunda Kerç'te feribot seferleri tamamen durdurulurken bölge yetkilileri güvenlik ve enerji tasarrufu gerekçesiyle özel kişi ve şirketlere akaryakıt satışını durdurma kararı aldı. Yakıtın yalnızca kentin güvenliği ve temel hizmetlerinin sürdürülmesinden sorumlu devlet kurumlarına verileceğini açıklayan yetkililer ayrıca vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı ise son gece boyunca Kırım ve diğer bölgeler üzerinde toplam 239 insan savaş aracının düşürüldüğünü duyurdu. Olayla ilgili Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı suçlamasıyla ceza soruşturması başlattı. Askeri uzmanlar Ukrayna'nın drone üretiminde büyük ilerleme kaydettiğini ve şu anda elinde olan stoklarla önümüzdeki bir ay boyunca Rusya'ya daha etkili saldırılar düzenleyebileceğini istisna etmiyorlar. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Ukrayna ordusunun 3000 kilometre menzilli dronları başarıyla test ettiğini ve sınırdan 2000 kilometre uzaklıktaki petrol rafinerisini, yani Tümen bölgesinde yerleşen petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu. Kırım'a yönelik saldırılar adanın Rusya'dan kopma riskini beraberinde getirirken Rusya hükümetine çok ciddi bir baskı oluşturan bu durumun savaşın sonunu da yaklaştırabileceği istisna edilmiyor. Fakat Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev bu saldırılara Rusya'nın daha sert yanıt vermesi gerektiğini ve tüm Ukrayna kentlerinin yoğun bombardımana tutulması gerektiğini savundu. Bu arada Kırım'daki durum nedeniyle Ruslar bu yıl ilk kez geleneksel Kırım tatilinden de vazgeçmek zorunda kaldı. Tur acenteleri rezervasyonların %80'den fazlasının iptal edildiğini duyururken bunun en önemli nedeninin Kırım'a ulaşım sıkıntısından kaynaklandığı bildirildi.
1: Akşin Kişi'ye çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri değerlendirdim ve Akşin'i uğurlayalım. Sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
6: Freni boşalan damperli kamyon binaya daldı. 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Kapı önünde oturan 3 kişinin kamyonun binaya dalmasına saniyeler kala kaçıp kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dünya geçen hafta Brezilya'da güvenlik halatı bağlanmadan aşağı atılan bir kadının feci ölümünü konuşmuştu. Akıl almaz olayın üzerinden bir hafta geçmeden aynı ülkede bir bungee jumping kazası daha yaşandı. Tesis görevlileri bu kez mesafeyi doğru hesaplayamadı. Aşağı savrulur savrulmaz kayalıklara çarpan adam ağır yaralandı. Feci kazanın adresi Mısır. Bir araç son anda sinyal verip şerit değiştirince olanlar oldu. Arkasından hızla gelen motosikletli aniden manevra yapıp yanındaki motosiklete çarptı. Motor çarpmanın şiddetiyle bir anda alev aldı. İki motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti. Meksika'da onlarca çocuk kabusu yaşadı. Şişme oyun evi rüzgarın etkisiyle havalanıp tekrar yere çöktü. Etraftakiler çocukları içeriden kurtarmak için yardıma koştu. 10 çocuk hastanelik oldu. Zürih'i şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Rüzgar öyle kuvvetliydi ki sokaklarda yürümek imkansız hale geldi. Pek çok yapının çatısı zarar görünce su baskınları kaçınılmaz oldu. Gelmiş gelmiş geçmiş en büyük metal müzik gruplarından biri olan Metallica, İrlanda'da sahneye çıktı. Grubun gitaristi Kirk Hammett hayranlarını korkuttu. Hammett sahnenin önüne doğru ilerlerken dengesini kaybedip düştü. Neyse ki yaralanmadı ve hemen kalkıp konsere devam etti.

0: Florida sahilinde yürüyüşe çıkan bir çift ters dönüp mahsur kalan bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Hemen harekete geçip kurtardıkları kaplumbağa okyanusa geri döndü. Kargadan güvercine, tavus kuşundan şahine. Bu harika çocuk doğadaki binbir çeşit kuşu seslendirebiliyor. ...12 yaşındaki otizmli Samuel, 125'ten fazla kuş sesini taklit edebilmesiyle ünlendi. Okulunda yaptığı bu gösterinin görüntüleri sosyal medyada yüz binlere ulaştı.
1: AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi çalışmaları tamamlandı ve yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Yargı paketi sistemde önemli değişiklikler içeriyor. Ekip arkadaşımız İlter Yeşiltaş da notlarıyla karşımızda. İlter, kolaylıklar dileyelim. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde Akbaşoğlu'nun açıklamalarını bir bölümünü canlı olarak ekranlara getirdik. Önemli detaylar var. Nedir ayrıntılar? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
2: Haktan Uysal, 12. yargı paketi 30 maddeden oluşuyor. Özellikle yargılama süreçlerinin hızlandırılması noktasında bazı düzenlemeleri içeriyor yargı paketi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu az önce burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti ve maddelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Bu kanun teklifinin yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adalet hizmetlerinin hızlandırılmasını ve yargıya olan güvenle memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen kapsamlı bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirdi. Maddelere baktığımızda özellikle duruşmaların 3 ay içinde sonuçlandırılmasını sağlayacak şekilde bazı düzenlemeleri içeriyor 12. yargı paketi. İdari yargıda tek hakimli karar süreçlerinin hızlandırılması ve avukatların SEGBİS üzerinden sesli ve görüntülü olarak duruşmalara katılabilmesi gibi düzenlemeler 12. yargı paketinde yer alıyor. Hakimlerle ilgili de bir düzenleme var. Hukuki bilgiyi çözebilecek konularda, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulması disiplin yaptırımına bağlanacak. Böylece davaların gereksiz yere uzamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor bu maddeyle birlikte. Yine yargı süreçlerine dair şu maddede önemli. Yargı süreçlerinin uzamasını önlemek amacıyla Yargıtay'ın bozma yetkisine ilişkin yeni düzenleme getirilecek. İlk derece mahkemesi kararları yalnızca görev ve yetki gerekçeleriyle bozulamayacaktır deniyor ilgili maddede. Şimdi bu kanun teklifi komisyonda görüşülecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta komisyonun gündemine gelmesi bekleniyor. Daha sonra da genel kurulda görüşüldükten sonra yasalaşacak. Resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Burada özellikle IBAN konusuyla ilgili bir değerlendirme olabileceği ifade ediliyordu. 12. yargı paketinin taslağında vardı. Ancak IBAN konusuyla ilgili yeniden bir değerlendirme yapılacak. Önümüzdeki süreçte buna dair de bir çalışmanın somutlaştırılıp kanun teklifi haline getirilebileceği ifade ediliyor. Ancak 12. yargı paketinde IBAN düzenlemesine dair bir madde yer almadı. Tabii bu konunun komisyon aşaması da var. Komisyon aşamasında bu madde yeniden teklife girer mi girmez mi? Ona dair şu anda net bir bilgi vermek mümkün değil. Ancak nihayetinde şunu biliyoruz ki 12. yargı paketi 30 maddeden oluşuyor ve şu dakika itibariyle de meclis başkanlığına sunulmuş durumda Aktan Uysal.
1: İlter, teşekkürler. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Seni uğurlayalım. Gündemin diğer başlıklarıyla yayınımızı sürdürelim. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
3: Kayıp olan Aysel Yıldırım'dan acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aysel Yıldırım, Malatya'da 19 Mart'ta ortadan kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Emniyet ve jandarma ekibi olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürüttü. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında saha çalışmaları dijital

0: Aykut Aslan'ın ticari bir araçla evine geldiği ve arabayı geri manevrayla park ettikten sonra bir şeyler yükleyip tekrar ayrıldığı görülüyor.
1: Elde edilen deliller doğrultusunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ekipler Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşmak için dere yatakları ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama çalışmaları başlattı.
2: İstanbul'da yaşanan trafik kavgasında taraflardan birinin tam anlamıyla gözü döndü. Dakikalarca küfürler savuran kadın sürücü hızını alamadı, otomobilin kapısını açıp karşısındaki sürücüyü tekmeledi. Bakın o anlarda neler yaşandı.
3: Aç! Duydun mu?
4: Öfkeden deliye döndü, küfürler savurdu, yetmedi. Otomobilin kapısını açıp sürücüsüne saldırdı. İstanbul Kağıthane'de yaşandı kavga. Bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü atışma bir anda büyüdü. Kadın sürücü öfkeden çılgına döndü.
5: Dostum, boş ver, uğraşma.
6: Ay, ay kimsin bana saldırıyorsun ya?
3: Sen kimsin?
5: Hangi bak?
4: Tartışmaya çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da motosiklet sürücüsü araca doğru yönelip şoföre saldırdı. Uyarılara rağmen bir türlü sakinleşmedi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından motosikletli Maganda'ya 185 bin lira para cezası kesildi. Motosikleti de 60 gün trafikten men edildi.
2: Son dönemde sürekli olarak yaptığımız bir haber çeşidi de turistleri mağdur eden taksicilerle ilgili. Bu kez adres Antalya. 2 kilometrelik yol için 50 euro alan taksiciye tepki yağıyor. Taksiciler odası da artan şikayetlere karşı çözüm arayışı içinde. Akıllara gelen son model Singapur'dandı.
7: Küçük bir taksici tarafından nasıl dolandırılmaya çalıştığımızın hikayesi.
8: Bizim gibi hakkaniyetle çalışan insanlar bu sürede ekmeksiz kalıyor yani.
4: Sadece 4 dakikalık mesafeydi ama karşısındaki turist olunca hiç acımadı. İngiliz turistten 2 kilometrelik yol için 15 euro istedi. Para üstünü vermeyince uyanık taksici kısa mesafeye 50 euro aldı.
7: 2 kilometreden daha kısa bir mesafeye taksiyle gidecektik. Yanımızda hiç euro yoktu. Bunun üzerine kocam otelin ATM'sine gidip 50 euro çekti. Bu gidiş, dönüş ve biraz fazlası için yeterli olacaktı. Şoföre ne kadar tuttuğunu sorduğumuzda 15 euro dedi. Taksici para üstünün olmadığını söyledi. Yani aslında 4 dakikalık bu yolculuk için 50 euro istemiş oldu. Bu noktada ona 50 euroyu vermek zorunda kaldık.
4: Taksilerde mağduriyet yaşayan turistlerin sayısının artması taksiciler odasını harekete geçirdi. Bu kez gündemde Singapur modeli var.
9: Dünyada taksiciliğin en verimli olan ülke Singapur. Biz kendimize Singapur'u rol model olarak belirledik.
10: Taksiler için geliştirilen Singapur modeliyle birlikte bugüne de kullanılan ve yüksek komisyonlar talep eden taksi uygulamalarının dönemi de bitecek. Onun yerine yerli ve milli olarak üretilen taksi uygulaması kullanılacak.
11: Burada kaybeden hem taksici hem yolcu, hem taksici komisyon veriyor hem de yolcu komisyon veriyor. Yerli olması doğru bence.
9: Bu uygulamanın içinde mesela yaş almış abilerimiz ve ablalarımızın işte daha konforlu ve daha kolay seyahat etmelerini sağlayacak özel taksi çağırma bölümü var. Taksi çağırma uygulamamızda call center olacak. Call center'la anında odaya bağlanabilecekler.
4: Yoldan çevrilen taksiler de tıpkı uygulamadan çağrılan taksiler gibi sarı hatla denetlenebilecek.
9: QR kodla araca yorum yapabilecek, puan verebilecek.
12: Yolcunun işte profiline bakıp almayan yolcu şeyler var, taksi esnafımız var. Yani bunlar da bir en azından bir ayıklamış gibi bir şey olur.
4: Singapur modeli taksi uygulamasının bir ay içinde hayata geçmesi planlanıyor.
10: Singapur modeliyle birlikte şeffaf koruma kabinleri de tasarlandı. Bu kabinler yolcu ve şoför arasındaki kısma konulacak ve hem yolcunun hem de şoförün güvenliği sağlanacak.

0: can güvenliği olayından dolayı biz bunu hayata geçirdik. Şu anda numunemiz hazır. Yakında seri üretime geçip isteyen bütün araçlara montaj yapacağız.
1: Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla tatlı tercihleri değişti. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti, soğuk baklava talepleri de arttı. Peki bu hafif ve serinleten lezzet nasıl hazırlanıyor? Detaylarına bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Sinan Yılmaz konuğuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. Kolaylıklar dileyelim ve gelişmeleri aktarması için sözü Diyarbakır'a, Sinan'a bırakalım.
2: Diyarbakır'da hava sıcaklığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Vatandaşlar genellikle serin ve böyle güzel soğuk ürünleri tercih ediyor. Biz şu anda bir imalathanedeyiz. Soğuk baklavayı ekranlara taşıyacağız. Kameram arkadaşım Muhammed Senes şu anda ekranlara taşıyor. Son yılların belki de Diyarbakır'ın en popüler tatlarından birinden bahsediyoruz. Soğuk baklava. Peki nasıl yapılır? Yanımızda ustamız var. Mehmet Emin Gezer. Kolay gelsin.
3: Efendim hoş geldiniz öncelikle. Şu anda bizi seyreden izleyicilerimiz çok şanslıdır kendileri. Şu anda dikkat ederseniz soğuk baklavanın merkezindesiniz. Arge çalışmasıyla Türkiye'ye hatta dünyaya yayılan imalathanedesiniz. Şu anda baklava, soğuk baklavanın laboratuvarı derse yerinde olur.
2: Ya nasıl yapıyorsunuz?
3: Şu anda dikkat ederseniz hiçbir yerde olmayan bir şekilde her katına fıstık, Antep, kuşboku dediğimiz en kaliteli fıstığı araya serpilterek 3-4 katına birden atarak özel kendimize has olan hamur kalınlığından dolayı bu şekilde ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi özel yemyeşil fıstık, iri fıstık. Çünkü iri fıstığı ağza aldığında, yediğinde güzel bir aroma verir, lezzet verir. Bunu döşedikten sonra arkadaşlarımız şu an burada yüzlük dediğimiz üzerinde saf sade yağ, şöyle arka sade yağdan hazırladığımız yağı serpiştirerek şu an arkadaşlarımız diliyor.
2: Tereyağı mı, ne yağı?
3: Bu sade yağ, tereyağının hası, yani ayranı alınmış koyun yağından yapılmış, tereyağından yapılmış sade yağ olur. Aroması güzel bir yağ olur. Ufadan gelen bir yağımız.
2: Şimdi şu bölme işlemi yapılıyor.
3: Şu anda arkadaşımız yüzlüğü attıktan sonra bunu sanatlı konuşarak güzel bir şekilde dilimleyecek.
2: Peki bunun hamuru nasıl yapıyorsunuz?
3: Bunun hamuru kendimize hamuru özel baklavalık unlarımız var. 2-3 un karıştırarak yakaladığımız bir un kıvamımız var, hamur kıvamımız var ve bu şekilde hazırlıyoruz. Burada en çok dikkat edilmesi gereken hamurun inceliği. Diğer firmaların, diğer arkadaşlarımızın en yaptığı hata, hamuru diğer baklava ile aynı tutuyorlar, klasik baklava. Bunu bundan ayıran çok güzel özellikler var. Evet, şu anda
2: Gaziantep baklavası mı, Diyarbakır'ın soğuk baklavası mı?
3: Gaziantep baklavada
2: nasıl bir fark var? Nasıl bir lezzet var? Abi?
3: Şimdi baklava bildiğimiz klasik bir baklava. Şu anda Türkiye'nin her tarafında bilinen. Ama soğuk baklavayı diğerine ayıran özellik, soğuk baklavanın şeker oranı düşük. Şeker oranı düşük olduğu için bir de dolapta soğuduktan sonra insan yazın yediği zaman ferahlıyor.
2: Şimdi bölme işlemini yaptınız.
3: Evet, evet.
2: Sonra hangi işleme geçiyoruz?
3: Şu an bunu dildikten sonra arkadaşımız dilsin. Evet. Dil hemen.
2: Evet, tabii oldukça lezzetli bir baklavadan bahsediyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine aslında gönderildiğini belirtebiliriz.
3: Evet, şu anda yağını verdikten sonra ısıtmış olduğumuz fırına 216 derece sıcaklıkta fırına atıp ortalama bir 35 dakika pişirmemiz lazım.
2: 35 dakika.
3: Evet.
2: 35 yani şimdi dakika. Bu tepsiyi fırına atacaksınız.
3: Evet, bunun yalnız dikkat edilmesi gereken baklavada 40 kattır. Bunda ortalama 25 kat.
2: Ha, 25 kat.
3: Hamur oranı çok düşük. Evet. Fıstık oranı yüksek. Evet, şu anda izleyicilerimiz görüyor.
2: Şimdi ustamız hazırladığı tepsiyi şimdi fırına bırakacak ve yaklaşık 35 dakika boyunca fırında
3: şu anda ışığını açtık.
2: Piştikten sonra kıvamına geldikten sonra,
3: evet, 35 dakika fırında kaldıktan sonra çıkaracağız. Sizin için önceden ısıtılmış soğuk baklavaları. Şöyle bir çekin. Nar gibi kızarmış soğuk.
2: Daha önce bıraktığınız baklava.
3: Evet, evet. Şöyle bakın. Şöyle. Sizi şöyle alayım. Bir güzel bir sesi hissedin.
4: Şimdi peki biz bir dakika bekleyebilir miyiz?
3: Evet.
4: Şimdi şerbeti tabii farklı değil mi?
3: Evet, şerbet bize
4: has. Atabilir misiniz?
3: Şerbetin içerisinde süt var, çok az miktarda şekerimiz var, şantimiz var ve daha diğer farklı maddeleri söyleyemiyoruz. Yani bize has olduğu için şöyle güzel bak, dikkat edilmesi gereken bak, nar gibi tek renk, çok güzel bir renk. Şöyle verebilir miyiz? Hiçbir yerde sıcak şeker veremezler sabah baklavaya.
4: Şimdi şerbetin imkanları evet. Düşüyoruz. Maşallah. Çok da güzel görünüyor. Şimdi biten soğuk baklavayı da ekranlara taşıyalım. Evet, görüyorsunuz. Rengarenk, çeşit çeşit. Üzerinde ne var bu arada?
3: Üzerine hazırladığımız soğuk baklavamız, bitter çikolatamız var. Bitter çikolatamız var. Sütlü çikolatamız var. Bir de fıstık var. Ha, ben bana tercih derseniz müşteri önerle ısmarladım. Bitter çikolata. Yani sağlık açısından şöyle.
4: Şimdi şeker oranı düşük.
3: Evet, şeker oranı.
4: Peki,
3: çok düşük.
4: Şeker hastaları bunu yiyebilir mi?
3: Şeker hastaları çok tavsiye etmiyoruz ama eğer iki baklava arasında bir tercih yapacaklarsa soğuk baklavayı daha tercih eder. Çünkü şöyle söyleyeyim, şeker oranı 1/3. Peki. Yani baklavaya göre 1/3 kıvamında daha düşük.
4: Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar soğuk ürünleri tercih etmeye başladı. İşte o ürünlerden biri de Diyarbakır'ın yeni trendi, yeni lezzeti soğuk baklava oldu. Yayın konumuza teşekkür edip söz tekrar size bırakalım.
1: Türkiye genelinde 580 mavi bayraklı plaj bulunuyor ve bunların 12'si Mersin'de. Kent temiz deniz ve doğasıyla bu yaz döneminde de misafirlerini ağırlamayı bekliyor.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır.

0: Siz de hemen Emperol olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: İyi Finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
10: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
9: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
12: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Sen de katıl.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Türkiye ve Güney Kore ticari ilişkileri stratejik alanlarda güçleniyor. Ankara'da yapılması planlanan Ortak Komite 6. dönem toplantısında karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol haritasının değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Kore Savaşı'na dayanan güçlü siyasi bağların yanı sıra ticaret, yatırım ve teknoloji işbirliği temelinde gelişiyor.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
16: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminatta 675 bin lira olarak belirlendi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Son gelişmelerle ajanslıyız. Bugün 22 Haziran Pazartesi, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Erdoğan Ankara'da. Erdoğan'ın gündeminde neler olduğuna bakacağız. Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. CHP'de yarın grup toplantısı yapılacak mı? İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. Başkent'te Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. Kadıköy'de yapılacak dev cami için ilk kazı başladı. Kübra Kılıç Tepeci İstanbul'dan canlı yayında. Kamuoyunun desteğini yitiren İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. İstanbul'da taksilere Singapur modeli geliyor. Merve İzci Özmen İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Başkan Erdoğan Ankara'da Erdoğan'ın gündeminde neler olduğunu haber muhabiri Kübra Bal aktaracak.
1: Gerçekleştirilecek oldukça önemli bir program bulunuyor. Ankara İl Danışma Meclisi toplantısındayız. Saatler 14'ü gösterdiğinde program başlamış olacak. Aslında her ilde düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bir toplantıdan söz ediyoruz ve bu sefer başkent ayağına da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor olacak. Aslında buraya başkanlık ediyor olmasının özel bir nedeni de var. Çünkü AK Parti Ankara İl Başkanlığı bir süredir üyelik kampanyası yürütüyordu ve bu kapsamda da Ankara ili genelinde 1.073.000 üye sayısına ulaşıldı. Rekor bir katılımdan söz ediyoruz. Yani tüm seçmenlerin yaklaşık %25'ine tekabül ediyor. İşte ilçe başkanlıklarından da başarılı olanlar, ön planına çıkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün plaket takdim ediyor olacak. Şimdi kameraman arkadaşım Uğur Koçak biraz size atmosferi göstersin. Biz de detaylardan bahsetmeye devam edelim. Tabii bir yandan da dün de Babalar Günü'ydü. AK Parti İl Teşkilatı da bu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü aslında kutlamış olacak. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan bir video izletilecek. Yine Filistinli, Türkmen, Boşnak, Kırgız ve Ukraynalı çocuklar hediye verecekler. Renkli görüntülere de sahne olacak aslında. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları da olacak elbette. Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda teşkilatın sahada yürüttüğü ve gelecekte atacağı adımlarda göz önünde bulundurularak birlik ve beraberlik mesajları vermesi bekleniyor. Türkiye'nin kalkınma vizyonu ve teşkilat çalışmaları da elbette değerlendiriliyor olacak. Tabii hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda AK Parti milletvekili ve belediye başkanı seviyesinde katılımlarda olmuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının yalnızca parti içi değerlendirmelerle sınırlı kalmayıp bazı belediye başkanlarına AK Parti rozeti takılacağını da ifade edelim. Ankara özelinde katılımlar olmasını beklediğimizi söyleyelim. Uzun süredir aslında kamuoyunda ismi anılan sürpriz isimleri de bekliyoruz bugün katılım olarak. Oldukça önemli bir program. Bu noktada AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan'ın açıklamaları da olacak. Yine AK Parti Teşkilat Başkanlığı sunum gerçekleştirecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hitapları olmuş olacak. Coşkulu bir kalabalık var. Pankartlar açılıyor. Tabii sloganlar atılıyor. Ve AK Parti bayraklarının sallandığını da görebiliyoruz. Yeni Mahalle, Çankaya, Gölbaşı, Haymana gibi Ankara'nın tüm ilçe teşkilatları şu anda bu noktada ve heyecanlı bir şekilde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyorlar. Programda saatler 14'ü gösterdiğinde başlamış olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da hitaplarını gerçekleştiriyor olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: CHP'de salı gerilimi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu salı gününe iki kritik toplantı kararı aldı. Parti meclisi ve MYK. MYK'sını toplayacağı öğrenildi. Grup toplantısının ise yapılmayacağı bildiriliyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda.
2: Can Okunar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki programı netleşti. Kılıçdaroğlu yarın grup toplantısı yapmayacak. O saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde peş peşe toplantılar gerçekleştirilecek. MYK'yı yani A takımını toplayacak. Daha sonra da partinin kurultaydan sonraki en üst karar alma organı, en yetkili karar alma organı olan parti meclisini toplayacak. O toplantıda saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak. Peki toplantılarda neler konuşulacak? Özellikle bir ihraç süreci başlamıştır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Önceki hafta 9 milletvekiliyle ilgili bir disiplin süreci başlatıldı.

0: Daha sonra bazı belediye başkanları yine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu ihraç sürecinin önümüzdeki süreçte de devam edebileceği ifade ediliyor. Yani yarınki parti meclisi toplantısından yeni ihraç kararları, MYK'dan da özellikle yeni ihraç kararlarının çıkabileceği ifade ediliyor. Bir yandan da kurultay süreci var. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce olağanüstü kurultaya geçmesini talep etmiş ve aynı zamanda toplanan imzalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya kapıyı kapattı çünkü hukuken bunun önünde engel olduğunu ifade ediyor. Tedbir kararı olduğunu yineledi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir olağan kurultay süreci başlatılacak ancak Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra olağan kurultay süreci başlatılacak. Bununla ilgili bir komisyon oluşturulmuştu. O komisyonun yapacağı çalışmalarda yarınki MYK ve parti meclisi toplantılarında değerlendirilecek. Özgür Özel cephesine bakacak olursak saatler 11.30'u gösterdiğinde Özgür Özel burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Grup başkanı sıfatıyla yarın acaba bir grup toplantısı gerçekleştirilebilir mi sorusunun yanıtı aranıyor Ankara'da. Özgür Özel bu konuya dair kurmaylarıyla bir değerlendirme yapıyor şu sıralarda. Ve saatler 14.30'u gösterdiğinde Zeynel Emre kameraların karşısına geçecek ve Özgür Özel'in yarın grup toplantısı yapıp yapmayacağı ile ilgili kararı açıklayacak. Bu anlamda net bir kararın olmadığını ifade edelim. Saat 14.30'da bu konuda netleşmiş olacak. Bir yanda genel merkezdeki hareketlilik, diğer yanda Özgür Özel'in çalışmalarını yürüttüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hareketliliği takip ediyoruz. Aktarmayı sürdüreceğiz Can Okunar.
1: Başkent Ankara'da hummalı bir çalışma var. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinde dünya liderlerini ağırlayacak olan Ankara'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Şener Çetin notlarıyla karşımızda.
2: Evet, kolaylıklar dileyelim. Tabii geçen yıl Lahey'de düzenlenmişti. 35. NATO zirvesiydi ve 36. NATO zirvesi Türkiye'nin kalbinde, başkentte, tarihler 7 ila 8 Temmuz'u gösterdiğinde gerçekleştirilecek. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi hazırlıklar haftalar öncesinden başladı ve hummalı bir şekilde o çalışmalar yürütülüyor. Peki başkentte nasıl bir güvenlik önlemleri alındı? Özellikle kritik noktalar kırmızı alan olarak ilan edildi. Bunun altını çizelim. İlk olarak Esenboğa Havalimanı, ardından yine Etimesgut Askeri Havalimanı'nda sil baştan bir yenileme çalışması olmuştu ki ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok lider Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş yapacak ki buradan da kısa sürede hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hem de ziyaret edeceği noktalara buradan kolay bir şekilde geçiş yapacak liderler. Bu anlamda da hem Esenboğa hem Askeri Havalimanı Etimesgut, buralar kırmızı alan olarak ilan edildi. Bir diğer nokta yine zirvenin kalbi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de üst düzey güvenlik önlemlerinin alınacağını söylemek mümkün. Bir diğer yandan başkentin önemli işlek noktaları Kızılay, Ulus gibi bölgelerde de yürüyüş ve etkinlikler olmayacak, düzenlenmeyecek, buna geçit verilmeyecek. Bunu ifade edelim. Yüzlerce mobese kamerası kayıtlı olacak. Yine aynı zamanda da üst düzey gözcü kameraların yerleştirileceğini söyleyelim. Başkentin çeşitli kritik noktalarına bunu da ifade etmekte fayda var. Diğer yandan başkentte turizm noktasında da bir hareketliliğin yaşanması bekleniyor. Zira Ankara'daki otellerde doluluk oranları giderek artmaya başladı. Özellikle lüks otellerde %100'e ulaştığını söylemek gerekiyor. Bu otellerin özel konuklar, misafirler gelmeye başladı. Bu anlamda da konukların konaklayacağı oteller bölgesinde de güvenlik önlemlerinin üst noktada olduğunu söylemek de fayda var. Güvenlik önlemleri üst düzey dedik. Başkentte özellikle yine hava sahasında da hareketlilik olacak. Başkentin semaları F-16'lar tarafından korunacak. Diğer yandan yine hava savunma sistemleri de devrede olacak NATO zirvesi kapsamında. Bunun altını çizmekte fayda var. Başkent adeta o gün geldiğinde kale gibi korunacak. Giriş çıkışlar yasaklanacak. Bu anlamda hummalı çalışmalar ilk günden bu yana devam ediyor. Artık kritik zirveye az bir zaman kaldı. Bu anlamda 32 NATO ülkesi üyesinin hem devlet başkanı başkanları hem hükümet başkanları bu noktada olacak. Zirve kapsamında da herhangi bir sorun yaşanmaması için o çalışmalar hummalı bir şekilde yürütülüyor. Başkent'te 7-8 Temmuz'da adeta kuş uçurtulmayacak diyelim ve sözü Ankara'dan size bırakalım.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'dan alacağız.
3: Erhan Karaal 17 Haziran günü kaçırılmıştı ve kaçırılmasının üzerinden geçen 33 saatte birlikte 33. saatte sağ şekilde İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri tarafından sağ şekilde bulunmuştu ve o konuyla alakalı yapılan operasyonlar an be an gün be gün devam ediyor ve son olarak da 12 kişi gözaltına alınmış ve bu 12 kişi de geride bıraktığımız saat dilimi itibariyle adliyeye sevk edilmişti bulunmuş olduğumuz Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden ve yeni detaylar ortaya çıkıyor. Elbette ifadelerde oldukça önemli detaylar var. Bu detaylardan bahsedecek olursak öyle ki aralarındaki belki de en önemli detaylardan birisi şu: yapılan araştırmalar ve yapılan ifadelerde, ifade işlemlerinde hem Erhan Karaal'dan alınan ifadelerde hem de aynı zamanda yine konuyla alakalı gözaltına alınan kişilerin ifadesinde oldukça önemli bir konu geçiyor. Öyle ki Erhan Karaal'ın bir fidye sebebiyle kaçırıldığı, bu fidyenin ise aslında Erhan Karaal'ın kendi elinde tutmuş olduğu herhangi bir para değil, muhafazasıyla görevli olduğu bir altın olduğunu belirtelim. Bu noktada aslında bir detay daha var. O da şu: Erhan Karaal'ın muhafaza görevini üstlenmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasına dahil olan konu içerisinde iddianamede de geçen kayıp 500 kiloluk bir altın söz konusuydu ve işte bu altınla alakalı Erhan Karaal bu konuda bir muhafazasının olduğunu iddia eden şüpheliler Erhan Karaal'a bu kapsamda altınların yerini sorduğunu, altınların yerini öğrenmek istediklerini belirttiklerini ve bunun ardından da kendisini darp ettiklerini belirtiyorlar. Aynı şekilde Erhan Karaal da kendisinin darp edilirken bunu duyduğunu da belirtiyor ifadesinde. Bu da oldukça önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen ve bu iddianame kapsamında yer alan bir paradan, bir altından bahsediyoruz. 500 kiloluk bir altından bahsediyoruz ve bu 500 kiloluk altının muhafazasıyla görevli olduğu iddiası üzerine Erhan Karaal'ın kaçırılma durumunun söz konusu olduğunu belirtelim. Tabii ki soruşturma kapsamında şu an çok sayıda kişi gözaltında. 12 kişi gözaltındaydı. Adliyeye sevk edildi. Bunun yanı sıra operasyonlar devam ediyor. Özellikle ilk andan itibaren Erhan Karaal'ı kaçıran şüphelilerle alakalı çalışmaların devam ettiğinin altını çizelim ve kaçıran o şüphelilerle alakalı da hala yakalama çalışmaları sürüyor. Emniyet ekipleri bu noktada çok sayıda ilde ve aynı zamanda siber anlamda da çok sayıda farklı noktada çalışmalarına devam ediyorlar. Özellikle kamera sistemleri şu an hala, güvenlik kameraları hala izleniyor ve takip ediliyor. Bunun yanı sıra olası herhangi bir bağlantılı, ilintili bir durumla alakalı da teyakkuz halinde emniyet birimleri, bunun da altını çizelim. Ve bunun yanı sıra bir konu daha var. O da herhangi bir noktadan, ülke içi veya yurt dışından bir talimat alma ihtimalleri bu kapsamda da daha önce herhangi bir çeteye mensup olmadıkları belirlenen bu kişilerin bir talimat alma durumuna dair de şüpheler içeriliyor ve bu talimata göre de yine çalışmaların sürdüğünü belirtelim. Erhan Karaal'ın kaçırılma olayıyla alakalı olduğu belirlenen 12 kişi gözaltındaydı ve geride bıraktığımız saat dilimi itibariyle adliyeye sevk edildiler diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da sahile vuran askeri mühimmat jandarmayı alarma geçirdi. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan mühimmat incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.
4: Askeri mühimmat sahile vurdu. Jandarma bölgeyi ablukaya aldı. İstanbul Eyüp Sultan Ağaçlı sahilinde piknik ve kamp yapmak için sahile gelen vatandaşlar deniz kenarında kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim fark etti.
5: Arkada göründüğü tarafta bir mühimmat gördük. Yani bize göre bir füze dedik biz kendi anlamımızda ya da bir torpil falan.
4: Askeri mühimmatı görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi.
5: Jandarmaya haber verdik. Jandarma da sağ olsun hemen intikal ettiler yakın oldukları için. Geldiler burayı, Şerit çektiler. Şerit halinde kapattırdılar bize.
4: Olay yerine gelen ekipler şüpheli mühimmat üzerinde titiz bir inceleme yaptı. Kriminal laboratuvara götürüldü.
6: Çocuklar yüzmeye gitmişler. İleride bir cisim bulmuşlar. Ondan sonra jandarmayı aradık. Jandarma, sahil güvenlik hepsi

0: Geldi.
1: Dünyanın gözü İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerindeydi. Tahran ve Washington heyetleri Pakistan ve Katar arabuluculuğunda bir araya geldi. İlk tur görüşmelerden ne sonuç çıktığına bakacağız. Tahran'a gidiyoruz. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba karşımızda.
2: İyi yayınlar. Dün gece İran ve ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda doğrudan müzakereler gerçekleştirildi. Bu müzakerelerin temel amacı 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylardı. Müzakereler gergin bir ortamda, gergin bir atmosferde devam etti. Nitekim ABD Başkanı Trump müzakere sırasında İran'ı tehdit eden açıklamalar yayınladı. Elbette İran'ın bu tehdit açıklamalarına cevabı da gecikmedi. Daha sonra müzakereleri terk ettiği iddia edildi İran'ın. Ancak ABD'nin mesaj alışverişine devam ettiler ve sabah saatlerinde müzakere son buldu. Pakistan ve Katar'la arabulucular müzakerelerin oldukça olumlu bir atmosferde gerçekleştirdiğini ifade ettiler ve ilerleme kaydedildiğini söylediler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da görüşmelerde ilerleme sağlandığını, özellikle Lübnan konusunda ilerleme sağlandığını ifade etti. Peki bu görüşmelerin odak noktaları nelerdi? Hangi önemli kararlar alındı? Bunlar önemli çünkü alınan birkaç karar hem İran için hem uluslararası toplum için, kamuoyu için oldukça önemli. Bunlardan bir tanesi mutabakatın veya müzakerelerin devam ettirilebilmesi, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda üst düzey bir heyetin kurulması kararlaştırıldı. ABD ve İran heyet başkanlarının bu üst düzey heyete rapor sunması yönünde karar alındı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda bir yeni bir mekanizma kurulması kararlaştırıldı ki bu önemli bir konu. Nitekim bu kararla birlikte İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliği de resmi olarak aslında tanınmış oldu. Bu mekanizmanın ayrıntılarına yer verilmedi ancak bu mekanizmada Umman'ın da olacağı konuşuluyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın karşı kıyısında Umman yer alıyor ve Umman karasuları da Hürmüz Boğazı kıyısında bulunuyor. Diğer bir husus, Lübnan'daki ateşkesi takip etmek üzere bir mekanizma oluşturulacağı ve İran'ın da bu mekanizmaya temsilciliği göndereceği hususu. Bu da ilk defa dile getirildi. İran ilk defa aslında resmi olarak Lübnan meselesine dahil olmuş oldu. Ayrıca İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının serbest bırakıldığı ve İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların da askıya alınacağı ifade edildi. Hatta İranlı bir yetkili ABD Hazine Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir duyuru yapmasının beklenildiğini söyledi. Bunlar önemli başlıklardı. Peki İranlı yetkililer bu görüşmelere ilişkin ne söyledi? İran Dışişleri Bakanlığı Erakçı görüşmelerin olumlu seyrettiğini ifade etti. Az önce İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bir açıklama yaptı ve taviz vermediklerini ifade ettiler. Asla da taviz vermeyeceklerini ve Hürmüz Boğazı'na geri adım atmayacaklarını ifade etti. Bu görüşmelerden memnuniyetini dile getirdi Pezeşkian. Pezeşkian ayrıca ülkede milli birlik ve beraberliğe de vurgu yaptı. Şu an için İran ana heyeti ülkeye dönüş yolunda, İran'a dönüş yolunda. Muhtemelen ABD heyeti de dönecek. Ancak teknik heyetlerin görüşmeleri sürüyor. Muhtemelen bugün gün boyu görüşecekler. Bundan sonraki süreçte de görüşmeler teknik heyetler özelinde olacak. Çünkü geriye kalan meseleler genelde teknik uzmanlık gerektiren meseleler. Bu mutabakat zaptının uygulanmasıyla ilgili ortada bir soru işareti kalmadıktan sonra asıl meseleler konuşulacak. Nedir o asıl meseleler? Tabii ki nükleer mesele. Yine İran'a yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması meselesi. Bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçte görüşmeler başlayacak.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile İran arasındaki mutabakatın resmen yürürlüğe girmesine rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. İşgalci Netanyahu yaptığı son açıklamada da Lübnan'dan çekilmeyeceğini duyurdu.
3: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgale devam mesajı verdi.
4: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız.
3: İşgalci Netanyahu düzenlenen bir törende konuştu. Gündeminde İran Savaşı ve Lübnan vardı. Tahran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi.

0: עמנו. אנחנו עומדים איתן.
1: איראן ilgili olarak siyasi gelişmeler ne olursa olsun İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim. İsrail başbakanı olduğum sürece bu olmayacak.
2: Katliamcı başbakanın gündeminde Lübnan'da vardı. İran-ABD anlaşmasının maddelerinden biri olmasına rağmen Lübnan'dan çekilmeyeceğiz diye konuştu.
1: Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız. İsrail başbakanı olarak bu konuda ısrar ediyorum ve hiçbir şey değişmeyecek.
2: Trump'sa İsrail'e tepkili. Bir televizyon kanalına konuşan ABD başkanı İsrail Hizbullah'ı yok edemedi dedi. Tüm binaları yıkmadan bir şey yapamıyorlar ifadesini kullandı. Hizbullah konusunu Suriye'ye devredebilirim mesajını verdi. Ateşkese ve anlaşmaya rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. Bu kez hedefte Nebatiye kenti vardı. İşgal güçlerinin saldırısında çok sayıda bina yerle bir oldu. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4106'ya ulaştı. İsrail saldırılarına rağmen Lübnanlılar evlerine dönmeye devam ediyor.
1: Umarım bu meseleler çözülür. Köylerimize, evlerimize, geçim kaynaklarımıza ve işlerimize dönebiliriz. Güvenli ve istikrarlı bir hayat yaşayabiliriz.
3: Kamuoyu desteğinin düşmesi nedeniyle koltuğu sallantıda olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa etti. Londra'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Alparslan Düven'den gelişmeleri alacağız.
4: Can O'Connor beklenildiği üzere İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifasını bu sabah sundu ve diğer yandan da sorry guys I'm busy a little bit please busy sorry over there. Evet, beklenildiği üzere İngiltere Başbakanı Keir Starmer bu sabah istifasını sundu ve partisiyle görüşüp bir takvim belirleneceğini ve süreç tamamlanana kadar görevinde devam edeceğini ifade etti İngiltere Başbakanı. Starmer'ın tabii açıklamalarında yeni bir liderin Eylül itibariyle belirleneceğine de özellikle işaret edildi. Starmer'ın yerine İngiltere'nin Macclesfield bölgesinde yapılan ara seçimleri kazanarak milletvekili olan Andy Burnham'ın geçmesi bekleniyor. Starmer'a yakın bazı bakanlar görevden ayrılmasını istememelerine rağmen değişimin kaçınılmaz olduğuna inandıklarını kendisine iletmişlerdi. Tabii Andy Burnham'ın destekçileri arasında hükümetin izleyeceği yön konusunda görüş ayrılıkları da devam ediyor. Andy Burnham'a yakın bazı isimler mevcut Enerji Bakanı Matt Miliband'in Maliye Bakanlığı görevine getirilmesine karşı çıkıyor. Ayrıca sol kanattaki bazı isimler Andy Burnham'ın göç konusunda daha sert bir çizgiyle bilinen İçişleri Bakanı Shabana Mahmud'u görevde tutmayı tercih etmesinden şimdiden hayal kırıklığı yaşadıkları da belirtiliyor. Açıkçası yeni kabine daha kurulmadı fakat kurulmadan öncesinde kriz başlamış durumda. Tabii bu özellikle bu kesim Hazine Bakanlığı'nda sol görüşlü bir ismin atanmamasının parti içindeki bu kanadı daha da uzaklaştırabileceğini ifade ediyor. Diğer yandan İşçi Partisi lideri olarak ve başbakan olarak Keir Starmer İşçi Partisi liderliğinden ayrıldığını ve kararını krala da bildirdiğini ifade etti. Ayrıca İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden halefinin seçilme sürecini belirlemesini istediğini ve adaylıkların 9 Temmuz'da açılmasının planlandığını da ifade ediyor. Yani bu durumda İngiltere Başbakanı Eylül ayına kadar başbakanlık görevinde kalmayı planlıyor. Fakat dediğimiz gibi Andy Burnham'ın da yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturmasının kısa bir süre içerisinde oturmasının da beklentiler arasında olduğunu da söyleyelim. İngiltere'de son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı ancak bu sayı bugün 7'ye yükselebilir diyelim ve sözü Westminster'dan size bırakalım.
3: Bolivya'da 50 gündür süren yol kapatma eylemlerinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Bolivya Devlet Başkanı barikatların esiri olmayacağız dedi. Eski Bolivya lideri Evo Morales protestoları kışkırtmakla suçlanıyor.
5: Protestolar şiddetlendi. Polis ablukayı genişletti. Hükümet en sert adımı attı. Bolivya'da olağanüstü hal ilan edildi. Bolivya'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından devlet başkanı Rodrigo Paz sıkı yönetim ilan etti. Paz yolların yeniden açılması için gerekli adımları attığını açıkladı.
6: Bolivya'yı istikrarsızlaştırmak amacıyla şiddet kullananları açıkça tespit ettikten sonra tüm ülke topraklarında olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Barikatların esiri olmayacağız.
5: Kararla birlikte ordunun ve polisin yetkileri genişletildi. Hükümet yolları kapatan barikatların kaldırılacağını ve kamu düzeninin yeniden sağlanacağını açıkladı.
7: Bu andan itibaren yeni bir düzenin kurulmasını, tüm ülkede ve özellikle bu tür abluka ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde normale dönülmesini umuyoruz.
5: Başkent La Paz başta olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle protestocular sık sık karşı karşıya geliyor. Hükümet olaylardan eski devlet başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutarken, uzmanlar olağanüstü hal kararının gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.
3: Malatya'da yaşayan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'dan 3 aydır haber alınamıyordu. Her yerde aranan genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Acı haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
8: ...19 yaşındaki genç kadın evden çıkmış... ...bir daha geri dönmemişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek aylardır her yerde... ...aranan genç kadının cinayete... ...kurban gittiğini açıkladı. Eski erkek arkadaşı dahil 4 şüpheli... ...gözaltına alındı. 19 Mart sabahı Malatya'da yaşadığı evden çıkan Aysel Yıldırım geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Yapılan incelemede 19 yaşındaki Yıldırım'ın bindiği taksiyle arkadaşı Aykut Aslan'ın evine gittiği belirlendi. Ama binadan çıkış görüntüsü yoktu. İddiaya göre Aslan o sabah genç kadına gömü var diye mesaj atmış, paylaşmak için eve çağırmıştı. Kamera kayıtlarında Aslan'ın o gece ticari bir araçla apartmana geldiği ve binadan bazı eşyalar yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı görüldü. Sonrasında ise genç kadına ait telefonu satmaya çalıştığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aylardır her yerde aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini açıkladı. 4 şüpheli gözaltına alınırken şimdi her yerde genç kadının cansız bedeni aranıyor.
3: İstanbul'da yaşanan trafik kavgasında taraflardan birinin tam anlamıyla gözü döndü. Dakikalarca küfürler savuran kadın sürücü hızını alamadı. Otomobilin kapısını açıp karşısındaki sürücüyü tetmeledi.
8: Öfkeden deliye döndü, küfürler savurdu, yetmedi. Otomobilin kapısını açıp sürücüsüne saldırdı. İstanbul Kağıthane'de yaşandı kavga. Bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü atışma bir anda büyüdü. Kadın sürücü öfkeden çılgına döndü.
9: Dostum, boş ver, uğraşma.
10: Ay kimsin bana saldırıyorsun ya?
11: Sen kimsin?
9: Kanka bak.
8: Tartışmaya çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da motosiklet sürücüsü araca doğru yönelip şoföre saldırdı. Uyarılara rağmen bir türlü sakinleşmedi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından motosikletli Maganda'ya 185 bin lira para cezası kesildi. Motosikleti de 60 gün trafikten men edildi.
3: Özellikle belirli yaş üstünde olan erkeklerin vazgeçemediği yerlerden biri de kahvehaneler. İşten gelince ya da izin günlerinin tamamını kahvehanelerde geçirenler var. Ancak tam da böyle yaşayanlara Yargıtay'dan kötü bir haber geldi. Yüksek Mahkeme vaktinin büyük bölümünü kahvehanede geçiren erkeği ağır kusurlu saydı ve eşinden boşadı. Üstelik nafaka dışında tazminata da hükmetti.
12: Ba 12 bir gibi giyiyoruz.
10: Akşam 12 gibi çıkıyoruz.
11: Eşiniz ne diyor buna?
10: Eşim ister istemez şikayet eder. Kendisiyle vakit geçirmesini ister biraz. Biz de ona göre bir gün burada bir gün orada.
8: Yargıtay'dan kahvehane kararı. Yüksek Mahkeme Bursa'da kahvehanede vakit geçirip

0: eşini ihmal eden kocayı kusurlu buldu, 100 bin lira tazminata hükmetti.
1: Bir boşanma davasına ilişkin temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli eşini evde yalnız bırakan ve vaktinin çoğunu kahvehanede geçiren erkeği kusurlu kabul etti. Erkeğin eşine 100 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
2: Kahvehanelerde vakit geçirerek evine ve kendisine zaman ayırmadığı nedeniyle açmış olduğu boşanma davasında davalı erkeği daha ağır kusurlu bularak tazminata mahkum etti.
0: Kararı haklı bulanlar olduğu gibi bu cezanın kendilerini caydırmayacağını söyleyen müdavimler de var.
3: 100 bin lira çok değil de aslında bir ortam için 100 bin lira değer yani. Veririz yani, bu ortamı nereden bulabileceğiz ki yani.
1: Mahkeme karar verse 200 bin lira verir misin?
3: Dur şimdi işimizden ayrıldık.
4: Düğün vardı baldızımın o zaman. Onlar gittiler, ben kahvedeydim, ondan sonra gittim ben.
1: Sizin doğum gününüzde ya da kardeşinizin düğününde, kıraathanede olsa.
4: Ya şimdi öyle bir şey yapmaz.
5: Eşim çok anlayışlı birisi olduğu için hafta sonuma hiç karışmıyor. Tabii ben de 12'ne karışmıyorum ama belli saatler içerisinde izin alabiliyorum. Çünkü mutlu olduğum tek yer burası.
6: Uşanırım direkt. Yani öyle bir insan zaten hayatıma almam öncelikle. Ailesi baksın ona.
7: Biz vermeye hazırız yani. Hiç sıkıntı yok bizim için.
8: Yaz sıcaklarının etkisini iyice artırdığı ve su tüketiminin rekor kırdığı mega kent İstanbul'da kuraklık tehlikesi yeniden kapıya dayandı. Kavurucu hava ve yoğun kullanımın ardından şehrin can damarı olan barajlardaki ortalama doluluk oranı %66'ya kadar geriledi.
9: Sıcakların etkisiyle İstanbul'un can suyu barajlarda seviye %66'ya geriledi. Ocak ayında doluluk oranları %17 seviyelerine düşen megakentte bahar yağmurları sonrası barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıkmıştı. Sıcakların artması ve yaz mevsiminin gelmesiyle İstanbul'da barajların doluluk oranı Haziran ayı boyunca her gün düştü. 1 Haziran'da %70,83 olarak ölçülen doluluk oranı 22 Haziran itibarıyla %66'ya geriledi. Ömerli 92,55 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken doluluk oranı en düşük baraj %21,58'de Israncalar oldu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle sıralandı. Ömerli %92,55, Elmalı %92,04, Darlık %85,11, Ali Bey %61,77, Terkos %55,08, Büyükçekmece %48,63, Kazandere %48,07, Pabuçdere %44,35, Sazlıdere %40,11, Israncalar %21,58.
8: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Fonla bugüne kadar 160.598 gence 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlandı.
9: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.
10: Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278.275'e ulaştı. Böylece evlilik yolundaki 160.598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12.942 çiftimizin 13.126 çocuğu dünyaya geldi.
9: Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yürütüldüğünü vurguladı.
10: 81 ilde yürüttüğümüz bu projede aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden yapabilirler.
9: Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için Ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş, başvuruyu yapan çiftlere sağlanan destek tutarlarına ilişkin bilgi verdi.
10: Fona başvuran çift

0: Milli Savunma Bakanlığı MSB Mobil uygulamasını tanıttı. Uygulamayla bakanlığın faaliyetlerine, duyurularına ve birçok interaktif içeriğe hızlı erişim sağlanabilecek.
1: MSB Mobil, Mehmetçiğin dijital platformlardaki sesi oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen MSB Mobil uygulaması, vatandaşlarla bakanlık arasında dijital bir köprü kuruyor. Bakanlığın faaliyetleri, duyuruları ve güncel gelişmeleri artık tek bir uygulama üzerinden takip edilebilecek. Tamamı Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama, sürekli güncellenen içerikleriyle dikkat çekiyor. Uygulamada sadece haber ve duyurular yok. Anıtkabir ve Harbi Askeri Müzesi için sanal turlar, çocuklara özel eğitici ve eğlenceli içerikler de yer alıyor. Boyama kitapları, yapboz oyunları ve videolarla hazırlanan çocuk köşesi minik kullanıcılara da hitap ediyor. Uygulamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise podcast servisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Harp Tarihi, Kahramanlık Destanları ve Şehitlerin Hikayeleri sesli içeriklerle anlatılıyor. Podcastler bakanlık personelinin gönüllü katkılarıyla hazırlanıyor. Seslendirmelerde hem Türkçe hem de İngilizce içerikler yer alıyor.
2: Milli Savunma Bakanlığı personeli olarak büyük bir emek ve özveriyle hazırladığımız podcastlerimizi Milli Savunma Bakanlığı mobil uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
3: Sahada aktif olarak hizmet veren personelimize burada ses ve nefes oluyor. Çünkü biz şunun bilincindeyiz ki savunma yalnızca sahada değil, sesin ve bilginin ulaştığı her yerde yapılır.
1: Uygulamada askerlik çağındaki gençler için de pratik bilgiler bulunuyor. İlk yer eğitim birliklerinin adresleri, iletişim bilgileri ve çeşitli rehberlik hizmetleri kullanıcılara sunuluyor.
4: Bu uygulamada duvar kağıdı çalışmaları, haberlerin en güncel hallerini sunmaktayız. Çocuklara yönelik içerikler ve daha fazlası var.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için ordu evleri ve eğitim merkezlerine ait bilgiler de uygulamada yer alıyor. Bunun yanı sıra İngilizce sözlük ve askeri terimlerin öğrenilmesine yönelik dijital araçlar da kullanıcılarla buluşuyor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ve oyuncularına sahip çıktı. Hacı Osmanoğlu bazı yorumların ahlak sınırlarını aştığını söyledi.
5: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takıma destek verdi. Dünya Kupası'ndan elenmenin sorumluluğunu üstlendiklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, Montella ve oyuncuların yanında olduğunu belirtti.
6: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil. Bu yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz.
5: İbrahim Hacı Osmanoğlu bazı eleştirilerin ahlak sınırlarını aştığını ifade ederek Adalet Bakanı Akın Gürlüğe seslendi.
6: Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
5: Hacı Osmanoğlu teknik direktör Fatih Terim'in açıklamalarına da yanıt verdi.
6: Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil.

0: Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı bu kez dünyanın sınırlarını aştı. Turnuvanın resmi topu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.
2: Dünya Kupası heyecanı kürenin ötesine uzandı. Futbolun resmi topu uzayda süzüldü. NASA o anları paylaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi topu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. NASA ve FIFA işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte astronotlar yerçekimsiz ortamda futbol deneyimi yaşadı. Görüntülerde istasyondaki astronotların havada süzülen topla paslaştığı anlar yer aldı. 48 ülkenin mücadele ettiği 2026 Dünya Kupası devam ederken, turnuvanın resmi topu da teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Topun merkezinde bulunan akıllı sensör saniyede 500 veri topluyor. Bu teknoloji yarı otomatik offside sistemine ve hakem kararlarına anlık veri desteği sağlıyor. Topun tasarımında da ev sahibi 3 ülkeye gönderme yapılıyor. Kanada'nın akça ağaç yaprağı, Meksika'nın kartal sembolü ve ABD'nin yıldız motifi futbol topunun tasarımında buluşuyor. Sahalardaki rekabet sürerken Dünya Kupası heyecanı bu kez uzayda tarihe geçen görüntülere sahne oldu.
1: Van'ın Gürpınar ilçesinde yıllık 1000 tona yaklaşan kapasitesiyle bölge ekonomisine can veren tescilli alabalık tesislerine gidiyoruz. Ardından Geven ve Kekik kokulu dağ yamaçlarında Hataylı arıcıların 34 yıllık emeğine ve mesaisine tanıklık edeceğiz.

0: Şu anda 40 değirmenler olarak bilinen noktadayız. Tabii burayı hemen abimize soracağız. Buralarda neler oluyor? Bu isim neden var?
1: Şimdi burada 40 tane değirmen vardı zamanında. Şu anda 13 bina içerisinde 28 değirmen var. Sadece biri aktiftir. Ben 40 Değirmenler ve Şamran Kanalını Koruma ve Yaşatma Derneği olarak Tarım Bakanlığımızla, Kültür Bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaptım. Bölgenin tekrar ayağa kaldırılması, restorasyonu ve su probleminin çözülmesi için çalışmalarımız devam ediyor.
0: Evet, su denildiği zaman akla zaten Gürpınar geliyor. Burada da herhalde tarihi geçmişi önemli bir yerde, yere sahip bir nokta ve şu anda da siz de zaten çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz.
1: 2800 yıllık tarihi var buranın. Şimdi Türkiye'de aynı akarsu üzerine yapılmış 3-4 tane değirmen var. Fakat bu 40 tane değirmene urar turar 40 tane ark yapıp ayrı ayrı sularını getirip Şamran kanalında birleştirip 52 kilometre yol boyunca Şamran kanalını inşa ettikten sonra eski Van şehrine, Van kalesine, Van gölüne hayat vermişler.
0: Bulunduğumuz noktada iki çeşit alabalık üretimi yapılıyor. Birincisi gökkuşağı, ikincisi ise kırmızı benekli alabalık üretimi yapılıyor.
2: Garbi tanış, Gürpınar Değirmen Düzü Mahalle Muhtarıyım. Nazlı Hanım, siz ve ekibiniz hoş safa geldiniz, şeref verdiniz mahallemize. Dediğiniz üzere ilçemizde şu anda 9 tane alabalık tesisimiz vardır. Bunun 3 tanesi benim mahallemdedir, 2 tanesi Norduz bölgemizde. Geri kalanları da Zernek Barajımızda bulunmaktadır. 1100 ton kapasiteyle çalışmaktadır ilçemiz. İlçemizin ciddi anlamda alabalık tesisinde, alabalık üretiminde katkıları vardır ilçemize, ilimize, ülkemize katkıları vardır. Güzel bir alabalık üretimi yapılıyor. 3 tane de çok güzel kaliteli restoranımız var. Bütün eş, dostlar

0: Gürpınar'ımızı, mahallemizi ziyarete, burada balık yemeye davet ediyoruz. Hepinizi bekleriz.
1: Gürpınar'da 9 tesiste yıllık 1100 kapasiteyle üretim yapılırken şu an bulunduğumuz noktada ise yıllık 100 ton kapasiteyle üretim yapılıyor.
2: Ben Van Birlik Başkanı Abdülmenah Budak. Gürpınar ilçemizde alabalık üretimi 9 sene tesisimiz var. Burada 1100 ton yaklaşık olarak balık üretiliyor. Van genelinde de 5000 ton balık üretiliyor. Bunu çevre illere ve Van merkeze dağıtmaktayız. Restoranlara çok güzel, lezzetli, doğal biçimde yetişen balıklarımız var. Yemesi çok lezzetlidir. Bunu bütün çevre illere ve Van merkezine dağıtmaktayız, bütün restoranlara.

0: bölge tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Alabalık üretiminin ardından şimdi arı kovanlarının hemen yanındayız. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık kaç tane kovan var tabii soracağız. Öncelikle merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Burada bal üretimi yapılıyor. Kaç tane kovan var? Neler yapılıyor? Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte neler yapıyorsunuz? Ama hemen izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Siz Hatay'dan gelmişsiniz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Hatay 4 yıldan geldik. İsmim Mehmet Alpar. Yani yaklaşık bu Değirmendüzü Mahallesi'ne 34 yıldan beri gelmekteyim.
0: 34 yıldır buradasınız. Neden burayı tercih ettiniz?
1: Yani hem florası güzel, hem insanları güzel. Yani alıştık biz buraya artık. Kendi ailemiz gibi görüyoruz bu mahalleyi. Yani onun için geliyoruz yani genelde.
0: Burada kaç tane kovan var?
1: Yani yaklaşık 500 küsür yani.
0: Tamam, peki bunların hani bal ne zaman oluyor?
1: Yani genelde buranın üretimi Temmuz ayının 20'si gibi başlar yani burada genelde. Temmuz 15-20 o ara olur. Yani bazı yıllar 5 gün 10 gün fark eder arada da genel yani Temmuz 15-20'dir. Yani şimdi artık bu narı dolduracak. Yani bunun 4'te 3'ü sırlanacak. Ondan sonra bal yani hazır hale gelecek.
0: Peki şu anda arılar size hiçbir şey yapmıyor. Bunun sırrı ne acaba?
1: Ya artık biz kendimiz de alıştık. Bu hayvanlar da bizim kokumuza mı alışıyor artık? Nedir? Bize pek bir şey yapmıyorlar.
0: Normalde ben öyle tutamam değil mi?
1: Ya tutabilirsin aslında. Tutamayacak bir şey yok.
0: Bir denesek mi acaba?
1: Tabii denediğim, hiç sıkıntı yok. Şu anda bak ballar, taze ballar bak artık oluşturuyorlar. Bak gözeneklerin arasında yeni yeni bal getiriyor. Dikkat ederseniz petekler dolacak. Bu yavrular bittikten sonra artık 4'te 3'ü sırlı hale gelince arı sağlayacak hale gelir.
2: 35 yıl civarıdır devamlı her sene ilkbaharın gelip buraya bırakırlar. Sonbahara kadar, kışın başına kadar burada kalırlar. Ondan sonra arılarını yükleyip götürürler. Yaklaşık 500-600 kovan numumuz var arkadaşlarımızın. Ciddi anlamda burada arıcılık yapıyorlar. İlçeye de mahalleye de katkıları var. İl ekonomisine de bunların güzel bir katkıları oluyor. Mahallemizin en büyük avantajı kendilerine arka tarafımız, dağ tarafı, bu tüsü dediğimiz bal üreten güzel bir otumuz var. Güzel bir gevenimiz var. Kekiğimiz var. Bu dağda dağda oluşuyor. Bu dağda yetişiyor. Buradan faydalanıyor. Geri kalan dönemde de mahallemizin içinde de yoncalarımız var. Korungalarımız var. Farklı türlerden çiçeklerimiz var. Farklı türlerden meyve ağaçlarımız var. Ve arılarımız hem mahallenin içinde hem de dağlık kesimde. Bundan faydalanınca çok lezzetli, çok güzel, gerçekten çok doğal bal üretiyorlar. Ben kendim de bu arkadaşlar olduğu sürece ben de balı seven bir insanım. Başka yerden de bal almıyorum. Arkadaşlardan alıyoruz. Mahalleye de katkıları oluyor, destekleri oluyor. İnşallah bu üretimleri bu sene de güzel, faydalı yağış oldu. Bol bir yağış oldu. İnşallah çok bereketli bir yıl bekliyoruz. Onlar için de, tarımcılar için de, hayvancılar için de bereketli bir yıl Allah'ın izniyle önümüzdedir.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2026 yılının Ocak ile Mayıs döneminde 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre

0: göre Türk mutfağının önemli lezzetlerinden yaprak sarmada geçen yılın ilk 5 ayında 9,5 milyon ihracat geliri elde edilirken bu yılın aynı döneminde ise %36,84 artışla 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koordinatör Başkanı Muhammed Öztürk, yaprak sarmada Egeli firmalarının önemli katkısının bulunduğunu belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen.
2: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
3: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyorum.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Garanti BBVA.
7: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
8: DTS uğraşır.
7: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
8: DTS ile ödenir.
7: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
8: DTS kovalar.
7: Güzel de ne bu ya DTS?
8: Dinleyelim.
9: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
6: Garanti BBVA.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo canlı yayın.
2: Başkanı sıfatıyla yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatler 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısında kürsüde olacak. MYK toplantısı var bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya geldi. Saat 11.30'da başladı toplantı. Devam ediyor. O toplantıda grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına dair bir kararın verilmesi bekleniyordu. O karar da geride bıraktığımız dakikalarda verildi. Özgür Özel yarınki grup toplantısına dair

0: tutumunu netleştirdi ve milletvekillerine de bu yönde yazı gönderildi. Tabii ki grup toplantısında Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri yer alacaklar. Özgür Özel özellikle bu son dönemde yaşanan sürece dair ve bundan sonra yeni bir parti kurulacak mı, olağanüstü kurultay talepleriyle ilgili son durum ne, nasıl bir yol haritası üzerine hareket edecek Özgür Özel ve kurmayları, buna dair yarınki grup toplantısında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısı yapmayacak. Bu geçen haftadan zaten belli olmuştu. Çünkü yarın saat 11'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde arda arda önemli toplantılara başkanlık edecek Kılıçdaroğlu. Saat 11'de MK toplantısı var. Kurmaylarıyla bir araya gelecek. A takımıyla yine parti içinde yaşanan gelişmelere dair bir değerlendirme yapacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. O parti meclisi toplantısına da tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen parti meclisi üyeleri katılacak ki zaten Özgür Özel'den yana taraf alan parti meclisi üyeleri istifalarını sunmuşlardı. Yarınki toplantıda da neler konuşulacak? Özellikle Özgür Özel'in beklentisi olağanüstü kurultayın toplanması. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlatacağını açıklamıştı. Buna dair de bir komisyon kuruldu. O komisyonun yaptığı çalışmalar ve bundan sonra kurultay sürecine dair hangi adımlar atılacak? Bu konular kapsamlı bir şekilde hem MK toplantısında hem de parti meclisi toplantısında değerlendirilecek. Aynı zamanda yeni ihraçların da olabileceği ifade ediliyor. Önceki hafta 9 milletvekili ve 3 belediye başkanı ile ilgili disiplin süreci başlatılmıştı. Yeni ihraçların da gündemde olduğu parti kulislerinde dillendiriliyor. Buna dair yarın bir karar alınabileceği de ifade ediliyor. Kesin olmamakla birlikte artık gözler yarın hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarda hem de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in yapacağı açıklamalarda olacak gözler. Biz de takip ediyoruz ve aktarmayı sürdüreceğiz Can Okunar.
1: Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan teşkilat değişiklikleri İzmir'de gerginliğe neden oldu. Yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü'nün parti binasına gelmesiyle iki grup karşı karşıya geldi. CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatlarındaki değişim süreci devam ederken bir kriz de İzmir'de yaşandı. Görevden alınan il başkanı Çağatay Güç'ün parti binasındaki nöbeti yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü'nün gece saatlerinde binaya gelmesiyle gerginliğe dönüştü. İl başkanlığı görevine atanan Gümrükçü ve beraberindeki kalabalık grup gece saatlerinde parti binasına gelerek içeri girdi. Bina içerisinde karşılaşan iki grup arasında tansiyon hızla yükseldi. Çağatay Güç'ün destekçileriyle Utku Gümrükçü destekçileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik ve itişmelerin ardından yeni başkan Utku Gümrükçü makam odasına girmeyi başardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz cuma akşamı bir televizyon kanalına konuk olmuş ancak Kılıçdaroğlu'na soru soranların tavırları tepki çekmişti. Konuyu değerlendireceğiz. Gazeteci Mahmut Övür yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Mahmut Övür.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Tanrı Kanal.
1: Şimdi bu yayından çok kısa bir bölümü önce ekranlara getirelim. Yani oradaki evet. Atmosfer, gerginliğin dozu, bütün bunları bir canlandırabilmiş olalım gözümüzde. Ondan sonra devam edelim.
2: Tabii.
3: Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu, proje. Hmm. Sizin için kullanılan ifadeler aynen böyleydi.
4: Evet. Onun... Ama bana diyorsunuz ki Erdoğan mı sizi destekliyor? Ya bu soru sorulur mu ya? Bu kadar büyük mücadele yapmış bir kişiye bu soru sorulur mu ya? Hangi gazeteci bu soruyu sorar ya?
3: İşte ama işte kamuoyunda insanlar...
4: Hangi kamuoyu? Trollerin oluşturduğu kamuoyu mu?
3: Sayın Kılıçdaroğlu.
4: Onlar mı? Şimdi benim söylemediğimi yazıyorlar. Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Ya ben hiç konuşmadım ki. Konuşmadığım şeyleri yazıyorlar. Televizyona bakıyorum. Sizin televizyonunuzu alalım. Onu da eleştirmek isterim. Niye yazmıyorsunuz CHP Genel Başkanı diye? Niye yazmıyorsunuz?
3: Mahkeme kararı kesinleşmedi.
4: Hangi mahkeme?
3: Mahkeme kararı kesinleşmediği için.
4: Efendim mahkeme kararı...

0: Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum.
1: Yargıtay aşaması var kesinleşmediği için.
0: İptal etti. 38. kurultayı iptal etti. Kesin. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya.
2: Evet Mahmut Övür, durum böyle. Aslında daha başka tepki çeken sorular da vardı ama şimdi sizin dün değil mi yazınız var bu konuyla ilgili olarak. Bayağı bıçak gibi keskin ve ucu sivri bir başlıkla girmişsiniz ona. Diyorsunuz ki rezil sorular ve linç canavarları. Aynen, buyurun devam edin.
3: Şimdi Can Avkan'da biz tabii yıllardır medyanın içindeyiz. Sizle birlikte daha yıllar önce de medyada çalıştık. Bir ara bu oldu. Hakikaten o programı izlerken bir gazeteci olarak utandığımı hissettim. Yani hakikaten ter akıttım. Sıcak terler döküldü üzerimde. Yani inanılmaz bir şeydi. Bir siyasi aktörü yayın programınızı almayabilirsiniz. Program yapmayabilirsiniz. Ona karşı eleştirel bir tutum alabilirsiniz. Bu olabilir bir şeydir. Ama eğer cesur bir tavır alıyorsanız onu bütün sen kendi sosyolojinize rağmen, kendi trollerinize rağmen ya da siyasi sizi yönlendiren ekibe rağmen alıyorsanız da bu sefer gerçekten gazetecilik yapmanız gerekiyor. Tabii ki soru sorabilirsiniz ama gazeteci soru sorarken sadece şunu yapmaz yani. Cevap arar, cevabı dayatmaz. Şimdi burada bir cevap dayatması var. Benim o düşündükleri şeyi zorla söyletmeye çalışan bir gazeteci aklı var. Ya insan hakikaten utanır yani mesela bir hain, işbirlikçi, sarayın adamı gibi birilerine mal edilen şeyleri uydurulan, algı operasyonu üzerinden yapılan siyaset kavramı dışındaki kavramları bir genel başkana 13 yıl CHP'nin genel başkanlığı yapmış bir siyasi aktöre soruyor olmak hakikaten utanç verici. Tabii ki orada sert sorular da sorabilirsiniz. Ama böyle altı doldurulmayan, sonuç niyetinizin kanıtlamaya çalışan, niyetinizi ona kabul ettirmeye çalışan, beklentinizi ona kabul ettirmeye çalışan bir yaklaşımla gazetecilik falan yapılmaz. O yüzden hani ben hakikaten rezil sorular dedim. Şimdi linç canavarlar dediğim şey zaten o sosyolojide, bunda Kemal Bey'in de çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Ya öyle bir sosyoloji, öyle bir seçmen sosyoloji oluşturdular ki ya Türkiye'nin en ünlü piyanisti Fazıl Say'ı linç ettiler. Muharrem İnce'yi linç ettiler. Bir dakikada bitirdiler. Yani böylesine bir öfke, nefret üreten bir sosyoloji oluşabilir mi? Bütün hepsinin bunda sorumluluğu var. O gazetelerin özellikle sorumluluğu var. Çünkü gazeteleri alın okuyun. Cumhuriyet Gazetesi dahil, Sözcü Gazetesi dahil, yani Halk TV dahil, hepsinin inanın yani tamam iktidara karşı muhalif olabilirsiniz. Ama yani gerçekten de bu kadar yalan üzerine kurulu bir gazetecilik yapılmaz. Övmenizi kimse beklemiyor ya da bütün bir şekilde onları konuk etmenizi kimse beklemiyor. Ama bir taraftan bağımsız, muhalif, özgür gazeteciliğe geçineceksiniz. Arkasından da böyle troll gibi, trollvari bir gazetecilik yapacaksınız. Bu açıdan hakikaten bu iletişim fakültelerinde ders olarak okutulması gereken bir program oldu. Kemal Bey yer yer cevaplar verdi. Ama ben umuyordum ki yani bu kadar tecrübeyle gelen bir siyasi aktörün çok daha güçlü, çok daha, çünkü tartışılan şey bir tarafıyla yolsuzluk, hırsızlık, rüşvetle suçlanan bir siyasi aktörlerle arınmayı ve bir biçimde CHP'nin kodlarına dönmesini savunan bir siyasi aktörün karşılaştırılması vardı. Ahlaki üstünlükten bahsetti mesela Kemal Bey. Şimdi ahlaki üstünlükten bahsediyorsa ki bugüne kadar Kemal Bey'e yönelik hakikaten bu anlamda söylenebilecek hiçbir şey yoktu. Böylesine güçlü bir duruşum varken butlan üzerinden bunun itibarsızlaştırılması hakikaten akıl alır gibi değildi. Dönersiniz şimdi bu tarafa bakarsınız. Pavyonlarda satın alınan bir süreçten gelmiyor. Baklava kutularında dolarların, euroların satıldığı bir yerden gelmiyor. Yani oradan mesela Kemal Bey de seslendirdi. Ve hakikaten Can Okan'a bir gazeteci için utanç verici bir fotoğraf yansıdı. Kemal Bey diyor ki yani parayı veren verdiğini söylüyor. Alan aldığını söylüyor değil mi? Bunu söylüyor. Siz bunu niye sorgulamıyorsunuz? Niçin bir tek gün bunu sorgulamadınız? Hakikaten bu gazeteciler, işte Halk TV, Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazeteci bir tek gün rüşvet verdiğini söylüyor, öteki aldığını söylüyor. Bunu sorgulamadılar. Şimdi bunu sorgulamadılar.

0: olamayan birisinin kalkıp mutlak butlan üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor olması, yani iki yüzlülük falan demiyorum, kusarsızlık demiyorum, iki yüzlülük. Yani bu açıdan hakikaten kötü bir tecrübe yaşandı Sözcü gazetesi ve gazetecileri. Özellikle mitam bir yaklaşımda, bir troll yaklaşımıyla sorular soran, karşındakine istediğini söyletmeye çalışan bir yaklaşım. O yüzden hakikaten hem çok üzüldüm hem de çok kızdım bu gazetecilik mantığına. Çıkartmayabilirsiniz, soru sormayabilirsiniz, övmenize gerek yok yani. Ama çıkardığınız zaman da gazeteciliğin hakkını vermeniz gerekir. Adam gibi sorular sorarsınız, onun alt içini dolduran şeyler söylüyor veya söylemez. Kamuoyu karar verir buna. Evet. Ben yani o kadar biraz kızgın başladım ama böyle bir düşünüyorum.
1: Şimdi tabii sizin için hain diyorlar, işbirlikçi diyorlar. Buna benzer bazı şeyleri de söylüyorlar soru sorarken. Yani ne bekliyorsunuz? Kılıçdaroğlu evet ben hainim, ben işbirlikçiyim mi diyecek? Böyle bir şey yok. Dolayısıyla o sorunun amacı, niteliği, nereye hedef aldığı ortaya açıkça çıkıyor. Tabii bir nokta daha var. Sizi Erdoğan mı destekliyor diye bir soru da var orada. Şimdi bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar galiba. O da Kılıçdaroğlu üzerinden Başkan Erdoğan'ı vurmak. Onu lekelemeye evet, çalışmak.
0: Evet, bu tür gazeteciliğin yani zaten başından beri yaklaşımları bu. Yani bütün bu gazetelere, bu gazetede çalışan arkadaşların bir kısmını tabii ayıklıyorum. Hakikaten objektif yaklaşan köşe yazarlar mutlaka vardır. Ama gazeteciliklerine hakikaten eleştirmek gerekiyor. Bunların tabii asıl amaçları, yani bugüne ait de değil, Kemal Bey dönemine dahil, tamamen Başkan Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak. Yani Muharrem İnce'yi bir de saray üzerinden, saray tırnak içinde saray üzerinden itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Yani Kemal Bey'e yönelik eleştirileri de başından beri dikkat ederseniz hep iktidarla ilişki üzerinden ya da Başkan Erdoğan üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü bütün hedeflerinde şu vardı. Yani bütün bu son muhalefet aklına baktığınız zaman bütün dertleri 25 yıldır iktidardan siyaset üreterek indiremedikleri, yenemedikleri Başkan Erdoğan'ı yenmek. Şimdi burada şunu da söylemek gerekiyor. Çok kendilerine bir pay çıkartmaya çalışıyorlar. İşte biz siyasetle gelmek istiyoruz falan diye. Ama ortada hakikaten ciddi anlamda ben 2020'den beri yazıyorum. Yani İBB eksenli bir paralel yapı oluştuğunu, orada ihalelerin, rüşvetlerin inanılmaz boyutlarda döndüğünü, o da daha o zamanlar yazıyordum. Benim aklımda dava da açtı İmamoğlu ve ekibi. Ya, kim ekibi dediğim Fatih Keleş, Ertan Yıldız. Mesela benim yazdığım o zamanlar yazdığım 4 kişinin 4'ü de şu anda tutuklu. Bir tanesi itirafçı oldu. Şimdi böyle bir tablo varken bir gazetecilerin bunu sorgulamayıp saray üzerinden manipüle etmeleri, Kemal Bey üzerinden sarayla ilişki kurdurup yani dertleri Başkan evet. Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak, bunu yapmaya çalışıyorlar. Ya bu bildiğimiz klasik siyaset üretmeyen muhalefetin yaklaşımı, gazetecilerin yaklaşımı.
1: Çok teşekkürler Mahmut Övür. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran heyetiyle görüşmelerin sürdüğü İsviçre'de konuşuyor.
2: Anlaşma değil. Bölgenin Amerika'dan istemiş olduğu bir anlaşma. Tabii ki başlıklar birazcık daha Amerika ile İran arasında ne olduğuna odaklanmış durumda ama başkanın da söylediği gibi biz burada temelleri kuruyoruz ve kalıcı bir barış ortaya koymaya çalışıyoruz. Eğer yapamazsak da Amerika'nın tekrardan pek çok seçenekleri de var tekrardan güvenliği sağlamak için. Şu anda hali hazırda bulunuyoruz. Üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Biz burayı bitirmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Bazılarının donmuş veya donmamış İran değerleri hakkında konuştuklarından bahsediyoruz. Biz burada bir süreç ortaya koymak istiyoruz. Eğer bunları donursak İran parasının tekrardan İran'daki insanlara gitmesini sağlamak istiyoruz. Terörizme gitmesini istemiyoruz. Varlıklarının. Eğer herhangi bir dondurulmuş İran varlığı varsa burada bizim onayımız var demektir. Onay

0: ile birlikte para tekrardan İranlı insanların yararına gitmesi için kullanılmış anlamına gelmekte oluyor. Bütün İranlılar için değil, bunun da altını çizmek istiyorum. Sosyal medyadan da bunları görüyoruz ama ana olarak Bergenstock'taki ve buradaki bütün takımın ortaya koyduğu şey, eğer İran varlıkları dondurulursa burada tekrardan Amerikalı çiftçilere gidip daha sonra İranlı insanların beslenmesi için kullanılacak. Bu da tekrardan İran'daki insanlar için de iyi ve genel olarak da bölgesel güvenliğe katkıda sağlıyor. Ve olabildiğince bölgenin bu şekilde kalmasına devam edeceğiz. Bununla birlikte teşekkür etmek istiyorum bugün burada olduğunuz için. Eve geri dönmeyi bekleyemiyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak. Çok teşekkürler.
1: İstanbul'da Hatice Öncel sosyal medyada video paylaşarak başörtülü kadınlar için açıkça imha edilsinler dedi. Bunun üzerine Öncel hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Öncel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
2: Kızımı sınava getirdim de inerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz.
3: Başörtülü kadınları aşağılayıp imha edilsin demişti.
2: Kapalılar imha edilsin. Net.
3: İstanbul'da Hatice Öncel metroda karşılaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Öncel mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleriyle büyük tepki çekti.
2: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor, yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın.
3: Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
2: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza, denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
3: Öncel halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan kısa sürede gözaltına alındı. Hatice Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Öncel tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alarak imha edilsin ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.
2: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
1: İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi düğünde istediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı. Evinden pompalı tüfekle geri dönen adam rastgele ateş açtı. Olayda 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken ikisi ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında adamın eşi de bulunuyor.
3: İstediği şarkı çalınmayınca terör estirdi. Rastgele ateş açtı. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay 20 Mayıs akşamı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin ve Yağmur çiftinin düğün eğlencesi sırasında Erşan Dereli şarkı isteğinde bulundu. İsteği yerine getirilmeyince 43 yaşındaki saldırgan evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Düğün alanına geri gelen şahıs rastgele ateş açtı.
4: Kurşunların hedefi olan 12 yaşındaki Ayaz Çimen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamadı.

0: Yaşamını yitirdi.
1: Erşan Dereli 12 yaşındaki Ayaz Çimen'in ölümüne, eşi dahil ikisi ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekibince kırsal alanda yakalandı.
2: İstanbul Narkotik Polisi sadece bir gecede 12 saat içinde peş peşe 3 büyük operasyona imza attı. Kanarya Adaları'ndan Beylikdüzü'ne, İran'dan İstanbul'a uzanan uluşturucu ağları çökertildi. Operasyonlarda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki mal varlığına el konuldu.
0: İki saat içerisinde gerçekleşen 3 dev operasyon, 6 milyar mal varlığı, 2,5 ton uyuşturucu.
3: Sokak sokak, cadde cadde İstanbul'da uyuşturucu mücadelede kararlıyız.
1: Uluslararası uyuşturucu şebekelerine ağır darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 saatte 3 dev operasyona imza atıldı. Operasyonların ilk ayağı uluslararası uyuşturucu kuryeliği yapan ve Nikita lakabıyla bilinen Ukrayna asıllı zanlının yakalanmasıyla başladı.
0: Nikita dediğimiz aslında hatırlarsınız böyle 1990'lı yıllarda bir Fransız filmi vardı. Orada da yine bir suçlu bir kadın orada uyuşturucu falan satışı yapıyor. Tabii sonrasında onun hikayesi değişiyor ama bunun hikayesi değişmiyor. İlk olarak Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu maddeyi alıyor. İspanya karalarına getiriyor ve oradan da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den de İstanbul'a geliyor. İstanbul'da ilk olarak Bağcılar'da uyuşturucu satış alımını yapacak olan kişiler tarafından gönderilmiş bir ticari taksi geliyor. Taksiye veriyor ve ardından taksi o malı alıp gidiyor. Burada önemli detay şu: alıcıyla satıcı birbirini hiç görmüyor aslında. Zaten. Beylikdüzü'ne gittiğinde tam da malı teslim alan kişi malı aldım derken ne oluyor? Narkotik polisi operasyonu gerçekleştiriyor.
1: Uyuşturucuyu bir taksiye bırakarak izini kaybettirmeye çalışan zanlı polisin teknik takibiyle yakayı ele verdi. Operasyonun ikinci aşamasındaysa uyuşturucu dünyasının baronları tek tek deşifre edildi.
0: 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 ton 452 kilogram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. 20 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınıyor ve suçun can damarı kesildi. Nasıl diyeceksiniz? 6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.
1: Operasyonun son ayağındaysa İran üzerinden Türkiye'ye sokulan ve İstanbul sokaklarına dağıtılması planlanan 134 kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: İstanbul polisi İran'dan Türkiye'ye girdiği an itibariyle sabırla bunları takip ediyor. Evet. Ardından nereye geliyor? Tekirdağ. Tekirdağ'da operasyon yaptıklarında tır dorsasına saklanmış İran'dan gelen 134 kilogram uyuşturucu madde şu anda İstanbul sokaklarına getirilecekti. Ama bırakın İstanbul sınırlarına, daha Tekirdağ'dayken İstanbul polisi yaptığı operasyonla aldı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletilen başvurular arasında dikkat çekici talepler yer aldı. Kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması, heykel yapımının yasaklanması ve hayvan sahipliği vergisi o taleplerden bazılarıydı. Komisyona Mayıs ayında 1000'den fazla başvuru yapılırken vatandaşların farklı alanlardaki beklentileri meclis gündemine taşındı.
1: 20 yaşına gelen kadınlar zorunlu askerlik yapsın, düğün ve nişanlar yasaklansın, heykel yapımına izin verilmesin. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gelen taleplerden sadece bazıları. Meclis Dilekçe Komisyonu'nun Mayıs ayı faaliyet raporuna göre vatandaşlar tarafından komisyona 1076 başvuru iletildi. Dilekçelerden 163'ü kadınlardan gelirken en çok başvuru çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve adalete ilişkin konulardan geldi. Komisyona sunulan dilekçeler arasında en dikkat çeken başlıklardan biri 20 yaşına gelen kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması getirilmesine yönelik talep oldu. Bunun yanı sıra bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi yönündeki başvurularda gündeme taşınan konular arasında yer aldı. Dilekçe komisyonuna başvuran bir kişi evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti. Başka bir kişi ise heykel yapımının engellenmesine ilişkin talep sundu. Başvurularda ev hanımlarına sosyal güvenlik primi desteği sağlanması, uzun süre boş kalan konutlardan vergi alınması, herkese ücretsiz internet kotası verilmesi ve çok çocuklu ailelere yönelik vergi avantajları sunulması gibi çeşitli

0: öneriler de yer aldı. Ayrıca sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler aracılığıyla yıllık hayvan sahipliği vergisi uygulanmasına yönelik talepler de komisyona iletildi. Bir vatandaşsa sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmamasını istedi. Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, vatandaşlardan gelen başvuruların kamu politikalarının şekillenmesinde önemli bir veri kaynağı oluşturduğunu belirtti. Karamık, dilekçe hakkının demokratik katılımın güçlenmesine katkı sağladığını ve dijital başvuruların artmasıyla sürecin daha erişilebilir hale geldiğini ifade etti.
1: Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekiplerin saatler süren yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Edirne, Muğla, Siirt ve Mardin'den de yangın haberleri geldi.
2: Bir kıvılcımla başladı, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Tayneyli mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çam ormanı ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadansa çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin sarp arazide verdiği zorlu mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Edirne'de de otogar yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü. Yangın bölgesinde kalan bir kaplumbağa itfaiye eri tarafından güvenli alana götürüldü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Siirt ve Mardin'de de alevlerle mücadele vardı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle her iki yangın büyümeden söndürüldü.
1: Enerjide tam bağımsızlık için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Birçok sahada petrol üretimi, Mardin'deki bazı alanlarda da sondaj yapılıyor.
0: Yeni keşiflerle petrol üretiminin artırılması hedefleniyor. Türkiye, enerjide tam bağımsız bir ülke olmak için çalışmalara hız verdi. Birçok sahada petrol üretimi yapılırken yeni keşifler için sondajlar hızlandı. Petrol arama çalışmalarının yapıldığı kentlerden biri de Mardin.
3: Güneydoğu'da petrol arama çalışması devam ediyor. Burası Türkiye-Suriye sınırına yakın olan Mardin'in Yaylı Köyü. Köyde arama çalışması yapılıyor ve şu anda kameraman arkadaşım sondajı ekranlara taşıyor. Mühendisler yerin yaklaşık 2000-2500 metre derinliğe kadar iniş yapacak, petrolü ortaya çıkaracak.
4: Bir sürü tanker çekiliyor, bir sürü nakliye çekiliyor. O da bizim bölgenin kalkınmasına büyük bir etkisi var. İnşallah bizim bölgede de iyi bir şeyler olacak.
3: Mühendisler bu bölgede sismik araştırma yaptıktan sonra bu bölgede bulunan birçok arazi kamulaştırıldı. Önümüzdeki haftalarda mühendisler sondaj çalışmasına başlayacak.
4: Mardin'e bağlı özellikle bizim kırsal mahalle dediğimiz ova köylerde 20 kilometre alan içerisinde 3-4 yerde bir kazı çalışması olacak. Bu kazı çalışmaları neticesinde gerçekten de İyi, Allah'ın izniyle iyi bir sonuca varırsa bizim burası için, bölge için, gençlerimiz için, bölgemizin burasının kalkınması için büyük bir nimettir.
0: Türkiye'nin günlük ham petrol üretimi yaklaşık 135 bin varil seviyesinde. Hedef daha fazla petrol üretimi gerçekleştirip enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, hatta bağımsız hale gelmek.
1: Breaking Bad dizisinin ünlü oyuncusu Giancarlo Esposito İslam'ı seçti. Suudi Arabistan'da bir film çekimi için bulunan Esposito'nun namaz kılarken görüntüleri de paylaşıldı.
5: My name is Gustavo, but you can call me Gus.
6: Hi, I'm Giancarlo.
0: Gus Fring Müslüman oldu. Namaz kılarken görüntüsü paylaşıldı. Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinin ikonik karakteri Gus Fring'i oynayan Giancarlo Esposito İslam'la şereflendi. Suudi Arabistan'a Yedi Köpek isimli bir filmin çekimleri için giden Esposito burada İslam'dan etkilendi. Film çekildiği sırada Müslümanlarla da yakın dostluk kuran Esposito İslam'ı seçmeye karar verdi. Haberi Suudi Arabistan Spor ve Eğlence Bakanı Turki Elşeyh sosyal medya hesabından duyurdu. Namaz kılarken görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde Esposito'nun soldan ikinci sıradaki safta namaz kıldığı görülüyor. Çeşitli yapımlarda rol alan Esposito özellikle Breaking Bad ve devam dizisi Better Call Saul'den tanınıyor. Esposito bu yapımlarda Gus isimli saygın bir restoran zinciri işletmecisi gibi görünen uyuşturucu baronu rolünde oynamıştı.
1: Karabük'te 31 Mayıs'ta kaybolan üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı arama çalışmaları sürüyor. Ailesi umutla oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.
7: İnşallah çocuğumuzun çıkıp gelmesini bekliyoruz.
2: Günlerdir evladından gelecek iyi haberi bekliyor. Kayıp üniversite öğrencisi için ekipler aralıksız mücadele veriyor. 22 yaşındaki Hamza Duras İstanbul'da bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisiydi. 31 Mayıs'ta okula gitmek için Karabük Safranbolu'daki evinden çıktı. Ailesi o günden beri gence bir daha ulaşamadı.
7: Devlet imkanlarını kullanıyorlar. 3 gündür ama herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir durum yok. Her tarafta aranıyor.
2: Arkadaşlarına ormanlık alanları gezeceğim dediği öğrenilen gencin cep telefonu sinyali son olarak 9 Haziran'da Kent Ormanı bölgesinden alındı. Bölgeyi abluka altına alan çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
7: Herhangi bir eşyasına bir şeyine rastlanmadı. Onun için ümidimiz var yani bir yerlerden çıkmasıyla ilgili. İnşallah olumlu bir sonuç bekliyoruz yani.
2: Sarp kanyonlar, mağaralar ve kuyular didik didik ediliyor. Ailesi 22 yaşındaki oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.
1: Başkan Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuşuyor.
8: İşte milletin

Sevgili Ankaralılar, AK Parti Ankara İl Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu sevdanın adı Ankara programında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Salonlara sığmayan şu coşkunuz, şu tutkunuz, şu sevdanız için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Görüyorum ki Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada. Millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada. Hepinize maşallah, barakallah diyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabbim son nefesimize kadar birlikte yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık, gönüldaşlık etmeyi bizlere nasip eylesin. Sizin gibi hasbi ve samimi yol arkadaşlarını şahsıma nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. İl ve ilçe teşkilatlarımızdan, kadın ve gençlik kollarımıza, Ankara'mızın her kademesinde bu davaya gönül veren, bu yürüyüşe eşlik eden emeğini, gayretini, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen her bir kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Ankara teşkilatımız içinde AK Parti'nin Türkiye'ye, dünyaya ve insanlığa yeni sözler söylemesinde katkısı olup da dar-ı bekaya irtihal etmiş tüm kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim kabirlerini nur, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum.

kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bu sene biliyorsunuz partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında inşallah bize, hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ankara bu partinin milletin gönlüne düşmesinden kuruluşuna, emeklisine, sürecinden iktidara gelişine kadar, her aşamasına kadar bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu.

Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Kardeşlerim, ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık.

hayalleri, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle Türkiye'ye çağ atlattık. Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik.

Gençler, ben de sizlere aşığım. Sizle bu yolları yürüdük. Sizlerin huzurunda şükran duygusuyla ifade etmek istiyorum. Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara, bizim bu kutlu mücadelemize her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden biri olmuştur. Bu buluşma vesilesiyle Ankaralı vatandaşlarımla birlikte teşkilatımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımızdan yöneticilerimize, belediye başkanlarımızdan belediye meclis üyelerimize, mahalle temsilcilerimize kadar herkese, bizlere sahip çıktıkları için Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ankara'nın yoldaşlığını çok ama çok önemsiyoruz. Ankara'nın muhabbetine, vefasına, bize mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir başkent değildir. Şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten milli

direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara Hacı Bayram Veli'nin çalabım bir şar yaratmış, iki cihan arefesinde diyerek selamladı. Yesevi dervişlerini ağırlayan sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir. Ankara bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Dedeleri Fethi Mübin'e koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, külliyede, mecliste, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahraman Kazan'da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankara'nın bu yönü değişmez Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir. Değerli kardeşlerim, böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizde nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen hafta Ankara'mıza bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadık. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettik. İlk etapta NATO zirvesi için kullanacağımız, ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız Esenboğa'nın tüm hava yolu

hem hava karayolu trafiğini rahatlatacak. Ankara Havalimanı genişletilmiş pisti, yeni apronları, modernize edilmiş altyapısı ile geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak. Bir kez daha şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, burada şu vizyon ve ufuk farkını da dikkatinizi özellikle getirmek isterim. AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Çevreyle ilgili eksikler mi var? Parklarla, yeşil alanlarla, millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor? Yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık. Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 14 milyar lira. İnşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira. Eğitimde 236 milyar lira. Gençlik ve sporda 51 milyar lira. Sosyal yardımlarda 245 milyar lira. Sağlıkta yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dahil 228 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık. Ulaştırmada 1 trilyon lira. Tarım ve ormanda 291 milyar lira. Sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira. Enerjide 613 milyar lira. Kültür ve turizmde 30 milyar lira. Çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görülmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın, her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu

0: bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Sevgili Ankaralılar, kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyor, açtığı gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalışıyor. Emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte. Yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatımız 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydıyla Ankara üst üste 6 kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden Ak Elçiler projesinden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük. Yükümüz ağırdır. Türkiye yüzyılına giden yolda. Unutmayın, her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin diyorum. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Değerli izleyicilerimiz, Ajans Günü Çıkışı'yla devam ediyoruz. Başkan Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda kürsüdeydi. Oldukça önemli mesajlar paylaştı kürsüden. Ağustos ayında 25. yaşımızı kutlayacağız dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ağustos'ta 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa

0: sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik dedi ve sözlerine şöyle devam etti değerli izleyicilerimiz. Ankara sıradan bir başkent değildir. Şahsiyet sahibi bir şehirdir dedi. Ankaralılar 15 Temmuz gecesi milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, külliyede, mecliste, İl Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca muhalefete yönelik eleştirileri de oldu. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası yaparken biz iktidar ve ittifak olarak ülkemizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz dedi. Rakiplerimiz koltuk kavgası veriyor dedi değerli izleyicilerimiz. Ayrıca AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk dedi. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi muhalefet için. İktidarımız döneminde muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik dedi. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz ifadelerini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca değerli izleyicilerimiz, bugün danışma meclisi toplantısında yeni katılımların da olması bekleniyordu. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etmişti. Paylaşmıştık bu bilgiyi sizlerle ve AK Parti'ye geçti. Bu toplantıda AK Parti'ye geçişlerin olması bekleniyordu ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AK Parti'ye geçtiği bilgisini de paylaşalım. Şu anda ekranlarınıza da yansıyor bir son dakika notu olarak. Başkan Erdoğan, biz işimize bakıyor, milletimizin çizdiği rotada yol almaya devam ediyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, güç kazanmaktadır dedi. Ayrıca bir rakam da paylaştı Başkan Erdoğan. Ankara teşkilatı 1 milyon 53 bin üyeye ulaştı dedi. Az önce de aktardım, bugünkü toplantıda AK Parti'ye yeni katılımların olması bekleniyordu Ankara'da ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç artık AK Parti'de istifa bilgisini paylaşmıştık sizlerle ve bugünkü toplantıda bizzat Başkan Erdoğan tarafından rozeti takıldı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da gerçekleşecek zirvelere de değindi. Başkan Erdoğan, Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olacak dedi. Şu anda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahnede çocuklarla bir fotoğraf çektiriyor. Oldukça coşkulu, heyecanlı bir kalabalığın olduğunu da söyleyebiliriz sevgili izleyenler. Ankara'nın pek çok ilçesinden katılım var elbette. Ankara teşkilatı 1 milyon 53 bin üyeye ulaştı dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yoğun bir katılımla oldukça coşkulu bir program olduğunu ifade edebiliriz. Çocuklar da şu an için sahnede ve Başkan Erdoğan'la bir fotoğraf çekildiler.
1: Sıraya girmesini önlemleri rica ediyorum arkadaşlarımız. İlçelerimizi sıraya alsınlar lütfen.
0: Samimi anlar ekranlara yansıyor. Evet sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında kürsüdeydi.
1: Mamak geliyor. Mamak ilçe başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz.
0: Evet, şu anda bir sırayı takip ediyor ilçe başkanları ve sahneye doğru ilerliyorlar. Başkan Erdoğan oldukça önemli açıklamaları oldu. Ağustos ayında AK Parti'nin 25. yaşını kutlayacağının haberini de verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

0: Kartopu misali büyüyoruz dedi. Ankara sıradan bir başkent değildir, şahsiyet sahibi bir şehirdir dedi ve 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmadık dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle Türkiye'ye çağ atlattık dedi bu 25 yılda. Tabii bugünkü toplantıda
1: hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi
0: yeni katılımların olması bekleniyordu AK Parti'ye. Siyasetin gündemini belirleyen transferlerde gitti gözler ve Ankara'nın ilçe belediyelerine çevrilmişti elbette gözler. Hayman'a belediye başkanının istifa ettiği bilgisini bugün paylaşmıştık sizlerle. Ve bugünkü toplantıda Haymana Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Ve Haymana Belediye Başkanı rozetini bizzat Başkan Erdoğan taktı.

0: Efendim devam ediyoruz ajans gün içine. İsviçre'de 18 saat süren İran-ABD müzakeresi sona erdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için mekanizma düzenlemesi üzerinde anlaşıldığı açıklandı. Peki müzakereden başka hangi sonuçlar çıktı? Detaylara haberimizle birlikte bakalım.
1: Başkanın bizden istediği şey İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak. Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldü.
2: ABD ve İran, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de bir araya geldi. 18 saat süren üst düzey görüşmenin ilk oturumu yapıcı bir atmosferde tamamlandı. Müzakerelerin ardından Katar ve Pakistan'dan resmi açıklamalar da geldi. Duyuruya göre taraflar 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen somut bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Daha ileri teknik görüşmelerin derhal başlaması kararlaştırıldı. Alınan karara göre arabuluculuk sürecini siyasi olarak denetleyecek bir üst düzey komite de kurulacak. Baş müzakereciler bu komiteye bağlı çalışacak. Ayrıca gerilimi ve yanlış anlaşılmaları önlemek adına ticari gemilerin Hürmüz'den güvenli geçişini sağlamak amacıyla taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattı da kuruldu. Lübnan'a saldırıların sonlandırılmasını güvence altına almak amacıyla taraflar çatışmayı önleme hücresi oluşturulması konusunda mutabık kaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise müzakere sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Petrol ihracatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı ifadelerini kullandı.
0: Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da diplomasi trafiği devam ediyor. Mısır'daydı. Mısır'a gitti Hakan Fidan. Kahire'de Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'lı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ABD-İran anlaşmasının uygulama sürecinde atılacak adımlar ele alındı. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi tarafından da kabul edildi.
3: Köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabot etmeyi bekleyen.
4: Dört arabulucu ülkenin bakanları Mısır'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Kahire'deki toplantıda ABD-İran anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulandı.
3: Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım.
4: Tüm dünya ekonomisini etkileyen ABD-İran savaşı tarafların mutabakatıyla sona erdi. ABD ile İran, İsviçre'de yeni müzakere turu için görüşme gerçekleştirirken, Mısır'ın başkenti Kahire'de de önemli bir toplantı vardı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar, bölgesel gelişmeleri ve mutabakatın uygulama sürecini ele aldı.
3: Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum.

0: yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
1: Toplantının ardından ortak bir açıklama yayınlandı. İslamabad mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi. Gelişmenin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret için önemli riskler oluşturan bir çatışmayı sona erdirmeye ve gerilimi azaltmaya yönelik yapıcı bir adım olduğu ifade edildi.
0: Teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
1: Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile de görüştü. Daha sonra Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile de ikili bir görüşme yaptı. İki ülke ilişkileri değerlendirildi. Bölgesel gerilimlerin azaltılmasında yürütülecek ortak plan konuşuldu. Ayrıca Sudanlı mevkidaşı Salim ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Bu arada Körfez ülkesi Katar'ın en büyük enerji tesisi olan Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde büyük bir patlama meydana geldi sevgili izleyenler. Olayda 54 kişi yaralandı, 18 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza da. Efendim 107 günlük savaşta İran tarafından sık sık hedef alınan Ras Laffan doğalgaz tesisinde bu kez teknik arıza kaynaklı büyük bir patlama yaşandı. Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olay sonucu 54 kişinin yaralandığı, 18 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde patlamayla birlikte dev bir alev topunun gökyüzüne yükseldiği ve kilometrelerce öteden kayda alındığı görülüyor. Ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirtti ve görevinden istifa etti. İngiltere son 10 yılda 7. kez başbakan değişikliğine gidecek. Londra'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Alparslan Düven'den alacağı son gelişmeleri kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Başbakanı partisiyle görüşüp bir takvim belirleneceğini ve süreç tamamlanana kadar görevinde kalmaya devam edeceğini açıkladı bu sabah. Starmer'ın açıklamalarında yeni liderin Eylül itibarıyla belirleneceğine özellikle işaret edildi ve Starmer'ın yerine İngiltere'nin Macclesfield bölgesinde yapılan ara seçimleri kazanarak milletvekili olan Andy Burnham'ın geçmesi bekleniyor. Starmer'a yakın bazı bakanlar görevden ayrılmasını istememelerine rağmen değişimin kaçınılmaz olduğuna inandıklarını kendisine zaten iletmişlerdi ve Andy Burnham'ın destekçileri arasında hükümetin izleyeceği yön konusunda görüş ayrılıkları da var. Tabii ona yakın bazı isimler mevcut Enerji Bakanı Ed Miliband'in Maliye Bakanlığı görevine getirilmesine özellikle karşı çıkıyor. Ayrıca sol kanattaki bazı isimler Andy Burnham'ın göç konusunda daha sert bir çizgiyle bilinen İçişleri Bakanı Shabana Mahmud'u görev tutmayı tercih etmesinden şimdiden hayal kırıklığı duydukları belirtiliyor. Bu kesim Hazine Bakanlığı'nın sol görüşlü bir ismin atanmamasının parti içindeki bu kanadı daha da uzaklaştırabileceğini ifade ederken Başbakan Starmer İşçi Partisi liderliğinden ayrıldığını ve kararını da krala bildirdiğini ifade etti. Ayrıca İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden Başbakanın halefinin seçilme sürecini belirlemesini istediğini ve adaylıkların 9 Temmuz'da açılmasının planlandığını da ifade ettiler. Tabii İngiltere'de az önce belirttiğim gibi son 10 yılda 7. başbakanı artık göreceğiz ve bu sayı dediğimiz gibi bugün 7'ye çıktı. Başbakan Keir Starmer ve hükümeti hali hazırda sosyal yardım kesintileri ve tartışmalı politikalarla eleştiri oklarının hedefindeki isimdi. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein belgelerini ve ardından gelen skandallar Başbakan Starmer'ın koltuğunu iyice sallamaya başlamıştı diyelim ve sözü şimdilik onlardan teker size bırakalım.
2: Alparslan Düven'e çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmenin detaylarını paylaştı bizlerle. Şimdi yurttan haberlerle devam ediyoruz efendim ajans gün içine. İstanbul Kağıthane'de iki sürücü trafikte yol verme tartışması yaşadı. Kadın sürücü diğer sürücüye hakaret edip saldırdı. Öfkeli kadının bu davranışı ona tam 185 bin liraya mal oldu.
4: Bak, bak,
1: yapma ceza yersin uyarısını dinle.

0: Yedi, sürücüye saldırdı. Rekor ceza yedi.
1: Bak ceza yersin, yapma.
2: Gerçeksin.
3: Kanka bak.
0: İstanbul Kağıthane'de kadın motosiklet sürücüsü yol verme tartışması sebebiyle başka bir aracın önünü kesti. Öfkeli kadın çevredekilerin yapma ceza yersin uyarılarına aldırış etmedi. Motosikletinden inip araca vurmaya başladı.
1: Bak ceza yersin, yapma.
0: Aracın kapısını açıp sürücüye telefonunu kırarım diyerek saldırdı.
2: Duydun mu?
3: Kırar
2: mı bu telefonunu?
0: Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Trafikte başka aracı ısrarla takip etmek, araçtan inmek ve kask takmamaktan toplam 185 bin lira ceza kesildi. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öfkeli kadının ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
4: İstanbul Avcılar'daysa 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı değerli izleyenler. Yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
5: Alevler metrelerce yükseğe çıktı, gökyüzünü yoğun bir duman kapladı. İstanbul Avcılar'da 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına dört bir koldan müdahale etti. Yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
4: Efendim, sosyal medyada kapalılar imha edilsin sözleriyle büyük tepki çeken Hatice Öncel isimli şüpheli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural takip ediyor süreci. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Nedir son detaylar?
6: Geride bıraktığımız hafta sonu TYT ve AYT olmak üzere üniversiteye geçiş sınavları gerçekleştirildi ve bu sınavlar içerisinde velilerden birisi Hatice Öncel isimli şüpheli şahıs TikTok üzerinden, bir sosyal medya platformu üzerinden bir video yayınladı ve yayınlamış olduğu videoda özellikle başörtülü insanlar için, başörtülü kadınlar için oldukça ağız alınmayacak hakaretler ve bunun yanı sıra çok ciddi suçlamalarda bulunmuştu ve bu suçlamaların ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı soruşturma başlattı ve bu başlayan soruşturmanın hemen ardından da Hatice Öncel gözaltına alındı ve bu kapsamda da yapılan ifade işlem Hatice Öncel'in vermiş olduğu o ifadede konunun neden olduğunu da aslında anlatıyor. Kendisi AYT sınavına kendi çocuğunu götürmek için metroya gittiğini, metrodan ineceği esnada da metroya binecek bir kapalı bir başörtülü kadın ve yine onun başörtülü kızının kendisine müsaade etmediği ve bu noktada da kendisinin ifadesinde geçtiği şekilde aktarıyorum. Nezaket çerçevesi içerisinde uyardığını ancak bu uyarının karşılığında kendisine hakaret edildiğini düşünüyor ve bu hakaretin ardından da kendi hesabının bulunmuş olduğu uygulama üzerinden paylaşmış olduğu sosyal medya videosu aslında sadece kendi arkadaş çevresine değil bütün Türkiye'ye yayıldı ve bütün Türkiye'ye yayılmasından da üzüntü duyduğunu belirtiyor ve konuyla alakalı kendisinin yanlış anlaşıldığının da altını çiziyor. Bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti önce ifade işlemlerinin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirildi. Savcılıkta bu kapsamda kendisinin halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine gönderdiğini belirtelim ve sözü yeniden size bırakalım.
4: Ahmet, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Batman'da yüzlerce kız çocuğunun katıldığı tesettür programı Sözcü TV ekranlarında sert sözlerle hedef alındı. Canlı yayında adeta kin kusan sunucu Simge Fıstıkoğlu etkinlik hakkında propaganda ve istismar ifadelerini kullandı. İşte bu sözler infiale yol açtı.
7: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem.
3: Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem?

0: Canlı yayında King kustu. Tesettüre giren kız çocuklarını ve ailelerini hedef aldı. Batman'da düzenlenen Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne programı yüzlerce kız çocuğunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Ancak çocukların tesettüre ilk adım attığı o sevinç dolu anlar, sözlü TV ekranlarında ağır ifadelerle hedef alındı. Canlı yayında görüntüleri yorumlayan sunucu Simge Fıstıkoğlu adeta King kustu.
1: 9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem, çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem, açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi, istismar edilmelerine mi üzülsem.
0: Simge Fıstıkoğlu'nun istismar ve propaganda ifadeleri 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Burada ekranda gördüğünüz o buzlu cam görüntüsü bizim yaptığımız bir görüntü. Yani yayıncı refleksi göstererek biz bu kız çocuklarının, hani reşit değiller ya, böyle bir görüntünün içerisinde milyonlarca kişinin onların yüzünün görmesini isteyip istemedikleri konusunda bir fikir beyan edemezler ya, cam görüntü, sanki bir camın ardından izliyormuş, buzlu camın ardından izliyormuş efekti verilen teknolojiyi biz kullandık. Yoksa orijinalinde videonun bütün bu kız çocuklarının yüzleri açık seçik görülebiliyor. Yani ben konuşursam başım belaya girebilir, kanalın başı belaya girebilir. Başak, tabii ki bir kadın olarak önce sözü burada sana vereceğim bu turda.
0: Sözcü TV ekranlarındaki skandal değerlendirmeleri sosyal medyada tepki yağdı.
2: Sevgili izleyenler, Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk var. Hamza Beyli sınır kapısında 23 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
3: Sınır bölgesinde kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesinden dolayı Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı. Hamza Beyli sınır kapısından yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
4: Romanya, Bükreş'e, Adana, İskenderun'dan rulo sal yükledim.
3: Avrupa'ya geçmek isteyen tır sürücüleri araçlarında uzun süre bekledi.
4: Bu kadar araçlar 25-30 kilometre kuyruk olmaz. Maşallah Türkiye'mizde yük sorunu yoktur.
3: Sürücüler bölgedeki tır parkının kapasitesinin artırılmasını istiyor.
5: Güzel bir park yeri lazım. Bu arabaları yolda bekletmemeleri için. Marketler falan her şey içinde olacak. Kapıgüle gibi.
2: Ukrayna-Rusya savaşı tüm hızıyla sürüyor sevgili izleyenler. Ukrayna ordusu son zamanlarda Kırım'a yönelik saldırılarını artırdı. Kiev'e ait insansız hava araçları Kerç Yarımadası başta olmak üzere aralarında enerji tesislerinin de bulunduğu birçok noktayı vurdu. Saldırılarda 4 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
3: Ukrayna Kırım'a yönelik saldırılarına hız verdi. Karadeniz'deki savaş 4 yılı aşkın süredir devam ediyor. Ukrayna dronlarının hedefi bir kez daha Rusya'nın ilhak ettiği Kırım oldu. Kerç Yarımadası'nda enerji altyapıları ve stratejik noktalar hedef alındı. Vurulan yerlerde yangınlar çıktı. Kara dumanlar yarımada semalarını kapsadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kerç'te bir petrol deposunun vurulduğunu ve bazı Rus hava savunma ve radar sistemlerinin havaya uçurulduğunu açıkladı.
6: Her şey Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesiyle başladı ve o zamanlar güçlü bir liderlik olsaydı bu savaşın tamamı asla yaşanmazdı.
3: Bölgeye düzenlenen bombardıman sonucu hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi yaralandı. Rus medyasına göre Ukrayna dronlarından biri de Kerç Boğazı'ndaki bir feribota çarptı. Bazı yerleşim yerleri de saldırıda hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kırım ve çevresinde gece boyu 239 İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Kiev yönetimi bir süredir Kırım'ı Rusya'nın lojistik ve ikmal ağından kopararak yarımadayı fiilen izole etme stratejisi izliyor. Bu kapsamda Kerç Köprüsü, Rus petrol tankerleri ve Moskova'nın petrol ihracatına destek sağlayan deniz trafiği sık sık hedef alınıyor. Ukrayna bu hamlelerle Rusya'nın Kırım'daki

0: askeri varlığını sürdürmesini zorlaştırmayı ve Moskova'nın ekonomik kaynakları üzerinde baskı oluşturmayı planlıyor.
1: Sevgili izleyenler, küresel merkez bankaları altın toplamaya devam ediyor. Son veriler birçok ülkenin rezervlerinde altının payını artırmayı planladığını ortaya koyuyor. Dünya Altın Konseyi'nin son araştırmasına göre merkez bankalarının yaklaşık yarısı önümüzdeki bir yıl içinde altın rezervlerini artırmayı hedefliyor. Bu eğilim arasında jeopolitik riskler, yüksek borç seviyeleri ve dolar bağımlılığını azaltma isteği bulunuyor.
2: Dünya ekonomisinde altın yarışı hız kesmiyor. Merkez bankaları kasalarını altınla doldurmaya devam ediyor. Son yıllarda rekor seviyelere ulaşan alımlar küresel rezerv sisteminde önemli bir değişime işaret ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin son araştırmasına göre merkez bankalarının yaklaşık yarısı önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Uzmanlara göre bu eğilimin arkasında jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve dolar bağımlılığını azaltma isteği bulunuyor. Özellikle Çin, Polonya, Türkiye, Kazakistan ve Brezilya son dönemin en aktif altın alıcıları arasında yer alıyor. Merkez bankaları altını yalnızca bir yatırım aracı olarak değil, stratejik bir rezerv varlığı olarak görüyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs 2026 sonuna kadar küresel merkez bankalarının aylık 50 tonu bulan alımları sürdüreceğini, 2027'de ise bu rakamın 40 tona düşeceğini öngördü. Analistler bu alımların önceki zirvelere göre yavaşlasa da altın fiyatları için kalıcı bir yapısal taban sağladığını belirtiyor. Analistler faiz politikaları ve küresel risk iştahının kısa vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Ancak merkez bankalarının devam eden alımlarının altın fiyatları için güçlü bir destek oluşturmaya devam ettiği vurgulanıyor.
3: Aslında orada yılbaşından bu yana gevşeyen bir eğilim var. Dalgalı ama gevşeyen bir trend içinde hareket ediliyor ve ben bu eğilimin 4000 doların altına 3500-3700 dolar bandına kadar devam edebileceğini de düşünüyorum. Özellikle Fed'den faiz artırım beklentilerinin giderek güçlenmesi ve işte altının bununla olan ters korelasyonu ilerleyen dönemde ons altın fiyatlarında 4000 dolar altında bir fiyatlama getirebilir.
2: Bir başka dikkat çekici gelişme ise altınların depolandığı adreslerde yaşanıyor. Bazı ülkeler yıllardır Londra ve New York'ta tuttukları rezervlerin bir bölümünü kendi ülkelerine geri taşımaya başladı. Bu durum altının ekonomik olduğu kadar stratejik ve jeopolitik öneminin de arttığını gösteriyor. Küresel belirsizlikler sürdükçe merkez bankalarının altına olan ilgisinin devam etmesi bekleniyor. Altın önümüzdeki dönemde de dünya ekonomisinin en güçlü güvenli limanlarından biri olmayı sürdürecek.
1: Değerli izleyicilerimiz, bu arada ikinci el otomobilde 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi uzatıldı. Peki detaylarda başka neler var? A Para muhabiri Rıfat Fırat ve konuğu anlatacak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
4: Evet, ilan kısıtlaması uygulaması Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay daha uzatıldı. Detaylarını konuşacağız. Yanımızda İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hayrettin Ertemel var. Hoş geldiniz diyelim efendim, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
4: Öncelikle kararı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
5: Evet, 6 ay 6 bin kilometre yönetmeliği bildiğiniz gibi pandemi sürecinden sonra Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınmış bir yönetmelik. Tabii o süreçte yaşanan araç tedarikindeki problem, fiyatlardaki ani yükselişlerden dolayı Ticaret Bakanlığımız böyle bir yönetmeliği hayatımıza geçirmişti. Daha sonra tabii ki bu yönetmelik hayata geçtikten sonra olumlu yansımalarını süreç içerisinde gördük. Araç fiyatları dengelendi. Araca erişimde herhangi bir problem kalmadı yıllara sahip bir şekilde. Tabii ki bu 6 ay 6 bin kilometrenin faydalarıyla bugün de aynı şekilde devam ediyor. Tabii şu anda bir savaş sürecindeyiz. Ticaret Bakanlığımızda otomotiv piyasasında yaşanacak olan tedarikler ve lojistikte yaşanacak sıkıntılardan dolayı otomotiv fiyatlarının tekrar bir speküle edilmemesiyle alakalı bu 6 ay 6 bin kilometreyi bu ay sonunda sona erecek olmasına rağmen bir 6 ay daha uzattı. Tabii ki önümüzdeki süreçte de bunun yansımalarını hep birlikte yeniden izleyeceğiz.
4: Evet, tabii biraz daha bakanlığın burada ihtiyatlı davrandığını görüyoruz efendim. Eskisi gibi fahiş fiyatlar var mı?
5: Hiçbir şekilde yok. Piyasada zaten şu an hem ikinci elde hem sıfırda kampanyalar da var diyebiliriz. Yani şu an araca erişimde herhangi bir sıkıntı kalmadı bu alanda.

0: olan tedbirlerle. Tabii ki demin de dediğim gibi savaş sürecinin devam etmesi, Ticaret Bakanlığımızın yine burada bir spekülasyon olmaması açısından böyle bir tedbir almasını öngördü.
1: Tabii diğer taraftan da ateşkes görüşmeleri yapılıyor, devam ediliyor. Otomotiv piyasasında önümüzdeki dönem açısından öngörünüz nedir?
0: Otomotiv piyasasında fiyatlar 2 seneden beri yatay bir seyirde devam ediyor. Zaten hem sıfır araçlarda hem ikinci araçlarda şu anda fiyatsal anlamda makul bir fiyatlamalar var diyebiliriz. Bu yıl sonuna kadar da herhangi bir şekilde yükselecek diye bir beklentimiz yok esasında. Araçlar konusunda da erişimde de herhangi bir sıkıntı yok. İkinci el otomotiv fiyatları da yine aynı şekilde şu anda çok makul mantıkta. Esasında tam bir alım zamanı da diyebiliriz son tüketici açısından. Bu süreci faydalı bir şekilde değerlendirmelerinde olumlu bir sonuç elde ederler diye düşünüyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hayrettin Ertemel sorularımızı yanıtladı. Sözü merkeze bırakalım şimdi.
2: Sevgili izleyenler, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yüksek Mahkeme, ağır kusurlu sayılan kocanın kadın eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
3: Sürekli kahvehanede vakit geçiren erkeklere Yargıtay'dan kötü haber geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan bir çift aile mahkemesine başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı kadın eşinin sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evinin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü. Elektrik, doğalgaz, kıyafet ve şehir dışı seyahatlerini kendisinin karşıladığını anlatan davacı kadın, kocasının maaşın olmasa seninle evlenmezdim dediğini aktararak, evlilik boyunca hakarete maruz kaldığını, psikolojik şiddet uygulandığını, sürekli saçı döküldüğü için kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldın, gözüm kör mü oldu gibi psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına 50 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminata karar verilmesi talep edildi. Mahkeme eşi sosyal ortamlarda, özel günlerde yalnız bırakıp sürekli kahvehanede vakit geçirmenin aile birliğinin temelden sarsılmasına yol açtığına vurgu yaparak ağır kusurlu sayılan kocanın kadın eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.
2: Sevgili izleyenler, uluslararası kuruluşlardan gümüş uyarısı var. Gümüş 100 doları görecek vurgusu yapıldı. Peki piyasalarda son durum ne? Gümüşte ne bekliyor bizi? Ekonomist konuğumuz Mustafa Aşkın'la konuşacağız. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkür ederim Sümeyye Hanım, sağ olun, yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ederim. Evet, gümüş fiyatlarında son dönemde büyük bir rally yaşandı malum ve 100 dolar hedefi birçok analist tarafından tartışılıyor. 2025'te %130'luk yükselişle rekor kırmıştı. 2026'da da zirvelere mi hazırlanıyor, yoksa yüksek riskler mi bekliyor gümüş hususunda bizi? Ne dersiniz, bu tahminler gerçekçi mi? Gümüş şu an ne aşamada?
4: Evet, değerli metallerin en önemlilerinden biri gümüş. Gümüşte de hareketler son derece sert oluyor. Son zamanlarda özellikle Körfez'deki savaş nedeniyle likidite ihtiyacı ve Fed'in faizlerle ilgili açıklamaları altın gibi gümüşü de baskıladı. Altına göre gümüş çok daha sert hareket eder. Hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü baktığınızda. Nitekim bu hareketleri de son 6 ayda net bir şekilde sergiledi. Özünde baktığınızda pek çok araştırma kurumu, banka ve yatırım bankasının ortalama tahmin aralığı aşağı yukarı 78-85 dolar arasında 2026 için. Burada senaryolar var. Eğer fiziki talep güneş enerjisi için, elektrikli otomobiller için artarsa ve burada da arz açığı devam ederse ki aşağı yukarı bir 65 milyon ons kadar arz açığı var gümüşte. Bu bağlamda değerlendirirsek iyimser bir senaryoyla 90-100 bandına çıkabilir. Ons fiyat anlamında bakıyorum, dolar cinsinden.
2: Peki Mustafa Bey, gümüşteki yükselişi en çok hangi faktörler etkiliyor? Yani endüstriyel talep mi, yoksa altın gümüş oranı mı?
4: Ağırlıklı olarak endüstriyel talep. Altın gümüş oranına göre gümüş düşük fiyatta şu anda ama herhangi bir hareketlenme olmuyor. Fazlasıyla spekülatif hareket.

0: çok finansal kurumun. Onları alıp satabilirler ama eğer alım zamanını merak ediyorlarsa risklerine göre değiştirmekle kaydıyla birlikte sanki 60 dolarlara yaklaşınca veya biraz daha altında alım için uygun bir yer, 75-80 dolarlara yaklaşınca da satım yeri olarak algılayabilirler.
1: Peki son olarak şunu sorayım. 2026 sonu ve 2027 başı için gümüşteki en olası senaryo sizce ne olur?
0: Önümüzdeki 6 ay boyunca ben aşağı yukarı bu 50-80 bandında gidip geleceği kanaatindeyim. Dolayısıyla çok üst bir nokta hedefi yok şu anda. Zaten piyasadaki algı da bu yönde. Fiziki talep devam etmesine rağmen henüz yukarı yetecek gücü, momentumu bulmuş değil gümüş. Dolayısıyla çok büyük bir hareket beklememek lazım.
1: Peki çok teşekkür ederim. Ekonomist Mustafa Aşkın'la
0: Sağ
1: konuştuk.
0: olun.
1: Gümüşteki son durumu. Çok sağ olun efendim. Devam ediyoruz biz ajans gün içine sevgili izleyenler. Ekibimiz bu hafta Samsun'un Yakakent ilçesine konuk oldu. İşte modern şehirler Yakakent sizlerle.
2: Halk GEO'nun katkılarıyla.

0: kilometre uzaklıkta. Sinop ve Samsun'un tam orta noktasında bulunan Sinop'a en yakın ilçelerinden birisi. Elbette ki bu güzel ilçede turistik bir Karadeniz ilçesini adeta bizlere yansıtmaya devam ediyor. Yakakent'te denizin hemen dibinde. Buraya gelip de kahvaltı yapmak isterseniz önemli uğrak noktaları var elbette. Ama kahvaltıda neler var, neler yenir? O dostumuz sordu. Efendim neler var?
1: Hemen anlatıyorum. Bilmiyor çeşit kahvaltı çeşitlerimiz, kuymağımız, yumurtamız, gözlemimiz, el açma pişisi ve patates ve yanında da sigara böreklerimiz var. Yanında da semaver çayımız var.
0: Harika. Tabii çaysız kahvaltı olmaz.
1: Çaysız kahvaltı sınırsız hatta.
0: Denizin kenarında
1: ama. Denizin kenarı mükemmeldir.
0: Çay keyfiyle beraber. Karadeniz sofralarının olmazsa olmazıdır kuymak. Her sofrayı adeta güzelleştirir. Peki nasıl yapılır kuymak?
1: Evet, bol tereyağımız, bir kaşık mısır unumuz ve kolat peyniriyle yapılır efendim. Bolca tereyağını koyarız, üstüne bir kaşık mısır unu ayrıyetten kaynatırız. Kaynatırken de üstüne azıcık kolat peyniri koyarak kuymağımız olur abi.
0: Şöyle tadına da bakalım. Yalnız inanılmaz güzel olmuş. Elinize sağlık.
1: Elinize efendim, afiyet olsun.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekneler açıldı, ağlara takılan balıklarla birlikte artık sahile geri dönüş yapıldı. Bereketli olsun.
2: Geçimi zaten Yakakent'in %80'i balıkçılık. Gördüğünüz gibi hep kafesler, ağlar, tekneler, kayıklar %80'i balıkçılık karşılıyor Yakakent'in.

0: sahil kasabalarında yaşamanın denizle iç içe olmak gibi önemli kriterleri var. Denizle iç içe olduğunuzda hem SUP hem su sporlarıyla da ilgilenmek gerekiyor. Efendim SUP nedir? Üzerinde yaşam alanı, kahve, her şeyinizde var.
1: Evet. SUP çok keyifli bir su sporudur. Asıl amacı ayakta kürek çekmek ve gördüğünüz gibi malzememiz fazla, suyumuz, yiyeceğimiz, kahvemiz. Her türlü etkinliği yapabilirsiniz. Bildiğiniz daire gibi, yat gibi kullanabiliyorsunuz bunu.
0: Günün hangi saatlerini tercih ediyorsunuz? Var mı öyle bir saat, yoksa ne zaman istersiniz? Ya,
1: genelde sabahları, ama biz gün boyu yapabiliyoruz bunu.
2: Ben 2 senedir SUP'la ilgileniyorum. Bafra Doğa ve Hayvanseverler Derneği Başkanıyım. Maraton yapıyorum, koşular yapıyorum. Su sporunu da gördüm, hoşuma gitti, böyle denemek istedim. Denedim ve bırakamadım.
3: Ülkemizde 2 yıldır yaygınlaşmaya başlayan bir spor. 2 yıldır ben de SUP yapıyordum. Çok keyifli bir aktivite. Deniz üstünde 3.55'e...

0: 90 santimlik subbarla göl olur, deniz olur, açılıyoruz, kahvaltımız, muhabbet, sohbet, güzel dostlarla tanışıyoruz.
1: Her biri aslında Yaka Kent'in o çocukluk dönemlerinde, sokaklarında, caddelerinde koşturdu. Kimi başka şehirlere gitti, ancak doğdukları topraklara geri geldi. Şimdi hem psikolojileri devam etsin, bozulmasın, hem belki ev ekonomisine biraz katkı olsun, hem de biraz sohbet olsun diye halk eğitimde ellerinde dikişler, nakışlarla birlikte hayat boyu öğrenme devam ediyor.
2: Kendi elimizin emeği. Şimdi böyle tığ işi yapıyorum ben. Başka yani alıştığım şey böyle tığ işi. Onu yapıyorum. İyi gidiyor. Çok güzel. Dinlendiriyor bizi.
0: Ne çıkacak ondan?
2: Bundan şimdi başımdaki eşarptan çıkacak.
0: Ne yapacaksın peki?
2: Bunları hediye ettiğimiz, ben hediye diyorum daha çok.
3: Sahilde bunları sergiliyoruz. Yani bir nevi bize ekonomik katkı oluyor. Ufak da olsa çantalar, torunlarına hırkalar, kazaklar. Onların ihtiyaçlarını.
0: Nasıl geçiyor peki burada bak?
3: Çok güzel geçiyor. Öğrencilerimin çoğu 60 yaş üzeri. 80'e doğru gidiyoruz.
0: Maşallah.
3: Evet, çok güzel iletişimimiz de gayet çok iyi.
1: Yakakent ilçesinde özellikle Samsun-Sinop Karayolu'nun deniz ve ormanla birleştiği noktada. Doğa turizmi sevenler için Kızılçam ormanlarının olduğu bölgede mavi ve yeşilin birleştiği noktada. Doğa tutkunları için bungalovlardan yapılan yeni tesislerle birlikte önemli bir rekreasyon alanı da oluşturulmuş durumda.
4: Çam Gölü deniz ve ormanın birleştiği bir noktadayız. Samsun'un güzel güzide ilçelerinden biri. Yakakent'teyiz. Yakakent'imizi turizme kazandırmak için buradayız. Bu bungalov turizmi biraz artmış durumda. Daha önceden Sapanca'da vardı ama artık Karadeniz bölgesinde de yaygınlaşıyor. Biz de Çam Gölü'nü biraz da bungalovla, doğayla iç içe bir araya getirmek istedik. Burada şu anda hali hazırda bungalovlarımız var. Yine her bir bungalovun

0: Yakakent'te Yakakent Belediyesi tarafından sahilin hemen kenarında yapılmış olan balık restoranının olduğu noktadayız. Hemen denizin kenarında enfes bir sofra hazırlandı. Şimdi baktığımızda sofrada balık eksik gibi, ancak hemen burada közümüz var. Az sonra somon ve kötek balığı da burada pişmeye devam edecek. Ama biz mantımızı hazırladık. Kezban ablamız sağ olsun, elle emeğine sağlık, ama coğrafi işaretli, tescilli, evet, Yakakent mantısı nasıl yapılıyor?
1: İçine kıymayı yoğuruyoruz. Yani karabiberi, soğanı, kıyması, tuzu yoğuruyoruz. Bezeledikten sonra bezelerimizi açıyoruz. İçine koyuyoruz tek tek. Ölçüde hepsi 4 santim büyüklüğünde bizim mantılarımız.
0: Bu nedir?
1: Bu yoğurtlu sarımsaklı.
0: Şimdi yoğurtlu sarımsaklı sosu,
1: evet,
0: da var üzerinde.
1: Evet, bunu sosu da var.
0: Evet. Sarımsak da katmışsınız.
1: Evet.
0: İnanılmaz lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun.
0: Hemen diğer bir tanesi.
1: Cevizli, var. Cevizli.
0: Cevizli, ama ceviz tabii organik olacak.
1: Tabii, cevizi, tereyağısı.
0: Bölgenin.
1: Olması olmazı.
0: Olmazı.
1: Evet.
0: Şimdi burada yoğurtlu sevenler için ve sarımsak katmak isteyenler için,
1: evet,
0: ayrı bir lezzet.
1: İsteğe bağlı. İsteğe
0: burada
1: bağlı.
0: Da ben yoğurt olmasın benim, evet, Yakakent mantımda, evet, sade ve cevizli olsun diyorsanız, evet, bu şekilde.
1: Evet.
0: Evet. Burada da
1: karışık.
0: Karışık.
1: İsteğe bağlı o da.
0: Yani ben sadenin de tadına bakayım, yoğurtlunun da tadına bakayım diyorsanız,
1: evet,
0: bu. Peki buraya gelenlerin en çok tercih ettiği hangisi?
1: Karışığı tercih ediyorlar.
0: Bu karışık.
1: Evet.
0: Peki sizin kendi tercihiniz hangisi?
1: Ben yoğurtluyu daha çok
0: yoğurtlu,
1: tercih ederim.
0: Evet. Sarımsaklı.
1: Evet efendim.

0: Halk GEO'nun katkılarıyla.
1: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 18 Haziran itibarıyla güneşte 26.978 MW, rüzgarda 15.168 MW, hidroelektrik santrallerde 32.314 MW, biyoenerjide 2.140 MW, jeotermal enerjide 1.798 MW ile toplamda 78.398 MW oldu. Türkiye'nin 2035'te 120 bin MW yenilenebilir enerji kurulu gücü hedefi bulunuyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam. İş Bankası.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

Pusula. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: içinden geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
11: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşa.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Yalova yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
4: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüşüyor.

0: Ajans gün içi kuşağında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 16 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz dedi.
1: Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik. Ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Bahane aramadık, mazeretlere sığınmadık, saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Biliyorsunuz

0: elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyor, açtığı gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Evet, Başkan Erdoğan Ankara'da bugün AK Parti MKYK toplantısına katılacak. Peki MKYK'nın gündeminde neler var? Detayları öğreneceğiz. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi, aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Sümeyye, evet, aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir programı olduğunu söylemek mümkün. İlk olarak baktığımızda az önceki haberimizde de gördüğümüz gibi partisinin il danışma meclisi toplantısına katıldı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi de şu saatler itibariyle AK Parti MKYK toplantısına başkanlık etmiş olacak. Peki neler konuşacaklar? Hangi gündem başlıkları yer alacak MKYK toplantısında? Hemen detaylandıracak olursak özellikle iç ve dış politikaya dair pek çok konunun gündeme gelmiş olacağını özellikle ifade etmiş oldum ve özellikle toplantıdaki ana gündem başlığı hiç kuşkusuz terörsüz Türkiye başlığı olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrası gözler çıkaracak yasal düzenlemelere çevrilmişti hatırlatmak gerekirse. Çerçeve yasa için 15 Temmuz'dan önce bir adım atılmış olacağını özellikle ifade edelim. Şu an için çalışmaların bu yönde hız kazandığını söyleyelim. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın silah bırakma sürecine yönelik sahadaki son duruma ilişkin çeşitli raporları da sunmuş olacağını ifade etmiş olalım. Yine ayrıca baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan ateşkes süreci bu konu oldukça önemli bir yere sahip. Bugünkü MKYK toplantısında bu konuda geniş bir şekilde yer almış olacağını söyleyelim. Yine somut aşamaya geldiği belirtilen bu anlaşmanın aslında yansımaları konusu bu konuda oldukça önemli. Bu da MKYK'da detaylı bir şekilde işlenmiş olacak. Öte yandan baktığımızda aslında 7 ve 8 Temmuz tarihleri bizler için de oldukça önemli. NATO zirvesi gerçekleştirecek başkent Ankara'da. Bununla ilgili tüm çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü biliyoruz. Bugünkü MKYK toplantısında da NATO zirvesine yönelik alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin de görüş alışverişi yapılmış olacak. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra aslında baktığımızda 9 ülke liderinin de konuk olarak katılacağı bu zirvenin güvenliği için alınan tedbirler masaya yatırılacak. Terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, asayiş, trafik, özel harekat gibi çok sayıda birim görevli olacak. Kentte özellikle güvenlik birimleri en üst seviyede tutulacak. Özellikle 70 bin personelin görev yapacağını biliyoruz. Bu çerçevede MKYK toplantısında NATO zirvesinde alınacak güvenlik önlemleri detaylı bir şekilde görüşülmüş olacak. Son olarak özellikle şu noktada değinmiş olalım. MKYK'daki bir diğer önemli başlık da ekonomi başlığı olacak. Hiç kuşkusuz milyonlarca kamu çalışanının gözünün çevrilmiş olduğu memur zammı konusu oldukça önemli. Bu konuda elbette bugünkü MKYK toplantısında geniş bir şekilde işlenmiş olacağını da belirterek bu noktadan şimdilik sözü tekrar sana bırakalım Sümeyye.
1: Arzu Fidan Verdi'ye çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Bu arada 12. yargı paketi AK Parti tarafından meclis başkanlığına sunuldu. 30 maddeden oluşan teklifle birlikte iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de yeniden düzenlemeye gidildi. Detaylara bakalım.
3: Arkadaşlar merhabalar.
4: Merhaba.
5: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
6: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması hedefleniyor. 30 maddeden oluşan teklifle iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
5: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir

0: spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması.
1: Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
0: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkinde düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
0: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
1: Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek.
0: E-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
1: 12. yargı paketinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek.
2: Dünya gündemiyle devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile İran arasındaki mutabakatın resmen yürürlüğe girmesine rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor efendim. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda ne yazık ki 7 kişi hayatını kaybetti. İşgalci Netanyahu yaptığı son açıklamada da Lübnan'dan çekilmeyeceğini duyurdu.
3: Lübnan'dan çekinmeyeceğiz dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgale devam mesajı verdi.
4: Medinat İsrail,
5: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız.
3: İşgalci Netanyahu düzenlenen bir törende konuştu. Gündeminde İran Savaşı ve Lübnan vardı. Tahran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyledi.
5: İran'la ilgili olarak siyasi gelişmeler ne olursa olsun İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu olmayacak.
3: Katliamcı başbakanın gündeminde Lübnan'da vardı. İran-ABD anlaşmasının maddelerinden biri olmasına rağmen Lübnan'dan çekilmeyeceğiz diye konuştu.
5: Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız. İsrail Başbakanı olarak bu konuda ısrar ediyorum ve hiçbir şey değişmeyecek.
3: Trump'sa İsrail'e tepkili. Bir televizyon kanalına konuşan ABD Başkanı, İsrail Hizbullah'ı yok edemedi dedi. Tüm binaları yıkmadan bir şey yapamıyorlar ifadesini kullandı. Hizbullah konusunu Suriye'ye devredebilirim mesajını verdi. Ateşkese ve anlaşmaya rağmen İsrail saldırılarına devam ediyor. Bu kez hedefte Nebatiye kenti vardı. İşgal güçlerinin saldırısında çok sayıda bina yerle bir oldu. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4106'ya ulaştı. İsrail saldırılarına rağmen Lübnanlılar evlerine dönmeye devam ediyor.
5: Umarım bu meseleler çözülür. Köylerimize, evlerimize, geçim kaynaklarımıza ve işlerimize dönebiliriz. Güvenli ve istikrarlı bir hayat yaşayabiliriz.
2: Efendim, İran savaşı Trump-Netanyahu ilişkilerinde adeta bir deprem meydana getirdi. İsrail basını ABD başkanının Netanyahu'ya yönelik tehditleriyle adeta bir güç gösterisi yaptığını ve soykırımcı başbakana desteğini azalttığını öne sürdü. Trump'ın aynı zamanda İsrail muhalefetiyle ilişkilerini geliştirmek için nabız yokladığı da belirtildi.
1: 107 günlük İran savaşı Netanyahu'yu gözden düşürdü.
6: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
1: Çarpıcı iddiayı İsrail basını ortaya attı. Tel Aviv merkezli Mariv gazetesinde yayınlanan bir analiz, Trump'la Netanyahu arasında iplerin kopma noktasına geldiğini ortaya koydu. Gazeteye göre Trump artık Netanyahu'yu kapalı kapılar ardında değil,

0: kamuoyu önünde eleştiri ve tehdit yağmuruna tutuyor. ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya yönelik bu tutumu İsrail basınında açık bir güç gösterisi olarak yorumlanırken Trump'ın da bundan keyif aldığı belirtildi. Öyle ki son günlerde ABD Başkanı İsrail'e yönelik iğnelemelerini artırdı.
1: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
0: Analizde ayrıca Trump'ın sadece Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde değil, İsrail'in güvenlik ve dış politika kararlarında da etkili olduğu öne sürüldü. Hali hazırda Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi isimler tarafından iç politikada baskı altında olan Benjamin Netanyahu'nun siyasi varlığını sürdürebilmek için ABD'ye bağımlı olduğu da kaydedildi. Netanyahu'nun tarihin en kolay sıkıştırılabilir başbakanlarından biri haline geldiği belirtilen analizde, başbakanın İsrail'in değil kendi çıkarlarına hizmet ettiği belirtildi. İsrailli gazete, ABD başkanının öngörülemez politikalarının Tel Aviv'i uzun vadede yalnız bırakabileceğine de vurgu yaparken, Kanal 12 televizyonu ise daha çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Netanyahu'yu gözden çıkaran Donald Trump'ın Tel Aviv muhalefetiyle ilişkilerini güçlendirme arayışında olduğu öne sürüldü. Söz konusu isimlerin soykırımcı başbakanın en dişli rakiplerinden olan eski başbakan Naftali Bennett'le eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot olduğu kaydedildi.
2: Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri ve İran barış sürecine ilişkin dün oldukça kritik bir gündü. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ilk görüşme dün gerçekleşti ve 18 saat sürdü. Aslında görüşme biraz zorlu geçti ama görüşme sonrası yapılan açıklamalara baktığımızda oldukça olumlu görünüyor. Peki masada neler vardı? Gelin barkomuzdan birlikte bakalım efendim. Öncelikle çatışmaları denetleyecek mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Dünkü yapılan 18 saatlik toplantıda ve Lübnan'daki askeri operasyonların sona erdirilmesi sağlanacak. İran tarafının en önemli maddesiydi malumunuz. İran'ın petrol ve petrokimya ihracatının yeniden işlemesi gündeme geldi. Ekonomik açıdan önemli bir husus ve İran'ın dondurulmuş, bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması ele alındı dünkü toplantıda. Peki sonraki aşamada neler olacak? Teknik ve uzman düzeyindeki görüşmeler bu hafta içerisinde devam edecek denildi. Tabii 60 günlük bir süreden de bahsediliyor. Ayrıca taahhüt karşılığı taahhüt ilkesi uygulanacak ve karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirirse İran'da adım atacak denildi. Bu İran tarafının açıklamaları elbette. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşulduğuna bakalım. Washington'a dönelim. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Dün Donald Trump'ın tehditleri oldu malum ama görüşme olumlu geçti gibi görünüyor. İrfan Sapmaz, söz sende.
3: Evet, merhabalar Sümeyye. Cenevre'de ABD-İran görüşmeleri son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yakından izlenen bir konu başlığı şüphesiz son ayların en kritik diplomatik temaslarından biri olarak görülüyor. İlk gün zaman zaman gerginlikler geçse de taraflar görüşmeler sonunda önemli ilerleme sağlandığını açıkladılar. Hı hı. İran heyeti Trump'ın sert açıklamalarının ardından kısa süreli olarak masadan uzaklaşsa da Katar ve Pakistan'ın ara buluculuğuyla görüşmeler yeniden başladı. Amerikan ana akım medyası göre peki masada hangi konular vardı? Özellikle de şu çerçeveye göre nihai anlaşmaya ulaşmak için 60 günlük bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Teknik müzakerelerin İsviçre'de devam etmesi kararlaştırıldı. İran'ın yeniden uluslararası denetime açılması kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye dönüşü konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimleri önlemek amacıyla doğrudan iletişim mekanizması kurulması konusunda ilerleme sağlandı. Bazı İran varlıklarının serbest bırakılması ve enerji ihracatına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi seçenekleri görüşüldü. Siyasi süreci denetlemek için üst düzey bir ortak komite oluşturulması kararlaştırıldı Sümeyye. Bunlar nihai anlaşma değil. Taraflar bunları çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik ilk adımlar olarak tanımlıyor. Peki Trump'tan yapılan açıklamalar neydi? Başkan Donald Trump son günlerde iki farklı mesaj veriyor. Bir taraftan anlaşmanın imzalandığını, metnin kamuoyuyla paylaşılacağını ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının hedeflendiğini söylüyor. Diğer taraftansa İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde askeri baskının yeniden gündeme gelebileceği uyarısını yapıyor. Trump yönetimi anlaşmayı İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyecek daha kapsamlı bir sürecin başlangıcı olarak sunuyor. Aynı zamanda enerji piyasalarında

0: normalleşmesi ve petrol akışının yeniden güvence altına alınması da Beyaz Saray'ın temel hedefler arasında gösteriliyor. Öte yandan Başkan Yardımcısı J.D. Vance görüşmeler sonrasında oldukça iyimser bir tablo çizdi diyebiliriz Sümeyye. J.D. Vance görüşmelerin nihai anlaşma için çok iyi bir temel oluşturulduğunu söyledi. İran'ın uluslararası atom, uluslararası nükleer enerjinin müfettişlerini yeniden kabul etmeyi kabul ettiğini açıkladı. ABD'nin İran'la ilişkileri temelden dönüştürmeye hazır olduğunu ancak bunun İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesine bağlı olduğunu belirtti Sümeyye.
1: Evet, İrfan Sapmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz değerli izleyenler. Evet, görüşmelerde ilk tur sona erdi. Peki bundan sonraki görüşmelerde ne olacak? Hürmüz Boğazı açılacak mı? Belki de en çok merak edilen soru bu. İsrail'in Lübnan saldırıları devam ederse şayet Orta Doğu'da savaş yeniden mi başlayacak? İsrail, ABD, İran müzakerelerini nasıl etkiliyor? Hepsini konuşacağız. Konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Hayati Ünlü. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Dün zorlu bir görüşme olduğunu düşünüyorduk. Gelen görüntülerden ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yaptığı o tehditvari açıklamalardan. Ki görüşme sonrası yapılan açıklamalara baktığımızda özellikle J.D. Vance, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, iyi ilerlemeler kat ettik, çok iyi bir temel attık dedi. İran tarafından da benzer açıklamalar var aslında. Nihai anlaşma için temeli oturttuk dedi. Katar tarafından detaylı bir açıklama yapıldı. Ne dersiniz? Yani oldukça zorlu geçeceğini zaten biliyoruz bu sürecin. Kırılgan bir süreç olduğunu biliyoruz. Dün Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da bu noktaya vurgu yapmıştı. İsrail bir yerde bekliyor demişti ama sizce dünkü görüşmeler sonrası süreç daha da olumlu ilerleyecek mi? Nasıl okuyorsunuz uzman olarak?
2: Evet, her şeyden önce hani iki tarafın da pozitif açıklamaları bence olumlu, böyle başlayabiliriz. Ama tabii içerisinde muğlaklıklar, belirsizlikler barındırıyor mu? Sonuna kadar barındırıyor. Şimdi her şeyden önce sizin de dediğiniz gibi hani Trump tehditlerle başladı. Çok yüksek, hani bizim chip talk dediğimiz böyle ucuz söylemlerle girdi. Ama karşı tarafta kararlı bir İran. Kararlılığı çok güzel sergiledi. Şimdi böyle olunca biz neyi görüyoruz? Hani belki sahadan, askeriden biraz daha diplomasiye ama çatışmanın bürokratikleşmesi dediğimiz bir hadiseyle karşı karşıya. Şimdi bu tarz diplomatikleşme, bürokratikleşme karmaşıklığı da arttırıyor. Şimdi görüyorsunuz hani masa üzerine masa, her türlü böyle daha fazla uzmanların, ama bu karmaşıklığı arttıracaktır. Şimdi baktığımız zaman tabii ki taraflar pozitif, bunu görebiliyoruz. Ama hiçbir konunun hani daha net bir şekilde çözülmediğini de söyleyelim. En temel meseleler zaten şu an bir takas mantığı var. Hani ablukaya karşı, ambargoya karşı Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesi. Belki en pozitif çıktı bu. Ama nükleer meseleden tutun da hemen hemen birçok tartışmaya kadar belki bu 60 gün sürecinde tartışılacak. Şimdi tabii 60 günün dolduğu aşamaya, o noktaya baktığımız zaman ABD'de seçimlere 2 ay kalmış olacak.
1: Evet.
2: Şimdi bu süre zarfınca İran'ı ikna edemeyen bir ABD'nin tam da seçimlere 2 ay kala, yani İran'ın eli daha da güçlü olacak. Çünkü İran sürecin başından beri ABD'nin iç politikasını kullandı, sömürdü. Şimdi tam da 2 ay kala İran'ı nasıl ikna edecek? Bence çok kolay değil. Hani tabii burada İsrail'i ayrıyetten tartışabiliriz ama hani ABD'nin çok böyle kurnazca hamlelerini görebiliyoruz mesela. Şimdi her şeyden önce mesela tartışılan şeylerden biri mesela 300 milyar atıyorum bir yatırım, ama mesela ABD'nin burada bu yatırımları enerji sektörüne yapmak istediği. Yani aslında doğrudan elde edemediği Venezuela modelini belki yatırımlar üzerinden yine İran'a hani sağlamaya çalışacak, bunu elde etmeye çalışacak. Tabii İran burada uyanık davranacaktır. O kadar kolay kolay elini kaybetmeyecektir. Ama son kertede hani burada kaybeden İsrail, onu ayrıyetten tartışırız ama ABD'nin işine yaradı mı? Bence çok işine yaradı. Neden? Zaten davranışlarıyla bakıyoruz. İran süreci, Hürmüz çok net bir şekilde elini tıkıyordu. Ama hemen mesela Ukrayna'da, Pasifik'te ABD hemen agresifleşti. Yani İran'ın ABD'nin elini ne kadar zora soktuğunu aslında biz bu son birkaç gün içerisinde gördük.
1: Tabii. Daha net gördük.
2: Hem Rusya'ya hem de Pasifik ülkelerine ekonomik baskıyı hemen arttırmaya başladı. Bir taraftan Pasifik'teki ülkelere oradaki, tıpkı nasıl bir senedir NATO'ya yaptığı bir baskı vardı. aynı baskıyı Pasifik'teki ülkelere

0: yapmaya başladı. Ekonomik yaptırımları uygulamaya başladı kendi müttefiklerine. Bunu İran süresince yapamıyordu. Şimdi aynı şekilde Putin'i ikna etmeye başladı. Orada da bir sonuç almaya çalışıyorlar. Bugünlerde Ukrayna'nın çok daha ilerlediğini, hamlelerini arttırdığını görüyoruz. Özellikle Kırım bağlamında.
1: Evet.
0: Çünkü lojistiği kesme önemli bir elde edilen bir sonuç Kırım bağlamında. Şimdi orada da belki bir sonuç almak için bir agresifleşmeyi arttırdı, baskıyı arttırdı. Ama bunu İran süresince yapamıyordu. Şimdi ABD burada tabii şunu da eklemek lazım. Farkındaysanız belki ABD'nin en büyük kazanımı nedir diye sorarsak, eğer buradan önemli bir anlaşma çıkarsa, mesela bugüne kadar İran'ın en büyük tehdidi, tartışmayı biz unuttuk ama neydi? PTO-Yuan meselesiydi.
1: Evet.
0: Yani Amerikan merkezli bir uluslararası sistemden çıkışa karşılık geliyordu.
1: Hı hı.
0: Şimdi bu anlaşmada böyle bir madde yok. Ama İran'ın yeniden mevcut uluslararası sisteme entegre olması demek bence ABD'nin en büyük kazanımı.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Yani PTO-Yuan'ı şu an tartışılmıyor. Bence bu ABD'nin çok büyük bir kazanımı.
1: Hı hı. Karşılıklı kazanımlar var. İran'da taahhüt karşılığı taahhüt diyor aslında. Hürmüz meselesine bir parantez açmak istiyorum müsaadenizle hocam. Hürmüz konusunda Katar'ın yaptığı açıklamaya göre Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla taraflar arasında bir iletişim hattı kurulacak deniyor. Bu oluşturulan iletişim hattı sizi bir krizi yönetmek için, yani krizi yönetim için bir araç olarak mı kullanacak, yoksa Hürmüz'ün geleceğine dair yepyeni bir senaryo mu ortaya koyuyor? Ne düşünüyorsunuz?
0: Aslında şöyle, biz
1: çünkü Hürmüz tüm dünyanın takip ettiği bir husus oldu bu anda da İran'ın da en büyük kozuydu. Aslında.
0: Kesinlikle hem İran'ın en büyük kozu, ama biz bu örnekleri ilk ne zaman gördük? Tam da Soğuk Savaş döneminde, işte Sovyetler ABD arasında kurulan kriz hatları. Çünkü iletişimi ortadan kaldırırsanız bunun en önemli amacı iletişimi sağlama. Taraflar arasındaki iletişim kopukluğunu giderme. Soğuk Savaş'tan da hatırlıyoruz. Eğer o iletişim sağlanamazsa gerçek bilgiye ulaşamıyorsunuz. Tarafların, özellikle karşı tarafın niyetini okuyamıyorsunuz ve yanlış hesaplama yapabiliyorsunuz ve yanlış, istenmeyen davranışlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi burada da bunu özellikle o dönemlerde Kennedy, Khrushchev vesaire arasında çok görmüştük. Şimdi burada da aynı. Eğer o iletişimi sağlayamazsanız olası bir İsrail'in belki, ya da ne bileyim, bir gri bölge operasyonu, tarafların farkında olmadan ortaya çıkabilecek sabotajlar,
1: hı hı,
0: bütün süreci sabote edebilir. Bütün,
1: evet,
0: bu barış sürecini belki de ortadan kaldırabilir.
1: Hı.
0: Dolayısıyla bu hattın kurulması bence önemli. Stratejik iletişim hedefi güdülüyor bence, hı hı, burada. Önemli bir şey. Kesinlikle.
1: Hocam son olarak şunu da sorayım o zaman. Sizce pek çok başlık konuşuluyor ama bu süreçteki asıl pazarlık konusu hangisi sizce? Hürmüz mü, dondurulmuş varlıklar mı, yoksa İran'ın ilk şart olarak sunduğu Lübnan mı?
0: Yani şu an aslında en büyük sorun İsrail'i dizginleme meselesi. Bunu zaten ABD iç siyasetinde de karşılığını fazlasıyla görüyoruz. ABD mecburen İsrail'e mesafe koyma zorunluluğu hissediyor. Bunun belli sebepleri var. Bir kere her şeyden önce iç siyaset kendisini zorluyor. Yeni nesiller tamamen İsrail karşıtı. İşte Vance'den Trump'a boşu boşuna İsrail karşıtı açıklamaları yapmıyorlar.
1: Evet.
0: Bu gerçekten önemli bir dinamik. Eğer iç siyasette başarılı olmak istiyorsanız İsrail'le öyle eskisi kadar yakın bir poz verme şansı görünmüyor Amerikan iç siyasetinde. Hı hı. Bu önemli. Diğer taraftan bu sürecin devam edebileceğine dair sinyaller var. Neden? Şimdi Trump'ın mesela İsrail iç siyasetiyle, muhalefetiyle iletişime geçtiğini tartışıyoruz ama,
1: evet,
0: baktığımız zaman muhalefetin hepsi Netanyahu'dan çok bir farkı yok.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla hepsi İran karşıtı, hepsi Lübnan'da şiddetin devamını, hı, savunuyor. Dolayısıyla Amerikan iç siyasetiyle uyuşma noktaları muhalefet bağlamında da çok fazla, hı, değil. Bu önemli bir nokta.
1: Hı hı.
0: Diğer taraftan da baktığımız zaman hem Amerikan iç siyaseti bağlamında hem bütün iç siyasetlerin nasıl etkilediğini görüyoruz. Ama İsrail her şeye rağmen şunu söylüyor. Ne diyor? İran asla ve asla nükleer,
1: peki,
0: güce sahip olmayacak. Bence dönüp dolaşacak, bütün bölgesel dengeleri etkileyecek şey İsrail açısından İran'ın nükleer güç sahibi olup olmaması. Dönüp dolaşıp yine oraya gelecektir bu konu, hı, diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam değerlendirmeleriniz için. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Hayati Ünlü ile birlikte ABD ve İran Barış Anlaşması'na ilişkin son detayları konuştuk efendim. Devam ediyoruz Ajans Gün içine. Bolivya'da 50 gündür süren yol kapatma eylemlerinin ardından olağanüstü hal ilan edildi değerli izleyenler. Bolivya Devlet Başkanı barikatların esiri olmayacağız dedi. Ayrıca eski Bolivya lideri Evo Morales protestoları kışkırtmakla suçlanıyor.
2: Protestolar şiddetlendi. Polis ablukayı genişletti. Hükümet en sert adımı attı. Bolivya'da olağanüstü hal ilan edildi. Bolivya'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından devlet başkanı Rodrigo Paz sıkı yönetim ilan etti. Paz yolların yeniden açılması için gerekli adımları attığını açıkladı.
3: Bolivya'yı istikrarsızlaştırmak amacıyla şiddet kullananları açıkça tespit ettikten sonra tüm ülke topraklarında olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Barikatların esiri olmayacağız.
2: Kararla birlikte ordunun ve polisin yetkileri genişletildi. Hükümet yolları kapatan barikatların kaldırılacağını ve kamu düzeninin yeniden sağlanacağını açıkladı.
4: Bu andan itibaren yeni bir düzenin kurulmasını, tüm ülkede ve özellikle bu tür abluka ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde normale dönülmesini umuyoruz.
2: Başkent La Paz başta olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle protestocular sık sık karşı karşıya geliyor. Hükümet olaylardan eski devlet başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutarken, uzmanlar olağanüstü hal kararının gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Değerli izleyenler, Yunanistan'da 12 turistik ada temiz su kıtlığı sebebiyle alarma geçti. İçme suyu şebekelerindeki kayıpların %60'a kadar ulaştığını açıklayan Atina, adalarda olağanüstü hal ilan edildi. Detayları alalım. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyelim. Nedir detaylar İlhan Tahsin? Söz sizde.
5: Teşekkür ederim Sümeyye. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ancak bu yıl daha fazla bir su sıkıntısı yaşanıyor adalarda. Hem Yunanistan'ın İyon denizinde yani Adriyatik İtalya ile Yunanistan arasında var olan bir iki ada var orada tabii ki. Dolayısıyla da o adalarda orada su sıkıntısı yaşanıyor. Ama Adalar Denizi'nde de yani buradaki hemen baktığımız zaman Türkiye'nin karşısındaki Adalar Denizi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz yılda su sıkıntısı yaşanıyordu. Ancak şu anda alınan bir kararla Çevre ve Enerji Bakanı'nın kararıyla acil durum ilan edildi. Hangi adalarda acil durum? Kırlangıç Adası'nda, Tinos Adası'nda bu iki adada hiç prosedürü, bürokratik prosedürleri belirlemeden, beklemeden hemen acil durum ilan ettiler. Çünkü potansiyel bir turizm var, kitlesel bir turizm var. Dolayısıyla da burada su yetersizliği çok yaşanıyor. Senin de belirttiğin gibi 12 adada ve bunun yanı sıra İlerios, Kerpe, Batnas, bunlar geçen yılda su sıkıntısı çekiyordu ve bu yılda yine aynı durum devam ediyor. Bunun yanı sıra İstanbulya ve Kerpe'de de su sıkıntıları yaşanıyor. Çünkü orada var olan barajlar artık yeterli değil, karşılamıyor ihtiyaçları. Böylece toplamda baktığımız zaman Yunanistan'ın 12 adasında şu anda su sıkıntısı var. Ancak bir de su kayıpları var. Çünkü yıllarca Avrupa Birliği'nden bu şeyler alınması, bütçeler alınmasına rağmen altyapıyı değiştirmediler. Değiştirilmedi. Değiştirilmeyince de yeraltı şebekesinde su kayıpları. Bu da senin de belirttiği gibi %60'a varan bir kayıp söz konusu. Dolayısıyla da şu anda seçkin otellerde bu adalarda, çünkü biliyorsunuz Almanya, İtalya, İsviçre birçok Avrupa ülkesinden gelen turistler var. Dolayısıyla da su sıkıntı yaşanıyor. Otellerin lobilerinde baktığımız zaman, bunları biz de teyit ettik, baktığımız zaman ne yazıyor? İşte şu saat şu saat arasında duşa girmeyin, şu saat arasında çeşmeleri açık bırakmayın gibi uyarılar var. Evet, acil durum ilan edildi. Bakalım bu olay nasıl çözülecek? Taşıma suyla değirmen dönecek mi? Hep birlikte göreceğiz diyelim. Sözü İstanbul'da size bırakalım Sümeyye.
1: İlhan Tahsin'e çok teşekkür ediyoruz. Yunan adalarındaki son durumu paylaştı bizlerle. Devam edelim efendim Ajans Gün içine. İstanbul Etiler'de Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın'ın sahip olduğu restorana yüksek hesap operasyonu düzenlendi. Restorandaki güvenlik kamerası kayıt cihazının söküldüğü ortaya çıktı.
2: Kadınların getirdiği müşterilere yüksek hesap ödetmişler. Arkadaşlık uygulaması tuzağı polise takıldı. İstanbul Beşiktaş'ta 6 kişi arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın'ın sahibi olduğu restorana gitti. Restoranda kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini iddia eden kişiler polise başvurarak şikayetçi oldu.

0: Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş Asayiş Müamirliği ekipleri operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında aralarında Muhammed Aydın ve kadınların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Kadınların erkeklerle bir kafede buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aydın'ın 9, olayı organize eden kişinin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanı 3 kişinin de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. İşletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamülü tüketildiği tespit edildi. Gözaltına alınan Muhammed Aydın dahil 11 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk iddialarına karşı sert bir mücadele başlattı. Kılıçdaroğlu inkar yerine denetim diyor. Belediyeler tek tek denetlenecek, usulsüzlüklere geçit verilmeyecek.
2: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
0: Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları hasır altı edilmeyecek. Belediyeler sıkı bir denetimden geçecek.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma mesajları sonrası yol haritasını hazırladı. Temiz siyasete dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nun parti içi denetimi sert ve hızlı bir şekilde uygulayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun usulsüzlüklere ve şaibeye geçit vermeyeceği ifade ediliyor. Genel merkez kurmayları inkar etmek yerine tek tek denetleyeceğiz diyor. İsnat edilen suçlamalarla ilgili gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili genel merkez bünyesinde bir komisyonun kurulması da gündemde. Komisyonun denetimlerden sonra hazırlayacağı raporları Kılıçdaroğlu'na sunacağı ve aykırı durumlar olması halinde disiplin sürecinin işletileceği belirtiliyor.
1: Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan teşkilat değişiklikleri İzmir'de gerginliğe neden oldu. Yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü'nün parti binasına gelmesiyle iki grup karşı karşıya geldi.
3: Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz?
0: Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan teşkilat değişiklikleri İzmir'de gerginliğe neden oldu. CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatlarındaki değişim süreci devam ediyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından İzmir İl Başkanlığı'na genel merkez tarafından eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı. İl binasına alınmayınca müzakereler yoluyla sorunu çözmeye çalıştı. Ancak bu olmadı. Ardından da ekibiyle birlikte il başkanlığına girdi ve orada bir arbede yaşandı ve onun ardından da Utku Gümrükçü koltuğuna oturabildi.
0: İzmir İl Başkanlığı'nda ise görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç'ün binadaki bekleyişi, yeni atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün gelmesiyle gerginliğe dönüştü. Yeni Başkan Gümrükçü ve beraberindeki partililer gece saatlerinde CHP İzmir İl Başkanlığı binasını bastı.
5: Arkadaşlar gece işte saat... Arkadaşlar toplanmışlar kendi aralarında. 30-40 kişilik bir grup kapıları kırarak içeriye girdi. Genel merkezde yaptıklarını İzmir İmlası'na yaptılar. Gündüz vakti gelebilirlerdi. Ancak kapıları kırarak girdiler. Arkadaşlar kendilerini çok güveniyorlarsa Utay'da yapsalar yapın diyorduk. Yapmıyorlar.
0: Bina içinde karşı karşıya gelen Çağatay Güç'ün destekçileriyle Utku Gümrükçü destekçileri arasında tansiyon hızla yükseldi ve arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik ve itişmelerin ardından yeni başkan Utku Gümrükçü makam odasına

0: çıktı. Rüzgarın etkisiyle 3 binaya daha sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
1: Çatı yangını büyüdü, alevler kısa sürede yan apartmanlara sıçradı. İstanbul Sultan Gazi'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bitişikteki 3 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı.
2: Yangın şurada başladı, güneşten herhalde, bilmiyorum, otlar falan başladı. Ondan sonra 2 dakika içinde çoğaldı, rüzgar da vardı. Ondan sonra patlamaya başladı. Çatı niye patladı anlamadım. Çatı patlamaya başladı. Patlayınca öbür tarafa da sıçrama. Sıçrayınca 5 dakika olmadı. 5 dakika içinde 4 tane bina yanmaya başladı.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
3: Hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelene kadar 10 dakika sürdü. 10 dakikada itfaiye geldi. Ondan sonra yukarı çıktılar.
1: Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da sahile vuran askeri mühimmat jandarmayı alarma geçirdi sevgili izleyenler. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan mühimmat incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.
1: Askeri mühimmat sahile vurdu. Jandarma bölgeyi ablukaya aldı. İstanbul Eyüp Sultan Ağaçlı sahilinde piknik ve kamp yapmak için sahile gelen vatandaşlar deniz kenarında kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim fark etti.
4: Arkada göründüğü tarafta bir mühimmat gördük. Yani bize göre bir füze dedik biz kendi anlamımızda ya da bir torpil falan.
1: Askeri mühimmatı görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi.
4: Jandarmaya haber verdik. Jandarma da sağ olsun hemen intikal ettiler yakın oldukları için. Geldiler burayı şerit çektiler. Şerit halinde kapattırdılar bize.
1: Olay yerine gelen ekipler şüpheli mühimmat üzerinde titiz bir inceleme yaptı. Kriminal laboratuvara götürüldü.
5: Çocuklar yüzmeye gitmişler. İleride bir cisim bulmuşlar. Ondan sonra jandarmayı aradık. Jandarma, sahil güvenlik hepsi geldi.
0: Küresel enerji piyasalarının haftalardır yakından izlediği Orta Doğu geriliminde tansiyonun düşmesi petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi sevgili izleyenler. ABD ile İran arasında sağlanan diplomatik ilerleme piyasalarda arz krizi endişelerini önemli ölçüde azalttı.
6: Petrol piyasasında gözler artık savaş riskinden çok normalleşme sürecine çevrildi. Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle hızla yükselen petrol fiyatları son günlerde sert şekilde geri çekiliyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında seyrediyor. Bunun en önemli nedeni ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomatik temasların ilerlemesi ve Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığının yeniden hareketlenmesi. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı kriz boyunca piyasaların en büyük endişe kaynağı oldu. Boğazın uzun süre kapalı kalması küresel enerji arzında ciddi sorunlara yol açtı. Ancak hafta sonu sağlanan uzlaşma sonrasında tanker geçişlerinin yeniden başlaması arz krizi korkularını büyük ölçüde azalttı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatlarına eklenen savaş primi de çözülmeye başladı.
7: Geçtiğimiz haftadan bu yana petrol fiyatlarındaki düşüş eğimi devam ediyor. Bu haftaya başlarken de yine petroldeki geri çekilmenin devam ettiğini takip ediyoruz. Şimdi düşüyor diyoruz ama bu düşüş tekrardan o savaş öncesi seviyelere gelecek ve oralarda kalacak anlamını ne yazık ki taşımıyor.
6: Piyasaların şu anki temel beklentisi ateşkes ortamının korunması ve petrol akışının kademeli olarak normale dönmesi. Bu senaryoda petrol fiyatlarının daha düşük ve daha istikrarlı bir bantta hareket etmesi bekleniyor. Ancak riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen görüşmelerin sekteye uğraması ya da Hürmüz Boğazı'nda yeni güvenlik sorunlarının ortaya çıkması halinde fiyatlarda yeniden sert yükselişler görülebileceği belirtiliyor.
0: Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Okçuk köyünde tarımsal üretim aralıksız devam ederken üreticiler yıl boyu tarlalarda yoğun mesai harcıyor. Köydeki kadınlar da çalışmalara destek vererek hem üretime hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Şimdi haberimizde izliyor ve Ajans Gün İçi kuşağını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi haftalar diliyoruz.

0: efendim bu köyün kadınları her yerde görev alıyorlar. İşte o görevlerden birisini icra ederken denk geldik. Yolda bakın traktör de bize doğru geliyor. Traktörde hanımefendiler var. Onlar eşlerine yardım ediyorlar. Biz de bir durduralım bakalım, bir hasbihal edelim. Gel bakalım Tunan. Efendim ooo 3 tane hanımefendi. Merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhaba abi, sağ olun.
0: Ne yapıyorsunuz traktörle?
1: Valla abi boru serdik, oradan geliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz?
0: Köyde kadınlar traktör sürer mi?
1: Sürer abi.
0: Kaç yıldır sürüyorsun?
1: 15 yıldır sürüyorum.
0: Nasıl öğrendi?
1: Dedem öğretti.
0: Evet.
1: Rahmetli o öğretti. Onun sayesinde öğrendim.
0: Ne yapıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz traktörle?
1: Her şeyi yapıyoruz. Çift süreriz, boru götürürüz. Her şeyleri yaparız.
0: Öyle mi? Köyün kadınları traktör kullanmayı bilir mi genelde?
1: Çoğu bilir. Çoğu bilir, çoğu kullanır.
0: Eşlerinizin bazıları farklı yerlerde de çalışıyorlar.
1: Evet.
0: O nedenle işler size mi kalır?
1: Aynen, bazen çoğunlukla bize kalıyor. Kadınlara büyük iş düşüyor.
0: Hangi işleri yaparsınız aralarında? Neleri bilirsiniz mesela traktörle?
1: Çift süreriz, boru götürürüz, ara süreriz. Her akla gelebilecek her şeyi yaparız traktörle.
0: Aslında Anadolu'nun kadını olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz. Bu işleri yapmak da hiç kolay değil aslında.
1: Aynen, kolay değil ama öğrenince zor gelmiyor.
0: Evet. Sizi böyle traktör üzerinde gördüklerine şaşırıyorlar mı?
1: Evet, ilk zaman şaşırıyorlardı. Hatta selam veriyorlardı. Şöyle dönüp arkalarına tekrar bakıyorlardı kim bu diye.
0: Evet.
1: Erkek zannediyorlardı önce, sonra bayan diye dönüp bakıyorlardı. Ama şimdi alıştılar.
0: Şu traktörleri sürer misin?
1: Sürerim abi.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki, eşin işi olduğunda tarlada çift sürmeye gidiyor mu?
1: Giderim.
0: Gidiyorsun.
1: Yaparım Allah'ın izniyle. Bitiririm Allah'ın
0: izniyle. Sulama?
1: Yaparım, her şeyi yaparım.
0: Onu
1: yaparım abi, onu da yaparım.
0: Yani tarımın her yerinde varsınız aslında.
1: Varım, tarımın her alanında varım abi. Evet.
0: Eşinizle beraber?
1: Aynen, babamla beraber, eşimle beraber tarımın her alanında varım.
0: Allah kolaylık versin, bereketli olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim abi, sağ olun.
0: Kadınlarının bir araya geldiği, sosyalleştiği, hem meslek öğrendiği bir yerdeyiz. Efendim kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz.
0: Kaç öğrenciniz var? Kurslar nasıl gidiyor?
2: 20-25 arasında öğrencimiz değişiyor. Kurslarımız iyi gidiyor. Hanımlara hem istihdam sağlıyoruz, hem onların ihtiyaçlarını gideriyoruz, hem burada sosyalleşiyoruz.
0: Evet.
2: Şöyle güzel devam ediyoruz. Sergilerimizi yapıyoruz.
0: Evet. Neler öğretiyorsunuz bu kursta?
2: Kursta kendilerine ilk önce kıyafet dikmeyi öğretiyoruz. Sonra ailesine, yani bir pijama olsun, sivit olsun, elbise olsun, bir ceket olsun. Bir insanın ihtiyaç duyabileceği her şeyi dikmeyi öğretiyoruz.
0: Hanımefendiler hem arazide çalışıyorlar hem evde çalışıyorlar. Evet. Buraya da gelerek...
2: Aynen öyle. Hamaratlıklarını sergiliyorlar. Yani tarlaya gidiyorlar. Orada eşlerine yardım ediyorlar. Paralarını kazanıyorlar. Hafta sonları özellikle. Hafta işleri de buraya devam ediyorlar. Her şeyi, diyorum ya, ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi kendileri dikmeyi öğreniyorlar.
0: En küçük yamada?
2: Tabii ki.
0: Tasarlanmış elbiseyi
2: de. Dizlerini de yamıyorlar yeri geldiği zaman. Okul üniformalarının. Okul üniforması da dikiyorlar çocuklarına. Yani bir ceketlerini, montlarını, ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi dikiyorlar.
3: Altı aydır falan geliyorum buraya işte. Yani güzel gidiyor. Kendi ihtiyacını karşılıyoruz. Neler öğrendik? Kendimiz için bir şeyler üretmeyi öğrendik. Yani elbise, çocuklarımızın ihtiyaçları. Yani dikiyoruz işte öyle.
0: Peki buraya gelmediğiniz zaman neler yaparsınız evde?
3: Evde de işte bağ bahçe, eşimize yardımcı oluyoruz. Öyle, o şekilde koşturuyoruz.
0: Tarlada da çalışıyorsunuz, buraya da geliyorsunuz.
3: Aynen, eşimize de yardımcı oluyoruz. Buraya kursa dinlenmeye geliyoruz, daha çok stres atmaya. O şekilde.
0: Önemli değil mi buralar? Yani hem öğreniyorsunuz hem eğleniyorsunuz.
3: Evet, evet.
0: Kursa vakitiniz nasıl geçer? Neler yapıyorsunuz?
4: Çok güzel, eğlenceli.
0: Evet.
4: Güzel geçiyor. Hem üretiyoruz hem eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz.
0: Evet. Baktığımda birçok değişik bir şeyleri de yapıyorsunuz.
4: Evet.
0: Çarşafından elbisesine kadar. Galiba.
4: Yok, bize çarşaf yok. Giyim sınıfı. O kızına pijama dikiyor.
0: Pijama da.
4: Evet, ama mesela dış giyim, yani mont, kaban, pardüse,
0: evet,
4: iç giyim, her bir şey var. Yani giyim üzerine her şey.
0: Siz buraya gelmeden bunları biliyor muydunuz?
4: Yok, bilmiyordum. Ben makineden hiç anlamayan bir insandım.
0: Evet,
4: sağ olsun hocamızla gelerek hem dikiş dikmeyi öğrendik, hem üretmeyi öğrendik.
0: İşte bunu mu, böyle güzel şeyleri dikiyorsunuz,
4: evet,
0: çocuklarınız için,
4: evet,
0: değil mi?
4: Yani.
0: Onlar da seviniyor değil mi?
4: Aynen, aynen.
0: El emeği daha güzel oluyor.

0: Osman Çetin Kıbrıs Kahvesi ve savaşta muharip olarak orada görev yapmış. Birinci harekatta ve ikinci harekatta da görevli olarak orada Türkiye Cumhuriyeti adına barış gücü olarak savaşmış bir insan ve evi de gördüğünüz gibi bayraklarla süslü. Bu bayrakları asmak en çok sizin hakkınız galiba.
1: Benim hakkım hem şehidim var, hem gazim var, hem Yunan alayını darmadağın ettik, Yun birliklerini dağıttık, bayrakları beraber asmayayım da kim asın?
0: Okçularda yaşamaya devam.
1: Evet, bahçeyi seviyoruz.
0: Bu madalyaları da şerefle taşıyoruz değil mi?
1: Madalyaların bir tanesi Kıbrıs Türk Kuvvetleri Kıbrıs verdi bize, Kıbrıs hükümeti. Bu da muharip gaziler göndermişti bize.
0: Evet.
1: Biz harekattan 6 ay önce gittik. 1960'da kurulmuş Kıbrıs Türk Kuvvetleri barış gücü vardı. Biliyorsunuz halen de var. Her 6 ayda bir orada değiştirme birliği yapılır. Biz seçme eleman olarak 6 ay önce gittik harekattan 6 ay önce gittik. 6 aydan sonra hareket başladı. Fakat hareket başlayınca da artık belliydi yani. Her akşam biz rahmetli Dektaş olmak üzere toplantılar yapardık. İşte nasıl olacak, hareketimiz nasıl olacak, şöyledir, böyledir falan diye. Fakat en büyük sıkıntımız elimizde yeteri kadar silah ve mühimmatı olmayışıydı.
0: Kıbrıs Barış Harekatı, siz aktiftiniz orada, birebir içindeydiniz. Kaç gün sürdü, nasıldı bu savaş?
1: Valla savaş şimdi birinci harekatta bizim yeteri kadar malzeme ve mühimmatımız olmadığı için acı bir günler geçirdik. Hatta burada televizyonlarda falan Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı imha olmuş falan bir haberle yayılmış. Hatta bu arada bizim burada da işte herkes bizim eve gelmişler ve Osman şehit oldu falan diye. Fakat çok şükür o kadar şehit vermemize rağmen biz alayımızı teslim etmedik.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir gazisi olmak nasıl bir duygu?
1: Vallahi çok zevkli, çok şahane, çok onur verici bir olay yani. Kolay değil. Herkese nasip olmayacak bir olay. Evet.
0: Türkiye Cumhuriyeti gazilerine de büyük önem veriyor değil mi?
1: Vallahi emekli olduğumuz günden beri emekli biz arkamızdalar. Hemen hemen bütün ihtiyaçlarımızı maddi ve manen yapıyorlar yani. Benim yeğenim pilot Teğmen 2003'te şehit oldu Bingöl'de. Ben de gaziyim. Yeğenim şehit. Ben gazi. Yunan alayını darmadağın etmişiz. Yun birliklerini tozlattırmışız. Ben asmayı da bayraklar kim asın diyorum ben de. Haklı mıyım, haklısın mıyım?

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye ve Güney Kore ticari ilişkileri stratejik alanlarda güçleniyor. Ankara'da yapılması planlanan Ortak Komite 6. dönem toplantısında karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol haritasının değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Kore Savaşı'na dayanan güçlü siyasi bağların yanı sıra ticaret, yatırım ve teknoloji işbirliği temelinde gelişiyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Bankom Bank kartıma bin.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: olan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye 2026 yılının Ocak ile Mayıs döneminde 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Türk mutfağının önemli lezzetlerinden yaprak sarmada geçen yılın ilk 5 ayında 9,5 milyon ihracat geliri elde edilirken bu yılın aynı döneminde ise %36,84 artışla 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koordinatör Başkanı Muhammed Öztürk, yaprak sarmada Egeli firmalarının önemli katkısının bulunduğunu belirtti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.
7: Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278.275'e ulaştı. Böylece evlilik yolundaki 160.598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12.942 çiftimizin 13.126 çocuğu dünyaya geldi.
6: Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yürütüldüğünü vurguladı.
7: 81 ilde yürüttüğümüz bu projede aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden yapabilirler.
6: Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için Ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş, başvuruyu yapan çiftlere sağlanan destek tutarlarına ilişkin bilgi verdi.
7: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz.
6: Bakan Göktaş, fondan yararlanmak için gereken gelir şartının da yükseltildiğini açıkladı. Bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi.
8: Amacımız tabii ki Türkiye'deki evlenmek isteyen gençlerimize yanında olmak.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesi diplomasinin ayağı İstanbul'da toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek NATO parlamenterler zirvesine ev sahipliği yapacak. NATO'ya üye 32 ülkenin meclisi

0: Meclis başkanları ve delegasyon başkanları İstanbul'daki zirvede bir araya gelecek. Toplantılarda müttefik ülkeler arasında parlamenter işbirliğinin güçlendirilmesi, güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişi yapılması bekleniyor. Zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayan önemli bir platform niteliği taşıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sıcakların etkisiyle İstanbul'un can suyu barajlarda seviye %66'ya geriledi. Ocak ayında doluluk oranları %17 seviyelerine düşen megakentte bahar yağmurları sonrası barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıkmıştı. Sıcakların artması ve yaz mevsiminin gelmesiyle İstanbul'da barajların doluluk oranı Haziran ayı boyunca her gün düştü. 1 Haziran'da %70,83 olarak ölçülen doluluk oranı 22 Haziran itibarıyla %66'ya geriledi. Ömerli 92,55 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken doluluk oranı en düşük baraj %21,58'de Israncalaroğlu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle sıralandı. Ömerli %92,55, Elmalı %92,04, Darlık %85,11, Ali Bey %61,77, Terkos %55,08, Büyükçekmece %48,63, Kazandere %48,07, Pabuçdere %44,35, Sazlıdere %40,11, Israncalar %21,58.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İyi akşamlar, iyi haftalar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. Başlıyoruz Ajans Akşama Doğru'na. A Haber ekranlarındayız. A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Buyurun. Hafta sonu skandal görüntüsüydü. Artık yani yeter diyeceğimiz görüntülerden biriydi. İstanbul'da Hatice Öncel isimli bir sosyal medya kullanıcısı bir video paylaşıyor. Ağır hakaretler içeren bir video. Başörtülü bir vatandaşımız ve onun yanındaki kızıyla ilgili o ifadeleri kullanılıyor ve imha edilsinler diyor. Yani hepsi, tüm başörtüler imha edilsin ifadelerini kullanıyor. İnfial yarattı. Çok ciddi tepki aldı haklı olarak ve şikayetler üzerine de hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı bugün ve tutuklama talebiyle de mahkemeye sevk edildi.
1: İndik, kızımı sınava getirdim de inerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz.
2: Başörtülü kadınları aşağılayıp imha edilsin demişti.
1: Kapalılar imha edilsin. Net.
2: İstanbul'da Hatice Öncel metroda karşılaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Öncel mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleriyle büyük tepki çekti.
1: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor, yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın.
2: Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
1: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza, denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
2: Öncel halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan kısa sürede gözaltına alındı. Hatice Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
3: Kapalılar imha edilsin dedi. Sadece başörtülü kadınları değil, tüm Türkiye'yi karşısına aldı. Hatice Öncel emniyetteki ifadelerin ardından

0: savcılığa sevk edildi. Savcılıktansa tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alarak imha edilsin ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.
2: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
3: Ve bu hafta sonu YKS sınavları gerçekleşti. Yani her yıl her sınavda olduğu gibi LGS sınavında YKS sınavındaki benzer görüntülerde özellikle artık sosyal medya hayatımızın merkezinde olduğundan beri yani memleketin her ilçesinde yaşanan bu tip hadiselere bizler de tanıklık ediyoruz. Yani kimileri için diyoruz ki ya bu kadar da olmaz, herhalde unutulmaz, neden bu kadar geç kaldım, bazıları da ama yani belki alınabilirdi içeri. Yani o kadar da geç kalmamış, hepimiz tabii üzülüyoruz o görüntülere. Şimdi saniyelerle kaçıranlar var sınavı. ÖSYM'nin sosyal medyaya yansıyan tüm görüntülerle ilgili de tek tek incelemeye aldığı o görüntüleri ve olası durumları da titizlikle değerlendirdiği öğrenildi.
4: Saati yanlış ayarladım. Öyle, yapacak bir şey yok.
5: Ama birazcık popülariteye benzemeye başladı. Ben dikkat çekmek için yaptıklarını düşünüyorum açıkçası.
6: Çok üzücü onlar adına, çok üzüldüm ama hani biraz da tedbirimizi almak gerekiyor. Daha erken gitselerdi daha hoş olurdu onlar için de.
1: Saniyelerle sınavı kaçırdılar. Hayallerine veda etmek zorunda kaldılar. ÖSYM devreye girdi. Sınavı kaçıranların görüntüleri mercek altına alındı.
7: YKS sınavının ardından sınava saniyeler kala yetişemeyen öğrencilerin videoları sosyal medyada gündem oldu. ÖSYM ise harekete geçti. O videolar tek tek incelenecek.
6: Tedbir gerekiyorsa yapmaları gerekiyor ÖSYM'nin de bunun. Öğrencilerimizin de biraz dikkat etmesi gerekiyor.
8: Bence de yapmalar. Ben de sınava çalışıyorum şimdi. İyice bir kontrol etmeliler.
1: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yılda kapılarda büyük dramlar yaşandı. Sınav merkezlerinde zamanla yarışan binlerce aday görüntülendi. Kimileri kapılar kapanmadan saniyeler kala salona girmeyi başardı. Kimileri ise o kadar şanslı değildi. Dakikalarla hatta saniyelerle sınavı kaçırdılar.
9: Bu sene tekrar deneyeceksiniz. Geçen sene de dershaneye gittim. Yapacak bir şey yok.
10: Ona kadar biz olmadık.
11: Ya biz başında bekliyoruz. Önde bekliyoruz.
10: Yapacak bir şey yok burada.
1: Sınav kapılarında koşarak gelen, yalvaran, gözyaşı döken adayların görüntüleri sosyal medyada ve basında geniş yer buldu. ÖSYM ise devreye girdi. ÖSYM'nin sosyal medyaya yansıyan tüm görüntüleri tek tek incelemeye aldığı ve olası durumları titizlikle değerlendirdiği öğrenildi. ÖSYM'nin atacağı bu adım sınavı kaçıranlara umut oldu.
3: Şimdi görüntüler geliyor ekranlarınıza. Ümraniye burası. İstanbul Ümraniye'de bir minibüs tamire götürülüyor. O esnada minibüs alev alev yanmaya başlıyor. Sürücü de kendini son anda dışarıya atıyor. Çünkü bir anda minibüsün tamamı alev alıyor. Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla da kaydediliyor bu anlar.
12: Tamire götürüyordu. Seyir halindeyken alev topuna döndü. Şoförün dikkati olası bir faciayı önledi. İstanbul Ümraniye'de tamire götürülen minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Şoför araçtan hızla uzaklaşırken alevler minibüsün tamamını sardı. Araçtan art arda patlama sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınla alakalı ekipler inceleme başlattı.
3: Ve hafta sonunun en önemli konu başlıklarından biri Cuma günü toplanılacaktı İsviçre'de. ABD ve İran heyetleri karşı karşıya geleceklerdi. Neyse ki çok geçmeden pazar günü bir araya geldi heyetler. Gergin geçti görüşmeler. Yüzlere de yansıdı. Donald Trump'ın sosyal medya açıklaması İran tarafında tepkiyle karşılandı. Masadan kalktı.

0: Ama neyse ki olumlu sonuçlandı. Müzakereler genel olarak olumlu geçti. Sonuçlarına bakacağız, yansımalarına bakacağız ama yaşananları, o gerilimli anları, yüzlere yansıyanları bir toparladık, bir haberde ekranlarınıza taşıdık. Buyurun.
1: 18 saat süren görüşmenin öncesi de sonrası da gergindi. ABD ve İran bıçak sırtı bir müzakereden geçti. ABD-İran müzakereleri Pakistan ve Katar arabuluculuğunda İsviçre'deydi. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede çok çarpıcı anlar yaşandı. İran heyetinin toplantıyı terk etmesi, Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlik, Katar Dışişleri Bakanı'nın Vensiz selamlamaması, tarihi görüşmeden tarihi karelerdi. İlk gerilim Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani'nin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i selamlamamasıydı. Salona gelen Katarlı Bakan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Genelkurmay Başkanı Münir'le tokalaşıp sohbet etti. Ancak hemen yanlarındaki Vance'in yüzüne dahi bakmadı. Sadece yerini aldığında uzaktan baş selamı vermeyi seçti. Göze çarpan bir diğer detaysa karşılama boyunca Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlikti. Haksız olmadığı da ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Her şey İran heyetinin salona en son gelmesiyle başladı. Bu durum G7 zirvesinde liderleri bir saat bekleten ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan bir gönderme olarak yorumlandı. Görüşme sırasında da Trump'tan İran'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşım geldi. Haberi alan İran heyeti toplantıyı terk etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu heyetin başkanı Şahbaz Şerif'e durumu bildirdi. Şerif ikna etmeye çalışsa da nafileydi. Yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden okundu. Uzaktan gelişmeleri takip eden ABD Başkan Yardımcısı Vance anlamaya çalışıyordu ki haber ona da verildi. Vance de şaşkınlığını gizleyemedi. Şerif ve Münir'in yanına giderek ayakta kısa bir görüşme yaptı. Toplantıyı terk eden İran heyeti ilerleyen zamanda geri dönmeyi kabul etti. Ancak bu kez de toplantı bittiğinde ABD heyetiyle birlikte görüntü verilmek istenmedi. Fotoğraf çekimi olmadan salonu terk ettiler. Bu fotoğraf karesini ise Katar Dışişleri Bakanı El Sani paylaştı. Karede ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la mutabakat metni üzerinde çalıştıkları görülüyor. Dikkat çeken detaysa fotoğrafın sağ alt köşesinde saklı. Vance'in kullandığı bilgisayar ABD teknik heyetinden bir kadın çalışana ait. Şifreli kurulun bilgisayarı olduğu için çipli personel kartıyla çalışıyor.
0: En göze çarpan isimlerden biriydi J.D. Vance bu toplantılarda. İşte Katar Dışişleri Bakanı'nın kendisini selamlamaması, o ilk görüşmede yüzüne yansıyan ifadeler. Neyse ki toplantıların sonunda bugün İsviçre'de açıklamalarda bulundu J.D. Vance, İsviçre'den ayrılmadan önce ABD Başkan Yardımcısı. Ve anlaşma için iyi bir temel attıklarını söyledi nihai anlaşmaya ilişkin. J.D. Vance, ABD ile İran arasında imzalanan mütabakat zaptının uygulanmasına ilişkin İsviçre'de açıklamalarda bulundu. İran'la hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydedildiğini belirten Vance, başarılı nihai anlaşma için iyi bir temel attıklarını ifade etti. J.D. Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu ısrarla. ABD'ye geri döneceğini, ancak teknik ekiplerin önemli hedeflere ulaşması için gerekli denetim altında çalışmaya devam edeceklerini de söyledi. Gaz ve petrol fiyatlarının düşmeye ve milyonlarca varil ham petrolde doğal gazın Hürmüz Boğazı'ndan akmaya başladığını belirten Vance, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan arındırılması için koordinasyon merkezi kurmak istediklerini de ifade etti. Eğer ateş açılırsa, Hizbullah İsrail'e ateş açarsa ya da Hizbullah İsrail'e ateş açarsa, İsrail karşılık verirse, bölgede başka çatışmalar ortaya çıkarsa birbirimizle konuşup ateş açmayı nasıl durduracağımızı, bölgeyi nasıl daha güvenli hale getireceğimizi, müttefiklerimizi ve diğer herkesi nasıl koruyacağımızı bulabilelim ifadelerini kullandı ki burası da oldukça önemliydi. Yani Lübnan konusunda İran'la, Lübnan'daki ateşkes konusunda bir mütabakata vardıkları sonucu da ortaya çıkıyor tarafların. Şimdi güneyimizdeki gerginlik inşallah son bulacak, bir nihayete erecek ama Karadeniz'deki gerginlik devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın Moskova'ya, Rusya'nın başkentine ağır saldırıları vardı geçen hafta. Bir de denizlerdeki sıkıntı, bu ana gündem konularından biri. Türkiye her iki tarafta da bu gündemi konuşuyor. Şimdi son olarak Karadeniz'de bir dronun isabet ettiği gemide yine yangın çıktı ve hatta bir kişi hayatını kaybetti. 8 kişi de kurtarıldı. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Ukrayna'da

0: limana gitmek üzere geçtiğimiz perşembe günü 9 mürettebatıyla birlikte Kocaeli'nden çıkış yapan bir kuru yük gemisi Ukrayna'ya limana varmadan evvel seyir halindeyken drone saldırısına uğradı. Ya da bir drone isabet etti gemiye. Drone isabet ettikten sonra gemide yangın çıktı. Mısır uyruklu bir vatandaş hayatını kaybetti. Geriye kalan, aralarında yaralıların da bulunduğu 4 Hindistan, 2 Mısır ve 2 Türk uyruklu toplamda 8 personel de kurtarıldı. Gemideki yangının devam ettiği, Ukrayna ekiplerince müdahalenin sürdüğü gelen bilgiler arasındaydı öğle saatlerinde. Ve İngiltere'de yine başbakan değişikliği oluyor. Yani son 10 yılda 6 başbakan görevini bıraktı. Son olarak görevini bırakan isim Starmer oldu. Bir açıklama da yaptı. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Şöyle baktığımızda 2016'da David Cameron döneminden başlayalım. Theresa May göreve gelmişti ardından. Sonra Boris Johnson dönemi başladı. Boris Johnson döneminden sonra 2024'te, burada bir küçük yanlışlık olmuş, Liz Truss dönemi başladı. Ve Liz Truss da en kısa görevde kalan İngiltere tarihinde başbakan olarak tarihe de geçti. Sonra Sunak dönemi başladı. Sunak'ın ardından da Starmer. Ve Starmer'ın bugün istifasını açıklamasıyla birlikte artık 7. başbakan olacak 10 yıl içerisinde İngiltere'de. Değişik bir yönetim anlayışı var. Yani hem parlamenter sistem var, onun çıkmazları yaşanıyor, derin siyasi krizler yaşanıyor dolayısıyla. Hem de monarşi var, çünkü zaten Starmer da istifa edeceğini önce Kral Charles'a sundu. Kral Charles'la konuştu, onay aldı ve ardından istifasını açıkladı. Şimdi yeni bir başbakan seçilene dek de görevine devam edecek. Bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi Starmer. Neler söyledi bakalım, buyurun.
1: İngiltere siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Keir Starmer'ın görevden ayrılmaya hazırlandığı iddiası Londra'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Düşen kamuoyu desteği, parti içinde büyüyen rahatsızlık ve arka arkaya gelen eleştiriler Starmer üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Krizin fitilini ise İşçi Partisi içinde adı sık sık liderlik yarışıyla anılan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın yükselişi ateşledi. Macclesfield'daki ara seçimin ardından Londra kulisleri hareketlendi. Ancak Starmer hükümetin önemli başarılar elde ettiğini savunuyor.
2: 2 yıl önce insanlar bana muhafazakarların bıraktığı neredeyse 1 milyon olan göç seviyesini düşürmenin mümkün olmadığını söylediler. Biz bunu 5'te 1'e indirdik. 2 yıl önce insanlar, yaşananlar göz önüne alındığında AB ile çok daha yakın, daha iyi bir ilişki kurmanın mümkün olmadığını söylediler. Biz bunların hepsini başardık. Yani çok büyük bir başarı elde ettik. Daha yapılacak çok şey var ve ben de buna odaklanmış durumdayım. Seçilme amacım da bu. Yani ülkeme hizmet etmek.
1: İngiliz basını ise başbakanın sayılı günleri kaldığını yazıyor. The Observer gazetesinin haberine göre Starmer, eşi ve en yakın kurmaylarıyla birlikte olası bir istifa sürecinin takvimini değerlendiriyor. Gazetenin aktardığına göre İşçi Partisi içindeki en güçlü rakip olarak görülen Andy Burnham, şimdiden Starmer'ı görevden düşürebilecek çoğunluğun desteğini arkasına almış durunda. Londra kulislerinde 201'den fazla milletvekilinin Burnham'a destek verdiği konuşuluyor. Burnham ise partisine açık değişim mesajı verdi.
2: Ama kendi partime şunu söylüyorum, bu değişim için son şans. Yüzlerce kapı önünde durduğumda insanlar bana doğrudan bunu söylediler. Bunu duymalıyız. Buna göre hareket etmeliyiz ve doğru yapmalıyız.
1: Şimdi gözler hem İşçi Partisi'nden gelecek açıklamalarda hem de Starmer'ın vereceği kararda. Çünkü İngiliz basınındaki iddialar gerçeğe dönüşürse Birleşik Krallık son 10 yılda 7. kez yeni bir başbakanla yola devam edecek. Öte yandan Burnham'ın geçmişte katıldığı bir programda başbakan olmam halinde ilk yurt dışı ziyaretimi İsrail'e yaparım sözlerini kullanmış olması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. The first foreign visit I would do as leader of the Labour Party would be to Israel. Burnham'ın bu sözleri olası bir liderlik değişiminde İngiltere'nin dış politika rotasının da tartışmaya açılacağı yorumlarını beraberinde getirdi.
0: Bizde ana muhalefet cephesindeki gelişmelere bakalım. Yarın Salı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşmemişti. Bu hafta gerçekleşecek mi? Bir takım iddialar var. Özgür Özel'in ekibi yarın grup toplantısında başkanlık edeceğini açıkladı Özgür Özel'in. Öyle olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ne söylüyor buna? Bunları soracağız. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor ama bugün bir gelişme daha yaşandı. Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı ve bugün itibariyle Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye geçti. Bu da önemli bir gelişme ana muhalefet açısından da baktığımızda, AK Parti açısından da elbette öyle. İlter bizi bekliyor. İlter kolay gelsin. Geçen hafta gerçekleşmedi grup toplantısı. Bu haftaya ilişkin Özgür Özel tarafının bir açıklaması var. Yapacaklarını söylüyorlar. Nasıl durum? Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyla bir uzlaşıya varıldı mı? Bu açıklama yapıldı. Yoksa hala orada bir gerginlik var mı?
3: Şöyle Merve Türkay, bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel kurmaylarını topladı. Yarına dair bir karar alındı. Yarın malum salı ve 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantı saati. Özgür Özel grup toplantısı yapacak mı, yapmayacak mı, buna dair bir karar verildi. Yarın saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapacak. Bu artık kesinleşmiş durumda. Grup toplantısında bundan sonrasına dair neler yapılabileceği, yani yol haritasına dair bir açıklama yapması bekleniyor. Şimdi olağanüstü kurultay talebi var malum Özgür Özel'in. Buna dair imzalar da toplandı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edildi. Ancak bu genel merkeze teslim edildi ancak hukuki anlamda bir tedbir kararı olduğu için Yargıtay sürecinin de devam etmesi nedeniyle olağanüstü kurultayın toplanması mümkün görünmüyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da buna dair açıklama yapmıştı. Şimdi olağanüstü kurultay kararı almazsa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Özgür Özel ve kurmayları bunu mahkemeye taşıyacak. Biz yeterli sayıda imzayı topladık, genel merkeze teslim ettik. Ancak olağanüstü kurultay için adım atılmıyor. Bunu şimdi mahkemeye taşıyacaklar ve nihayetinde mahkemeden bir çağrı heyeti talebi dile getiriliyor. Kulislerde bu dillendiriliyor. Böyle bir yöntemin uygulanacağı ifade ediliyor. Olağanüstü kurultay toplanmasa ne olacak? Özgür Özel yeni bir parti kuracak. Şimdi bu partinin adının Yürüyüş Partisi olduğu veya olabileceği iddia ediliyordu. Bunu Zeynel Emre'ye sorduk. Zeynel Emre de önümüzdeki sürece dair bir yeni partiden bahsetti. Olasılıklar arasında olduğunu dile getirdi. Ancak Yürüyüş Partisi adı altında bir parti kurulmadığını veya böyle bir çalışmanın veya böyle bir gündemin olmadığını dile getirdi. Ancak dediğimiz gibi olağanüstü kurultayın toplanmaması halinde Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir parti kuracaklar. Bu artık hemen hemen netleşti. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi genel merkez cephesine geçecek olursak Kemal Kılıçdaroğlu öncelikli olarak grup toplantısı yapmayacak. Neden yapmayacak? Çünkü yarın saat 11'de MYK toplantısı, saat 14'te de parti meclisi toplantısı var. O toplantılar da önemli. Kemal Kılıçdaroğlu da bundan sonrasına dair kurmaylarıyla kendi yol haritasını ortaya koyacak ve özellikle iki toplantıda, hem MYK hem parti meclisi toplantılarında bir ihraç sürecine dair değerlendirme yapılması bekleniyor. Malum önceki hafta 9 milletvekili 3 belediye başkanı ile ilgili disiplin süreci başlatılmıştı. Yarınki toplantılarda da yeni ihraç kararlarının alınabileceği ifade ediyor. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı da önemli olacak. Biz de takip ediyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum İlter Yeşiltaş. İşte ana muhalefet cephesindeki en azından yarınki toplantılara ilişkin, işte grup toplantısına ilişkin, parti meclis toplantısına ilişkin detaylar, böyle yeni parti kurulma iddiaları biraz daha ete kemiğe bürünmüş durumda ki İlter de doğruluyor zaten. Ama gerginlik, tartışma dinmiyor bir türlü. Şimdi İzmir Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sevda Erdan, Kılıç FETÖ yöntemleriyle hedef alındığını dile getirdi. Ve isyan etti, maskeler düştü, şimdi arınmanın zamanıdır diye konuştu.
4: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Maskeler düştü dedi. FETÖ gerçeğine dikkat çekti. CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın 2 yıldır bize, bizim aidatlarımızla saldırıyormuşsunuz sözleri dikkat çekti. Hedefinde önceki yönetim vardı.
5: Son günlerde sosyal medya üzerinden rahmetli babama, sınava giren oğluma kadar uzanan beddualar, hakaretler ve çirkin saldırılar görüyorum. Sözüm partili gibi görünüp FETÖ yöntemleriyle siyaset yapanlara. Ben FETÖ'cü beddualar bilmem, çakma solcuların ezber sloganlarıyla da konuşmam. Ama şunu da öğrendik ki, iki yıldır bizi, bizim aidat

0: kafasına saldırıyor musunuz? Şimdi maskeler düştü. Bundan sonrası öfkenin değil, arınmanın zamanıdır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki ilk açıklamasında FETÖ başlığını açmış, kurmaylarına FETÖ ile mücadele için denetim mekanizması kurulması talimatı vermişti.
2: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz siz? Adamı troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
1: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat da eski yönetimle bağlantılı 34 bin troll hesap belirlediklerini söyledi. Bu hesapların 3400'ünün FETÖ iltisaklı olduğu, 1900'ünün ise İmamoğlu ile aynı içerikleri dolaşıma soktuğu öne sürüldü.
2: Troller basıyor düğmeye, 1000 tane şey çıkıyor. Troll hesabı çıkıyor.
1: CHP milletvekili Hasan Öztürkmen de Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde medya kuruluşlarına ve sosyal medya hesaplarına parti kasasından 755 milyon lira gönderildiğini söylemişti.
3: Şimdi Hakkari'de küçücük bir çocuk minibüs kullanıyor. Bu hatayı etmemiş gibi bir de bu hata sosyal medya üzerinden paylaşılıyor görüntüler. Bunun üzerine elbette polis ekipleri harekete geçiyor. Hem minibüsün sahibine sürücüsüz araç kullandırmaktan idari para cezası uygulanıyor. Hem de başka farklı uygulamalar da var.
1: Otostop çekerek durdurdukları minibüsün şoförü çocuk çıktı. Hakkari'ye giden turistler yoldan geçen bir minibüsü otostop çekerek durdurdu. Turistler sürücü koltuğunda oturan çocuğu gördüklerinde ise hayretler içinde kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Hakkari Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Küçük çocuğun kullandığı minibüsün sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan idari para cezası uygulandı.
3: Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi ve fay sayısı Türkiye'de 485'ten 700'e çıktı. Yeni açıklamaya göre diri fay haritasının 13 yıl önceki halinde Türkiye'de 485 diri fay hattı görünüyordu. Şimdiki halinde ise yani 2013'ten bugüne kadar fay sayısı arttı. Yeni veriler ışığında 700'e yükselmiş durumda Türkiye'deki aktif diri fay sayısı. MTA paylaştı bu bilgileri yaklaşık bir asırlık süreçte. Aynı zamanda Batman'daki ilk petrol keşfinden Eskişehir'deki dünyanın en stratejik nadir toprak elementleri sahalarında, Elazığ'daki maden sahalarında, Kahramanmaraş'taki zengin bakır yataklarındaki gelişmelerden, bu keşiflere imza attıklarından da bahsetti. Ama bu endişe verici bilgiyi de paylaştı MTA. Diri fay sayısı Türkiye toprakları üzerinde 485'ten 700'e çıkmış durumda. Ve yangınlar, Avrupa çok sıcak bir yaz geçiriyor. Avrupa kavruluyor. Orman yangınlarıyla bir yandan mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi de öyle. Bizde henüz o kadar sıcaklar yaşanmadı. Ama buna ilişkin yeşil vatanı korumak için ileri düzey teknoloji drone sistemleri devrede. Adana'da çıkan küçük de olsa bir yangında ilk defa da kullanıldı bu yenilikçi drone sistemi. Çok da büyük başarı elde edilmiş.
1: Alevlerle mücadelede yeni bir dönem başladı. Yeşil vatanı korumak için ileri teknoloji drone sistemi devreye alındı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan yangında ekipler ilk kez yenilikçi drone sistemini test etti. Test başarıyla sonuçlandı. Yangınlara hızlı müdahale imkanı sunan sistem, zorlu arazi koşullarında ekiplere büyük destek sağladı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yenilikçi drone sisteminin yangının ilerleme istikametinde köpük ve retardant uygulanarak yayılımının yavaşlatılabileceği, müdahale kapasitesini ve personel güvenliğini de önemli ölçüde artıracağı belirtildi. Açıklamada ayrıca teknolojik yetkinliklerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği, yeşil vatan savunmasında inovatif çözümlerle ormanların korunmaya devam edileceği ifade edildi.
3: Şimdi birazdan Fransa'ya gideceğiz. Fransa çok ciddi sıcaklıklarla mücadele ediyor. İlk defa böyle bir yaz geçiriyorlar. Avrupa kavrulurken Türkiye'de hava sıcaklıkları nasıl olacak? Bizde de sıcaklıklar yükselecek mi? Nasıl bir yaz geçireceğiz? Muhabir arkadaşımız Kübra Tepeci bizi bekliyor. Yanında bir de uzman konuğu var. Yaza dair beklentilerini öğrenelim uzman konuğumuzun.
4: Teşekkürler Merve. İyi yayınlar dileyelim öncelikle sana. Bizler kameraman arkadaşım Özkan Şafak'la birlikte İstanbul'un çok güzel bir manzarasına karşı canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hem manzarayı ekranlara getirmek istiyoruz aslında yayınımızda, hem de İstanbul'da hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar gelecek mi, yakın mı? Bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var yanımda da. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
4: Adil Hocam, çok güzel İstanbul manzarasına karşı canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Peki İstanbul'un bu güzel hava devam edecek mi? Kavurucu sıcaklar gelecek mi bu senede?
5: Önce şu andan başlayalım. Şu an çok keyifli bir İstanbul var. Poyraz'dan esen bir kuzeyli rüzgar var. Şiddeti 15-20 kilometreye kadar çıkıyor ve bu özellikle İstanbul'un sahil kesiminde, kuzey açık kesimlerdeki olanları rahatlatıyor. Bu da tabii ki biraz da sıcaklığı da düşürüyor. İstanbul'da böyle Poyraz açık olan yerlerde sıcaklık değerleri 25-26 dereceler civarında. Ama örneğin Tuzla, Bakırköy, Beylikdüzü gibi ilçelerimizde ise sıcaklık 30 dereceye kadar çıkmış vaziyette. Yani İstanbul'da şu anda sıcaklık 25 ile 30 derece arasında değişiyor ve açık bir hava var İstanbul'da. İstanbul'daki bu değerler aslında bugün, yarın ve çarşamba günde çok büyük bir değişiklik göstermeden devam ediyor. Yani ortalama sıcaklığı alırsak İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 28 derecelere kadar, gece sıcaklıkları ise 20-21 derecelere kadar. Yani artık o şu anda üzerimizde olan tişört mevsimi gelmiş vaziyette tamamen ve gece saatlerinde de bu tişörtleri giyebiliriz diyebilirim. İstanbul'da çarşamba gününden sonra, yani perşembe cuma günleri sıcaklıklarda birkaç derecelik artış var. Yani 30-31 derecelere kadar çıkıyor. Ama öyle sıcaklıkların 34-35 derecelere çıkacağını söyleyemeyiz. Çok yakın plan için yağış yok. Yani bu hafta içerisinde İstanbul bu güzel havayı devam ettirecek gözüküyor. Ülke geneline de bakarsak şu anda İstanbul'da hava açık. Ülkenin büyük bölümünde de aslında hava açık. Sıcak olan yerler var. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecelere kadar çıktı. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklıkların 40 derecelere yaklaştığını, hatta Batman'da 40 dereceyi şu saatlerde görmüş vaziyette. Yine Ege'de özellikle Aydın'da 36 derece, İzmir 35 dereceleri görüyor. Başkent Ankara'da 27-28 derecelik bir hava sıcaklığı var. Peki ülkede yağış var mı şu anda? İç Anadolu'nun doğusunda Nevşehir, Kayseri hattında şu saatlerde hafif bir fırtına hücreleri oluşmaya başladı. Ama bunlar çok birkaç saat içerisinde geçecek hücreler. Akşam saatlerinde ve gece saatlerinde yağış kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yarın için ise yurt genelinde özellikle İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar var. Yine Akdeniz'de Mersin Adana hattı boyunca devam edecek yağışları göreceğiz. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yine yarın yağışlı bir hava hakim olacak ama batı bölgeler yine bu havanın etkisinde kalıyor. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Avrupa sıcaklıklardan yanıyor şu anda. Özellikle İspanya, Fransa, Portekiz, hatta Almanya'ya kadar uzanan hat boyunca çok yüksek sıcaklıklar var. Hatta Fransa'da okullar tatil edildi. 40 derecelere kadar çıkıyor bu sıcaklık değerleri. Oranın ısınması soğuk havanın omega blokajı diye adlandırdığımız yapıdan dolayı da Avrupa'nın doğusundan bize soğuk ve soğuk demeyelim mi, serin, biraz daha nispeten serin hava bize doğru akıyor gözüküyor.
4: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
3: Tuğba, Kübra, biz de teşekkür ediyoruz. Sözü senden alıyoruz. Ankara'ya uzanıyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK'ya ilişkin açıklamalarda bulunuyorlar.
6: Yine raportör arkadaşlarımız tarafından ciddi bir şekilde kayıt altına alınacak. Bunların alınmasından sonra da daha sonra kampın bitiminden sonra bütün bu notlar bir işlemden geçirilerek önümüzdeki dönemde parti siyasetinin belirlenmesi açısından öne çıkan unsurlar hem MYK'mızda hem MKYK'mızda değerlendirilecek ve genel başkanımızın onayıyla birlikte parti politikalarına yön veren bir siyasi akla dönüşecek. Yani sekreterimiz Eyüp Bey'in sunumunda bu kamp formatımızın geleneksel unsurları var. Aynı zamanda da tabii hem genel başkan yardımcılarımızın hem bakanlarımızın katılacağı ortamlarda, yani diyebilirim ki iç ve dış siyasete dair onlarca başlığın ele alınacağı bir yoğun istişare olacak. Tabii her zamanki gibi

0: Geleneksel olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın tarihi konuşmasıyla başlayacak kampımız. Bu kamp vesilesiyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsamlı değerlendirmelerini hep beraber göreceğiz. Yine bugünkü MKYK'mızda Sanayi Bakanımız Fatih Bey'in kapsamlı bir sunumu var. Tabii dünyadaki gelişmeler yapay zekadan Türkiye yüzyılı hedeflerimize kadar Sanayi Bakanlığımızı ilgilendiren pek çok başlık var. Bunlarla ilgili kendileri anlamlı bir, değerli bir sunum gerçekleştiriyorlar. MKYK'mız bunu da tartıştıktan sonra her zaman olduğu gibi meclis çalışmalarının değerlendirilmesi yapılacak ve önümüzdeki döneme dönük olarak çalışmalarımız devam edecek. Tabii yoğun bir yaz var. NATO zirvesi var. 15 Temmuz'da kahraman şehitlerimizi anacağız. Şükranlarımızla birlikte, rahmetle birlikte kahraman gazilerimizi şükranla bir kere daha o direniş gününde selamlayacağız. Onun hem devlet boyutuyla hem siyaset boyutuyla, parti boyutuyla çok yönlü değerlendirileceğini, çok yönlü bir anma gerçekleşeceğini belirtmiştim. Yine biliyorsunuz iklim zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Partimizin kuruluş yıl dönümü hazırlıkları var. Bunun gibi pek çok başlıkla birlikte ta Eylül'deki Birleşmiş Milletler zirvesine kadar ve sonrasına kadar yoğun bir iç ve dış siyasi gündem önümüzde duruyor. Bütün bunları bütün boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Bugün sabahleyin Ankara İl Teşkilatımızın Danışma Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. O yüzden ben sizden bugün direkt sorulara geçerek, sorularınızı alarak o değerlendirmeleri sorular üzerinden yapacağım. Buyurun lütfen.
1: Efendim, İran'la ABD arasında bir mutabakat imzalandı ve önümüzdeki 60 gün boyunca da müzakere süreci devam edecek. Sizin bu sürece ilişkin değerlendirmeniz nedir acaba?
0: Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasından sonra ortaya çıkan tablo gerçekten son derece üzücü, uluslararası sistemi sarsan, ilkeleri ve hukuku ciddi biçimde zedeleyen bir takım sonuçlar çıkardı. Tabii biz burada başından beri birincisi İran'a yapılan bu saldırının yanlış olduğunu, uluslararası hukuka, hakkaniyete, meşruiyete aykırı olduğunu ifade ettik. Daha sonrasında İran'ın kardeş ülkelerle onların topraklarını hedef alan yaklaşımının da yanlış olduğunu ifade ettik. Tabii işin esasında İsrail'in Siyonist yayılmacılığının bölgemize ödettiği bedellerden bir tanesidir bu. Ve bu halen devam etmektedir. Yani bugün Lübnan'da çok önemli bir bölgeyi, neredeyse Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi İsrail hedef almaktadır. Batı Şeria'da kalıcı bir askeri üs kurarak yerleşim bölgesinde burada Filistin devletinin kurulmasını engellemeye dönük çok saldırganca bir tutum daha ortaya koymuştur. Yine Gazze'deki insanlık dışı soykırımın saldırıları devam etmektedir. Bütün bu tablo içerisinde bu Siyonist saldırganlık İran'ı, kardeş İran'ı da hedef almıştır. Ama baştan beri Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu değerlendirmelerin ne kadar ufku gören, hakkaniyetli değerlendirmeler olduğu görülmüştür. Buradan bu saldırının neticesi uluslararası hukuka da büyük bedeller ödetmiştir. Uluslararası sisteme de büyük bedeller ödetmiştir. Çünkü hakkaniyetsiz ve hukuka aykırı bir saldırıdır. Gelinen noktada ateşkesin kalıcı barışa döneceği bir aşamadır bu anlaşma. 60 günlük süre içerisinde pek çok başlık ele alınacak. Bu başlıkların ele alınmasıyla da süreç işleyecek. Ama son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Amerikan ablukasının kalkmasına kadar bir sürü madde var. Zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir sürü konular var. Yani aslında iş şimdi başlıyor. Ama İsrail'in de, İsrail'in hükümetindeki soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bizim değerlendirmemiz herkesin bunun kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyması ve bunu en çok tehdit eden

0: söz konusu olmadığı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Gerilimleri yükselterek ya da tehditleri yükselterek ilerlenecek herhangi bir yol yoktur. Buradan gidecek bir yol olmadığı da net bir şekilde görülmüştür. Siyonist saldırganlığın kaos yaratma stratejisinden ve soykırım şebekesinin insanlık dışı çıkarlarından başka ortada kimsenin faydasına olan bir durum yoktur. Onun için hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız. Onun için herkesi sürece destek vermeye, barışı korumaya destek vermeye davet ediyoruz. Başka? Buyurunuz.
1: A Haber Televizyon kanalından Netice Kübra Bal. Efendim şimdi geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yönelik olarak Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız demişti. Sizler bunu parti organlarında değerlendirdiniz mi? Bir sorum daha var. Terörist Türkiye süreci için yasal düzenleme için aslında meclis kapanmadan gündeme geleceği ifade ediliyordu. Şu anda son durum nedir?
0: Evet. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Burada daha önce de ifade etmiştim, partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur. Teyiden, daha önce de kendileri son derece kararlı ve nazik bir şekilde bunu ifade etmişlerdi. Hem erken seçim açıklamalarına dönük Sayın Bahçeli'nin onu reddeden açıklamalarına dönük, erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olduğunu bir kere daha ortaya koyan o güçlü iradeyi yansıtması bakımından burada Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüze, Sayın Bahçeli'ye buradan bir kere daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımız değerli arkadaşlar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii terör örgütlerinin bölgemizde esasen temsil ettiklerini iddia ettikleri etnik ya da dini grupların yararına hiçbir faaliyetinin olmadığı, onlar adına yola çıktıklarını iddia etseler de bunların bölgedeki büyük güçlerin vekalet savaşlarında, istihbarat savaşlarında birer vekil güç olmaktan öteye gidemediği defalarca görüldü. Son İran'a yapılan saldırıda da bu vesileyle gündeme gelen bir takım ifadelerde de görüldü. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge adlandırmasının ve hedefinin ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha bu son olaylarda görülmüştür. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimizi İran'a yapılan saldırganlığın parçası haline getirmeye çalışanlar bunu başaramayınca bu sefer Kürt kardeşlerimizi hedef almaya başlamıştır. Özellikle İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimize bu basiretli, hakkaniyetli, tarihin doğru tarafında duran yaklaşımları sebebiyle bir kere daha tebriklerimizi iletiyoruz. Tabii Türkiye'nin içerisinde çok önemli aşamalar kaydedildi. Burada Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle bu bir devlet politikasına dönüştü. Burada hem Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi en güçlü şekilde desteklemeye, taşımaya ve bunun önünü açmaya devam ediyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunun bir devlet politikasına dönüşmesiyle birlikte bu süreç güçlü bir şekilde yoluna devam etti, etmeye devam ediyor. Bu arada tabii meclisin, Yüce Meclis'in, milletimizin değerli temsilcilerinin yapacakları çalışmanın buna güçlü bir boyutla eklenmesi zarureti vardı. Meclisin yaptığı komisyon çalışması son derece kıymetli süreçlerden geçti. Meclis başkanımızın

0: bizzat komisyona başkanlık ederek, bütün hassasiyetleri gözetip, bütün toplumsal çevreleri dinleyerek bu süreci tamamlaması ve sonuçta herkesin, oraya katılanların altına imza attığı bir raporun çıkması son derece önemli. Bugün gelinen noktada o raporun içeriğine herkesin değer vermesi ve attığı imzanın arkasında durması son derece kıymetlidir. Burada hedef, dediğim gibi daha önce de ifade ettim bunu, PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla, tüm şubeleriyle, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesidir. Terör sona ermeli ve bu silahlı terör Türkiye gündeminden, bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden, bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yasal çerçeve terör örgütünün silah bırakmasını ve tüm şube uzantı ve illegal yapılarıyla ortadan kalkmasını temin etmeye dönüktür. Türkiye'nin hem milli güvenliği açısından, Türkiye yüzyılı hedefleri açısından, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefleri açısından bu önemlidir. Onun için bugün bütün bu bahsettiğim evreler geçildikten sonra, bu çalışmalar tamamlandı, bütün bu evreler geçildi, bu çalışmalar tamamlandı, terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Tabii burada bu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin, bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir. Hem destek verenler, hem katkı verenler, hem hakkaniyetli bir şekilde demokratik eleştiri hakkını kullanmak üzere buraya bir katkı vermeye çalışanların fikirleri çok önemlidir. Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle ve büyük devlet tecrübesi, milletin büyük değerleri, büyük basiretiyle aşabilecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir. Yüzyılların, bin yılların içerisinden süzülen tecrübemiz, devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden, herhangi bir pazarlık söz konusu olmaksızın bu süreçleri nihayete erdirebilecek yüksek kapasiteye sahiptir. Bu çerçevede bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu konuyu çözmeye dönük, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini gerçekleştirmeye dönük olmalıdır bu yasal çerçeve. Bu çerçevede bütün toplumsal kesimlerin, siyasi partilerin, mecliste bulunan ve bulunmayan siyasi partilerin katkıları çok önemlidir. Tabii mecliste bulunan bütün siyasi partilerin gerek sürece destek veren, gerek eleştirel olan ama bunu hakkaniyet içerisinde, demokratik üslup içerisinde yapan yaklaşımların hepsi değerli olacaktır. Bunu son derece önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Amaç burada terörün sona ermesi ve bu silahlı yapılardan ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır. Bu çerçeve ortaya çıktıktan sonra silah bırakma süreciyle ilgili olarak bu terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği takdirde ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu'yla, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Ama dediğim gibi bu sürecin bütün bu aşamalardan geçmesi gerekiyor. Ve bu da en başta koyduğumuz ilkeler, devletimizin nitelikleri, milletimizin değerleri konusundaki hassasiyetimizi en güçlü şekilde koruyoruz, korumaya devam ediyoruz. PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor. Burada da tabii bunun tespit edilmesiyle, yani silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır esas olan. Ve daha sonrasında da işte bahsettiğim mekanizmalar devletin güvenlik kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği kurumlar tarafından bu tespit edilecek. Bu tespitin arkasından MGK'nın onaylamasıyla birlikte de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanlığı kararına dönüşmesi şeklinde bir mekanizma Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle işleyecektir. Burada herkesin şuna çok dikkat etmesi gerekir. Evet, görüyoruz. Yani süreci destekliyorum başlığı altında çok maksimalist, çok yanlış, tamamen süreci enfekte edecek bir takım söylemlerin gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bunların hepsini duymak zorunda değiliz. Milletin basiretine, milletimizin içerisindeki kaderdaşlık, vatandaşlık ve kardeşlik duygusuna dönük olan sözlere bakmalıyız. Milletimizi etnik ya da bir takım mezhebi parçalara ayırmaya çalışan veya böyle tanımlamaya çalışan bir takım söylemlerin sık sık dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemeye bile gerek yok. Bunların tamamen dışındayız. Bir takım dar ideolojik yaklaşımların gerek süreci destekleme adı altında, gerek sürece haksızlık eden bir takım iftiralar adı altında gündeme sokulduğunu görüyoruz. Her biri dar bir ideolojik yaklaşımdan kaynaklanarak sürece destek adında altında da olsa ya da sürece dönük bir iftira kampanyası çerçevesinde de olsa gündeme gelebiliyor. Bu aşırılıklardan uzağız. Bu aşırılıkların hiçbir işe yaramayacağını görüyoruz. Daha önce de söylemiştim. Bazen süreci destek adı altında öyle sözler söylenir ki aslında algoritması süreci sabote etmeye ve enfekte etmeye dönüktür. Biz bunları çok iyi tanıyoruz. Bu tip söylemleri, bu tip yaklaşımları 20 yıllık geçmiş zamanlardaki çok bu konularla ilgili yoğun tecrübemiz bunu bize defalarca gösterdi. Yine esasında sürece dönük biz hakkaniyetli eleştirileri saygıyla karşılarız ama hakkaniyetli eleştiri kapasitesini kullanamayanların süreci çarpıtarak bir sürece bir takım iftiralar atarak yapılmayan şeyler yapılıyormuş gibi göstererek sabote etme, enfekte etme çabalarının da farkındayız. Dış kesimlerden yani terörsüz bölge dediğimiz için o bölgede çıkarları bozulacağı için bu süreci enfekte etmek isteyen bir takım provokatörlerin, bir takım istihbarat servisleri destekli yapıların da bu süreci engellemek için devrede olduğunu görüyoruz. Bizim burada baktığımız şey odağımızdır. Başından beri söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak için biz hem Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları bütün gücüyle bunu hedeflemektedir. Buna katkı veren siyasi partilerin katkıları çok değerlidir. Hakkaniyetle herhangi bir iftira söz konusu olmaksızın eleştirilerini de dikkate alıyoruz. Ama onun dışında iki şeyden uzak duruyoruz. Bir tanesi maksimalist yaklaşımlar, dar ideolojik çerçeveler, dayatmalar. Bir kısmı da işte bahsettiğim iftira kampanyaları. Tüm bunun dışında bu süreci yürütürüz. Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar geçti, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız. Buna da herkesin katkı vermesi çok önemlidir. Biz ayrıca bunun son derece gecikmeksizin, son derece ivmesine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bazen olur bu tip süreçlerde bir aylık yolu bir günde gidersiniz. Bazen bir günlük yolu bir ayda gidersiniz. Ama tüm bu süreçler olgunlaştı. Belli bir noktaya geldi. Daha hızlı hareket edebileceğimiz, daha etkili hareket edebileceğimiz bir aşamadayız. Sağduyuyla hareket etmek lazım. Kardeşlik duygusuyla hareket etmek lazım. Etrafımızdaki ve bölgemizdeki büyük türbülansları, tektonik kaymaları dikkate alarak herkesin cümlesini son derece hassas bir şekilde kurması lazım. Bir sözün nereye gittiğini, kimler tarafından istismar edilebildiğini, toplumdaki yankısının ne olabildiğini, çünkü toplumumuz çok çeşitli hassasiyetlerden oluşuyor. Milletimiz çok çeşitli hassasiyetleri bünyesinde barındırıyor. Burada dediğim gibi sağduyulu hareket etmek, evet teenniyle hareket etmek ama aynı zamanda da sürecin hızını, ivmesini ciddi bir şekilde gözetmek amaca ulaşmasını sağlayacaktır. Bütün bu hassasiyetlerle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşma bakımından yasal çerçeveyi tartışma aşamasına geldik. Herkesin katkısının değerli olacağını ifade etmek isterim. Bizim bu konudaki irademiz nettir. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Kampta görüşeceğiz zaten. Hepinizi kampa bekliyoruz. Sağ olun.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Şeli'nin MKYK toplantısına ilişkin bilgilendirme toplantısını, basın toplantısını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Anahtar
5: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
6: mutluluk. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüyor.

0: yoktur. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
1: Milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik. Ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyor, açtığı gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
2: Ve İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler hafta sonuna damgasını vurdu. Görüşmeler biraz gergin geçti ama nihayet öyle sonuçlanmadı. Olumlu sonuçlandığı açıklaması geldi her iki taraftan. Şimdi 60 günlük bir yol haritasının planlandığı ifade ediliyor. Hürmüz'den geçiş için de bir mekanizma, bir düzenleme üzerinde anlaşıldığı da anlaşılıyor. Yapılan açıklamalar da bu yönde. Bir de Lübnan konusu. Bugün ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance de buna değindi. Orada da bir mekanizma söz konusu. Birlikte çalışma dayalı bir anlaşmadan bahsediliyor. Peki 18 saat boyunca taraflar ne konuştu? Bundan sonraki süreçte yani en azından

0: 60 günlük süreçte bölgede neler yaşanması bekleniyor? Nasıl bir denge oluşturulacak? Bakalım, buyurun.
1: Başkanın bizden istediği şey, İran halkıyla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak. Sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldü.
2: ABD ve İran, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de bir araya geldi. 18 saat süren üst düzey görüşmenin ilk oturumu yapıcı bir atmosferde tamamlandı. Müzakerelerin ardından Katar ve Pakistan'dan resmi açıklamalar da geldi. Duyuruya göre taraflar 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen somut bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Daha ileri teknik görüşmelerin derhal başlaması kararlaştırıldı. Alınan karara göre arabuluculuk sürecini siyasi olarak denetleyecek bir üst düzey komitede kurulacak. Baş müzakereciler bu komiteye bağlı çalışacak. Ayrıca gerilimi ve yanlış anlaşılmaları önlemek adına ticari gemilerin Hürmüz'den güvenli geçişini sağlamak amacıyla taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattı da kuruldu. Lübnan'a saldırıların sonlandırılmasını güvence altına almak amacıyla taraflar çatışmayı önleme hücresi oluşturulması konusunda mutabık kaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise müzakere sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Petrol ihracatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı ifadelerini kullandı.
0: Şimdi nihayet olumlu sonuçlandı genel olarak. Müzakereler olumlu geçti ama pek çok yansıyanı vardı. Hem görsel olarak çok şey anlatıyordu o ifadeler. Gergin yüzler, karşılıklı söylemler, işte İran'ın masadan kalkması, Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı, sonra o kriz nasıl çözüldü? Tekrar taraflar bir araya nasıl geldi? Aynı masaya nasıl oturdu? Bunları da biraz konuşalım. Washington'a gidelim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan, hoş geldin yayına.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi 60 günlük bir yol haritasından bahsediyoruz. Taraflar da bu yol haritasının nasıl çizileceğine dair bir takım bilgiler veriyorlar. Hem İran tarafı veriyor, hem ABD tarafı. G.D. Vance'in basın toplantısı gayet açıklayıcıydı bu konuda baktığımızda. İran Hürmüz kapalı diyor, G.D. Vance hayır açık diyor. Bu konunun hala müzakere edileceği belli. Ama ben bu görüşmeleri biraz değerlendirmeni istiyorum. ABD basınında nasıl yansılandı? Donald Trump neden böyle bir paylaşım yaptı? Tam da müzakerelerin ortasındayken, yani İran heyetinin masadan kalkmasını gerektirecek kadar o sert açıklamaları neden yaptı, ne konuşuluyor buna dair, sonra geri adım mı atıldı, ne oldu orada?
3: Evet, tabii özellikle de görüşmelerin sürdüğü bir sırada Donald Trump'ın yaptığı sert açıklamalar, iyi polis kötü polisi oynuyorlar şeklinde bir yorum var Amerika'nın akım medyasında. Yani Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde malum üzerinde İsrail tarafından, daha doğrusu İsrail'in Amerika uzantıları lobileri tarafından çok ciddi bir baskı var. Donald Trump onun için burada iyi polisi oynuyor İsrail'e karşı. J.D. Vance'de kötü polisi oynuyor gibi bir takım yorumlar var. Tabii Reuters taraflar son yılların en ciddi diplomatik ilerlemesini sağladı yorumunu yapıyor. Associated Press, nihai anlaşma hala uzak olsa da görüşmelerin çökmesini engelleyen diplomatik trafik dikkat çekti diyor. Axios, uluslararası atom müfettişlerinin dönüşü görüşmelerinin en önemli somut kazanımı olarak görüyor. CNN, Trump yönetimi diplomatik başarı elde etmeye çalışırken İsrail'in güvenlik kaygıları sürecin en büyük belirsizliği olmaya devam ediyor diyor. Washington Post, anlaşmanın kaderini önümüzdeki 60 gün belirleyecek diyor. Wall Street Journal, enerji piyasaları Hürmüz Boğazı'nın geleceği nükleer başlık kadar kritik hale gelmiş durumda diyor. Tabii şimdi burada özellikle de Donald Trump ve J.D. Vance geleceğe yönelik ve politikalarında belirlemeye çalışıyor diyebiliriz. Özellikle Donald Trump için 3 Kasım ara seçimleri çok önemli. Malum hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da üzerinde çok ciddi bir İsrail lobileri tarafından bir baskı var. Bir anlamda onlara biraz da şirin görünmeye çalışıyor. Ama Donald Trump için en önemlisi bu aşamaya gelinmesi, bir memorandumun imzalanmasıydı. J.D. Vance malum 2028 ABD başkanlık seçimlerini oynuyor. O açıdan da tamamıyla bu meseleyi çözen rolünde birinci sıra yerleşmek istiyor.
0: O zaman sen 3 Kasım'daki o seçimlere bir atıfta daha bulunduğun için ABD açısından bu 60 gün o zaman çok başarılı bir şekilde yönetilmeli ve nihayete varılmalı. Bunu

0: diyoruz. Dolayısıyla ABD İran'a bir takım tavizler mi verecek? Daha yumuşak mı davranacak bu süreçte İsrail'in baskılarına rağmen?
1: Şimdi Donald Trump için bu 3 Kasım seçimleri çok önemli. Peki bu 3 Kasım seçimlerine giderken Amerikan halkını, Amerikan toplumunu nasıl memnun edecek? Hiç şüphesiz hep altını çizdiğim bir konu var. Petrol fiyatları. Şu an itibariyle petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. 1 dolarlar seviyesinde, yani şu anda 5 dolarlar civarındaydı bu memorandum imzalanmadan önce Merve. Şu an itibariyle 3.30, 3 dolar 30 sent, 40 sente kadar düşmüş vaziyette. Dün itibariyle arabama benzini koyduğumda ben yaklaşık 3.45'ti. O i̇şte açıdan bu çok önemli.
0: Bunun sürdürülebilir olması
1: gösterge.
0: Önemli ama yani sadece
1: evet,
0: bugün
1: çok
0: değil.
1: Çok önemli. 3 Kasım'a kadar bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Ama tabii diğer bir sıkıntı Donald Trump için malum işte 435 sandalyeli temsilciler meclisindeki 368 tanesini APEC, Amerikan-İsrail Halk İlişkileri Komitesi fonluyor. Bu açık, bu sır değil zaten. O açıdan da Donald Trump bir taraftan da işte bu anlaşmayla ilgili sertlik yanlısı bir çizgiyi sürdürürken, yani bakın ben İran'a asla taviz vermiyorum, dik duruyoruz diyerek Netanyahu'nun Amerika'daki uzantılarını bir anlamda pasifize etmeye çalışıyor. Evet, ama J.D. Vance'in tabii esas amacı hiç şüphesiz 2028 başkanlık seçimlerini oynamak. Ve bu zaten baştan bu yana J.D. Vance'i biz sertlik yanlısı bir çizgide hiç görmedik Merve. Dikkat edersen
0: evet,
1: İran
0: konusunda. Yani bugünkü basın toplantısında da yani yaptığı açıklamada Hizbullah'la İsrail'i aynı düzlemde değerlendirip, yani bir taraftan Hizbullah'tan İsrail'e bir saldırı gelirse, İsrail'in Hizbullah'a bir saldırı gelirse biz taraflarla bu çatışmayı düşürmek üzerine konuşacağız dedi mesela. Bu mesajı bile daha evvel ABD'li siyasetçilerin kullandığı ifadelere benzemiyordu. G.D. Vance de Donald Trump'ın aksine daha farklı bir politika ilerletiyor herhalde.
1: Evet, saflar şu anda aslında bir anlamda netleşmiş vaziyette. Amerikan tarihinde görülmeyen bir olay yaşıyoruz biz Amerika'da. İsrail ile Amerika arasındaki bir gerginlik şu ana kadar Amerikan tarihinde bir Amerikan başkanlığının, bir Amerikan başkan yardımcısının bu kadar sert açıklamalar yapması hiç görülmemiş bir şey Amerika'da.
0: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Kolaylıklar dilerim. Evet, hafta sonunun yansımaları böyle. Yarına bir bakalım isterseniz bir de ana muhalefetin gündemine. Çünkü geçen hafta hatırlarsanız grup toplantısı gerçekleşmemişti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani yaşananların ardından ilk grup toplantısını Özgür Özel yapmıştı. Geçen hafta ise karşılıklı olarak tansiyon yükseltilmek istenmedi açıklaması geldi ve grup toplantısı yok dendi. Bugünse CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel salı günü grup toplantısını yapma kararı aldığını açıkladı. Aynı gün yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti meclisini toplayacağım yarın, MYK'yı toplayacağım dedi. Sanki o toplantılar birbiriyle aynı saate geldiği için, çatıştığı için grup toplantısını Özgür Özel yapacakmış gibi bir izlenim de oluştu. Peki öyle mi? Son gelişmeler neler Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bakalım duruma.
2: Grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
3: Özgür Özel kararını verdi. Salı günü grup toplantısında kürsüde olacak. Kurtuluşum tek başına ya hiçbirimiz. Manisa Milletvekili Özel mecliste kurmaylarını topladı. Gündemde grup toplantısı ve olağanüstü kurultay talebi vardı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, genel merkezin olağanüstü kurultayla ilgili adım atmaması durumunda yargı yoluna başvuracaklarını söyledi. Ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi.
2: Gerekli yasal yollara başvuracağız.
3: Emre, Yürüyüş Partisi iddiasını yalanladı. Ancak önümüzdeki süreçte yeni parti kurulacağının sinyalini verdi.
2: Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Parti ismi vesaire değil ama şunu konuştuk. Yani biz her şeye rağmen bu işgal durumu devam ederse tabii ki, yani genel başkanımız onu bir yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır.
3: Zeynel Emre hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın yeniden grup başkan vekilliği görevine dönebileceğini söyledi.
2: Göreve iade edilecek. Yani burada biliyorsunuz parlamento bugüne kadar kendi işleyişi, milletvekillerinin kendi içerisindeki işleyiş ve bizim partimizin buradaki iç yönetmeliği kapsamında onun dışına çıkılmadı şu ana kadar. Görevine devam edecek Gökhan Bey. bir sorun yok arada.
3: Kemal Kılıç

0: İşler olduysa grup toplantısı yapmayacak. Salı günü MYK ve parti meclisini toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının alınabileceği ifade ediliyor. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayının iptali için dava açan delegeler genel merkeze ihtar çekti. İhtarda mahkemenin verdiği tedbir kararı kalkmadan olağanüstü kurultayın toplanamayacağı vurgulandı.
1: Ve futbolcu cinayetiyle ilgili bugün ilk duruşma gerçekleşti. İstanbul'da Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı. Şimdi ölümüne ilişkin davada sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı 1 Mart'ta Ümraniye'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ve olayın ardından başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı. Bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Duruşmaya aralarında tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi katıldı. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan'sa Segbis aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu savunmasında olay günü Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silah taşıdığını ilk kez gördüğünü söyledi. Kalaycıoğlu araçtan inerken bana sadece konuşacağım dedi. Kısa süre sonra silah sesi duydum. Daha sonra araca bindiğimde silah gördüm. Kendisine ne olduğunu sordum. O da bilmediğini söyledi dedi. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu ise araçtaki kişilerle konuşmak için yanlarına gittiğini, çıkan arbede esnasında ise silahın yanlışlıkla patladığını ancak olayın nasıl gerçekleştiğini anlayamadığını savundu. Duruşmada Kundakçı'nın ailesi de sanıklara sorular yöneltti. Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kundakçı'nın öldüğünü eve geldikten sonra öğrendiğini iddia etti. Diğer sanıklar da olay sırasında arbede yaşandığını ve silahın kim tarafından ateşlendiğini görmediklerini iddia ettiler. Yani yine bir kreşten, bir anaokulundan dehşet verici görüntüler var. Bir olay yaşanıyor İstanbul'da, Bayrampaşa'da bir anaokulunda çocukları darp ettiği belirtilen 60 yaşındaki kadın görevli gözaltına alındı. Çocuklara sopayla vuruyor. AB adlı kadın çocuklara çubukla vuruyor. O anlar güvenlik kameralarına yansıyor. Uyku odası muhtemelen burada. Uyumaya çalışan çok küçük çocuklar. Yani 2-3 yaşında çocuklar bunlar baktığımızda. Daha da büyük değiller. Bu korkunç olay işte 16 Haziran Salı günü, 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geliyor. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan görüntüler. İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel okulda, anaokulunda çalışan AB isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocuklara elindeki çubukla vurduğu görülüyor. Aynı çalışanın yine yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranışlar sergilediği, darp ettiği de öne sürüldü. Ve bu şikayetler üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi ve işte bu kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Karabük'te 31 Mayıs'ta kaybolan bir üniversite öğrencisi vardı. İsmi Hamza Duras. Hamza Duras'ı arama çalışmaları hala devam ediyor bu arada. Ailesi umutla bekliyorlar çocuklarını. İyi haber gelmesini umut ediyorlar ama epey de süre geçti üzerinde.
2: İnşallah çocuğumuzun çıkıp gelmesini bekliyoruz.
3: Günlerdir evladından gelecek iyi haberi bekliyor. Kayıp üniversite öğrencisi için ekipler aralıksız mücadele veriyor. 22 yaşındaki Hamza Duras İstanbul'da bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisiydi. 31 Mayıs'ta okula gitmek için Karabük Safranbolu'daki evinden çıktı. Ailesi o günden beri gence bir daha ulaşamadı.
2: Devlet imkanlarını kullanıyorlar. 3 gündür ama herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir durum yok. Her tarafta aranıyor.
3: Arkadaşlarına ormanlık alanları gezeceğim dediği öğrenilen gencin cep telefonu sinyali son olarak 9 Haziran'da Kent Ormanı bölgesinden alındı. Bölgeyi abluk altına alan çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
2: Herhangi bir eşyasına bir şeyine rastlanmadı. Onun için ümidimiz var yani bir yerlerden çıkmasıyla ilgili. İnşallah olumlu bir sonuç bekliyoruz yani.
3: Sarp kanyonlar, mağaralar ve kuyular didik didik ediliyor. Ailesi 22 yaşındaki oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde açıklarda balina görüldü ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi bu görüntüler. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Görüntüler Alanya açıklarından. Alanya Kalesi açıklarında tekneyle seyir halinde olan Rus uyruklu amatör bir balıkçı deniz yüzeyinde hareketliliği fark ediyor ve suda balina olduğunu anlıyor sonrasında. Bir süre takip ediyor balinayı. Çok da rahatsız etmeden cep telefonu kamerasıyla kayda alıyor. Görüntülerde bir süre su yüzeyinde görülen balina daha sonra gözden kayboluyor. Avrupa ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri de orman yangınlarıyla mücadeleye başladı. Şimdiden Utah eyaletinde orman yangını yaklaşık 8800 hektarlık alana yayılmış durumda. Şimdi eyalette bazı kentlerde tahliye emri var vatandaşlara yönelik. Yangınlara ilişkin güncel bilgiler de paylaşılıyor sosyal medya hesabı üzerinden. Yangının yaklaşık 8800 hektarlık alana yayıldığı ifade edildi açıklamalarda. İtfaiye ekipleri özellikle bu alanlarda çalışmaları güçlendirdiğini açıklıyorlar ve yarın da gün boyunca sıcaklıkların yüksek olacağı ve orman yangınlarına müdahale etmenin zorlaştığını söylüyorlar. Özel bir arazide başlıyor yangın ve halihazırda 3 bölgeye birden yayılıyor. Yangın nedeniyle otoyollarda trafiğe kapanmış durumda o bölgede. Çok yüksek sıcaklıklardan bahsettik. İngiltere öyle, Fransa öyle. Hatta Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle hafta sonundan bu yana nehirlere, göllere, denize girmek için ne yazık ki serinlemek için denize giren 13 kişinin boğulduğu haberi geldi. Fransa'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 13 kişinin boğulduğu, ikisinin de çocuk olduğu belirtildi. Fransız Meteoroloji Ajansı alarm seviyesinin 49 vilayette kırmızıda olduğunu, 40 vilayette ise turuncuya yükseltildiğini duyurdu. Öte yandan Eğitim Bakanlığı'ndan da bir karar alındı ve bugün okullarda eğitime ara verildi. Bu arada Fransa'da da pek çok noktada orman yangınları yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'deydi, Mısır'a gitti. Kahire'de Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ABD-İran anlaşmasının uygulama sürecinde atılacak adımlar ele alındı. Açıklamalarda bu var. Ve Hakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da bu ziyaretinde kabul edildi.
4: Köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
0: Dört arabulucu ülkenin bakanları Mısır'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Kahire'deki toplantıda ABD-İran anlaşmasından duyulan memnuniyet vurgulandı.
4: Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım.
0: Tüm dünya ekonomisini etkileyen ABD-İran savaşı tarafların mutabakatıyla sona erdi. ABD ile İran, İsviçre'de yeni müzakere turu için görüşme gerçekleştirirken, Mısır'ın başkenti Kahire'de de önemli bir toplantı vardı. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar, bölgesel gelişmeleri ve mutabakatın uygulama sürecini ele aldı.
4: Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular, özellikle nükleer doğrulama ile ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler.
0: Toplantının ardından ortak bir açıklama yayınlandı. İslamabad mutabakatından duyulan memnuniyet dile getirildi. Gelişmenin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret için önemli riskler oluşturan bir çatışmayı sona erdirmeye ve gerilimi azaltmaya yönelik yapıcı bir adım olduğu ifade edildi.
4: Teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
0: Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile de görüştü. Daha sonra Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile de ikili bir görüşme yaptı. İki ülke ilişkileri değerlendirildi. Bölgesel gerilimlerin azaltılmasında yürütülecek ortak plan konuşuldu. Ayrıca Sudanlı mevkidaşı Salim ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Ally for Future kurucusu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın

0: Danışma Konseyi Başkanı Doktor Esra Albayrak genç Müslüman kadınlar liderlik programında konuştu. Müslüman kadına biçilen rolün hiç değişmediğini söyledi. Yeni bir dil, yeni bir düşünme biçimi, yeni bir anlayış, yeni bir gelecek tasarrufu içine girilmesi gerektiğini vurguladı konuşmasında.
1: Da Müslüman kadına biçilen rol hemen hiç değişmedi. Ya kurtarılacak bir mağdur, ya suçlanacak bir anne. Burada çok yakın dönemde soykırım, son 3 yıldır canlı yayında izlediğimiz soykırım süresinde belki en ünlü diyebileceğimiz Avrupa dergilerinin birinde bir makaleye denk geldiğimi hatırlatmak isterim. Bir istatistik paylaşıyor. Gazze'de çocuk ölümlerinin neden fazla olduğunu anlatan bir istatistik.
2: Üniversite kürsülerinin, medyanın dilinin, hatta insan hakları ve özgürlük söylemlerinin değişmediğine dikkat çekti. Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da başladı.
1: Bu istatistik şunu gösteriyor, doğurganlık oranlarını. Yani adeta derginin bizden çıkarmamızı beklediği sonuç, Gazze'de çok çocuk ölümünün sebebi, kadının doğurganlığı. Bu kadar hunharlaşabilen bir haritadan bahsediyorum. Ben de o harita üzerinde tanımlanmak istenen kadınlardan biriyim. Ve hayatım boyunca en büyük gayretim o haritayı kendi elimle, kendi inancım ve kendi değerlerimle yeniden çizmeye çabalamak oldu.
2: Ally for Future kurucusu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Doktor Esra Albayrak, Müslüman kadına biçilen rolle ilgili konuştu.
1: Kendi kültürel ve entelektüel zemininden beslenen yeni bir dil, yeni bir düşünme biçimi, yeni bir anlayış, yeni bir gelecek tasavvuru içine girmeliyiz. Birbirine göz hizasında bakabilen, çok merkezli bir dünya için bir teklif ortaya koymalıyız. Bu teklifi oluşturacak zeminimiz boş değil. Medeniyetimiz onu kuran ve ona yön veren çok güçlü kadın temsilleriyle doludur.
2: Albayrak, Batı merkezli dünyanın kurtarma vaadiyle başlayan her hikayesinin kadın ve çocukların dramıyla sona erdiğine dikkat çekti.
1: Ben bu tabloya dışarıdan bakan biri değilim. Müslüman bir kadın olarak taşıdığım kimlik, dünyayı anlamlandırma ve eyleme geçme biçimimi kökten şekillendiren bu kimlik, benim hikayemin de merkezinde duruyor. Eğitim üzerine yürüttüğüm çalışmalar, sivil toplumda geçen yıllarım, bugün bu kürsüdeki duruşum, hepsi aynı kimliğin ve tecrübenin beni taşıdığı istikamet.
2: Doktor Esra Albayrak, Hazreti Hatice başta olmak üzere İslam tarihinde iz bırakan kadın sahabelerin, peygamber eşlerinin hiçbirinin susturulmadığına, dışlanmadığına ve mağduriyet altında ezilmiş kişiler olmadığına dikkat çekti.
0: Millilerimiz, milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri ile maça çıkacaklar ama sembolik de bir maç olacak. Süreçle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, milli takım teknik direktörü Montella ve oyuncularına sahip çıkan bir açıklama yaptı.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takıma destek verdi. Dünya Kupası'ndan elenmenin sorumluluğunu üstlendiklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, Montella ve oyuncuların yanında olduğunu belirtti.
4: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz.
3: İbrahim Hacı Osmanoğlu bazı eleştirilerin ahlak sınırlarını aştığını ifade ederek Adalet Bakanı Akın Gürlüğe seslendi.
4: Elbette ki eleştirecek olan yönler.

0: Var ama bu benim işim değil. Elbette ki bu konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
1: Hacı Osmanoğlu teknik direktör Fatih Terim'in açıklamalarına da yanıt verdi.
0: Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Bunda milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler.
2: Tabii Dünya Kupası süreci devam ediyor. İran Belçika ile golsüz berabere kaldı. Ve İran milli takım maç sonunda soyunma odasına ayrılırken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir not bıraktı. Şimdi izlenimlere bakacağız, maçın izlenimlerine. İran milli takımının basın ekibinden yapılan açıklamaya göre soyunma odasına bırakılan notta işte bu not. MINAP vurgusu çok önemli. Yani MINAP'ı 168 kişinin 28 Şubat'ın hemen birkaç saat sonrasında saldırının ilk dakikalarında vurulmasıyla hayatını kaybetmesi hatırlatılmış burada. Bırakılan notta şu ifadeler yer alıyor. El yazısıyla yazılmış. Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüze Uygar İran'a kadar İran'ın ruhu canlı, sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafir verdiğiniz için teşekkür ediyoruz ve her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanılıyor ama MINAP vurgusu önemli. 168 kişinin hayatını kaybetti. Çoğu daha 7-8 yaşında kız çocuklarının olduğu o okula yönelik saldırı bu notta da hatırlatılmış. Şimdi İran Dünya Kupası'nda o ikinci maçına çıktı. Belçika ile golsüz beraberlikle sonuçlandı o maç. Hem rejim yanlıları vardı hem muhalifler vardı. Bir arada stadyuma gittiler. Ve maçtan sadece 24 saat önce İran milli takım Los Angeles'a girebildi. Buna bu şekilde izin verildi. İranlı futbolcularsa Dünya Kupası'nda yaşanan bu ayrımcılığa tepki gösterdiler. İşte soyunma odasına da bu notu bıraktılar.
3: Dünya Kupası G grubu ikinci maçında İran sürpriz bir sonuca imza attı. Belçika ile 0-0 berabere kaldı. Ancak İran milli takımı sahadaki mücadelesinden çok soyunma odasına bıraktığı duygu yüklü mektupla gündem oldu. Maç öncesinde rejim muhalifi İranlılar şah dönemi bayraklarıyla stadyumun çevresinde toplandı.
4: İran'da yaşananlar göz ardı edilmesin diye buraya geldim. Bu bizim maçımız değil, bu bizim takımımız değil. Biz İran halkını destekliyoruz.
5: Maçı izlemeye geldim. Bu bizim için zor bir durum. İran'da yaşananları unutamıyoruz ama yine de kalbimiz İran için atıyor.
6: Çok iyi maçtı. İnsanlar İran'a inanmadı. 5-0, 6-0 gibi skorlarla bizi yeneceklerini düşündüler. Ama harika bir maçtı.
3: Maç sırasında da hem İran hem de şah dönemi bayrakları bir arada açıldı. Maçtan sadece 24 saat önce Los Angeles'a gelmelerine izin verilen İranlı futbolcularsa Dünya Kupası'nda yaşanan ayrımcılığa tepki gösterdi.
7: Açıkçası fazla bir şey istemiyoruz. Sadece diğer 47 takıma uygulanan şeyleri istiyoruz. Sanırım bu bizim kültürümüzün bir parçası. Zorlu koşullarda daha iyi performans gösteriyoruz.
3: İranlı futbolcular soyunma odasına barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle notunu bıraktı. Futbolcular Los Angeles'a gururla geldik, onurumuz da tamamladık ve itibarımız da geri dönüyoruz yazdı. Berabere biten maçın ardından İran Meclis Başkanı Kalibaf, topraklarımızı böyle koruduk notuyla İranlı kalecinin kalesini koruduğu anları paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise futbol sahasından müzakere masasına, oradan da savaş meydanına kadar İranlılar olarak attığımız her adım, daha büyük bir mücadelenin parçasıdır notunu düştü. Minap'ta ABD saldırısında öldürülen kız öğrencileri hatırlatan bir görsel paylaştı. Maçın ardından İran ekibi yeniden Meksika'ya döndü.
2: Ve yılın istifası diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü 10 yılda 6 başbakan görevden ayrıldı İngiltere'de. Bu süre zarfında işte maksimum 2 yıl görev yapan başbakanlar vardı. Sadece 59 gün görev yapan başbakanlar da oldu. Hem monarşinin hem parlamenter sistemin olduğu bir sistem İngiltere'de ki Starmer'da istifasından önce Kral Charles'ın huzuruna çıktı ve belki de bunun için İcazet aldı. Belki de istifası için onay aldı ve onun sonrasında kameraların karşısına geçti. İstifa etme kararını açıkladı. Bundan sonra eşimle daha çok ilgileneceğim, çocuklarımla daha çok ilgileneceğim dedi. Duygusal da bir konuşma yaptı. Hatta zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Şimdi o anları da ekranlarınıza getiriyoruz. Bu süreçten sonra yeni bir başbakan seçilene dek görevine devam edecek Starmer. Görev süresi uzun muydu? Hayır değildi. Ama parlamenter sistemin çıkmazları İngiltere'de son 10 yılda özellikle çok siyasi bir kriz oluşturmuş durumda. Ağır bir siyasi kriz. Şimdi 7. başbakanı olacak 10 yılın içinde İngiltere'nin, Birleşik Krallığın ve bu süre zarfında değişen 6 başbakan var. Görevi bırakan 6 başbakan var. The Economist'in bir analizi var Türkiye ile ilgili. Biz yakından biliyoruz zaten ama The Economist yazınca biraz daha fazla geniş bir çerçevede duyuruluyor. Türkiye küresel krizlerin çözüm masasında etkisini artırıyor diyor The Economist. ABD ile İran arasında sağlanan o mütabakatta Ankara'nın üstlendiği kritik rolden bahsediyor. Ve dünya basınının gündemine oturuyor bu makale. Uluslararası yayınlar Türkiye'nin farklı cephelerde aynı anda hem de diyalog kurabilen nadir aktörlerden biri haline geldiğine özellikle dikkat çekiyor. The Economist'in de merceğine giriyor bu anlamda. Bu konu başlıklarında Türkiye ve diplomaside yükselen etkinin detaylarını yazıyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında başlayan müzakere süreci Türkiye'nin bölgesel diplomasideki rolünü yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde Türkiye yeni dönemin en dikkat çeken aktörlerinden biri olarak gösteriliyor. İngiltere merkezli haftalık ekonomi ve politika dergisi The Economist, Türkiye'nin son dönemde kritik kriz başlıklarında üstlendiği role dikkat çekti. Dergiye göre Türkiye sadece bölgesel gelişmelerden etkilenen bir ülke değil, aynı zamanda kritik masalarda söz sahibi olan aktörlerden biri haline geliyor. Analize göre Türkiye farklı bloklar arasında temas kurabilen az sayıdaki ülkelerden biri konumunda. Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de kritik önemde görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılacağını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmeleri sonrası oluşacak yeni güvenlik denklemine ilişkin beklentileri de artırdı.
9: Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. İnşallah bu sene Ankara'nın

0: Bu denklemdeki rolünün de yakından takip edileceği bir süreç olması bekleniyor.
1: The Economist'in bu analiziyle kapatıyoruz, bugün noktalıyoruz. Yarın inşallah yine saatler 17'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Reklam.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Sigortasından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan yurt

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın

0: Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kurulu gücü 18 Haziran itibarıyla güneşte 26.978 MW, rüzgarda 15.168 MW, hidroelektrik santrallerde 32.314 MW, biyoenerjide 2.140 MW, jeotermal enerjide 1.798 MW ile toplamda 78.398 MW oldu. Türkiye'nin 2035'te 120 bin MW yenilenebilir enerji kurulu gücü hedefi bulunuyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan

0: Pronto tur.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçen. Geçer Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var: Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran

0: Opet'te bulacaksın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam. Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var.

0: 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
3: Denilebilir basitçe.
4: Son yıllarda hayatımıza İngilizce bir deyim girdi. İsmi longevity. İşte dünya özellikle hem sağlıklı hem de uzun yaşamanın sırlarını arıyor. Peki o sırlar neler?
3: Biz hekimler longevity dediğimiz zaman aslında 5 temel şeye odaklanıyoruz var. Birincisi beslenme. Beslenmeyi mutlaka kişinin yaşına, durumuna göre kişiselleştirmek, ona özel yapmak lazım. İkinci sırada çok önemli olan şey egzersiz. Üçüncü sırada uyku var. Uyku bizim bedenimizin kendi kendini iyileştirdiği bir dönem. Onun çok iyi düzenlenmesi lazım. Dördüncü sırada stresle mücadele ve yine kötü alışkanlıklarla mücadele var. Sigara, alkol ömrümüzden çok fazla zaman alıyor. Beşinci sırada ise belki de çok önemli atladığımız bir şey var. Sosyal ilişkiler. Ama bu sosyal ilişkilerde herkesle bir sosyal ilişki. Yani eskiden insanlar mahallede birbirlerine merhaba derlerdi, selam verirlerdi.
5: İşte bu 5 maddeyi uygulamayan kişilerde ömür daha da kısalıyor.
3: Beden matematik gibi işler. Siz ona bakarsanız o da size bakar. Bu denge halinde gider. Kesinlikle ömrümüzden ömür alır.
5: Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Taha Alper son yıllarda yapılan bazı araştırmalara da dikkat çekti.
3: D vitamini gerçekten belli dozlarda alındığında yaşlanmayı geciktirici etkileri gösterilmiş. Yine omega 3 yağ asitlerinin bir takım olumlu etkileri var bedenimizde. Hastaya göre değerlendirmek lazım bu stratejileri. Herkesin bedeni bambaşka. O bedene göre stratejileri, takviyeleri geliştirmek gerekiyor.
5: Peki Türk halkı sağlıklı ve uzun yaşamak için neler yapıyor?
4: Çok uzun yaşamak mı yoksa sağlıklı, kaliteli yaşamak mı sizce?
6: Sağlıklı yaşamak.
7: Tabii ki sağlıklı ve uzun yaşamak daha güzel. Ya belli bir yaştan sonra da beslenmek hakikaten çok önemli.
8: Yiyeceklerime dikkat ediyorum. Yürüyüş yapıyorum. Uzun yaşayıp hasta, yatalak veya da sorunlu yaşamaktansa sağlıklı yaşayalım. Belli bir süre yaşayalım. Allah muhtaç etmesin.
9: Ömür uzadı ama biraz evlatlara yük bindi. Hep tek dediğim beni onlara muhtaç etmeden erkenden gitmek.
4: Sağlığınıza dikkat ediyor musunuz?
10: Kızım yaş 79. Ediyorum tabii. Yetmezsem bu yaşta olur muyum?
4: Böyle genç göstermezdiniz.
10: Ben değil mi? Yap. Muhakkak kızım. Bilhassa 65'ten sonra çok dikkat etmek lazım. Eskiler der yatmana kalkmana derler dikkat edeceksin derler. İşte yatmana kalkmana, yemene içmene dikkat edersen İşte 79 yaşında benim gibi olursun.
11: Hatay'da Gölbaşı Gölü'ndeki adada yıllardır yalnız yaşayan 93 yaşındaki Halime Sual için Türk Kızılay ekibi harekete geçti efendim. Biraz sonra göreceksiniz kayıkla bu ziyaret gerçekleştiriliyor. Gidiyorlar Halime teyzenin yanına. Elbette ki götürdükleri yardım sembolik bir yardım. Biz her zaman senin yanında izlemek için Halime Sual'a.
5: Gölün ortasında küçük bir ada, adanın içinde tek başına süren bir hayat.
12: Hoş geldin Umay, hoş geldin.
13: Hoş bulduk, hoş bulduk.
14: Ben senin için geldim, hoş senin için kalacağım burada.
12: Bana seni.
14: Buradaki hayatından memnun musun Nene?
12: Sen burada oturuyor, başım rahat.
5: Görüntüler Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden. 93 yaşındaki Halime Sual, Gölbaşı Gölü'ndeki adada derme çatma bir barakada yıllardır tek başına yaşıyor. Neredeyse dış dünyayla hiçbir bağı yok.
14: Gece buradan korkmuyor musun? Ne yapıyorsun bütün akşam?
12: Akşam korkuyorum ki niye korkmuyor kızım? Kimse bana gelmiyor ya kızım, ne yapmak? Annene bir şey gelmez.
5: Türk Kızılay ekibi de yaşlı kadının yalnızlığına ortak olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için bu kez küreklere sarıldı. Yardım kolileri kayığa yüklendi. Nilüfer çiçeklerinin arasından adaya doğru zorlu ama umut dolu bir yolculuk başladı. Kayık kıyıya yanaştı, ekipler yalnızca yardım malzemesi değil, ellerindeki çiçeklerle Halime Nine'ye sürpriz yaptı.
6: Sana çiçek getirdim.
13: Eyvallah, eyvallah.
6: Beğendin mi?
5: İyilik ve vefa yine engel tanımadı.
14: Bundan sonra senin burada oğulların, kızların var. Biz geleceğiz bugün.
13: Hoş geldin. Çok
14: ya canım seviyorum. Benim. Bundan sonra hep yanındayız senin.
13: Hoş geldin. İki de kızlar her şey bize gönderiyor. Her şey. Allah razı olsun.
5: Gönüllüler adadan ayrılırken arkalarında hiç bitmeyecek bir dostluk sözü bıraktı. Halime Nine artık o adada yalnız olmadığını biliyor.

0: Efendim yeni saate gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu sevdanın adı Ankara programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşanan kriz siyaseti vardı. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arıyoruz diyerek sitemde bulundu.
1: Ülkemizi her alanda zirveye taşıyan milletimizin hizmetkarı geliyor.
2: Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
3: Sözleri ana muhalefet partisineydi. Yaşanan koltuk kavgasına işaret ederek sitemde bulundu. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arıyoruz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu sevdanın adı Ankara programında açıklamalarda bulundu.
2: Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görülmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok.
3: Başkan Erdoğan Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini verdiklerini söyledi.
2: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
3: Başkan Erdoğan'ın sözü sık sık teşkilat üyelerinin şarkılarıyla kesildi. Erdoğan da onlara bu sözlerle karşılık verdi.
2: Gençler, ben de sizlere aşığım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan karar çıktıktan sonra 9 Haziran Salı günü grup toplantısını kim yapacak sorusu tartışmalarla getirmişti beraberinde. Sonunda kazanan, tırnak içerisinde eğer bu kazanmaksa, Özgür Özel kürsüye çıkmayı başarmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısını parti genel merkezine yapmıştı. Daha sonraki hafta, yani geçen hafta ise iki taraftan da ne genel merkezler ne Özgür Özel tarafından grup toplantısı yapma konusunda bir karar gelmiş. Dolayısıyla grup

0: Toplantısı salonu kürsü boş kalmıştı geçen hafta. Şimdi bu haftaya geldiğimizde yine gözler çevrildi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne olacak diye. Şöyle bir karar çıktı efendim. Özgür Özel yine bu kürsüde olacak. Yine kürsüyü kazanan kişi olduğu Özgür Özel kürsüde konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatlerde genel merkezde MYK'yı toplayacak.
1: Grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
2: Özgür Özel kararını verdi. Salı günü grup toplantısında kürsüde olacak. Manisa Milletvekili Özel mecliste kurmaylarını topladı. Gündemde grup toplantısı ve olağanüstü kurultay talebi vardı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, genel merkezin olağanüstü kurultayla ilgili adım atmaması durumunda yargı yoluna başvuracaklarını söyledi. Ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi.
1: Gerekli yasal yollara başvuracağız.
2: Emre, Yürüyüş Partisi iddiası yalanladı. Ancak önümüzdeki süreçte yeni parti kurulacağının sinyalini verdi.
1: Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Parti ismi vesaire değil ama şunu konuştuk. Yani biz her şeye rağmen bu işgal durumu devam ederse tabii ki yani genel başkanımız onu bir yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır.
2: Zeynel Emre hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın yeniden grup başkan vekilliği görevine dönebileceğini söyledi.
1: Göreve iade edilecek. Yani burada biliyorsunuz parlamento bugüne kadar kendi işleyişi, milletvekillerinin kendi içerisindeki işleyiş ve bizim partimizin buradaki iç yönetmeliği kapsamında onun dışına çıkılmadı şu ana kadar. Görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok orada.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısı yapmayacak. Salı günü MYK ve parti meclisini toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının alınabileceği ifade ediliyor. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayının iptali için dava açan delegeler genel merkeze ihtar çekti. İhtarda mahkemenin verdiği tedbir kararı kalkmadan olağanüstü kurultayın toplanamayacağı vurgulandı.
0: Bursa Nilüfer Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye önemli bir ses kaydı eklendi. Dönemin imar müdürüne ait bir saatlik telefon görüşmesi deşifre edildi ve toplanan paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği ortaya çıktı.
2: Rüşvet ses kaydıyla belgelendi. CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı ve o iddianameye önemli bir ses kaydı eklendi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Dönemin imar müdürü Ayşegül Erkol'un cep telefonu incelemesinde ele geçirilen bir saatlik ses kaydı deşifre edildi. Erkol'un Mahmut isimli kişiyle yaptığı bir saatlik görüşme kaydını ProAnaliz Yapı Şirketi sahibi Tamer İşler'e gönderdiği anlaşıldı. 2024 yılına ait ses kaydında Erkol'un rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ettiği belirlendi.
3: Mahmut Bey, 20 Kasım'dan 30 Mart'a kadar olan dosyalardan alınan paraların 10 milyonu araçlara gitti. 15-20 milyonu Nilüfer Belediye Spor'a gitti. Büyük bir kısmı da seçimlerde kullanılması için CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve Genel Merkez'e gönderildi. Ruhsatlar verilince geliyordu paralar. Yalan söylüyorsam hastalıktan öleyim.
2: Mustafa Bozbey, 1999-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
0: Mutlak mutan kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan görüntülerin bir benzeri İzmir'de yaşandı. İzmir'de bir görev değişimi var biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından İzmir İl Teşkilatı görevden alındı. Yeni teşkilat atandı. Yeni teşkilatın il binasına girişinde arbede yaşandı. O anları ekranlara getireceğiz.
4: Emin Partisi'nden kimi saklıyorsunuz?
2: Mutlak butlan kararının ardından CHP'de başlayan teşkilat değişiklikleri İzmir'de gerginliğe neden oldu. CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatlarındaki değişim süreci devam ediyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak mutlan kararının açıklanması

0: Sının ardından İzmir İl Başkanlığı'na genel merkez tarafından eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı. İl binasına alınmayınca müzakereler yoluyla sorunu çözmeye çalıştı. Ancak bu olmadı. Ardından da ekibiyle birlikte il başkanlığına girdi ve orada bir arbede yaşandı ve onun ardından da Utku Gümrükçü koltuğuna oturabildi.
1: İzmir İl Başkanlığı'ndaysa görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç'ün binadaki bekleyişi, yeni atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün gelmesiyle gerginliğe dönüştü. Yeni Başkan Gümrükçü ve beraberindeki partililer gece saatlerinde CHP İzmir İl Başkanlığı binasını bastı.
2: Arkadaşlar gece işte saat... Arkadaşlar toplanmışlar kendi aralarında. 30-40 kişilik bir grup kapıları kırarak içeriye girdi. Genel merkezde yaptıklarını İzmir İmniyası'na yaptılar. Gündüz vakti gelebilirlerdi. Ancak kapıları kırarak girdiler. Arkadaşlar kendilerine çok güveniyorlarsa ürtayda yapsalar yapın diyorduk. Yapmıyorlar.
1: Bina içinde karşı karşıya gelen Çağatay Güç'ün destekçileriyle Utku Gümrükçü destekçileri arasında tansiyon hızla yükseldi ve arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik ve itişmelerin ardından yeni başkan Utku Gümrükçü makam odasına girmeyi başardı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız, biz içeri girerken yanındaki arkadaşlar bize kapıları açması gerekirken partililere kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı. Benim kravatım yakan paçam darıldı. Göğsüm ezildi. Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz?
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Ciddi bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Vance, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair konuların ele alındığını vurguladı. İran tarafından da açıklama gecikmedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin taviz vermediğini söyledi.
5: Başarılı bir nihai anlaşma için çok sağlam bir temel attık.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yapılan müzakerelerin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.
5: İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul ettiler.
1: İsviçre'deki kritik görüşmenin ilk turu tamamlandı. Taraflardan ardı ardına açıklamalar geldi. ABD'den ilk değerlendirmeyi heyet başkanı J.D. Vance yaptı.
5: Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için bir mekanizma oluşturmak istedik. Mayınları temizleyebilmek için bir koordinasyon mekanizması kurduğumuzdan da emin olmak istedik. İkincisi, bölgesel bir ateşkes için benzer bir çatışma önleme mekanizması da oluşturmak istedik.
1: Hürmüz'ün açık olduğunu ve petrol akışının sağlandığını vurgulayan Vance, Lübnan'a ilişkin de konuştu.
5: Lübnan'da birbirimizle iletişim kurup ateşin nasıl durdurulacağını belirleyebilecek uygun bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğundan emin olmak istedik.
1: İran'ın masayı terk etmesi de soruldu Vance.
5: Toplantıyı terk etmekle tehdit ettiler. Ancak dün sabah saat 1'den çok sonraya kadar müzakeremiz devam etti. Yani toplantıyı terk etmediler.
1: İran tarafından da açıklamalar ardı ardına geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Tahran'ın herhangi bir taviz vermediğini söyledi.
5: ABD ile yapılan müzakerelere taviz vermeden gittik. Müzakerelerde karşı tarafın İran'ın haklarını görmezden gelmesi durumunda geri adım atmayacağız. Bu süreçte ABD Lübnan'da geri adım attı. Bazı olumlu gelişmeler yaşandı.
1: Bir açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Mutabakatın detaylarını paylaştı. Açıklamasında savaşı sona erdirme anlaşmasının etkili bir şekilde uygulanmasını ilerletmek amacıyla uzman ve teknik düzeydeki görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındı ifadelerini kullandı. İran medyasında çıkan haberlerde ise Lübnan'daki ateşkesi takip edecek mekanizmada İsrail'in yer almayacağı belirtildi.
4: Ve İngiltere'den gelen haber bir anda manşetlere düştü. Zira İngiltere'nin derin siyasi krize sürüklendiği dönemde Başbakan Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Böyle

0: Birlikte son 10 yılda İngiltere'nin 6 başbakanı koltuğunu bırakmış oldu. Starmer yeni lider seçilene dek görevine devam edecek.
1: İngiltere siyasetinde sular durulmuyor. Başbakan Keir Starmer'ın görevden ayrılmaya hazırlandığı iddiası Londra'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Düşen kamuoyu desteği, parti içinde büyüyen rahatsızlık ve arka arkaya gelen eleştiriler Starmer üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Krizin fitilini ise İşçi Partisi içinde adı sık sık liderlik yarışıyla anılan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın yükselişi ateşledi. Makerfield'daki ara seçimin ardından Londra kulisleri hareketlendi. Ancak Starmer hükümetin önemli başarılar elde ettiğini savunuyor.
2: 2 yıl önce insanlar bana muhafazakarların bıraktığı neredeyse 1 milyon olan göç seviyesini düşürmenin mümkün olmadığını söylediler. Biz bunu 5'te 1'e indirdik. 2 yıl önce insanlar yaşananlar göz önüne alındığında AB ile çok daha yakın, daha iyi bir ilişki kurmanın mümkün olmadığını söylediler. Biz bunların hepsini başardık. Yani çok büyük bir başarı elde ettik. Daha yapılacak çok şey var ve ben de buna odaklanmış durumdayım. Seçilme amacım da bu. Yani ülkeme hizmet etmek.
1: İngiliz basını ise başbakanın sayılı günleri kaldığını yazıyor. The Observer gazetesinin haberine göre Starmer, eşi ve en yakın kurmaylarıyla birlikte olası bir istifa sürecinin takvimini değerlendiriyor. Gazetenin aktardığına göre İşçi Partisi içindeki en güçlü rakip olarak görülen Andy Burnham, şimdiden Starmer'ı görevden düşürebilecek çoğunluğun desteğini arkasına almış durumda. Londra kulislerinde 201'den fazla milletvekilinin Burnham'a destek verdiği konuşuluyor. Burnham ise partisine açık değişim mesajı verdi.
2: Ama kendi partime şunu söylüyorum, bu değişim için son şans. Yüzlerce kapı önünde durduğumda insanlar bana doğrudan bunu söylediler. Bunu duymalıyız, buna göre hareket etmeliyiz ve doğru yapmalıyız.
1: Şimdi gözler hem İşçi Partisi'nden gelecek açıklamalarda hem de Starmer'ın vereceği kararda. Çünkü İngiliz basınındaki iddialar gerçeğe dönüşürse Birleşik Krallık son 10 yılda 7. kez yeni bir başbakanla yola devam edecek. Öte yandan Burnham'ın geçmişte katıldığı bir programda başbakan olmam halinde ilk yurt dışı ziyaretimi İsrail'e yaparım sözlerini kullanmış olması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
3: The first foreign visit I would do as leader of the Labour Party would be to Israel.
1: Burnham'ın bu sözleri olası bir liderlik değişiminde İngiltere'nin dış politika rotasının da tartışmaya açılacağı yorumlarını beraberinde getirdi.
0: Tüm dünya Dünya Kupası'nı takip ediyor, oradaki futbolcuları takip ediyor ama Gazze'de yıkıntılar arasında, enkazlar arasında hayallerini yeşertmeye çalışanlar da var. Bu genç arkadaşlarımız gibi, hatta çocuklar gibi. Eski futbolcular ve antrenörler eşliğinde bu yıkıntılar arasında, bu imkansızlıklar arasında ümitlerini diri tutuyorlar.
1: Molozlar, bina enkazları, yıkıntılarla yerlerde biriken kum birikintileri. İşte bunlar savaşın gölgesinde yetişen Filistinli çocukların top koşturduğu sahalar. Gazze'de İsrail soykırımının altında yüz binlerce masum sivil yaşam mücadelesi veriyor. Onlardan bir kısmı ise futbola gönül vermiş Filistinli genç yetenekler. Eskiden Gazze'de akşam ezanına kadar maç yapan, antrenman sahalarında bir gün büyük bir futbolcu olma hayali kuran çocuklar, şimdi savaşın yok ettiği sokaklarda top oynuyor. Çünkü İsrail'in saldırılarında Gazze'de ne spor tesisi ne de bir futbol sahası kaldı.
4: İsrail bütün sahalarımızı yıktı. Peki şimdi nerede oynayacağız? Biz futbolu seviyoruz, futbola aşığız. Gazze ne kadar yıkılırsa yıkılsın, ne kadar kuşatma altında kalırsa kalsın, evlerimizin enkazı ve sokaklarımızın arasında oynamaya devam edeceğiz.
1: Genç yeteneklerin en büyük destekçisi ise eski profesyonel futbolcular ve antrenörler.
5: Bu yıkımın ortasında bir gün Filistin milli takımını uluslararası arenada temsil edecek bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz.
6: Bu yetenekleri kaybetmemek için onları sokaklardan, enkazların ve çadırların arasından topluyoruz.
1: Futbola gönül veren Filistinlilerin tek isteği eski günlere dönebilmek. Çünkü onlar için futbol sadece bir tutku değil, hayata tutunma şekli.
7: Sahaların yıkılması bu hayalin önüne geçti. Ama bir gün Avrupa'da büyük bir kulüpte oynamayı istiyorum.
0: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
10: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam.
1: A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo 24 saat haber.
6: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyunca

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen,
6: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
9: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali

Bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: Efendim akşam ajansına gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarına yanıt veren Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının önemli olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Çelik, sürecin bir devlet politikası olduğunu ve Türkiye gündeminden çıkması gerektiğini söyledi.
1: Daha önce de ifade etmiştim, partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur. Teyiden, daha önce de kendileri son derece kararlı ve nazik bir şekilde bunu ifade etmişlerdi. Hem erken seçim açıklamalarına dönük Sayın Bahçeli'nin onu reddeden açıklamalarına dönük, erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi olduğunu bir kere daha ortaya koyan o güçlü iradeyi yansıtması bakımından burada Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımız değerli arkadaşlar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii terör örgütlerinin bölgemizde esasen temsil ettiklerini iddia ettikleri etnik ya da dini grupların yararına hiçbir faaliyetinin olmadığı, onlar adına yola çıktıklarını iddia etseler de bunların bölgedeki büyük güçlerin vekalet savaşlarında, istihbarat savaşlarında birer vekil güç olmaktan öteye gidemediği defalarca görüldü. Burada hedef, dediğim gibi daha önce de ifade ettim bunu, PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla, tüm şubeleriyle, uzantılarıyla silahlı yapısının feshedilmesi ve illegal yapısının sona ermesidir. Terör sona ermeli ve bu silahlı terör Türkiye gündeminden, bu illegal yapılar Türkiye gündeminden ve bölge gündeminden çıkmalı.
0: İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Duruşma öncesi adliye koridoru karıştı.
2: Ayrılan iki sevgilinin arasını düzeltmeye çalışırken yaşamdan koparılan genç futbolcu Kubilay Kağan kundakçı cinayetinde ilk duruşma görüldü.
3: Aileyle veya yardım eden insanlarla karşı karşıya geldi.

0: geldiğim zaman hangi duyguda olacağım bilmiyorum ama şunu merak ediyorum. Yüzüme nasıl bakabilecekler? Ben onlara baktığım zaman...
1: Sanıklarla Kundakçı ailesi mahkeme salonunda ilk kez karşı karşıya geldi.
2: Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Hiçbir şey yok.
1: Sakin başlayan yargılama çok geçmeden adliye koridorlarına taştı. Sinirlerin gerildiği o anlarda rapçi Vahap Canbay'ın menajeri Ruşan Özbek ise yaşananları kaydeden basın mensuplarının üzerine yürüdü.
3: Tamam abi kapatın hadi ya, hadi yeter ya, bir salın ya. Tamam hadi abla, bırakın bizi, hadi. Bırak hadi sen de aynı soruyu sormakta, hadi. Yürü lan hadi. Hadi ulan.
4: İşine bak.
3: Hadi ulan sen de işine bak.
4: Yürü lan.
3: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Ve söz sırası Kubilay Kağan Kundakçı'yı gençliğinin baharında hayattan koparan katil zanlısına geldi. Silahın sahibi Alaaddin Kadayıfçıoğlu yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi. Olayın bir kaza olduğunu ileri sürdü.
5: Aracın içinde itiş kakış oldu. Göğsüme tekme vurdular. Ben tek elimle müdahale ediyordum. Diğer elimde silah vardı. Vurunca şahsa götürdüm gayri ihtiyari. O da silahı tutunca benim elim tetikte dahi değildi. İtiş kakış sırasında silah ateşlendi. Ben de şoke oldum. Araca geçtim.
1: Mahkeme salonundaki gerilim hakimin sorularıyla daha da arttı. Acılı anne Ülker Kundakçı kürsüde gözyaşı döken Aleyna Kalaycıoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
6: Sen çocuğumu kaç yıldır tanıyordun? 1,5 yıldır. Sen benim çocuğumun ölümüne sebep oldun.
7: Olmadım abla.
1: Öte yandan cinayetin ardından tutuklanan, daha sonra ise tahliye edilen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da kasten öldürmeye azmettirme suçundan hakim karşısındaydı. Yıldızhan duruşmaya uzaktan ses ve görüntülü sistemle bağlandı. Yıldızhan savunmasında suçlamaları reddetti. Bu olayda en masum olan benim, tüm itibarım yerle bir oldu, bitti şeklinde ifade verdi.
8: Efendim ekranlarınıza yansıyan bir son dakika bilgisi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığından gelen açıklama. Liderler Türkiye ile İran ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışta sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti diyor. Devamında ise Cumhurbaşkanımız yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti diyor. İletişim Başkanı tarafından gelen açıklamada dikkat çeken manşetlerden bir tanesi bu açıklamada İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakatından bahsediyor ve uyarıyor Başkan Erdoğan. Müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğu da ifade ediliyor bu görüşmede. İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Matiye Ahmet Mengozi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında beklenen karar çıktı. Sanık Furkan Ay, tehdit, hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı yayma suçlarından toplam 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
1: Bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Matiye Ahmet Mengozi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar çıktı. Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mengozi ailesi katılmazken tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme sanık Furkan Ay'ı birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından toplam 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti. Olay Matiye Ahmet Mengozi'nin ölümünün ardından anne Yasemin Akıncılar Mengozi'ye yabancı bir WhatsApp hattından gelen tehdit ve hakaret mesajlarıyla başlamış. Siber polis sosyal medya üzerinden harekete geçmişti. Yargılama sürecinde

0: Araması tuzağı polise takıldı. İstanbul Beşiktaş'ta 6 kişi arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın'ın sahibi olduğu restorana gitti. Restoranda kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini iddia eden kişiler polise başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında aralarında Muhammed Aydın ve kadınların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Kadınların erkeklerle bir kafede buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aydın'ın 9, olayı organize eden kişinin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanı 3 kişinin de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. İşletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamülü tüketildiği tespit edildi. Gözaltına alınan Muhammed Aydın dahil 11 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı.
1: YKS'de bu yılda daha önceki yıllara benzer görüntülere sahne oldu. Efendim işte geç kalanlar, saniyelerle kapının kapanmasından dolayı dışarıda kalanlar ya da saniyelerle içeri girebilenler. Şimdi bundan dolayı da ÖSYM harekete geçti efendim. Bu görüntüler tek tek inceleme alındı.
2: Saati yanlış ayarladım. Öyle yapacak bir şey yok.
3: Bu birazcık popülariteye benzemeye başladı. Ben dikkat çekmek için yaptıklarını düşünüyorum açıkçası.
4: Çok üzücü onlar adına, çok üzüldüm ama hani biraz da tedbirimizi almak gerekiyor. Daha erken gitselerdi daha hoş olurdu onlar için de.
0: Saniyelerle sınavı kaçırdılar. Hayallerine veda etmek zorunda kaldılar. ÖSYM devreye girdi. Sınavı kaçıranların görüntüleri mercek altına alındı.
5: YKS sınavının ardından sınava saniyeler kala yetişemeyen öğrencilerin videoları sosyal medyada gündem oldu. ÖSYM ise harekete geçti. O videolar tek tek incelenecek.
4: Tedbir gerekiyorsa yapmaları gerekiyor ÖSYM'nin de bunun. Öğrencilerimizin de biraz dikkat etmesi gerekiyor.
6: Bence de yapmalar. Ben de sınava çalışıyorum şimdi. İyice bir kontrol etmeliler.
0: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yılda kapılarda büyük dramlar yaşandı. Sınav merkezlerinde zamanla yarışan binlerce aday görüntülendi. Kimileri kapılar kapanmadan saniyeler kala salona girmeyi başardı. Kimileri ise o kadar şanslı değildi. Dakikalarla hatta saniyelerle sınavı kaçırdılar.
7: Bu sene tekrar deneyecektiniz. Geçen sene de dershaneye gittim. Yapacak bir şey yok.
8: Ona kadar biz olmadık.
9: Ya biz başında bekliyoruz. Önünde bekliyoruz.
8: Yapacak bir şey yok burada.
0: Sınav kapılarında koşarak gelen, yalvaran, gözyaşı döken adayların görüntüleri sosyal medyada ve basında geniş yer buldu. ÖSYM ise devreye girdi. ÖSYM'nin sosyal medyaya yansıyan tüm görüntüleri tek tek incelemeye aldığı ve olası durumları titizlikle değerlendirdiği öğrenildi. ÖSYM'nin atacağı bu adım sınavı kaçıranlara umut oldu.
1: İstanbul'un en hareketli noktalarından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda uzun süredir gündemde olan cami projesinde somut adımlar atıldı. Bölgenin simge yapılarından biri olması hedeflenen caminin inşası için saha çalışmaları resmen başladı.
0: Rıhtım'da düğmeye basıldı. Deniz ve kara ulaşımının tam göbeğinde dev yapının inşaatı başladı.
10: Kadıköy Rıhtım Meydanı'na yapılacak cami için artık çalışmalar başlıyor. Şantiye kurulmaya başladı ve içeride altyapı çalışmaları devam ediyor.
0: Vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının tam ortasında yükselecek projede ilk etap kazı çalışmaları hız kazandı.
11: Özellikle insanlarımızın bu arada mağdur olması konusunda destekliyorum. O bölgede hiç yok yani böyle bir cami. Yani insanların da buna ihtiyacı var. Dışarıdan gelenler oluyor, başka şehirlerden gelenler oluyor. Bu küçük camiye sığmıyor. Öyle büyük camiyi de kesinlikle destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda biter.
12: Sığmıyoruz bu arada, kıramıyoruz.
8: Büyük bir cami yapılacak, oldukça.
12: Çok iyi olur.
0: Bölgede özellikle cuma ve bayram namazlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni ibadet alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden vatandaşlar projeye destek veriyor.
13: Bayramlarda millet sokaklarda, cumalarda sokaklarda, buralarda geziyor. Yapanlardan da yaptıranlardan da Allah razı olsun. Çok büyük ihtiyaç.

0: Hele cuma günleri burada hava muhalefeti olduğu zaman insanlar sığmıyor. Kesin yapılması lazım. Buraya çünkü İstanbul'un dört tarafından insanlar geliyor. Çok iyi olur.
1: Kadıköy'ün silüetinde değişikliğe neden olması beklenen projede çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması planlanıyor.
2: Bazı ev sahipleri balkonlarını kapatarak dairelerine dahil ediyor ama dikkat, Yargıtay bu konuda emsal niteliğine bir karar aldı.
3: Yargıtay tarafından verilen emsal kararlarda cam ya da PVC kullanılması, yapının statinin etkilenmemesi, hatta diğer dairelerin çoğunda aynı uygulamanın bulunması sonucu değiştirmemektedir.
1: Balkonlarını kapatanlar dikkat! Bazı daire sahipleri balkonu kapatarak dairenin içine alıyor. Yargıtay bu konuyla ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı ve mimari projeye aykırı olarak ve komşu rızası alınmadan kapatılan balkonların hukuken kaçak yapı statüsünde olduğuna hükmetti.
3: Balkonlar kat mülkiyeti kanunu bakımından binanın dış cephesinin bir parçası ve ortak alan niteliğinde değerlendirilmektedir. Cam balkon, PVC kapatma veya benzeri uygulamalar binanın mimari görünümünü değiştirdiği için kat maliklerinin en az 5'te 4'ünün rızası aranır. Bu izin alınmadan yapılan uygulamalar hakkında diğer kat maliklere dava açabilir ve mahkeme tarafından eski hale getirme kararı verilebilir.
1: İhmal durumunda yapı yıkılabilir veya mülk sahibine para cezası verilebilir.
3: Cam balkonun sadece bir konfor unsuru değil, aynı zamanda güvenlik ve hukuki sorumluluk doğuran bir yapı elemanı olduğunu gösteriyor. Vatandaşların cam balkon yaptırırken apartman yönetimi ve kat maliklerinden gerekli izinlerini alması, işin uzman ve yetkili firmalar tarafından yapılmasını sağlaması ve kullanılan malzemenin standartlara uygun olmasına dikkat etmesi gerekiyor.
1: Tartışma konularından biri de kapatılan cam balkonların uçması sonucu meydana gelen kazalardaki hukuki sorumlulukla ilgili.
4: Fırtınada kopan cam balkonlar yeniden güvenlik tartışması başlattı. Yargıtay'ın emsal kararı da dikkat çekiyor.
3: Balkonun araçlara veya insanlara zarar vermesi halinde mağdurlar zarardan sorumlu kişi ya da kurumlara karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Burada öncelikle kusurun kimde olduğu araştırılır. Eğer montaj hatası, bakım eksikliği veya projeye aykırı bir uygulama varsa sorumlular zararı karşılamakla yükümlü olur. Yaralanma veya ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza hukuku açısından da süreç başlayabilir.
2: Bunca habercilik hayatındaki en ilginç ölümlerden bir tanesi olabilir bu. Romanyalı bir dalgıç efendim 6 ay önce Kocaeli açıklarında ölü olarak bulunmuştu. Nedeni yeni ortaya çıktı. Efendim dalgıcın bir geminin altındaki uyuşturucu paketini almaya çalışırken öldüğü ortaya çıktı.
1: Geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu alırken vurgun yedi. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında bir dalgıcın cansız bedeni bulundu. İncelemede cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi. Dalgıcın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan geldiği belirlendi. Rumen dalgıcın neden öldüğü ise aylar sonra ortaya çıktı. Stoica ile arkadaşlarının İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucunun peşinde olduğu öne sürüldü. Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu iddia edildi. Robert Stoica'nın uyuşturucuyu almaya çalışırken vurgun yediği ve yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Cansız bedeni üzerinde boru anahtarı ve kerpeten gibi aletlerin olması iddiaları güçlendiriyor. Rumen dalgıcın ölümünden sonra arkadaşlarının Türkiye'den kaçtığı da tespit edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda kayda alınan bir görevli, bir görüntü. Görevli elinde çubuk var efendim. Bakın çocuklara çubukla vuruyor. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
1: Anaokulunda çocukları çubukla dövdü. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'da kayda geçti. İddiaya göre özel bir anaokulunda çalışan kadın görevli öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla dakikalarca darbetti. Şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. zanlı kısa sürede gözaltına alınarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darp ettiği de iddialar arasında. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler anaokulunda incelemelerde bulundu.
2: Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu ortaya çıkan tablo bu. Birazdan evin içerisinde göreceksiniz. Allah'tan bu yıkım esnasında hiç kimsenin bunu bile kanamamış. Bakın bu görüntü çok daha büyük bir facia olabilir diyor.
5: Kızım burada yatıyordu. Yatağı şuradaydı. Şu taş işte yatağına geldi çocuk burada yatarken. Yani bu başı bu taraftaydı çocuğun. Taş o tarafa geldi.
1: İstinat duvarı böyle çöktü. Çocuk enkaz altında kalmaktan kurtarıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitede yer alan 5 katlı binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Sabah saatleri olduğu için bina sakinleri evlerinde uyuyordu. Büyük bir gürültüyle uyanmak zorunda kaldılar.
5: Gök gürültüsü zannettik. Başta anlayamadık ne olduğunu. Sonra yavaş yavaş buradan tıkırtılar gelmeye başladı. Köpek huysuzlandı.
1: İstinat duvarının çökmesi sonucu iki ev hasar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Balkona çıktığımızda malum görüntüyü toprak kaymasının olduğunu gördük ve acil olarak önlem almak için bütün site sakini olarak direkt olayın mahalline gelip önlemlerimizi almaya çalıştık.
1: Enkazın bir bölümü Sercan Fehmi Tuğra'nın 2,5 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odaya doğdu. Ailenin hızlı hareket etmesi sayesinde çocuk yaşama tutundu.
7: Çocuğu aldım hemen kaçtım. Sonra burası toz bulutluydu tamamen. Camlar toz bulutu. Sonrasını hiç hatırlamıyorum bile.
5: Çocuğu uyandırmasın diye odaya gidecekken bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldı. Çocuğun yatağı orada zaten. Yatarken oraya taş geldi vesaire.
1: Facianın kıl payı atlatıldığı olayda yaralanan kimse olmadı. AFAD ekiplerinin incelemesi sonucu sitedeki iki blokta bulunan bazı evler tahliye edildi.
5: Bu arada benim kızım burada oyun oynuyor. Biz burada oyun oynarken üstüne tamamen bu gelebilirdi.
2: Düzce'nin Akçokoca ilçesinde bir plajda kalkış yapmaya çalışan motorlu yamaç paraşütçüsü pek de başaramıyor bunu. Pek çok insana zarar veriyor. Paniko halleri var. O anları izleyeceğiz.
1: Kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı. Plajda yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Kemos plajında. Motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen bir kişi kalkışa geçti. Tam da o esnada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen insanların arasına daldı. Olay anında plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
2: Hakkari'de bir çocuğun minibüs kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Üstelik o minibüs de böyle hani trafiğe kapalı alanda değil, araçların geçtiği çok tehlikeli yerleri üstelik kullanıyor bu minibüs. Sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Araç sahibine ceza yağdırıldı.
1: Otostop çekerek durdurdukları minibüsün şoförü çocuk çıktı. Hakkari'ye giden turistler yoldan geçen bir minibüsü otostop çekerek durdurdu. Turistler sürücü koltuğunda oturan çocuğu gördüklerinde ise hayretler içinde kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Hakkari Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Küçük çocuğun kullandığı minibüsün sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan idari para cezası uygulandı.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim.

0: kendim ekranlarınıza.
1: Zıpkınla balık avlarken kayaya sıkışarak hayatını kaybetti. Antalya'nın Kaş ilçesinde 30 yaşındaki Volkan Kırca zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Kırca uzun süre su yüzeyine çıkmayınca çevredeki vatandaşlar dalış yaptığı noktayı kontrol etti. Kısa süreli arama sonucu Kırca su altında hareketsiz şekilde bulundu. Hatay'ın Hasa ilçesinde iki koyun su kuyusuna düştü. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekip merdiven yardımıyla kuyuya indi. Bacaklarına ip bağlanan iki koyun kurtarıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde karetta kaplumbağalarının yumurtlama alanında yasak olmasına rağmen mangal ateşi yakıldı. Jandarma sorumluları belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetimi Şubesi ekibi trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye 167 bin lira ceza işlem uyguladı. Mardin merkezi yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu yapıldı. 7 ilde eş zamanlı baskınlarda 49 şüpheli yakalandı. Firari 6 şüpheli ise aranıyor. Burası da Gümüşhane. Havaların ısınmasıyla yeşil bir halıya dönüşen ve binbir renkli çiçeklerle bezenen yüksek rakımlı yaylalar doğa severlerin akınına uğradı.
0: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: İnşaat halindeki tapınağın çatısı işte böyle çöktü. Onlarca kişi enkaz altında kaldı. Dehşet verici görüntülerin adresi Hindistan. Yapım aşamasında olan tapınağın ibadet salonunda insanlar toplanmıştı. Ancak birden iskele çöktü. İnsanlar çöken çatının altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Faciada çok sayıda kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralandı. Görüntüler Pakistan'ın Karaçi kentinden. Bir caminin avlusunda toplantı yapılıyordu. O sırada freni tutmayan bir araç camiye daldı. Büyük paniğe yol açan kazada hayatını kaybedenler oldu. 30 kişi de yaralandı. Özbekistan'da kanala düşen bir adam akıntıya kapıldı. Olayı görenler önce insan zinciri oluşturarak kurtarmaya çalıştı ancak akıntının şiddetiyle başaramadılar. Gerilim dolu anlarda kanalın karşı tarafından bir halat uzatılarak adam kurtarıldı. ABD'nin Texas eyaletinde bir sürücü elektrikli aracını otomatik sürüş destek moduna aldı. Araç yüksek hızda yoldan çıkarak bir evin girişine çarptı. Kaza sonucu evde bulunan 76 yaşındaki Marta Mantilla hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Feci kazanın adresi Honduras. Benzin istasyonuna son hızla giren araç 3 çalışanı ezdi. O anlar kameraya an be an yansırken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Orta Amerika'nın en tehlikeli volkanlarından biri olan Fuego Yanardağı'nda turistler ölümle burun buruna geldi. Yanardağ'da patlamalar meydana geldi. Krater çevresinde bulunan yürüyüşçülerin üzerine küller ve enkaz parçaları yağdı. Çevrede bulunanlar can havliyle koştu, bazı turistlere isabet eden parçalar kıyafetlerinin yanmasına neden oldu.
0: Akşam Ajansı'nda yeni saate girerken başlıklara bakalım, daha sonrasındaysa detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavgalar vardı. Kavgasız günleri yok diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. AK Parti Teşkilatı'na da mesajları var, onları da ekranlarınıza taşıyacağız. 18 saatlik gergin zirve sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeden bahsediyoruz. Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğuyla İsveç'te görüştüler biliyorsunuz. Görüşmeden olumlu sonuçlar çıktı. Neler oldu, neler yaşandı bir ara, çünkü görüşmelerde kesinti uğradı. Donald Trump'ın bir paylaşımı nedeniyle sonrasında devam etti. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Yarın kürsüde kim olacak? Konuşulan konu bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 haftadır grup toplantısı kim yapacak sorusu vardı. Özgür Özel ilk haftanın kazananıydı. Geçen hafta grup toplantısı yaşanmadı. Yarın kürsüde yine Özgür Özel'in olması bekleniyor. Zira bu konudaki açıklamalar var. Onları da ekranlarınıza taşıyacağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması

0: konuşmasında konuştu. CHP'yi parti içindeki ayrışma ve belediyeler üzerinden hedef aldı. Her sorunu çözdük, muhalefetin kronikleşen vizyon sorununu çözemedik dedi. Devamında da eleştiri yağmuruna tuttu.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
3: Kavgasız gürültüsüz günleri yok dedi. Siyaset kurumuna da zarar veriyorlar diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin adresinde CHP'de yaşanan çift başlılık krizi vardı.
2: Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
3: AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında verdi mesajlarını. Köklü reform ve sessiz devrimlerimizle Türkiye'ye çağ atlattık diyerek devam etti. Sonra sözü bir kez daha CHP'ye getirdi. Bu kez belediyecilik üzerinden yüklendi.
2: Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık.
3: Erdoğan, her sorunu çözdük, muhalefetin kronik vizyon sorununu çözemedik dedi.
2: Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedi. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi.
3: Erdoğan sözlerini teşkilatına talimat vererek bitirdi.
2: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır.
3: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da aynı törende AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Erdoğan taktı.
1: Haymana Belediye Başkanımız, hoş geldiniz.
3: Sıra ilçe teşkilatlarına plaket törenine geldi. İlk sırada Mamak vardı. İlçe Başkanı Osman Engindal bastı. Plaketini almadan önce Erdoğan'dan 87 yaşındaki annesi için üzerinde varsa tespihini istedi. Erdoğan bu talebi geri çevirmedi. Tespihin gittiğini gören Yeni Mahalle ilçe başkanı ve heyeti hemen harekete geçti. Plaket için sahneye çıktıklarında içlerinden biri Erdoğan'a kendi tespihini hediye etti. Dünya bizi bekler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın grup toplantısı zamanı. Biliyorsunuz ilk hafta grup toplantısını kim yapacak diye büyük tartışma vardı. Tırnak içerisinde Özgür Özel grup toplantısının galibiydi ve toplantıyı gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeydi. Geçen hafta iki taraftan da Özgür Özel cephesinden de genel merkez, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de grup toplantısına dair herhangi bir adım atılmadı. Yarın merak konusuydu. Açıklığa kavuştu efendim konu. Özgür Özel yarın grup toplantısı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde olacak. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde de Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı düzenleyecek.
4: Grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
5: Özgür Özel kararını verdi. Salı günü grup toplantısında kürsüde olacak. Manisa Milletvekili Özel mecliste kurmaylarını topladı. Gündemde grup toplantısı ve olağanüstü kurultay talebi vardı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, genel merkezin olağanüstü kurultayla ilgili adım atmaması durumunda yargı yoluna başvuracaklarını söyledi. Ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi.
4: Gerekli yasal yollara başvuracağız.
5: Emre, Yürüyüş Partisi iddiasını yalanladı. Ancak önümüzdeki süreçte yeni parti kurulacağının sinyalini verdi.
4: Bugüne kadar hiçbir şekilde, hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık.

0: konuşmadık. Parti ismi vesaire değil ama şunu konuştuk. Yani biz her şeye rağmen bu işgal durumu devam ederse tabii ki yani genel başkanımız onu bir yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır.
1: Zeynel Emre hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın yeniden grup başkan vekilliği görevine dönebileceğini söyledi.
0: Göreve iade edilecek. Yani burada biliyorsunuz parlamento bugüne kadar kendi işleyişi, milletvekillerinin kendi içerisindeki işleyiş ve bizim partimizin buradaki iç yönetmeliği kapsamında onun dışına çıkılmadı şu ana kadar. Görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok orada.
1: Öte yandan CHP'nin 38. olan kurultayının iptali için dava açan delegeler genel merkeze ihtar çekti. İhtarda mahkemenin verdiği tedbir kararı kalkmadan olağanüstü kurultayın toplanamayacağı vurgulandı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda genel merkezdeki mutlak butan kararı sonrasındaki görüntülere benzer görüntüler vardı efendim. Genel merkez tarafından görevden alınmasına tepki göstererek binada nöbet tutan Çağatay Güç ile yeni atanan Utku Gümrükçü'nün destekçileri arasında gece saatlerinde gerginlik yaşandı. Yumrukların havada uçuştuğu gerilimin ardından Gümrükçü makam odasına teslim aldı. Ancak bu kez de bir başka skandal patlak verdi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun salı hamlesindeydi. Biraz önce de belirttiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yarın parti meclisi ve MYK toplantısı var.
3: Yumruklar, hakaretler havada uçuştu. Tansiyon bir an olsun düşmedi. Üstelik birbirine saldıran iki taraf da CHP'liydi.
4: Birleşe, birleşe kazanacağız.
3: Görüntüler CHP İzmir İl Başkanlığı'nda kayda geçti. Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Çağatay Güç ve destekçileri Özgür Özel'in de çağrısıyla il binasında nöbetteydi. Göreve yeni getirilen Utku Gümrükçü de binaya girmek isteyince olanlar oldu.
5: Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim. Giremezsiniz dediler. Açmadılar kapıyı.
6: Açmadılar.
3: Tartışma önce sözlü başladı, sonra yerini hakaretlere ve ardından arbedeye bıraktı.
5: Demokratik iradesiyle biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık.
7: Alkış arkadaşlar!
3: Gümrükçü kavga dövüş başkanlık odasının anahtarını almayı başardı. İkinci skandalsa sonrasında yaşandı.
5: Normalde hiçbir il başkanlığında olmayan, buraya neden yapıldığını anlayamadığımız yerde Atatürk resimleri ve herhalde burada yatılıyormuş.
3: Makam odası toparlandıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da asıldı. Gözlerse genel merkezin salı günü için alacağı karardaydı. Kemal Kılıçdaroğlu aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplayacağını duyurdu. Grup toplantısını ise bu haftada yapmayacağı konuşuluyor.
8: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
3: Kritik toplantılarda gündem yine arınma. Dolayısıyla yeni ihraç kararlarının alınabileceği konuşuluyor. Hatta genel merkeze bağlı bir komisyon kurulacağı, komisyonun denetimlerin ardından hazırlayacağı raporları Kılıçdaroğlu'na sunacağı da iddialar arasında. Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda adı yolsuzluklara karışan belediyeleri de yakın markaja alacağı söyleniyor.
9: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
3: Kılıçdaroğlu karşıtı binlerce sahte hesabı ise CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım ifşa etti. Sabah gazetesine konuşan Yıldırım, Özgür Özel adına sosyal medyada algı çalışması yürüttüğü iddia edilen 34 bin troll hesabın araştırıldığını ve yurt dışından yönetildiği tespit edilen o hesaplardan 3400'ünün FETÖ ile bağlantılı olduğunu açıkladı.
9: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? İşiniz benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Troller, hakaret, dava açıyoruz Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz Pakistan'da çıkıyor.
3: Hatta bu troll hesaplar seçmen verilerinin yabancı istihbarat hesaplarıyla paylaşıldığı iddia

0: iddiasıyla açılan casusluk soruşturmasında da yer aldı. Sahte hesapların ajan olduğu iddia edilen Hüseyin Gün'le Ekrem İmamoğlu ortaklığında yönetildiği öne sürüldü.
1: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
0: Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze törenine de katıldı. Özgür Özel'in katılmadığı törende Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce yıllar sonra ilk kez aynı karede yer aldı.
2: Başkan Erdoğan, partisinin en üst karar organı AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na başkanlık etti. Toplantı sürerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı. Çelik, terörsüz Türkiye süreci için bugün itibariyle artık yeni bir aşamadayız dedi ve önemli açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı adayınız kim sorusu üzerine ise Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır dedi.
3: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz.
0: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.
3: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
0: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim toplantısı devam ederken çıktı kameraların karşısına. Yasal çerçevenin bir an önce devreye alınması gerektiğine dikkat çekti. Bundan sonraki yol haritasını da açıkladı.
3: Terör örgütünün silah bıraktığı, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız.
0: Çelik'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız açıklaması da soruldu.
3: Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüze Sayın Bahçeli'ye buradan bir kere daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Ciddi bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Vance, sürecin nasıl işleyeceğine dair konuların ele alındığını vurguladı. İran tarafından da açıklama gecikmedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin taviz vermediğini söyledi.
4: Başarılı bir nihai anlaşma için çok sağlam bir temel attık.
5: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yapılan müzakerelerin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.
4: İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul ettiler.
5: İsviçre'deki kritik görüşmenin ilk turu tamamlandı. Taraflardan ardı ardına açıklamalar geldi. ABD'den ilk değerlendirmeyi heyet başkanı J.D. Vance yaptı.
4: Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için bir mekanizma oluşturmak istedik. Mayınları temizleyebilmek için bir koordinasyon mekanizması kurduğumuzdan da emin olmak istedik. İkincisi, bölgesel bir ateşkes için benzer bir çatışma önleme mekanizması da oluşturmak istedik.
5: Hürmüz'ün açık olduğunu ve petrol akışının sağlandığını vurgulayan Vance, Lübnan'a ilişkin de konuştu.
4: Lübnan'da birbirimizle iletişim kurup ateşin nasıl durdurulacağını belirleyebilecek uygun bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğundan emin olmak istedik.
5: İran'ın masayı terk etmesi de soruldu Vance.
4: Toplantıyı terk etmekle tehdit ettiler. Ancak dün sabah saat 1'den çok sonraya kadar müzakeremiz devam etti. Yani toplantıyı terk etmediler.
5: İran tarafından da açıklamalar ardı ardına geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Tahran'ın herhangi bir taviz vermediğini söyledi.
4: ABD ile yapılan müzakerelere taviz vermeden gittik. Müzakerelerde karşı tarafın İran'ın haklarını görmezden gelmesi durumunda geri adım atmayacağız. Bu süreçte ABD Lübnan'da geri adım attı. Bazı olumlu gelişmeler yaşandı.
5: Bir açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Mutabakatın detaylarını paylaştı. Açıklamasında savaşı sona erdirme anlaşmasının etkili bir şekilde uygulanmasını ilerletmek amacıyla uzman ve teknik düzeydeki görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındı ifadelerini kullandı. İran medyasında çıkan haberlerde ise Lübnan'daki ateşkesi takip edecek mekanizmada İsrail'in yer almayacağı belirtildi.
2: Şimdi her ne kadar görüşmeler olumlu geçse de böyle süt liman havasına değildi malum görüşmeler. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Katar temsilcileri o görüşmede vardı. Gördüğünüz üzere bu fotoğrafta İran yok. Zira İran Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bir fotoğraf vermiyor. Aracılar vasıtasıyla bu görüşme yaşanıyor. Fakat görüşmeler devam ederken bir yerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımı, bir açıklaması sonrasında İran heyeti görüşmeleri sonlandırdı. Sonrasında o görüşmeler tekrar devam etti ama gergin anlar da yaşandı. Neler yaşandı? Perde arkasındaki gerilimi ekranlarınıza taşıyacağız.
5: 18 saat süren görüşmenin öncesi de sonrası da gergindi. ABD ve İran bıçak sırtı bir müzakereden geçti. ABD-İran müzakereleri Pakistan ve Katar arabuluculuğunda İsviçre'deydi. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede çok çarpıcı anlar yaşandı. İran heyetinin toplantıyı terk etmesi, Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlik, Katar Dışişleri Bakanı'nın Vensiz selamlamaması tarihi görüşmeden tarihi karelerdi. İlk gerilim Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani'nin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i selamlamamasıydı. Salona gelen Katarlı Bakan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Genelkurmay Başkanı Münir'le tokalaşıp sohbet etti. Ancak hemen yanlarındaki Vance'in yüzüne dahi bakmadı. Sadece yerini aldığında uzaktan baş selamı vermeyi seçti. Göze çarpan bir diğer detaysa karşılama boyunca Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlikti. Haksız olmadığı da ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Her şey İran heyetinin salona en son gelmesiyle başladı. Bu durum G7 zirvesinde liderleri bir saat bekleten ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan bir gönderme olarak yorumlandı. Görüşme sırasında da Trump'tan İran'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşım geldi. Haberi alan İran heyeti toplantıyı terk etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu heyetin başkanı Şahbaz Şerif'e durumu bildirdi. Şerif ikna etmeye çalışsa da nafileydi. Yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden okundu. Uzaktan gelişmeleri takip eden ABD Başkan Yardımcısı Vance anlamaya çalışıyordu ki haber ona da verildi. Vance de şaşkınlığını gizleyemedi. Şerif ve Münir'in yanına giderek ayakta kısa bir görüşme yaptı. Toplantıyı terk eden İran heyeti ilerleyen zamanda geri dönmeyi kabul etti. Ancak bu kez de toplantı bittiğinde ABD heyetiyle birlikte görüntü verilmek istenmedi. Fotoğraf çekimi olmadan salonu terk ettiler. Bu fotoğraf karesini ise Katar Dışişleri Bakanı El Sani paylaştı. Karede ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la mutabakat metni üzerinde çalıştıkları görülüyor. Dikkat çeken detaysa fotoğrafın sağ alt köşesinde saklı. Vance'in kullandığı bilgisayar ABD teknik heyetinden bir kadın çalışana ait. Şifreli kurulun bilgisayarı olduğu için çipli personel kartıyla çalışıyor.
2: Şimdi bu görüşmelerden çıkan en önemli ve en somut adımlardan bir tanesini ekranlarınıza taşıyacağız. Nedeni zaten görüyorsunuz, Brent petrol düşmesine vesile oldu. Neden de şu: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu görüşmeler sonrası biliyorsunuz 60 günü kapsayan bir görüşme turu var. Bu 60 günlük tur içerisindeki süreç içerisinde dedik Amerika Birleşik Devletleri iyi bir adım olarak İran petrolünün uluslararası piyasada satışına artık yasak getirmiyorum. Herkes İran petrolünü satın alabilir. Daha önceden ambargo uygulamıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu açıklama geldikten sonra, iyi niyet adımı ortaya çıktıktan sonra Brent petrol zaten çok hızlı bir düşüş gerçekleştirmişti mutabakat sonrasında. 118 dolarlara kadar tırmanmıştı biliyorsunuz. 77 dolar 36 sente kadar düştü. %3,36. Hatırlatalım, neredeyse savaş öncesi duruma geldi. Savaş öncesinde Brent petrol yaklaşık 73 dolar seviyesindeydi.
5: Diplomatik temaslar devam ederken Washington'dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD Hazine Bakanlığı İran petrolüne kapıyı açtı.
6: ABD İran'la olan ilişkisini temelden değiştirmeye istekli olduğunu gösteren bir el uzatmaktadır.
5: Tahran yönetimi ABD ile görüşmelerde petrol konusunu sürekli vurguladı. Nihai anlaşma için petrol ihracının önemi her defasında hatırlatıldı.
6: İran'ın petrol ve petrokimya türevlerinin ihracatı için gerekli izinlerin verilmesi ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunun görüşülmesi iki önemli meseledir.
5: ABD yönetimi de İran'ın talebini dikkate aldı.

0: BD Hazine Bakanı Besant kararı sosyal medyadan duyurdu. Besant, İsviçre'de yapılan görüşmeler verimli geçti dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını taahhüt ettiğini söyledi. Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine izin verdiğini duyurdu. Bu kapsamda da İran menşeili petrol ve petrokimya ürünlerinin satışına 21 Ağustos'a kadar geçici izin verildi. Onaylanan düzenleme, İran menşeili petrol ürünlerinin ABD'ye ithalatını da kapsıyor. Normal şartlarda yasak olan birçok işlem geçici olarak muafiyet kapsamına alındı. Ancak Kuzey Kore ve Küba ile yapılan işlemler kapsam dışı bırakıldı. Kararla birlikte piyasalarda hareketlenme başladı. Brent petrolde hızlı bir düşüş görüldü. Gözler şimdi 60 günlük müzakere takviminin sonunda ortaya çıkacak nihai anlaşmada. Atılacak adımlar hem Orta Doğu'daki gerilimi hem de küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir.
1: Efendim, İngiltere'nin derin siyasi krize sürüklendiği dönemde Başbakan Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 10 yılda İngiltere'nin 6 başbakanı koltuğunu bıraktı. Starmer yeni lider seçilene dek görevine devam edecek.
0: İngiltere'de siyasi kriz istifayla sonuçlandı. Son 10 yılda 6. başbakan da koltuğunu bıraktı.
2: İngiltere'de artık İngiltere siyasetinde istikrarsızlık artık gündem olmuş durumda ve bütün dünya genelinde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İngiltere'ye başbakan dayanmıyor şeklinde ifadelerle, yorumlarla yapılıyor bütün yapılan açıklamalar. Tabii Keir Starmer'ın istifa etmesi bekleniyordu.
0: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakanlık ve İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer kararını Londra'daki 10 numara olarak bilinen Başbakanlık konutunun önünde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Kürsüye gelişi sırasında dakikalarca alkışlanan Starmer, konuşmasına hükümetteki icraatlerini savunarak başladı. Partinin elde ettiği başarıları da vurguladı.
3: Sadece 2 yıl içinde neler başardığımıza bir bakın. Daha güçlü, emsal ülkelerden daha hızlı büyüyen bir ekonomi. İktidara geldiğimizden bu yana her ay enflasyondan daha hızlı artan ücretler, sağlanan yatırımlar, inşa edilen altyapı.
0: Ardından duygusallaşan Starmer istifa kararını açıkladı.
3: Partimin şu an sorduğu soru, bir sonraki seçimde benim için en iyi yerin liderlik koltuğu olup olmadığı. Bu soruya partimin verdiği cevapları anlayabiliyorum. Bu yanıtları memnuniyetle kabul ediyorum. Aldığım her karar ülkeme olan sevgimle ilgili. Bu yüzden İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum. Majesteleri Kral ile bu sabah konuştum ve kararımı bildirdim. Gücün doğru şekilde aktarılması için elimden gelen her şeyi yapacağım ve benden sonra gelene tam desteğimi vereceğim.
2: Starmer liderlik yarışının tamamlanmasına kadar başbakanlık görevinde kalacağını ve iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti. Ayrıca halefine tam ve koşulsuz desteğini de vereceğini sözlerine ekledi.
0: Starmer adaylık başvurularının 9 Temmuz'da başlayacağını da belirtti. Başbakanlık koltuğu içinse Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Burnham, klasik siyasetçi profilinden uzak görüntüsüyle destekçileri tarafından halktan biri olarak tanımlanıyor.
1: İstanbul'da belki sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Hatice Öncel adında bir kadın sosyal medyada video paylaşarak başörtülü vatandaşlar için akla gelmeyecek cümleler kurdu. İmha edilsinler dedi başörtülü kadınlar için. İmha edilsinler diyor. Bunun üzerine Öncel hakkında soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
4: Kızımı sınava getirdim de inerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz.
0: Başörtülü kadınları aşağılayıp imha edilsin demişti.
4: Kapalılar imha edilsin. Net.
0: İstanbul'da Hatice Öncel, metroda karşılaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Öncel, mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleriyle büyük tepki çekti.
4: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor, yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. bütün kapalılar

0: kimse kapatılsın.
1: Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
0: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
1: Öncel halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan kısa sürede gözaltına alındı. Hatice Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
2: Kapalılar imha edilsin dedi. Sadece başörtülü kadınları değil tüm Türkiye'yi karşısına aldı. Hatice Öncel emniyetteki ifadelerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktansa tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi.
1: Adliyeye sevk edilen Hatice Öncel halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alarak imha edilsin ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.
0: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
3: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada önemli gelişmeler var. En merak edilen Karaal'ın neden kaçırıldığıydı. Süreç İBB'deki yolsuzluk davasına kadar uzandı. Karaal, çetenin kendisini İBB'deki yolsuzluklardan elde edilen paraların toplandığı kasalardan biri olmakla itham ettiğini anlattı. Benden 500 kilo altın istediler dedi.
4: Erhan'ın tam kafasına silah dayattıkları an diyor ki tamam benim artık buradan çıkışım yok.
5: Evinin önünden silah zoruyla kaçırıldı. Elleri gözleri bağlandı, işkence gördü. Peki İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden kaçırıldı? Herkesin merak ettiği o sorunun cevabı ifadelerle ortaya çıktı. Süreç İBB'deki yolsuzluk davasına uzandı. Karaal yolsuzluk paralarını benim sakladığımı söyleyip 500 kilo altın nerede diye sordular dedi.
4: Erhan dedim bu ne durum, niye biz bunun içindeyiz dedim. Bilmiyorum dedi. Niye ben bunun içindeyim?
5: Karaal ifadesini hastane odasında verdi. İBB'deki yolsuzluk paralarını benden istediler dedi.
6: Beni sopalarla döverek Serdal Taşkın isimli eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müdürü'nün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söylediler. Benden önce 300 sonra 500 kilo altın talep ettiler.
7: Kaçıran şüpheliler olayın ardından Karaal'in eşini aradı ve ondan fidye istedi. Ardından bu konuşmadan sonra başındaki nöbetçiyi arayıp fidye istedik. Eğer vermezlerse kafasına sık talimatı verdiği iddia edildi.
5: Karaal'ın başında beklerken tabancayla yakalanan zanlının ifadesi de ortaya çıktı.
4: Beni bir kere aradılar, eşimle konuşturacaklarını söylediler. O arada polisler baskın yapıyordu, Erhan'ı kurtarıyor. Yani polislerin dediği de 2 dakika geç kalsaydı kurtarma şansımız yoktu diyor.
5: Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. 4'ü ise hala firari.
7: Şüphelilerin emniyet sorgusu bitti, ardından savcılığa ifade verdiler adliyede ve nöbetçi mahkemeye çıkarıldılar. Burada da tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
3: İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Doktor Esra Albayrak Genç Müslüman Kadınlar Liderlik programında konuştu. Müslüman kadına biçilen rolün hiç değişmediğini söyledi. Yeni bir dil, yeni bir düşünme biçimi, yeni bir anlayış, yeni bir gelecek tasavvuru içine girilmesi gerektiğini vurguladı.
8: Da Müslüman kadına biçilen rol hemen hiç değişmedi. Ya kurtarılacak bir mağdur, ya suçlanacak bir anne. Burada çok yakın dönemde soykırım, son 3 yıldır canlı yayında izlediğimiz soykırım süresinde belki en ünlü diyebileceğimiz Avrupa dergilerinin birinde bir makaleye denk geldiğimi hatırlamıştım.

0: Anlatmak isterim. Bir istatistik paylaşıyor. Gazze'de çocuk ölümlerinin neden fazla olduğunu anlatan bir istatistik.
1: Üniversite kürsülerinin, medyanın dilinin, hatta insan hakları ve özgürlük söylemlerinin değişmediğine dikkat çekti. Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da başladı.
0: Bu istatistik şunu gösteriyor, doğurganlık oranlarını. Yani adeta derginin bizden çıkarmamızı beklediği sonuç, Gazze'de çok çocuk ölümünün sebebi kadının doğurganlığı. Bu kadar hunharlaşabilen bir haritadan bahsediyorum. Ben de o harita üzerinde tanımlanmak istenen kadınlardan biriyim. Ve hayatım boyunca en büyük gayretim, o haritayı kendi elimle, kendi inancım ve kendi değerlerimle yeniden çizmeye çabalamak oldu.
1: Ally for Future kurucusu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak, Müslüman kadına biçilen rolle ilgili konuştu.
0: Kendi kültürel ve entelektüel zemininden beslenen yeni bir dil, yeni bir düşünme biçimi, yeni bir anlayış, yeni bir gelecek tasavvuru içine girmeliyiz. Birbirine göz hizasında bakabilen çok merkezli bir dünya için bir teklif ortaya koymalıyız. Bu teklifi oluşturacak zeminimiz boş değil. Medeniyetimiz onu kuran ve ona yön veren çok güçlü kadın temsilleriyle doludur.
1: Albayrak, Batı merkezli dünyanın kurtarma vaadiyle başlayan her hikayesinin kadın ve çocukların dramıyla sona erdiğine dikkat çekti.
0: Ben bu tabloya dışarıdan bakan biri değilim. Müslüman bir kadın olarak taşıdığım kimlik, dünyayı anlamlandırma ve eyleme geçme biçimimi kökten şekillendiren bu kimlik, benim hikayemin de merkezinde duruyor. Eğitim üzerine yürüttüğüm çalışmalar, sivil toplumda geçen yıllarım, bugün bu kürsüdeki duruşum, hepsi aynı kimliğin ve tecrübenin beni taşıdığı istikamet.
1: Doktor Esra Albayrak, Hazreti Hatice başta olmak üzere İslam tarihinde iz bırakan kadın sahabelerin, peygamber eşlerinin hiçbirinin susturulmadığına, dışlanmadığına ve mağduriyet altında ezilmiş kişiler olmadığına dikkat çekti.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'ndan elenen A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ve oyuncularına sahip çıktı. Hacı Osmanoğlu, bazı yorumların ahlak sınırlarını aştığını söyledi.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takıma destek verdi. Dünya Kupası'ndan elenmenin sorumluluğunu üstlendiklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, Montella ve oyuncuların yanında olduğunu belirtti.
4: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz.
3: İbrahim Hacı Osmanoğlu bazı eleştirilerin ahlak sınırlarını aştığını ifade ederek Adalet Bakanı Akın Gürlük'e seslendi.
4: Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
3: Hacı Osmanoğlu teknik direktör Fatih Terim'in açıklamalarına da yanıt verdi.
4: Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun,

0: kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler.
1: İran Dünya Kupası'nda ikinci maçında Belçika ile golsüz berabere kaldı. Maç öncesinde ise rejim yanlıları ve muhalifler bir arada stadyum akın etti. Maçtan sadece 24 saat önce Los Angeles'a girmelerine izin verilen İranlı futbolcularsa Dünya Kupası'nda yaşanan ayrımcılığa tepki gösterdi. Soyunma odasına barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle notunu bıraktı.
2: Dünya Kupası G grubu ikinci maçında İran sürpriz bir sonuca imza attı. Belçika ile 0-0 berabere kaldı. Ancak İran milli takımı sahadaki mücadelesinden çok soyunma odasına bıraktığı duygu yüklü mektupla gündem oldu. Maç öncesinde rejim muhalifi İranlılar Şah dönemi bayraklarıyla stadyumun çevresinde toplandı.
3: İran'da yaşananlar göz ardı edilmesin diye buraya geldim. Bu bizim maçımız değil, bu bizim takımımız değil. Biz İran halkını destekliyoruz.
4: Maçı izlemeye geldim. Bu bizim için zor bir durum. İran'da yaşananları unutamıyoruz ama yine de kalbimiz İran için atıyor.
5: Çok iyi maçtı. İnsanlar İran'a inanmadı. 5-0, 6-0 gibi skorlarla bizi yeneceklerini düşündüler. Ama harika bir maçtı.
2: Maç sırasında da hem İran hem de Şah dönemi bayrakları bir arada açıldı. Maçtan sadece 24 saat önce Los Angeles'a gelmelerine izin verilen İranlı futbolcularsa Dünya Kupası'nda yaşanan ayrımcılığa tepki gösterdi.
6: Açıkçası fazla bir şey istemiyoruz. Sadece diğer 47 takıma uygulanan şeyleri istiyoruz. Sanırım bu bizim kültürümüzün bir parçası. Zorlu koşullarda daha iyi performans gösteriyoruz.
2: İranlı futbolcular soyunma odasına barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle notunu bıraktı. Futbolcular Los Angeles'a gururla geldik, onurumuz da tamamladık ve itibarımız da geri dönüyoruz yazdı. Berabere biten maçın ardından İran Meclis Başkanı Kalibaf, topraklarımızı böyle koruduk notuyla İranlı kalecinin kalesini koruduğu anları paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise futbol sahasından müzakere masasına, oradan da savaş meydanına kadar İranlılar olarak attığımız her adım, daha büyük bir mücadelenin parçasıdır notunu düştü. Minap'ta ABD saldırısında öldürülen kız öğrencileri hatırlatan bir görsel paylaştı. Maçın ardından İran ekibi yeniden Meksika'ya döndü.
1: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye ve Güney Kore ticari ilişkileri stratejik alanlarda güçleniyor. Ankara'da yapılması planlanan Ortak Komite 6. dönem toplantısında karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol haritasının değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Kore Savaşı'na dayanan güçlü siyasi bağların yanı sıra ticaret, yatırım ve teknoloji işbirliği temelinde gelişiyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla bulun.

Haber Radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Keşfetin Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, bazı türküler vardır. Sözleri eski ama acısı taptaze. Kimin söylediği unutulmuş ama kimin yandığı bellidir. Bu Terzi Aydın'la Diyarbakırlı Asya'nın türküsüdür. Bu Makaram Sarı Bağların ardındaki gerçek bir aşkın hikayesidir.
1: O halde bekle beni. Dönerim. 100 yıl geçse de dönerim.
2: Beklerim bunu. 100 yıl geçse de çocuğumun babası...

Bazı sevdalar ne mezar taşına yazılır ne de mahkeme kaydına. Onlar bir türkü olur, ağızdan ağza, yürekten yüreğe dolaşır. İşte bu o sevdalardan

1960'lı yıllarda güneşin yakıp kavurduğu Diyarbakır sokaklarında bir terzi dükkanı vardır. Ve dikiş makinesinin ritmik sesiyle gün boyu çalışan genç bir adam. Terzi

Aşk bazen ne bir sözdür ne de bir dokunuş. Bazen bir bakış yeter bir perde aralığında. Her sabah Asya penceresinden Aydın'ı izler. Aydın da kumaş keserken kaçamak bakışlarla Asya'ya selam yollar. Aralarındaki tek köprü pencerede rüzgarda salınan sarı makara.

Aydın onun saçlarını makaram sarı bağlar diye betimler bir gün kendi kendine. Ancak bu sevda kolay olmayacaktı. Asya'nın ailesi, özellikle de babası, bu ilişkiyi duyduğunda kıyameti kopar. Bir terziye mi vereceğiz kızımızı derler. Tehditler, azarlar, yasaklar. Asya eve kapatılır. Aydın'a Diyarbakır'ın sokakları

aşk öyle kolay vazgeçmez. Bir gece Aydın sevdiği kızı alıp Diyarbakır sokaklarından sessizce kaçarlar. Ne çeyiz, ne para, sadece bir yürek dolusu sevda vardır yanlarında. Ama bu kaçış uzun sürmez. Asya'nın ailesi pes etmez, şikayetçi olurlar. Jandarma gece yarısı harekete geçer. Sabahın ilk ışıklarında Aydın'la Aslan'ın saklandığı yerin etrafı askerlerle sarılır. Aydın gözaltına alınır, Asya ailesine geri götürülür.

Aydın Hapse atılır. Aylarca dört duvar arasında kalır. Asya ise babasının zoruyla sevmediği biriyle evlendirilir. Aradan yıllar geçer. Ne bir mektup, ne bir haber. Sadece susturulmuş yürekler kalır geride. Terzi Aydın aşkını içinden atamaz ve kendince bir ağıt yakar.

Bugün o türkü hala söylenir. Kimi düğünde, kimi ağıtta. Ama çok azı bilir ardındaki acıyı. Terzi Aydın'ın hasretini, Asya'nın gözyaşlarını ve sarı bir makaranın bir aşkı nasıl sarmalayıp sonsuza dek Türkiye'ye

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız.

0: akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Ömer Çelik'in, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıyla başlayacağız bugün programa. MKYK toplantısının ardından Ömer Çelik, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak da seçim zamanında olacak, Erdoğan'ın yanındayız diyen Bahçeli'ye teşekkür etti Ömer Çelik. Şimdi bu gelişme ne anlama geliyor? Birkaç gündür biliyorsunuz böyle bir tartışma vardı. Bu konuyla ilgili bir takım yorumlar yapılıyordu. Bazı adayların da ismi zikredilmeye başlanmıştı. MKYK'da bu konu gündeme gelmiş ve Ömer Çelik seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterilerek devam edeceğini söylüyor. Evet, Cüneyt Küsmez bizimle, doçent doktor Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi
0: teşekkür yayınlar. Ederiz. İrfan Kaya Ülger, İrfan Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Bülent Erandaç, Bülent abi hoş geldin.
3: Sevgili Melih, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ ol. Bülent abi, dış politika konuşacağız ama bugün bu gelişmeyle başlayacağız. Ankara'da artık gündem bu biraz.
3: Artık şeyi biliyoruz, siyaseti konuşacağız tabii. Evet. Politika canlandı, daha da canlanacak. CHP'li canlanmıştı. Çok önemli bir açıklama bu. Neden açıklama önemli? Çünkü dışla iç o kadar içine birbirine girmiş durumda ki Türkiye'nin terörsüz bölgeyle ilgili hedefleri var. Önemli gidiyor. Türkiye'nin içinde de bu partiler CHP ile ilgili bir sürü de yeni oyunlar planlıyorlar. İşte bir taraftan böyle FETÖ'cüler toplantılar yapıyorlar Almanya'da falan, böyle bir organizasyon. Onun haricinde başka gelişmeler de var. CHP'liler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde miting düzenlemeye kalktılar ayın 26'sında. Yani Avrupa'da da böyle bir sıkıntı var. Türkiye'nin iç dünyasında ne oluyor, siyaset ne oluyor tartışmaları varken Sayın Devlet Bahçeli, bir devlet adamı, yaptığı açıklama çok önemliydi. Bugün Ömer Bey çok güzel bir şekilde açıklayarak Cumhur İttifakı'nın yol haritasını biliyorduk. Bunu konuşuyoruz, yazıyoruz. Bugün artık Cumhur AK Parti'de şu gelecek, bu gelecek, şu hazırlanıyor, bu hazırlanıyor. Şu olacak, Batı şunu getirecek. Şu eskiler çalışıyorlar. Bu eski AK Partililer, ayrılanlar bir yerlerde toplantılar yapıyorlar. İstanbul'da Abdullah Gül arkadaşları toplanıyor. Böyle resimler, mesimler veriyorlar.
0: Bilmem, ne yapacaklar? AK Parti bir daha mı bölecekler?
3: İşte yani o mesela son, o da çok enteresan bugün açıklama. Abdullah Gül ve belli isimlerin D ile rahmetli Erbakan'ın o töreni kurduğu, onunla beraber verdiği balkon resimleri, Mahmut Arıkan'ın açıklamaları filan, o da tabi vatandaşlık.
0: O zaman şeyler. Onlar da CHP'den ayrılıyorlar, o saydığın isimler, çünkü CHP ile geçim seçimlerde girdiler CHP listelerinden. Tabii. Gerçi partiden ayrıldılar ama yani bu AK Parti'ye yönelik bir şey değil, CHP'ye yönelik bir tavır da olabilir o D8 yan yana gelişte.
3: Yok, genel başka da var tabii. Öyle mi? Toplantılar var, konuşmalar var, ziyaretler var. Abdullah Gül'ün yaptığı yurt dışı seyahatler var. Bu seyahatler boşu boşuna yapılmıyor. Evine gelen gidenlerin sayısının arttığına dair bilgiler var. O bakımdan bu bilgiler de Türkiye'deki iç siyaseti karıştırmaya, yeni operasyonlar yapmaya, özellikle bu Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in partilerle ilgili yaptığı bu gelişmelerde iç siyasette bir kaos havası yaratmaya yönelikti. Bugün vurdu darbeyi, attı Ömer Çelik. Devlet Bey de geçen hafta vurdu. Bugün Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın bir önemli tarafı, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ile ilgili bir yasa, parlamento kapanmadan büyük ihtimalle Temmuz'un sonuna kadar o da çıkararak Eylül-Ekim'e Türkiye yepyeni bir siyasi çalışmayla Cumhur İttifakı'nın siyasetin önünü açan, nefesini açan, parti içi gelişmelerdeki ayak oyunlarını engelleyecek,
0: nasıl bir yasa
3: oyunları
0: çıkacak?
3: Bitirecek bir mekanizma bugün çok güzel yerine oturmuş durumda.
0: Nasıl bir yasa bu seçim, parlamento kapanmadan içeriği ne olabilir yani?
3: Şimdi onun üzerinde çok dikkatli, bugün Ömer Çelik'e çok dikkatli baktım. Ben çünkü geçen hafta da 2-3 defa yazmıştım bunu. Bir yasa, ama bu yasa nasıl çıkacak? Şu anda MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak ve Suriye'de cirit atıyor, kimse haberi yok. Günübirlik toplantılar. O bakımdan gitti.
0: Ve şey mi yapıyor yani bu eşkıyanın silah bırakıp
3: eşkıyanın silah bırakmasıyla ilgili gelişmeleri Suriye, çünkü çıkarılacak olan yasa yurt dışına Türkiye'den gitmiş. Türkiye'den kaçmış. Suriye'ye gitmişler. Türkiye'deki PKK'nın birçok kanadının Suriye'ye, oradan bir kısmının da Suriye'de kaldığı, bir kısmının da Süleymaniye bölgesine geçti. Hatta bunların bir kısmının da bu bugün belki gündeme gelir. Daha Amerika ve İsrail'in özellikle Kürt hareketini organize etmek, İran içinde bir sosyolojik bir hareketi geliştirmek için yaptığı silahlandırmayla bağlantılı o yönlere kadar giden bir gelişme vardı orada. Onlarla bağlantılı.
0: Yani silah bırakıp bırakmadıklarını kontrol ediyor MİT diyorsunuz, öyle mi?
3: Verecek, MİT getirecek, Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek, Milli Güvenlik Kurulu onaylayacak, evet. Cumhurbaşkanı'na gelecek, Cumhurbaşkanı bununla ilgili mekanizmaları başlatacak.
0: Bir virgül at
3: bu
0: Bülent abi.
3: Bu genel bir yasa, çatı bir yasa bu. Hı hı. Doğrudan doğruya bu mecliste çıkan son raporun doğrultusunda bu önümüzdeki dönemdeki yani Ekim'den sonra parlamentoda başka yasa tartışmaları da tabii arka arkaya
0: Bülent
3: gelecek.
0: Abi, bir virgül
3: bunun tam anlamısı olacak.
0: Bir giriş yapalım diye bir açalım dedik. Gafar'a da bir merhaba diyelim. Gafar hoş geldin.
2: Merhaba sevgili Mehmet.
0: Sen nasıl görüyorsun Ömer Çelik'in bu açıklaması? geçtiğimiz günlerde aslında AK Partililer mi bilmiyorum. AK Parti'den ayrıldılar galiba. Şamil Tayyar AK Parti resmi bir görevi var mı Bülent abi?
2: Yok.
0: Yok değil mi?
2: Yok.
0: Bir de birisi daha var, bir isim daha. Bunlar işte bir takım isimler söylemeye başladılar. Şu olabilir, bu olabilir. Bir takım isimler ama o isimlerin bundan haberi var mı bilmiyorum. Sosyal medyada böyle bir gündem oluşturdular. Hı-hı. Ve bunlar üzerinden sanki AK Parti cephesinden bir açıklama yapılıyormuş gibi, hı-hı, bir tartışma varmış, hı-hı, gibi devam eden bir süreç vardı. Ömer, hı-hı, Çelik acaba bunlar üzerine bir açıklama mı yapıyor yoksa daha geniş bir çerçeve mi?
2: Şimdi ben açıkçası anlamaya çalışıyorum çok, yani izleyerek anlamaya çalışıyoruz. Çünkü hani gazeteciliğin sınırlarını biliyoruz, yani gazeteciliğin bir sınırı var. Evet. Gazetecilik siyaset dizayn etme işi değil. O başka bir şey. Yani o CHP tarafında bunu yapanlar çoktur. Başka yerlerde de çıkıyor zaman zaman. Bizim işimiz ise olguyu görüp onu izah etmeye çalışmak. Şimdi bir defa ben şunu hala anlayabilmiş değilim. Onu samimiyetle söyleyeyim. Yani neden Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır deme gerekliliği ortaya çıkıyor? Bunu ben anlayamıyorum. Zaten doğal olarak
0: öyledir yani, diyorsun.
2: Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten bir kez daha görevde kalması gerektiği yönünde çok konuşmalar oldu. 2 yıldan beri oluyor. Ve artık bunun üzerinde çok genel bir hani efkar umumide böyle genel kamuoyunda bir umumi kanaat oluştu. Hepimiz de orada duruyoruz. Bir de şöyle bir tartışma yok. Mesela AK Parti liderliği değişecek mi? AK Parti bir olağanüstü kongre mi olacak? Ya böyle bir tartışma da yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin genel başkanıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Şimdi tabii şu soru sorulabilir. Efendim hani bir kez daha seçilmesinin önünde yasal engel var ve tamam bunlar teknik konular ama bu teknik konuların ötesinde ya işte bu Tayyip Bey'in yerine Ahmet Bey olsun. Ahmet Bey ile beraber yanına Mehmet Bey'i de koyalım. Ortak bir bunlar nereden çıkıyor bunu anlamak çok zor. Şimdi o zikrettiğin isimleri yani müşahhas olarak onları kastederek söylemiyorum ama onlardan fazlası da var. Yani ben açık
0: ben onları da gördüğüm için söyledim sosyal medyada.
2: Tabii o görüneni İkisi söyledim.
0: Bir o dedi biri. Ama bir isim Berat Albayrak'ın adını andı birisi, birisi evet, Bilal Erdoğan dedi. Nereden çıktı?
2: Ne maksatla bu yapılıyor anlamak zor. Şimdi şunu söyleyeyim ben mesela iki yıldır hatta 2 yıldan daha uzun süredir. Yani bir önceki seçimlerden önce de AK Parti çevrelerinden olduğunu bildiğim kişiler tarafından bana yani gazeteci olarak bana yönelik ya sence hani Erdoğan'dan sonra kim olur? Böyle sorular geldi bana. Çok tuhaf bir şey bu yani bu soruyu soranlara da ben dönüp dedim ki hayırdır siz bu soruyu niye soruyorsunuz? Yani bu soruyu sormanızı gerektirecek bir durum mesela Türkiye yönetilemiyordur mesela bir yönetim krizi vardır tam sorarsın mesela CHP yönetilemiyor bak CHP yönetilemiyor yönetilemediği için de soru soruluyor CHP kim yönetecek diye.
0: Ya da böyle bir iddiası olan birileri vardır parti için değil mi?
2: Bravo ya da iddiası olan biri var hani ben Erdoğan'ın yerine adayım falan diyor ben oraya geçeceğim diyordu onu mu koy? Hayır öyle bir şey yok fakat bazı insanlar o üçüncü şahısların da haberi yok bundan büyük ihtimalle. Yani Berat Albayrak diyor büyük ihtimalle değil ben eminim ya hiçbir şekilde haber olmadı tahmin ediyorum. Ya da işte Bilal Erdoğan.
0: Ya böyle bir şey de mi gündeme gelinir bir de yani değil mi?
2: Bu niye gelinsin yani ne kadar yakışıksız ne kadar biçimsiz ayrıca hoş olmayan bir şey. Bir dönem Süleyman Soylu ile ilgili benzer şeyler oldu o da son derece yakışıksızdı. Sayın Soylu bu o iddiaları 10 kere belki yalanladı. 10 kere yalanladı gene söylemeye devam ettiler. Hiçbir şey olduğunu yok ki işte görüyoruz ne olduğunu. Şimdi bunu şunun için söyledim. Ben bir defa bu adaylık konusu yani tartışmanın başlangıcını ve yürüyüş biçimini anlamakta zorlanıyorum. Yani neden çıktığı hala tam yerli yerine oturtamıyorum. Ama şunu tahmin etmek zor değil. Siyasette hala puslu hava peşinde koşan bazı unsurlar var. Var yani İşte o AK Parti'yi bir daha mı bölecekler falan dedin ya. Yani bunlar Türkiye'nin merkez sağ siyasetinden ya da Milli Görüş Hareketi içinden ya da AK Parti'den gelen

0: Ya da belki başka mahfillerden de gelen, Türkiye'nin iktidar bloğunda da bir puslu hava oluşsun. Biz de bu arada hazır seçime de yaklaşıyoruz. Seçime kalmış 2 yıl. Bu arada dünya dengeleri de çok karman çorman. Ha, bu arada bize de bir ikbal şansı doğar mı acaba? Mesela ben oyun dışında kalmış bir figürüm diyelim. Yani beni artık, bana gazetecilik yaptırtmıyorlar. Ben de bir fırsat, bu fırsat diyorum ki gazetelerin hepsi kapatılacak diye bir dedikodu yayıyorum. Ortaya onu çıkartıyorum. Bir anda kıymetli bir adam haline geliyorum. Örnek olarak verdim. Bu tip arayışlarda olan kişiler olabilir. Ama ben, bana bundan 3 ay önce de sorulsa, 6 ay önce de sorulsa, 1 yıl önce de sorulsa, kim sevgili Melih, şahsi sohbetlerimiz, ikimiz arasındaki şahsi sohbetler nedeniyle sen de biliyorsun, senin görüşün de çok farklıdır. Ben de seni biliyorum. Açıkça, açıkça. Onu da söyleyeyim. 1 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır biz bu soruları yadırgayan insanlarız. Yani Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir şüphe mi var? Bir istifa mı var? Ya da Türk devletinin yönetimiyle ilgili bir sorun mu var? Cumhur İttifakı'yla ilgili bir sorun mu var da soruluyor diye soruyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. Adı üzerinde ittifak. Cumhur İttifakı'nın içinde çeşitli şeyler olabilir. İstişare süreçleri olabilir. Bir yasa şöyle çıksın, çıkmasın, böyle olsun olabilir. Olabilir, adı üzerinde ittifak yani. Hatta başta o ittifakın içinde yer alıp şimdi içinde yer almayan partiler evet. var. Bu da olabilir. Bunlar ayrı konular. Ama onun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti düzgün yönetiliyor. Şunu da iddialı söyleyeyim. Tarihinde yönetilmediği kadar düzgün yönetiliyor. Bu kadar savaşın, belanın, pisliğin arasında tertemiz bir barış adası olarak kalmayı başarıyor. Ve bizim sorunlarımız da bu düzeyde tartışılacak sorunlar değil. Yani şunu bahane edemezsiniz. İşte AK Parti halktan kopuyor. O zaman bir tane halkla ilişkiler kurma ombudsmanı atayalım. Hayırdır ya? Ya gerçekten merak ediyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkla ilişki kuracak yani melekesi, yeteneği, birikimi yok. Yani siyasetin içinde bugün... Onlarca yıldır siyasetin içinde bu konuda da en başarılı performansı göstermiş olan siyasetçiden bahsediyoruz. Onda böyle bir eksiklik var.
1: Ama biz... biraz çıktı gibi. Şimdi CHP'de bir takım tartışmalar var ya, iç tartışmalar varken. Bunu ortaya atıp bu tartışmayı başlattılar geçen hafta. CHP'nin kanallarında hani artık biraz CHP'yi tartışmayı bırakalım da AK Parti'deki bu içi konuyu konuşalım diye Halk TV, Sözcü aynı KC'lerle. AK Parti'de işte Bilal Erdoğan mı, Berat Ayrak, Albayrak mı? Yani o tartışmanın üzerine biraz da onlar topu sevindi. Kaleden çıkarmaya çalıştılar. Evet, evet. Kaleye girmiş. Doğru. Ya biz hep CHP'yi konuşuyoruz dediler.
2: Sosyal
1: bu adamlar.
2: Medyada,
1: hani onu çıkaralım. Batı'da, ona biraz malzeme oldu. Anlatabiliyor muyum? Tabii, onun üzerine geldi. Yani bu tartışmanın biraz karşı hamle gibi geldiğini gördüm ama.
0: Ama karşı hamle gibi ısıtılmış da olabilir. Unutmayalım yani, bir karşı hamle gibi ısıtılmış da olabilir. Şimdi tartışalım.
1: Gerçi buradakiler başlatıyor yani, burada görünenler bu tartışmaları
0: tamam
1: başlatıyor.
0: Ama belki de öyledir zaten. Bu oyun belki de öyle kuruluyordur, bilmiyorum. Çünkü bayram değil, seyran değil.
1: Doğru, AK Partili isimler böyle dedi deyince.
0: Tabii yani AK Parti adına konuşma ehliyeti olan kişi, mesela Ömer Çelik mi söylemiş bunu? Bir AK Parti'nin grup başkan vekili mi söylemiş? Ya da yetkili biri mi söylemiş? Cumhurbaşkanı yardımcısı mı söylemiş? Bunu bilmiyoruz yani. Ortada böyle bir şey yok. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey de çıkıyor ortaya. Dediğim şey çıkıyor. Çok uzatmayayım, şunu söyleyeceğim. Yani tartışılacak bir şey varsa biz de tartışalım. Yani gerçekten AK Parti'nin lideri kim olacak gibi bir tartışma varsa biz de tartışırız yani. Ondan korkacak biriz ama buna. Yok öyle bir konu. Doğru. Yok. Neyi tartışacağız yani? Bir kişinin attığı bir tweet üzerinden, bir kişinin sosyal medyada yaptığı bir yorum, ki yorum serbest. Herkes istediği yorumu yapabilir. Özgür bir ülkeyiz yani. O da ayıp değil. Ama bir kişinin yaptığı yorum üzerinden biz bir kaşık suda fırtına kopartamayız ki. Bunu yapmaya hakkımız yok, çünkü konuştuğumuz makam Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten makam. Öyle kritik bir şey var yani, şu değil. Biz işte tapu müdürü kim olacak gibi bir şey tabii, konuşmuyoruz tabii. Yani.
1: Geçen hafta da Devlet Bahçeli de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Yine Mehmet Uçum'un bir tarih verdiği bir şey vardı. Bülent abi sen geçen programda hatırlattın. İşte Kasım olabilir, 2027 ya da Kasım ilk ayların Mart 2028 tabii. olabilir gibi bir açıklaması vardı. Devlet Bahçeli de grup toplantısında bu açıklamadan sonra bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Var değil mi Samet sesi Devlet Bey'in? Bir dinleyelim mi?
3: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
1: Evet, Devlet Bahçeli Bülent abi geçen hafta aslında bir nevi bugünkü bu bizim konuştuğumuz konuları da açıklık getiriyor. Bir takım isimler telaffuz ediliyor diyor, bu tartışma yapılıyor diyor. Belli ki Cumhur İttifakı arasında bir görüşme oluyor. Değil mi? Yani bugün böyle anlayabiliriz bu konu.
2: Devamlı. Şimdi bir kere herkes Cumhurbaşkanımız Devlet Bey Cumhurbaşkanımıza geldiği zaman sadece böyle zannediyorlar. Telefonda konuşabilirler dakika. Evet. O kadar çok. Bir de haberimiz bile olmaz. Buluşurlar. Haber vermez. Ruhumuz bile.
1: Şu açıdan diyorum. Bugün Ömer Çelik bir açıklama yapıyor. O da mesela MKYK'da konuşuluyordur. Devlet Bey de böyle söyledi, şu tartışmalar evet, var. Aralarında da tabii ki Cumhur İttifakı var. Elbette görüşüyorlar.
2: Zamanında seçim yapılacak zamanında kelimesi o kadar önemli ki onun üzerinden yürütülüyor bir mekanizma.
1: Şimdi neden? Ne zaman yapılması
2: çünkü
1: gerekiyor?
2: Çünkü bu yeni seçime gitmemiz için Cumhurbaşkanımız aday olacak. Aday olması için parlamento karar alması lazım.
1: Seyircilerimiz de netleşsinler Bülent abi. Biz işin çok fokustan odaklandığımız için herkes her şeyi biliyor deyip böyle hani hızlı da geçiliyor ama Mayıs 2028'de seçimlerin tarihi doluyor değil mi?
2: Evet.
1: Biz bu seçimleri 14-28 Mayıs'ta yaptık. Yani dolayısıyla 2028 Mayıs'ında yapılması gerekiyor. Şimdi yasal olarak baktığımda bir gün, bir hafta böyle bir tarih verilmemiş. Yani ne zaman seçim yapılırsa erken seçim olur anayasaya göre bakıyorum. Seçimlerin yenilenmesi ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla burada bir süre sınırı yok. Yani bir hafta önce yaparsınız, bir ay önce yaparsınız erken seçim olur gibi bir süre sınırlaması yok. Dolayısıyla 2028 tarihinde biz seçim bekliyoruz öyle mi? Şimdi anladığımız bu.
2: Evet.
1: Şimdi Devlet Bey de onu söylüyor.
2: Şimdi meclis kararı meclis alacak. Bu teklifi de İttifaktan gelmeyecek. Milletvekilleri teklif edecek. Biz diyecek bir önerge verilecek. Diyecekler ki önerge 50 tane milletvekili, 100 milletvekili seçimler 9 Kasım'da yapılsın. 2027. O laf oradan çıktı. Ya böyle orada yapılır mapılır. Onun özelliği var. İçinde yatan birçok içeriği var.
1: Şimdi Kasım mı telaffuz edildi? Ben
2: Mehmet
1: duymadım.
2: Uçur çıktı. Şimdi böyle bir önerge verildiği zaman 16 Nisan 2028'de yapılsın diye bir önerge verirler. Bunu meclis kabul eder.
1: Tamam.
2: Kabul ettiği anda meclis kabul edecek. Seçime meclis götürecek.
1: Eyvallah. 400 milletvekili, 360 milletvekili bulunduğunda bu tarih verilebiliyor. Ama şu an için bir erken seçim, yani ne zaman olursa seçim erken olacak. Onu merak
2: yok,
1: ediyorum.
2: Yok. 400'e gerek yok. 360 yeterli. Evet. 360 kişi verdi. Evet dedi, 16 Nisan olsun, 16'sında seçime gideceğiz.
4: Erken seçim mi oluyor işte o?
2: Erken seçim, erkene alınmış seçim. Yeni erken seçim eski oluyor. Parlamenter sistemdeydi. Burada o mekanizma farklıydı. Burada erkene alınmış seçim. Bu seçimi erkene alma. İki türlü olur. Anayasa yazıyor. Bir cumhurbaşkanı götürür.
1: Ama o zaman kendisi aday olamaz.
2: Geçen sefer kendisi götürdüğü için bu sefer öyle bir hakkı yok.
1: Evet.
2: 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız aldı kararı. Kendisi aldı. Yenileme kararını aldı. Bu sefer meclis yenileme kararı alacak. Anayasada yazıyor bu. Tabii bu böylece bir rakam çıkacak ortaya. Benim kanaatim 16 Nisan'da olacak diye düşünüyorum. Ben
1: bir ay
2: yıl
1: kadar
2: değil
1: önce
2: de,
1: diyorsun.
2: Bir yıl değil de 2028'e kalması lazım. Çünkü ekonomik politika 2027 yılında bitiyor. 2028'de Türkiye rahatlamış, ekonomi düzelmiş, İran savaşı, bilmem Ukrayna savaşı, bölgedeki gelişmeler nedeniyle ekonomik politikalarımız üst üste çakışıyor. Bunun sonuçları 2028 Ocak ayından itibaren Türkiye'de rahat edecek. Emekliler rahat edecek, çiftçiler rahat edecek, imkanlar açılacak.
1: Anladım. O tabii AK Parti'nin değerlendireceği, yani haydi, seçim kazanmak için ama ben yasal olarak merak ediyorum. Hani nasıl bir takvim öngörülebilir? Tahminlerimiz neler? Sen de diyorsun ki böyle düşünür AK Parti.
2: Nisan
1: gibi düşünür.
2: Nisan
1: bu açılardan diyorsun.
2: Çünkü en güzel seçim zamanı, yıllardan beri bunu ben o 40 senedir seçim gezilerini dolaşan bir kişi olduğum için en iyi mevsim mesela Mart dediler. Mart iyi bir seçimdir. Haziran uygundur ama Mayıs da uygundur. Genelde sonbaharda yaparlar seçimleri. Türkiye'nin seçimlerinde yoğunluk sonbahardadır Ekim seçimleridir.
1: Bir de tatilden gelsin falan diye mi
2: düşünüyor? Gayet dönüş var. Çünkü Türkiye'de yurt dışına gidenler var, gelenler var. Yurt dışında da oy kullanıyorlar. Yani hareket var. Bunlar o kadar önemli ki. Neden? 50 artı 1. 1 dediğimiz o 1 değil. 1 kişi.
4: Evet.
2: 50 çıktı değil mi? 1 kişinin oyuyla gerçekleşecek bir konu bu.
1: Peki şimdi bakın Bahçeli'nin seçimlerini zamanında yapılacak açıklaması da var. Geçtiğimiz hafta da bunu söylemişti. Yani daha önceki tarihlerde bir seçim olmayacağına dair bir ifade olarak mı okuyacağız Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını?
2: Öyle aldılar.
1: 2027 denildi. Yine o az önce adını saydığımız isimler ya da benzeri isimler de çünkü net tarihler de veriyorlardı. 2027 Aralık olacak, evet. Bilmem ne olacak. O zaman 2027 tarihine dair bir öngörü ortaya çıkmıyor gibi.
2: Daha bir önce de vardı, yoğundu. Evet. Şu anda bu ikinci bir tarih çıktı. 2028'in Nisan'ını mı yapalım, Mart'ında mı yapalım? Yani herkes Kasım'da, bütün herkes hazırdı buna partilerde. Hı-hı. 2027 Kasım'da seçim olacakmış gibi bunu da zorlayan CHP oldu. Başka bir amaçla erken seçim mitingler Özgür Bey Ekrem İmamoğlu'nu milletvekili yapmak için onun için erkene evet. Ekrem İmamoğlu için başladılar. Erken seçim tartışma kamuoyunda acaba olacak mı tartışmasını getirmişti. Kasım genel bir kabuldü. Şimdi benim kanaatim 16 Nisan.
1: Nisan 2028 diyorsun artık. Şimdi şöyle bir durum var. Devlet Bey de daha önceki bir açıklaması da vardı. Yine bu tartışmalar hiç yokken aslında 2024 civarı bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı adayımızdır diye. O ses de var aslında. Onu da bir dinleyelim.
5: Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.
1: Sayın Bahçeli'nin bu açıklaması 2024 yılındaydı. Bu dönemlerde bu terörsüz Türkiye süreci başladı değil mi? Ben yanılmıyorum o dönem.
2: Başladı. Evet, 1 Ekim 2023'te başladı. 23,
1: bu da Kasım konuşması. Evet. Devlet Bey de bunu Kurultay'da. Sürekli söyledi değil mi? Kurultay'da ve yani evet. Bu süreç gerçekleştirilsin, bu işte toplumsal barış süreci sağlansın. Cumhurbaşkanı da bu sürece devam ediyor diye. Şimdi bir anayasa değişikliği tartışması bekliyor muyuz o zaman önümüzdeki dönemde? Bülent abi yasa diyor. Parlamento kapanmadan bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir yasa ya da daha kapsamlı bir anayasa değişikliği tartışması olur mu sizce?
6: Ya ben öngörmüyorum. Yani aslında yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılacak işler var gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi işte bu terörsüz Türkiye konusu. Akabinde bir de bunun terörsüz bölge meselesi var.
1: Evet.
6: Mesela ben biraz önce ekleme yapacaktım. Sayın Hakan Fidan'ın bölgedeki turları aslında şuna işaret ediyor. Yani biraz teyide muhtaç bilgi ama bu PKK terör örgütünün döküntüleri şu anda şehirlerde geziyor.
1: Evet.
6: Musul'da, Erbil'de, Kerkük'te silahları yukarı bırakmışlar. Terörist kıyafetleri de dağda. Normal o gün işte bölgenin kıyafetiyle çarşı, dükkan, pazar geziyorlar şu anda.
1: Silahlar dağda.
6: Tabii. Ve bundan Barzani de rahatsız. Eskiden biliyordu. Yani PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde nerelerde olduğunu biliyordu. Şehirde gündelik hayata karışmıyordu bunlar. Şu anda böyle bir içli dışlı olmuşlar. Dolayısıyla Barzani'nin oradaki özerk yönetimini de sıkıntıya sokuyorlar.
1: Ne yapacağı belli olmayan tipler sadece.
6: Şimdi orada belki organize suç işlerine girecekler. Evet. Belki başka birilerinin taşeronluğunu yapacaklar. Bu konuda çok rahatsız. Dolayısıyla Türkiye'nin politikasına geliyor. Geldi biraz Barzani. Dolayısıyla o terörsüz bölge meselesi giderek genişliyor.
1: Siz başlarda biraz eleştirel ve temkinliydiniz. Onlar da biraz pozitife doğru evrilme
6: başına
1: var.
6: Buyruk hareket ediyordu doğru. Barzani. Hem Kamışlı'ya geliyordu, toplantı yapıyordu, Cizre'ye geliyordu. Böyle bir lider pozisyonunda evet. Yeni Kürt lideri gibi ortalarda geziyordu. Şimdi şeyi düştü.
1: Süngü biraz düştü.
6: Evet, o da Türkiye'nin işte Sayın Hakan Fidan'ın hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgedeki etkinliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunları halletmeden sanırım bir anayasa yani ben şahsen öngörmüyorum.
1: Yasal ya, bir takım.
6: Daha doğrusu önceliği yok. Hatta şunu da dahil edebiliriz. Siyasi partiler kanunuyla ilgili Sayın Devlet Bahçeli'nin çok önemli açıklamaları olurdu zamanında. Yani bir ahlak çerçevesi getirmek lazım siyasi partiler kanununa diye. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu son durum aslında Türk

0: siyasetini biraz da tetikliyor yani. Bu,
1: böyle bir ihtiyaç olduğunu
0: evet,
1: da gösteriyor.
0: Bu bazı boşlukları kapatmak lazım. İşte yerel idarelerin bu kadar çok rahatlıkla özel sektörle içli dışlı olmaları, yani devlet ihale kanunu bazı şeylere yetmiyor aslında baktığınızda. Yani denetimi tam olarak sağlayamıyor. Belki o da olabilir ikinci bir plan, bir genel bir durum. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü bir kriter bence şu anki durumu daha netleşmedi. Yani Türk siyasetinde şu an nereye oturdular belli değil.
1: Bir erken seçim olsa iyi de olmayacak. CHP yani
0: bir tarafta
1: baskın gibi olacak.
0: Parçalı CHP bir görünüm gösteriyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunları görmek ister.
1: Yani, CHP'de de bir netleşme olsa ona muhalefet de seçim mi değil mi? Çünkü baskın seçim gibi hakikaten. Dediğin gibi Bülent abi. Erken seçim diyen Özgür Özel'di ama şu an yani en kötü duruma düşecek onlar olabilirler. Evet,
0: yani
1: bu süreç
0: bunların
1: içerisinde
0: hepsine birlikte bakmak
1: zaten netleşmesi lazım.
2: O yedek partiyi de bunun için aldılar. Hı hı. O baskın seçim falan diye bir taktikle aldılar. Asıl hazırlık kalıyorlar. Çünkü o baskın seçim olmayacak. Yani öyle bir seçim olmaz zaten.
1: Erdoğan böyle yarışmıyor. Evet. Biliyoruz yani baskınla şunla bunda. Zaten bu şey sistemi de yeni sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli de ülkeyi bir şekilde bu zırt pırt seçime gitmekten kurtarmak içindi. Yani bu şimdi İngiltere'ye de konuşacağız İrfan Hocam. İngiltere'de 10 yılda 7. başbakan geliyor. Yani bugün gitti yeni başbakan. Biz parlamenter monarşi sisteminde de artık başka tartışmalar var. Peki İrfan Hocam, bu artık seçimleri önümüzdeki dönem Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'yi Cüneyt Hoca bir bölgesel de bir perspektif çizdi. Bu bağlamda Türkiye seçimleri siz nasıl tahmin ediyorsunuz? Nereye oturur zamanına dair tahminleriniz?
3: Yani ondan önce mesela başkanlık sistemine geçmekle Türkiye nasıl bir kazanım elde etti, belki oraya bakmak lazım. Çünkü yaklaşık işte 10 sene oldu başkanlık sistemine geçeli. O zamandan günümüze Türkiye olağanüstü badireler atlattı. Şimdi etrafımıza baktığımızda Suriye'de iç savaş devam ediyordu. Suriye'ye Türkiye 3 kez müdahale etti. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, hatta dördüncüsünü de ayrı olarak saymak lazım. Yine baktığımızda etrafımızdaki coğrafyadaki gelişmelere Türkiye yekpare halde müdahale etti. Transkafkasya'da 30 yıla yakın işgali sonlandıran olaya Türkiye müdahale etti. Parlamenter demokrasi içerisinde bütün bunların yapılması son derece zordu. Türkiye'nin ulusal gücünün pozitif yönde artması anlamında doğru bir adım parlamenter demokrasiden başkanlık sistemine geçiş. Mesela en son ben şimdi IMF'in bu konuda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteren ekonomik verisini okumak isterim. Şu an itibariyle Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon 640 milyar dolar. Ve bu nominal fiyatlarla fert başına 19 bin dolar düşüyor. Satın alma gücü paritesine göre
1: bu önemli. Satın alma
3: esas aldığımızda paritesi, yani uluslararası kıyaslamalarda ikisi de kullanılıyor. 4 trilyon dolar ve 46.670 lira fert başına. Tabi burada yani nominal rakamlara göre baktığımızda Türkiye dünyada gelişmişlik sıralamasında 16. sırada. Satın alma gücü paritesine göre baktığımızda 11. sırada. Eğer parlamenter demokrasiyle Türkiye başkanlık sistemine geçmeseydi, yönetilmiş olsaydı bu rakamları yakalamamız mümkün değildi.
1: Pandemiyi de unutmamak lazım hocam. Yani dış politika çok önemli. Pandemide düşünün. İçişleri Bakanlığı başka birinde, işte Sağlık Bakanlığı başka birinde ya da hükümetin hemen bir seçime gittiğini, seçim tehdidinin kapısında olduğunu düşündüğümüzde içinden çıkamazdık yani.
3: Bir siyasal istikrar var. İşte karar alma bakımında dağınıklık yok. Yani yekpare bir duruş var. Bu tabii Türkiye'nin ulusal gücünü pozitif yönde arttırıyor. Bunu dışarıdan objektif bakan herkes söylüyor. Bu genel kontekst içerisine baktığımızda Türkiye'nin kendine özgü bir sistemi var. Ne ABD'deki başkanlık sistemine benziyor, ne Fransa'nın ve Rusya'nın uyguladığı yarı başkanlığa benziyor. İkisinin arası kendine özgü bir model. Toplamda Türkiye'nin ulusal gücünü artıran bu model, buna rağmen bir takım sorunların çözümü konusunda gecikmeleri de neden olabiliyor. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz. Çünkü birden fazla bizi

0: doğrudan etkileyecek dış olaylarla karşı karşıyayız. İşte bir taraftan Avrupa Birliği ile neredeyse 2005'ten bu zamana kadar 20 yılı geçti. Hukuken devam eden, fiilen tıkanan bir adaylık müzakere evet. süreci var. Öte taraftan İslam dünyasının böyle harekete geçmesi, kolektif hareket etmesi için Türkiye olağanüstü çaba gösteriyor. 2017-18'de Birleşmiş Milletler'de ABD'yi sıkıştıran bir kararın alınmasını Türkiye tetikledi.
1: Evet.
0: Bir bütün olarak baktığımızda doğru yönde atılan bir adım. Kronik bir takım sorunlar da var. Gelir dağılımı bozukluğu var ama bu her zaman olan bir şey Türkiye'de.
1: Bu da başkanlık sisteminin tartışması değil, Türkiye ekonomisinin tartışması biraz herhalde değil mi? Başkanlık sistemiyle mi alakalı görüyorsunuz? Denge denetleme mekanizmalarının biraz daha işlevsellik kazanması, parlamentonun biraz daha işlevsel olması, dediğiniz gibi bu konularda da bir takım tartışmalar pekala açılabilir başkanlık sistemine
0: dair ama. Ben buradan tekrar bir geçmişe dönüş seçim olacağını düşünmüyorum. Yani parlamenter sisteme gidilmesini savunanlar olmakla birlikte Türkiye'nin menfaatleri bu sistem içinde kalmayı gerektiriyor.
1: Evet, var mı bu konuda ekleyecekleriniz? İran konusuna geçeceğiz. Ömer Çelik'in açıklamaları net. Az önce programa başlarken de size söyledik. MKYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim adayımızdır dedi Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü. Erken seçim tartışmalarına dair de seçim zamanında olacak, Erdoğan'ın yanındayız diyen Bahçeli'ye teşekkür etti. Bu da akşam saatlerinin son dakika gelişmesiydi.
2: Bir konuyu ekleyeyim. Bu erken seçim konusu tabii biz hep böyle sanki AK Parti içinde tartışma olsun gibi uğraşan bazı odaklar var diye onu tespit ederek konuştuk. Fakat şunu da atlamayalım. Özgür Özel çok uzun bir süredir sürekli erken seçim olmalı diyor. Yani bir de onun öyle bir çabası ve ısrarı vardı. Hani şu durumda demin senin söylediğin gibi, yani şu anki bir erken seçim Özgür Özel'in de Cumhuriyet Halk Partisi, diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin de felaketi anlamına gelir. Hala onunla ısrar ediyorlar mı bilmiyorum. Şayet ısrarcılarsa Sayın Bahçeli'ye ve Ömer Çelik'e teşekkür etsinler.
1: Yani hiç dediğimiz olmadı diye.
2: Dediğimiz olmadı diye.
1: Ama bu durum kronikleşti Gaffar. Yani seçim bitiyor, Adnan Bekir çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili, ilk seçimi kazanamamışız. Ben de zaten Erdoğan'a oy vermiştim diyor. Şimdi başka Beren Şimşek'e bakıyorum, Gürsel Tekin'e bakıyorum. Şey cephesinde iyi ki bizimkiler seçimi kazanamamıştı. Şimdi de iyi ki erken seçim istedik, olmadı diyecekler Bülent abi. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ama iyi ki planlarına uygun gitmiyor siyaset
2: i̇yi
1: kurumu.
2: İyi ki arzu ettikleri gibi gitmiyor, öyle diyelim. İyi ki arzu ettikleri gibi gitmiyor. Çünkü şunu da açıkça konuşmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün içinde bulunduğu krizin temel sebebi partiyi yöneten belirli bir grubun uzunca bir süredir iplerini ve ajandasını batıya bağlamış olması.
1: Ne yazık.
2: Çıpasını batıya atmış olmasıydı. İyi ki de arzu ettikleri gibi gitmiyor. Bir şekilde işler başka şekilde gelişiyor. Yoksa Türkiye bunun bedelini öderdi. İrfan Hoca'nın demin söylediği o ekonomik başarılara ya da sıhhatli bünyeye ulaşamazdık. Yani biz kötü olanı görüyoruz. Diyoruz ki hayat pahalılığı var. Hayat pahalılığı var. Ama bir de öbür tarafta başka bir şey daha var. Yani iyiye giden bir şey daha var. Onu görmek zorundayız. Şayet arzu ettikleri gibi gitseydi, CHP'yi bugüne kadar yöneten zihniyeti diyorum, onların istediği gibi gitseydi, hem hayat pahalılığı olacaktı, hem de bir de böyle artılar ensemizden oldu, göbeğimizden batıya bağlı olacaktı. İkisi bir arada olacaktı.
1: Evet. Gelelim Amerika ve İran arasındaki müzakereleri. Genel olarak olumluydu Cüneyt Hocam, değil mi?
3: Bu bir önceki konuşmaya bir şey ekleyeyim
1: tabii
3: mi?
1: Ki.
2: Kapatamadık.
1: Bayağıdır da evet.
3: Ya şimdi tarihe hep şöyle baktığımızda muhalefet dediğimiz kavramda aslında şöyle iki olgu var. Bir tanesi yönetime karşı muhalefet, bir tanesi de iç muhalefet, yani parti içi muhalefet. Mesela bunu biz işte 1946 seçimlerinden önce Adnan Menderes ve arkadaşlarının önce iç muhalefetle başlayıp sonra o dışarıdaki muhalefeti, yani sesi çıkmayan muhalefeti alıp iktidara yürüdüğünü
1: CHP'nin
3: görüyoruz.
1: CHP'nin içinde başlayan evet. muhalefet sonra DP ile devam eder.
3: Devam etti. Şimdi Gaffar Bey'in dediği o konu üzerine konuşuyorum. İç muhalefette bulunanlar şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir muhalefet geliştiremiyorlar. Hı. Onun yani Adnan Menderes olayının tersine. Orada İnönü'ye karşı çok büyük bir muhalefet vardı.
1: Evet.
3: Ve en sonunda da onu yazılı olarak da ilan ettiler. Şimdi bunu, bu muhalefeti, iç muhalefeti o dışarıdaki CHP ve onun devamındaki muhalefetle bütünleştiremiyorlar. Çünkü geldikleri köken itibariyle AK Parti'nin içerisinde çok etkinler. Yani dışarıyla o muhalefet, iç muhalefetle dışarıdaki muhalefet, CHP muhalefeti birleşemiyor. Yani çok zor bir konumdalar.
4: Doğru.
3: Dolayısıyla bunu nasıl yapacaklar? Örtülü böyle dokunuşlarla muhalefeti Sayın Cumhurbaşkanı'nın reddiyeti üzerine bina etmeye çalışıyorlar. Bunu da politik olarak da milli görüş çizgisinin içerisinde konumlandırıyorlar. Bak, burası çok önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı milli görüşün içerisindeki milliyetçilik nüvesini Sayın Devlet Bahçeli ile çok önemli bir noktaya getirdi Türkiye'de.
4: Evet.
3: Tamam, başlangıçta milliyetçilik vurgusu yoktu AK Parti'nin genel politikalarında, ama giderek dünyadaki genel durum milliyetçiliği dikkate almaya zorunlu kıldı.
1: O liberal dalga da değişti hocam zaten.
3: Tabii yani.
1: Hepimiz şimdi, beni de çok etkiledi ve şimdi bakıyoruz komik komik bulduğumuz
2: bir şey oluyor. Dünya da değişiyor. Yani
1: dünya da değişiyor.
2: Ruhu yani falan bu, diyor. Mesela ulus bu, devletin yükselişi var. Milli sınır.
3: Kesinlikle.
2: Dünyada var bu zaten.
3: Yani. Yani buradaki bu iç muhalefetin hem reddiyeti hem de muhalefeti politikayla birleştirmesini örtülü yaptıkları için böyle biz ara sıra böyle çatlak sesler duyuyoruz. Bunun sebebi bu aslında.
1: Buradan kaynaklı.
3: Ama dayanamayacaklar bir gün bunu açıklayacaklar yani. Çok, çünkü başka türlü siyasette yol alamazlar. Yani hem Cumhur İttifakı'na karşı duruyor mesela o milli görüşü temsil eden kanat, hem de bir takım kendine yakın adamlarla tabi daha iyi bilirsiniz şeyin içerisinde, AK Parti'nin içerisinde konumlanıyorlar. Ama bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanı biliyordur.
1: Bence de yakından takip
4: ediyor. Bir ek yapabilir miyim? Önemli.
1: Hemen Bülent abi reklama gidelim. Bir cümle lütfen.
4: Sayın Cumhurbaşkanı, bu açıklamalar yapılmadı. Sabahleyin Haymana Belediye Başkanı Koç AK Parti'ye katıldı.
1: Evet,
4: CHP'de
1: istifa etti.
4: Orada çok önemli bir konuşma yaptı Tayyip Bey. Dedi ki bu CHP'nin yaptığı bu hareketler Türkiye'de siyaseti rahatsız ediyor. Türkiye'de bir muhalefet boşluğu var. Bu boşluk üzerinden dedi çeşitli sıkıntılar var. Biz de bir milli ve yerli muhalefeti, birçok sorunu çözdük. Fakat bir milli ve yerli bir muhalefeti çözemedik. Bu olay dedi sıkıntı vermeye başladı. İç siyaseti rahatsız ediyor dedi. Onun devamıdır bu Ömer Koç'un.
1: Ömer Çelik.
3: Tabii o da kapatıyor bu tartışmayı.
4: Onu tamamladı.
1: Onu
4: yani içteki sıkıntıyı Cumhurbaşkanımız sabah yaptığı konuşmada, törende bunların mesajlarını verdi.
1: Beraber okumamız lazım.
4: Tabii bu da çok önemli. Bugün de zaten buna bir ek yapacağım. Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Avrupa Teşkilatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde tören yapıyorlar. Topluyorlar bütün Avrupa'yı ve kim gidiyor biliyor musunuz buraya? Murat Emir gidiyor. Grup Başkan Vekili ve bir de Genel Başkan Yardımcısı var. Bir hanımefendi ve açıklamaları var bunların bu konuyla ilgili. Türkiye'nin İşte çok sıkıntı var, siyaset rezalet, Türkiye'de
1: dışarıya şikayet ediyorlar. Yine
4: şikayet etme
1: hikaye
4: mekanizmasını
1: Türkiye'nin
4: batıya da kaydırarak
1: dışarıda
4: Türkiye'nin sıkıntısını, Türkiye'yi tartışır hale getirilme mekanizmasının bugün üzerine bir toprak, oyun bozuldu bugün. Hem
1: bu
4: sabah hem akşam yapılan açıklamayla.
1: Teşekkür ederiz Bülent abi. Bir reklam arası verelim. Dönünce ABD-İsrail arasındaki anlaşmayı konuşacağız. Bir takım gerginlikler oldu. İran tarafı toplantıdan çıkmaya çalıştı. Az sonra karşınızdayız.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2026 yılının Ocak ile Mayıs döneminde 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Türk mutfağının önemli lezzetlerinden yaprak sarmada geçen yılın ilk 5 ayında 9,5 milyon ihracat geliri elde edilirken bu yılın aynı döneminde ise %36,84 artışla 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koordinatör Başkanı Muhammed Öztürk, yaprak sarmada Egeli firmalarının önemli katkısının bulunduğunu belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bizim kapımız ülkesine ve milletine

0: hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
1: 2026 yılının başlangıcından bu yana AK Parti'ye seçmen ilgisinde düzenli bir artış görülüyor. Bugün Türkiye'nin sorunlarını kim çözebilir sorusuna vatandaş yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan diyor.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşhislerini arz ediyorum.
1: AK Parti'nin yürüttüğü yoğun saha performansı meyvelerini vermeye başladı.
0: Ana muhalefet partisine bu senede fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ocak ayında güncellediği resmi kayıtlara göre 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de AK Parti 11 milyon 543 bin 301 üyeyle açık ara zirvedeki yerini korudu. Ocak ayından itibaren saha hareketliliğinde vites artıran AK Parti teşkilatlarının o tarihten bu yana üye sayısına 100 bine yakın yeni kayıt eklediği ifade ediliyor. Yargıtay'ın Temmuz ayında açıklayacağı güncel resmi veriler öncesinde kulislere yansıyan bu çarpıcı tablo, teşkilatın seçim refleksinin ve vatandaşa dokunma kabiliyetinin ne kadar diri olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ayrıca AK Parti kulislerinde son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları da değerlendiriliyor. Özellikle vatandaşın öncelikli gündem başlığı ekonomi olarak öne çıkıyor. AK Parti kurmayları hükümetin enflasyonla mücadele programı ve makroekonomik göstergelerdeki pozitif ivmenin önümüzdeki süreçte vatandaşın cebine ve mutfağına daha güçlü yansıtılacağını ifade ediyor.
2: Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesi diplomasinin ayağı İstanbul'da toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek NATO Parlamenterler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. NATO'ya üye 32 ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları İstanbul'daki zirvede bir araya gelecek. Toplantılarda müttefik ülkeler arasında parlamenter işbirliğinin güçlendirilmesi, güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişi yapılması bekleniyor. Zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayan önemli bir platform niteliği taşıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Maskeler düştü dedi. FETÖ gerçeğine dikkat çekti. CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın 2 yıldır bize bizim aidatlarımız da saldırıyormuşsunuz sözleri dikkat çekti. Hedefinde önceki yönetim vardı.
4: Son günlerde sosyal medya üzerinden rahmetli babama, sınava giren oğluma kadar uzanan beddualar, hakaretler ve çirkin saldırılar görüyorum. Sözüm partili gibi görünüp FETÖ yöntemleriyle siyaset yapanlara. Ben FETÖ'cü beddualar bilmem, çakma solcuların ezber sloganlarıyla da konuşmam. Ama şunu da öğrendik ki, 2 yıldır bize, bizim aidatlarımızla saldırıyormuşsunuz. Şimdi maskeler düştü, bundan sonrası öfkenin değil, arınmanın zamanıdır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki ilk açıklamasında FETÖ başlığını açmış, kurmaylarına FETÖ ile mücadele için denetim mekanizması kurulması talimatı vermişti.
5: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Eşiniz benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz siz? Adamı troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
1: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat da eski yönetimle bağlantılı 34 bin troll hesap belirlediklerini söyledi. Bu hesapların 3400'ünün FETÖ iltisaklı olduğu, 1900'ünün ise İmamoğlu ile aynı içerikleri dolaşıma soktuğu öne sürüldü.
5: Troller basıyor düğmeye, 1000 tane şey çıkıyor. troll hesabı çıkıyor.
1: CHP milletvekili Hasan Öztürkmen de Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde medya kuruluşlarına ve sosyal medya hesaplarına parti kasasından 755 milyon lira gönderildiğini söylemişti.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları hasır altı edilmeyecek. Belediyeler sıkı bir denetimden geçecek.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma mesajları sonrası yol haritasını hazırladı. Temiz siyasete dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nun parti içi denetimi sert ve hızlı bir şekilde uygulayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun usulsüzlüklere ve şaibeye geçit vermeyeceği ifade ediliyor. Genel merkez kurmayları inkar etmek yerine tek tek denetleyeceğiz diyor. İsnat edilen suçlamalarla ilgili gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili genel merkez bünyesinde bir komisyonun kurulması da gündemde. Komisyonun denetimlerden sonra hazırlayacağı raporları Kılıçdaroğlu'na sunacağı ve aykırı durumlar olması halinde disiplin sürecinin işletileceği belirtiliyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İndik, kızımı sınava getirdim de inerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz.
1: Başörtülü kadınları aşağılayıp imha edilsin demişti.
6: Kapalılar imha edilsin. Net.
1: İstanbul'da Hatice Öncel metroda karşılaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Öncel mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleriyle büyük tepki çekti.
6: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor, yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın.
1: Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
6: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
1: Öncel halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan kısa sürede gözaltına alındı. Hatice Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Öncel tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alarak imha edilsin ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.
6: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
7: Sebep sonuç devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereleri konuşacağız. Bir takım iddialar önce geldi. Gerilim hat safhadaydı. Müzakerelerden sonuç çıkmayacağına dair aşırı yorumlar da yapılıyordu. O anları yansıtan bir haberimiz var. Şimdi onu bir izleyelim. Görüşmeler üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
1: 18 saat süren görüşmenin öncesi de sonrası da gergindi. ABD ve İran bıçak sırtı bir müzakereden geçti. ABD-İran müzakereleri Pakistan ve Katar arabuluculuğunda İsviçre'deydi. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede çok çarpıcı anlar yaşandı. İran heyetinin toplantıyı terk etmesi, Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlik, Katar Dışişleri Bakanı'nın Vensi selamlamaması tarihi görüşmeden tarihi karelerdi. İlk gerilim Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani'nin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i selamlamamasıydı. Salona gelen Katarlı Bakan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Genelkurmay Başkanı Münir'le tokalaşıp sohbet etti. Ancak hemen yanlarındaki Vance'in yüzüne dahi bakmadı. Sadece yerini aldığında uzaktan baş selamı vermeyi seçti. Göze çarpan bir diğer detaysa karşılama boyunca Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlikti. Haksız olmadığı da ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı.

0: Yardımcısı Vance anlamaya çalışıyordu ki haber ona da verildi. Vance de şaşkınlığını gizleyemedi. Şerif ve Münir'in yanına giderek ayakta kısa bir görüşme yaptı. Toplantıyı terk eden İran heyeti ilerleyen zamanda geri dönmeyi kabul etti. Ancak bu kez de toplantı bittiğinde ABD heyetiyle birlikte görüntü verilmek istenmedi. Fotoğraf çekimi olmadan salonu terk ettiler. Bu fotoğraf karesini ise Katar Dışişleri Bakanı El Sani paylaştı. Karede ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la mutabakat metni üzerinde çalıştıkları görülüyor. Dikkat çeken detaysa fotoğrafın sağ alt köşesinde saklı. Vance'in kullandığı bilgisayar ABD teknik heyetinden bir kadın çalışana ait. Şifreli kurulun bilgisayarı olduğu için çipli personel kartıyla çalışıyor.
1: Evet, Katar temsilcisi Vance'e önce selam vermedi ama daha sonraki görüntülerde oturuyorlar, bilgisayarda metni okuyorlar net bir şekilde. Bu arada krizin sebebi de Trump'ın yine küfürlü ve tehditkar ifadelerle bir tweet atması. Niye gülüyorum? Çünkü duruyor sabah başka bir şey yapabiliyor, akşam hep artık bunun bir tarzı olduğunu anladık Trump'ın ama Hürmüz'ü kapatırsanız geriye ülkeniz kalmaz, gerekirse ele geçiririz, yerle bir ederiz diyor. Pezeşkiyan da doğrudan hedef alıyor. Bu süreç içerisinde de İran heyeti içeriği terk ediyor. Kafar, Vance bu arada en uyumlu isimlerden birisi Amerika'da. Türkiye'yle ilgili onun açıklamaları çok.
2: Yani İran'la da barışı isteyen birisi. Hatta ben şunu da söyleyeyim. İran'a yönelik savaş konusunda en isteksiz olan Vance'di. Hatta bu konuda İsrail'in provokasyonuna gelindiğini düşünüyor. Vance
1: İsrail'lerde nefret ediyorlar.
2: Amerikan hükümeti içinde İsrail'le mesafesini en iyi koruyabilen kişi. Muhafazakar bir Hristiyan.
1: Evet.
2: Siyonizm mensubu değil. Yani kendini Siyonist olarak falan ifade etmiyor. Hatta Trump'la kıyaslanınca Trump bayağı İsrail'in dümenine gitme şeyleri, hareketleri yapıyor. Vance öyle birisi değil. Zaten biraz magacılar da, yani hayal kırıklığına uğrayan, Trump'ın yaptıklarından hayal kırıklığına uğrayan magacılar biraz Vance'in hareketlerine ve tarzına sarıldılar. Bu konularda da yapıcı bir unsur. Hatta biz onu en son nereden hatırlıyoruz? Bu anlaşmanın haberi geldikten hemen sonra İsrail'den tepkiler yükselince İsrail'e yönelik çok sert açıklamalar yaptı. Yani aklınızı başınıza toplayın. Bu Netanyahu aklı başında bir adam değil, açık açık kamuoyu önünde. Çünkü Trump diyor ki telefonda söyledim diyor. Vance öyle yapmıyor bak. Telefonda falan söylemiyor. Açık açık bir video konferans basın toplantısında bunları söyledi. İsraillileri de çok kızdırdı. Yani bir Kushner'le ya da diğerleriyle mukayese edilecek bir tip değil. Özel bir profil. Bir özelliği daha var. Bu Trump'ın muhalifiydi.
1: Evet.
2: Daha sonra Trump'ın kampanyasına dahil oldu. Amerika'nın geleceği açısından da parlak bir figür olarak gösteriliyor. Şayet Amerikan siyaseti İsrail dominasyonundan uzaklaşma yönünde ilerleyebilirse, bunu başarabilirse, Vance'in de istikbali parlak olur. Buradaki görüşmeler açısından bakınca şunu söyleyeyim, iki cümle onu söyleyerek bırakayım lafı. Bu magazin kısımlarını çok ben ciddiye almıyorum.
1: Evet.
2: Çünkü her iki tarafta çok ciddi bir pazarlığın içinde olduklarını biliyorlar. Gerçek bir savaş yaşandı. İran büyük oranda bu işten kazançlı çıktı. Benim kanaatime göre zaferle çıkmıştır İran. Yeri gelince tartışırız. Amerika ise artık kendi siyasetini revize etmesi gerektiğini görüyor. İsrail'e tam angajmanla yürünemeyeceğini, İran'la başka bir yöntem geliştirebileceğini görüyor. Ama tabii sonuçta her iki tarafında maliyetleri ve bir de iç kamuoyları var. Trump da o lafları, yani iç kamuoyu için mi söylüyor yoksa tekrar piyasalarla ilgili bir denge arayışı var onun için mi söylüyor onu bilmiyoruz. Ama sonuçta heyetler hala orada. İranlılar şunu çok önemsiyorlar. Yaptıkları görüşmelerde çok onurlu bir pozisyonda durmayı önemsiyorlar. Ben bunu anlıyorum şundan dolayı, saldırıya uğrayan ülke zaten. Dolayısıyla saldırıya uğradığı için de o pozisyonu zora sokacak bir şeye girmez. Mesela sarılmıyorlar, poz vermiyorlar. Şimdi onu yapsa bile, o düşünsene yani İran kamuoyu.
1: O da çok tabii canım, bir sürü kız çocuk ölmüş, okulda bir sürü asker ölmüş.
2: Orada bir acı
1: gibi
2: da var, onun üzerine geliyor bu. Ama benim toplamda kanaatim şu, yani böyle açılamayacak bir çıkmazın oluşacağını düşünmüyorum. Görüşmeler ilerler.
1: Burada tek konu benim kafama takılan bu noktada İran'da bir tek başlılık yok anladığım kadarıyla.

0: kadarıyla. Yani Hürmüz Boğazı'nda örneğin devrim muhafızlarına bağlı birlikler diyorlar ki, videolar yayınlıyorlar. Burası Tahran'daki takım elbiselilerin barış görüşmeleri yapacağı bir yer değil. Biz burada canımızı veriyoruz. Dolayısıyla İran içerisinde Pezeşkiyan'a ya da diğer yapıya dair bir takım farklı görüşler olabilir. Bu da İran'da başka bir sarsıntının yolunu açabilir diye düşünüyorum.
1: Sevgili Melih, bence öyle düşünmemizi istiyor İranlılar. Yani o da bence İran'ın pazarlık yöntemi. Yani şunu yapıyor. Ya ben razıyım da işte bak arkadaki silahlılar buna razı olmuyor. Yani Trump'ın numaraları gibi bence İranlılar da bunu kullanıyorlar bence. Yoksa hani o böyle o kadar çok başlı bir şey yapı olsa heyeti gönder. Mesela ne yaptı ruhani lider? Dedi ki ya benim içime sinmiyor ama Cumhurbaşkanı bana garanti verdiği için izin veriyorum bu anlaşmaya dedi. Ya şimdi içine sinmiyorsa izin verme. Ama demek ki yani aslında yapmayı istiyoruz. Herkes pozisyonunu koruyor ve iyi polis kötü polis yapıyor. İçerideki benim kanaatim.
0: Falan hani
1: onun gibi biraz öyle yani.
0: İrfan da gülüyor. İrfan Sapmaz bizimle. İrfan merhaba.
2: Merhabalar Melih. Gaffar Bey çok güzel özetledi. Her iki tarafta oynuyor. Hem bu taraf hem o taraf.
0: Nasıl Amerika'daki hava İrfan peki? Nasıl karşılanıyor? Basın nasıl konuşuyor?
2: Şimdi bu arada yarım saat oldu şeydi. Ben ayrıldım artık İsviçre'den İngiltere'ye uçağa inecek yakıt için sonra da eve dönüyor. Şimdi hemen ben sizin bu krizin arkasında neler oldu çok kısa bir iki bilgi vereceğim. Daha sonra J.D. Vance'in ağzından şu anda kendisini takip eden muhabir arkadaşlarımızın notlarından onları aktaracağım. Dün akşam toplantı sırasında işte birisi giriyor İran Dışişleri Bakanlığı'na Arakçı'ya bir not uzatıyor. Notta da Donald Trump'ın açıklamaları var. Arkasından heyetten birisi işte kağıdı havaya kaldırıyor, gösteriyor. Bu nedir diyor yani Trump'ın açıklamaları. Ve daha sonra orayı terk ediyorlar. Arkasından tabii bunların İran'a dönebileceği ihtimali üzerine Donald Trump talimat veriyor, emir veriyor ve İran hava sahası kapatılıyor. Zaten hatırlayacaksınız Donald Trump'ın açıklaması vardı, eve dönmelerine izin vermem demişti. Bu tabii hava sahasını kapatarak bunların gidişine izin vermeyeceğinin net mesajını Donald Trump bu şekilde hava sahasını kapatarak veriyor. Daha sonra kriz çözülüyor. Şimdi J.D. Vance bunu muhabir arkadaşlar soruyorlar. Diyor ki Vance Başkan Trump'ın dün İran'a yönelik tehditlerini yenilemesinin ardından İranlıların bir noktada müzakerelerden çekilme tehdidinde bulunduğunu ancak yerel saatle gece 01'i geçene kadar müzakereye devam ettiklerini söylüyor. Şimdi Trump'ın tehditlerini müzakereleri sekteye uğratıp uğratmadığı sorulduğunda J.D. Vance hayır sistemi sekteye uğratmadı. İranlar konusuna gelince evet çekilme tehdidinde bulundular ya da en azından sosyal medyada çekileceklerine dair tehditler vardı. Ancak dün gece saat 1'i geçene kadar müzakere ettik yani çekilmediler ve teknik ekipler hala burada İsviçre'de diyor. Sonra İranlara dün şunu söyledik biz Y kuşağı mensuplarının atıp tutma olarak işte trash talk diyorlar İngilizcesi olarak adlandırabileceği türden söylemlere girdiğinizde ABD Başkanı'nın buna yanıt vermemesini veya durumu düzeltmemesini bekleyemezsiniz dedik diyor J.D. Vance İranlılara. Vance teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde haftalarda müzakerelere devam edeceğini söylüyor. Sonra devam ediyor. Temeli attık. Henüz evi inşa etmedik ama Amerikan halk adına iyi bir noktaya ulaşmak için başarılı bir temel oluşturduk diyor. Lübnan'da ateşkes konusunda ne tür bir ilerleme kaydedildiği sorulduğunda J.D. Vance şunları söylüyor. Sanırım çatışma yönleme mekanizması olarak adlandırdığımız sistemi kurma konusunda oldukça başarılı olduk. Ancak bu mekanizmanın asıl işlevi bir olay yaşandığında tarafların birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasını sağlamaktır diyor. J.D. Vance dün İsrailler, Lübnanlar, Suudiler ve Emirlikler ile temas halinde idik diyor.
0: İrfan şu şeyi biraz ABD'nin açsana ya. Bu diyor yani sizler bizim milenyum kuşağımızın çöp laf diyebileceği türden laflara girdiğinizde Trump da karşılık verir diyor. Aslında sesini de bir dinleyelim o çöp laf ifadesi neye karşılık geliyor? İranlılar ne diyor onu bir anlayalım mı?
3: What we told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record. So when they say things that aren't true, the President is going to respond to it. I'm going to respond to it. Americans are going to respond to it. When they make threats that aren't rooted in reality, they have to accept that the President of the United States is actually going to set the record straight. That's all that happened. So yes, there was a little bit of threatening, there was a little bit of whining, but at the end of the day, the talks continued and we made great progress.

0: Evet. Yani Trump cevap
1: Şimdi
0: verir
1: ne diyeyim
0: diyor.
1: tabii. Evet, şimdi iki tarafta da işte bu tarafta hep konuştuğumuz şeyler İsrail tarafı, İsrail lobisi, ama hep altını çizdiğimiz şeyler var. Tahran'da da özellikle devrim muhafızlarından bir kesim bunu istemiyor. Onun için de burada da J.D. Vance şuna dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden tartışmalara girmeyelim mesajı veriyor. Çünkü orada da zaten bu oyunu, yani bu memorandumu bozmak isteyen bir takım çevreler var. Hep bunun altını çiziyoruz. O çerçevede de Mesut Pezeşkiyan'ın sonunda devreye girip Donald Trump'ın karşısında memorandumu imzalaması kimi rahatsız etti? Dolayısıyla Parlamento Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nı rahatsız etti. Onun arkasındaki işte bir medya gücü, sosyal medya gücü bir de J.D. Vance'a dikkat çekiyor. Yani gelin diyor, bunu biz sosyal medya üzerinden götürmeyelim bu görüşmeleri. Bu provokasyonlara gelmeyelim mesajı veriyor işin açıkçası burada J.D. Vance kısacası.
0: Bir ayrılık oldu. Gaffar diyor ki danışıklık dövüş yapıyorlar diyor. İçeride yekpare halde bir İran mı var, yoksa Pezeşkiyan'ı biraz daha küçümseyen, onu biraz batı yanlısı gören işte diğer radikaller, yani birkaç grup mu var? Siz nasıl görüyorsunuz hocam?
2: Yani İran içerisinde neticede bir hiyerarşi var. İran devlet modeline göre her ne kadar yarı başkanlık sistemine benziyorsa da tepede dini lider var. Evet. Ve tüm aşağıdaki hiyerarşi dini liderin yönlendirmesine tabi. Dini liderin her ne kadar kamuoyu önüne çıkmasa da yaptığı açıklamayı gördük. Ben dedi işte Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve ekibine mealen, yani ulusal çıkarlarımızı koruma konusunda kararlı hareket edeceklerini, bu konuda hassasiyet göstereceklerine inanıyorum dedi. Mealen, yani aynı kelime kelimesine değil. Ben İran içerisinde bir...
0: Zaten biz görmüyoruz yani.
2: Karışıklık kendisini olduğu kanaatinde değilim. Yani her ne kadar her hükümette, her ülkede olduğu gibi ılımlılar, radikaller, sertlik yanlıları falan olsa da dışa karşı İran'ın çıkarlarını pragmatist bir şekilde koruma çaba ve gayreti olduğunu burada görmek lazım.
0: Yani sabote edecek kadar örgütlü ve güçlü bir şey de yoktur bu süreç.
2: Ama bir bütün olarak baktığımızda aslında tarafların uzlaşıya bağlılıkları, mutabakat zaptına bağlılıkları devam ediyor. Çünkü savaşın yeniden tırmanmasını ne İran istiyor ne de ABD istiyor. Bunun sabit ettiğin zayıf karnı İsrail. İsrail'de Netanyahu olsun olmasın, böyle bir uzlaşıyı önümüzdeki zaman diliminde eğer anlaşmaya varılabilirse İsrail bunu baltalamaya, engellemeye çalışacaktır. Manipülasyonla, evet, provokasyonla.
0: Ama neyi engelleyecek önce? Şimdi mesela Cenevre'deki kararlar şu an itibariyle nasıl değerlendirebiliriz? Hürmüz için doğrudan iletişim hattı kuruluyor. Lübnan için çatışma önleme birimi kuruluyor. Bazı dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve İran petrolüne blokajın kaldırılması. Evet, hepsi İran'ın lehine görülen
3: açıklamalar. Lübnan için çatışmayı önlemek için bir mekanizma kuruluyor.
0: Şimdi o ilk madde, evet.
1: Meli, efendim. Şimdi bu İsrail meselesini soruyorlar J.D. Vance'e. ABD'nin İsrail güçlerini Güney Lübnan'dan çekmesini isteyip istemediğini soruyorlar. J.D. Vance diyor ki İsrail'in güvenliğinin korunmasını ve aynı zamanda Lübnan'ın egemenliğinin korunmasını istiyoruz. Bu üzerinde görüşmelerin süreceği bir konu olacak diyor. J.D. Vance devam ediyor. İsrailler Güney Lübnan'a yönelik herhangi bir toprak talepleri veya niyetleri olmadığı konusunda çok net bir tutum sergilediler. Orada bulunmaları gerektiğini düşünmelerinin nedeni Güney Lübnan'daki Hizbullah savaşçılarının İsrail'e ateş açmasından duydukları endişedir. Elbette Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunduğu, İsrail'in güvenliğinin sağlandığı bir noktaya ulaşmanın büyük bir çaba gerektirdiğine inanıyorum. Bu süreç Lübnan silahlı kuvvetleriyle koordinasyonun yanı sıra İranlıların da Hizbullah'ı dizginlemesini gerektirecektir. Dün konuştuğumuz konularda tam olarak bunlardı diyor. ABD'nin böyle bir süreç oluşturmak istediğini belirtiyor ve şayet bir de para meselesi çok önemli. Diyor ki ben şayet İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakırsak bu paranın, yani o İran parasının terörü finanse etmek yerine İran halkına yardım etmek için kullanılmasını garanti altına alabilelim diyor. İranların söz konusu fonlara getirilecek koşulları kabul edip etmedikleri sorusuna yanıt vermiyor. İşte diyor ki, bu arada Donald Trump'ın bugün yine bir çok kısa bir mesajı vardı. Şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump şimdi J.D. Vance çok ön plana çıktı. Tabii bu Donald Trump çok fazla memnun etmiyor. Arada sürekli olarak müdahale ediyor. Patron benim.
0: Hoşuna gitmiyor,
1: veriyor.
0: Değil mi?
1: İşte diyor ki tabii hoşuna gitmiyor. Herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkındayız.

0: hakkında diyor. Çok önemli bir gelişme. Hep altını çizdiğim bir şey vardı. Donald Trump silah ABD savunma sanayi şirketlerini İran dolayısıyla bir yerlere yönlendirmek zorunda diyordum. Haberi geldi. Başkan Trump mühim şimdi... Başkan Trump mühimmat üretimini arttırmayı tartışmak için üst düzey Pentagon yetkililerini ve üst düzey savunma yüklenicilerini, yani burada yüklenici taşeronlarını, CEO'ları Beyaz Saray'a çağırdı. Çarşamba günü bu görüşme olacak. Wall Street Journal'a göre Başkan Trump ABD füzelerinin tedarikine ilişkin endişeleri nedeniyle...
1: O kadar çok bilgiyi ard arda veriyorsun ki, çok da önemli hepsi ama ben kaçırmak istemiyorum. Biraz bir soluk alırsan, şu da az önce söylediğim madde çok önemli bence. Şimdi İran'ın bu blokajları kaldırılacak, petrol paraları geldiğinde Amerika diyor ki bu parayı bir şekilde içeride kullanman için bir mekanizma uygulanması gerekiyor.
2: Evet.
1: Yani bunun nasıl bir mekanizmayı nasıl deneyecekler? Bir de İran'da herhalde bu konuda çok ayak diretecek değildir. Parasını bir şekilde almak isteyecek, ben bunu kullanırım diye.
2: Ya zaten şimdi burada önemli olan nokta şu, önümüzde bir defa aşağı yukarı iki sayfa, yani çok uzun olmayan bir metin var. Yani bu mutabakat zaptı. Çok kısa bir metin. 2 A4 sayfasını bulmuyor. Evet. 4 maddeden bahsediyoruz. 4 maddeyle ilgili mutabakat sağlanmış. Mekanizma kurulmuş. Yani bu zaten şunu gösteriyor. Çok hızlı bir ilerleme demek bu.
1: Bence de.
2: Çok hızlı bir ilerleme demek. Bu kaynakların içeride kullanılması, dışarıda zaten nasıl kullanılacak ki? Yani onlar çok çok kolay anlaşılabilecek konular. Çünkü yani konu şudur, bakın. Bir markete gittiğinizde ürünlerin üzerinde fiyat etiketi varsa bütün işlemin %90'ı bitmiştir zaten. Çünkü ürünler belli, fiyatlar belli, sizin cebinizdeki para da belli. Kalan %10 raftan ürünü almanız ve parayı ödemenizdir. Evet. Hepsi budur yani. Burada bütün bu isimler konulmuş. Özellikle petrol ticaretinde, petroldeki ambargonun kalkması ve İran varlıklarının, dondurulan varlıkların bir bölümünün serbest bırakılması konusu hayati ehemmiyette konular. Bu çok önemli. Yani Hürmüz'le ilgili de oradan iletişim attı. Bu ya şimdi Hürmüz konusu zaten bütün tartışma oradan çıkıyor. Tabii. Şimdi işte Trump Hürmüz açıldı dedi ama açılmadı. Şimdi tabii Amerikan muhalefeti de seviyor Trump'a vurmayı burada. Aslında Trump'ı kızdıran, hani G.D. Vance diyor ya, siz böyle konuşursanız bizim başkan da böyle. Ya İranlılar bir şey demiyor ki, İran tabii ki ben zafer kazandım diyecek. Demesin mi yani? Bunu da tabii mı söylemesin? Canım. Asıl Trump'ın derdi içeride basında yazılanlar. Yani Amerikan basınının yazdığı nedeniyle gıcık kapıyor, sinirleniyor. Olan şey yok. Yoksa burada apaçık bir ilerleme var. Yani Lübnan için çatışma önleme birimi demek şu demek. Türkçesi şu değerli arkadaşlar. İran Lübnan'ın yanında. Ben yanındayım diyor zaten. Çatışma önleme birimi dediğiniz işte şey de şu. Lübnan'da bir çatışma yok. İsrail saldırısı, İsrail işgali var. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki açıkça, ben Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için inisiyatif alıyorum diyor. Daha ileri pozisyon olamaz ki.
1: Bu İran'ın zaten, tezi zaten. İran'da bunu...
2: İran'ın arzu ettiği şey de bu zaten. Bu arada bu Amerika açısından da bir başarısızlık öyküsü değil. Yani Amerika'da buradan şu dört maddeyi gösterdiğinde Vance şöyle dönüyor Amerika'ya şu anda bence. Ben onu anlıyorum. İrfan Sappaz'ın anlatımından da onu anlıyorum. Yani biz gittik, başarı sağladık ve bu iş devam edecek. Yani başarısızlık yok burada diye diyorum.
1: Hürmüz'de bu arada
2: Amerikan muhalefetinin ağzını kapayacak bir şeydir bu aynı zamanda.
1: Hürmüz'de kapalı falan değil. Burada da Türkiye'de de öyle deniliyor. Hürmüz açılmadı.
3: Hürmüz'de aslında Amerika, İran'ın blokajı var. İşte belli yerlere mayın yerleştirdiği şeklinde bilgiler var. Bunların temizlenmesi konuşuluyor. Aslında kontrollü geçişe orada hocam, imkan veren bir sistem var.
1: Samet şimdi, onu bir versene. Bir liste vardı.
3: Bir aslında böyle kırmızı hat diyebileceğimiz bir mekanizma kuruluyor taraflar arasında. Yanlış anlamalardan kaynaklanan anlaşmazlıkları ortadan kaldırma mekanizması kuruluyor. Bir de yabancı basında şöyle bir bilgi var. Dondurulmuş İran varlıklarının kullanılmasını ABD başlangıç aşamasında kontrol etmek istiyor. Mesela Güney Kore'den... Güney Kore'den 6 milyar dolar tutarında bir varlık Katar'a transfer edilmiş ve bunun ABD'den gıda maddesi ve ilaç alımında kullanımı için buna izin verildiği söyleniyor. Yani başlangıçta biraz sınırlandırma var.
1: Yani İran'ın paraları, geri verilecek paraların nerede kullanacağına dair sınırlandırmadan
3: başlangıçta mal ve ilaç alımında kullanılması ve bunların işte vekil kuvvetleri gitmesinin belki de önünün kesilmesi kurgulanıyor. Fakat önümüzdeki zaman diliminde birbirine paralel çabalar olursa bunun tamamen serbest bırakılması da

0: konusu olabilir.
1: Bu arada önce... şimdi hep konuşuluyor ya. Savaş öncesi Hürmüz Boğazı'ndan günlük 130'dan fazla gemi geçiyordu. 21 milyon varil de taşınıyordu. Savaş sırasında bu %95 oranında düşüyor. Günde 5-10 gemi, o işte İran izin veriyordu, Çin falan. 1 milyon varile düşmüştü. Şu anki durum Gaffar 14-15 gemi geçiyor. 10 milyon varile yakında, yani yarısına yakında da geçiyor. Dolayısıyla evet. Hürmüz kapalı. Bu iş fiyasko, danışıklı dövüş falan filan. Niye
2: gemilerin şu anda gemiler, yani tedricen gemi geçişi artıyor. Tedricen basamaklı olarak artıyor. Eski seviyesine gelmesi tabii ki zaman alacak. Şundan dolayı konu sadece Hürmüz değil. Rafineriler kapandı. Tabii. Bazıları hasar gördü. Onlar onarılıyor. Siparişler durdu. Bir de bu uluslararası ticaret şöyle bir şey değil. Düğmeye bastığında başlamıyor. Yani o sipariş tedarik kanalı yeniden canlanıyor, harekete
3: geçiyor. Tekrar sözleşme yapıyorlar.
2: Tekrar sözleşmeler. Sigorta sözleşmeleri yenileniyor. Poliçeler, yani şeyler, risk primleri yeniden düzenleniyor. Dolayısıyla bu tedricen eski halini alır.
1: Bence önemli bir aşama. Yani bu müzakerelerde de Cüneyt Hocam mesafe kat edildiğinde
3: tabii yani artış görülüyor.
1: 10 milyon varile yaklaşıyor.
2: Bir konu daha var. İran petrolüne yaptırımın kaldırılmasının Amerika'ya da bir yansıması var. Amerika kendisi de İran petrolünü satın alabilecek. Yani evet. Amerikan şirketleri de İran petrolü alacak.
3: Şimdi o zaman şunu söyleyelim. O Hark Adası'nı niye vurmadı?
2: İşte bu evet. Söylemiştiniz onu da. Söylemiştiniz onu.
4: Çok ağır bir fatura çıkacaktı çünkü.
3: Kendisi yani, de zarar görecek.
2: Tabii söylemiştiniz.
1: Doğru, hep bu konuşuyoruz Cüneyt Hocam. Gücüm yok, Hark Adası niye vurulmuyor? Dediğiniz gibi sonrası
3: rahat vururdu.
1: Ve Trump şunu da söylemişti. Şimdi orduyla ilgili de. Ya biz Irak'ta büyük hata yaptık. Orduyu ortadan kaldırdık. Sonra ülkenin tekrar ayağa kalkma hikayesinde başka bir şey oluyor. Yani sorunlar çıkıyor ki. Bizim istediğimiz şekilde ayağa kalkmasını diyor elbette ama. İran'da da böyle bir sınırlı süreç götürüldüğünü söylemek mümkün.
2: Melih, şunu ekleyeyim, özür dilerim. Bu Hark Adası konusunu açtı Cüneyt Hoca. Hark Adası konusu gündeme geldiğinde televizyonlarda caka satan bir sürü sözde stratejist, sözde uzman Hark Adası'na şöyle çıkacak, böyle işgal edecek, şöyle patlatacak dediler. Cüneyt Hocam, sizi yani buradayken hakkınızı teslim edelim. Bizim programımızda bu konu çok soğukkanlı ele alındı ve gerçekten de öyle oldu. Yani o arkadaşlar şapkaları bir önüne alıp düşünsünler. Öyle her batı medyasının her servis ettiğine balıklama atlayıp oradan kendilerince strateji uyduranlar da var. Burada da böyle konuşulmadı. Aynen ne konuşulduysa o oldu.
1: Çok önemli bir şey söylüyorsun. Bu hakikaten önemli bir konu. O savaş şırtkanlığı yapanlar şimdi de kızıyorlar işte. Hani biz her dönem bunun arkasında duruyoruz. Biz savaş şırtkanlığı yapmıyoruz. Savaş istemiyoruz. Bu böyle bir şey olamaz. Ne olursa olsun. Şimdi de işte yok Hürmüz açılmadı bilmem ne falan. O işi büyütenler de biraz o vatandaşlar, yani üzerine benzin dökenler. İrfancığım buyur.
5: Şimdi çok önemli bir yaklaşım sevgiliyor J.D. Vance. Soruyorlar, müzakereler başlamadan önce odaya giren Arakçı'nın başkan yardımcısının sena anlamadan ayrılması üzerine bunun bir saygısızlık ve kasıtlı bir hareket olarak algılanmadığı konusunu soruyorlar J.D. Vance'e. J.D. Vance diyor ki hayır, yani inanın bana, son birkaç aydır İranlarla muhatap olarak çok zaman geçirdim. Bazen müzakereci olarak onları anlamak son derece güç olabiliyor ama bakın, kısa bir basın toplantısı yaptık. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir ifade özgürlüğü güvencesine sahip olmadıkları açık. Biz sizinle konuştuk ve ardından bir dizi gerçekten verimli görüşme gerçekleştirdik. Bana biraz ilginç gelen şey şu oldu. O ilk görüşmenin ardından sosyal medyada bir fırtına koptu. Herkes İranlıların orayı terk edeceğini söylüyordu. Oysa biz sonrasında onlarla yaklaşık 9 saat boyunca görüşmeye devam ettik. Bu yüzden medyaya tavsiyem şu olur. İran sosyal medyasından yansıyanlara biraz şüpheyle yaklaşın. Müzakereci olarak kafa karıştırıcı olabilirler ama biz ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz diyor. Yani İranlı heyetle gayet iyi bir şekilde toplantıları götürdüğünü söylüyorlar. Baktığın zaman Amerika'daki özellikle demokrat ve muhalif kesimlere J.D. Vance için tehlikeli bir söz. Yani İranlarla gayet iyi anlaşıyoruz ve şu ana kadar da görüşmelerde bir sıkıntı, saygısızlık anlamında herhangi bir sorun yaşamadık diyor işin açıkçası J.D. Vance.
1: Bu çok önemli. Cüneyt Hocam, peki şimdi bu şey konusu da var, İsrail'in sabote edeceği diye düşünülüyor. İsrail bu işi sabote etmeyi muktedir mi? Yani taraflar görüyorlar. Tamam, biz irade geliştirdik. Lübnan'da çatışma olmasını istiyoruz, İran'da, ABD'de. Netanyahu bozuyor. Vance de açıkça bunu söyledi. Yani bunlar bir şeyler yapabilir diye. Hatta CIA de rapor hazırlamış ABD'de. Bunlar bu işi bozarlar diye. Bozmaya muktedir olabilir mi İsrail bu saatten sonra?
3: Ya artık öyle bir irade ortaya koyamaz ama bunu örtülü yapabilir. Yani o da nasıl olur? İşte İran'ın bazı değerlerini sarsabilir. Suikast tarzı böyle eylemler yapabilir. Yani şeyini açıklamadan. Yani bu

0: süreci akamete uğratacak savaş tarzı değil de başka belki diplomatik olur. Yani bir şey bulabilir ama ben artık bu işi çok yapacaklarını zannetmiyorum. Yani çok fazla bozmayacaktır yani bu işi. Zaten İsrail'in tavrı belli. İstemiyor bunu.
1: İstemiyor açıkçası.
0: Hiçbir şekilde bu konuda engel teşkil ediyor. Yani bu saatten sonra diplomatik bir lobi de oluşturamaz. Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri de bu konuya taraftar. Anlaşmanın bir an önce yapılmasını istiyor. Birleşmiş Milletler herhangi bir özelliği yoktu ama artık devreye girdi. O da çok etkin oluyor.
1: Evet.
0: Yani bence İsrail artık bu şeyi bozacak durumda değil.
1: Netanyahu'nun bir sesi vardı Samet. Onu bir dinleyelim mi? Biz kalacağız.
0: Ama şey olur, çok özür dilerim. Lübnan'daki şeyini bırakmaz.
1: Orası konumu devam eder.
0: Evet.
2: Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız. İsrail Başbakanı olarak bu konuda ısrar ediyorum ve hiçbir şey değişmeyecek. İran'la ilgili olarak siyasi gelişmeler ne olursa olsun İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu olmayacak.
0: Burada yalnız bir şey var. Sen başlangıçta hani tespit ettiniz ya, devrim muhafızları meselesi.
1: Evet.
0: Muhtemelen bu devrim muhafızları, bu anlaşma metnine baktığımızda devrim muhafızlarını ilgilendiren doğrudan iki madde var. Diğerleri aslında pek ilgilendirmiyor. Mesela bunlardan bir tanesi Hizbullah meselesi, evet. İsrail konusu, yani Lübnan konusu. Bir tanesi nükleer kapasite. Bunların her ikisi de aslında doğrudan devrim muhafızlarının kontrolündeki iki madde. Muhtemelen devrim muhafızları, hani Vance dedi ya, orta laflara falan bakmayın, bunlara göz şey yapmayın. Bir de basında, İran basınını, medyasını da şey yapmayın, dikkate almayın. İran medyası da aslında devrim muhafızlarının elinde. Demek ki bu haberlerin kaynağı da devrim muhafızları olabilir. Burada şu ince nokta var. Sanırım devrim muhafızları bu anlaşma metni imzalanmadan önce bazı maddelerde olur vermediler. Çünkü savaşın yükünü biz çektik. Biz her tarafı koruduk. Füzeler bizde. Nükleer kapasiteler bizde. Onun dışında Hürmüz'ün kontrolü bizde. Devrim muhafızı olarak biz bir gücüz. Ama siz bunu bir siyasi masada, siyasi şeyde harcayacaksınız. Ve bu maddeye, anlaşma metnine Lübnan konusunda sokan bence devrim muhafızları. Yani sıkıntıya, evet. Dolayısıyla bunu işte İsrail belki kullanabilir. Yani bu anlaşmayı bozmak için devrim muhafızlarının bu hassas olduğu Lübnan konusunu.
1: Çünkü oraları kaşıyıp.
0: Tabii Hizbullah'ı yöneten, onunla angaje olan, yani birlikte hareket eden devrim muhafızları. Elinde de Orta Doğu'da bir o kaldı, Hizbullah kaldı. Bunu kaşıyabilir İsrail.
1: Yapabileceği bu. Bülent abi, İsrail ne yapabilir bu saatten sonra? Yani... Şimdi çerçevede sıkıştı bu arada Netanyahu.
3: Şimdi İsrail'in bunu devam ettireceğini çok çeşitli açılardan düşünmemiz lazım. Komutanım da söyledi, birçok hareket edecek. Sahte bayrak operasyonlarını ne yapacak olanlar bunlar. İkincisi, Amerika'da ya şu anda Vance kızıyor falan filan, böyle bağırıyorlar çağırıyorlar ama Amerika'da çok güçlüler. Yani bunu da düşünmek lazım. Önümüzdeki dönemde seçim, onlar da bir Ekim'e, Eylül'e kadar bir seçimleri var. Eylül'ü almaya çalışıyorlar. O güne kadar, bakın, çok az bir zaman kaldı. Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani iki aylık bir süre içinde bunu çok çeşitli şekillerde kullanabilir. Çünkü Netanyahu'nun kaderi bu seçime bağlı. Ki son aldığımız bilgiler içeride eşit hale gelmiş. Muhalefet henüz öne geçmemiş ama...
1: Ama İran Savaşı puan kaybettirdi Netanyahu.
3: Kaybetti.
1: Yani barışı, daha doğrusu bu barış.
3: Tabii. Barış kaybettiriyor. Kazanmak için bazı olayları devam ettirebilir. Çekilme, bazı bölgelerde pilot çekilmelerinden bahsediyorlar. Yani yine görüşmeler yapılacak falan diyorlar. Orada kritik bir madde var. Kritik madde, bu Lübnan'daki çatışmayı önleyecek komitede İsrail yok. İran dedi ki İsrail olmayacak. Bugün de örneğin Lübnan Cumhurbaşkanı Katar emiriyle telefonla uzun bir görüşme yapıyorlar. Bu konuda İsrail ısrar ediyor bizim de temsilcimiz olsun diye. Yok şu anda, Amerika'nın bu konuda bir geri adım attığı söyleniyor. Yani bu Trump'ın kızmasıyla beraber. Ben çekiniyorum.

0: Bunu şimdi iki açıdan da değerlendirmek lazım. Dün Kahire'de Dışişleri Bakanımız bu konuyla ilgili her an bir şey yapabilirler. Çok dikkatli olmamız lazım dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız akşam saatlerinde Pezeşkiyan'da telefonla konuştu.
1: Evet.
0: Aynı şekilde bu konuşmaları var yine bu şekilde. Takip edeceğiz. Dikkatli bakmamız lazım. Bunu bütün herkesin bunun üzerinde durması lazım dediler. Bütün bunların ötesinde de baktığımız zaman Lübnan üzerinde sıkıntı devam edecek. Çeşitli açılardan sıkışıklık yapabilir. İsrail'i bu konuda yani çok dikkat etmek lazım. Bozma ihtimali olmaz da sıkıntıya sokabilir. Çünkü 60 günlük bir süre içinde 60 günde yapılacak çeşitli görüşmelerin sıkıntılar yaratabilir. Bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Bir tartışma olabilir mi? İran'da da biraz önce konuştuğumuz gibi gerçekten ben de aynı kanaatteyim. Oradaki özellikle rejim hala tamamen şeye hakim. Yani bütün bu gelişmeler içinde İran kazançlı çıktı. Oradaki mevcut sistem devrim muhafızlarının hakim olduğu meydanda ki görüyoruz Pezeşkiyan da zaten olumlu yumuşak davranıyor.
2: Bence bu 60 gün falan yapmamalılar Bülent abi. İran'ın o kadar çıkarını anlaşmaları var ki bir an önce şu işi bitirelim demeleri lazım. Herhangi bir sabotaja karşı.
0: Bitirmeleri İran çok zor. Müzakerelmesi bir hafta devam edecek. Şimdi gördüm.
2: Yani 60 gün demem mesela 10 gün olsun çabuk bitsin gitsin. Yanlış mı yapar?
3: Yani bu
2: iş beni göndermiyor İran.
3: 60 günde falan bitecek gibi değil. Yani mesela karşımızda örnekler var. İşte bir Ukrayna savaşı var. 24 Şubat'ta hemen Rusya saldırdıktan sonra hemen kısa bir süre sonra Minsk'te bu meseleye çözüm bulmak için müzakereler başladı.
0: Evet.
3: Beyaz Rusya'nın başkentinde. Minsk'i arkasından biliyoruz, Antalya'da diplomasi forumunda tarafların dışişleri bakanları bir araya geldi. İstanbul'da uzlaşı sağladılar. Donbas'ın, Donetsk'in ve Luhansk'ın kısmi özelliği konusunda ama Boris Johnson İngiltere'nin eski başbakanı dedi ki bunu kabul etme dedi.
0: Evet.
3: Zelenski'ye kabul ettiğin takdirde hiçbir şekilde taviz vermeni NATO istemiyor. NATO sonuna kadar senin arkanda duracak dedi. Şimdi Ukrayna Savaşı'na bakalım. O zamandan günümüze yani ondan fazla müzakere yapıldı. Mesela sadece 2025 yılı içinde 3 defa Dolmabahçe'de Çırağan Sarayı'nda taraflar bir araya geldiler. Burada takas yapıldı. Yani savaş esirleri takası yapıldı. Sonra tahıl mutabakatı oldu. Yine 2022 yılı içerisinde bir sene sürdü. Alaska'da Trump ile Putin bir araya geldiler. Evet. Ve burada Rusya'nın savaş sonu için öngördüğü temel metinleri ABD kabul ettiğini açıkladı. Peki ortada bir barış var mı? Yani çok fazla iyimser olmamak lazım. 60 gün bu daha çok 60'lar devam eder. Önümüzdeki zaman işte birkaç ayı birkaç yılı bulabilir bu işi. O kadar kolay değil iki taraf arasında uzlaşı sağlamak. Çünkü çok çeşitli bunun boyutları var. Bir taraftan Orta Doğu'da
2: ama çok, şu açıdan diyorum. Tabii ki siz çok doğru ayrıntılı veriyorsunuz şeyleri ama. Yani İran'ın bunlar 49 kaç yıllık 47 yıllık sorunları. Adamların yurt dışındaki paraları, petrol satışı, matışı onları çözdüler bu savaşta. O açıdan
3: ama
2: diyorum.
3: Işte daha işin başındalar. Tabii. Yani şu an neredeyiz? Girizgahtayız daha. Yani böyle daha esas metne daha geçmedik. Bu iş uzayacak kaldı ki karşımızda bir İsrail faktörü var. Şimdi,
2: o yüzden diyorum bu günü geçtikçe bu terör devleti pislik yapacak yani.
3: Bence şöyle olacak. Netanyahu tasfiye olacak. Bak bu konuda ABD'de örtülü açık bir çaba yürütülüyor. Çünkü Netanyahu'nun tasfiye olması aslında İsrail'in imaj yenilemesi anlamına geliyor. Gazze Savaşı esnasında tüm dünyada özellikle Batı Avrupa'da İsrail'in imajı yerle bir oldu. Tüm
2: yani onu verip aklanacaklar
3: öyle mi? Tüm bunların sorumluluğunu günah keçisi olarak Netanyahu'ya yükleyecekler ve en kolay tasfiye yöntemi de 27 Ekim'de seçimler var.
2: Bülent abi hemen geleceğim. Tabii. Sözünü çok uzun böldüğümün tabii farkındayım ama Cüneyt Hoca buraya tam bir ek yapacak.
4: Şöyle uzayabilir. Hocama katkı olsun. Bu 60 günlük süreç içerisinde İsrail, Lübnan konusunda ısrarını sürdürür. Devrim muhafızları üzerinden İran'da bu konuya karşılık vermek isterse Trump bir Trump'lık yapabilir. O da şu olur. Ben anlaşmayı Amerika, İran yaptı. İsrail yok zaten. İran'ı İsrail konusunda serbest bırakmışız.
2: Ne güzel olur bu salsalar üzerinde.
4: Yani dolayısıyla İsrail'le İran
3: onu yapamaz. Yani Trump onu yapmak ister.
4: Fakat, Trump'ın sözünü de dinlemiyor.
3: Fakat işte Trump onu yapamaz. Trump'ı da işte İrfan Bey anlatacak. Eli kolu çok uzun İsrail.

0: ABD içerisinde Yahudi lobisi sıkıştırır.
1: Onu hep biliyoruz ama hocam Trump ya o dediğiniz şeyin dışında davranıyor birkaç gündür. Vance diyor ki bakın açık açık tehdit etti Vance İsrail'i. Biz gönderiyoruz her şeyinizi dedi. Bütün bizim sayemizde ayakta duruyorsunuz dedi. Trump'ın birkaç ay sonra seçimi var. Babasını dinlemeyecek pozisyona gelebilir diye düşünüyorum. Bence
0: fakat bu kayıkçı kavgası. Yani öyle büyük fotoğrafa baktığınızda iki taraf arasında köprülerin atıldığı anlamına gelmiyor.
2: Hayır, gelmeyecek. Ama... Yani İsrail'e bir şekilde bir şey göstermek isteyebilir Amerika.
1: Bence, ben de tabii ki bu söylediğim şey tamamen şahsi düşüncem ama Bülent abi Trump'ın bence içinden şu geçiyordur. Şu Erdoğan Türkler şunları bir yamutsa diye İsrail'i Netanyahu'yu daha doğrusu. Keşke benden de bilinmese diye içinden de geçiyor. Çünkü tek
3: %100 katılıyorum sana.
1: Değil mi yani?
2: İşte bunu bir süre İran yapabilir.
1: İran da bence bu işte. Yani, çünkü hakikaten Trump'ı şu an rahatsız eden tek faktör Netanyahu gibi.
4: Şimdi bugün Trump'ın çok mutlu olduğunu düşünüyorum ben. Neden?
1: Öyle mi?
4: Bir, Irak'ta anlaşma yapıldı. Mutlu. İki, Kolombiya'da Abareldo kendi çok destekliği kazandı. Üç, bugün Grönland'da ulusal bir gün temsilcisi 51. eyalet olacaksınız diye açıkladı. 4. Hiç sevmediği bir adam vardı İngiltere Başbakanı.
1: Gidecek dedi 2 gün önce.
4: Starmer de gitti. Ya bugün Trump'ın gerçekten en mutlu olduğu bir gündür. Bu kadar 4 tane şey olay bir anda ona geldi. Zaten bu gelişmelerden sonra Trump'ın mesela bu 60 değil mi? 60 hesapladığımız zaman Temmuz Ağustos.
1: Evet.
4: Arkadan bu devam eder olaylara rağmen. Nasıl Galle'de birçok sıkıntılar devam ediyor. Bir 60 daha alır. 60'ta işi bitirir. Trump bir problem olmadan seçimine gider. Ardından zaten planı da var. İşte aldı. Kolombiya'yı aldı. Grönland'ı alır. Küba'yı alır. Seçim kampanyası için hem böyle önemli bir gelişme sağlandı. Bir önemli gelişme daha oldu. Belki onu hocalarımız da söyleyecek. Çin ilk defa önemli bir açıklama yaptı. İnşallah dedi bunu devam ettirin. Buradan bir anlaşma çıksın, nihai anlaşma. Destekliyoruz bu görüşmeleri diye. Çin resmen açıkladı. Çünkü Çin'de ekonomik açılımda sıkıntılar yaşamaya başladı. Bunun önünün açılmasını istiyor. Son bir ek yapayım. Özellikle yarınki yazımda da önem verdim ben. Bizim Dışişleri Bakanımızın Rusya'ya yaptığı gezi çok önemli. Çok üzerinde durulmadı. Rusya'nın kritik 3 tane istihbarat başkanı ile görüştü. Sadece İran değil, Kafkasya'yı görüştüler, Ukrayna Savaşı'nı görüştüler, Karadeniz'i görüştüler ve Suriye'yi görüştüler. 3 evet. istihbarat başkanı, bir askeri istihbarat, bir doğrudan doğruya FSB'nin başındaki isim, bir ikincisi de orada Putin'in en önemli bu konulardaki önemli bir ismi unuttum. Bu görüşme önemli. Ve ardından bu görüşmeyle bağlantılı Rusya'da gelen bilgilere göre bu İran'la Amerika'nın yapacağı olup tam o görüşmeler yapılırken sıkıntı çıktı denildiği
1: tam
4: anda.
1: Tam o görüşmeler yapılırken Moskova'yı vurdu Ukrayna.
4: Vurulabilir.
1: Ama bayağı bir fena olmadı mı İrfan Hocam?
0: Ve yani çok 4000 kilometre derinliklere kadar gidebiliyor.
1: Yani bunu da kabul edelim şimdi tamam.
4: Bu savaş bu sene bitecek. Ukrayna'yı bitirecekler. Göreceksiniz Ukrahina sonuna geldi diye.
0: Bülent abi kehanette bulunuyor ama uzayacak bu iş bence.
1: Bülent abinin anlattığı görüşme varken Hakan Fidan ve Putin görüşmesi Ukrayna ta içerilere kadar girdi. Operasyon çekti.
0: Rafineriyi vurdular.
4: Artık bunun şimdi belli bir noktaya geldiğini gösteriyor bu. İstanbul'da tekrar başlayabilir.
2: Ukrayna'nın vurması
4: bir belli bir noktaya bu işin geldiğini gösteriyor. Bunun bitmesi lazım. Çünkü artık ilerleme de yok. Rus ordusuna gelen bir...
1: Bu arada Ukrayna diyorum ama siz onu İngiltere diye anlıyorsunuz.
5: Yani Türk Dışişleri Bakanı'nın Kazan'da Putin'le görüştüğü ve arkasından Moskova'da en üst düzeyde ağırlandığı bir dönemde aynı günlerde
1: evet.
5: Ukrayna'nın en büyük saldırıyı Moskova yapması ben onu Türkiye'ye verilen bir işaret olarak okurum. Ukrayna'yı doğru. elinde tutan rejim artık meşruiyetini de yitirmiş olan rejim Türkiye'ye bir işaret vermeye kalkıyor aklı sıra. Çünkü şöyle görüyorlar Trump'ı da düşman ilan ettiler tabii. kendilerine.
1: Aynı aks.
5: Çünkü Biden gibi yani Biden'ın açtığı bir defa biyolojik silah laboratuvarlarını ifşa ettiler. Biden'ın verdiği koşulsuz desteği kaldırdılar. Bunun bir intihar olduğunu anlattılar. Trump yönetimini söylüyorum. Türkiye'de birkaç kez barış çabaları boşa çıkartılmış bir ülke ve üstelik Türkiye Ukrayna'yı destekledi. Hep Ukrayna'nın yanında bulundu. Toprak bütünlüğünü destekledi. Fakat artık Ukrayna rejimi artık bir rejimdir yani. Meşruiyetini yitiriyor ve bu haliyle de saldırganlaşıyor. Yani orada belli ki bir İngiliz parmağı var ve onlar başka bir şeyin peşindeler. Yani Ukrayna'nın önümüzdeki dönemde Bülent abinin söylediği bu olaylar, yani Rusya'nın bir askeri galibiyetinden mada Ukrayna'nın kendi içinde büyük karışıklıklar baş gösterebilir. Ukrayna böyle bir şeye doğru sürükleniyor.
1: Efendim efendim.
3: Şimdi bu noktada şimdi Donald Trump'ın bu İran'da memorandum anlaşmalarını götürebilmesi için çok önemli bir hata, ona gelemedik henüz. Çarşamba günü ABD'deki savunma sanayi şirketlerinin, dev savunma sanayi şirketlerinin 5 tanesinin CEO'larını Beyaz Saray'da kabul edecek. Daha önce kabul etti, 250 milyar dolarlık faturaya imza attı. Şimdi Donald Trump İsrail'in sesini ABD'deki askeri endüstriyel kompleks üzerinden faturalarını imzalayarak kesmeye çalışıyor. Zamanlamaya dikkat
1: edersek. Bir daha söyler misin İrfan? Bu önemli bence.
3: Yani ABD'deki savunma sanayi şirketlerinin en önemli 5 savunma sanayi şirketlerinin CEO'larını çarşamba günü Beyaz Saray'da kabul ediyor. Daha önce hatırlayacaksınız, işte Gazze'den elini çekmesi için Netanyahu'nun ne yapmıştı? 250 milyar dolarlık bir anlaşmayı imzalamıştı Donald Trump. Şu anda aynı taktiği ben burada görüyorum. Çarşamba günü de Amerika'nın en büyük savunma sanayi şirketlerinin CEO'larını Beyaz Saray'a çağırdı ve burada onlara da çok büyük ihtimalle 200-250 milyar dolar, belki işte 5 tane her birine 50'şer milyar dolardan dersek onların önünü açacak. Oraya karışmayın. İran'dan elinizi çekin. Dolayısıyla sırada Küba var ya da başka bir yer var deyip Orta Doğu'dan bir şekilde, daha önce de söylediği gibi Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ni ben Orta Doğu'dan çekebilirim demişti. Bana göre buna zemin hazırlıyor. Bu toplantının en çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çarşamba günü Beyaz Saray'daki. Yani Netanyahu'nun elini kolunu kesmeye çalışıyor bu şekilde.
1: Bu önemli. İrfan Hocam.
0: Evet, İrfan Bey'in açıklamaları acaba şu şekilde de yorumlanabilir mi? Şimdi bu İran-ABD savaşı esnasında Batı'nın silah, teçhizat, mühimmat bakımından sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı ve bunları hızlı bir şekilde takviye etme çabası. Önümüzdeki zaman diliminde anlaşmazlık tekrar çatışmaya evrilirse en azından lojistik hazırlık yapma olarak bunu okumak lazım. İkinci olarak da yine İrfan Bey söyledi, sadece bunlar işte bankacılık, sigortacılık sektörüne hakim olmakla kalmıyorlar. Yahudi lobisi, Yahudi sermayesi, savunma sanayi de bunların önemlice bir bölümü bunların elinde, medyada bunların elinde. Yani bir taraftan da aslında Netanyahu'yu sıkıştırıyorum ama ben aslında İsrail'in çıkarlarına ehemmiyet veriyorum, öncelik veriyorum. İsrail'i büyük bir yalnızlıktan, badireden kurtarma çabası içerisindeyim mesajı olarak da bunu okumak lazım. Söylesin.
1: İrfan, sen böyle mi okuyorsun?
3: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Çok ince bir strateji izliyor Donald Trump. Çünkü bunların tek bir amacı var. Buradaki bu Yahudi lobilerinin, uzantılarının her şeyi para Amerika Birleşik Devletleri'nden. Donald Trump bunu çok iyi bildiği için bütçe nazını aşmış vaziyette. Sayın Hocam, İrfan Hocam da söyledi zaten. Bunlar medyada da güçlüler. İşte aklınıza gelebilecek bütün sektörlerde çok güçlüler. Netanyahu'ya işte zaman zaman bi diyerek onu sıvazlıyor ama herkes biliyor ki artık çok ciddi bir savaş var Donald Trump'la Netanyahu arasında. J.D. Vance de bunun içine girdi. Donald Trump dolayısıyla J.D. Vance'i de bu savaşın içine soktu. Beni yalnız bırakıyorsun diye. O açıdan da İrfan Hocam'ın sözlerine katılıyorum. Çarşamba günkü faturaya bakacağız. Ne çıkacak? Büyük ihtimalle her birine 50'şer milyar dolardan 250 milyar dolar. Zaten 901 milyar dolarlık yıllık bütçeyi, Pentagon bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkartıp 600 milyar dolar zaten faturayı bunların cebine koymayı kabul etmiştir.
1: Tamam, bu adamların dini imanı para ama İrfan, yine de İsrail'in aleyhine gelişecek bir şeyde parayı da tamah ederler mi bilmiyorum yani. Tamam, dinleri,
3: bunlar sürekli
1: para
3: oynayacaklar
1: ama.
3: Kesinlikle Melih, size öyle katılıyorum. Bunlar sürekli, çünkü bunların tek bir amacı var, para kazanmak. Dolayısıyla İsrail üzerinden, Netanyahu üzerinden kazanabildikleri ama kadar şey kazanacaklar.
1: Yok ama ben şunu diyorum İrfan, yani ne yaparsan yap bu adamlar tamam paraya kilitlenmişler ama son tahlilde o Siyonizmin hedeflerine hizmet etmeyen parayla da şey yapamazlar yani, ona bakarlar bu iş nereye yarıyor diye.
0: Ama işte Netanyahu'yu devre dışı bıraktıktan sonra biraz daha ılımlılarla uzun vadeli çabalar devam edecek.
3: Şimdi Melih, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de iki cephe var İsrail lobisi olarak. Bir cephe Donald Trump'la çalışıyor şu anda. Bir cephede Netanyahu'yla çalışıyor. Donald Trump tamamıyla iki cepheyi de kontrolü altına bu şekilde almaya çalışıyor. Hmm. Yani İsrail lobisi dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde bunların hepsi Netanyahu'nun yanında demek doğru değil. İki cephe bunlar. Bunların birinci derecede tabii çıkarları para üzerine, kapital üzerine, trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Onun için sık sık adını işte kullandığım Brent Hocam da takip ediyor. BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi dev trilyon dolarlık şirketler. Donald Trump onun için Larry Fink'i yanında götürdü en son Çin'e. Suudi Arabistan'a götürürken yanında götürdü. Bunların anladığı tek bir dil var. Para. Donald Trump bunu çok iyi bildiği için Netanyahu'nun buradaki uzantılarını bu şekilde pasifize etmeye, en azından kendi süresince 2-2,5 senesi kaldı, etkisiz hale getirmeye çalışıyor diyebiliriz.
1: Cüneyt Hocam hakikaten gidici mi Netanyahu?
4: İrfan Sapmaz çok isabetli. O Larry Fink geldi ve Cumhurbaşkanımızla İstanbul'da konuştu, yatırımları konuştu. Ve düşünebiliyor musunuz? Washington Post'u filan sahibi olan dünyanın en büyük grubu. O bakımdan orada hesapladığımız zaman Siyonizmi, yani buradaki evangelistleri tek bir yerde tutmamamız lazım. Trump'ın yanına geçenler var. Özellikle savunma sanayinden grubu yanına kademe kademe çeşitli açılardan çekiyor. Bu İran olayı da ona çok kazandırdı. Evet. Büyük paralar kazanıyorlar halen.
1: Tek
4: ve devam edecekler.
1: Bir yapı değil yani.
2: Peki bu nereye kadar? Yani Trump bu Orta Doğu'da kaldığı sürece küresel politika üretemiyor.
1: Evet.
2: Yani İsrail'le ne kadar daha uğraşacak? Yani sırf Amerika'daki işte büyük şirketler para kazansın diye bu pazarı, Orta Doğu silah pazarını ne kadar daha süre açacak? Yani bunun bir şeyi olmalı. Yani Amerika Trump o barışsever güya bu konumunu aslında yitirmek üzere. Yani geldiğinden beri Orta Doğu politikalarıyla İsrail'in politikalarıyla uğraşıp duruyor. Yani. Bir sonuç çıkaramadı. Eğer ben İrfan Bey'e şöyle katılıyorum. İki lobi güçlü olduğunu söyledi. İsrail İran savaşını belli bir süre devam ettirirse ve onun sonucunda hem Amerikan silah şirketleri kazanır, hem de sonunda ben şöyle bir düşüncem var. İsrail'le Netanyahu sonrası bir kabineyi İran'la acaba masaya oturtabilir mi?
1: İki düşmanı yani.
3: Cüneyt Hocam.
1: Önemli.
3: Cüneyt Hocam çok özür dilerim.
2: Yani Arafat'la Begin'in Amerika yaptı çünkü onları. Savaştırdı. Ondan sonra masaya getirdi.
0: Ama
2: ikinci bir durum.
0: O zamanki yani İsrail siyasetinde İşçi Partisi vardı. Liberallerin
2: değişebilir üstüydü. Hocam. Hep mi Netanyahu olacak yani?
0: Olağanüstü ölçüde siyasi bakımdan Siyonist hedeflere bağlı partiler güçlü.
1: Hiçbir zaman yan oturacak parti gelmez diyorsunuz.
2: Efendim? Ama nereye kadar? Biz bunu
3: meselesi var.
2: Yani sonucunu kimse öngöremiyor ki. Yani Trump...
3: Sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. Özür diliyorum. 300 milyar dolar meselesi üzerinde çok duruyorum dikkat ederseniz ben. Donald Trump İran'ı bu Amerika'daki saydığımız işte BlackRock, Stacey, Vanguard gibi S&P Endeks 500'ün içerisindeki yaklaşık 66 trilyon dolarlık şirketleri İran'a sokarak, bunlar aynı zamanda savunma sanayi şirketleri içerisindeki trilyon dolarları kontrolünde bulunurken aynı zamanda Amerika'daki sağlık sektörü, bankacılık, finans aklınıza gelebilecek her alanda var bunlar bildiğiniz gibi. Onun için o 300 milyar doları Donald Trump diyor ya, ben Amerikan hazinesinden 1 dolar vermeyeceğim. Doğru söylüyor Donald Trump. Çünkü verirse bu kez bunlarla karşı karşıya gelir. Gelin siz finanslarınızı sokun. İran'ı ben size açacağım. 300 milyar dolarla başlayalım. Komple işte İran'ın Boeing alımlarından altyapısı, üst yapısı, limanları, aklınıza gelebilecek bütün alanlara bu sektörü sokarak pasifize etmeye çalışıyor bir anlamda Netanyahu. Onun için bu savunma sanayi şirketlerinin her yerde kolları olduğu için, Donald Trump da bunu çok iyi bildiği için İran'a yeni bir pazar gözüyle bakıyor şu anda.
2: İşte bu da Netanyahu olmaz diyor. Belki
1: Netanyahu ile olmaz bu iş.
2: Olmaz. Yani bunu biz başka belki bir
3: doğru.
2: Başka bir kabineyle İran'la ilişkileri başka bir noktaya getirecek, hızlandıracak. Buna paralel olarak da İsrail'le ilişkiler de belki farklı bir noktaya
1: olmaz,
2: gelecek.
1: Olmaz olmaz diye bir şey yok. Bugüne kadar gelen yapı tabii ki farklıydı. Bir yandan da şöyle bir şey bakıyor bence İran'a Trump. Yani bir şekilde sisteme dahil edilmesi, İran petrolünün, şimdi biz diyoruz ya bu varlıklar gelecek petrol. Yani bir anlamda tırnak içinde söylüyorum, aklıyor. Venezuela'da örtük euro ticareti üzerinden, yuan ticareti para üzerinden Çin'e giden Venezuela petrolünü sisteme dahil etti. Şimdi İran'ı da dahil ettiğinde Yani ABD de muazzam kazanıyor ya şuna, ama bu bir yumuşama getirmek
2: şuna bakıyoruz.
4: Zorunda. Siyasi ilişkiler.
2: Savaşın siyasi hedefleri tükendi. Ya ne var? Yeni bir hedef çıkıyor mu? Rejimi devireceğim dedi. Çok en yüksek perdeden açtı. Balistik kapasiteyi...
3: Şimdi burada...
2: Yani bu bir şey... Başka bir hedefi ya var mı şu an?
1: Acaba dönüştürmüş
0: ABD'yi kabul ettirdiği İsrail'i...
2: Tamam o zaman Amerika da şunu diyecek hocam. Buyur İsrail'i İran. Belli bir süre savaşın. Amerika'daki şirketlerde biraz daha kazansın. Netanyahu gittikten sonra da İsrail-İran arasında yeni

0: bir dönem açarız.
1: Evet, bir reklam olmayabilir mi?
2: Şimdi J.D. Vance, son çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi J.D. Vance orada şu anda ilk serbest bırakılacak fonlardan bahsediyor dikkat ederseniz. Bunlar bu fonların arkasında ilk etapta bu tarım ürünlerini pazarlayan firmalar var. Cargill gibi yine bu Stay City, Vanguard, BlackRock gibi şirketler bunların sahipleri. Dolaylı yollardan İran'a bunları sokarak özellikle de Netanyahu'yu saf dışı bırakmaya çalışıyorlar.
1: Bu tartışma önemli.
0: Bakın Gazze konusunda İran'ın yaklaşık 3 aydır bir söylemi var mı? Gazze ile ilgili hiçbir fikri yok artık. Bütün dikkatini Lübnan'a verdi.
3: Burada madde olarak
0: Hamas konusu ne oldu? Hamas şu anda iyi niyetle görüşmelere devam ediyor.
1: Doğru, o konuda hiç gündemde değil. Reklama gitmemiz lazım. İrfan, teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kolay gelsin. Çok
1: görüşmek
2: sağ olun.
1: Üzere. Reklamlar.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 18 Haziran itibarıyla güneşte 26.978 MW, rüzgarda 15.168 MW, hidroelektrik santrallerde 32.314 MW, biyoenerjide 2.140 MW, jeotermal enerjide 1.798 MW ile toplamda 78.398 MW oldu. Türkiye'nin 2035'te 120 bin MW yenilenebilir enerji kurulu gücü hedefi bulunuyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Arkadaşlar merhabalar.
8: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
9: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. 2 duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması hedefleniyor. 30 maddeden oluşan teklifle 2 duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
8: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması.
9: Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
8: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
9: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
8: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
9: Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek.
8: E-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
9: 12. yargı paketinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz?

0: Mutlak putlan kararının ardından CHP'de başlayan teşkilat değişiklikleri İzmir'de gerginliğe neden oldu. CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatlarındaki değişim süreci devam ediyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak mutlan kararının açıklanmasının ardından İzmir İl Başkanlığı'na genel merkez tarafından eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı. İl binasına alınmayınca müzakereler yoluyla sorunu çözmeye çalıştı. Ancak bu olmadı. Ardından da ekibiyle birlikte il başkanlığına girdi ve orada bir arbede yaşandı ve onun ardından da Utku Gümrükçü koltuğuna oturabildi.
0: İzmir İl Başkanlığı'ndaysa görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç'ün binadaki bekleyişi, yeni atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün gelmesiyle gerginliğe dönüştü. Yeni Başkan Gümrükçü ve beraberindeki partililer gece saatlerinde CHP İzmir İl Başkanlığı binasını bastı.
2: Arkadaşlar gece işte saat 11'e doğru arkadaşlar toplanmışlar kendi aralarında. 30-40 kişilik bir grup kapıları kırarak içeriye girdi. Genel merkezde yaptıklarını İzmir İl binasına yaptılar. Gündüz vakti gelebilirlerdi ancak kapıları kırarak girdiler. Arkadaşlar kendilerini çok görüyorlarsa mutlaka yapsalar yapın diyorduk, yapmıyorlar.
0: Bina içinde karşı karşıya gelen Çağatay Güç'ün destekçileriyle Utku Gümrükçü destekçileri arasında tansiyon hızla yükseldi ve arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik ve itişmelerin ardından yeni başkan Utku Gümrükçü makam odasına girmeyi başardı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız, biz içeri girerken yanındaki arkadaşlar bize kapıları açması gerekirken partililere kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı. Benim kravatım yaka paçam dağıldı. Göğsüm ezildi. Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz?
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Saati yanlış ayarladım. Öyle. Yapacak bir şey yok.
6: Bu birazcık popülariteye benzemeye başladı. Ben dikkat çekmek için yaptıklarını düşünüyorum açıkçası.
7: Çok üzücü onlar adına. Çok üzüldüm ama hani biraz da tedbirimizi almak gerekiyor. Daha erken gitselerdi daha hoş olurdu onlar için de.
0: Saniyelerle sınavı kaçırdılar. Hayallerine veda etmek zorunda kaldılar. ÖSYM devreye girdi. Sınavı kaçıranların görüntüleri mercek altına alındı.
8: YKS sınavının ardından sınava saniyeler kala yetişemeyen öğrencilerin videoları sosyal medyada gündem oldu. ÖSYM ise harekete geçti. O videolar tek tek incelenecek.
7: Tedbir gerekiyorsa yapmaları gerekiyor ÖSYM'nin de bunun. Öğrencilerimizin de biraz dikkat etmesi gerekiyor.
9: Bence de yapmalar. Ben de sınava çalışıyorum şimdi. İyice bir kontrol etmeliler.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yılda kapılarda büyük dramlar yaşandı. Sınav merkezlerinde zamanla yarışan binlerce aday görüntülendi. Kimileri kapılar kapanmadan saniyeler kala salona girmeyi başardı. Kimileri ise o kadar şanslı değildi. Dakikalarla hatta saniyelerle sınavı kaçırdılar.
10: Bu sene tekrar deneyeceksiniz. Geçen sene de dershaneye gittim. Yapacak bir şey yok.
11: Ona kadar biz olmadık.
12: Ya biz başında bekliyoruz. Önde de
11: yapacak bir şey yok burada.
0: Sınav kapılarında koşarak gelen, yalvaran, gözyaşı döken adayların görüntüleri sosyal medyada ve basında geniş yer buldu. ÖSYM ise devreye girdi. ÖSYM'nin sosyal medyaya yansıyan tüm görüntüleri tek tek incelemeye aldığı ve olası durumları titizlikle değerlendirdiği öğrenildi. ÖSYM'nin atacağı bu adım sınavı kaçıranlara umut oldu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Sınırları kapatan barikatların kaldırılacağını ve kamu düzeninin yeniden sağlanacağını açıkladı.
1: Bu andan itibaren yeni bir düzenin kurulmasını, tüm ülkede ve özellikle bu tür abluka ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde normale dönülmesini umuyoruz.
0: Başkent La Paz başta olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle protestocular sık sık karşı karşıya geliyor. Hükümet olaylardan eski devlet başkanı Evo Morales yanlılarını sorumlu tutarken, uzmanlar olağanüstü hal kararının gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Sebep sonuç devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmayı konuşuyoruz. İsrail bunu bozabilir mi? Çünkü bu yönde açıklamalar da geliyor. Özellikle Lübnan cephesinde bir takım provokasyonlar İran'ı belki de bu anlaşmadan çekilmesini sağlayabilir diye. Ama tarafların iradesi netleşmiş durumda. İran'da Amerika Birleşik Devletleri de bu süreçten karlı çıkacaklar gibi. Tek kaybeden Netanyahu mu olacak Gaffar Bey?
4: Böyle olursa bir, yani şu anda kaybedenler listesi yapmaya kalksak İran ve Amerika anlaştığına göre geriye pek kimse kalmıyor. Rusya çok karlı çıktı.
3: Evet.
4: Yani petrol fiyatları oynadı, indi çıktı. Rusya zaten hem kendi Ukrayna savaşını devam ettirme açısından karlı çıktı. Hem para kazanma açısından karlı çıktı.
3: O üzerindeki Çin, baskı biraz kalktı yani, yavaşlatıldı.
4: Tabii Çin karlı çıktı. Hem ticareti devam etti, hem Yuan'a yönelik daha fazla bir ilgi oluştu. Hem de üstelik şimdi bu İsviçre'deki görüşmelerde Şii'nin etkisi var. Şi, Bahreyn Veliaht Prensi ile görüştüğünde 4 maddeden bahsetmişti. Yani yeni düzen dünyada böyle kurulmalı ve İran barış olmalı diye. Körfez ülkeleri Çin'in o fikrini satın aldılar, beğendiler. Orada özellikle kalkınma ve güvenliğin iç içe yürüme hikayesi, bir de bir arada bir barış içinde bir arada yaşama tezi gündemdeydi. Çin de şeye şöyle bakıyor İsviçre görüşmelerine. Benim arzu ettiğim noktaya geldi. İran'ın egemen bir ulus olarak varlığı Amerika tarafından tanındı diyor. O da öyle bakıyor.
3: Doğru.
4: Amerika karlı çıktı. Avrupalılar belki biraz burada hani mütereddit kaldıkları için savaş konusunda. Onlar biraz hani karlı değiller ama zararlı da değiller. Yani onlara zarar da diyemeyiz. Valla geriye kalan bir tek İsrail ve onun ortağı Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Birleşik Arap Emirlikleri de burada hani birazcık Çin'e yaklaşarak, birazcık kendi siyasetini dengeleyerek ve belki biraz da hani Amerika'ya daha fazla rüşvet vererek ayakta kalma yoluna gidecek. Burada kesin kaybeden İsrail'dir. Belki hani zararlı çıkan diyebileceğimiz Birleşik Arap Emirlikleri olabilir. Onun dışında bu savaşın sonunda, yani tabii ki yani ölen insanlar var, savaş yani zaten bu. Ama barış anlaşmasını gündeme aldığımızda kesin olarak kaybeden başka kimse yok gibi görünüyor.
3: Uzun vadede İran'la İran sisteme bir şekilde uluslararası küresel sisteme, ekonomik sisteme entegre edilmesi. Bu anlamda Cüneyt Hoca'nın az önce söylediği bu Netanyahu'nun gönderilmesi ardında bir İsrail ile İran arasında bir şey oluşturulabilir mi?
4: Yani şunu bilemiyorum. İsrail'in iç dengeleriyle ilgili İrfan Bey'in söyledikleri bir realite. Yani İsrail eskiye göre çok daha aşırı sağa kaymış, çok daha siyonist politikalar izleyen siyasetçilerin elindeki bir ülke. Ama şöyle de bir gerçeklik var. İsrail Amerikan desteğini kaybettiğinde, arkasında Amerikan desteği olmadığında Orta Doğu'da tutunması çok daha zor hale gelecek. Bu kesin.
3: Saldırganlığı azalır mı yani biraz acaba?
4: Yani İsrail kendini revize etmek zorunda kalacak. Amerikan siyaseti revize ediyor. İran da aslında revize ediyor. Çünkü İran da ister istemez sisteme dahil olacak. Ha, kendi rejimini korur, yönetim biçimini korur, korumaz ayrı bir konu. Ama dünya sistemine dahil olan bir İran ne demek? Daha güçlü bir İran demek.
3: Çünkü şu açıdan diyorum Gaffar, bu şu anki rejimin bunlar temel dayanaklarıydı. Ambargo, dünyadan tecrit edilmiş olmak, evet, falan. Onlar şimdi ortadan kalkınca
4: onlar kalkınca
3: ne yapacak?
4: Doğru.
3: Yani?
4: Bir entegrasyon süreci olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Zaten İran bir süredir tedricen bu işi başlatmıştı. Yani sosyal yaşam, evet, daha liberal hale geldi. Biraz daha anlaşılan o ki siyasi anlamda da daha fazla farklı görüşlere yer veriliyor, izin veriliyor. İran'da bir de şöyle bir durum var. Şimdi o Çin'in söylediği barış içinde bir arada yaşama tezinin önerisinin anlamı şu. Herkesin, her ulusun kendine özgü bir sistemi olacak. Yani dünyada batıda imal edilen batı tipi liberal demokrasi.

0: Demokrasi dışında da yönetim modelleri olabilir.
1: Bu çok önemli.
0: Her ulus bence kendi yönetim modelini seçebilir. Ve o yönetim modeliyle de her ulus birbiriyle onurlu ilişkiler kurabilir. Tabii ki temel değerler sabit kalmak kaydıyla. Yani insan hakları gibi evrensel değerler var. Onlar bir yana. Bunun dışında Batı'nın dayattığı demokratik model her yerde çalışmıyor. Ve şöyle bir gerçeklik de var. Yani İran bize şunu da gösterdi. Şunlar iddia ediliyordu. Yani Tahran'a bombalar düşsün, rejim biraz sarsılsın, bak halk ayaklanacak. Hiç öyle olmadı. Ya da ambargoyu sıkılaştıralım, İran rejimi düşecek. Öyle olmadı. Yani demek ki bu olay sadece şununla izah edilemez. Yani bir kötü kalpli bazı karanlık adamlar var. Ellerinde kılıçlar ve silahlar. 80 milyon insanı köle haline getirmişler. Bu böyle değil. Tabii ki her ulusun birbiriyle alıp vereceği şeyler var. Avrupa'nın bizim Avrupa'dan öğreneceğimiz kadar Avrupa'nın da bizden öğreneceği var. Rusya'dan da öğreneceğimiz var. Bizim Çin'e de öğreteceğimiz var. Biraz dünyanın bu hale gelmesi gerekiyor. Bu şunun için de gerekli. Uluslararası düzen sarsıldı. Yani Birleşmiş Milletler işlevsiz hale geldi. Mesela biz dünya 5'ten büyüktür dediğimizde Birleşmiş Milletler feshedilsin demiyoruz ki. Şunu söylüyoruz. Bu haliyle işlevi yok. İşe yaramıyor. Bu ne yapacaksınız? Bunu daha demokratik hale getireceksiniz. Diğer uluslara da saygı duymayı öğreneceksiniz. Yani buna Afrika'nın hiç hesaba katmadığınız ulusu da dahildir. Çin de dahildir. Ya Amerika da dahildir.
1: Yani kardeşim sende demokrasi yok. Bizim anladığımız bağlamda sana askeri müdahale yoluyla zulmedeceğim. Geleceğim, kafana çökeceğim, demokrasi ihraç edeceğim.
0: Sana
1: diyor.
0: Da demokrasi vereceğim. Ha. Olmuyor. Zaten
1: bir bakıyorsun İngiltere parlamenter monarşi, Hollanda krallık bilmem ne dediğin gibi her sistem kendi içerisinde bir şey oturtabilir ve meşru ilişkiler kurmasına
2: kral karşılıkları
1: olmayacak.
2: Var İngiltere'de de. Değil gösteri yapıyorlar. Evet.
0: Tabii. Yani bu şöyle.
1: Bu daha adil bir yaklaşım gibi de geliyor.
0: Yani dünya biraz da buna mecbur kaldı.
1: Putin'e niye mesela? Putin de kendi içerisinde demokrasiyi absorbe etme üzerine kurulmuş bütün modeller. Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı çizgisi var. İngiltere'de de kırmızı çizgiler var. Çok
0: tabii
1: net
0: ki var,
1: bir şekilde.
0: Var, mutlaka var. Mutlaka var. Bir de şunu unutmayalım. Dünyadaki hala en büyük güç Amerika Birleşik Devletleri. Yani şeyi kastediyorum. Ekonomi ve askeri güç olarak en büyük güç o. Dolayısıyla Amerika'nın yönelimleri ve aldığı kararlar dünyayı etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Bak Trump yönetimi Amerika'da bir revizyonist dönemin sayfasını açtı.
1: Evet.
0: Tulsi Gabbard bazı açıklamalar yaptı. Yani bugüne kadar ya komplo teorisi, yalan yanlış denilenleri Amerikan devleti kendisi kendi gizli belgelerine dayanarak ilan etti.
1: İade itibar istiyoruz. Bunu söyledikleri komplo teorisi ilan ediliyorduk.
0: Demek ki artık hani gerçekleri yerli yerine koyabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Biraz dünya buna mecbur kalıyor. Amerika bunu yapıyorsa Amerika bunu keyfinden yapmaz. Yani iddia edildiği gibi yanlışlıkla bir delinin eline geçen bir ülkeden bahsetmiyoruz. Amerika'nın da bir demokratik sistemi var. Bizim de ona saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Bunu yeri gelmişken onu da söyleyeyim.
1: Bu önemli yani bir ezber
0: sadece o değil yani.
3: Tam zamanda yazdım.
4: Sorudan gidelim. Yani şimdi İran dünya sistemine geri mi dönüyor? Bunu konuşmak için henüz daha erken. Şimdi bir kez orada 47 yıllık böyle velayeti fakih teorisine dayanan aslında teolojik bir rejim var. Ve bu rejim yavaş yavaş reformcu çizgiye doğru gitme emareleri göstermeye başladı.
1: Hicap yasası kalktı hocam mesela. Efendim? Hicap yasası 50 yıllık kılık işte kıyafeti kalktı yani.
4: Yani dışarıyla irtibatın ilintinin artmasına paralel olarak önümüzdeki zaman diliminde İran rejiminde bir konsolidasyona da yol açacak. Aslında bu saldırıdan sonra bu başlamıştı. Rejim karşıtları bile, gösteri yapanlar bile emperyalist saldırı karşısında vatanlarını savunmak için yekpare hareket etmeye başladılar. Diasporadaki İranlılar bile bu Siyonist saldırılar karşısında vatanlarını koruma çağrısı yaptılar baktığımızda. Şimdi İran bu fırsatı kaçırmak istemeyecek olabilir önümüzdeki zaman diliminde. Reformcu bir dalga İran'da hakim olabilir yönetime. Ama yani bu ne kadar zaman içerisinde olacak bir taraftan içerideki faktörlere bağlı. Öte taraftan işte bu müzakerelerin, savaşın kaderine bağlı. İran baktığımızda kendi içerisinde heterojen bir yapıda, etnisiteye baktığımızda Acemler nüfusun %50'sini 51'ini oluşturuyor. İran'da kayda değer bir Türk nüfusu var, Azeri kökenli. Aslında bunlar Azeriler ikiye bölündüler 1828'de Şah ile İran Şahı ile Rus Çarı Türkmen Çayı anlaşması yaptı, ikiye bölündü.

0: Halen bu bölünmüşlük devam ediyor. Yani Rusya'nın payında kalanlar Sovyetler Birliği sonrasında bağımsızlık kazandılar. İran'da, Kuzistan'da Araplar var. İşte 5 milyon civarı Kürt var. Orada Baluci bölgesinde, Pakistan sınırında Baluciler var. Dini azınlıklar var. Orta Doğu'da İsrail'den sonra en fazla Yahudi nüfusun olduğu ülke İran. Böyle 35-40 milyona yakın Yahudi var.
1: 35-40?
0: Bin milyon dedim, yanlış oldu. O kadar Yahudi var ve bunların parlamentoda aslında kontenjanları da var. Şimdi İran acaba bir reformcu çizgiye doğru kayacak mı önümüzdeki zaman diliminde? Çünkü bir taraftan da bu radikal tavır, tutum, pozisyon İran'ın aleyhine gelişmelere yol açıyor. Mesela zenginlik var, ekonomiye yansımıyor, topluma yansımıyor.
2: Bezeşkiyan kendisi söylüyor. Türkiye'nin petrolü yok, bizden 4-5 kat daha iyiler diyor, ekonomilere geliyor.
1: Evet, evet.
2: Özellikle yani, kabul ediyor.
0: Doğalgazda da öyle. Doğalgazda mesela 34
1: trilyon. Su konusu aynı şekilde. Mesela su kıtlığı sorunu var.
0: Dünyada ikinci rezerve sahipler fakat bir türlü bunlar satılamıyor. Ambargolarla, yaptırımlarla dünyadan tecrit edilmiş vaziyetteler. Son dönemde işte savunma sanayi alanında Rusya ile Çin'le işbirliği yaparak mesafe almaya çalışıyorlar. Fakat ekonominin tamamı savunma sanayinden ibaret değil. Yani
2: o yüzden aslında demin tartıştığımız konu bununla bağlantılı İrfan Hocam. Yani içeride bu sürece direnecek. Çünkü bu bahsettiğiniz kapalı mekanizmadan beslenen bir zümre oluştu orada da. Yani %10 mudur, 15 midir, bürokrasi
1: tabii,
2: şu
1: bu. Böyledir. Hep bu öyledir adam, zaten. Hep öyledir zaten. Devletin
2: yapısı bırakacak öyle mı bu adamlar bunu
0: devletin
2: işte?
0: Devletin yapısı öyle çünkü orada bir endoktrinizasyon yapılıyor.
2: Eyvallah işte. Da şunu demek istiyorum, yani dediğiniz gibi hangi gerekçelerle oluştu ayrı konu artık, ama böyle bir grup var ve bu grup İran'ın dünya sistemine entegrasyonuna, ABD ile işbirliğine razı gelir mi? Yani o ortadan kalkacaklar.
0: Tedricen olacak, yani bunların böyle yekpare olduğunu da düşünmememiz
2: zaman
0: lazım.
2: Alacak
0: kendi aralarında görüş ayrılıkları vardır. Pragmatizmin zaman içerisinde baskın olacağını düşünmemiz lazım. Bu arada komşuları da önemli ölçüde İran'ı, İran'daki gelişmeleri yönlendiriyorlar. Bunların başında da Türkiye geliyor. Mesela İran bize karşı biraz daha çekingen davranıyor. Fakat biz İran'ı bugüne kadar hiçbir konuda dışlamadık. İran-İran savaşında da taraflarla irtibatımız oldu. Kuzey Irak'taki meseleden dolayı, tetkikten, terörden dolayı zaman zaman gerilim yaşasak da biz bunu tolere etmesini bildik. Günümüzde de yani Türkiye başta olmak üzere İran kendi coğrafyasındaki bölgelerden doğrudan dolaylı etkileniyor. İşin en sonunda ben bir pragmatizmin, böyle bir konsolidasyonun öne çıkacağını düşünüyorum.
2: Ya dünya çok hızlı değişiyor. Bir de artık bize mi öyle geliyor bilmiyorum ama olmaz olmaz dediğimiz yerlerde rejimler değişiyor, kafalar. Venezuela bambaşka bir şey oldu. Dolayısıyla çok hızlı değişimlere, dönüşümlere bence dünya
1: sahne olacak. Ne olacaktı ki zaten? Şimdi şöyle düşün, yıllardır konuşuyoruz. Diyoruz ki tek kutuplu dünyanın sonuna geldik. Artık dünyada Amerika'dan başka kutuplar oluşacak. Hem büyük hem küçük bölgesel güçler de çıkacak. Ekonomik veriler bunu söylüyor. Yani bu bizim arzumuz ya da ideolojik tavrımız değil. Ekonomik veriler Çin'in çok güçlendiğini gösteriyor. Avrupa Birliği ile Amerika arasında sürtüşmenin, o gerilimlerin başka sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Türkiye gibi, Brezilya gibi yerel güçlerin yükselmekte olduğunu, bölgesel güçlerin yükseldiğini gösteriyor. Gerilimler çok katmanlı hale geliyor. Şimdi çok kutuplu dünya oluşuyor. Çok kutuplu dünya demek tokmağın Amerika'nın elinden alınıp Çin'e verilmesi demek tabii değil ki. Bütün güç dengelerinin değişmesi, yeni bir paradigmanın oluşması demek ve gerçekten de öyle oluyor. Şu anda aslında biz onu görüyoruz. Beklemediğimiz şeyler oluyor. Biraz ezberlerimiz de bozuluyor.
2: Evet.
1: Yani mesela Venezuela konusunu biz okurken şöyle, yani ezberimiz şunu emrediyor bize. Trump geldi, işte işine gelmeyen Ahmet'i kaldırdı oradan, götürdü. Robert'i götürdü, yerine Maria'yı getirdi. O kadar basit değil. O ülkenin de iç dinamikleri var ve o ülke de dünya sistemi içinde kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Yani olayları böyle siyah beyaz tabii, gibi tabii, okursak tabii. Yani ya işte Türkler, ya hükümet gitti İngiltere ile anlaştı, gördün mü işte CHP'ye de operasyon yaptı, bak bu kadar dümdüz bir kafa. Ya bu kafayla hiçbir şey analiz edemeyiz, yapamayız. Bu Türkiye'de bunu hala bununla, yani bu kafayla analiz yapmaya çalışanlar
2: var. Ama bu çok konforlu gaflar. Düşünsene, dümdüz adam böyle diyor, dünyayı çözmüş ve bunu anlamayana da aptal diyor. Yani ben anladım diyor, böyle diyor, bunu bilmeyen de cahildir diyor. Ama işte ne
1: çok
2: yazık
1: konforlu bir yer.
0: İdeolojik okuma yapmamak lazım. Türkiye'de bu çok yaygın. Mesela şöyle bir örnek vereyim.

0: Şimdi kişiler ideolojik bakımdan işte Marksist çizgide olabilirler ve bundan mütevellit eski komünist ülkelere yani Sovyetler Birliği'ne, Çin'e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne.
1: Sanki Gaffer'ı tarif ediyorsun.
0: Sempati duyabilirler. Fakat bugün oralarda yani o ideolojiler yok. Yani
2: yok, oralarda mesela, da yok. Oralarda.
0: Rusya'da Rus milliyetçileri şu an devleti hakim.
2: Doğru.
0: Yani
2: doğru.
0: KGB şu an devleti yönetiyor. Çin'de Çin milliyetçileri, yani Mao'nun Çin'i yok. Fakat Türkiye'de ve başka yerlerde ideolojik okuma yapanlar anakronizme düşüyorlar.
2: Doğru,
0: yani,
2: doğru.
0: Eskiden işte Lenin'ci, Mao'cu olanlar bugün aynı hatları, aynı çizgiyi korumaya
1: korumak
0: çalışıyorlar.
1: Korumak istiyorlar. Peki bu Hakabe diye bir adam var. Bu adam neci hocam? Bunun ideolojisi
0: bu ne? Bu adam Siyonist.
1: Var mı bir sesi dinleyelim, sonra bir konuşalım. Bu necidir bu abi?
0: ABD'nin
3: Last year I was back in Washington after the 12-day war with the Prime Minister and for the meetings we had with the President and the US team. And while I was there, on two different occasions, I got surrounded by these pro-Hamas crazy people. One started out as two ladies. It ended up being about 20 people surrounding me, yelling and screaming, and it was really getting close to a little uncomfortable. Finally, some D.C. police officers came and extracted me. And I told some of my friends later, I said, I can't wait to get out of this crazy town and get back to Jerusalem where I feel safe. Now, the interesting thing is, they did what you did. They laughed and they thought it was a punchline. I said, I'm not kidding. I really am anxious to get out of this crazy town and get back to Jerusalem because I feel safe there. Americans, whether they understand it or not, need to be grateful to God for the Jewish people and the foundation upon which freedom and the sanctity of the individual was founded, because that is what separates our values from the values of totalitarianism and dictatorship.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçisi.
4: Bir giriş yapıyor. Ben giriş yapıyorum doğrusu.
1: Mike Hakabe, iki tane kadın bunun önüne çıkmış. Çok korkmuş, polis gelmiş kurtarmış. Kudüs çok güvenli diyor. Nedir bu?
4: Melih, ben bir giriş yapayım mı? Hocalar da konuşacak. Ben bir giriş yapayım. Bu adam papaz.
1: Öyle mi?
4: Bu adam papaz. Vaftizci bu, vaftizci. Müjdeci.
1: Bu evangelist ekipten
4: İki
1: mi bu?
4: İki tane Baptist kilisesinde papazlık yaptı bu. Bu birinci özelliği. İkinci özelliği...
1: Ya evangelist mi bu?
4: Hristiyan? Evangelist tabii. Evet. Tabii. Hristiyan Siyonist bunlar. Şimdi onu anlatacağım. Bunun kızı şu anda Kansas valisi. Babası Kansas valisiydi. Kızı bunun 2017 yılında Trump'ın Beyaz Saray'daki basın sözcüsüydü.
1: Hangisiydi o?
4: Kızı. Kızı.
1: Evet.
4: Orada görev yapıyordu. En büyük özelliklerinden birisi Armagedoncu bu. İsrail'in arkasına bu göreve getirildiği açıklandığı anda İsrail'deki katil adamlar o gang gibi filan havalara uçtu. Bayram falan yaptılar bu adamın gelmesiyle beraber. Bu adam özel seçilmiş bir adam. Doğrudan doğruya Hristiyan Siyonizmin, yani evangelizmin önemli bir adamı.
1: Trump bunlarla ABD'de çalışıyor. Bunlarla yani altında çalıştı. Bu büyükelçisi, bu bürokratı bu.
4: Seçtiği isim bu özellikleri, bu özellikleri geldi ve en büyük özelliklerinden birisi
1: evet, Sara Hakabe topraklarda, bunun kızı. Tamam, anladık kim olduğunu.
4: Kızı topraklarda.
1: Doğru.
4: Bu doğrudan doğruya Tanrı Krallığı Armagedon'la Tanrı'yı
1: evet.
4: İsa'yı indirecekler, oraya, Mesih'i indirecekler.
5: Oraya atıf yapıyor bu atıf konuşmada yapıyor. Da atıf
4: en
5: yapıyor.
4: En büyük özelliği o. Atıf yaparak.
1: Şu
4: fakat bunların en büyük özelliği, bir tanesi bağlı olduğu kişi, o İsrail'i kuran bir Rothschild ailesi var. Babası biliyorsun. Rothschild ailesi. İsrail'i kuran. O adamlarla beraber, o Rockefeller'larla falan çok yakın ilişkisi olan bir mekanizma bu. Yani bu adamın konuşmalarını çok dikkatli bakmakta yarar var. Bağlantıları küresel çeteye kadar uzanan bir özelliği var bu adamın.
1: Evet.
4: Hristiyan doğrudan doğruya düşmanlığı vardır bunlar bu bölgeyle ilgili. İran düşmanlığı vardır. Bizim ismimizi vermiyor Türkiye düşmanlığı. Özellikle Filistin düşmanlığı. Batı Şeria'da katillik yapan ve bu konuşmayı da Batı Şeria'da yapıyor. Doğrudan doğruya. Bu 7 Ekim olaylarından sonra İlk gittiği yer, ziyaret ettiği yer Yahudiler Batı Şeria olmuştur.
1: Hamas hakkıları var diyor Amerika'da diyor. Hamas huzursuz ediyor beni
4: şimdi,
1: diyor.
4: Şimdi bunlara baktığımız zaman bu adamın konuşma

0: Dolayısıyla işte biraz önce anlatacağımız İsrail'in bir 100-150 yıldan beri Amerika'nın örümcek ağı gibi girmiş. Evet. Adamları böyle...
1: O yüzden Trump'ın nasıl bir belayla uğraştığını anlamak için de buna bakmak gerekiyor. Yani evet, tabii. Çıkıyor bu adamlar ne olursa olsun her tarafı sarmış. Siyasette, bürokraside, şurada, burada. Bu ruh hastaları iki tane kadın önüne çıkmış da işte Hamas'tan korktum bilmem ne yaptım diyen bir...
0: İşte son noktayı söyleyeyim. Bu adam Armagedoncu. Netanyahu ile çok yakın ilişkileri var. Ben Gvir ile çok yakın ilişkileri var. Haydut bir adam. Yani özellikler üzerine durmak lazım. Seçilen büyükelçileri biz farklı alıyorduk eskiden. İstihbaratçılar geliyor diye. Şimdi çok farklı adamlar getiriliyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Bunları da böyle Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a çok özelliği var bunun. En büyük kutsal kitap dediği mekanizmada bunlar üzerinden siyaset yapıyorlar.
2: Evet.
0: Ve bunları da bırakmayacakları meydanda. O bakımdan burada vaat edilmiş topraklar hayali sistemini de durduran bir olaydır bu. Türkiye'nin varlığı ve küresel bir özellik kazanmasıyla beraber bölgede özellikle Suriye'deki Türkiye'nin başarısı ve şu anda da zaten yeni bölgesel ittifaklarla beraber bunların nefesini kesiyor bu gelişmeler.
2: Evet.
1: Yani ben de biraz içerisindeki insanların o şey çıksın diye görüntüleri parçası. Yoksa bu ruh hastalarını arzu ettiği dünya gerçekleşmeyecek. Yani bunun akıl sağlığı yerinde değil. Bu anlattığın hikayeler elbette bunların hayatlarını şekillendiriyor falan ama buna inanarak bir çözüme ulaşacaklarını, bir sonuca ulaşacaklarını düşünüyorlar.
3: Kaybediyorlar. Şimdi bu özellikle Tulsi Gabbard'ın yaptığı açıklamalar şu açıdan önemliydi. Amerikan
1: ABD istihbaratının başındaki...
3: Evet, ABD'nin bütün istihbarat birimlerinin bağlı olduğu başkanın özel yetkili danışmanıydı.
0: NCA değil mi?
3: Temsilcisiydi. Sadece o değil, hepsi. Bütün istihbarat birimlerini denetlemeden sorumlu olan kişiydi. Görevinin son günüydü. Görev bırakması sebebi de sağlık sorunları, ailesinin sağlık sorunları. Yani başka bir sebebi yok. Ve son gün şunu ifşa etti. Amerikan devleti 30 ülkede onlarca biyolojik silah laboratuvarı çalıştırıyor. Buralarda virüsler üretiyor. Bunların hatta 25 tanesi falan da Ukrayna'da kurulmuş. Özellikle yani Ukrayna'nın savaş durumunu bir avantaja çevirmiş Amerika. Burada Ukraynalı vatandaşların yani Ukraynalı insanların da üzerinde deneyler yapmışlar. Bu çok korkunç bir proje. Burada biyolojik silah üretiyorlar. Bu ifşa edildi. Tabii buradan şöyle bir şey de çıktı. Yani o Wuhan'dan çıkan virüs aslında laboratuvarda üretilmiş. Amerikalılar tarafından üretilmiş.
1: Korona, grip dedikleri.
3: Şimdi korona denen şey. Bunu bu laboratuvarda üretilmiş suni bir şeydir diyenler hem Amerika'da hem Türkiye'de hem dünyanın başka yerlerinde Rus propagandası yapmakla, Çincilik yapmakla falan suçlandılar. Şimdi Amerikan devleti kendi belgelerinden hareketle bizlerin haklı olduğunu söylüyor. Mesela senin haklı olduğunu söylüyor. Fakat burada şöyle bir detay var. Şunu atlamamız lazım. Mesela bu öyküyü alıp ya dünyayı yöneten 100-150 tane adam var. Bunlar yamyam çocuk yiyorlar. İşte bazı sapkın ayinleri var. Dünyayı da böyle yönetiyorlar. Hepimizi öldürecekler. Dünyayı ele geçirecekler gibi tuhaf bir komplo teorisine varmak sadece şu adamların ajandasını güçlendirmeye yarar. Bu konuyu şunun için açtım. Bu da böyle hayaller kuruyor, anlatıyor. Arkasında çok güçlü bir Siyonist şebeke var. Fakat bu şebeke şu an dünyada kaybediyor. Bizim bunu görmemiz lazım. Tabii ki. Onlar kaybediyorlar. Kaybettiklerini nereden anlıyoruz? Tulsi Gabbard'ın bunları ifşa etmesinden anlıyoruz. Sıradan Türkiye başka türlü yükselebilir mi? Yani Türkiye gibi bir ülkenin önünü açarlar mı? Türkiye gibi bir ülkeyi bağımsızlaşmasına izin verirler mi? Yani Türkiye'ye biçtikleri mesela Türk Zelenskisi dedikleri adamın harcanmasına göz yumarlar mı? Yummazlardı normalde. Demek ki dünyada bunlar kaybediyor. Dünyada halklar kazanıyor. İnsanların, ulusların gelecek idealleri ve hayalleri kazanıyor. Onun için bunlar da şimdi bu sapkınca ideolojileriyle son çırpınışlarını yapıyorlar. Adam orada diyor ki hepimiz diyor buna şükretmeliyiz. Bu Yahudi toplumuna şükretmeliyiz. Ya niye şükrediyoruz Yahudi toplumuna? Biz Allah'a şükrediyoruz abi. Niye ona şükredelim yani? Böyle saçma sapan kafanızda sapkınca bir şey oluşturmuşsunuz. Tüm dünyanın da buna biat etmesini istiyorsunuz. Yani eğer bu teorilere inanacak olursak dünya nüfusu 100 milyona 50 milyona inecek. İşte 3-5 milyon seçkin, diğerleri de onlara hizmet eden köleler olacak, goyimler olacak. Ya bunu sadece hayalini kurarsınız kardeşim. Yani becerebiliyorsanız yapın. yapabiliyorsanız yapamadınız işte.
1: Dünya 8

0: milyar, işte 10-15 milyar bunlara inananlar vardır. Hadi o topla daha fazla işte işbirlikçileri vardır falan.
1: Tabii tabii. Sağda olsun, 200-300 milyon olsun yani. İnsanlık dünya büyük kocaman. Yani.
0: Dediğin çok doğru yani, bunların bu hikayeleri bir yandan da sürekli böyle bir zafere doğru yürüyormuş falan halindeler ama yapabilecekleri en büyük kötülüğü de yaptılar. İşte Gazze'de 80 bin insanı öldürmek, daha ne yapabilirsiniz?
1: Daha ne yapabilirsiniz? Yani İşte bu kadar insanlığı bu kadar ele geçiriyorsun. Melih, senin güzel bir tespitin var. Yani vurguladığım bir konu, bunlar korkutarak yönetmek istiyorlar. İnsanları korkutuyorlar. Evet. Her konuda korkutuyorlar. Her ülkeden de kendilerine taraftar buluyorlar. Yani o hepimiz öleceğiz diye bağıran tipler var ya, bunlar bilerek ya da bilmeyerek bu bunlar adamların ajandasının malzemesi.
0: Bence
1: oluyor.
0: Pandemi de öyleydi. İnsanları virüsle korkut. Suriyeliler gelecek, işini elinden alacak da korkut. Afganlar gelecek, kadınlara, kızlara saldıracak. Köpek var, kesecek, yiyecekler seni sokakta. Bilmiyorum, sürekli yani ben sorunların olmadığı yani sorunlar yok demiyorum. Ama sorunlar o kadar büyüterek insanları korkutuyorlar ki, ve devreye girdiğinde de o amigdala başka refleksi şeyler veriliyor. Korkmamak gerekiyor. Bunların bu bahsedilen oyunları da bence sana katılıyorum, kafalarına çok.
2: Bence o zaman şöyle bir şeye gidiyoruz. Mutlaka bir tane bir Martin Luther çıkacak o zaman. Kilise yıllardır bizi kandırıyor dedi. Duvarına 95 maddelik levhayı astı.
0: Evet.
2: Bir gün o zaman birisi çıkacak bu Hristiyanların arasından. Siz de bizi korkutuyorsunuz. Söyledikleriniz doğru değil.
0: İsa'yı öldüren adamları yani hizmet etmemiş.
1: Hristiyanlığı... Zaten. Diyorlar hocam şu anda İsa'yı öldürenler bunlar. Yani evet. Hazreti İsa'yı katledenler bunlar ve bu ideolojiyi siz kutsuyorsunuz diye şu an itiraz edenler var Amerika'da. Eskiden olmazdı bu.
2: Mesela
1: olamazdı.
2: Katolikler hiç ses çıkarmıyor bunlara. Hepsi dinliyorlar, seyrediyorlar. Ortodokslar ne diyor mesela?
1: Vallahi,
2: mesela bakıyorsun
0: evangelistlerin içinde de var hocam. Yani bütün evangelistler ya de
2: sanki bütün Hristiyanlığı bunlar temsil ediyormuş.
1: Vallahi Papa, bakın ilk ağırlık defa papalık bu Gazze soykırımıyla beraber papalık ilk kez çok açık bir pozisyon aldı hocam. Yani daha evvel bunu yapmıyordu. Demek ki Katolikler açısından da bıçak kemiğe dayanmış. Ortodoksları bilmiyorum, takip etmedim yani, bir şeyim yok, bilgim yok. Bir de kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Geçin. Kiliseleri falan bölündü, o bayrı şeyleri var. Ama şeyin pozisyonu çok, Vatikan'ın pozisyonu hiç olmadığı kadar açık oldu bu konuda. Yani soykırım yapıyorsunuz dedi. Biraz da Hristiyanlara da galiba cesaret geliyor sizin söylediğiniz gibi.
3: Vatikan'da evet. Ters zaten bunlar evet. Şu anda.
0: Biraz yani da İngiltere'ye bakalım mı? Şimdi İngiltere'de Starmer istifa etti. Böylece 10 yılda 6 isim gitti, 7. isim gelmiş oldu. Alparslan Düven bizi bekliyor İngiltere'de. Alparslan merhaba.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına, Melih Altınoğlu.
0: Teşekkürler. Şimdi ne oldu? Marul daha fazla dayanıyor demişlerdi, değil mi? İngiliz başbakanlarındansa Marul daha fazla dayanıyor diyorlardı ama ardı ardına gelmeye başladı istifalar. Ve Trump da 2 gün önce duyurdu, gidecek bu dedi. İngiltere'de durum nasıl Alparslan? Ne konuşuluyor şimdi?
4: Açıkçası bu akşam da bir İşçi Partisi'nin bir etkinliği vardı, oradaydık. Yani bu değişimi çok fazla böyle açıkçası abartarak öven kimseyi görmedim. Normal karşılayan, hatta bazen...
0: Evet, bu seste ufak bir problem var internet bağlantısında. Biraz sonra gelecek, Alparslan'ın yorumlarına bakacağız. 10 numaraya başbakan dayanmıyor diyebiliriz. Bunların yani başbakanlık konutu 10 numara.
1: Şeyin adresi değil mi? Başbakan konutunun konutu. Adresi. Evet.
0: Hep önüne
1: on,
0: çıkıyorlar ya.
3: 10 yılda 7. Kedisi yedinci vardı. 7. gelecek.
0: Evet. 6 kişi gitti.
3: Gitti 7.
0: 7. gelecek. David Cameron vardı 2010-2016. O uzun kalmış. 6 yıl. İngiliz tarihinde olacak şey değil. Theresa May 1000 gün kalmıştı. Pandemi geldi. Boris Johnson'ı doğduğundan pişman ettiler. Adam dedi ki ben bu pandemiye inanmıyorum dedi. Önce 70 milyonluk İngiltere'de gaf var. Kraliyet ailesinden birisi koronayı kaptı. Az önce bahsettiğimiz o Tulsi Gabbard'ın hikayeydi dediği pandemi. İkincisi Boris Johnson'dı. Bence Brexit kararının çok kötü intikamını aldılar. Ve evet. Boris Johnson da son günlerde kolu kanadı kırılmıştı. Kuyruğu indirmişti. Tamam dedi, bütün tedbirleri uygulayacağım dedi İngiltere'de. Ama kurtaramadı. Liz Truss özellikle marul esprisi onun için yapılıyordu. Yani 44 gün kaldı. Buzdolabına marulu koysanız daha uzun süre kalıyor.
1: Şimdi hele şimdiki hormonlu marullar. Oho. Oo,
0: değil mi? Aylarca
1: kalıyor abi.
0: Rişi Sunak kadar kalır o hormonlu mayınlar.
1: Rişi Sunak kadar kalır evet.
0: O da 620 gün kaldı ve Starmer 700 52 kişi.
1: Sunak da çok havası atılmıştı Sunak'ın.
0: Çok değil mi?
1: Yani bir işte Hint asıllı birisi geliyor İngiliz demokrasisi diye. O da çok dayanamadı.
5: Şimdi başlangıçta bu ilk 3 2016'dan itibaren 2010'dan itibaren ilk

0: 3 İngiltere Başbakanının görevden ayrılmasında belirleyici olan aslında Brexit anlaşmasıydı.
1: Evet.
0: 2016'da 23 Temmuz'da İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmak için bir referandum tertipledi. Aslında kendisi Avrupa Birliği'ne karşıydı. En başından baktığımızda Avrupa Birliği'ne rakip bir örgüt kurmuştu. EFTA diye bir örgüt kurmuştu. Hı. Fakat zamanla anladı ki EFTA'daki işbirliği ile Avrupa AET'deki işbirliği kesinlikle birbirinden çok farklı. Ve sonra görüşünü değiştirdi İngiltere. Hemen EFTA kırıldıktan kısa bir süre sonra katılmak için başvuru yaptı. Fakat Charles de Gaulle engelledi. En sonunda 73'te katıldılar ve 2016'da referandumla ayrılmaya karar verdi.
1: Şimdi, hocam o sıradan bir ayrılış da değildi yani.
0: Ama işte bu tabii. Ayrılma müzakereleri 2 sene sürdü. Müzakerelerden sonra ortaya çıkan anlaşmanın İngiltere parlamentosunda geçmesi kolay olmadı. 3 tane başbakan bunu başarmakta zorlandı. En sonunda aslında böyle Türk bağlantısı olan Türk kökenli Boris Johnson bunu başardı.
1: Ali Kemal'in torunu değil mi?
0: Evet. 2020 yılının 31 ocağında neticede geçti. Ve İngiltere Brexit'i artık o tarihten itibaren uygulamaya koydu. Bu son dönemdeki başkanlar ise yeni döneme adaptasyon sağlamakla daha çok uğraştılar. Bir taraftan işte ABD ile ilişkilerin sıkılaşması.
2: Ben de gelecek olanı açıklayayım mı?
1: Yeni gelen başbakan.
2: Yeni geleceğini.
1: Yani neyini
2: açıklayacaksınız? Manchester Belediye Başkanı Andy Burkham.
1: Evet.
2: 7. İki defa başkan. Kaybetti. Bu sefer şansı çok fazla. En büyük özelliği ki belki biraz sonra detayda gelebilir. Ben Katolik değilim diyor ama Vatikan'ın diyor manyetik bağlı şey özelliği beni çekiyor diyor.
1: Bu beyefendi işçi sınıfı. Evet,
2: ilk açıklaması
1: aileden
2: bu.
1: Aileden geliyor. Bakın. Solcu bir adam. Cambridge'de okumuş. Manchester Belediye Başkanı. Kuzey'in kralı. Sosyalistim ben.
0: Ve yani Trump'ın partisini haliyle sosyalist.
2: Trump'ın çok sevdiği bir muhalefet lideri var biliyorsun orada. Bunun içinde bugün yaptığı bir açıklama. Bokalemon diyor buna. Her kılığı girer bu adam diyor.
1: Öyle Trump bunun için mi söylüyor?
2: Evet, Trump'ın çok sevdiği bir adam var.
1: Öbürünü de sevmiyordu. Gidici bu bir dedi parti. 2 gün önce. Alparslan geldi mi arkadaşlar? Yayın başladı. Evet, Alparslan'ı dinleyelim. Az önce internette bir sorun olmuştu. Dinliyoruz Alparslan.
3: Evet, bugün akşam saatlerinde İşçi Partisi'nin bir etkinliği vardı. O etkinlikte tabii Andy Burnham'ın da ismi geçti. Kendisi bugün milletvekili oldu. Az önce kıymetli hocamın da söylediği gibi Manchester Belediye Başkanı'ydı. Oradan istifa etti ve tabii ki liderlik yarışına girdi. Zaten onun başbakan olacağı yönünde, olması gerektiği yönde ya da başbakan olması için çok uğraşlar veriliyordu. Onu başardı. Milletvekili oldu. Ara seçim yapıldı kendisi için. Ve Reform Partisi'ni yendi. Reform Partisi de yükselişte olan bir parti. Tabii az önce sosyalist mi değil mi bazı konuşmalar oldu. Açıkçası kendisi küreselci biliyoruz. Yine WEF, Dünya Ekonomi Forumu'nun üyesi. Aynı zamanda kendisi. Ve küresel politikaları savunan birisi. Bunun yanı sıra da Starmer'dan çok farklı bir kimliği yok. Sadece
1: yeni,
3: benzer ortak
1: yeni sosyalistler aynı, Alparslan küreselci haklısın. O yaptığın vurgu çok önemli ama garip bir şey. Tabii. Sosyalistler küreselci bizde de öyle.
4: Evet. Yani sosyalist işte o sosyalist yani.
3: Tabii İngiltere'deki sosyalistlerin özellikle bir de biliyorsunuz bir LGBT sevdaları var. Onlardan bir tanesi de Andy Burnham. O da aynı şekilde.
4: Şeyler
3: var.
4: Ben o zaman size bir soru sorayım. Bu Starmer'le Burnham arasında bir ayrım var mı? Mesela ben bugün bir makale okudum. Diyorlar ki bunun karbon kopyası diyorlar. Yani Starmer 2 diyorlar. Bu gerçekten
3: kesinlikle
4: o kadar
3: öyle hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok.
4: O zaman İngiltere'nin politikalarında da hiçbir bir değişiklik beklemek doğru değil herhalde.
3: Yani Andy Burnham şöyle bir politika izlemek istiyor. Sanayileşmeyi geri getirmeyi ve teşvik etmeyi arzulayan, planlayan birisi. Bu yönde bir çabası olacak. ekonominin çökmeye başlayan, yavaş yavaş damla damla aşağıya doğru çökmeye başlayan ekonomiyi yeniden diriltmeye çalışacağına dair ve göçmenlik politikası konusunda belki bir şov olsun diye yine Reform Partisi'ne karşı bazı adımlar atmıştı İşçi Partisi ve İngiltere solunun en sağ

0: politikalarını uygulayarak büyük tepki almıştı. O nedenle de Reform Partisi'ni yükselişe çıkarmıştı, yükselişe geçirmişti. Andy Burnham da aynı yoldan devam ederse, işte göçmenlere karşı bir tutum alırsa, o da benzer politikalar yaptığı için Reform Partisi'ne yine oy kazandıracaktır. Bunun yanı sıra da tabii ki yani özellikle Keir Starmer'la Andy Burnham arasında ne fark var derseniz, açıkçası hiçbir fark yok. Gençlik yıllarından beri birliktelerdi zaten ve ilk başbakan olur olmaz ilk ziyaret edeceğim ülkede İsrail demişti gençlik yıllarında. Bundan birkaç sene önceki işte belediye başkanlığının öncesindeki açıklamaları sosyal medyada yayınlandı. Andy Burnham ve Keir Starmer dediğiniz gibi fotokopi makinesinden çıkarılmış iki suret gibi düşünebilirsiniz. Aralarında hiçbir fark yok. Sadece Keir Starmer'ın ismi Epstein davasında çok fazla kirlendi. Çok fazla, özellikle Mandelson, Lord Mandelson'ın ABD Büyükelçisi olarak atanmasından sonra kendisine karşı büyük bir kampanya başlatıldı, yıprandı ve daha fazla dayanamadı. Özellikle Trump'ı bu anlamda çok sinirlendirmişti. Trump'la ilişkilerini bir türlü iyileştiremiyorlardı. İkili gerçekten geçinemeyen liderlerdi. Trump ısrarla Reform Partisi liderinin İngiltere'ye iktidarda gelmesini istemişti. Hatta İngiltere'nin iç işlerine karışıyor olduklarını da artık rahatlıkla görebiliyoruz. Geçmişten bu yana görülmemiş şeyleri görmeye başladık ve artık ABD başkanı İngiltere'nin iç işlerine karışıyor. Belediye başkanını yerden yere vuruyor. Başbakanını yerden yere vuruyor. Ve İngiltere'de siyasetin nasıl şekillenmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor. Yani aslında kurucu babaya ders veriyor. Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Neler oluyor İngiltere yani bu anlamda bir tersine dönmüş durumda. Amerika'yı idare eden, düne kadar Amerika İngiltere idare ediyor. Düşünce olarak, fikir olarak, fikir babası, kurucu baba gibi değerlendiriliyor. Bugünlerde baktığımız zaman Amerika'dan gelen direktifler, Amerika'dan gelen açıklamalar İngiltere'de yankı buluyor. Bu da tabii şaşırtıcı bir gelişme İngiltere açısından. Yani bir anlamda geriye gidiyor İngiltere. Siyasetçileri. Yani İngiltere'deki siyaset kumaşı dikiş tutmuyor.
1: Evet. Abbasına teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Hocam bir yandan da şimdi bütün dünyayı bunlar yönetiyor falan filan diyoruz da adamlar kendilerine başbakan bulamıyorlar. Ya. Onda öyle de bir durum yok mu?
2: Acaba bak, bir rejim sıkıntısı mı var İngiltere'de?
1: Bir şey var orada. Bakın yani bunlar işte Ukrayna'da savaşı organize ediyor. Ruslara saldırıyor. Geliyor Bülent abi anlatıyor. Siyonistler İsrail'de şu bu falan filan. Şimdi bunların öyle bir tane ajanları var MI6'in başında, şimdi Richard Moore eski Türkiye Büyükelçisi geliyor Rusya'ya karşı burada o masa kuruyor.
3: Ayrıldı ilk defa MI6'in başına bir bayan geldi ilk defa evet. Tarihinde.
1: Buraya geldi bu adam, burada Rusya'ya karşı ajan toplamak için kampanyalar yaptı. Bizim bu Foncu Ruşen var ya, Ruşen Çakır, onun adı Foncu çünkü kendisi de kabul ediyor.
2: Evet.
1: Onunla falan buluşuyor. Onlar liseden arkadaşlarmış.
2: Çok güzel.
1: Adam öyle dedi ya. Biliyorsun değil mi Gaffa?
2: Evet, evet.
1: Ben dedi genç toy bir adamdım dedi. Buraya dedi bir İngiltere büyükelçisi atanmış. Adam da MI6'de istihbaratta. Ruşen'i bulmuş. Foncu Ruşen'i. Ya hep ne olur biliyorsun yani.
2: Ne tesadüf.
1: Yani. Abi bu adam dev solcuyum diyor.
3: Çok tesadüf. Evet.
1: Şimdi evet. Ruşen Çakır dev solcuyum diyor. Üniversitede ben de biliyorum o çevreleri. Bir dev solcunun. Ya yani... İleride MI6'in başına geçecek Türkiye'de büyükelçilik yapan bir ajanla ne dostluğu olabilir?
2: Bir de ben şimdi neden görüşmüş olabilir evet. Bir İngiliz?
1: Şimdi Alparslan diyor ya, sosyalist yapan. Diyorsunuz yeni başbakanın İngiltere'nin ama küreselci diyor. Ya Türkiye'de bu ajanla dostluk yaptığını söyleyen ve ajan da geliyor Türkiye'ye, MI6 adam işini yapıyor Richard Moore, bir şey dediğim yok. Rusya'ya karşı ajan toplayacak. Geliyor Türkiye'de bir gazeteyle o kadar uzun süredir beraberler ki toplanıyorlar İstanbul'da falan. Ve Türkiye'nin solcuları da Ruşen Çakır'ı, Foncu Ruşen'i solcu diye itibar ediyorlar. Hadi solcuları bırakın, İslamcıları tırnak içinde söylüyorum. Bu adamın muteber bir insan olduğunu, tarikatları, çevrelere bildiğini söyleyip pek çok o İslami muhafazakar çevreler bunu el üstünde tutuyor. Referans. Burası ne garip bir ülke Gaffar.
2: Evet evet doğru.
3: Sadece o değil, dört gazeteci doğru. Daha var ona çok doğru. Yakın, onu yemeğe.
1: Deniz Erektör'deydi.
3: İstanbul'a geldiği zaman
1: sözcü de yazıyor,
3: özel buluştular onlarla.
1: Da,
3: evet. Ankara'da da sık sık görüşürlerdi. Evet. Ve işin enteresan tarafı o gazetecilerden biri de Beşiktaşlı değil. Biliyorsunuz o MI6'in başına gider Richard Moore.
1: O Beşiktaş dedi.
3: Beşiktaşlı.
1: Dediğim gibi Richard Moore'a bir şey demiyorum. Richard Moore işini yapıyor, bir ajan. Bu bahsettiğim isimler ne yapıyor? Ben onu merak ediyorum. Yani... Birisi solcu. Deniz Zeyrek Sözcü'de yazıyor.

0: Ayılıyorlar, bayılıyorlar. Pensilvanya'da fotoğrafını bastım bu adamın, Fethullah Gülen'le. Bakın daha ne söyleyeyim. Sözcü gazetesinin dediği Nefes'te yazıyor. Bu ülkenin Kemalistleri, bu ülkenin Atatürkçüleri bu adamlara itibar ediyorlar. Fethullah Gülen'den gidip saat alan, Pensilvanya'da ziyaret eden adam sizi daha nasıl, yani
1: kandırabilir.
0: Nasıl kandırabilir? Kandırabilir. Ben hakikaten inanamıyorum.
1: Nasıl kandırabilir ya?
0: Doğru. Çok mu ağır konuşuyoruz doğru. Bülent abi? Söylememek mi lazım bunu?
2: Doğru, söylemek lazım. Neden biliyor musun? Vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Artık Türkiye'deki medyanın gerçekten eski düzende olmadığını, artık her şeyin gerçeklerin çıkması lazım, konuşulması lazım. Vatandaş da kimleri dinlediğini, kimlerin ne yaptığını bilmesi lazım.
0: Vatandaş acaba onu, o çevre önemsiyor
2: ama
0: mu?
2: Çok olsun önemli oldu.
0: Olsun diyor. Yani bence şöyle diyor. Olsun. Bir şekilde iktidara vuruyorsa, ister FETÖ'cü olsun, ister PKK'lı olsun, ister İngiliz ajanlarıyla otursun kalksın, önemli değil. Sıkışınca da Atatürk diyeceksiniz. Bizleri, bunları söylediğimiz için Atatürk düşmanı olmakla itham edeceksiniz. Bunları itiraf et, yani bunları dile getirdiğimiz için. Benim artık bu noktada bir inancım yok. Ben bildiklerini düşünüyorum. Evet. Yani umurlarında değil bence.
1: Sevgili Melih, haklısın. Ama şunu da bizim söyleme hakkımız var. Biz de onun için söylüyoruz zaten. Sen de onun için söylüyorsun. Şundan dolayı pek çok gazeteci var. Ve bu gazetecilerin arasında Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız, Suudi, Rus, Çin parası alanlar ve almayanlar var. Bizler yabancı devletlerin parasını alan insanlar değiliz. Bizler mesleğimizi burada icra ediyoruz. Buradaki şirketlerde çalışıyoruz. Burada yaptığımız işlerle para kazanıyoruz. Yani bizim hesaplarımıza Almanya'dan gelen para girmiyor. Alman devletinin parası girmiyor. Alman devletinin parası girerse ne olur? Siz gazeteci olmazsınız. Alman devlet memuru olursunuz. İsveç parası girerse İsveç devlet memuru olursunuz. İngiliz parası girerse İngiliz devlet memuru olursunuz. Ve hani çok eski bir laf, açık söyleyelim. Gavurun çorbasını içen gavurun kılıcını sallar.
0: Açık. O kadar.
1: Çok açık yani. Dolayısıyla biz de, bizim bunu söyleme hakkımız olsun. Yani biz de buranın gazetecisiyiz. Ha, vatandaş bunu anlayan olacaktır, anlamayan olacaktır. Ama takdir edenler de mutlaka olur. Biz en azından mesleğimizi böyle icra etmeye devam edelim.
0: Yani. Bu söylediklerimizin hiçbiri de yani gizli saklı bilgiler değil aslında, açık.
1: Kendileri söylüyorlar tabii, açık tabii, itiraf tabii. Ettikleri ve söyledikleri şeyler.
0: İngiltere deyince mecburen Bülent abi bu konulara.
2: Starmer'le şimdi çok ilginç bir şey olacak. Starmer, yani bu İngiltere, çok enteresan. Türkiye ile eski kodlarına döndükleri için, imparatorluk kodlarına, Amerika'dan farklı Türkiye'ye çok yakın ilişkiler içine girdiler. Ve özellikle savunma sanayi ile ilgili çok yakın işbirliği yapma arzuları var. İngiltere'nin 3 ay önce yayınladığı 2026 ile ilgili strateji belgesinde Türkiye'nin Orta Doğu ve bu bölgedeki jeopolitik hareketlerde İngilizlerle örtüştüğünü söylüyorlar, evet. Bunlar. Bu çok önemlidir. Şimdi bunun, Starmer'in en büyük özelliklerinden birisi, gibi çok tartışılmıştı Ankara'da da o çeşitli şekillerde, 2030 yılında Rusya NATO'ya saldıracak demiştir. Çok enteresan bir açıklaması Starmer'in. Ve bu Ukrayna olayında en çok organize eden ve arkasında İngilizler bulunuyor. Biraz önce de konuştuk işte. O meşhur eski başbakanları da bozdu. Tam anlaşma yapılacaktı, Boris Johnson bozdu Ukrayna'yı. Şimdi Starmer'in ayrılıştan sonra yerine gelecek olan isim, ilginç bir isim. İngiltere, acaba NATO toplantısı var. O kadar önemli ki Ankara'daki NATO, 7-8 Temmuz. NATO'nun yeni bir stratejik belgesine doğru bir gidiş var. 2030 strateji belgesi vardı. Onu şimdi daha da geliştirerek Çin'i öyle bir noktaya koyacak ve Ankara bu önemli. Yani bu Ankara'daki toplantı sadece bir yıllık değil. Tabii. Bir 10 yıllık NATO'nun önünü açacak, NATO ile ilgili bir konu. Ve Trump'ın da gelmesi tabii en büyük, evet, özellik. Fakat İngiltere'nin başbakanın istifa etmesi nedeniyle, ki onu şimdi sordum ve belki cevap gelmiştir, Starmer gelebilir mi diye merak ettim. Yani İngiltere Başbakan düzeyinde Ankara'ya gelemeyecek. Savunma Bakanları gelir. Fakat İngiltere gibi bir ülkenin Ankara'daki çok önemli bir NATO 10 yılını, gelecek 10 yıl Çin'e yönelik yapılacak hareketler ve bununla ilgili yol haritaları.
0: Eski yeni başbakan mı gelir diyorsun yani buraya?
2: Eski başbakan gelebilir mi diye yani sordum. Evet. Bilmiyorum da bu tip olayda ama gelmek durumunda.
0: Niye eski başbakan

0: Gelecek. Bu yenisi gelir.
1: Yenisi gelemiyor, yetişemiyor.
0: Yetişemiyor.
1: 15 gün var.
0: Ha, doğru.
1: Bunun yetişmesi Eylül'e kalacak yeni bu başbakanın seçilişi. Önce İşçi Partisi içinde seçim olacak. 81 tane milletvekilinin avam kamerasında destek vermesi lazım. Ondan sonra gelip aday olabilir.
0: Beraber gelirler. Merkel de bu Hüseyin hatırlatıyor şimdi. Olaf Scholz'u yanında gezdiriyordu. Hani bir eğitiyordu. Şey yani, yapıyordu. Belki ikisi gelirler. İngilizler çok şey adamlar. Bakalım, rahatlar falan
1: nasıl,
0: yani.
1: Nasıl bir olay olacak? Bundan. Çünkü İngiltere'de Ankara'ya gelmesi önemliydi. Türkiye ile kurdukları stratejik beraberlik üzerinde çalışırken NATO ve Ukrayna olayında Ankara'da çok önemli görüşmeler yapılacak. Evet. Ukrayna ile ilgili konuşmalar var. Paraların artırılması var. Özellikle Eurofighter uçaklarımızı bizim almamız konusunda İngiltere çok yardımcı oldu. Almanya uzun zaman bizi veto etti, vermedi. Eurofighter'lar da gelecek yıldan sonra gelmeye başlayacak. Katar'dan geliyor, Umman'dan geliyor. Yani Türkiye'de yepyeni bir F-16'ların boşluğunda. Ki Amerika'dan gelmeyen F-16'ların boşluğunu kapatacak önemli bir gelişme. Bu gelişmeler sadece NATO'yu değil, Yunanistan'ı da çok yakından takip etti. İsrail'i de çok yakından takip etti. Olaylar. O bakımdan Ankara NATO toplantısına İngiltere'den başbakan nasıl gelebilir?
0: Yani İkisi belki gelirler. Gelebilir. Yeni başkan, eski başkan onu hazırlayabilir belki.
1: Kim olabilir? Yandan. Onunla ilgili belki önümüzdeki günlerde yarın yeni gelişmeler olabilir diye düşünüyorum.
0: Cüneyt Hocam, bir İngiltere ile Bülent abi de söylüyor. Bir senkronize hareket etme hali var aslında. İyi bir şeyler yapılıyor yani Türkiye ve İngiltere. Herhalde o eskiden tamam bu adamlarla savaştık biz ama Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı sonrası bir İngiltere'nin yerine geçti sanki ve
2: evet,
0: o da
2: öyle oldu zaten.
0: Türkiye-İngiltere ilişkilerini belki ileride nasıl bir şey bekliyorsunuz bu dengeler içerisinde Türkiye-İngiltere ilişkilerinde?
2: Ya ben şöyle görüyorum, yani İngiltere ile şu anda stratejik bir birliktelik yok.
0: Evet.
2: Ya veya Avrupa veya Orta Doğu veya Kafkaslardaki politikalarda bir birliktelik yok. Sadece Türkiye-İngiltere ilişkileri bir savunma sanayi üzerinden gidiyor şu anda yoğun bir şekilde. Bu nereye evrilir? Türkiye'nin mesela bir Yunanistan'la, Kıbrıs'ta birçok sorunlar var, devam ediyor. Mesela burada İngiltere geleneksel olarak hep çekimser kaldı. Bir belirleyici olmadı. Mesela bir Fransa'nın Yunanistan üzerinde muazzam bir Türkiye'ye karşı bir imelendirmesi var. İngiltere mesela böyle bir durumda devreye girerse Yunanistan'ı durdurabilir mi? Yani çok büyük bir şey göremiyoruz. Ukrayna Savaşı'nda İngiltere en büyük istihbarat desteğini Ukrayna'ya sağlıyor. Bunu ne zaman kesecek? Belki şu Moskova saldırısında İngiltere'nin de parmağı var yine.
0: Kuvvetle muhtemel değil mi? Ukrayna'nın yani, böyle kabiliyeti ne kadar bilmiyoruz yani o süreçte. Yani
2: dolayısıyla
0: hala
2: burada Karadeniz'in güvenliği konusunda belki İngiltere nasıl bu işi manipüle ediyor? Henüz daha onu da bilmiyoruz.
3: Bugün
2: Türk gemilerine saldırdılar.
3: Bugün bir Türk gemisine daha saldırı oldu. Bu yani iki oluyor. Gene hayatını kaybeden denizcilerimiz oldu söyleniyor. Tabii yani Karadeniz'deki bu olaylar söz konusu olduğunda olağan şüpheli olarak İngiltere ortaya çıkıyor. Çünkü Romanya'da patlayan deniz dronu da, insansız deniz aracı da İngiltere yapımı ve Ukrayna'ya ait bir araçtı. Yani aslında bir sabotaj maksadıyla gönderilmiş fakat hedefine ulaşamadan patladı. Patlamadan önce de görüntülendi. İlginç birlikte ve İngiltere tarafından Ukrayna'ya verilmiş olan deniz araçlarından biri.
0: Devlet aklı mı yapıyor? İçeride böyle başbakan seçemiyorlarsa halkın güveni yok ama dışarıda operasyonlara devam adamlar yani.
2: Yani Avrupa'da da bir liderlik konumuna da aslında girmiyor.
0: Gelmiyor.
2: Yani o Fransa, Almanya'nın çok popüler söylemlerine pek de katılmıyor. Ama bir taraftan da Rusya'yı Avrupa'nın başında bir tehdit olarak göstermeye devam ediyor. İşte en son 12 tane nükleer denizaltıdan 6 tanesini indirdiler. Yaptılar yani. Sırf Rus tehdidi var diye.
0: Acaba ters manyel mi yapıyor bu adamlara? Hani hedeflerini açık etmezler ya. Rusya. Putin de diyor ki, çünkü Bülent abinin dediği 2030'da saldıracak dedi. Deli bunlar diyor yani. Ben diyor tek başıma ne yapayım kaldırayım. Yani uğraşıyorum zaten diyor. Bir yandan da hani bu düşünülemez mi? Bunlar hakikaten Rusya'yla o tarihten tamam sıkıntıları var. Tarihsel olarak ama böyle büyük bir problem mi var hakikaten? Yani bunlar gerçek bir sorun mu bu? Yoksa yani, başka bir şey mi oyalıyorlar mı bize?
2: Yani şu anda dünyadaki genel hem uluslararası güvenlik politikalarında hem ekonomik politikalarda İngiltere'yi çok aktif görmüyoruz. Yani bir belirleyici durumda değil. Ya bu Amerikan politikalarına destekler konumunu sürdürüyor. Zaten hiçbir tezat yok şu ana kadar. Ama çok da belirgin değil.

0: Ben şeyi mesela hatırlıyorum. Bu Rishi Sunak Tel Aviv'e geldiğinde Netanyahu yüzüne bakmadı bunu.
1: Bakmadı, evet.
0: Çok, hatırlıyor musunuz
1: tabii,
0: o fotoğrafı?
1: O fotoğraf da iğrenç bir fotoğraftı. Aşağılandı çok.
0: Eli cebinde falan bunu aşağıladı bu başbakanı o dönemde.
2: Şöyle bir gerçeklik var. Şimdi bu hani çok tek kutuplu dünya bitiyor diyoruz ya, onun boyutlarından biri de şu. Oradaki gördüğümüz süreçlerden biri de şu. Devletler kendi yönetim biçimlerini de sorguluyorlar. Mesela batıdaki demokratik sistemlerin aslında bize anlatıldığı kadar demokratik olmadığı gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Onu nereden öğreniyoruz? Amerikan derin devletinin ifşa edilmesi bize bunu gösteriyor. Almanya'daki derin devlete dair bilgiler, belgeler bize bunu gösteriyor. Yani Amerika'da olan şey nedir aslında Trump'la beraber? Yani Amerika çok kutuplu dünyaya kendini nasıl hazırlıyor? Birkaç nokta var. Onlardan biri de kendi derin devletiyle yüzleşmek ve onu tasfiye etmek. Onun için çaba sarf ediyor. İngiltere'de ise henüz bu süreç başlamadı. İngiltere kendi derin devletiyle yüzleşmedi ve onun tasfiyesine başlamadı. Muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde böyle bir süreç başlayacak. Çok uzak değil. İngiltere'ye olduğundan daha fazla önem atfediliyor. Yani hala eski İngiltere zannediyor. Oysa elimizdeki rakamlara baktığımızda dünyada finansal güç olarak da, askeri güç olarak da, siyasi yaptırım gücü olarak da bir numaralı gücün Amerika, iki numaralı gücün Çin olduğunu görmek zor değil. Bu iki ülke dünyada şu anda dengeleri değiştiriyorlar. Bunların sözleriyle bir şeyler şekilleniyor. Batı bloğuna baktığımızda en ajandanın en önemli parçası derin devletle yüzleşme ve onu tasfiye etme süreci gibi görünüyor. İngiltere'de henüz bu gerçekleşmediği için şöyle bir görüntü var. Yani 3 ay 5 ay görev yapan başbakanlar yan yana ama bir de İngiliz siyaseti var. Nedir bu sorusu? İşte nedir bu? İşte bizdeki fondaş Ruşen'le gelip yemek yiyen eski arkadaşı MI6'nın başında olan adam. Yani İngiliz derin devleti denen yapı. Mutlaka bu da tasfiye edilecek. Belki o zaman hani kendine sosyalist diyen tırnak içinde aslında son derece gerici, son derece küreselci olan tipler de ortaya çıkacaklar, tasfiye olacaklar. İngiltere'deki Reform Partisi'nin yükselişinin bir boyutu bu zaten. Bir örnek vereyim. İngiltere'de şu yakın zamanda olan hadise, geçen hafta bir tecavüz çeteleri skandalı ortaya çıktı. Ortaya çıkaran Reform Partisi eski liderinin iddiasına göre 250 bin İngiliz kız çocuğu, ki abartıldığı söyleniyor ama büyük ihtimalle 20-25 bin civarında, bu rakam da çok fazla, çetelerin saldırısına uğramış, istismar edilmiş ve İngiliz polisi bunu örtbas etmiş. İngiliz hükümeti bunu örtbas etmiş. Şimdi bu İngiltere'de çok büyük bir skandal olarak gündeme geldi ve işte o Reform Partisi'nin yükselişi anlamına geliyor. Almanya'da aşırı sağ diye stigmatize edilen, damgalanan AFD yükseliyor. Fransa'da kadın cumhurbaşkanı olmasın diye Türkiye'ye geldi biliyorsun. İşte siyasi hayatını bitirdiler. Bir sürü davalara Le Pen maruz kaldı. Evet. Yani tüm Avrupa'da derin devletin kurduğu devlet düzenine yönelik bir başkaldırı oluşuyor. Ha, bunun objektif sebepleri vardır. Objektif olmayan siyasi sebepleri, amilleri de vardır ama İngiltere'de bence yakın zamanda Amerika'daki dalgadan etkilenecek.
1: Etkilenecek.
3: Yani bir şey, polisi olaylarla bağlantı kurarak anlattınız ama yani mesela biraz daha İngiltere'ye dışarıdan baktığımızda gözüken şu. Şimdi iki savaş arası dönemin süper gücü İngiltere. Bugün mesela bir Türk'le bir Japon karşı karşıya geldiğinde nasıl anlaşıyorlar?
1: İngilizce
3: konuşuyorlar. Dünyada en yaygın kullanılan dil İngilizce. Ve İngiltere'nin yani savaşı kazanmış olmasına rağmen global düzeyde hükümranlığı bitti. İşte 45'ten sonra Sovyetler Birliği ve ABD bu görevi devraldı. Fakat İngiltere'nin kültürel etkisi, nüfuzu devam ediyor. Bugün baktığımızda British Commonwealth adıyla İngiliz Uluslar Topluluğu adlı bir kültürel uluslararası organizasyonu koordine ediyorlar. NATO'nun kurulmasını tetikleyen aktörün de İngiltere olduğunu unutmayalım. Evet. 1947 yılında İngiltere ve Fransa ikisi bir savunma alanında işbirliği anlaşması
1: yapıyorlar. Çok az süremiz kaldı. Biraz
3: Dünkirk anlaşması. Bu Dünkirk anlaşması bir sene sonra Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na dönüşüyor. Belçika, Hollanda, Lüksemburg da katılıyor. Ve 4 Nisan 49'da da NATO kuruluyor. Aslında o süreci de tetikleyen İngiltere, Avrupa Birliği'nin en başında dışında kaldı. Sonradan onların entegrasyonuna destek verdi. İngiltere bizim tahminlerimizin ötesinde uluslararası siyasal

0: sistemi günümüzde etkilemeye devam ediyor.
1: Devam ediyor. Gücü de geliyor. Cüneyt Hocam, pardon.
2: Gafar Bey çok önemli bir şey söyledi. Ben tarih meteorolojisi açısından söyleyeyim. Bugün Foreign Office'in belgelerinin çoğu açılmadı tarihsel açıdan.
1: Evet, evet.
2: Mesela biz tarihçiler gittiğimiz zaman işte Bilal Şimşir'in, Salay Sonyel'in yapmış olduğu İngiliz arşivlerindeki tarih belgeleriyle yetiniriz. Giden tarihçiler bile çok sınırlı bakar buna. Hı hı. Çok önemli bir şey söyledi. Yani o Amerika gibi daha şeyini sandığını açmadı. Hı hı. Bugün dünya üzerindeki bütün sorunlar, sınır anlaşmazlıkları, devletlerin henüz egemen olamama, hepsi İngiltere'nin bir parmağı,
3: evet,
2: vardır bu,
3: evet,
2: işte.
3: Ve İngiltere arşivlerinde onlar, evet, var.
2: Kesinlikle bu çok önemli. Bir de önemli bir şey daha anlatayım. Süremiz var mı?
1: Bir iki dakikamız var hocam.
2: Çok çok önemli bir şey. Biz cezaevinden çıktık. İngiltere'de bir savunma sanayi fuarı oldu.
1: Sene kaç hocam?
2: 2016. 2014'te çıktık. 2016'da işte göreve iade olduk falan, başladık. Fuarda İngiliz askeri ateşesi. Ya ben dolaşıyorum, o da dolaşıyor yanımda falan böyle. Ondan sonra fuar bitti. İlk gün bitti. Londra'nın dışında bir banliyöde oluyor bu fuar. Bir şekilde geldi yanımıza. Trenle Londra'ya gidiyoruz. Yanımda da işte bir genç bir subay daha var. Onunla beraber. Onunla konuşuyorlar. Ben fazla konuşmadım. İngilizce sorun olduğundan değil ama ya girmedim muhabbete. Ondan sonra dedi ki ya işte albayım ne düşünüyor falan, işte şeyler falan derken konu balyoza geldi. İşte şudur budur, ben şu kadar kaldım içeride falan diye söyledim. Ne dedi biliyor musunuz? Biz sizin zaten suçsuz olduğunuzu biliyorduk dedi.
1: Balyoz davası için söylüyor bunu.
2: Tabii. Ondan sonra niye sesinizi çıkarmadınız dedim. Ya dünya kamuoyu hiç bunları bahsetmedi biz içeride kalırken. Öyle gerekiyordu dedi. Bakın sonra ben tayin oldum, bir yere gittim. Orada işte önemli bir mevkide işte
3: komutanlık. Ama PKK'lar için öyle gerekiyor demiyorlar. HDP'liler için öyle gerekiyor demiyorlar. Büyükelçiler sıraya giriyor, mahkemelerine geliyorlar, koşuyorlar. Tabipler Birliği'nin teröre destek veren eski başkanı ile ilgili kuyruk oldular. İmamoğlu'nun yolsuzluk davası ile ilgili kuyruk oldular. Ama siz Türk subayları hapse atılınca masum olduklarını bildiği halde öyle gerekiyordu. Evet. Çok enteresan. Pardon hocam, buyurun.
2: Sonra işte bu darbe teşebbüsünün olduğu gün
1: 15 Temmuz'da
2: ben bir yerde işte komutanlık yapıyoruz, işte savcılar falan birlikte çalışıyoruz. O makamın masasından bu adamın kartviziti çıktı.
1: Bu kadar her yerde.
2: Bakın
1: daha.
2: Yani İngiltere çok sinsi, çok akıllı bir politika izler. İstihbaratın kökeninde bunlar vardır. Her yerde bunlar vardır. Yani tarih de böyle söyler. Günümüzde de böyle. Hani biz bakıyoruz ya, başbakanlar değişiyor, dünyanın genel politikasında fazla sesleri yok ama içinde
1: devlet devam ediyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi Kral Charles da geçtiğimiz günlerde
4: Amerika'da bir kelime söyleyebilirdi.
1: Gitti Trump'a neler söyledi orada. Yani hissedildi aslında, ne dediniz? Kültürel üstünlüğün kimde olduğu, aslında ABD'deki o biraz da maganda buluyorlar Amerika Birleşik Devletleri. Evet,
3: kendileri aşağılamaya kalktı.
2: FETÖ'cülerle de ilişkileri vardı. Söylemek istediğim o. Çekmeceden adamın kartvizitinin çıkması.
1: Bir sürü FETÖ'cü Londra'ya kaçtı.
2: Evet.
4: Çete bağımsız unutmayalım. İngiltere özellikle birçok olaylarda hep vardır. Kendi zayıf görülse bile. Çete bağımsız unutmayın. Ekrem İmamoğlu göreve başladıktan ilk gittiği yer Çete bağımsız.
1: Sen gitti canım, yani şeyde vardır.
4: Evet. Neden? Çünkü Amerika'nın da, ki bunu birçok hocamız da söylemiştir, Amerika'nın kodlarında ile ve yönetiminde beyin hafıza olarak İngilizler hakimdir derler hala. Unutmamamız lazım bunu.
1: Yani tabii burada, ciddiye alacağım bir devlet tabii.
3: Evet, mutlaka. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Dünyada büyük güçler var. Onlarla biraz pazarlık yaparak da bir pozisyon elde ediyorsun ama büyük güçlerin ipine tutunarak, büyük güçlerin ipini tutarak bağımsız olamıyorsun. Bunu özellikle İngiltere özelinde söylüyorum. Yani mesela şehir kara teslim. Siz de bunların büyükelçisiyle kuytuda buluşuyorsanız istikbaliniz parlak olmaz. Ya da Dominik, işte Türkiye Dominik etrafı ateş alanı. İngiltere ile bir plan yapalım, bir program yapalım da İngilizlerle beraber hareket etsek ah ne güzel olur diye hayal kuruyorsanız, İngiliz'in tarihi boyunca yolda bırakmadığı bir ulus, yolda bırakmadığı bir aktör yok. Seni de yolda bırakır, merak etme. Yani İngiltere'yi de böyle değerlendirip yerli yerine koymak gerekiyor.
2: Bütün oryantalistler de bunlardan
3: çıkıyor. Önümüzde bir örneği var ya, adamlarına

0: bütün konuklarıma. Çarşamba aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.
4: Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278.275'e ulaştı. Böylece evlilik yolundaki 160.598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12.942 çiftimizin 13.126 çocuğu dünyaya geldi.
3: Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yürütüldüğünü vurguladı.
4: 81 ilde yürüttüğümüz bu projede aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden yapabilirler.
3: Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için Ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş, başvuruyu yapan çiftlere sağlanan destek tutarlarına ilişkin bilgi verdi.
4: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz.
3: Bakan Göktaş, fondan yararlanmak için gereken gelir şartının da yükseltildiğini açıkladı. Bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi.
5: Amacımız tabii ki Türkiye'deki evlenmek isteyen gençlerimize yanında olmak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yağışlar arttı, hava kirliliği azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde mega kentin havası ile ilgili çalışma yapıldı. Araştırmada 2025 ve 2026 yıllarının hava kirliliği oranları karşılaştırıldı.
6: En önemli kirletici kaynağı maalesef yeryüzündeki tozlar, araçların hareketli esnasında çıkan tozlar yer alıyor. Tabii zaman zaman uzun mesafe taşınımla başka bölgelerden gelen kirleticiler de buna dahil olabiliyor.
3: Verilere göre İstanbul'daki partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı ayına göre %8 azaldı. Bu olumlu düşüşte Marmara'da yağışların %60 oranında artması etkili oldu.
6: Partikül madde 10 değerleri geçen yıl Mayıs ayına göre bu sene Mayıs ayı %8,1 azaldığını görüyoruz.
3: İstanbul'da Mayıs ayında en kirli hava 54,62 mikrogramla Sultan Gazi 3 istasyonunda kaydedildi. Sultan Gazi sırasıyla metreküp başına 53,74 mikrogramla Sultan Gazi 2 ve 47,64 mikrogramla Tuzla takip etti. Kentin hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü yerse sürpriz bir şekilde Sultan Gazi 1 istasyonu oldu. Buradaki mikrogram oranı metreküp başına 17,37 olarak kayıtlara geçti. Temiz havada Sultan Gazi, Büyükada ve Ali Beyköy izledi. Kent genelindeki bazı noktalarda ise kirlilik artışı durdurulamadı. Sarıyer'de kirlilik %90, Arnavutköy'de ise %79 arttı. Kent genelinde 9 istasyonda artış yaşandı, 17 istasyonda ise düşüş görüldü. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Toros, megakentteki 6 milyon araca dikkat çekti ve uyardı.
6: Kirli olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın o bölgenin havasını daha fazla nasıl temizleriz konusunda katkı sağlaması gerekiyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Ne demek longevity? Nereden girdi hayatımıza?
8: Longevity hem uzun ömürlü, bu ömrü de sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için yapılan müdahaleler denilebilir basitçe.
7: Son yıllarda hayatımıza İngilizce bir deyim girdi. İsmi longevity. İşte dünya özellikle hem

0: sağlıklı hem de uzun yaşamanın sırlarını arıyor. Peki o sırlar neler?
1: Biz hekimler longevity dediğimiz zaman aslında 5 temel şeye odaklanıyoruz var. Birincisi beslenme. Beslenmeyi mutlaka kişinin yaşına, durumuna göre kişiselleştirmek, ona özel yapmak lazım. İkinci sırada çok önemli olan şey egzersiz. Üçüncü sırada uyku var. Uyku bizim bedenimizin kendi kendini iyileştirdiği bir dönem. Onun çok iyi düzenlenmesi lazım. Dördüncü sırada stresle mücadele ve yine kötü alışkanlıklarla mücadele var. Sigara, alkol ömrümüzden çok fazla zaman alıyor. Beşinci sırada ise belki de çok önemli atladığımız bir şey var. Sosyal ilişkiler. Ama bu sosyal ilişkilerde herkesle bir sosyal ilişki. Yani eskiden insanlar mahallede birbirlerine merhaba derlerdi, selam verirlerdi.
2: İşte bu 5 maddeyi uygulamayan kişilerde ömür daha da kısalıyor.
1: Beden matematik gibi işler. Siz ona bakarsanız o da size bakar. Bu denge halinde gider. Kesinlikle ömrümüzden ömür alır.
2: Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Taha Alper son yıllarda yapılan bazı araştırmalara da dikkat çekti.
1: D vitamini gerçekten belli dozlarda alındığında yaşlanmayı geciktirici etkileri gösterilmiş. Yine omega 3 yağ asitlerinin bir takım olumlu etkileri var bedenimizde. Hastaya göre değerlendirmek lazım bu stratejileri. Herkesin bedeni bambaşka. O bedene göre stratejileri, takviyeleri geliştirmek gerekiyor.
2: Peki Türk halkı sağlıklı ve uzun yaşamak için neler yapıyor?
0: Çok uzun yaşamak mı yoksa sağlıklı, kaliteli yaşamak mı sizce?
3: Sağlıklı yaşamak.
4: Tabii ki sağlıklı ve uzun yaşamak daha güzel. Ya belli bir yaştan sonra beslenmek hakikaten çok önemli.
5: Yiyeceklerime dikkat ediyorum. Yürüyüş yapıyorum. Uzun yaşayıp hasta, yatalak veya da sorunlu yaşamaktansa sağlıklı yaşayalım. Belli bir süre yaşayalım. Allah muhtaç etmesin.
6: Ömür uzadı ama biraz evlatlara yük bindi. Hep tek dediğim beni onlara muhtaç etmeden erkenden gitmek.
0: Sağlığınıza dikkat ediyor musunuz?
7: Kızım yaş 79. Ediyorum tabii. Yetmezsem bu yaşta olur muyum?
0: Böyle genç göstermezdiniz.
7: Ben değil mi? Yap. Muhakkak kızım. Bilhassa 65'ten sonra çok dikkat etmek lazım. Eskilerler yatmana kalkmana derler, dikkat edeceksin derler. İşte yatmana kalkmana, yemene içmene dikkat edersen İşte 79 yaşında benim gibi olursun.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ABD Başkanı Trump, İran'a küfretti. İsviçre'deki mutabakat görüşmelerinde iddiaya göre tansiyon yükseldi. İran masayı terk mi etti? İplerin yeniden gerildiği savaş hattında neler oldu? Önce koltuk, ardından kürsü savaşının yaşandığı CHP'de bir kez daha grup toplantısı krizi patlak verdi. Özgür Özel, TBMM'ye grupta konuşacağına dair başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu cephesi ise Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı aldı. İkiye bölünen CHP'de son durum ne? İBB Kültür AŞ Müdürü'nün kaçırılması olayında şok eden yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Suç örgütü üyeleri kaçırılan müdüre 500 kilogram altın nerede diye sordu. Araba araba gezdirip işkence etti. Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadının restoranına yüksek hesap operasyonu düzenlendi. Restoranda güvenlik kameraları sökülü halde bulundu. Yapay zekayla videolar hazırlıyorlar, futbolculara, sanatçılara en ağır küfürleri ediyorlar. Bu inanılmaz çirkinliğe sosyal medya platformları nasıl izin veriyor? Küfürlü videolar hazırlayan içerik üreticileri ceza almayacak mı? Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
1: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Gece Ajansı'nda Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki önemli başlıkları getireceğiz ekranlara. Hemen başlayalım. İstanbul'da Hatice Öncel sosyal medyada video paylaşarak başörtülü vatandaşlar için açıkça imha edilsinler dedi. Bunun üzerine

0: Öncel hakkında soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen Öncel tutuklandı.
1: Kızımı sınava getirdim de inerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz.
2: Başörtülü kadınları aşağılayıp imha edilsin demişti.
1: Kapalılar imha edilsin. Net.
2: İstanbul'da Hatice Öncel metroda karşılaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Öncel mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleriyle büyük tepki çekti.
1: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor, yazık falan. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın.
2: Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
1: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza, denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
2: Öncel halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan kısa sürede gözaltına alındı. Hatice Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
3: Kapalılar imha edilsin dedi. Sadece başörtülü kadınları değil, tüm Türkiye'yi karşısına aldı. Hatice Öncel emniyetteki ifadelerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktansa tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi.
2: Adliyeye sevk edilen Hatice Öncel, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, başörtülü kadınları hedef alarak imha edilsin ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.
1: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı
0: anlamı. İstanbul Bayrampaşa'daki özel anaokulunun öğrencileri ailelerine öyle şeyler anlattı ki kan donduran cinstendi. Skandal da zaten böyle ortaya çıktı. Çocuklar uyurken, yemek yerken sürekli olarak bir kadın çalışan tarafından şiddet görüyorlardı. Polis harekete geçti ve o vicdansızı gözaltına aldı. İşkence yuvasında kayda geçen görüntülerse korkunç.
4: Gözünden sakınıp emanet ettikleri evlatlarının uykusu haram, yediği yemek zehir oldu. Her biri daha küçücük, bakıma sevgiye muhtaçken işkenceye maruz kaldı. Vicdansız kreş çalışanı çocukları böyle darp etti. Skandal öğrencilerin ailelerine şikayet etmesiyle ortaya çıktı. Korkunç görüntüler de İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir anaokulunda kayda geçti. Kameranın açısına giren kadının çocuklara uyguladığı şiddet böyle görüntülendi. O vicdansız uyku saatinde elinde sopayla küçük çocuklara vurup onlara kabusu yaşattı. Yemekhanede de öğrencilere yapmadığını bırakmadı. Ailelerin tepkisi de şikayeti de çığ gibi büyüdü. Polis hemen harekete geçti. 60 yaşındaki o cani gözaltına alındı.
0: Gecenin sıcak haberiyle devam edelim. Ümraniye'de cinayete kurban giden futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Detaylara bakacağız. A Haber muhabiri Erşan Karaca bizleri bekliyor. Sözü Erşan'a bırakalım.
5: İyi geceler ve yayınlar diliyorum Sinan Tatlı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar çıktı. Peki ne olmuştu, hemen kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. İstanbul'da geçtiğimiz Mart ayında futbolcunun aracına yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve Kubilay Kaan Kundakçı isimli genç futbolcu ne yazık ki yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma, Alena Kalacıoğlu hakkında ise kasten öldürmeye azmettirme suçlarından müebbet hapis cezası talep edilmişti. Davanın ilk duruşması bugün görüldü ve sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Geride bıraktığımız saatler içerisinde tutuklu sanıklar Alena Kalacıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Oldukça önemli bir detay daha var. Mahkeme anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına, adli kontrol uygulanan tutuksuz sanıkların ise imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devam etmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Aslında az önce bahsettiğim başlıklardan bir tanesi, önemli başlıklardan bir tanesi, bir detay vardı aslında. Bugün duruşmanın geride bıraktığımız saatlerdeki yaşanan duruşma içerisinde dava içerisinde adliyeye gelen Alena Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi rapçi Canbay'a tepki yağdı. Kundakçı'nın yakınları sen karşı tarafla anlaştın diyerek rapçiye sert çıktı ve Vahap Canbay'ın Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun ailesiyle anlaştığını ve bu yüzden karşı dava açmadığı iddia edildi. Ve son olarak ise belirtmek istiyorum, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Alena Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerine devamına karar verdi ve dava 13 Temmuz'a ertelendi. Sinan Tatlıoğlu.
0: Erşan Karaca'ya teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Gece Ajansı'na devam edelim.
6: Katar'ın en büyük enerji tesisinde patlama olduğu TÜMOK'lar İran'ı gösterdi. Korku dolu anlar birazdan Gece Ajansı'nda.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada önemli gelişmeler var değerli izleyenler. En merak edilen Karaal'ın neden kaçırıldığıydı. Süreç İBB'deki yolsuzluk davasına kadar uzandı. Karaal, çetenin kendisini İBB'deki yolsuzluklardan elde edilen paraların toplandığı kasalardan biri olmakla itham ettiğini anlattı. Benden 500 kilogram altın istediler dedi.
7: Erhan'ın tam kafasına silah dayattıkları an diyor ki tamam, benim artık buradan çıkışım yok.
4: Evinin önünden silah zoruyla kaçırıldı. Elleri gözleri bağlandı, işkence gördü. Peki İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden kaçırıldı? Herkesin merak ettiği o sorunun cevabı ifadelerle ortaya çıktı. Süreç İBB'deki yolsuzluk davasına uzandı. Karaal, yolsuzluk paralarını benim sakladığımı söyleyip 500 kilo altın nerede diye sordular dedi.
7: Erhan dedim, bu ne durum, niye biz bunun içindeyiz dedim. Bilmiyorum dedi. Niye ben bunun içindeyim?
4: Karaal ifadesini hastane odasında verdi. İBB'deki yolsuzluk paralarını benden istediler dedi.
8: Beni sopalarla döverek Serdal Taşkın isimli eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müdürü'nün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söylediler. Benden önce 300, sonra 500 kilo altın talep ettiler.
9: Kaçıran şüpheliler olayın ardından Karaal'in eşini aradı ve ondan fidye istedi. Ardından bu konuşmadan sonra başındaki nöbetçiyi arayıp fidye istedik, eğer vermezlerse kafasına sık talimatı verdiği iddia edildi.
4: Karaal'ın başında beklerken tabancayla yakalanan zanlının ifadesi de ortaya çıktı.
7: Beni bir kere aradılar, eşimle konuşturacaklarını söylediler. O arada polisler baskın yapıyordu, Erhan'ı kurtarıyor. Yani polislerin dediği de 2 dakika geç kalsaydı kurtarma şansımız yoktu diyor.
4: Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. 4'ü ise hala firari.
9: Şüphelilerin emniyet sorgusu bitti, ardından savcılığa ifade verdiler adliyede ve nöbetçi mahkemeye çıkarıldılar. Burada da tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
0: CHP'deki gerilim her geçen gün daha da tırmanırken gözler bir kez daha grup toplantısına çevrildi. Geçen hafta Kılıçdaroğlu da Özel'de grup toplantısı talebinde bulunmamış, tansiyon bir nebze olsun düşmüştü. Ancak Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde çalışacağı ortaya çıktıktan sonra Özel apar topar meclis başkanlığına başvurdu ve CHP'nin meclis grubunu toplayacağını bildirdi. Ve merak edilen bir diğer mesele yeni parti iddiaları. Özel bugüne kadar her defasında reddetmişti biliyorsunuz, ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

0: yaptı ve bakın ne söyledi.
1: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama başımı eğmeyeceğim.
2: Özgür Özel gerginlikten geri durmuyor. Yine genel merkezi kızdıracak bir adım attı. Salı günü grup toplantısı yapmak için meclise başvurdu.
1: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
2: Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Grup toplantısı kararı da orada alındı.
3: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
2: Ve yeni parti iddiaları. Özel her fırsatta bu iddiayı reddetse de DSP ardından da Genç Parti Genel Başkanları Özel ve arkadaşlarının partilerini devralmak istediklerini açıklamıştı. Özel'i zor durumda bırakan bir açıklamada CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi.
4: Cemil Tugay!
2: Tugay, yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Özgür Özel'in kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem diyerek yeni parti kurulacağı iddialarını doğrulamış oldu.
3: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
2: CHP kulislerinde Özel'e yakın olduğu öne sürülen 100'e yakın milletvekilinin Temmuz ayı içinde CHP'den istifa ederek yeni partiye katılacakları konuşuluyor. Hatta iddiaya göre vekiller parti sürecinin mesajlaşma uygulamasında kurdukları Yürüyüş isimli grupta koordine ediyorlar.
1: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. O gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Özel yönetimine bir FETÖ suçlaması da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Özel ekibini FETÖ'cülerle birlikte saldırıya geçmekle itham etti. Kılıç sosyal medya hesabından sözüm partili gibi görünüp FETÖ yöntemleriyle siyaset yapanlara, sahte hesapların arkasına saklanıp ailelerimize hedef alanlara, onların peşine takılanlara ve bunları yaptıranlara şimdi maskeler düştü paylaşımıyla ateş püskürdü.
0: CHP İzmir İl Başkanlığı skandal görüntülere sahne oldu. Genel merkez tarafından görevden alınmasına tepki göstererek binada nöbet tutan Çağatay Güç'le yeni atanan Utku Gümrükçü'nün destekçileri arasında gece saatlerinde gerginlik yaşandı. Yumrukların havada uçtuğu gerilimin ardından Gümrükçü makam odasını teslim aldı. Ancak bu kez de bir başka skandal patlak verdi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun salı hamlesine çevrildi. İşte kulislerde konuşulanlar.
2: Yumruklar, hakaretler havada uçuştu. Tansiyon bir an olsun düşmedi. Üstelik birbirine saldıran iki taraf da CHP'liydi. Görüntüler CHP İzmir İl Başkanlığı'nda kayda geçti. Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Çağatay Güç ve destekçileri Özgür Özel'in de çağrısıyla il binasında nöbetteydi. Göreve yeni getirilen Utku Gümrükçü de binaya girmek isteyince olanlar oldu.
5: Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim. Giremezsiniz dediler. Açmadılar kapıyı.
6: Açmadılar.
2: Tartışma önce sözlü başladı, sonra yerini hakaretlere ve ardından arbedeye bıraktı.
5: Demokratik iradesiyle biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık.
7: Alkış arkadaşlar!
2: Gümrükçü kavga dövüş başkanlık odasının anahtarını almayı başardı. İkinci skandalsa sonrasında yaşandı.
5: Normalde hiçbir il başkanlığında olmayan, buraya neden yapıldığını anlayamadığımız yerde Atatürk resimleri ve herhalde burada yatılıyormuş.
2: Makam odası toparlandıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da asıldı. Gözlerse genel merkezin salı günü için alacağı karardaydı. Kemal Kılıçdaroğlu aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplayacağını duyurdu. Grup toplantısını ise bu haftada yapmayacağı konuşuluyor.
1: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele.
6: mücadele etmek zorundayız.
2: Kritik toplantılarda gündem yine arınma. Dolayısıyla yeni ihraç kararlarının alınabileceği konuşuluyor. Hatta genel merkeze bağlı bir komisyon kurulacağı, komisyonun denetimlerin ardından hazırlayacağı raporları Kılıçdaroğlu'na sunacağı da iddialar arasında. Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda adı yolsuzluklara karışan belediyeleri de yakın markaja alacağı söyleniyor.
8: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
2: Kılıçdaroğlu karşıtı binlerce sahte hesabıysa CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım ifşa etti. Sabah gazetesine konuşan Yıldırım, Özgür Özel adına sosyal medyada algı çalışması yürüttüğü iddia edilen 34 bin troll hesabın araştırıldığını ve yurt dışından yönetildiği tespit edilen o hesaplardan 3400'ünün FETÖ ile bağlantılı olduğunu açıkladı.
8: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur. Benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
2: Hatta bu troll hesaplar seçmen verilerinin yabancı istihbarat hesaplarıyla paylaşıldığı iddiasıyla açılan casusluk soruşturmasında da yer aldı. Sahte hesapların ajan olduğu iddia edilen Hüseyin Gün'le Ekrem İmamoğlu ortaklığında yönetildiği öne sürüldü.
9: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
2: Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze törenine de katıldı. Özgür Özel'in katılmadığı törende Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce yıllar sonra ilk kez aynı karede yer aldı.
0: Gece Ajansı'na kadraj bölümümüzle devam edeceğiz. Gazeteci Merve Şebnem Oruç yayın konuğumuz. Merve Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi geceler diyelim.
10: İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Akıllarda birçok konu başlığı var ama öne çıkanları konuşalım dilerseniz. En sıcak olanı bugün CHP grup toplantısında kürsüde kimin olacağı. Geçen hafta Kılıçdaroğlu da özelde grup toplantısı talebinde bulunmamış. Tansiyon bir nebze olsun düşmüştü. CHP grup toplantısı kürsüsünde kim olacak ya da kurallar ne diyor Merve Hanım?
10: Aslında çok karıştı hakikaten kurallar. Her hafta tarafların özellikle vekillerinin farklı yorumlarıyla bizim de kafalarımızı karıştıracak cinsten. Ama yarın için öyle gözüküyor ki Özgür Özel bir talepte bulundu. Muhtemelen ilk grup toplantısındaki duruma da bakarsak meclisin kendisine izin vereceğini, meclis başkanlığının tahmin ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir talebi olmadı. Şimdilik çift başlılık konusunda attığı bir adım vardı. Bunun önünü kesmek istiyordu. Partide çift başlılığa müsaade etmeme yönünde bir adım atmıştı. Ama meclisin önünde biriken kalabalığın içeride de ciddi bir sıkıntıya yol açacak olması sebebiyle işte hatırlarsınız meclis başkanlığı müsaade etmemişti. Ve orada muhtemelen gereken kalabalığı Kemal Kılıçdaroğlu toplayamayacağını düşündüğü için geri adım atmıştı. Şimdilik iki cephe şeklinde devam ediyor diyebiliriz CHP. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK ve belki YDK disiplin kurulunda da başkanlık yapacak olabilir. Bu hafta genel merkezdeki o çift başlığı sürdürdüğü o taraftaki sürecini hız kesmeden devam ettireceğini düşünüyorum. Yani grupta kürsü belki Özgür Özel'de olabilir ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafında da muhtemelen yeni ihraçlar, yeni hamleler, beklediğimiz, beklemediğimiz, öngördüğümüz, henüz öngöremediğimiz yeni hamleler olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Tabii geride bıraktığımız hafta CHP ihraç ve istifalarla sarsılmıştı. Siz kulis bilgilerini de alalım, onlara da sahipsiniz. Yeni ihraçlar ve istifalar olur mu? Ne düşünüyorsunuz?
10: Muhtemelen olacak. Örneğin İzmir'deki görüntüler hakikaten çok rahatsız ediciydi. Hatta daha öncesi daha rahatsız ediciydi diyelim. Yani CHP'de bir il başkanı görevden alınıyor. İzmir il başkanı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı bir dayanışma örneği diyor bazıları ama garip bir birleşik hareket ve istifasını sunuyor. Hoş tabii onunla alakalı bizim aklımıza hemen ilk gelen konu Tunç Soyer meselesi oldu, hatırlarsınız. Ben Takvim Gazetesi'nde hatırlıyorum ilk haberlerini. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aslında başlattığı bir süreçle Tunç Soyer'in tutukluluğunun başladığı, orada eski il başkanı da beraberinde tutuklanmıştı ve hala tutuklular biliyorsunuz. Yani garip bir süreç oldu. İçeride olan eski il başkanı ve belediye başkanı, dışarıda olanlar şimdi gittiler. Hoş bir hizipleşme var ama işin içerisine çok farklı davalar da, bireysel ve şahsi yereldeki kavgalar da giriyor. Bunun benzerleri olacak mı? Muhtemelen olacak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun esas meselesi aslında teşkilatlar ve delege yapısı. Evet, bir olağan kurultaya gitmek zorunda zaten. Ne kadar ertelerse ertelesin. Belki Özgür Özel cephesinin istediği gibi olağanüstü kurultaya gitmeyecek ama olağan kurultaya gidebilmesi için yerelden başlaması gerekiyor. İllerden, ilçelerden. Ama mevcuttaki delege yapısı zaten sakatlanmış olduğu için 2023'ü bile baz alsak burada bir kendisinin arınma ama diğerlerinin tasfiye dediği o sürecin devam etmesi gerekiyor. Yeni isimlerin eskilerin yerini alması gerekiyor ve tahminim farklı farklı şehirlerde bu ve benzeri görüntülerin hepimizin yani aslında utanarak izleyeceği şeyler olacağı yönünde. Çünkü taraflar CHP içerisindeki bu kangren haline gelmiş meselede o adeta yani kangren olan uzvu keserken kan akıtıyorlar. Bir uhulet ya da suhulet beklersiniz ama bunu göremiyorsunuz maalesef taraflarda. O yüzden CHP içerisinde giderek daha fazla böyle şiddete varan görüntülerin olması mümkün. Ben yerelde farklı şehirlerde teşkilatlarda özellikle görevden almalar bekliyorum.
0: Merve Hanım, tabii bazı vekillerin de istifa edeceği konuşuluyor. Hatta 100 vekil olduğu söyleniyor. Ne olacak bu durumda?
10: Bu aslında bir parti kurulacak mı kurulmayacak mı diye bir bayağı bir zamandır konuşuluyor. Hoş, aslında kurulması çok muhtemel ve özellikle de Ekrem İmamoğlu kanadının, özel İmamoğlu cephesinde İmamoğlu kanadının bu konuda çok da beklememek gerektiğini, bir an önce parti kurmak gerektiğini düşünmesiyle de paralel gözüküyor. Yüzün üzerinde vekilden bahsediliyor sizin de söylediğiniz gibi ama yani 100 vekilin 100'ü de konuşulmuş mudur Sinan Tatlı? Bana bu biraz yüksek bir rakam gibi geliyor. Çünkü CHP gibi partiler tabelası itibarıyla kurumsal köklü partiler. Her ne kadar bugün itibarıyla parti içi mücadelede Özgür Özel'in yanında olduğunu söyleseler de bu 100 ismin 100'ünün de böyle bir ayrışma sürecinde tamamının ayrılacağı fikrine çok da sıcak yaklaşamıyorum. Şüpheyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, belki ortadan ikiye bölünmenin biraz daha fazlası ya da biraz daha azı yaşanır mı? Yaşanır ama ben bu rakamın çok yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin CHP'de aday olup olmayacağı sorusunun cevabı da burada belirleyici olacak. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılmasını talep ediyor büyük bir kesim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bir başkasını aday gösterecek mi? Ya da partide bu kadar işler karışmışken alternatif başka isimler, yani ne Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ya da ne de Özgür Özel cephesinde bulunmayıp ama yani ben de artık burada aday olabilirim diyen üçüncü, dördüncü şahıslar partiye genel başkanlık için adaylıklarını koyacaklar mı? Ve o isimler çevrelerinde milletvekili toplayıcılığı, kapsayıcılığı sağlayabilecek mi? Bence tüm bunlar belirleyici olacak. 100 milletvekili gerçekten yüksek bir rakam. Olabilir mi? Olabilir ama CHP gibi köklü bir partiyi bu kadar kolay bırakacaklarını sanmıyorum. Kaldı ki henüz kurulmuş bir başka parti yok. Dışarıya çıkıp kuracaklar ama bir partinin kurulması illerde, ilçelerde toplatlanması, bunun finansmanı, organizasyonu, bunlar hakikaten çok uzun ve çok ciddi işler ve ciddi zaman isteyen de işler. Ayrılanların tamamı böyle bir işe koyulurlar mı bilmiyorum. Elbette bir ekibin buna hazırlık yaptığına kaniyiz, eminiz. Çünkü bu yara artık dikiş tutmaz, bu iş gitmez beraber, o belli. Özellikle de şu söyleniyor, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, mesele sadece Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu kavgası olsaydı çoktan çözülürdü. Ama işin bir de Silivri boyutu var diyorlar.

0: Kemal Kılıçdaroğlu henüz kamuoyunda bunu zikretmedi. Nedense zikretmekten kaçınıyor. Hoş, herkes onun ismini zikretmekten kaçınıyor ama Ekrem İmamoğlu meselesi bütün bu işi karıştıran konu ve ben açıkçası partide milletvekillerinin Özgür Özel'le yürümeyi tercih etseler bile sadece Ekrem İmamoğlu'nun emriyle bunu yapıp yapmayacakları konusunda bir şerhim, bir şüphem var. Biraz izleyip görmek lazım çünkü bu iş başladığında da anketlerde CHP'nin neredeyse oranlarını %1'lerde, %2'lerde verenler vardı, hatırlıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa yeni parti patlıyordu, inanılmaz bir noktaya geliyordu. Ama bu işler zaman içerisinde öyle ilk baştaki o duygunun yoğunluğunda verilen o tepkilerle aynı sonuçları vermiyor. Ben elbette ki CHP'nin çok ciddi bir yıpranma içerisinde olduğunu düşünüyorum, görüyorum ama partideki kırılma Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplanmıyor olsalar bile partiyi bırakıp gitmeye sevk edecek midir milletvekillerini, oraya da bir şerh koyuyorum.
1: Merve Hanım, tabii siz de bahsettiniz %1'lerden, %2'lerden. Böyle bir şey mümkün mü? Çünkü bazı seçmen kitlesi sadece logoya oy veriyor. CHP'nin de bir kitlesi var. Böyle bir durumda %1'ler, %2'ler çok düşük rakamlar kalmıyor mu?
0: Tabii ki, tabii ki çok düşük rakamlar. Sizin de söylediğiniz gibi A kişisi ya da B kişisi değil ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorum diyen çok sayıda seçmen var. Hatta belki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ciddi anlamda sayıyor, söyleniyor falan ama sandığa gittiği zaman belki yine söylenerek o partiye oy verecek. Yani bu tarz seçmenlerin özellikle yerel seçimlerde olduğunu biliyoruz. Ben memleketim Lüleburgaz'dan biliyorum. Bu konuların çok dışında bakın sıfır belediyecilik hizmeti alıyor. Gerçekten çöpler toplanmıyor vesaire. Hizmetten çok öfkeli, çok tepkili ama yine de gidiyor, ne hikmetse oyunu CHP'ye veriyor ve bunu söylene söylene şikayet ede ede yapıyor ve itirafta da bulunuyor. Bugün yaşananların sonucunda da böyle bir kitlenin olması mümkündür. Tamamen kendi aldığı hizmetten bağımsız söylüyorum. Parti içerisinde belki kendisini hiç bağlamayan tamamen yukarıdaki bir çekişmenin sonucunda evet bugün bir tarafı vardır, keşke şöyle olsadır, böyledir diyordur ama aynı zamanda şu da var Sinan Bey. Bu işin bir tarafı, bir tarafında da sular biraz duruldukça evet duygusal tepkiler Özgür Özel'in özellikle bu meseleyi bakın bizim partimizi iktidar dizayn ediyor. Bakın bizim partimize biz işte iktidara yürüyorduk o yüzden operasyon çekiliyor şeklindeki iddiaların yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu konuştukça konuşmaya başladı anlaşılıyor öyle gözüküyor. Neler söyleyeceği de önemli ama anlattıkça neden gerçekten arınmaktan bahsediyor? Neden gerçekten partide yolsuzlukların bu denli ayyuka çıktığını iddia ediyor? Bunlardan bahsettikçe ben o tarafta ikna edeceği seçmen sayısının da azımsanmayacak kadar ciddi olduğunu düşünüyorum. Bakın iki parti sürekli olarak daha doğrusu iki parti diyoruz artık ama parti içerisindeki iki cephe bir birbirinden çok farklı olduklarını iddia ediyorlar. Özgür Özel cephesi değiştiklerini iddia ediyor. Allah'ını severseniz partide gerçekten değişen neydi bugüne kadar? Dış politika bakışlarından ekonomiye dair fikirlerine, iç siyasete dair herhangi bir değişiklik açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu döneminden Özgür Özel dönemine. Biz ciddi anlamda görmedik. Ne zaman ki kendi iç meseleleri oluyor, bir taraf kendisini daha milli olmakla, daha içeriden konuşmakla lanse ederken öteki tarafı da dış güçlerin adamı olmakla adeta itham eder vaziyete geliyor. Evet. Ben ama bunun sadece içerideki pozisyonlanmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Kontrol ne tarafta yani bir tarafın eline geçtiğinde yine aynı süreci görüyoruz. Tam da burada şunu söyleyerek bitireyim hemen. Günün sonunda eğer birbirlerinden çok da farkları olmayacaksa seçmen de dönüp aslına orijinaline dönmeyi tercih edecektir. O yüzden kurumsal kimliğini de düşünmeleri gerekir partinin. Sadece bir isim iki isim üzerine gitmek ne kadar doğrudur Özgür Özel cephesi açısından.
1: Merve Şebnem Oruç, çok teşekkür ediyoruz. Değer kattınız yayınımıza, önemli analizler paylaştınız. İyi geceler diyelim efendim.
0: İyi geceler.
1: Devam edelim değerli izleyenler. yeni haftanın ilk gününe, yeni haftanın ilk gününe Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları damga vurdu. AK Parti Ankara

0: Teşkilatı buluşmasında konuştu Başkan Erdoğan. CHP'yi parti içindeki ayrışma ve belediyeler üzerinden hedef aldı. Her sorunu çözdük, muhalefetin kronikleşen vizyon sorununu çözemedik dedi. Devamında da eleştiri yağmuruna tuttu. Erdoğan AK Parti teşkilatına da bakın ne talimat verdi.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
3: Kavgasız gürültüsüz günleri yok dedi. Siyaset kurumuna da zarar veriyorlar diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin adresinde CHP'de yaşanan çift başlılık krizi vardı.
2: Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
3: AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda verdi mesajlarını. Köklü reform ve sessiz devrimlerimizle Türkiye'ye çağ atlattık diyerek devam etti. Sonra sözü bir kez daha CHP'ye getirdi. Bu kez belediyecilik üzerinden yüklendi.
2: Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık.
3: Erdoğan her sorunu çözdük, muhalefetin kronik vizyon sorununu çözemedik dedi.
2: Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi.
3: Erdoğan sözlerini teşkilatına talimat vererek bitirdi.
2: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır.
3: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da aynı törende AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Erdoğan taktı.
1: Haymana Belediye Başkanımız, hoş geldiniz.
3: Sıra ilçe teşkilatlarına plaket törenine geldi. İlk sırada Mamak vardı. İlçe Başkanı Osman Engindal bastı. Plaketini almadan önce Erdoğan'dan 87 yaşındaki annesi için üzerinde varsa tespihini istedi. Erdoğan bu talebi geri çevirmedi. Tespihin gittiğini gören Yeni Mahalle İlçe Başkanı ve heyeti hemen harekete geçti. Plaket için sahneye çıktıklarında içlerinden biri Erdoğan'a kendi tespihini hediye etti. Dünya bizi bekler.
4: Saniyelerle sınavı kaçırdılar, hayallerine veda ettiler. Ancak ÖSYM devreye girdi. O görüntüler mercek altına alındı. Birazdan Gece Ajansı'nda.
0: Trump mutabakatı imzaladıktan sonra bile barış süreci sağ salim başlayabilecek mi kimse bilmiyordu ki hala da dengesiz ilerleyen görüşmelerden bahsediyoruz. Tehditlere rağmen neyse ki taraflar 18 saatlik görüşmeyi tamamladı. Washington kazanımlarına odaklandı, Tahran'sa perde arkasında elde ettiği müzakere zaferine. Zira barış sağlandı demek için henüz çok erken.
5: Kışkırtıcı konuşmaya başladığınızda Başkan Trump'ın yanıt vermemesini bekleyemezsiniz. Biraz tehdit, biraz da sızlanma vardı ama günün sonunda görüşmeler sürdü, gelişme sağladık.
3: J.D. Vance kürsüde İranlılar satır aralarında konuştu.
5: Dün çok güzel bir gündü. Çıkıp gitmediler.
3: Heyet çekip gitti iddiaları, el sıkışma fotoğrafı vermeyenlere karşı Vance'in şaşkınlığı. Dünya kameralara yansıyan krize rağmen olumlu gelişmelere odaklandı.

0: İranlıların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı görevlilerini ülkeye davet etmeleri harika.
1: 18 saatlik müzakere sonrası Tahran medyası İran ve Katar'ın Vance'le el sıkışmamasını diplomatik bir zafer gibi anlattı kamuoyuna.
0: Teknik heyet görüşmeleri Bergenstock'ta devam edecek.
1: Ateşkesin Lübnan'da da geçerli olduğu çatışma önleme hücresiyle izlenecek. Hürmüz'de benzer şekilde açık kalacak. Herkes genel yol haritasından memnun. İranlılarsa Amerikalıları beklettikleri için muzaffer hissediyor. İsrail engellemezse barış ihtimali artık ufukta kendini gösteriyor.
2: İran Dünya Kupası'nda ikinci maçında Belçika ile golsüz berabere kaldı. Maç öncesinde ise rejim yanlıları ve muhalifler bir arada stadyuma akın etti. Maçtan sadece 24 saat önce Los Angeles'a girmelerine izin verilen İranlı futbolcularsa Dünya Kupası'nda yaşanan ayrımcılığa tepki gösterdi. Soyunma odasına barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle notunu bıraktı.
3: Dünya Kupası G grubu ikinci maçında İran sürpriz bir sonuca imza attı. Belçika ile 0-0 berabere kaldı. Ancak İran milli takımı sahadaki mücadelesinden çok soyunma odasına bıraktığı duygu yüklü mektupla gündem oldu. Maç öncesinde rejim muhalifi İranlılar Şah dönemi bayraklarıyla stadyumun çevresinde toplandı.
4: İran'da yaşananlar göz ardı edilmesin diye buraya geldim. Bu bizim maçımız değil, bu bizim takımımız değil. Biz İran halkını destekliyoruz.
5: Maçı izlemeye geldim. Bu bizim için zor bir durum. İran'da yaşananları unutamıyoruz ama yine de kalbimiz İran için atıyor.
6: Çok iyi maçtı. İnsanlar İran'a inanmadı. 5-0, 6-0 gibi skorlarla bizi yeneceklerini düşündüler. Ama harika bir maçtı.
3: Maç sırasında da hem İran hem de Şah dönemi bayrakları bir arada açıldı. Maçtan sadece 24 saat önce Los Angeles'a gelmelerine izin verilen İranlı futbolcularsa Dünya Kupası'nda yaşanan ayrımcılığa tepki gösterdi.
7: Açıkçası fazla bir şey istemiyoruz. Sadece diğer 47 takıma uygulanan şeyleri istiyoruz. Sanırım bu bizim kültürümüzün bir parçası. Zorlu koşullarda daha iyi performans gösteriyoruz.
3: İranlı futbolcular soyunma odasına barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle notunu bıraktı. Futbolcular Los Angeles'a gururla geldik, onurumuz da tamamladık ve itibarımız da geri dönüyoruz yazdı. Berabere biten maçın ardından İran Meclis Başkanı Kalibaf, topraklarımızı böyle koruduk notuyla İranlı kalecinin kalesini koruduğu anları paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise futbol sahasından müzakere masasına, oradan da savaş meydanına kadar İranlılar olarak attığımız her adım, daha büyük bir mücadelenin parçasıdır notunu düştü. Minap'ta ABD saldırısında öldürülen kız öğrencileri hatırlatan bir görsel paylaştı. Maçın ardından İran ekibi yeniden Meksika'ya döndü.
2: Katar'ın Ras Laffan doğalgaz tesisinde patlama meydana geldi. Tesis alev topuna döndü, 13 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sahte bayrak operasyonu olabileceği de değerlendiriliyor.
3: Katar'ın en büyük enerji tesislerinden birinde patlama yaşandı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. 107 günlük savaşta İran tarafından sık sık hedef alınan Ras Laffan doğalgaz tesisinde bu kez teknik arıza kaynaklı büyük bir patlama yaşandı. Tesis Katar'daki en büyük sıvılaştırılmış gaz tesislerinden biri. Patlamayla birlikte dev bir alev topu gökyüzüne yükseldi. Dumanlar beraberinde geldi. Kilometrelerce uzaklıktan görülen alevler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Katar Enerji Bakanı Saad El-Kabi yaptığı açıklamada ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
8: Hint ve Pakistan vatandaşlığına sahip 13 kişi trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 66 kişi yaralandı. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok.
3: Patlamanın nedeni olarak teknik arıza denilse de sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Tesis daha önce İran tarafından hedef alınmıştı. Tahran ABD ile şu an müzakere masasında. Katar'da arabulucu konumunda. Olayın sahte bayrak operasyonu olabileceğini geçici öne sürüldü. Patlamanın suçu İran'a atılarak masanın dağıtılmasının amaçlandığı da iddialar arasında.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, Lübnan'da Hizbullah'la Suriye ilgilensin çıkışının ardından Suriye lideri Ahmet Şara ilk kez konuştu. Şara diyalog mesajı verdi. Rolümüz tamamen olumludur diyen Şara, Lübnan'ın toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.
4: İsrail herkesi öldürmeden bunu yapamazsa Suriye bu işi gayet güzel yapabilir.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e Lübnan üzerinden gösterdiği tepkinin ardından Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından gözler Şam'a ve Devlet Başkanı Şara'ya çevrildi.
9: Lübnan halkının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Eğer bir çatışmaya ya da savaşa girmek isteseydik bunu açıkça söylerdik. Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz. Suriye'nin rolü tamamen olumludur.
3: Suriye Devlet Başkanı Şara katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.
9: Başkan Trump'ın açıklamaları yarın sabah Suriye güçleri Lübnan'a girecekmiş gibi algılandı. Bu tamamen yanlış ve çarpıtılmış bir yorumdur.
3: Şara gerekirse Hizbullah'la diyalog kurmaya hazırız dedi, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
9: Eğer Hizbullah ile oturmamız gerekirse diyaloğa inanıyorum, evet. Hizbullah ile derin bir sorunumuz var. Ancak tüm Lübnan'ın bedel ödemesini istemiyoruz. Hizbullah sorununu çözerken Lübnan'ın ayakta kalmasını istiyoruz.
3: Suriye lideri Hizbullah'ın Esad döneminde yaptıklarını da hatırlattı.
9: Hizbullah Suriye'de meydana gelen büyük suçta yer aldı. Ancak biz Lübnan'ın geçmişte Suriye'nin düştüğü duruma düşmesini istemiyoruz. Savaşların ve çatışmaların sonuçları kanlı ve yıkıcıdır.
3: Şara, amacımız herkesin kabul edebileceği güvenlik temelli bir çözüm bulmaktır diye de ekledi.
2: İran'la ABD arasındaki barış görüşmelerini sabote ederek ABD ile ilişkilerini bozan İsrail bu kez de yakın dostu Yunanistan'la ters düştü. Filistinli sendikaların daveti üzerine yola çıkan Yunan sendika heyeti İsrail üzerinden Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmeye çalıştı ancak Tel Aviv havaalanından sınır dışı edildi.
3: Tel Aviv'de diplomatik kriz yaşandı. İsrail ile Yunanistan arasında gerilim tırmandı. İran'la ABD arasındaki görüşmelerin gölgesinde yeni bir kriz patlak verdi. Filistinli sendikaların davetiyle Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmek isteyen Yunan sendika heyeti, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulduktan sonra sınır dışı edildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in hamlesine sert tepki geldi. Açıklamada söz konusu kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri kaydedilerek İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi. Ayrıca Yunan sendikalarından da Tel Aviv yönetimine tepkiler çığ gibi büyüdü. Heyet üyeleri İsrail'i dayanışmayı engellemekle suçladı. Son dönemde Filistin'e destek eylemlerinin çığ gibi büyüdüğü Yunanistan'da İsrail'e yönelik tepkiler siyasi alana da taşınmış durumda. Atina'da düzenlenen kitlesel protestolar ve sendikaların Filistin'e destek çağrıları iki ülke arasında yeni bir gerilim hattı oluşturuyor. Ramallah yolunda başlayan kriz Tel Aviv ile Atina arasında yeni bir diplomatik tartışmanın fitilini ateşledi.

1941, Refah Çilebi faciası. İngiltere'ye sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan Refah Çilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken kimliği belirsiz bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 asker şehit oldu, 32 kişi sağ kurtuldu. Türkiye'nin en seçkin subaylarını taşıyan bir gemi, Akdeniz'in ortasında nasıl bir devlet sırrına dönüştü? Yıl 1941, İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli günleri. Türkiye tarafsızdı ama Akdeniz, müttefik ve mihver denizaltılarının av sahasıydı. Türkiye'nin en seçkin subayları gizli bir görev için Refah adlı mütevazi bir şileple Mersin'den Mısır'a, oradan da İngiltere'ye gitmek üzere yola çıktı. Ancak 23

0: Nisan gecesi uluslararası sularda ilerlerken o korkunç olay yaşandı. Refah Şilebi karanlıkta bir anda vuruldu ve saniyeler içinde sulara gömüldü. 168 kahraman vatan evladı Akdeniz'in derinliklerinde kayboldu. Sadece 32 kişi günlerce süren yaşam mücadelesinin ardından kurtarılabildi. Türkiye yasa boğuldu ama o sorunun cevabı asla bulunamadı. Tarafsız bir gemiyi o gece kim vurdu hala bilinmiyor. Eskiye götürdük sizleri. Değerli izleyenler, devam edeceğiz. Sırada dünyadan haber turu var. Bakalım dünyadaki gelişmeler neler, ekrana getirelim.
1: Raslafan'daki doğalgaz tesisi patladı. 54 kişi yaralandı. 18 kişiye henüz ulaşılamadı. Hürmüz görüşmeleri sebebiyle herkes saldırı ihtimali yüzünden paniğe kapıldı.
2: Hayvan.
1: Gaza bastı, aracıyla camiye daldı. Önüne çıkana çarptı. Freni tutmayan araç Pakistan'da dehşet saçtı. 2 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı. Çok daha fazlası ölümden döndü. Daha yeni deprem kabusu yaşayan Filipinler şimdi de okula düzenlenen silahlı saldırı dehşetiyle yüzleşmeye çalışıyor. Yerel saatte sabah 9'da bir liseye düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü saldırıda zanlılardan 9. sınıf olan yakalandı. Yetkililer ikinci saldırganın peşinde. 5 öğrencinin yaşam mücadelesi sürüyor. Honduras'ta kabusun sebebi akaryakıt istasyonuna dalan bir otomobil. 3 çalışan neye uğradığını şaşırdı. Enkaz altında kalan bir kişiyi de sürücü çıkardı. Kazakistan'da fırtına devasa bir vazo heykelinin yola sürüklenmesine yol açtı. Sürücüler şaştı kaldı. Çinli bilim insanları halkı şaşırtmakta daha fazla zorlanıyor. Çıta giderek yükseliyor. Mesela son robot kürek çekme yarışmasına katıldı. İskoç kaydası eşliğinde paytak paytak yürüyen ördek de medyanın yeni göz bebeklerinden. Dünya Kupası heyecanı uluslararası uzay istasyonuna da taşındı. Astronotlar kupa özel topuyla mesailerinin tadını çıkardı.
0: Yurt dışından görüntüler böyleydi. Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
1: Erzurum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil hızla sürüklenmeye başladı. O esnada yol kenarında yürüyen iki genç kız kendilerini son anda kurtardı. Amasya'da görev yaptığı okulda kalp krizi geçiren matematik öğretmeni Orhan Arslantaş hayatını kaybetti. 45 yaşındaki eğitimcinin vefat ettiği gün hem doğum günü hem de evliliğinin 20. yıl dönümüydü.
3: Hayat yolculuğu 20 Haziran'da başlamış, 20 Haziran'da evlenmiş, 20 Haziran'da Rabbine tekrar teslim olmuş.
1: İzmir'de kına gecesinde etrafa ateş açan 14 yaşındaki Ayaz Çimen'in ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı. Verdiği ilk ifadede ise cezaevindeki abiyi için bulunduğu istek parçanın çalınmaması üzerine silahına davrandığını söyledi.
4: Şimdi müşteriden battaniye aldım. Battaniyenin içinden çıkan, bak paralara bakın.
1: Adana'da müşteriden yıkamak için alınan battaniyenin içinden 20 bin lira, 50 euro ve kredi kartları çıktı. Paralar ve kartlar sahibine ulaştırılarak geri verildi.
5: Teslim ettik, videomuzu çektik, paylaştık.
6: Beş tane var bu yumurtadan, maşallah.
7: Macera tutkunlarını doğayla buluşturan ATV motoru.

0: verdik.
1: Meşhur lezzet bu yılda yüksek kalitesiyle dikkat çekiyor.
2: Gerçek Anzer balını vatandaşa en güzel şekilde iletmenin gayesindeyiz.
3: İzlere bak izlere. Yekten taze.
1: Bu görüntülerde Rize'de çekildi.
3: Bazı evlere aya girmiş.
1: Yiyecek arayan ayı yayladaki yaklaşık 20 eve girip talan etti.
3: Pencere olduğu gibi söktü. Kapıdan giremedi mi bacada giriyor.
1: Yetkililer açıkta yiyecek bırakılmaması konusunda yöre halkını uyarıyor.
3: Ne bulduysa yedi ya burada bak.
4: Sırada parantez bölümümüz var. Yapay zeka ile videolar hazırlıyorlar. Arkadaşlarım ekranlara verecek o görüntüleri şimdi. Futbolculara, sanatçılara en ağır küfürleri ediyorlar. Bu inanılmaz çirkinliğe sosyal medya platformları nasıl izin veriyor? Küfürlü videolar hazırlayan içerik üreticileri ceza almayacak mı? Bu konuyu gündeme getireceğiz, konuşacağız. Parantezi alacağız bu konuyu. Bilişim uzmanı Ali Keskin canlı yayın konuğumuz. Değerli hocam hoş geldiniz.
5: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuyu derinlemesine inceliyor. Arkadaşlarım da o görüntüleri bir yandan paylaşırlar. O video görüntüleri de. Bu içerikleri oluşturanları tespit etmek mümkün mü hocam? Önce onu sorayım.
5: Tabii ki de mümkün. Yani çoğu aslında ilk yayılım bir anonim hesaplar tarafından oluşturuldu. Bu videoları oluşturan anonim hesaplar da zaten belirli terör örgütleriyle bağlantıları var. Bunları geçmiş paylaşımlarını açık açık da görebilir insanlar. Maalesef burada bir yayılma sürecinin şöyle bir dağılımı var. Tabii dijital platformlarda algoritmalar yeni ve farklı içerikler olduğu zaman bunlara öncelik veriyor ve popülaritesini daha fazla yükseltiyorlar. Dolayısıyla insanların göz önünde daha fazla bulunmuş oluyor. Maalesef çok kötü videolar, yapay zekalı üretilmiş videolar. Tabi burada en önemli durum insanların da maalesef buna komik video olarak bakması, gülmesi ve paylaşması. Maalesef ülkemizde bilinçsiz insanlar da üzerinde ay yıldız olmasına rağmen, içerisinde küfürler geçmesine rağmen bunu paylaşıyorlar. Bu gerçekten hem yasal bir suç hem de aynı zamanda bize de yakışmayacak hareketler olarak düşünüyorum.
4: Şimdi biraz derinlemesine inceleyelim bu konuyu. Şimdi birileri bu videoyu yapay zeka ile ortaya atıyor. Ondan sonra bu paylaşılıyor. Sürekli birileri tarafından kopyalanıyor, paylaşılıyor. Kaynağına ulaşmak mümkün mü? Nasıl oluyor bu?
5: Yani tabii kaynağına ulaşmak mümkün. Burada kişileri tespit etmek mümkün. Bununla ilgili devletimizin gerekli kolluk kuvvetleri, birimleri bunlarla ilgili araştırma süreçlerine muhtemelen başlamıştır bile. Yani anonim hesapların çoğu da fakat şöyle bir durum da var, yurt dışı tarafından oluşturulmuş. Yani Türkiye içerisinde yaşayan insanlardan değil, yurt dışında yaşayan insanlar tarafından oluşturulmuş.
4: Ali Bey şimdi bu küfürlü paylaşımları hemen herkes izliyor. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Evet. Keşfet bölümüne düşüyor. Çoluk çocuk herkes görüyor. Peki bunun bir cezası yok mu?
5: Tabii ki de cezası var. Yani burada itibar suikastı var. Milli takımımızın futbolcularına, milli takımımıza, ülkemize yönelen bir suçlamalar var. Hakaretler var, küfürler var. Dolayısıyla bunlar zaten hukuken de bir ceza kapsamına girdiği için mutlaka bunu paylaşanlar da, bu içeriği oluşturanlar da bir ceza yaptırımı karşısında kalacaktır diye düşünüyorum. Aslında şunu da eklemek istiyorum. Yani geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Kulübümüz Amerika'da veda etti Dünya Kupası'na. Tabii futbolcularımız çok ciddi emekler gösterdi burada. Her zaman kazanmak zorunda değiliz. Futbol bu. Sporda kaybetmek de var. Eleştiriler yapmakta insanlar haklı fakat maksatlı eleştiriler, yani bu tarz insanların özel hayatına, insanların kişiliğine, şahıslara yönelik hakaretler gerçekten hem ülkemizdeki yaşayan insanlara ne de kimseye yakışmaz bir durum. Yani bugün baktığımız zaman bizim ülkemiz için mücadele eden Hakan Çalhanoğlu gibi, Arda Güler gibi, Kenan Yıldız gibi isimler Türk milletini temsil ediyor. Türk bayrağını temsil ettiler ve gerçekten de kendi takımlarında da bu ülkeyi temsil etmeye devam ediyorlar. Eleştiri elbette yapılabilir. Elbette hatalar olmuştur, teknik problemler olmuştur ama dijital platformlarda bu şekilde algı tarafından oluşturulan, algısal içerikler oluşturulan ve onların ailelerine, kişisel itibarına, onurlarına yönelik

0: hedef kapsayıcısı olan içerikler gerçekten çok kötü bir durumda. Bunu ben buradan özellikle dinleyen herkese söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde sakın paylaşmayın. Bunu paylaşmak da bir suç. Bunun içerisinde yer almak da bir suç. Beğenmek de suç. Her şeyi geçtim. Suçlu tarafımızı geçtim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hiçbir vatandaşa yakışmayan bir durumdur. Yani insanlara kesinlikle bu tarz videolardan kaçınmalarını, bu tarz videoları gördüklerinde de dijital platformlarında bunları şikayet etmelerini öneriyorum. Mutlaka şikayet etsinler, rahatsız edici olarak bildirsinler, itibar suikastı yapıldığını bildirsinler ki önlerine bir daha da düşmesinler.
1: Şimdi bazı konularda yanılıyorlar vatandaşlar. Şimdi bunu başka birisi hazırlamış, alıyor, bunu paylaşıyor kendi platformunda. Sanılıyor ki ilk yapan ceza alacak. Aslında tam aksi değil mi hocam?
0: Tabii tabii. Yani şöyle Sinan Bey, bunu içeri oluşturan da, bunu paylaşan, daha demin söylediğim gibi buna beğeni atan dahil herkes bu suç kapsamının içerisine girmiş oluyor. Yani burada dediğim gibi hiç küfür falan her şeyi geçtim. En önemlisi Türk bayrağımızın forması olan, Türk bayrağımızı içeren bir formada bir küfür var, hakaret var. Yani bunlar kabul edilemez bir şey. Zaten hukuken de çok kabul edilemez bir durum. Dolayısıyla devletimizin gerekli birimleri, kurumları bu kişiler hakkında gerekli incelemeleri başlatıp gerekli çalışmaları yapacaktır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu paylaşımları gördüğünüzde bu paylaşımları bildirin. Dijital platformlarda, hangi platformlarda önünüze çıkıyorsa bunları mutlaka kötü amaçlı kullanıldığını, itibar suikastı yapıldığını, bu videoyu artık görmek istemediğini lütfen belirsinler. Çünkü insanlar bunu bildirmezse önlerine daha fazla düşmüş oluyor. İnsanlar beğendikçe, paylaştıkça, arkadaşlarına gönderdikçe algoritma onları daha fazla ön plana çıkarmış oluyor. Bu gerçekten ülkemiz için de kötü bir durum. Yani bugün ülkemizde yaşayanlar için, insanlar için sadece söylemiyorum. Dış dünyada, global tarafta baktığımız zaman da ülkemizin A milli futbol takımı oyuncularının bu şekilde çok affedersiniz böcek karikatüründe gösterilmeleri, bu tarz animasyonda gösterilmek için uygun bir şey değil. Gerçekten Türk milletine yakışacak bir durum değil bu.
1: Şimdi Ali Bey, yapan kişi sorumlu. Bunu üreten sorumlu, paylaşan sorumlu. Sosyal medyanın hiç sorumluluğu yok mu? Şimdi arkadaşlarım da söylüyorlar, en çok X platformunda bunlar paylaşılmış, sonra yayılmış, diğerlerine de geçmiş. Bu platformların bir yasal zorunluluğu yok mu? Onların hiç mi suçu yok?
0: Aslında Sinan Bey şöyle, bu platformların da bir suçu var. Fakat biz aslında istediğimiz o sosyal medya yasasını bu yüzden istiyoruz. Yani birçok platformların Türkiye'de ofislerinin olmasını, gerektiği durumlarda anlık müdahale edebilmek için, yani müdahaleden kastım Türkiye'nin itibarını, futbolcularımızın itibarını küçümseyen bu paylaşımlara müdahale edebilmek için, kurumların anlık olarak aksiyon alabilmesi için dolayısıyla bu sosyal medya yasası bizim için çok çok önemli. Paylaşan tabii ki dijital platformlarda burada suç teşkil ediyor. Burada bizim bayrağımız yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri yer alıyor. Dolayısıyla bunların tekrar paylaşıma uygun görülmesi, algoritma tarafından popüler hale getirilmesi hiç uygun değil. Açıkçası o platformların da ben kısa zamanda bir inceleme başlatılacağına eminim.
1: Şimdi bunlar hangi platformlarda hazırlanıyor? Yapay zeka ortamlarında bir şeyler oluşturuluyor ama bazen iyi şeyler de ortaya çıkıyor ama ekranlara getirdiğimiz kötü örnekleri de var.
0: Yani tabii ki şimdi bunun çeşitli platformlarının isimleri var, yapay zeka sistemi. Günümüzde herkesin kullandığı çeşitli yapay zeka araçları var. Buradan isimlerini vermek istemiyorum. Fakat bu yapay zeka araçları evet günümüzde bize güzel şeyler de sunabiliyor ama bu şekilde insanları hedef almak istediğimizde, bir ülkeyi, milleti hedef almak istediğimizde, başka insanlara iftira atmak istediğimizde kötü amaçlı da kullanılabiliyor maalesef. Tabii bu yapay zekaların aslında içerisinde bir algoritma var. Onların da bir sistemi var. Belirli bir filtrelemeleri var. Biz oraya belirli şeyler girdiğimizde küfürler, örnek veriyorum, siz bir komut giriyorsunuz, prompt giriyorsunuz. O promptun karşısında size diyor ki hayır, bunu hazırlamam, içerisinde hakaret var diyor, küfür var diyor. Ama günümüzde artık bu yapay zekalar da çok fazla yayıldığı için, artık çok fazla türediği için çeşitli alanlarda insanlar ücretini ödeyip bu küfürlü içeriklere de sahip olabiliyorlar. Tabii bunlarla ilgili de kısıtlama gelmiş önemli. Yani bakın, yapay zeka dahil, bütün dijital platformlar, girişimler dahil, sosyal medya yasası aslında bunun hepsini kapsıyor.

0: Ali Bey, onu da konuşalım isterseniz biraz. O sosyal medya yasasının içeriği nasıl? 15 yaş altına, 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan bir sistem getirilecek. Belki de bu sistem, belki bu yapay zekayı da kapsayacak, bilemiyoruz. Nasıl olmalı?
1: Tabii tabii. Yani aslında şöyle özetleyeyim. Bu aslında tek bir platform veya birkaç tane platform için geçerli değil. Dijital medyada varlık gösteren bütün platformlar için geçerli. Tabii ki belirli platformlara bir yaş yasağı uygulanacak ama aynı şekilde milletimize bu şekilde itibar olarak zarar veren içeriklere anlık olarak en azından müdahale edebileceğiz. Ve aynı zamanda bu içeriği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde oluşturan kişilere anında kimlik tespiti daha kolay bir şekilde yapılacak. Dolayısıyla o anonim hesap dediğimiz profillerin artık bir gizliliği de ortada kalmamış olacak. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Bu sadece bu paylaşımın üzerinde de söylemiyorum. Yani bugün başınıza farklı bir alanda gelebilir. Sizin bugün yapay zekalı sesinizi, görüntünüzü montaj yapabilirler. Bunu servis edebilirler. Ama bunun gerçekliğini artık doğrulamak da çok zor bir hale gelecek.
0: Şunu da, sorayım Ali Bey. Şimdi 15 yaş tabii. altına, 16 yaş altına bir yasak getireceksiniz ama diğerlerini de tabii ki yaşını öğreneceksiniz, kimliğini öğreneceksiniz. Bu şekilde sosyal medya devam edecek değil mi? Yoksa aksi bir şey mi var?
1: Tabii. Yok, aksi bir şey yok. Bu şekilde devam edecek. Belirli platformlarda bu şekilde devam edecek. Tabii ki bunun gerekli bütün bilgilerini devletimizin kurumları bunlarla ilgili açıklamalar yapacaktır. Yasaları detaylı olarak belirtecekler. Sadece bizim öngörümüzü paylaşıyoruz. Burada öngörümüz belirli bir platformlarda bir yaş yasağı uygulanacak. Bu yaşın altındakiler o sosyal medya platformuna asla üye olamayacaklar. Farklı platformlarda ise yaş yasağı sınırlamaları olmayabilir. Örnek veriyorum, bugün herkesin video izlemek için girdiği bir platform var. Burada zaten bir filtreleme sistemi var. Ebeveyn kontrolü sistemler var. İşte kids bölümü, çocuk bölümü var ayrı. Çocuklar oradan izleyebiliyor. Ama artık bunun şeyi kavramı kalmadı. Yani çocuk istediği gibi platforma girebiliyor. Hiçbir kimlik ibraz etmeden sadece tuşlara basıyor. .com'u bitiriyor. Tıkladığında o siteye direkt erişime girebiliyor. Erişim kontrolü onda olabiliyor. Bu çok kötü bir durum maalesef. Tabii gençler burada yanlış video içeriklerini de görmüş oluyor, izlemiş oluyor. İşte geçtiğimiz zamanlarda maalesef okul saldırıları oldu biliyorsunuz. Ve bu saldırıları yapan çocuklar da maalesef dijital medya bağımlısı, sosyal medya bağımlısı, oyun bağımlısı. Yani artık ailelerinden kopuk, işte örnek veriyorum, anne baba çalışıyor. Çocuk evde ne yapıyor? Canı sıkılıyor, bilgisayara geçiyor. Anne baba eve geldiğinde de çocuk devam ediyor. Sürekli dijitalden edindiği arkadaş çevresi, kendisine özel bir hayat tanıması, o dijital dünyada oyun hayatına kendini vermesi, orada yeni bir dünya yaratması. Dolayısıyla çocuk dünyadan ve aileden kopuk yaşıyor. Yani biz burada ebeveyn kontrolünü ben mutlaka öneriyorum. Mutlaka anneler, babalar çocuklarını kontrol etsinler.
0: Ali Bey, çocuklarını sorayım o zaman. Hangi platformlar? Çoluk çocuğumuz için, herkesin çocuğu var şimdi. Hangi platformlar tehlikeli? Hangilerine girmesinler?
1: Ya aslında genel olarak baktığımız zaman
0: ben bir tanesini söyleyebilirim. Telegram mesela, orada her şey var. Lütfen ailelere de sesleneyim buradan. Kurmayın telefonunuza, çocuklarınızı uzak tutun diyeyim. Siz hangisini söylersiniz?
1: Evet, Telegram kesinlikle doğru bir. Ben isim vermek istemiyordum ama Telegram gerçekten ilk sıralara gelir. Özellikle ben de sizde isim vermişken TikTok ismini vermek istiyorum. Yani gerçekten maalesef özellikle 18 yaş altı çocuklarının çok sık kullandığı bir platform. Ve burada insanlara bir para kazanma sistemleri belirliyorlar. İşte belirli videoda insanlar ön plana çıktığında konuşmalar yapıyorlar. Kimi fiziksel özelliklerini gösteriyor ve bunlar üzerinden para kazanıyorlar. Bunu gören çocuklar, bunu gören gençler maalesef kötü etkileniyor.
0: Yani o zaman kiralık katil mi ararsınız, uyuşturucu mu ararsınız, tabii, bahis mi ararsınız? Her şey bu platformların içerisinde.
1: Kesinlikle. Hepsinde var. Dolayısıyla yani özellikle küçük yaşta çocuğu olanlar mutlaka dikkat etmeli. Yetişkinler de aynı şekilde dikkat etmeli. Sizler de dikkat etmelisiniz. Girdiğiniz zaman bu platformlara üye olmayın. Buralarda kaydınız olmasın. Yarın bugün hesabınız hacklenebilir. Sizin adınızla işlemler yapılabilir. Sizin adınızla uyuşturucu satabilirler. Başka bir madde satabilirler. Sizin adınızla işlem yapabilirler. O zaman siz de bu durumdan suçlu olmuş oluyorsunuz. Çünkü sizin hesabınız hackleniyor ve sizin bilginiz olmadan bir alışveriş yapılıyor. Bu IBAN kullandırmak dahil. Bunun içerisine sosyal medya hesaplarınız var. Yani mutlaka tedbirli olun. Tedbirli olduğunuz zaman dijital platformlarda belirli bir zaman aralığı ayırın kendinize. O zaman aralıklarında devam edin. Diğer türlü sağlıklı bir dijital çağda olmamış oluyoruz. Yani biraz da dünyadan kopuk bir hayatımız oluyor.
0: Ali Bey, son 30 saniyem artık. Ailelere uyardık, ailelere söyledik. Peki yetkililerden talebiniz ne olur bu konuda?
1: Yani yetkililerden talebimiz aslında şöyle, tabii İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Siberay gerçekten siber suçlarımız çok geniş çaplı titizlikle çok böyle inanılmaz operasyonlar yapıyorlar. Çok da iyi dijital medya aktifler, bütün sanal devrelerini iyi bir şekilde atıyorlar. Ama ben Türkiye'de özellikle dijital alanlarda bu kripto hesapları önlemek için aksiyonların daha hızlı alınmasından yanayım. Özellikle algı operasyonu yapılan hesapların anlık tespit edilmesi, onların millet önünde ifşa edilmesi, ben bunlardan yanayım. Yani çünkü insanlar artık çok çekti. Bu ülkede nice insanlar çok fazla iftira gördü. Şimdi de milli takım oyuncularımız hedefti. Çok üzülüyorum gerçekten. Yani ülkemiz açısından da çok üzülüyorum. İnşallah tekrar olmaz. İnşallah bir sonraki Dünya Kupası'nda da başarılarımız daim olur. İnsanlara son uyarımda lütfen bu videoları karşınıza çıktığında engelleyin, videolara bildirin ve teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam Ali Bey, iyi geceler diyelim efendim.
1: İyi geceler, çok sağ olun, iyi çalışmalar.
0: Evet, devam edelim değerli izleyenler. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya 12. yargı paketi AK Parti tarafından meclis başkanlığına sunuldu. 30 maddeden oluşan teklifle birlikte İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de yeniden düzenlemeye gidildi. Detaylarını paylaşalım.
2: Arkadaşlar merhabalar.
3: Merhaba. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
4: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması hedefleniyor. 30 maddeden oluşan teklifle iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
3: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması,
4: tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
3: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
4: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yargıtay, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar dışındaki kararlar için görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
3: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
4: Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek.
3: E-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
4: 12. yargı paketinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek.
2: Kumar borcunu kapatmak için akıl almaz bir plan yaptı. Aracını gasp etsinler diye silahlı bir çeteyle anlaştı. Sonra da o soygunun mağduruymuş gibi davrandı. Birazdan Gece Ajansı'nda.
0: YKS bu yılda kapılarda benzer görüntülere sahne oldu. Kimi adaylar dakikalarla sınava yetişirken kimileri ise saniyelerle kaçırdı. ÖSYM'nin sosyal medyaya yansıyan tüm görüntüleri tek tek incelemeye aldı ve olası durumları titizlikle değerlendirdiği öğrenildi.
5: Saati yanlış ayarladım. Öyle yapacak bir şey yok. Ama birazcık popülariteye benzemeye başladı. Ben dikkat çekmek için yaptıklarını düşünüyorum açıkçası.
6: Çok üzücü onlar adına, çok üzüldüm ama hani biraz da tedbirimizi almak gerekiyor. Daha erken gitselerdi daha hoş olurdu onlar için de.
4: Saniyelerle sınavı kaçırdılar. Hayallerine veda etmek zorunda kaldılar. ÖSYM devreye girdi. Sınavı kaçıranların görüntüleri mercek altına alındı.
7: YKS sınavının ardından sınava saniyeler kala yetişemeyen öğrencilerin videoları sosyal medyada gündem oldu. ÖSYM ise harekete geçti. O videolar tek tek incelenecek.
6: Tedbir gerekiyorsa yapmaları gerekiyor ÖSYM'nin de bunun. Öğrencilerimizin de biraz dikkat etmesi gerekiyor.
8: Bence de yapmalar. Ben de sınava çalışıyorum şimdi. İyice bir kontrol etmeliler.
4: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yılda kapılarda büyük dramlar yaşandı. Sınav merkezlerinde zamanla yarışan binlerce aday görüntülendi. Kimileri kapılar kapanmadan saniyeler kala salona girmeyi başardı. Kimileri ise o kadar şanslı değildi. Dakikalarla hatta saniyelerle sınavı kaçırdılar.
9: Bu sene tekrar deneyeceksiniz. Geçen seneden dershaneye gittim. Yapacak bir şey yok.
10: Ona kadar biz olmadık.
11: Ya biz başında bekliyorduk. Önünde bekliyorduk.
10: Yapacak bir şey yok burada.
4: Sınav kapılarında koşarak gelen, yalvaran, gözyaşı döken adayların görüntüleri sosyal medyada ve basında geniş yer buldu. ÖSYM ise devreye girdi. ÖSYM'nin sosyal medyaya yansıyan tüm görüntüleri tek tek incelemeye aldığı ve olası durumları titizlikle değerlendirdiği öğrenildi. ÖSYM'nin atacağı bu adım sınavı kaçıranlara umut oldu.
0: Ve ekranlara getirdik YKS maratonu sona erdi. Sınava giren milyonlarca öğrenci şu sıralarda kaderini belirleyecek puanı hesaplamaya çalışıyor. Orta öğretim başarı puanı da ekleniyordu bu hesaba tabii. Ancak devlet okulunda okuyan adaylardan bir şikayet var. Özel okulda okuyan öğrencilerin notları şişiriliyor. Bu yüzden de daha yüksek not ortalamasına sahipler diyorlar. O nedenle bazılarına göre büyük bir fark çıkıyor ortaya. Eğitim uzmanları ne diyor merak ettik. Ve bu konuyu onlara sorduk.
12: Bugün sadece bir sınav performansı değil, orta öğretim başarı puanı dediğimiz OBP'nin de sınav sonucuna katkısı oldukça önemli.
13: Üniversite sınavı bitti. Şimdi milyonlarca aday kitapçıkların başında puan hesabı yapıyor ama sonucu sadece netler belirlemiyor.
14: Evet, herkes paylaşıyor soruların cevaplarını. Karşıma çıkanlara baktım. Bazıları doğru çıktı, bazıları yanlış. Umarım doğrudur hepsi.
13: Sınav maratonu bitti. Öğrenciler evde doğrularına yanlışlarına bakarken gözler orta öğretim başarı puanına çevrildi. Çünkü aynı neti yapan iki öğrenciden biri on binlerce kişinin önüne geçebiliyor. İşte bunun sebebi ise özel okullarda verilen şişirilmiş notlar.
12: Sorun şu ki ülkemizde okullar arasındaki ölçme ve değerlendirme standartları aynı değil. Özellikle bazı özel okullarda hormonlu not verme kriterleri çok daha esnek olurken diğer okullarda ölçme ve değerlendirme daha katı standartlarda uygulanabiliyor.
14: Sınavdan düşük puan alsa bile sözlü puanlarıyla ortalamasını yükseltebiliyorlar.
13: Orta öğretim başarı puanı YKS sonucuna ekleniyor ve üniversite tercihinde belirleyici olan sıralamayı doğrudan etkiliyor. Tartışma da tam burada başlıyor. Çünkü iddiaya göre bazı özel okullarda akademik başarısına bakılmaksızın öğrencilere yüksek veriliyor.
15: Sonuçta hepimiz öğrenciyiz, hepimiz sınava çalışıyoruz ve bu notların yüksek olması bir nebze yani biraz şey gibi ayrımcılık oluyor.
16: Her zaman güçlü olan kazanır diye bir itibar var. Güçlü olan kazanıyor ama güçsüz olanlar her zaman emek verip seyirci oluyoruz. Ben geçilmesini istiyorum. Tabii ki özellerde eğitim yeri ama ilk öncelik devletin ve özellikle çalışan çocukların hak kazanması.
13: Üniversite adayları emeklerinin karşılığının orta öğretim başarı puanı değil, sınav sonucuyla ölçülmesini istiyor.

0: diyorlar.
1: OBP puanı da kaldırılabilir. Daha da adaletli olur.
2: Eğitim uzmanları ise yapılacak bir düzenlemeyle bu tartışmanın son bulabileceği görüşünde.
3: Örneğin OBP'nin yerleştirme puanındaki etkisi yeniden düzenlenebilir. Ülke genelinde ortak sınavlar yaygınlaştırılabilir. Proje ve sunum değerlendirmeleri standart kriterlere bağlanabilir. Önemli olan öğrencinin hangi okulda okuduğundan bağımsız olarak eşit koşullarda yarışabildiği şeffaf ve adil bir sistem oluşturabilmektir.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, amili takım teknik direktörü Montella ve oyuncularına sahip çıktı. Hacı Osmanoğlu, bazı yorumların ahlak sınırlarını aştığını söyledi.
5: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takıma destek verdi. Dünya Kupası'ndan elenmenin sorumluluğunu üstlendiklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, Montella ve oyuncuların yanında olduğunu belirtti.
6: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz.
5: İbrahim Hacı Osmanoğlu bazı eleştirilerin ahlak sınırlarını aştığını ifade ederek Adalet Bakanı Akın Gürlük'e seslendi.
6: Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.
5: Hacı Osmanoğlu teknik direktör Fatih Terim'in açıklamalarına da yanıt verdi.
6: Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler.
4: Uluslararası Çalışma Konferansı başta kurye ve teslimat görevlileri olmak üzere dijital platform çalışanları için ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti. Sözleşmeye göre teslimat elemanları hayati bir tehlike durumunda haksız bir sonuçla karşılaşmadan çalışmadan çekilebilecek. Detaylar haberimizde.
7: Motosikletli kuryelerin göstermiş olduğu faaliyet belli.
8: Her gün binlerce siparişi yetiştirmek için yollardalar. Ancak artık dijital platform çalışanları için yeni bir dönem başlıyor.
9: Şartların iyileştirilmesi gerekiyor. Hakikaten zorluk çekiyoruz.
10: Yağmurlarda falan filan bayağı işte zor oluyor.
0: Yani 2-3 dakika geç kalınca işten çıkarılma problemi falan olabiliyor yani.
8: Başta kuryeler olmak üzere platform çalışanlarına uluslararası güvence sağlayacak sözleşme kabul

0: Onaylanırsa çok güzel olur. Şimdi bazen psikolojik ben kendimizi iyi hissetmediğimiz oluyor. Motorun üstünde canımız tehlikede oluyor.
1: Yağmurda, fırtınada, trafikte. Sipariş yetiştirmeye çalışan kuryeler için artık yeni dönem başlıyor. Düzenleme ile birlikte kendini tehlikede hisseden kuryeler ben çalışamıyorum deyip işten ayrılabilecek.
2: Yeni düzenleme ile hayati tehlike halinde çalışanlar işini bırakabilecek. Bu nedenle haksız yaptırımla karşılaşmayacak. Şiddet ve tacize karşı korunacak, kişisel verilerine erişebilecek ve silinmesini talep edebilecek. Türkiye'nin de onaylaması halinde ulusal mevzuat yeni sözleşmeye uyumlu hale gelecek. Böylece platform çalışanlarının iş güvencesi ve çalışma hakları daha güçlü şekilde korunacak.
3: İstanbul Etiler'de Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın'ın sahibi olduğu restorana yüksek hesap operasyonu düzenlendi. Restorandaki güvenlik kamerası kayıt cihazının söküldüğü ortaya çıktı.
2: Kadınların getirdiği müşterilere yüksek hesap ödetmişler. Arkadaşlık uygulaması tuzağı polise takıldı. İstanbul Beşiktaş'ta 6 kişi arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın'ın sahibi olduğu restorana gitti. Restoranda kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini iddia eden kişiler polise başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında aralarında Muhammed Aydın ve kadınların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Kadınların erkeklerle bir kafede buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aydın'ın 9, olayı organize eden kişinin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanı 3 kişinin de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. İşletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamülü tüketildiği tespit edildi. Gözaltına alınan Muhammed Aydın dahil 11 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı.
3: Bir başka kolay yoldan vurgun haberi. Havalimanında yolcu taşıyan bir VIP minibüsün şoförü bir çeteyle anlaşıp aracındaki müşterilere tuzak kurdu. Silahlı bir grup kesti aracın önünü ve içeridekilerin tüm değerli eşyalarını aldılar. Şikayetçi olmak için de o şoför gitti emniyete ama polis benzer filmleri daha önce de görmüştü. Oynanan oyunu çözmeleri çok zor olmadı. Arkadaşlarımız perde arkasını araştırırken özel görüntülere de ulaştı.
4: Kumar borcunu kapamak için akıl almaz bir plan yaptı. Aracını gasp etsinler diye silahlı bir çeteyle anlaştı. Sonra da o soygunun mağduruymuş gibi emniyetin yolunu tuttu. Halil Bal, VIP aracıyla havalimanında yolcu taşımacılığı yapıyordu. İddiaya göre uzun süredir kumar oynuyor, borçları da giderek artıyordu. Borç batağından çıkış yolunu şeytani bir planda buldu. Müşterilerinin yaptıkları alışverişlerden yanlarında yüklü miktarda döviz ve mücevher taşıdığına geçmişte tanık olmuştu. Planını da bunun üzerine kurdu. Soygun süsüyle vurgun yapmak için harekete geçti. Güvenlik kameraları olay öncesindeki tüm süreci saniye saniye kaydetti. ATV Haber hem o anlara hem de sözde soygunun kaydına ulaştı. Görüntülerde şoförün yolcuları otelden aldığı, bavulları araca yüklediği ve havalimanına doğru yola çıktığı görülüyor. Her şey sıradan bir yolculuk gibi görünse de kısa süre sonra film sahnelerini aratmayan anlar yaşanıyor.
1: Güvenlik kamerası görüntülerine göre minibüs havalimanı yolunda ilerlerken iki araç önünü kesiyor ve minibüsü durduruyor. Ardından araçtan inen kişilerin bazıları minibüsün lastiğini keserken elinde silah bulunanlar da minibüsün içerisine giriyor ve yolcuları korkutuyor. İşte o sırada yolcularda bulunan takı olarak gümüş, altın, döviz ne var ne yok hepsini alıyor.
4: Polis soygun

0: Oyuncuların çaldıkları 3 milyon lirayla aynı gün İstanbul'u terk edip Bursa'ya gittiğini de tespit etti. Çete üyelerinden biri döviz bürosunda para bozdururken görüntülendi. Sonrası çorap söküğü gibi geldi.
1: Soygun sonrası aracın şoförü Halil Bal bu olaydan şikayetçi oldu ve şikayet sonrası İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspura Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı ve o çalışmayla birlikte aslında o aracı durduranlarla şoförün arkadaş olduğunu tespit ettiler.
0: Yani gasp senaryosunun perde arkasında şoförün kendisi vardı.
1: İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspura Amirliği ekipleri saatlerce kamera görüntülerini izledi ve o görüntülerden sonra aracı durduran kişilerin Bursa'da olduğunu tespit etti. Ve o kişileri kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldılar. 11 kişiden 8'i ise tutuklandı.
2: Romanyalı dalgıcın cansız bedeni 6 ay önce Kocaeli açıklarında bulunmuştu. Dalgıcın bir geminin altındaki uyuşturucuyu almaya çalıştığı sırada öldüğü ortaya çıktı.
3: Geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu alırken vurgun yedi. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında bir dalgıcın cansız bedeni bulundu. İncelemede cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi. Dalgıcın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan geldiği belirlendi. Rumen dalgıcın neden öldüğü ise aylar sonra ortaya çıktı. Stoica ile arkadaşlarının İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucunun peşinde olduğu öne sürüldü. Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu iddia edildi. Robert Stoica'nın uyuşturucuyu almaya çalışırken vurgun yediği ve yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Cansız bedeni üzerinde boru anahtarı ve kerpeten gibi aletlerin olması iddiaları güçlendiriyor. Rumen dalgıcın ölümünden sonra arkadaşlarının Türkiye'den kaçtığı da tespit edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda kalkış yapmaya çalışan motorlu yamaç paraşütü insanların arasına daldı. Olay anında plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken kazada 3 kişi yaralandı.
3: Kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı. Plajda yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Kemos plajından. Motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen bir kişi kalkışa geçti. Tam da o esnada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen insanların arasına daldı. Olay anında plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
2: Hakkari'de bir çocuğun minibüs sürerken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Minibüsün sahibine sürücü belgesiz araç kullandırtmaktan idari para cezası uygulandı.
3: Otostop çekerek durdurdukları minibüsün şoförü çocuk çıktı. Hakkari'ye giden turistler yoldan geçen bir minibüsü otostop çekerek durdurdu. Turistler sürücü koltuğunda oturan çocuğu gördüklerinde ise hayretler içinde kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Hakkari Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Küçük çocuğun kullandığı minibüsün sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan idari para cezası uygulandı.
2: Müzik Mutlak mutlan kararının ardından CHP'de başlayan teşkilat değişiklikleri İzmir'de gerginliğe neden oldu. Yeni atanan il başkanı Utku Gümrükçü'nün parti binasına gelmesiyle iki grup karşı karşıya.

0: Her şey genç.
1: Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz?
2: Mutlak Butlan kararının ardından CHP'de başlayan teşkilat değişiklikleri İzmir'de gerginliğe neden oldu. CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatlarındaki değişim süreci devam ediyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından İzmir İl Başkanlığı'na genel merkez tarafından eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı. İl binasına alınmayınca müzakereler yoluyla sorunu çözmeye çalıştı. Ancak bu olmadı. Ardından da ekibiyle birlikte il başkanlığına girdi ve orada bir arbede yaşandı ve onun ardından da Utku Gümrükçü koltuğuna oturabildi.
2: İzmir İl Başkanlığı'ndaysa görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç'ün binadaki bekleyişi, yeni atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün gelmesiyle gerginliğe dönüştü. Yeni Başkan Gümrükçü ve beraberindeki partililer gece saatlerinde CHP İzmir İl Başkanlığı binasını bastı.
4: Arkadaşlar gece işte saat 11.00 arkadaşlar toplanmışlar kendi aralarında. 30-40 kişi durup kapıları kırarak içeriye girdiler. Genel merkezde yaptıklarını İzmir İl Başkanlığı'na yaptılar. Gündüz vakti gelebilirlerdi ancak kapıları kırarak girdiler. Arkadaşlar kendilerine çok güveniyorlarsa kurultay da yapsalar yapın diyorduk, yapmıyorlar.
2: Bina içinde karşı karşıya gelen Çağatay Güç'ün destekçileriyle Utku Gümrükçü destekçileri arasında tansiyon hızla yükseldi ve arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik ve itişmelerin ardından yeni başkan Utku Gümrükçü makam odasına girmeyi başardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız, biz içeri girerken yanındaki arkadaşlar bize kapıları açması gerekirken partililere kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı. Benim kravatım yakan paçam dağıldı. Göğsüm ezildi. Kimin partisinden kimi saklıyorsunuz?
0: CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, FETÖ yöntemleriyle hedef alındığını dile getirerek isyan etti. Maskeler düştü, şimdi arınmanın zamanıdır dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin tehdit edildiğini söylemişti. İşte ayrıntılar.
5: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Maskeler düştü dedi. FETÖ gerçeğine dikkat çekti. CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın 2 yıldır bize bizim aidatlarımızla saldırıyormuşsunuz sözleri dikkat çekti. Hedefinde önceki yönetim vardı.
6: Son günlerde sosyal medya üzerinden rahmetli babama, sınava giren oğluma kadar uzanan beddualar, hakaretler ve çirkin saldırılar görüyorum. Sözüm partili gibi görünüp FETÖ yöntemleriyle siyaset yapanlara. Ben FETÖ'cü beddualar bilmem, çakma solcuların ezber sloganlarıyla da konuşmam. Ama şunu da öğrendik ki 2 yıldır bize, bizim aidatlarımızla saldırıyormuşsunuz. Şimdi maskeler düştü, bundan sonrası öfkenin değil, arınmanın zamanıdır.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki ilk açıklamasında FETÖ başlığını açmış, kurmaylarına FETÖ ile mücadele için denetim mekanizması kurulması talimatı vermişti.
7: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz siz? Adamı troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
2: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat da eski yönetimle bağlantılı 34 bin troll hesap belirlediklerini söyledi. Bu hesapların 3400'ünün FETÖ iltisaklı olduğu, 1900'ünün ise İmamoğlu ile aynı içerikleri dolaşıma soktuğu öne sürüldü.
7: Troller basıyor düğmeye, 1000 tane şey çıkıyor. troll hesabı çıkıyor.
2: CHP milletvekili Hasan Öztürkmen de Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde medya

0: kuruluşlarına ve sosyal medya hesaplarına parti kasasından 755 milyon lira gönderildiğini söylemişti.
1: Bursa Nilüfer Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye önemli bir ses kaydı eklendi. Dönemin imar müdürüne ait bir saatlik telefon görüşmesi deşifre edildi ve toplanan paranın CHP Genel Merkezi'ye gönderildiği ortaya çıktı.
0: Rüşvet ses kaydıyla belgelendi. CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı ve o iddianameye önemli bir ses kaydı eklendi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Dönemin imar müdürü Ayşegül Erkol'un cep telefonu incelemesinde ele geçirilen bir saatlik ses kaydı deşifre edildi. Erkol'un Mahmut isimli kişiyle yaptığı bir saatlik görüşme kaydını ProAnaliz Yapı Şirketi sahibi Tamer İşler'e gönderdiği anlaşıldı. 2024 yılına ait ses kaydında Erkol'un rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ettiği belirlendi.
2: Mahmut Bey, 20 Kasım'dan 30 Mart'a kadar olan dosyalardan alınan paraların 10 milyonu araçlara gitti. 15-20 milyonu Nilüfer Belediye Spor'a gitti. Büyük bir kısmı da seçimlerde kullanılması için CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve Genel Merkez'e gönderildi. Ruhsatlar verilince geliyordu paralar. Yalan söylüyorsam hastalıktan öleyim.
0: Mustafa Bozbey, 1999-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
1: Başkan Erdoğan, partisinin en üst karar organı AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na başkanlık etti. Toplantı sürerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı. Çelik, terörsüz Türkiye süreci için bugün itibariyle artık yeni bir aşamadayız dedi. İşte o sözlerinin devamı.
3: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz.
4: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.
3: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
4: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim toplantısı devam ederken çıktı kameraların karşısına. Yasal çerçevenin bir an önce devreye alınması gerektiğine dikkat çekti. Bundan sonraki yol haritasını da açıkladı.
3: Terör örgütünün silah bıraktığı, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız.
4: Çelik'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklaması da soruldu.
3: Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüze Sayın Bahçeli'ye buradan bir kere daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.
5: Bazı ev sahipleri balkonlarını kapatarak dairelerine dahil ediyor. Ama dikkat, Yargıtay bu konuda emsal bir karar aldı. Birazdan Gece Ajansı'nda.
1: ABD ve İran arasında yapılan müzakereler genel olarak olumlu geçti. Ancak toplantı sırasında gerilim had safhadaydı. ABD ve İran heyetinin yüzüne yansıyan o gerilimli anları getireceğiz ekranlarınıza.
0: 18 saat süren görüşmenin öncesi de, sonrası da gergindi. ABD ve İran bıçak sırtı bir müzakereden geçti. ABD-İran müzakereleri Pakistan ve Katar

0: Arabuluculuğunda İsviçre'deydi. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede çok çarpıcı anlar yaşandı. İran heyetinin toplantıyı terk etmesi, Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlik, Katar Dışişleri Bakanı'nın Vance'i selamlamaması, tarihi görüşmeden tarihi karelerdi. İlk gerilim Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani'nin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i selamlamamasıydı. Salona gelen Katarlı Bakan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Genelkurmay Başkanı Münir'le tokalaşıp sohbet etti. Ancak hemen yanlarındaki Vance'in yüzüne dahi bakmadı. Sadece yerini aldığında uzaktan baş selamı vermeyi seçti. Göze çarpan bir diğer detaysa karşılama boyunca Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlikti. Haksız olmadığı da ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Her şey İran heyetinin salona en son gelmesiyle başladı. Bu durum G7 zirvesinde liderleri bir saat bekleten ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan bir gönderme olarak yorumlandı. Görüşme sırasında da Trump'tan İran'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşım geldi. Haberi alan İran heyeti toplantıyı terk etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu heyetin başkanı Şahbaz Şerif'e durumu bildirdi. Şerif ikna etmeye çalışsa da nafileydi. Yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden okundu. Uzaktan gelişmeleri takip eden ABD Başkan Yardımcısı Vance anlamaya çalışıyordu ki haber ona da verildi. Vance de şaşkınlığını gizleyemedi. Şerif ve Münir'in yanına giderek ayakta kısa bir görüşme yaptı. Toplantıyı terk eden İran heyeti ilerleyen zamanda geri dönmeyi kabul etti. Ancak bu kez de toplantı bittiğinde ABD heyetiyle birlikte görüntü verilmek istenmedi. Fotoğraf çekimi olmadan salonu terk ettiler. Bu fotoğraf karesini ise Katar Dışişleri Bakanı El Sani paylaştı. Karede ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la mutabakat metni üzerinde çalıştıkları görülüyor. Dikkat çeken detaysa fotoğrafın sağ alt köşesinde saklı. Vance'in kullandığı bilgisayar ABD teknik heyetinden bir kadın çalışana ait. Şifreli kurulun bilgisayarı olduğu için çipli personel kartıyla çalışıyor.
1: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Ciddi bir ilerleme kaydedildiğini söyleyen Vance, sürecin nasıl işleyeceğine dair konuların ele alındığını vurguladı. İran tarafından da açıklama gecikmedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin taviz vermediğini söyledi.
2: Başarılı bir nihai anlaşma için çok sağlam bir temel attık.
0: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yapılan müzakerelerin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.
2: İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerini tekrar ülkelerine davet etmeyi kabul ettiler.
0: İsviçre'deki kritik görüşmenin ilk turu tamamlandı. Taraflardan ardı ardına açıklamalar geldi. ABD'den ilk değerlendirmeyi heyet başkanı J.D. Vance yaptı.
2: Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için bir mekanizma oluşturmak istedik. Mayınları temizleyebilmek için bir koordinasyon mekanizması kurduğumuzdan da emin olmak istedik. İkincisi, bölgesel bir ateşkes için benzer bir çatışma önleme mekanizması da oluşturmak istedik.
0: Hürmüz'ün açık olduğunu ve petrol akışının sağlandığını vurgulayan Vance, Lübnan'a ilişkin de konuştu.
2: Lübnan'da birbirimizle iletişim kurup ateşin nasıl durdurulacağını belirleyebilecek uygun bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğundan emin olmak istedik.
0: İran'ın masayı terk etmesi de soruldu Vance.
2: Toplantıyı terk etmekle tehdit ettiler. Ancak dün sabah saat 1'den çok sonraya kadar müzakeremiz devam etti. Yani toplantıyı terk etmediler.
0: İran tarafından da açıklamalar ardı ardına geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Tahran'ın herhangi bir taviz vermediğini söyledi.
2: ABD ile yapılan müzakerelere taviz vermeden gittik. Müzakerelerde karşı tarafın İran'ın haklarını görmezden gelmesi durumunda geri adım atmayacağız. Bu süreçte ABD Lübnan'da geri adım attı. Bazı olumlu gelişmeler yaşandı.
0: Bir açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Mutabakatın detaylarını paylaştı. Açıklamasında savaşı sona erdirme anlaşmasının etkili bir şekilde uygulanmasını ilerletmek amacıyla uzman ve teknik düzeydeki görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındı ifadelerini kullandı. İran medyasında çıkan haberlerde ise Lübnan'daki ateşkesi takip edecek mekanizmada İsrail'in yer almayacağı belirtildi.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmediği gerekçesiyle eleştirdi. Peki Roma-Washington hattındaki kriz daha ne kadar derinleşecek, detayları konuşacağız. Haber muhabiri Dündar.

0: Yaşatlı karşımızda.
1: Evet, iyi geceler. Fransa'da G7 zirvesi sonrası başlayan gerilim, söz düellosu devam ediyor. Ardı ardına gelen açıklamalar, Başkan Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar, Başbakan Meloni'nin verdiği yanıt ancak şu ana kadar son bulmuş değil. Tabii kısaca bir hatırlatma yapalım. G7 zirvesi sonrasında Trump'ın özellikle Başbakan Meloni'nin kendisine fotoğraf çektirmek istediğini, yalvardığını söylemesi doğrusu İtalya'da siyasi depreme neden oldu. Başbakan Meloni İtalya'ya yalvaracak bir ülke değil şeklinde bu tür ifadelerin, bu tür açıklamalarına Trump'ın anlam veremediğini söylemişti. Ancak bu başlayan kriz geçmeden bir başkası gündeme geldi. O da hemen ardından işte Başbakan Meloni'nin yeniden bu diyaloğu güçlendirmek ve yeniden bu dostluğu sürdürmek için bir mesaj verdiğini ifade etti Trump. Ancak şu bir gerçek. Başlayan kriz şu ana kadar durmuş değil, devam ediyor. Üst üste gelen açıklamalar devam ediyor. Ancak İtalya'da halk ve İtalya'da siyaset Başbakan Meloni'nin yanında. Bazı Amerikan medyası da, İtalyan medyasına yansıyan notları aktarıyorum. Bazı Amerikan medyası da Başbakan Meloni'nin bu süreçte haklı olduğunu iddia ediyor, ileri sürüyor diyebiliriz. Ancak diğer yandan asıl konu şu. Bütün bu açıklamaların bu kriz sürecinde özellikle Amerika'nın İtalya'da bulunan 9 NATO üssü oldukça kritik bir bölge Amerika için. Bunları da geçtiğimiz dönemlerde yeterince izin verilmeyişinden yakınmıştı Başkan Trump. Özellikle İran sürecinde destek olmadığını söylemişti ama asıl konu şu anda İtalya'nın bütün bu süreçten ne kadar zararlı çıkmadan işin içinden çıkacağı. Çünkü ekonomi ve ticari açıdan İtalya'nın Amerika'ya yönelik çok fazla ürün sattığını hatırlatalım ve Avrupa Birliği ülkelerine uygulamaya başladığı vergi uygulamasının ardından hatırlayacaksınız. Oldukça yüksek bir vergi uygulaması hayata geçmişti. İtalya bir başka deyimle bu süreçte muaf olmuştu. İlk dönemdeki ilişkiler göz önünde tutularak ancak bu süreçte tarım ve gıda sektöründe İtalya'nın en önemli partnerlerinden biri Amerika ve bu nedenle bu süreç içinde eğer ki Trump vergi uygulama konusunda bir karar alırsa İtalya çok ciddi şekilde zarar görecek ve bütün bu süreçten etkilenecek ülke olarak görünüyor. Ancak tabii bunun bir an önce sona ermesi için Avrupa Parlamentosu'ndan ve Meloni'nin partisinden bir önemli isim önümüzdeki günlerde Amerika'ya gideceği bilgileri geldi, paylaşıldı, İtalyan medyasına yansıdı ve bu ziyaret sırasında bütün bu başlayan gerilimin bir an önce sona ermesi için bazı girişimlerde bulunabileceği söylenirken bir başka konu ise 2 Temmuz günü Roma'da, başkenti Roma'da Amerikan Büyükelçiliğinde düzenlenecek olan bir önemli etkinliğe davet edilen Başbakan Meloni'nin İtalyan medyasına yansıyan bilgiler doğrusunda ise o gün bir başka önemli etkinliği olduğu için buna katılamayacak. Ancak gözler şimdi bütün bu söz diyalosunun yaşanan krizin ardından Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Çünkü NATO zirvesine biliyorsunuz Başkan Trump gelecek ve bunun yanı sıra birçok lider de davetli. Başbakan Meloni de İtalyan medyasında tabii bu süreç böyle devam ederken kısa süre içinde yine bu ikili aynı ortamlarda bir araya gelecekler. Acaba ne olacak? Nasıl tavır alacaklar ve bu kriz nasıl aşılacak sorusuna şu ana kadar yanıt verilmiş değil. Ancak bir an önce tabii bu krizin aşılması ve özellikle iki ülke arasındaki diyaloğun ve işbirliğin normale dönmesi bir başka deyimle biraz İtalya için iyi olacak. Çünkü eğer uygulama hayata geçerse vergi konusunda İtalya çok büyük zarar göreceği yönde de bilgileri aktarabilirim. Evet, kısaca toparlamak gerekirse Trump Başbakan Meloni arasında başlayan söz düellosu ne yazık ki böyle bir kritik süreçte durmadı. Devam ediyor. Gerilim devam ediyor. Ancak önümüzdeki günlerde ikilinin bir araya geleceği bu önemli zirve sürecinde de nasıl bir tavır alacakları merak konusu. Ancak bu süreç içinde de tabii Amerika'ya gerçekleşilecek olan bu ziyaret diyelim. Meloni Partisi'nden önemli bir parlamenterin ziyareti ise belki bu düğümü çözecek önemli bir isim olarak görülüyor. Ancak bunu tabii yakından takip edeceğiz. Biz haber ekibi olarak bakalım önümüzdeki günlerde nasıl gelişme olacak? İki ülke arasındaki bu kriz nasıl çözülecek? Tabii İtalya birçok konuda önemli. Hem NATO için hem Akdeniz ülkeleri için ama Amerika

0: Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti korkunç görüntülere sahne oldu. Eğitim merkezinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Öğrenciler animasyon odasındaydı. Alevler tüm binayı sardı. Onlarca kişi alevlerin ortasında mahsur kaldı.
1: Öğrenciler burada animasyon öğreniyor ve çizgi film yapıyorlardı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangın çıktığında öğrenciler arkaya doğru kaçtılar. Dumanın içinde mahsur kaldılar ve kurtulamadılar.
0: Öğrenciler kendilerine kurtuluş yolu aradı. Ancak kapıdan çıkmak imkansızdı. Bazıları pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Olay sonraki görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangının ortasında kalanların 16 ile 18 yaşları arasında olduğu açıklandı. Olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.
2: Bazı ev sahipleri balkonlarını kapatarak dairelerine dahil ediyor. Ama dikkat, Yargıtay bu konuda emsal niteliğinde bir karar aldı. Detaylarına bakalım.
3: Yargıtay tarafından verilen emsal kararlarda cam ya da PVC kullanılması, yapının statinin etkilenmemesi, hatta diğer dairelerin çoğunda aynı uygulamanın bulunması sonucu değiştirmemektedir.
4: Balkonlarını kapatanlar dikkat! Bazı daire sahipleri balkonu kapatarak dairenin içine alıyor. Yargıtay bu konuyla ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı ve mimari projeye aykırı olarak ve komşu rızası alınmadan kapatılan balkonların hukuken kaçak yapı statüsünde olduğuna hükmetti.
3: Balkonlar kat mülkiyeti kanunu bakımından binanın dış cephesinin bir parçası ve ortak alan niteliğinde değerlendirilmektedir. Cam balkon, PVC kapatma veya benzeri uygulamalar binanın mimari görünümünü değiştirdiği için kat maliklerinin en az 5'te 4'ünün rızası aranır. Bu izin alınmadan yapılan uygulamalar hakkında diğer kat maliklere dava açabilir ve mahkeme tarafından eski hale getirme kararı verilebilir.
4: İhmal durumunda yapı yıkılabilir veya mülk sahibine para cezası verilebilir.
3: Cam balkonun sadece bir konfor unsuru değil, aynı zamanda güvenlik ve hukuki sorumluluk doğuran bir yapı elemanı olduğunu gösteriyor. Vatandaşların cam balkon yaptırırken apartman yönetimi ve kat maliklerinden gerekli izinlerini alması, işin uzman ve yetkili firmalar tarafından yapılmasını sağlaması ve kullanılan malzemenin standartlara uygun olmasına dikkat etmesi gerekiyor.
4: Tartışma konularından biri de kapatılan cam balkonların uçması sonucu meydana gelen kazalardaki hukuki sorumlulukla ilgili.
5: Fırtınada kopan cam balkonlar yeniden güvenlik tartışması başlattı. Yargıtay'ın emsal kararı da dikkat çekiyor.
3: Balkonun araçlara veya insanlara zarar vermesi halinde mağdurlar zarardan sorumlu kişi ya da kurumlara karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Burada öncelikle kusurun kimde olduğu araştırılır. Eğer montaj hatası, bakım eksikliği veya projeye aykırı bir uygulama varsa sorumlular zararı karşılamakla yükümlü olur. Yaralanma veya ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza hukuku açısından da süreç başlayabilir.
2: Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu iki dairede hasar oluştu. Çökme anı kameraya yansıdı. Zarar gören evlerden birinde bulunan çocuk ailesinin hızlı hareket etmesi sayesinde yaşama tutundu.
6: Kızım burada yatıyordu, yatağı şuradaydı, şu taş işte yatağına geldi çocuk burada yatarken. Yani bu başı bu taraftaydı çocuğun, taş o tarafa geldi.
4: İstinat duvarı böyle çöktü. Çocuk enkaz altında kalmaktan kurtarıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitede yer alan 5 katlı binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Sabah saatleri olduğu için bina sakinleri evlerinde uyuyordu. Büyük bir gürültüyle uyanmak zorunda kaldılar.
6: Gök gürültüsü zannettik. Başta anlayamadık ne olduğunu. Sonra yavaş yavaş buradan tıkırtılar gelmeye başladı. Köpek huysuzlandı.
4: İstinat duvarının çökmesi sonucu iki ev hasar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Balkona çıktığımızda malum görüntüyü toprak kaymasının olduğunu gördük ve acil olarak önlem almak için bütün site sakini olarak direkt olayın mahalline gelip önlemlerimizi almaya çalıştık.
4: Enkazın bir bölümü Sercan Fehmi Tuğra'nın 2,5 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odaya doğdu. Ailenin hızlı hareket etmesi sayesinde çocuk yaşama tutundu.
8: Çocuğu aldım, hemen kaçtım. Sonra burası toz bulutluydu tamamen. Camlar toz bulutu. Sonrasını hiç hatırlamıyorum bile.

0: çocuğu uyandırmasın diye odaya gidecekken bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldı. Çocuğun yatağı orada zaten. Yatarken oraya taş geldi vesaire.
1: Facianın kıl payı atlatıldığı olayda yaralanan kimse olmadı. AFAD ekiplerinin incelemesi sonucu sitedeki iki blokta bulunan bazı evler tahliye edildi.
0: Bu arada benim kızım burada oyun oynuyor. Biz burada oyun oynarken üstüne tamamen bu gelebilirdi.
2: Erzurum'un İspiri ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen tarihi öküz göçü bu yılda zorlu dağ yolları ve karlı geçitlerde renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel göç bölgenin kültürel mirasını yaşatırken doğayla iç içe yaşamında simgesi olmayı sürdürüyor.

0: Tarihi öküz göçü tamamlandı. Asırlık gelenek karlı dağlarda yaşatıldı. Erzurum'un İspiri ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen tarihi öküz göçü bu yılda tamamlandı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen göçte hayvanlar kışlaklarından çıkarılarak öküzün dağ yaylasına doğru zorlu bir yolculuğa uğurlandı. Yaklaşık 3 ay boyunca yaylada kalacak olan sürüler, karlı tepeleri ve zorlu patikaları aşarken doğa belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu.
1: An itibariyle büyük öküz göçünü dağa aşırmaya gidiyorum. Öküz göçü dağa aşıp 3 ay otlayacağı.
0: Büyükbaş hayvanlar yüksek rakımlı yaylalara ulaştırılırken ortaya nefes kesen görüntüler çıktı. Karlı tepeler ve dik yamaçları aşan üreticiler ata yadigarı yaylacılık geleneğini gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. Benim yarim inci takar gerdana
2: gerdana vay. Havanın ısınmasıyla göçerler yüksek rakımlı yaylalara gitti. Ekibimiz Diyarbakır'da bir göçer aileye konuk oldu. Onların mesaisini görüntüledi.
0: Göçerler asırlık geleneği yaşatıyor. Diyarbakır'da hayvancılık yapan aileler yüksek rakımlı yaylalara gitti. Kilometrelerce yol kat eden besiciler hayvanlarıyla birlikte konaklayacakları alanlara ulaştı.
3: Göçerler buraya gelip hayvanlarını otlatmaya çalışıyorlar. Süt elde ediyorlar. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgül Tekin ile beraber şu anda bölgedeyiz.
0: Göçerler her türlü zorluğa karşı atalarından kalan geleneği yaşatıyor.
4: Hayvandan uğraşıyorum. Emeğim hep hayvandandır. Bizi besliyor, kendisini de besliyor. Evet, yaz zamanı mesela burada yaylaya geliyor. Kışın 11. ayı falan kar soğuk nedeniyle köye, Kamışpınar köyüne gidiyoruz.
5: Ben doğduğumdan beri bu işin içindeyiz. Bizim köyümüz 500 hane var. Sadece Karabaça merkez. Şu anda 500 evden sadece 10 kişi koyun şeyi kaldı.
3: Burası yüksek rakamlı bölge ve yaylada koçerler var. Çok sayıda koçerler var.
5: Onlar değişiktir. Onlar ileri köyde kezanlardır. Onlar mesela burada da kalan var oluyor. Mesela Doğu Anadolu'ya da giden çok azdır şu anda, çoğusu Doğu Anadolu'ya gittiler.
0: Özellikle kadınlar zorlu mesaide başrolde. Onlar sabahın erken saatlerinde kalkıyor, çocuklara ve hayvanlara bakıyor, her türlü çetin şartta canla başla çalışıyor.
6: Sabah kalktığımda ya ekmeğimi yapıyorum, sonra yemek yapıyorum, sonra da kahvaltı hazırlıyorum. Çobanlara yemek yapıyorum önce. Çobanlar 2 saat sonra kahvaltından 2 sonra saat sonra gelip yemek yiyorlar. Ondan sonra gidip koyun sağıyoruz. Sağdıktan sonra gelip peynir yapıyoruz. Peynir falan yapıp çobanların yemeğini veriyoruz.
0: Göçerler konaklayacakları alanların su kaynaklarına yakın olmasına özen gösteriyor.
3: Geleneksel yöntemlerle kuyulardan su çekiliyor. Biz şu anda bir kuyunun hemen yanı başındayız. Yaklaşık 6-7 metre derinliği bulunuyor. Buradaki koçer arkadaşımız da hayvanlara su vermek için kuyudan su çekiyor.
7: Kesinlikle zor.

0: Herkesin yapabileceği bir iş değil. İlk başlarda herkese zor geliyor. Bana da çok zor gelmişti. Ta küçükken başlamıştım. Ama insan alışınca yapıyor.
1: Efendim, yaylada artık elektrik problemi yok. Çünkü güneş panelleri kuruldu ve bu paneller sayesinde elektrik üretimi elde ediliyor.
0: Avantajı çok var bize. Biz mesela biraz geriye gidersek aparatlarımızı, telefonlarımızı, powerbanklerimizi, el fenerlerimizi günlük olarak köye gönderiyorduk. Gidip gelmesi ayrı bir dertti. Şu an öyle bir sorun, bir sıkıntımız yok. Telefonun şarjı da bitmiyor. El fenerlerimize yeteri kadar günlük ekstra takviye akülerle sabaha kadar aydınlıkta oluyor.
2: Tüccarlar yayla yayla gezip göçerlerden hayvan satın alıyor. Pazarlıklarsa kıran kırana geçiyor.
1: Satmaya çalışıyorsun.
3: Evet.
1: Bir yandan da hayvanlarına bakıyorsun.
3: Evet.
1: Anlaştınız mı?
3: Yok.
1: Tüccarla.
3: Yok. Ucuz diyor.
1: Ne kadar diyor?
3: O diyor 16-17. Ben de diyorum 25.
1: Amca 25 dedi, sen 17 dedin. Doğru mudur?
3: He.
1: Biz bunu 21 ile bağlayalım. 21. Ha, 21.
4: Olmaz. Olmaz. Olmaz.
3: 20'de bir çocuğu.
4: Ben vermiyorum.
3: Ne de gitti?
1: 21. 21.
4: Kısır koyunlar gibidir ha. Azadım. Ama yaşlıdır, hep kısırlar koyun gibidir. 21'e vermişim.
1: Ya, 21.
4: Tamam.
3: Na.
4: İnşallah helal olsun.
1: Tüccar Vedat Demir sıkı bir pazarlık yaptı, koyunları satın aldı. Şu anda koyunları araca yüklüyor.
2: Onlar hava soğuyunca yine yollara düşecek. Günler süren yolculuk sonrası köylerine gidecekler.
0: Sütü satıyoruz. Bazı zamanlarda da satışı bırakıp peynir haline getiriyoruz. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de yakın çevrelerden, tanıdıklardan siparişler gelir. Onlara biz peynir doldururuz senekelere. Sipariş üzeri bitti miydi? Geri kalan mesela siparişler bittiği zaman artık tekrar peynir yapıp satış yapıyoruz.
5: Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair dikkat çeken görüntülerle bülteni noktalayacağız.
2: Kars'ın Selim ilçesinde yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları kameraya yansıdı. Çayırlık alanda oynayan yavrular sevimli görüntüler oluşturdu. Sarıkamış ilçesinde ise atıyla doğa gezisine çıkan Gökhan Zehir iki boz ayıyla karşılaştı. Ayılarla kurduğu esprili diyalogsa izleyenleri gülümsetti.
6: Sakın saldırı falan düzenlemeyin. Amacım sadece çekim. Anlaştık mı dağları dağları?
2: Sinop'un Ayancık ilçesinde de doğa gezintisine çıkan vatandaşlar anne ayı ve 3 yavrusuyla burun buruna geldi. Aracı fark eden anne ayı yavrularını arkasına alarak kızla ormanın içine doğru kaçtı. Erzurum'un İspiri ilçesinde yerleşim yerine kadar inen ayılar mahalle sakinlerini korkutuyor. Haftanın en sevimli anları ise Tortum ilçesinden geldi. Bahçesine gelen sincaba her gün ceviz bırakan Abdülkadir Şimşek'le sincabın diyaloğu izleyenleri güldürdü.
6: Utanmıyor musun sen benim kablarımı kemi diyorsun? He? Ne kadar ayıp. Ya dur sana tamam ceviz vereceğim. Yapma böyle yavrucuğum.
2: Bu kez boş bir kapla karşılaşan sincabın tepkisi görülmeye değerdi. Artvin'in Şavşat ilçesinde kayıp baba ve oğlu arayan JAK ekibi sarp yamaçta mahsur kalan yavru keçiyi gördü. Botla ulaşılan oğlak kurtarılarak annesinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada yeniden doğaya bırakıldı. Doğanın içinden gelen bu renkli görüntüler Türkiye'nin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık bir saat boyunca birlikteyiz. Haftanın ilk gününe Başkan Erdoğan'ın mesajları damga vurdu. AK Parti

0: Ankara Teşkilatı buluşmasında konuştu Başkan Erdoğan. CHP'yi parti içindeki ayrışma ve belediyeler üzerinden hedef aldı. Her sorunu çözdük, muhalefetin kronikleşen vizyon sorununu çözemedik dedi. Devamında da eleştiri yağmuruna tuttu. Erdoğan AK Parti teşkilatına da bakın ne talimat verdi.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
3: Kavgasız gürültüsüz günleri yok dedi. Siyaset kurumuna da zarar veriyorlar diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin adresinde CHP'de yaşanan çift başlılık krizi vardı.
2: Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
3: AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında verdi mesajlarını. Köklü reform ve sessiz devrimlerimizle Türkiye'ye çağ atlattık diyerek devam etti. Sonra sözü bir kez daha CHP'ye getirdi. Bu kez belediyecilik üzerinden yüklendi.
2: Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık.
3: Erdoğan her sorunu çözdük, muhalefetin kronik vizyon sorununu çözemedik dedi.
2: Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi.
3: Erdoğan sözlerini teşkilatına talimat vererek bitirdi.
2: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır.
3: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da aynı törende AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Erdoğan taktı.
1: Haymana Belediye Başkanımız, hoş geldiniz.
3: Sıra ilçe teşkilatlarına plaket törenine geldi. İlk sırada Mamak vardı. İlçe Başkanı Osman Engindal bastı. Plaketini almadan önce Erdoğan'dan 87 yaşındaki annesi için üzerinde varsa tespihini istedi. Erdoğan bu talebi geri çevirmedi. Tespihin gittiğini gören Yeni Mahalle ilçe başkanı ve heyeti hemen harekete geçti. Plaket için sahneye çıktıklarında içlerinden biri Erdoğan'a kendi tespihini hediye etti. Dünya bizi bekler.
0: Başkan Erdoğan partisinin en üst karar organı AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na başkanlık etti. Toplantı sürerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı. Çelik, terörsüz Türkiye süreci için bugün itibariyle artık yeni bir aşamadayız dedi. İşte o sözlerin devamı.
4: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz.
3: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.
4: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
3: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim toplantısı devam ederken çıktı kameraların karşısına. Yasal çerçevenin bir an önce devreye alınması gerektiğine dikkat çekti. Bundan sonraki yol haritasını da açıkladı.
4: Terör örgütünün silah bıraktığı, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız.
3: Çelik'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklaması da soruldu.
4: Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüze, Sayın Bahçeli'ye buradan bir kere daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.
0: Efendim, CHP İzmir İl Başkanlığı skandal görüntülere sahne oldu. Genel merkez tarafından görevden alınmasına tepki göstererek binada nöbet tutan Çağatay Güç ile yeni atanan Utku Gümrükçü'nün destekçileri arasında gece saatlerinde gerginlik yaşandı. Yumrukların havada uçtuğu gerilimin ardından Gümrükçü makam odasını teslim aldı, ancak bu kez de bir başka skandal patlak verdi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun salı hamlesine çevrildi. İşte kulislerde konuşulanlar.
3: Yumruklar, hakaretler havada uçuştu. Tansiyon bir an olsun düşmedi. Üstelik birbirine saldıran iki taraf da CHP'liydi. Görüntüler CHP İzmir İl Başkanlığı'nda kayda geçti. Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Çağatay Güç ve destekçileri Özgür Özel'in de çağrısıyla il binasında nöbetteydi. Göreve yeni getirilen Utku Gümrükçü de binaya girmek isteyince olanlar oldu.
5: Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim. Giremezsiniz dediler. Açmadılar kapıyı.
3: Tartışma önce sözlü başladı, sonra yerini hakaretlere ve ardından arbedeye bıraktı.
5: Demokratik iradesiyle biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık.
6: Alkış arkadaşlar!
3: Gümrükçü kavga dövüş başkanlık odasının anahtarını almayı başardı. İkinci skandalsa sonrasında yaşandı.
5: Normalde hiçbir il başkanlığında olmayan, buraya neden yapıldığını anlayamadığımız yerde Atatürk resimleri ve herhalde burada yatılıyormuş.
3: Makam odası toparlandıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da asıldı. Gözlerse genel merkezin salı günü için alacağı karardaydı. Kemal Kılıçdaroğlu aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplayacağını duyurdu. Grup toplantısını ise bu haftada yapmayacağı konuşuluyor.
7: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
3: Kritik toplantılarda gündem yine arınma. Dolayısıyla yeni ihraç kararlarının alınabileceği konuşuluyor. Hatta genel merkeze bağlı bir komisyon kurulacağı, komisyonun denetimlerin ardından hazırlayacağı raporları Kılıçdaroğlu'na sunacağı da iddialar arasında. Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda adı yolsuzluklara karışan belediyeleri de yakın markaja alacağı söyleniyor.
8: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
3: Kılıçdaroğlu karşıtı binlerce sahte hesabı ise CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım ifşa etti. Sabah gazetesine konuşan Yıldırım, Özgür Özel adına sosyal medyada algı çalışması yürüttüğü iddia edilen 34 bin troll hesabın araştırıldığını ve yurt dışından yönetildiği tespit edilen o hesaplardan 3400'ünün FETÖ ile bağlantılı olduğunu açıkladı.
8: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Troller. hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
3: Hatta bu troll hesaplar seçmen verilerinin yabancı istihbarat hesaplarıyla paylaşıldığı iddiasıyla açılan casusluk soruşturmasında da yer aldı. Sahte hesapların ajan olduğu iddia edilen Hüseyin Gün'le Ekrem İmamoğlu ortaklığında yönetildiği öne sürüldü.
9: Biz

0: bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
1: Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze törenine de katıldı. Özgür Özel'in katılmadığı törende Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce yıllar sonra ilk kez aynı karede yer aldı.
2: Efendim, CHP'deki gerilim her geçen gün daha da tırmanırken gözler bir kez daha grup toplantısına çevrildi. Geçen hafta Kılıçdaroğlu da Özel'de grup toplantı talebinde bulunmamış. Tansiyon bir nebze olsun düşmüştü. Ancak Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde çalışacağı ortaya çıktıktan sonra Özel apar topar meclis başkanlığına başvurdu ve CHP'nin meclis grubu toplayacağını bildirdi. Ve merak edilen bir diğer mesele yeni parti iddiaları elbette. Özel bugüne kadar her defasında reddetmişti bu durumu, biliyorsunuz. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve bakın ne dedi.
3: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama başımı eğmeyeceğim.
1: Özgür Özel gerginlikten geri durmuyor. Yine genel merkezi kızdıracak bir adım attı. Salı günü grup toplantısı yapmak için meclise başvurdu.
3: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
1: Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Grup toplantısı kararı da orada alındı.
4: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
1: Ve yeni parti iddiaları. Özel her fırsatta bu iddiayı reddetse de DSP, ardından da Genç Parti Genel Başkanları Özel ve arkadaşlarının partilerini devralmak istediklerini açıklamıştı. Özel'i zor durumda bırakan bir açıklamada CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi.
5: Cemil Tugay!
1: Tugay, yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Özgür Özel'in kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem diyerek yeni parti kurulacağı iddialarını doğrulamış oldu.
4: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
1: CHP kulislerinde Özel'e yakın olduğu öne sürülen 100'e yakın milletvekilinin Temmuz ayı içinde CHP'den istifa ederek yeni partiye katılacakları konuşuluyor. Hatta iddiaya göre vekiller parti sürecinin mesajlaşma uygulamasında kurdukları Yürüyüş isimli grupta koordine ediyorlar.
3: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. O gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Özel yönetimine bir FETÖ suçlaması da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Özel ekibini FETÖ'cülerle birlikte saldırıya geçmekle itham etti. Kılıç sosyal medya hesabından sözüm partili gibi görünüp FETÖ yöntemleriyle siyaset yapanlara, sahte hesapların arkasına saklanıp ailelerimize hedef alanlara, onların peşine takılanlara ve bunları yaptıranlara şimdi maskeler düştü paylaşımıyla ateş püskürdü.
2: AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 12. yargı paketi meclise sunuldu. Başta yargılama sürelerinin kısalması olmak üzere dikkat çeken düzenlemeler var bu pakette. Şimdi detaylara bakalım.
6: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
1: Makul yargılama süreleri, uyuşmazlık davalarında tek hakim dönemi, noter işlemlerinde dijital dönüşüm ve daha fazlası 30 maddelik 12. yargı paketiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
6: Özellikle yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
1: Duruşma araları 3 ayla sınırlandırılacak. İdari davalarda ise yargılama hızla tamamlansın diye tek hakim dönemi başlayacak.
6: Konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Uzun yargılama sürelerinin önüne geçmek için Yargıtay'ın bozma yetkisi de yeniden

0: düzenlenecek.
1: Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. Dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz.
0: 12. yargı paketiyle hesap bilgilerini haksız menfaat için başkalarıyla paylaşmak ve bu hesapları dolandırıcılıkta kullanmak suç sayılacak. Ve nitelikli dolandırıcılık yerine yeni suç kapsamında cezalandırılacak. Noterle mahkeme, sulh ceza hakimliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki işlemler de hızlanacak.
1: Noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi imkanını düzenliyoruz.
0: Üstelik bu işlemlerden herhangi bir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti de alınmayacak. Taraflar mali yükten kurtuldukları gibi yargı süreci de sekteye uğramayacak.
2: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada önemli gelişmeler var. En merak edilen Karaal'ın neden kaçırıldığıydı. Süreç İBB'deki yolsuzluk davasına kadar uzandı. Karaal, çetenin kendisini İBB'deki yolsuzluklardan elde edilen paraların toplandığı kasalardan biri olmakla itham ettiğini anlattı. Benden 500 kilo altın istediler dedi.
3: Erhan'ın tam kafasına silah dayattıkları an diyor ki tamam benim artık buradan çıkışım yok.
0: Evinin önünden silah zoruyla kaçırıldı. Elleri gözleri bağlandı, işkence gördü. Peki İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden kaçırıldı? Herkesin merak ettiği o sorunun cevabı ifadelerle ortaya çıktı. Süreç İBB'deki yolsuzluk davasına uzandı. Karaal yolsuzluk paralarını benim sakladığımı söyleyip 500 kilo altın nerede diye sordular dedi.
3: Erhan dedim bu ne durum, niye biz bunun içindeyiz dedim. Bilmiyorum dedi. Niye ben bunun içindeyim?
0: Karaal ifadesini hastane odasında verdi. İBB'deki yolsuzluk paralarını benden istediler dedi.
4: Beni sopalarla döverek Serdal Taşkın isimli eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müdürü'nün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söylediler. Benden önce 300 sonra 500 kilo altın talep ettiler.
5: Kaçıran şüpheliler olayın ardından Karaal'in eşini aradı ve ondan fidye istedi. Ardından bu konuşmadan sonra başındaki nöbetçiyi arayıp fidye istedik. Eğer vermezlerse kafasına sık talimatı verdiği iddia edildi.
0: Karaal'ın başında beklerken tabancayla yakalanan zanlının ifadesi de ortaya çıktı.
3: Beni bir kere aradılar, eşimle konuşturacaklarını söylediler. O arada polisler baskın yapıyordu, Erhan'ı kurtarıyor. Yani polislerin dediği de 2 dakika geç kalsaydı kurtarma şansımız yoktu diyor.
0: Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. 4'ü ise hala firari.
5: Şüphelilerin emniyet sorgusu bitti, ardından savcılığa ifade verdiler adliyede ve nöbetçi mahkemeye çıkarıldılar. Burada da tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
2: ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te açıklamalarda bulunduğu hedefinde İran vardı. Trump Hürmüz Boğazı konusunda çok iyi gidiyoruz dedi. Ancak İran anlaşmaya uymazsa veya düzgün davranmazsa yapmam gerekeni yapacağım ifadelerini kullandı.
6: Hürmüz Boğazı konusunda çok iyi gidiyoruz. Dün şimdiye kadar o boğazdan geçmiş olandan daha fazla petrol geçti. Buradan petrol fışkırıyor. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerde bulunuyoruz. Tüm bunların nasıl gideceğini göreceğiz. Ama nükleer silaha sahip olmayacak, asla ama asla nükleer silaha sahip olmayacak bir ülke var. Dondurulan paranın serbest bırakılması gıda satın almak için kullanılacak ve bu gıdalar yalnızca ABD'li çiftçilerimizden temin edilecek. 91 milyon insanları var. Onları doyuramazlar. Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
2: ABD ve İran arasında yapılan müzakereler genel olarak olumlu geçti. Ancak toplantı sırasında gerilim had safhadaydı. ABD ve İran heyetinin yüzüne yansıyan o gerilimli anları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
7: 18 saat süren görüşmenin öncesi de sonrası da gergindi.

0: ABD ve İran bıçak sırtı bir müzakereden geçti. ABD-İran müzakereleri Pakistan ve Katar arabuluculuğunda İsviçre'deydi. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede çok çarpıcı anlar yaşandı. İran heyetinin toplantıyı terk etmesi, Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlik, Katar Dışişleri Bakanı'nın Vensiz selamlamaması, tarihi görüşmeden tarihi karelerdi. İlk gerilim Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani'nin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i selamlamamasıydı. Salona gelen Katarlı Bakan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Genelkurmay Başkanı Münir'le tokalaşıp sohbet etti. Ancak hemen yanlarındaki Vance'in yüzüne dahi bakmadı. Sadece yerini aldığında uzaktan baş selamı vermeyi seçti. Göze çarpan bir diğer detaysa karşılama boyunca Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlikti. Haksız olmadığı da ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Her şey İran heyetinin salona en son gelmesiyle başladı. Bu durum G7 zirvesinde liderleri bir saat bekleten ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan bir gönderme olarak yorumlandı. Görüşme sırasında da Trump'tan İran'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşım geldi. Haberi alan İran heyeti toplantıyı terk etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu heyetin başkanı Şahbaz Şerif'e durumu bildirdi. Şerif ikna etmeye çalışsa da nafileydi. Yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden okundu. Uzaktan gelişmeleri takip eden ABD Başkan Yardımcısı Vance anlamaya çalışıyordu ki haber ona da verildi. Vance de şaşkınlığını gizleyemedi. Şerif ve Münir'in yanına giderek ayakta kısa bir görüşme yaptı. Toplantıyı terk eden İran heyeti ilerleyen zamanda geri dönmeyi kabul etti. Ancak bu kez de toplantı bittiğinde ABD heyetiyle birlikte görüntü verilmek istenmedi. Fotoğraf çekimi olmadan salonu terk ettiler. Bu fotoğraf karesini ise Katar Dışişleri Bakanı El Sani paylaştı. Karede ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la mutabakat metni üzerinde çalıştıkları görülüyor. Dikkat çeken detaysa fotoğrafın sağ alt köşesinde saklı. Vance'in kullandığı bilgisayar ABD teknik heyetinden bir kadın çalışana ait. Şifreli kurulun bilgisayarı olduğu için çipli personel kartıyla çalışıyor.
1: İsrail medyası Lübnan'la ilgili bir iddia ortaya attı. Tel Aviv'in Lübnan'dan çekileceğini öne sürdü. Ancak Netanyahu iddiayı yalanladı. Lübnan'da kalacağız dedi ve İsrail'in ırkçı ulusal güvenlik başkanı Ben Gvir ise skandal ifadeler kullandı. Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini dile getirdi.
0: İsrail medyası Tel Aviv Lübnan'dan çekiliyor dedi, işgalci başbakan Netanyahu yalanladı.
2: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli olduğu sürece kalmamızda ısrar ediyorum.
0: Haber Haaretz gazetesi tarafından yayımlandı. 21 Haziran itibarıyla İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durduğu, Tel Aviv ile Beyrut yönetimlerinin bu hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın bazı bölgelerinden çekilecek ifadeleri de kullanıldı. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu iddianın doğru olmadığını söyledi. Lübnan'dan çekinmeyeceğiz mesajını verdi.
2: Savaşçılarımız kendilerine veya kuzey sakinlerine karşı doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir.
0: İsrailli ırkçı ulusal güvenlik bakanı Ben Gvir de içindeki nefreti İsrail meclisinde kustu. Haddini aştı. Biz ağlayacağımıza Lübnanlı anneler ağlasın dedi. Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini savundu.
2: Benim görüşüm İsrailli bir anne gözyaşı dökeceğine bin Lübnanlı anne gözyaşı döksün. İsrail devleti güvenli olmalıdır. Eğer İsrail güvenli olmazsa Beyrut Beyt Hanun meydanına benzeyecektir.
0: Ben Gvir ABD'nin talebine rağmen Lübnan'a saldırıların devam etmesi gerektiğini söyledi.
2: İsrail devleti açık bir ilkeye göre hareket etmektedir. Dostlarımızı takdir ediyoruz, Trump'ı seviyoruz ancak her şeyden önce İsrail askerleri, savaşçılarımız ve vatandaşlarımız gelir.
0: İsrail saldırsa da tehdit etse de Lübnanlılar evlerini bırakmıyor. Yüzlerce kişi güneydeki evlerine geri döndü.
2: Sonunda başka yerimiz yok, burası bizim evimiz. Tekrar tamir etmek ve içinde yaşamak istiyoruz.
1: İngiltere'nin derin siyasi krize sürüklendiği dönemde Başbakan Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 10 yılda İngiltere'nin 6 başbakan koltuğu bırakmış oldu. Starmer yeni lider seçilene dek görevine devam edeceğini açıkladı.

0: İngiltere'de siyasi kriz istifayla sonuçlandı. Son 10 yılda 6. başbakan da koltuğunu bıraktı.
1: İngiltere'de artık İngiltere siyasetinde istikrarsızlık artık gündem olmuş durumda ve bütün dünya genelinde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İngiltere'ye başbakan dayanmıyor şeklinde ifadelerle, yorumlarla yapılıyor bütün yapılan açıklamalar. Tabii Keir Starmer'ın istifa etmesi bekleniyordu.
0: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakanlık ve İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer kararını Londra'daki 10 numara olarak bilinen Başbakanlık konutunun önünde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Kürsüye gelişi sırasında dakikalarca alkışlanan Starmer, konuşmasına hükümetteki icraatlerini savunarak başladı. Partinin elde ettiği başarıları da vurguladı.
2: Sadece 2 yıl içinde neler başardığımıza bir bakın. Daha güçlü, emsal ülkelerden daha hızlı büyüyen bir ekonomi. İktidara geldiğimizden bu yana her ay enflasyondan daha hızlı artan ücretler, sağlanan yatırımlar, inşa edilen altyapı.
0: Ardından duygusallaşan Starmer istifa kararını açıkladı.
2: Partimin şu an sorduğu soru, bir sonraki seçimde benim için en iyi yerin liderlik koltuğu olup olmadığı. Bu soruya partimin verdiği cevapları anlayabiliyorum. Bu yanıtları memnuniyetle kabul ediyorum. Aldığım her karar ülkeme olan sevgimle ilgili. Bu yüzden İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum. Majesteleri Kral ile bu sabah konuştum ve kararımı bildirdim. Gücün doğru şekilde aktarılması için elimden gelen her şeyi yapacağım ve benden sonra gelene tam desteğimi vereceğim.
1: Starmer liderlik yarışının tamamlanmasına kadar başbakanlık görevinde kalacağını ve iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti. Ayrıca halefine tam ve koşulsuz desteğini de vereceğini sözlerine ekledi.
0: Starmer adaylık başvurularının 9 Temmuz'da başlayacağını da belirtti. Başbakanlık koltuğu içinse Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Burnham, klasik siyasetçi profilinden uzak görüntüsüyle destekçileri tarafından halktan biri olarak tanımlanıyor.
3: Katar'ın Ras Laflan doğalgaz tesisinde patlama meydana geldi. Tesis alev topuna döndü. 13 kişi hayatını kaybetti efendim. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sahte bayrak operasyonu olabileceği de değerlendiriliyor.
0: Katar'ın en büyük enerji tesislerinden birinde patlama yaşandı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. 107 günlük savaşta İran tarafından sık sık hedef alınan Ras Laffan doğalgaz tesisinde bu kez teknik arıza kaynaklı büyük bir patlama yaşandı. Tesis Katar'daki en büyük sıvılaştırılmış gaz tesislerinden biri. Patlamayla birlikte dev bir alev topu gökyüzüne yükseldi. Dumanlar beraberinde geldi. Kilometrelerce uzaklıktan görülen alevler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Katar Enerji Bakanı Saad El-Kabi yaptığı açıklamada ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
4: Hint ve Pakistan vatandaşlığına sahip 13 kişi trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 66 kişi yaralandı. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok.
0: Patlamanın nedeni olarak teknik arıza denilse de sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Tesis daha önce İran tarafından hedef alınmıştı. Tahran, ABD ile şu an müzakere masasında. Katar'da arabulucu konumunda. Olayın sahte bayrak operasyonu olabilir. Bileceği öne sürüldü. Patlamanın suçu İran'a atılarak masanın dağıtılmasının amaçlandığı da iddialar arasında.
3: Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir eğitim merkezinde yangın çıktı. Öğrenciler animasyon odasında mahsur kaldılar. Ateş çemberine dönen eğitim merkezinde 15 kişi hayatını kaybetti.
5: Eğitim merkezinde yangın çıktı. Öğrenciler kabusu yaşadı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti korkunç görüntülere sahne oldu. Eğitim merkezinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Öğrenciler animasyon odasındaydı. Alevler tüm binayı sardı. Onlarca kişi alevlerin ortasında mahsur kaldı.
6: Öğrenciler burada animasyon öğreniyor ve çizgi film yapıyorlardı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangın çıktığında öğrenciler arkaya doğru kaçtılar. Dumanın içinde mahsur kaldılar ve kurtulamadılar.
5: Öğrenciler kendilerine kurtuluş yolu aradı. Ancak kapıdan çıkmak imkansızdı. Bazıları pencerelerden

0: Dışarı çıkmaya çalıştım. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Olay sonraki görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangının ortasında kalanların 16 ile 18 yaşları arasında olduğu açıklandı. Olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.
1: Efendim, Avustralya polisi Sydney yakınlarında ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu düzenledi. Yeraltı sığınaklarına gizlenmiş 2,7 ton uyuşturucu madde yapılan operasyonla ele geçirildi. Kaçmaya çalışan 21 ve 25 yaşlarındaki iki şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
2: Bu Avustralya'da bugüne kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu madde miktarı.
3: Avustralya polisi ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu düzenledi. Dev operasyonda yeraltı sığınaklarına gizlenmiş tam 2,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Karmaşık bir saklama yeriydi. Plastik kapların içine yer altına gömülmüştü. Avustralya Federal Polisi Doğu Komutanlığından müfettişlerimiz olay yerine vardıklarında bu nakliye konteynerinin hemen yanında büyük miktarda kazılmış toprak gördüler. Bu da doğal olarak zeminde bir saklama yeri olabileceği düşüncesini akıllara getirdi ve dikkatlerini oraya yönelttiler.
3: Yapılan baskında piyasa ederi milyarlarca doları bulan uyuşturucuya el konuldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan 21 ve 25 yaşlarındaki iki şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Avustralya güvenlik güçleri soruşturmanın derinleştirildiğini ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceğini duyurdu.
2: Bu konuda başka gelişmelerin de yaşanacağını bekliyoruz. Bu önemli bir ithalat vakasıdır. Önemli miktarda uyuşturucu söz konusudur. Bunun arkasında önemli bir suç örgütü olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yok.
1: İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında beklenen karar çıktı. Sanık Furkan Ay, tehdit, hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı yayma suçlarından toplam 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
3: Bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar çıktı. Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Minguzzi ailesi katılmazken tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme sanık Furkan Ay'ı birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından toplam 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti. Olay Mati Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yabancı bir WhatsApp hattından gelen tehdit ve hakaret mesajlarıyla başlamış. Siber polis sosyal medya üzerinden harekete geçmişti. Yargılama sürecinde suçlamaları reddeden ve kimseyi tehdit etmediğini öne süren Furkan Ay'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği kaydedildi. Mahkeme sanık Ay'ın müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip bu suçları işlediğini sabit buldu ve cezayı ertelemedi.
1: İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayet davasının ilk duruşması görüldü. Duruşma öncesi adliye koridorunda ise bir karışıklık vardı. Şimdi ondan o anları izleyelim.
3: Ayrılan iki sevgilinin arasını düzeltmeye çalışırken yaşamdan koparılan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma görüldü.
4: Aileyle veya yardım eden insanlarla karşı karşıya geldiğim zaman hangi duyguda olacağımı bilmiyorum ama şunu merak ediyorum. Yüzüme nasıl bakabilecekler? Ben onlara baktığım zaman...
3: Sanıklarla Kundakçı ailesi mahkeme salonunda ilk kez karşı karşıya geldi.
5: Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Hiçbir şey yok.
3: Sakin başlayan yargılama çok geçmeden adliye koridorlarına taştı.
6: Allah'tan hiç korkuyor. Can
7: başı. Can
6: bir sus ya.
7: Herkes
6: anlayacak.
7: Lütfen buraya müdahale edin.
6: Abi sen nasıl sus gidiyorsun ya böyle? Sus. Ne sus?
7: Hocam adliyeçle.
6: Ne susacağım abi?
7: Bir dakika, adliyeçle konuşmak yasak.
6: Lütfen. Ne sus ya abi?

0: Sinirlerin gerildiği o anlarda rapçi Vahap Canbay'ın menajeri Ruşan Özbekse yaşananları kaydeden basın mensuplarının üzerine yürüdü.
1: Tamam abi, kapatın hadi ya, hadi yeter ya, bir salın ya. Tamam abi, abla bırakın bizi, hadi bırak, hadi sen de aynı soruyu sormakta, hadi yürü lan abi, hadi yürü lan,
2: işine bak,
1: hadi yürü lan, sen de işine bak, yürü lan, hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
0: Ve söz sırası Kubilay Kağan Kundakçı'yı gençliğinin baharında hayattan koparan katil zanlısına geldi. Silahın sahibi Alaaddin Kadayıfçıoğlu yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi. Olayın bir kaza olduğunu ileri sürdü.
3: Aracın içinde itiş kakış oldu. Göğsüme tekme vurdular. Ben tek elimle müdahale ediyordum. Diğer elimde silah vardı. Vurunca şahsa götürdüm gayri ihtiyari. O da silahı tutunca benim elim tetikte dahi değildi. İtiş kakış sırasında silah ateşlendi. Ben de şoke oldum. Araca geçtim.
0: Mahkeme salonundaki gerilim hakimin sorularıyla daha da arttı. Acılı anne Ülker Kundakçı kürsüde gözyaşı döken Aleyna Kalaycıoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
4: Sen çocuğumu kaç yıldır tanıyordun?
5: 1,5 yıldır.
4: Sen benim çocuğumun ölümüne sebep oldun.
5: Olmadım abla.
0: Öte yandan cinayetin ardından tutuklanan, daha sonra ise tahliye edilen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da kasten öldürmeye azmettirme suçundan hakim karşısındaydı. Yıldızhan duruşmaya uzaktan ses ve görüntülü sistemle bağlandı. Yıldızhan savunmasında suçlamaları reddetti. Bu olayda en masum olan benim, tüm itibarım yerle bir oldu, bitti şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara kararını açıkladı. Kasten öldürme ve azmettirme suçlarından hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tahliye taleplerini reddetti. İki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava 13 Temmuz tarihine ertelendi.
6: İstanbul Bayrampaşa'daki özel anaokulunun öğrencileri ailelerine öyle şeyler anlattı ki kan donduran cinstendi. Skandal da zaten böyle ortaya çıktı. Çocuklar uyurken, yemek yerken sürekli olarak bir kadın çalışan tarafından şiddet görüyorlardı. Polis harekete geçti ve o vicdansızı gözaltına aldı. İşkence yuvasında kayda geçen görüntüler ise korkunç.
7: Gözünden sakınıp emanet ettikleri evlatlarının uykusu haram, yediği yemek zehir oldu. Her biri daha küçücük, bakıma sevgiye muhtaçken işkenceye maruz kaldı. Vicdansız kreş çalışanı çocukları böyle darp etti. Skandal öğrencilerin ailelerine şikayet etmesiyle ortaya çıktı. Korkunç görüntüler de İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir anaokulunda kayda geçti. Kameranın açısına giren kadının çocuklara uyguladığı şiddet böyle görüntülendi. O vicdansız uyku saatinde elinde sopayla küçük çocuklara vurup onlara kabusu yaşattı. Yemekhanede de öğrencilere yapmadığını bırakmadı. Ailelerin tepkisi de şikayeti de çığ gibi büyüdü. Polis hemen harekete geçti. 60 yaşındaki o cani gözaltına alındı.
6: Havalimanına yolcu taşıyan bir VIP minibüsün şoförü bir çeteyle anlaşıp aracındaki müşterilere tuzak kurdu. Silahlı bir grup kesti o aracın önünü ve içeridekilerin tüm değerli eşyalarını aldılar. Şikayetçi olmak için de o şoför gitti emniyete. Ama polis benzer filmleri daha önce de görmüştü. Oynanan oyunu çözmeleri ise çok zor olmadı. Arkadaşlarımız perde arkasını araştırırken özel görüntülere de ulaştı.
7: Kumar borcunu kapamak için akıl almaz bir plan yaptı. Aracını gasp etsinler diye silahlı bir çeteyle anlaştı. Sonra da o soygunun mağduruymuş gibi emniyetin yolunu tuttu. Halil Bal, VIP aracıyla havalimanında yolcu taşımacılığı yapıyordu. İddiaya göre uzun süredir kumar oynuyor, borçları da giderek artıyordu. Borç batağından çıkış yolunu şeytani bir planda buldu. Müşterilerinin yaptıkları alışverişlerden yanlarında yüklü miktarda döviz ve mücevher taşıdığına

0: geçmişte tanık olmuştu. Planını da bunun üzerine kurdu. Soygun süsüyle vurgun yapmak için harekete geçti. Güvenlik kameraları olay öncesindeki tüm süreci saniye saniye kaydetti. ATV Haber hem o anlara hem de sözde soygunun kaydına ulaştı. Görüntülerde şoförün yolcuları otelden aldığı, bavulları araca yüklediği ve havalimanına doğru yola çıktığı görülüyor. Her şey sıradan bir yolculuk gibi görünse de kısa süre sonra film sahnelerini aratmayan anlar yaşanıyor.
1: Güvenlik kamerası görüntülerine göre minibüs havalimanı yolunda ilerlerken iki araç önünü kesiyor ve minibüsü durduruyor. Ardından araçtan inen kişilerin bazıları minibüsün lastiğini keserken elinde silah bulunanlar da minibüsün içerisine giriyor ve yolcuları korkutuyor. İşte o sırada yolcularda bulunan takı olarak gümüş, altın, döviz ne var ne yok hepsini alıyor.
0: Polis soyguncuların çaldıkları 3 milyon lirayla aynı gün İstanbul'u terk edip Bursa'ya gittiğini de tespit etti. Çete üyelerinden biri döviz bürosunda para bozdururken görüntülendi. Sonrası çorap söküğü gibi geldi.
1: Soygun sonrası aracın şoförü Halil Bal bu olaydan şikayetçi oldu ve şikayet sonrası İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspura Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı ve o çalışmayla birlikte aslında o aracı durduranlarla şoförün arkadaş olduğunu tespit ettiler.
0: Yani gasp senaryosunun perde arkasında şoförün kendisi vardı.
1: İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspura Amirliği ekipleri saatlerce kamera görüntülerini izledi ve o görüntülerden sonra aracı durduran kişilerin Bursa'da olduğunu tespit etti. Ve o kişileri kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldılar. 11 kişiden 8'i ise tutuklandı.
2: Romanyalı dalgıcın cansız bedeni 6 ay önce Kocaeli açıklarında bulunmuştu. Dalgıcın bir geminin altındaki uyuşturucuyu almaya çalıştığı sırada öldüğü ortaya çıktı.
3: Geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu alırken vurgun yedi. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında bir dalgıcın cansız bedeni bulundu. İncelemede cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi. Dalgıcın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan geldiği belirlendi. Rumen dalgıcın neden öldüğü ise aylar sonra ortaya çıktı. Stoica ile arkadaşlarının İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucunun peşinde olduğu öne sürüldü. Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu iddia edildi. Robert Stoica'nın uyuşturucuyu almaya çalışırken vurgun yediği ve yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Cansız bedeni üzerinde boru anahtarı ve kerpeten gibi aletlerin olması iddiaları güçlendiriyor. Rumen dalgıcın ölümünden sonra arkadaşlarının Türkiye'den kaçtığı da tespit edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Hakkari'de bir çocuğun minibüs sürerken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Minibüsün sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan idari para cezası uygulandı.
3: Otostop çekerek durdurdukları minibüsün şoförü çocuk çıktı. Hakkari'ye giden turistler yoldan geçen bir minibüsü otostop çekerek durdurdu. Turistler sürücü koltuğunda oturan çocuğu gördüklerinde ise hayretler içinde kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Hakkari Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Küçük çocuğun kullandığı minibüsün sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan idari para cezası uygulandı.
2: Ve YKS maratonu sona erdi. Sınava giren milyonlarca öğrenci şu sıra kaderini belirleyecek puanı hesaplamaya çalışıyor. Ortaöğretim başarı puanı da ekleniyor bu hesaba tabii. Ancak devlet okulunda okuyan adayların bir şikayeti var. Özel okulda okuyan öğrenci

0: karşıma çıkanlara baktım. Bazıları doğru çıktı, bazıları yanlış. Umarım doğrudur hepsi.
1: Sınav maratonu bitti. Öğrenciler evde doğrularına yanlışlarına bakarken gözler orta öğretim başarı puanına çevrildi. Çünkü aynı neti yapan iki öğrenciden biri on binlerce kişinin önüne geçebiliyor. İşte bunun sebebi ise özel okullarda verilen şişirilmiş notlar.
2: Sorun şu ki ülkemizde okullar arasındaki ölçme ve değerlendirme standartları aynı değil. Özellikle bazı özel okullarda hormonlu not verme kriterleri çok daha esnek olurken diğer okullarda ölçme ve değerlendirme daha katı standartlarda uygulanabiliyor.
0: Sınavdan düşük puan alsa bile sözlü puanlarıyla ortalamasını yükseltebiliyorlar.
1: Orta öğretim başarı puanı YKS sonucuna ekleniyor ve üniversite tercihinde belirleyici olan sıralamayı doğrudan etkiliyor. Tartışma da tam burada başlıyor. Çünkü iddiaya göre bazı özel okullarda akademik başarısına bakılmaksızın öğrencilere yüksek veriliyor.
3: Sonuçta hepimiz öğrenciyiz, hepimiz sınava çalışıyoruz ve bu notların yüksek olması bir nebze yani biraz şey gibi ayrımcılık oluyor.
4: Her zaman güçlü olan kazanır diye bir itibar var. Güçlü olan kazanıyor ama güçsüz olanlar her zaman emek verip seyirci oluyoruz. Ben geçinmesini istiyorum. Tabii ki özellerde eğitim yeri ama ilk öncelik devletin ve özellikle çalışan çocukların hak kazanması.
1: Üniversite adayları emeklerinin karşılığının orta öğretim başarı puanı değil sınav sonucuyla ölçülmesini istiyorlar.
5: ABP puanı da kaldırılabilir. Daha da adaletli olur.
1: Eğitim uzmanları ise yapılacak bir düzenlemeyle bu tartışmanın son bulabileceği görüşünde.
2: Örneğin ABP'nin yerleştirme puanındaki etkisi yeniden düzenlenebilir. Ülke genelinde ortak sınavlar yaygınlaştırılabilir. Proje ve sunum değerlendirmeleri standart kriterlere bağlanabilir. Önemli olan öğrencinin hangi okulda okuduğundan bağımsız olarak eşit koşullarda yarışabildiği şeffaf ve adil bir sistem oluşturabilmektir.
6: Efendim, Çin sokaklarında insansı robotların dilenir gibi davranışlar sergilediği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. QR kod ve bağış kutularıyla para toplayan robotların ele fatura mı ödeyin yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.
7: Robotlar sokağa indi. Elektrik faturamı ödeyin diyerek yardım istedi. Teknoloji dünyasını sarsan görüntülerde insansı robotlar diz çöktü. QR kod açtı, bağış topladı. Önündeki pankartlarda ise lütfen elektrik faturamı ödeyin ifadesi yer aldı. Görüntülerin gerçek bir dilencilik mi yoksa bir sanat performansı ya da tanıtım gösterisi mi olduğu sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Robotların oldukça pahalı ve gelişmiş modeller olması nedeniyle bu durumun ekonomik bir sorumluluktan ziyade dikkat çekme amaçlı bir kurgu olabileceği değerlendiriliyor. Ancak sosyal medya ayağa kalktı. Artık robotlar da işsiz yorumları peş peşe geldi. Uzmanlarsa bu görüntülerin robotik teknolojinin toplumsal etkisini gözler önüne serdiğini belirtiyor.
6: Bahar ve yaz aylarında artan polenler mevsimsel alerjileri yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlarsa polenlerin önemli bir bölümünün erkek ağaçlardan kaynaklandığına dikkatleri çekiyor. Peki alerjisi olanlar polenlerden korumak için ne yapmalı? Detaylar için haberimizi izleyelim.
8: Polen alerjisi olanlar dikkat.
9: Çok esintili, fırtınalı havalarda polenler daha küçük partiküllere parçalanıyor. Daha yoğunlaşıyor. Yine rüzgarın etkisiyle kilometrelerce uzaklara taşınabiliyor. Yani sizin görüş alanınızda atıyorum zeytin polenine alerjiniz var. Bir zeytin ağacının olması şart değil. Çünkü kilometrelerce yayılabiliyor polenleri.
8: Hapşırık krizleri, burun akıntısı, gözlerde dinmeyen kaşıntı. Yaz ayları polen alerjisi olanlar için hiç de kolay geçmiyor.
10: Milyonlarca kişinin ortak sorunu yeniden gündemde. Polen alerjisi. Uzmanlara göre kentlerde yaygın olarak tercih edilen özellikle çam ağaçları, erkek ağaçlar ve çift cinsiyetli ağaçlar ve bitkiler havaya saldıkları yoğun polen nedeniyle alerjik şikayetlerin artmasında önemli rol oynuyor.
9: Polenler tabii ki erkek üreme organlarının saldığı uçuşan bitki tozları. Ama aynı ağacın üzerinde hem erkek hem dişi taşıdığı için çok böyle erkek ağaç, dişi ağaç çok az grupta tanınıyor. Özellikle bu çam gibi

0: Zeytin gibi bizim bölgemize özel ağaçlar çift cinsiyetli, kendi üzerinde her iki cinsiyeti de barındırıyor.
1: Peki alerjisi olanlar polenlerden korunmak için ne yapmalı?
0: Bilinen alerjisi olan hastalar için özellikle bu bahar mevsiminde sabah saatlerinde evi havalandırmamalarını, açık alana çıkacaklarsa maske, gözlük, geniş etekli şapkalar kullanabilirler. Arabalarda yine camları açmadan polen filtreli klimaları kullanabilirler. Eve döndükten sonra dış ortam alerjenini içeri de üstümüze taşımış oluyoruz. Kıyafetlerini uyudukları odaya girmeden mümkünse banyoda çıkarıp bir duş alabilirler. Açıkta kalan yerlerini bir yıkayabilirler elleri kolları. Çünkü dışarıda da içeriye taşıdığımız zaman bu sefer ev içi alerjen haline dönüşüyor.
1: Çevresel faktörler de alerji vakalarını tetikleyen önemli unsurlar arasında.
0: Bu dönemde açıkçası bunların artışının sebebi biraz hava kirliliğinin artışıyla, karbondioksit artışıyla polen üretiminin artmış olması, yine küresel ısınma, çevresel değişiklikler polen sürelerinin uzamasına sebebiyet verdi.
2: Son yıllarda İngilizce ismiyle longevity denilen bir kavram girdi hayatımıza. Uzmanlar bu kavramı aslında sağlıklı ve uzun yaşam olarak açıklıyor. Peki hem sağlıklı hem de uzun yaşamak için ne yapmamız gerekiyor? Bunun formülü nedir? İşte yanıtı.
3: Ne demek longevity? Nereden girdi hayatımıza?
4: Longevity hem uzun ömürlü, bu ömrü de sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için yapılan müdahaleler denilebilir basitçe.
3: Son yıllarda hayatımıza İngilizce bir deyim girdi. İsmi longevity. İşte dünya özellikle hem sağlıklı hem de uzun yaşamanın sırlarını arıyor. Peki o sırlar neler?
4: Biz hekimler longevity dediğimiz zaman aslında 5 temel şeye odaklanıyoruz var. Birincisi beslenme. Beslenmeyi mutlaka kişinin yaşına, durumuna göre kişiselleştirmek, ona özel yapmak lazım. İkinci sırada çok önemli olan şey egzersiz. Üçüncü sırada uyku var. Uyku bizim bedenimizin kendi kendini iyileştirdiği bir dönem. Onun çok iyi düzenlenmesi lazım. Dördüncü sırada stresle mücadele ve yine kötü alışkanlıklarla mücadele var. Sigara, alkol ömrümüzden çok fazla zaman alıyor. Beşinci sırada ise belki de çok önemli atladığımız bir şey var. Sosyal ilişkiler. Ama bu sosyal ilişkilerde herkesle bir sosyal ilişki. Yani eskiden insanlar mahallede birbirlerine merhaba derlerdi, selam verirlerdi.
1: İşte bu 5 maddeyi uygulamayan kişilerde ömür daha da kısalıyor.
4: Beden matematik gibi işler. Siz ona bakarsanız o da size bakar. Bu denge halinde gider. Kesinlikle ömrümüzden ömür alır.
1: Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Taha Alper son yıllarda yapılan bazı araştırmalara da dikkat çekti.
4: D vitamini gerçekten belli dozlarda alındığında yaşlanmayı geciktirici etkileri gösterilmiş. Yine omega 3 yağ asitlerinin bir takım olumlu etkileri var bedenimizde. Hastaya göre değerlendirmek lazım bu stratejileri. Herkesin bedeni bambaşka. O bedene göre stratejileri, takviyeleri geliştirmek gerekiyor.
1: Peki Türk halkı sağlıklı ve uzun yaşamak için neler yapıyor?
3: Çok uzun yaşamak mı yoksa sağlıklı, kaliteli yaşamak mı sizce?
5: Sağlıklı yaşamak.
6: Tabii ki sağlıklı ve uzun yaşamak daha güzel. Evet. Belli bir yaştan sonra beslenmek hakikaten çok önemli.
7: Yiyeceklerime dikkat ediyorum. Yürüyüş yapıyorum. Uzun yaşayıp hasta, yatalak veya da sorunlu yaşamaktansa sağlıklı yaşayalım. Belli bir süre yaşayalım. Allah muhtaç etmesin.
8: Ömür uzadı ama biraz evlatlara yük bindi. Hep tek dediğim beni onlara muhtaç etmeden erkenden gitmek.
3: Sağlığınıza dikkat ediyor musunuz?
9: Kızım yaş 79. Ediyorum tabii. Yetmezsem bu yaşta olur muyum?
3: Böyle genç göstermezdiniz.
9: Ben değil mi? Yap. Muhakkak kızım. Bilhassa 65'ten sonra çok dikkat etmek lazım. Eskiler der yatmana kalkmana derler dikkat edeceksin derler. İşte yatmana kalkmana, yemene içmene dikkat edersen İşte 79 yaşında benim gibi olursun.
2: Yaz sıcaklarının etkisini iyice artırdığı ve su tüketiminin rekor kırdığı mega kent İstanbul'da kuraklık tehlikesi yeniden kapıya dayandı efendim. Kavurucu hava ve yoğun kullanımın ardından şehrin can damarı olan barajlardaki ortalama doluluk oranı %66'ya kadar geriledi.

0: Sıcakların etkisiyle İstanbul'un can suyu barajlarda seviye %66'ya geriledi. Ocak ayında doluluk oranları %17 seviyelerine düşen mega kentte bahar yağmurları sonrası barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıkmıştı. Sıcakların artması ve yaz mevsiminin gelmesiyle İstanbul'da barajların doluluk oranı Haziran ayı boyunca her gün düştü. 1 Haziran'da %70,83 olarak ölçülen doluluk oranı 22 Haziran itibarıyla %66'ya geriledi. Ömerli 92,55 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken doluluk oranı en düşük baraj %21,58'de Israncalaroğlu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle sıralandı. Ömerli %92,55, Elmalı %92,04, Darlık %85,11, Ali Bey %61,77, Terkos %55,08, Büyükçekmece %48,63, Kazandere %48,07, Pabuçdere %44,35, Sazlıdere %40,11, Israncalar %21,58.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin araştırmasına göre Marmara'daki %60'lık yağış artışı mega kentin havasını temizledi ve hava kirliliği genel olarak %8 azaldı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Kentteki 6 milyon aracın yarattığı toz kirliliği bazı ilçelerde rekor artışları da beraberinde getiriyor.
0: Yağışlar arttı, hava kirliliği azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde mega kentin havası ile ilgili çalışma yapıldı. Araştırmada 2025 ve 2026 yıllarının hava kirliliği oranları karşılaştırıldı.
2: En önemli kirletici kaynağı maalesef yeryüzündeki tozlar, araçların hareketli esnasında çıkan tozlar yer alıyor. Tabi zaman zaman uzun mesafe taşınımla başka bölgelerden gelen kirleticiler de buna dahil olabiliyor.
0: Verilere göre İstanbul'daki partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı ayına göre %8 azaldı. Bu olumlu düşüşte Marmara'da yağışların %60 oranında artması etkili oldu.
2: Partikül madde 10 değerleri geçen yıl Mayıs ayına göre bu sene Mayıs ayı %8,1 azaldığını görüyoruz.
0: İstanbul'da Mayıs ayında en kirli hava 54,62 mikrogramla Sultan Gazi 3 istasyonunda kaydedildi. Sultan Gazi sırasıyla metreküp başına 53,74 mikrogramla Sultan Gazi 2 ve 47,64 mikrogramla Tuzla takip etti. Kentin hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü yerse sürpriz bir şekilde Sultan Gazi 1 istasyonu oldu. Buradaki mikrogram oranı metreküp başına 17,37 olarak kayıtlara geçti. Temiz havada Sultan Gazi, Büyükada ve Ali Beyköy izledi. Kent genelindeki bazı noktalarda ise kirlilik artışı durdurulamadı. Sarıyer'de kirlilik %90, Arnavutköy'de ise %79 arttı. Kent genelinde 9 istasyonda artış yaşandı, 17 istasyonda ise düşüş görüldü. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Toros, megakentteki 6 milyon araca dikkat çekti ve uyardı.
2: Kirli olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın o bölgenin havasını daha fazla nasıl temizleriz konusunda katkı sağlaması gerekiyor.

0: İyi akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Ömer Çelik'in, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıyla başlayacağız bugün programa. MKYK toplantısının ardından Ömer Çelik, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak da seçim zamanında olacak. Erdoğan'ın yanındayız diyen Bahçeli'ye teşekkür etti Ömer Çelik. Şimdi bu gelişme ne anlama geliyor? Birkaç gündür biliyorsunuz böyle bir tartışma vardı. Bu konuyla ilgili bir takım yorumlar yapılıyordu. Bazı adayların da ismi zikredilmeye başlanmıştı. MKYK'da bu konu gündeme gelmiş ve Ömer Çelik seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterilerek devam edeceğini söylüyor. Evet, Cüneyt Küsmez bizimle, doçent doktor Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi
0: teşekkür yayınlar. Ederiz. İrfan Kaya Ülger, İrfan Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar.

0: İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Bülent Erandaç. Bülent abi hoş geldin.
2: Sevgili Melih, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ ol. Bülent abi, dış politika konuşacağız ama bugün bu gelişmeyle başlayacağız. Ankara'da artık gündem bu biraz.
2: Artık şeyi biliyoruz, siyaseti konuşacağız tabii. İş evet. Politika canlandı, daha da canlanacak. CHP'li canlanmıştı. Çok önemli bir açıklama bu. Neden açıklama önemli? Çünkü dışla iç o kadar içine birbirine girmiş durumda ki Türkiye'nin terörsüz bölgeyle ilgili hedefleri var. Önemli gidiyor. Türkiye'nin içinde de bu partiler CHP ile ilgili bir sürü de yeni oyunlar planlıyorlar. İşte bir taraftan böyle FETÖ'cüler toplantılar yapıyorlar Almanya'da falan, böyle bir organizasyon. Onun haricinde başka gelişmeler de var. CHP'liler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde miting düzenlemeye kalktılar ayın 26'sında. Yani Avrupa'da da böyle bir sıkıntı var. Türkiye'nin iş dünyasında ne oluyor, siyaset ne oluyor tartışmaları varken Sayın Devlet Bahçeli, bir devlet adamı, yaptığı açıklama çok önemliydi. Bugün Ömer Bey çok güzel bir şekilde açıklayarak Cumhur İttifakı'nın yol haritasını biliyorduk. Bunu konuşuyoruz, yazıyoruz. Bugün artık AK Parti'de şu gelecek, bu gelecek, şu hazırlanıyor, bu hazırlanıyor. Şu olacak, Batı şunu getirecek. Şu eskiler çalışıyorlar. Bu eski AK Partililer, ayrılanlar bir yerlerde toplantılar yapıyorlar. İstanbul'da Abdullah Gül arkadaşları toplanıyor. Böyle resimler, mesimler veriyorlar.
1: Bilmem. Ne yapacaklar? AK Parti bir daha mı bölecekler?
2: İşte yani o mesela son, o da çok enteresan bugün açıklama. Abdullah Gül ve belli isimlerin D ile rahmetli Erbakan'ın o töreni D8. Kurduğu, onunla beraber verdiği balkon resimleri, Mahmut Arıkan'ın açıklamaları filan, o da tabi vatandaşlık.
1: O zaman şeyler. Onlar da CHP'den ayrılıyorlar, o saydığın isimler, çünkü CHP ile seçimlerde girdiler CHP listelerinden. Tabii. Gerçi partiden ayrıldılar ama yani bu AK Parti'ye yönelik bir şey değil, CHP'ye yönelik bir tavır da olabilir o D8 yan yana gelişte.
2: Yok, genel başka da var tabii. Yaptık toplantılar var, konuşmalar var, ziyaretler var. Abdullah Gül'ün yaptığı yurt dışı seyahatler var. Bu seyahatler boşu boşuna yapılmıyor. Evine gelen gidenlerin sayısının arttığına dair bilgiler var. O bakımdan bu bilgiler de Türkiye'deki iç siyaseti karıştırmaya, yeni operasyonlar yapmaya, özellikle bu Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in partilerle ilgili yaptığı bu gelişmelerde iç siyasette bir kaos havası yaratmaya yönelikti. Bugün vurdu darbeyi, attı Ömer Çelik. Devlet Bey de geçen hafta vurdu. Bugün Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın bir önemli tarafı, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ile ilgili bir yasa, parlamento kapanmadan büyük ihtimalle Temmuz'un sonuna kadar o da çıkararak Eylül-Ekim'e Türkiye yepyeni bir siyasi çalışmayla Cumhur İttifakı'nın siyasetin önünü açan, nefesini açan, parti içi gelişmelerdeki ayak oyunlarını engelleyecek, oyunları bitirecek bir mekanizma bugün çok güzel yerine oturmuş durumda.
1: Nasıl bir yasa bu seçim, parlamento kapanmadan içeriği ne olabilir yani?
2: Şimdi onun üzerinde çok dikkatli, bugün Ömer Çelik'e çok dikkatli baktım. Ben çünkü geçen hafta da 2-3 defa yazmıştım bunu. Bir yasa, ama bu yasa nasıl çıkacak? Şu anda MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak ve Suriye'de cirit atıyor, kimse haberi yok. Günübirlik toplantılar. O bakımdan gitti.
1: Ve şey mi yapıyor yani bu eşkıyanın silah bırakıp bırakmadığına
2: bakıyor? Eşkıyanın silah bırakmasıyla ilgili gelişmeleri Suriye. Çünkü çıkarılacak olan yasa, yurt dışına Türkiye'den gitmiş, Türkiye'den kaçmış, Suriye'ye gitmişler. Türkiye'deki PKK'nın birçok kanadının Suriye'ye, oradan bir kısmının da Suriye'de kaldığı, bir kısmının da Süleymaniye bölgesine geçti. Hatta bunların bir kısmının da bugün belki gündeme gelir, Amerika ve İsrail'in özellikle Kürt hareketini organize etmek, İran içinde bir sosyolojik bir hareketi geliştirmek için yaptığı silahlandırmayla bağlantılı, o yönlere kadar giden bir gelişme vardı orada. Onlarla bağlantılı.
1: Yani silah bırakıp bırakmadıklarını kontrol ediyor MİT diyorsunuz, öyle mi?
2: Verecek, MİT getirecek, Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek, Milli Güvenlik Kurulu onaylayacak, evet. Cumhurbaşkanı'na gelecek, Cumhurbaşkanı bununla ilgili mekanizmaları başlatacak.
1: Bir virgül at
2: bu,
1: Bülent abi.
2: Bu genel bir yasa, çatı bir yasa bu. Hı hı. Doğrudan doğruya bu mecliste çıkan son raporun doğrultusunda bu önümüzdeki dönemdeki, yani Ekim'den sonra parlamentoda başka yasa tartışmaları da tabii arka arkaya
1: gelecek. Bülent abi, bir virgül at, devam edelim.
2: Olacak.
1: Bir giriş yapalım diye bir açalım dedik. Gafar'a da bir merhaba diyelim. Gafar hoş geldin.
3: Merhaba sevgili Melih.
1: Sen nasıl görüyorsun Ömer Çelik'in bu açıklaması? Geçtiğimiz günlerde aslında